0: güneybatısına doğru ilerliyor.
1: Tamam.
2: Yeni bilgi geldi. 16 bin fit ve düşüyor. Şimdi batıya döndü.
3: Öyle mi?
2: Evet. İrtifa?
4: 14. 14.
2: 14 bin fit.
0: Sekiz bin fitte.
3: Bir kilometre ileride.
2: Yani hedeften bir kilometre uzaktayız ve 10 bin fitin altına mı düştü? Muhtemelen alçalırken çok hızlanacak. Burası çok rüzgarlı.
3: Ona doğru gideceğiz.
0: Tamam.
3: Saat 4 yönünde.
0: Nerede?
2: Yukarı bak. Yarım kilometremiz kaldı. Ben şuradan bakayım. Arkamızda mı, önümüzde mi?
3: İleride olması gerekiyor. Orada. Orada işte.
2: Nerede?
3: Bakın.
0: Evet.
2: Evet. Gördüm. Tyler.
0: Evet.
2: Hadi alalım
3: aman
2: şunu
3: tanrım.
2: Çocuklar.
0: Orada.
2: Çağırım.
0: Orada. Harika.
3: Harikaydı.
5: Şurası. Evet.
0: Harika. Saat
2: i̇şte
0: 12
2: orada.
0: Önünde.
3: Hadi hadi hadi.
0: Evet
2: orada.
0: Hadi.
2: 12 önünde.
0: 12 önünde.
3: Yakalayacağız.
2: Hadi.
3: İşte orada, orada.
2: Hadi oraya.
3: Evet.
2: Hadi. Buna inanamıyorum. İnanabiliyor musunuz?
0: Tanrım. Tanrım.
2: Geliyor. Tamam, indi. İnanılmaz. Batmadan önce almalıyız.
0: Hemen çıkartmamız gerekiyor.
2: Ben giderim. Bilinmeyene yolculuğun bir sonraki bölümünde. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin kalbine yaptığım yolculuğu tamamlıyorum. Al bakalım. Uzaya gönderdiğimiz balon, gizemin ardındaki şok edici gerçeği ortaya çıkarabilir.
0: Açıkçası bunun bilimsel bir açıklaması yok.
2: Ve sonra, tamam, sıkı tutunun, ünlü USS Cyclops davasını çözmek için dalga yapıyorum. Büyük dalga. Ay ay ay ay ay. Ardından Bermuda Şeytan Üçgeni'nin en korkunç olayını ele alıyorum. 19 numaralı uçuşun kayboluşu. Başlarına ne geldi? Dünyanın en büyük gizemlerinden birini sonunda ortaya çıkaracağız. Tanrım, bu bir pervane mi?

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
3: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
4: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
5: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
6: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulacak.

0: yorum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmex.com.tr adresinde.
1: Her gün kullandığınız eşyanın kazara bulunduğunu biliyor muydunuz? Size neden bahsettiğimi göstereyim. Bu bölümde insanların tatlı bir ikram için neler yapabileceğini keşfedeceğiz.
2: İnsanlar tatlandırıcı için hapse girmeyi göze alıyordu.
1: Hain bir bilim insanının gezegeni nasıl kurtardığını öğreneceğiz.
3: Onu kovmakla bile tehdit ettiler.
1: Ve küf suyunun insanlığı nasıl koruduğunu göreceğiz.
4: Küf suyu mu?
1: Karşınızda sürpriz buluşlar. Tatlı atıştırmalıklar. Çikolata. Şekerlemeler. Kurabiyeler. Donatlar. Turta. Şeker, şeker, şeker. Biz insanlar bu güzelliklerden vazgeçemiyoruz.
4: Mesela çikolatalı dondurma. Bir kutu çikolatalı dondurma.
5: New York cheesecake dostum. Bir aşk hikayesi gibi.
1: Fazlasının sağlıksız olduğunu biliyoruz ama neredeyse yediğimiz her şeyin içinde şeker var. 2013 yılında yapılan bir anket, ABD'deki gıda ürünlerinin yaklaşık %74'ünün ilave şeker içerdiğini ortaya koydu. Ve bunun eklenmesinin geçerli bir sebebi var.
4: Şeker dilinize değdiğinde, beyninize ben mutluyum anlamına gelen, dopamini salgılayan bir mesaj gönderir.
3: Şekeri seviyoruz ama bizim için zararlı. Bu çözmemiz gereken bir sorun gibi görünüyor.
1: Çoktan bulmuş olabiliriz Suz. Sorun 100 yılı aşkın bir süre önce Maryland'deki küçük bir laboratuvarda dünyanın ilk yapay tatlandırıcısı olan sakarinin tesadüfen keşfedilmesiyle çözülüyor.
3: İlk yapay tatlandırıcı 100 yılı aşkın süre önce bulundu. Peki neden hala şekeri içinde yüzüyoruz?
1: Güzel soru. Sakarinin üzerimizdeki etkisinin inişli çıkışlı bir hikayesi var. Bu hikayede vergiler, tehlikeli bilimsel görüşler, kaçakçılar ve güçlü şeker baronları yer alıyor. Ama biz şeker kamışının Yeni Gine'den Hindistan'a ulaştığı zamandan başlayalım.
4: Hindistan şekeri ilk kez binlerce yıl önce rafine etti ve Avrupa'ya doğru uzun, yavaş bir yolculukla insanları bağımlı hale getirdi.
1: Romalılar bunu tıbbi amaçlar için kullanıyordu ve sonra...
4: Bunu yeni bir bağımlılık olarak Avrupa'nın merkezine getirdikleri için tapınak şövalyelerine teşekkür edebiliriz.
1: Başlangıçta bu yeni lezzeti sadece zenginler tadabiliyordu.
4: Fakirler bunu o kadar kıskandı ve dahil olmak istedi ki... Şeker yemiş gibi görünmek için dişlerini siyaha boyadılar.
1: Şeker o kadar cezbediciydi ki bundan ciddi paralar kazanılacaktı.
2: Yeni şeker tarlaları oluşturmak için yeni dünyaya keşif gezileri düzenleniyordu.
6: Şeker beyaz altın olarak görülüyordu. İngiliz kolonileri 1 milyon tonun üzerinde üretim yapıyor ve bunları çok pahalıya satıyordu.
1: Zenginler şekerin tadını çıkarırken bedelini fakirler ödüyordu.
5: Şeker üretimi köle ticaretini yönlendiriyordu. Avrupa transatlantik köle ticareti sadece bu işletmeler için yaklaşık 12 milyon Afrikalı esiri ülkeye taşıdı.
1: Karayipler, Güney Amerika'nın büyük kısmı ve ABD'nin güney bölgesi şeker kamışı tarlalarıyla doludur.
7: Köleler efendilerinin mutlak mülkleri.
1: Şeker hikayesindeki bir sonraki sarsıcı değişim 19. yüzyılda yaşandı.
4: Merkezinde tüm Avrupa'yı kasıp kavuran küçük Fransız Napolyon vardı. Onun için sorun... İngiltere, Rusya ve diğer herkesle savaşırken Karayipler'den şeker tedarik edememesiydi. Böylece şeker pancarı adı verilen bir mahsul yetiştirmeye başladı.
5: Şalgam gibi bir kök sebzesidir. Toprakta yetişir. Tropikal iklime ihtiyaç duymaz. Pek iştah açıcı görünmez. Ama şaşırtıcı derecede tatlıdır.
4: Napolyon böylelikle piyasayı evde yetiştirilen şekerle etkin bir şekilde istila etmiş oldu. Bu da işçi sınıfı ve köylünün ilk kez şekerli yiyeceklerin tadını çıkarabilmesi anlamına geliyordu.
8: Bu şekerli hikayeden sonra genç Rus bilim insanı Konstantin Feilberg her şeyi yeniden değiştirmek üzereydi. Baltimore'da 712 çuval şeker sevkiyatına ABD hükümeti tarafından saflık sorunları nedeniyle el konuldu.
9: Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Demerara şekerinin kalitesinin açıkladıklarından daha yüksek olduğunu düşündü. Bu yüzden şirket Konstantin Feilberg adında bir Alman kimyageri işe aldı.
8: Böylelikle Feilberg kendini Profesör Ira Remsen adında başka bir kimyagerle aynı laboratuvarı paylaşırken buldu. İkili kömür katranı türevlerinden çok etkilendi.
9: Kömür katranı kulağa iğrenç geliyor. Ve bir bakıma da öyle. Kömürün işlenmesiyle oluşan koyu, siyah ve sıvı bir kalıntı.
8: Ama kim kömür katranı türevlerinden etkilenmediğini söyleyebilir ki? Tamamını siz bilirsiniz.
5: Aslında tıbbi açıdan pek çok özelliği var. Mantar önleyici, iltihap önleyici, parazit önleyici, hatta Dünya Sağlık Örgütü tarafından temel ilaç olarak tanımlanıyor.
8: Bu tuhaf kimyasal karışım Remsen ve Feilberg'ü büyüledi. Birlikte otoliğin sülfonik asit adı verilen özel bir türevi üzerinde çalıştılar.
2: Kimyagerlerin yaptığı en önemli şeylerden biri molekülleri reaksiyona sokmak ve değiştirmektir.
3: Biraz Lego'yu andırıyor, parçaların yerlerini değiştiriyorsunuz.
5: Reaksiyona amonyak ekliyor ve işler burada ilginçleşiyor.
8: Feilberg kimyasallarla uğraşırken o kadar dalmıştı ki o akşam neredeyse yemek saatini kaçırdı.
4: Ama ellerini üstün körü bir şekilde yıkadıktan sonra masaya gitti. Ekmek yerken... Tanrım, ekmek ne kadar tatlı. Aşçımız ekmeğe şeker falan mı kattı diye düşündü. Tadı çok tuhaftı ve aşçıyı yemeğe şeker koymakla suçladı.
8: Aşçı bunu reddettiğinde durumun tek bir mantıklı açıklaması kalmıştı.
5: Bu beklenmedik tadın yürüttüğü deneylerden kaynaklanmış olabileceğini düşünmeye başladı.
2: Peki o ne yaptı? Her iyi bilim insanının yapacağı şeyi yaptı ve veri topladı. Laboratuvara döndü ve beherdeki her maddenin tadına baktı.
8: Bu kesinlikle her iyi bilim insanının yapacağı bir şey değil.
5: Çocuklar bunu sakın evde denemeyin.
8: Bu sadece umursamazlık değil, çaresizlikti. Feilberg'ün tatlı tadın nereden geldiğini bilmesi gerekiyordu.
2: Bu tadı yaratanın o toluen sülfonik asitle oluşan reaksiyon olduğunu hemen anladı. Bu yeni bileşiğin inanılmaz derecede tatlı olduğunu fark etti. Şekerden 500 kat daha tatlıydı bu bileşik.
4: Bu yüzden Feilberg'ün yeni ürüne Latince şeker anlamına gelen sakarin adını vermesi mantıklıydı.
8: Feilberg bu yeni sakarini bilimsel olarak test etmesi gerektiğine karar verdi.
5: Yaklaşık 10 gram kadarını kendine ayırdı. Bu 5 kilo şekerin tadıyla eşdeğerdi.
8: Muhtemelen biraz fazla tatlıydı. Ama bu çok iyi bir haberdi.
5: Vücudundan geçenlerin değişmeden geçtiğini keşfetti. Bunu idrarından takip edebildi. Bu çok önemliydi çünkü vücut onu metabolize etmiyorsa yenmesi muhtemelen güvenli bir şeydir.
4: Bu da elbette herhangi bir kalori değerinin olmadığı anlamına geliyor. Sakarin kelimenin tam anlamıyla akıp gidiyor. Size şekerin tüm zevkini veriyor ve hiç suçluluk yaşatmıyor.
5: Feilberg bir şey bulduğunu anladı. Çünkü kullanım alanı çok fazlaydı. Şeker hastalarına yardım etmekte kullanılıyordu. Sonra gıda paketleme ve koruma endüstrisinde şekerli gıdaları sağlıklı hale getirmek için kullanılıyordu. Kilo verdirme gibi faydaları vardı.
8: 1879'da Feilberg yeni ve harika ürünü piyasaya sürmeye neredeyse hazırdı.
4: Sakarin, Remsen ve Feilberg'ün ortak keşfi ve bundan kimsenin şüphesi yok. Ama Feilberg, iki beyefendi arasında daha girişimci olandı ve Amerika ve Avrupa'ya gidip patenti tescil ettirdi. Ama bunu Remsen'a söylemeyi ihmal etti ve bu durum Remsen'ı çılgına çevirdi. Böylece araları bozuldu.
8: Çılgına döndüm. Remsen, Feilberg'e alçak dedi.
1: İkisi asla barışmadı. Ama Fahlberg bunları umursamayacak kadar çok para kazandı.
2: Sakarin seri üretime geçti ve bu büyük bir başarıydı.
1: Sakarin'in üretimi şekerden daha pahalı olsa da ondan 500 kat daha tatlıdır. Yani aynı etkiyi elde etmek için çok az miktara ihtiyacınız olur. Bu yüzden sakarin son derece karlıydı. Ama bu durum şeker baronlarınca hoş karşılanmadı.
6: Şeker üreticileri çok iyi durumdaydı. Çok büyük bir pazara sahip bir ürünleri vardı. İstedikleri son şey sakarin gibi yeni bir ürünün gelip ticaretlerini sekteye uğratması ve müşterilerini ellerinden almasıydı.
4: Bu yüzden sakarin kullanımının sadece tıbbi amaçlarla sınırlandırılıp eczanelerde satılması için yoğun lobi faaliyetleri yürüttüler. Bu işe yaramayınca da tamamen yasaklama yoluna gittiler.
1: Hükümetler sakarine olan talebi önlediler. Sakarinin üretimi ve ticareti neredeyse imkansız hale gelmişti.
4: Avrupa'nın her yerindeki hükümetler sakarine karşı harekete geçse de Avrupalılar ve halk bunu istiyordu.
1: Ve hepimizin bildiği gibi halkın istediği bir şey yasaklanırsa yasağa delmenin yolu bulunur. Büyük kaçakçılık örgütleri tatlı beyaz altını gümrükten geçerken gizlemenin ustaca yollarını buldular.
4: Ülke dışına çıkarken sınır polislerinin şüphelenmesini önlemek için sakarini rahipler tarafından kutsanmış kutsal mumlarla bir araya getirmenin bir yolunu buldular. Sonrasında mumları eritip sakarini çıkararak satışa sunuyorlardı.
2: İnsanların tatlandırıcı gibi bir şey için hapse girmeyi göze alması bana çok saçma geliyor.
1: Amerika'daysa sakarin için işler pek de iyi gitmiyordu.
4: 20. yüzyılın başlarında Amerika'da katkı maddeleri konusunda giderek artan bir endişe vardı. Ve bu durum 1906'daki saf gıda ve ilaç yasasının çıkartılmasına yol açtı. Hükümetin kimyagerlerinden olan Harley Wiley de sakarine son derece karşıydı.
5: Wiley, kömür katranından elde edilen ve özellikle de besin değeri olmayan bir şeyin faydalı olabileceğine inanmıyordu. Sakarin de buna dahildi.
1: Ancak gıda işleme endüstrisi sakarini çok seviyordu. Çünkü konserve ürünlerinin lezzetini ucuza arttırmalarına olanak tanıyordu.
4: Wiley ve gıda endüstrisi büyük bir anlaşmazlık yaşıyordu. Ve bu tartışmalarını pek de zayıf biri olarak tanınmayan Başkan Theodore Roosevelt'e kadar taşıdılar.
2: Fakat Wiley'nin doktorunun Roosevelt'in kilo vermesine yardımcı olmak için reçetesine sakarin yazdığından haberi yoktu.
4: Ve bu argümanlar sunulduğunda Roosevelt Wiley'e dönüp sakarine karşı olan herkes aptaldır dedi.
1: Dersini almış olmalı.
3: Birinci Dünya Savaşı sırasında çiftçiler şeker pancarı yerine buğday ve patates ekmek zorunda kaldılar.
1: Savaşla birlikte karneler de ortaya çıktı.
10: Karne pulları ve tavan fiyatlar hiç ona göre değil.
1: Ucuz ve üretimi kolay olan tatlandırıcı karanlıkta bir ışık gibiydi.
4: Politikacılar artık sakarini kötülemek yerine üretimini destekliyordu ve üretimleri sıfırdan 250 tona kadar çıktı. Aynı durum İkinci Dünya Savaşı'nda da yaşandı. Kurtarıcımız sakarindi.
1: Amerika 1950'lerden itibaren zenginleşmeye başladı. Şekerli gıdalara erişim kolaylaştı ve insanlar daha az fiziksel güç gerektiren işler yapmaya başladılar.
11: Büyük porsiyonlarla servis ediyoruz.
1: Halk her anlamda gitgide büyümeye başladı ve onları kurtaran yine sakarindi.
6: 1963 yılında Weed Watchers kuruldu ve bir anda hızla büyüdü. Sahibi Jean Nidich 2 yıl içinde milyoner olmuştu.
12: Şişman erkeklerin daha mutlu olduğunu sanıyordum.
13: Dışarıdan baktığınızda mutlular ama bu fotoğrafı çektirdiğimde aslında böyle hissediyordum.
1: Fahlberg'ün tesadüfi keşfinin üstünden 140 yıl geçse de sakarin hala gezegendeki en popüler yapay tatlandırıcılardan biri.
6: O tekli şeker paketlerini her kafede ve restoranda bulabilirsiniz. Şimdiye dek 500 milyardan fazla paket üretildi.
1: Birazdan gezegeni ele geçirme planı.
4: Bir lazer üretebilirsek Sovyet nükleer silahlarını gökyüzünde patlatabiliriz.
1: Ve dünyanın en kötü satış taktiği.
9: Silahı karnına doğrulttu ve ardından tetiği çekti.
8: Ama sırada bu var. Gezegenimiz Dünya. Buradan bakıldığında insanların uzaydaki bu soluk mavi nokta üzerindeki etkisini görmek çok zor. Ancak Güneş ufuk çizgisinde kaybolurken milyarlarca ışık hüzmesi devreye giriyor ve modern, aydınlık dünyamızı ortaya çıkarıyor. Bu gezegen elektriği kontrol altına alan ve onu enerji sağlamak için kullanan akıllı yaşam formlarıyla dolu. New York'un aydınlık şehir merkezlerinden Güney Çin Denizi'ndeki gece balıkçılığına kadar her yerde.
2: Sanki teknolojik ilerlemelerin haritası gibi. Şehirleri görebilirsiniz. Amerika'nın doğu kıyısı ve Batı Avrupa gibi yerlerde medeniyetlerin bir araya toplandığını görebilirsiniz. Himalayaların eteklerine baktığınız zaman insanlığın coğrafyaya nasıl karşı geldiğini görebilirsiniz.
3: Bunun gibi görüntülerde kesin olan tek bir şey var. Işığı çok seviyoruz.
8: Yapay ışığın dünyaya yayılması, ışık üretimimizde devrim yaratan, yeni ve parlak bir teknoloji olan ışık yayan diyot sayesinde mümkün.
2: Halk arasında LED olarak da biliniyor.
8: LED'lerden önce elektronik aydınlatmaların olduğunu hepimiz biliyoruz. Muhtemelen mucidinin Thomas Edison adında bir beyefendi olduğunu duymuşsunuzdur.
14: Edison'dan önce de ampuller vardı. Fakat onun deası bunu ticari olarak da kullanılabilir bir hale getirmesiydi.
2: Bunu bir yıllık sıkı bir çalışmayla başardı. Makul fiyata satabileceği bir ampulün filamanı için 6000 farklı malzemeyi inceledi.
8: Edison'ın icadı ışığı ve elektriği tüm dünyaya yaydı. Küçük bir şey gibi görünebilir ama ampul insanlığın gidişatını değiştirdi.
2: Mevsimlerden bağımsız hale geldik. Artık güneş battığında uyumuyoruz. İstediğimiz zaman uyuyoruz. Ayrıca elektrik devrimine yol açtı. Çünkü aydınlatma için kablo bağladığınızda bu her türlü alet için elektriğin mevcut olduğu anlamına geldi.
10: Şuna bir baksana. Tüm bunlarla ne yapacaksın?
12: Ne mi yapacağım? Tatlım, bunun bir sınırı yok.
8: Akkor ampul 100 yılın geri kalanında temel ışık kaynağı olmaya devam etti.
15: Hiçbir yere gölge düşürmemene gerçekten hayranım.
8: Fakat ampuller mükemmellikten çok uzak.
3: Elektrik akımı filaman adı verilen çok ince bir telden geçer. Filaman ısınır ve odayı parlak bir ışıkla aydınlatır.
16: Bu lambadaki 680 gramlık tungsten 21 milyon buğday lambasına yetecek kadar filaman üretebilir.
3: Fakat ne yazık ki telden geçen enerjinin %97'si ısıya dönüşürken sadece %3'ü ışığa dönüşüyor. Bu son derece verimsiz.
2: Ne kadar çok ampul kullanırsak o kadar enerji israf ederiz. Bunu daha verimli hale getirmenin yollarını aramak gerçekten çok önemli.
8: Tam da bu noktada kravatlardan nefret eden Nick Holonyak hikayemize dahil oluyor.
4: Holonyak 1928'de Güney Illinois'daki küçük bir kasabada doğdu. Anne ve babası şu anda Ukrayna olarak bilinen bölgeden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Babası madencilik sektöründe çalışıyordu. Bu tipik bir mavi yakalı hikayesiydi. Yer altına inip babası gibi madenci olma şansı varken gözünü çok daha yükseğe dikiyor.
8: İkinci Dünya Savaşı sonunda ABD'deki üniversiteler hızla büyümeye başladı. Bu Holonyak'ın beklediği bir fırsattı.
2: Holonyak, Illinois Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okuyordu. Ve sonunda yarı iletken transistörün mucidi ve bir değil iki Nobel ödülü sahibi John Bardeen ile çalışmaya başladı.
8: İki mi? Bu çok abartılı. Her neyse, Holonyak mezun oldu, iş buldu, askere gitti ve sonunda kendini General Electric'te çalışırken buldu.
10: Evet, şimdi geliştirme noktasına.
4: Bu dönem Soğuk Savaş dönemiydi. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin birbirleriyle yarıştığı dönemdi. Küba füze krizi yaşanmıştı, büyük bir korku vardı. İnsanlar, bir lazer üretirsek Sovyet nükleer silahlarını gökyüzünde patlatabiliriz diyorlardı.
8: Holonyak'ın meslektaşları minyatür bir lazer oluşturmak için yarı iletken diyotlarla deneyler yapıyordu.
17: Lazer gerçekten de bilim kurgunun gerçeğe dönüşen gizli ışını. Çok yüksek enerjiye sahip görünmez bir ışık.
2: Burada sorun, ekibin yalnızca kızılötesi dalga boylarında ışık yayan, gözle görebildiğimiz ışığın dalga boylarından daha uzun olan lazerler üretmesiydi. Fakat Holonyak, görünür ışık üreten bir lazer yapmak istiyordu.
8: Holonyak, görünür bir lazer yapmak için en iyi seçeneğin General Electric'teki başka bir grubun araştırması olduğunu düşündü. Kırmızı ışık yayan bileşikler olan galyum ve arsenitten yapılmış kristallerle çalışıyorlardı.
3: Patronları onu çok düşkün olduğu galyum kristalleri yerine klasik silikona bağlı kalmaya ikna etmeye çalışıyordu. Onu işten kovmakla bile tehdit ettiler.
2: Ama Holonyak bunu görmezden geldi. Bir şey keşfedeceğini anladı ve sonunda dünyada galyum arsenitle galyum fosfidi karıştırarak kristal üreten ilk insan o oldu.
8: Holonyak yeni kristallerini lazerde kullandı. Deneyinden güçlü bir kırmızı ışın çıkmasını bekliyordu.
3: Ve işe yaradı. Neredeyse.
2: Bu bir lazerden çıkan güçlü bir ışık değildi. Ama daha düzenli bir ışıktı. Aslında Holonyak'ın tesadüfen yaptığı şey dünyanın ilk ticari olarak üretilebilen kırmızı LED'iydi.
8: Tamam, beklediği lazer bu değildi. Ama bu ışık üretmenin yepyeni bir yoluydu. Ve her şey diyotların nasıl yapıldığına bağlıydı. Heyecan verici bilim için kemerlerinizi bağlayın.
2: Elinizde N ve P olmak üzere iki madde var. N negatif yüklü olarak tanımlanır. Fazla miktarda elektronu vardır. P tarafındaysa elektron eksiktir. Yeterince yoktur.
8: Pekala, umduğumuz kadar heyecan verici değil. Ama diyotu bir miktar voltla vurursanız elektronlar N maddesinden P maddesine geçerek enerji açığa çıkarır.
3: Bu enerji bir foton ya da bir miktar ışık şeklinde açığa çıkar.
8: Süreç son derece verimlidir. Az miktarda elektrik çok fazla ışık üretir. Katı hal yapıları nedeniyle LED'ler, akkor ampullerden yaklaşık 25 kat daha uzun ömürlüdür.
4: Thomas Edison'ın dediği gibi, ışık parlasın dedi ve ışık geldi. Sorun enerjinin verimsiz olmasıydı. Holonyak geldi ve ışık parlasın dedi ama bu kez enerji tasarrufluydu.
8: Aynı etkiyi yaratmamış gibi. Her neyse, General Electric, Holonyak'ın kırmızı LED'inin potansiyelini hemen fark ederek deneyini sihirli olarak adlandırdı ve bir yıl içinde piyasaya sürdü.
4: Sorun bu küçük ışığın $260 tutmasıydı. Bugünün parasıyla $2000'ın üstünde bir fiyat. Ve maliyeti öylesine yüksek olan küçük ışığa fazla talep olmadı tabii ki.
8: Fakat sonraki birkaç yıl içinde maliyetler düşmeye başladı.
4: Bu kırmızı ışıklı LED teknolojisi çok geçmeden sayıların görüntülenmesi gereken her yerde sayısal verileri görüntülemenin inanılmaz bir yolu haline geldi.
2: Peki sayıları nerede görürüz? Hesap makineleri ve saatlerde. LED'li bir saate sahip olmayı kim istemez ki? Teknoloji harikaydı. Fakat kırmızı renk günlük hayatta pratik bir kullanım için yeterli değildi. Akkor ampulün yerine geçsin istiyorsak beyaz ışığa ihtiyacımız var.
8: Japon bilim insanlarının yakalanması zor mavi ışığı yaymak için doğru kristal kombinasyonunu bulmaları 20 yıl daha alacaktı.
18: LED ışıkların kutsal kasesini kırdılar.
8: Artık küçük kırmızı ve mavi ışıklarımız vardı. Fakat yeni buluşlarını daha yakından incelerken beklenmedik bir şey yaşandı.
3: Ekip LED'lerine daha yakından bakmak istedi ve incelemek için çok güçlü bir mikroskop olan elektron mikroskobunu kullandılar. LED aniden daha da parlak bir şekilde ışıldamaya başladı.
2: Elbette bir LED yaparken tam olarak istediğiniz şey budur. Ne yazık ki ekibin bunun neden olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu.
8: Doğudan gelen ekip yanıt bulmak için batıya döndü. Fakat Shikoku adasının sadece 400 kilometre batısındaki bilim insanı Suji Nakamura sorunu çözdü.
2: Nakamura elektron mikroskobunun P tipi kristalin tepesindeki hidrojen atomlarını çıkararak LED'in daha parlak olmasını sağladığını fark etti.
8: Bunun ne anlama geldiğini ben de anlamadım fakat Nakamura'nın bu süreçteki ufak dokunuşlarıyla mavi LED'i 100 kat daha parlak hale getirmeyi başardığını anladım.
2: Sonunda beyaz ışık üreterek akkor ampulleri değiştirebildik. Bunu yapmak sadece 30 yıl sürdü. Bir şey değil yani.
8: Öyle deme Simon.
1: Bu yine bir kaza sonucu yaşanan önemli bir an.
3: LED ekranlar hızla geliştirildi ve her türlü günlük teknolojide kullanıldı.
4: Akıllı telefonlarımızdaki, dizüstü bilgisayarlarımızdaki, tabletlerimizdeki video ve harika görüntüleri normal karşılıyoruz. Fakat bundan 10 ila 15 yıl önce bu mümkün değildi.
3: Edison'ın ampulü 20. yüzyılı aydınlattı fakat LED ampuller 21. yüzyıla hakim oldu.
4: 2019'da tüm ışık kaynaklarının yaklaşık yarısı LED'di. 2030'a yaklaşırken bu oranın %85 olacağı tahmin ediliyor. Bu nispeten yeni bir teknoloji için gerçekten şaşırtıcı.
1: İşte Illinois'li bir göçmenin oğlu dünyayı böyle aydınlattı.
4: Sanırım bu hikaye, geçmişiniz ne kadar mütevazı olursa olsun, kendinizi bir şeye adarsanız, tüm dünyanın teknolojisini kafanızdaki şeyi kullanarak değiştirebileceğinizi gösteriyor. Olonyak tam da bunu yaptı. O gerçekten dünyayı değiştirdi.
1: Daha bitmedi. İnatçı bir pizza dükkanı sahibi binlerce hayatın kurtarılmasına nasıl yardımcı oldu?
9: Bu kez silah taşıyordu.
1: Fakat öncesinde insanların dünyaya ayak basmasından bu yana zorlu bir düşmana karşı ölümcül bir savaş yürüttüğümüzü düşünelim.
18: Doğal afetler mi?
1: Hayır.
5: Tüylü mamutlar mı?
1: Hayır.
3: Yoksa açlık mı?
1: Güzel tahmin ama bakterilerden bahsediyordum.
19: Ew.
1: Bu mikroskobik istilacılar içeri girdiğinde vücudunuzu ele geçirirler ve çoğalırlar. Ve yine çoğalırlar. Bağışıklık sisteminizi kontrolden çıkarırlar. Ve sonunda zombiye dönüşürsünüz. Aslında büyük olasılıkla sadece ölürsünüz.
18: Muhtemelen bakterilerin adını bilmezsiniz ama bakterilerin sebep olduğu tüm hastalıkları bilirsiniz. Örneğin hıyarcıklı veba, tetanoz ve kolera gibi binlerce yıl insanlığı kasıp kavuran hastalıklar da var.
1: Ve o yıllarda insanlar enfeksiyonla mücadele etmek için korkunç yöntemlere başvurdular. Antik Mısır'da doktorlar kan almanın bakteriyel enfeksiyonlara karşı sihirli bir silah olduğuna inanıyordu. Ve bu uygulama 20. yüzyıla kadar devam etti.
18: Eskiden doktorlar hasta olduğumuzda vücut sıvılarımızda bir dengesizlik olduğunu düşünürdü. Bu 4 sıvı kan, kara safra, sarı safra ve balgamdan oluşuyordu.
4: Ve ihtiyaç duyulan şey bir doktorun gelip kesi açarak sıvıları yeniden dengelemek için kanınızı akıtmasıydı.
1: 1920'lere ilerlediğimizde insanlar hala bakterilere karşı mücadelelerinde uygun bir tedavi yöntemi bulamamıştı. Akciğer enfeksiyonu, tüberküloz her yıl nüfusu yok ediyordu. Milyonlarca insan öldü.
5: Ölüp gittiler.
4: O dönem tüberküloz tedavisi rahat bir nefes aldırmıştı.
5: Temiz hava mı? Gerçekten mi? Hiç şansınız yoktu.
4: Bakteriler ve insanlık arasında çok eski bir savaş var. Ve açıkçası bakteriler tarihin büyük bölümünde galip geldi.
1: Fakat dağınık bir bilim insanı, karpuz düşkünü bir kadın ve birkaç şanslı kobayla birlikte her şey değişmek üzereydi. Hayır, yanlış duymadınız. Dinlemeye devam edin. Hikaye 1922'de Londra'da Alexander Fleming adında bir adamla başladı.
20: Londra St. Mary's Hastanesi'nden Sir Alexander Fleming, küften gelen bir mucize.
1: İskoçya'da doğan Fleming, St. Mary's Hastanesi'nde tıp okumak için güneye taşındı. Ve o dönem ortaya çıkan bakteriyoloji alanına ilgi duydu.
3: Bakterileri inceleyen bilim dalı.
1: Evet, bunu biliyorlar.
5: Bakterileri öldürmenin yeni yollarını arıyordu ve temelde bakteri kültürüne bulduğu her şeyi katıyordu.
3: Hikaye çok ağır bir soğuk algınlığına yakalanmasıyla başlıyor. Yanlışlıkla bir petri kabına hapşırıyor. Tam da hayal ettiğiniz gibi bilimsel bir şey değil. Fakat gözlemlediği şey çok ilginç.
1: İlginç.
3: Çünkü mukusun düştüğü yerdeki bakteriler ölüyor.
8: Fleming, bakterileri öldüren şeyin tükürükte bulunan lizozim adı verilen bir enzim olduğunu keşfediyor. Bu kulağa hoş gelse de, Petri kabında işe yarasa da vücutta pek işe yaramıyor. 6 yıl daha umut verici araştırmalar yapmasına rağmen Fleming duvara tosluyor. Ve artık tatil yapma zamanının geldiğine karar veriyor. 2 hafta sonra dinlenmiş ve yeniden çalışmaya hazır bir halde geri dönüyor.
18: Geri döndüğünde laboratuvarında tuhaf bir şeyin oluştuğunu fark ediyor.
8: Plakalardan birinde gizemli ve iri bir mantar öbeği bulunuyor.
18: Görünüşe göre Fleming'in laboratuvarı biraz dağınık.
8: Sonuçta bu bir küf. Kirli laboratuvardan çıkan iğrenç bir küf.
18: Normalde bir deney yapıyorsanız ve deneye mantar bulaştıysa onu atarsınız. Ama Fleming, meraklı bilim insanı, mantarın bakteriyle buluşmasında garip ve dikkate değer bir şey görüyor.
8: Çok garip. Fark ettiği şey dünyayı sonsuza kadar değiştirecekti.
3: Stafilokokun ölümcül bir bakteri olduğu göz önüne alındığında mantarın etrafındaki bakterilerin tamamı artık ölmüş durumdaydı. Ve bu küfün ürettiği şey onu öldürmeyi başarmıştı. Bu çok büyük bir keşifti.
8: Fleming hemen mantarı izole etmeye ve küf suyu örnekleri üretmeye başladı.
4: Küf suyu mu?
8: Evet, küf suyu.
20: Üste gördüğünüz beyaz tabaka değil, altındaki sıvı.
8: Ve bunun sıradan bir küf suyu olmadığı ortaya çıktı.
4: Küf suyu mu?
8: Evet Tony, ama çok güçlü bir küf suyu. Sadece stafilokoku öldürmekle kalmıyor. Aynı zamanda meningokok ve difteri basili gibi diğer zararlı bakterilere karşı da etkili.
19: Gördüğünüz gibi çıplak gözle çok iyi görünüyor. İşte bunlardan birkaçı.
3: Fleming, aktif maddeye penisilin adını verdi. İşe yarayıp yaramadığını görmek için hayvanlarda ve insanlarda test etmeden önce onu çıkarıp saflaştırması gerekiyordu.
18: Penisilini bu küflü sudan ayırmanın söylendiği kadar kolay olmadığı ortaya çıktı.
8: Fleming ve ekibi tüm çabalarına rağmen neredeyse hiç penisilin çıkarmadığı ve çalışmayı bıraktı.
4: Bu çok sinir bozucu çünkü Fleming penisilinin orada olduğunu biliyordu ama bir türlü çıkartamıyordu.
8: Ve bir 10 yıl daha hiçbir şey olmadı. Yıl 1939'u ve bir savaş vardı. Patolog Howard Florey ve biyokimyacı Ernst Chain, Oxford Üniversitesi'nde antibakteriyel maddeleri araştırıyorlardı.
5: Chain, Fleming'in çalışmasını buldu ve hemen bu penisilin maddesini çıkarma çalışmalarına başladılar.
8: 1940'ın Mayıs ayına gelindiğinde aylarca süren zorlu çalışmanın ardından Fleming'in yapamadığını başardılar ve az miktarda kahverengi toz çıkardılar.
5: Bu kahverengi toz aktif maddeyi içeriyordu. Bu penisilinin çıkarılmasına yönelik ilk başarılı girişimdi. Elbette bu yeni ilacı alıp insanlara enjekte etmeye başlayamazsınız. Başka bir organizma üzerinde test etmelisiniz.
8: Peki kobay olarak kullanmak için hangi hayvanları tercih etmiş olabilirler?
3: Ellerinde çok az miktarda olduğu için boyut olarak daha küçük bir denekle kullanmaya karar verdiler. Farelerde.
8: Pekala, o zaman fare olsun. 8 fareye öldürücü dozda streptokok bakterisi verdiler ve ardından 4'üne penisilin enjekte ettiler.
18: 24 saat sonra ortaya çıkan sonuç şaşırtıcıydı. Hayatta olan sadece 4 fare vardı ve hepsi penisilin almıştı.
8: Bu %100'lük bir başarı oranı. Ayrıca fareler üzerinde test ettikleri için şanslıydılar. Çünkü sonrasında penisilinin kobaylar için zehirli olduğu keşfedildi.
3: Eğer kobaylar üzerinde test yapmış olsalardı ve onlar da bu kadar hızlı ölseydi tüm proje durdurulurdu.
8: Hem kobaylar hem de insanlığın geleceği için iyi bir haber.
18: Bir sonraki adım bunu insanlarda test etmekti.
8: Ama bir sorun vardı. Ekip şu ana kadar sadece fareler üzerinde test yapmaya yetecek kadar saflaştırma yapabilmişti.
4: Flory ve Chain küf yetiştirmek için ellerindeki her şeyi kullanmaya başladılar. Küvet, yatak lazımlığı, reçel kavanozu ve bulabildikleri her şeyi denediler.
18: Ve bunların hepsiyle penisilin kızları adı verilen bir grup kadın ilgileniyordu.
20: Şişeleri penisilin üreten küfün yetişebileceği maddelerle dolduruyorlar.
1: Sonunda bir insan denek üzerinde test yapmaya yetecek bilgiye sahip olduklarını düşündüler.
4: Bunun insanlar için zehirli olup olmayacağı konusunda endişeliydiler.
1: Tek umudu penisilin olabilecek kadar kötü durumdaki bir hastayı seçtiler.
4: Polis memuru Albert Alexander, Luftwaffe'nin hava saldırısında ağır yaralandı ve kafasında bir şişlik vardı. Bir gözünü kaybetmişti. Diğer gözü de yarası yüzünden neredeyse kördü. Korkunç bir acı içindeydi ve çaresizce tedavi arıyordu.
18: Ona penisilin verdiler.
5: 24 saat içinde dramatik bir gelişme oldu. Şişlik inmişti.
4: Polis memurunun tedavisinde büyük ilerleme kaydediyorlardı. Fakat işlemi tamamlayacak kadar penisilinleri yoktu. Ne yazık ki hayatını kaybetti.
3: Peki koca bir laboratuvar tek bir hastayı tedavi etmeye yetecek kadar penisilin üretemiyorsa nasıl tüm dünyayı tedavi edebiliriz?
1: Elbette takım çalışması denen bir şeyle.
18: Flory, 4 büyük ilaç şirketine kaynaklarını bir araya getirmeleri ve penisilin üretimine yardım etmeleri için dilekçe vermek üzere Amerika'ya geldi.
1: Fakat büyük ilaç şirketlerinin toplam gücü bile penisilin üretimini kolaylaştıramazdı.
4: Birleşik Devletler'in önde gelen bilim adamlarından biri çileden çıkmıştı. Büyük bir patlama yaşadı ve bu küf bir opera sanatçısı kadar huysuz dedi.
18: Sadece bir hastayı tedavi etmeye yetecek kadar penisilin üretmek için 1500 litreden fazla kültür ortamı gerekir. Buna yaklaşık 5 küvet dolusu denebilir. Aslında ihtiyaçları olan şey küvetlerin altında büyümeyi seven farklı bir türdür.
1: Ve hikayeye daha sonra küflü Mary adını alacak olan Mary Hunt dahil oluyor. Vahşi doğada yeni mantarları tespit etme konusunda usta olan Hunt, penisilyumun daha verimli bir türünü bulmakla görevlendirildi.
4: Küflü Mary, seyahatleri sırasında bir meyve sebze tezgahına rastladı. Özellikle öldürücü bir küfe ve bir çeşit altın rengi tona sahip olan bir kavunu inceledi.
18: Dükkan sahibi bozuk yiyecek satmalarıyla ünlenmek istemediği için küflü kavunu vermek istemedi. Ama küflü Mary sonunda amacına ulaştı.
1: Altın küf, altın bilek olduğunu kanıtladı. Fleming'in orijinal türünden 1000 kat daha fazla penisilin üretiliyordu. Ve bu tam zamanında oldu. Müttefik kuvvetler Avrupa'nın işgali ve yeniden ele geçirilmesi için toplanıyordu. 150 binden fazla asker Normandiya çıkarması için hayatını tehlikeye atmak üzereydi.
5: Müttefikler çok büyük kayıplar bekliyordu. Dolayısıyla bu yeni ilaca yönelik ilk büyük testti.
18: 2 milyon doz ürettiler ve cepheye gönderdiler.
17: Üretilen penisilinin tamamı müttefik savaş kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Artık penisilinli sıvı şişelerden dökülerek toz haline getiriliyor ve kullanıma hazır hale geliyor.
1: Penisilinin savaş alanına yayılması büyük bir başarıydı. Binlerce hayat kurtarıldı.
16: Düşmanla doğrudan karşı karşıya gelen adamları görebilirsiniz. Örneğin bu savaş pilotu.
1: Hatta sağlık görevlilerinin çözmesi gereken yeni bir sorun yarattı.
4: Daha önceleri aldıkları yaralar nedeniyle ölecek olan askerler artık hayatta kalıyordu. Fakat bu doktorlar için yeni bir sorun oluşturuyordu. Onları nasıl iyileştireceklerdi? Aldıkları korkunç yaraların ardından artık plastik cerrahi de gelişiyordu.
1: Savaştan sonra penisilin üretimi daha da arttırıldı ve maliyet 100 bin ünite başına 20 dolardan 10 sentin altına düştü.
18: Herkes penisilin istiyor çünkü artık ölümle sonuçlanabilecek bir bakteriyel enfeksiyon mucizevi bir iyileşmeye yol açabilir.
1: Penisilin insanlığın kaderini tamamen değiştirecek bir tıbbi devrimi başlattı.
5: Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları artık her türden yeni antibiyotiği bulmak için yarışıyordu. 1950 ve 1970 arasındaki dönem antibiyotik keşiflerinin altın çağı gibiydi.
18: Süreç bakterilerin aleyhine işliyordu. Tüberküloz gibi ölümcül hastalıklar artık tedavi edilebiliyordu ve milyonlarca hayatı kurtarıyordu.
1: İnsanlar nihayet bakterilere karşı savaşlarında süper bir silaha sahipti. Ancak her silahlanma yarışında olduğu gibi rakip de karşılık veriyor.
18: Fleming, Flory ve Jane'in yıllar önce yaktığı meşaleyi taşımak ve antibiyotiklerin mirasını geleceğe taşımak bizim elimizde.
1: Temmuz 1969. Neil Armstrong, ayın yüzeyine ayak basan ilk insan oldu.
0: Anlaşıldı. Gemi dışı faaliyet güzel bir şekilde ilerliyor. Sanırım bu sahneyi televizyonda yayınlamayan tek kişi sensin.
18: Bu insanlık tarihinde çok ikonik bir an. İnsanlığın bir zaferi.
1: Bu anı mümkün kılmak için yüzlerce yenilik yapılması gerekti. Roket mühendisliğindeki gelişmeler, gezegen fiziği ve Armstrong'un uzay giysisinin kumaşının tesadüfi keşfi.
3: Apollo uzay giysileri günümüzün uzay giysilerine çok benzer şekilde 20'den fazla katmandan ve farklı malzemelerden yapıldı.
13: İnanılmaz derecede güvenilir, özel olarak tasarlanmış, elde yapılmış bir yaşam destek sistemi.
1: NASA mühendislerinin bu uzay giysilerinin yırtılmaz, kırılmaz ve tamamen delinmez olduğundan emin olmaları gerekiyordu. Ve güvendikleri malzeme de Kevlar'dı.
9: Bir dakika, Kevlar'da mı kazara bulundu?
1: Evet, ama Kevlar'ın hikayesi basit bir hikaye değil. Bu yok edilemez malzeme, bilim insanları tarafından hafif yol lastikleri yapmaya çalışırken tesadüfen üretildi. En baştan başlayalım. 1960'ların ortasıydı. Lyndon Johnson başkandı. Mary Poppins gişe rekorları kırıyordu. Ve Pontiac, Amerika'nın ticari olarak satılan ilk güçlü arabası olan GTO'yu kısa süre önce piyasaya sürmüştü.
9: V8 motorunun kükremesini hayal edebilirsiniz. O zamanın Amerika'sının müziği gibiydi. Bu arabalar Amerika'nın özgürlük ve güç kavramlarını temsil ediyordu.
1: Ne yazık ki bu dönemdeki arabalar çılgınca benzin yakıyordu ve galon başına sadece 16 kilometre yol kat ediyordu. Ve Amerika'nın yakıt kullanımı her geçen yıl artıyordu. 1950'den 1970'e kadar ABD'deki benzin tüketimi iki kattan fazla artarak 40 milyar galondan neredeyse 90 milyar galona çıktı. Bu nedenle arabaları daha verimli hale getirmek için DuPont, lastiklerin içindeki telleri arabaları daha hafif hale getirecek ve dolayısıyla daha az yakıt tüketecek sentetik bir elyafla değiştirme görevini üstlendi.
3: Ekibin kalbinde Stephanie Kubalek adında muhteşem bir kimyager vardı.
11: Mükemmel bir işbirliğiydi.
1: Böylece Kubalek kendini polimerden yapılmış yeni sentetik elyaflar ararken buldu.
2: Polimerinizi bir elyafa dönüştürmek için onu düze adı verilen bir santimetrenin binde birinden daha küçük bir dizi küçük tüpün içinden itersiniz. Bunu yaptıktan sonra bunları bobinlerde toplayabilirsiniz ve bu da onları kumaşa dokunabilecek iplikler halinde toplar.
1: Kovalek yepyeni polimerlerinin kimyasal bileşenlerini çözücü maddede çözmekle meşgulken beklenmedik bir şey oluyor.
3: Genel olarak konuşursak, polimerizasyon ürünleri genellikle berrak ve biraz bulanıktır. Ancak Kovalek'in yarattığı şey opak, süt gibi ve aslında çok akışkandı. Bunun gibi bir çözeltinin hemen atılacağını beklersiniz. Çünkü çok yanlış bir reaksiyon gibi görünüyordu.
1: Ancak her ne kadar yanlış görünse de Kovalek kimyasının sağlam olduğundan emindi.
2: O yeni maddesini düzeden geçirmeye ve ne yapacağını görmeye kararlıydı.
1: Ancak teknisyenleri hassas makinelerinde böylesine hatalı görünen bir çözeltiyi kullanma riskini almak istemiyordu. Yine de Kovalek sonunda istediğini elde etti.
11: Lütfen, lütfen.
3: Onu makineye yüklediler. Makineyi çalıştırdılar ve bir anda güçlü, sert lifler çıkmaya başladı.
1: Bir malzeme haline gelmesi ilginçti ama daha iyi bir haber vardı.
2: Ve bu sıradan bir lif değildi. Testler bunun şimdiye kadar gördükleri en güçlü elyaf olduğunu, çelikten 5 kat daha güçlü olduğunu gösteriyordu. Fakat sadece güçlü değildi, hafifti ve ısıya son derece dayanıklıydı da. Düşük sıcaklıklarda kırılgan hale gelmiyordu ve ayrıca 426 dereceye kadar erimiyordu. Özetle aradıkları malzeme buydu.
1: Görünüşe göre Kovalek'in hatası daha hafif lastikler için de mükemmel bir malzemeydi.
2: Kimyasal adı poliparafenilen tereftalamit fakat söylenmesi biraz zor olduğundan onu Kevlar olarak markalaştırdılar.
1: Kevlar'ın gücünün sırrı moleküler yapısıyla bağlantılı.
2: Kevlar'ın şaşırtıcı yanı son derece esnek ve zayıf olan ayrı polimerlerden oluşmasıdır. Ama onları bir araya getirirseniz, birleştirirseniz çok güçlü olurlar.
1: DuPont Kevlar lastiklerini piyasaya sürmeye başladı. Ancak ileride daha önemli şeyler vardı. Bu harika malzeme hayat kurtarıcı olmak üzereydi. Amerika'da suç oranları rahatsız edici şekilde artmaya başlamıştı.
20: Düşman ateşine karşı hayatta kalmanın temel kuralı siper almaktır.
9: 1966'dan 1971'e kadar yıllık polis memuru ölümleri ikiye katlanarak 57'den 129'a çıktı. Bu cinayetlerin büyük çoğunluğu tabancalarla işleniyordu. Ulusal Kolluk Kuvvetleri ve Ceza Adaleti Enstitüsü uygun ve hafif bir balistik giysi bulmak için bir program başlattı.
1: Bu programın arkasında Richard Davis adında girişimci bir sivil, kurşun geçirmez yelek işine girmek üzereydi.
9: Eski bir Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadesi olan Davis, Detroit'in tehlikeli bir bölgesinde pizza dükkanının sahibiydi. Bir akşam teslimat yaparken silahlı üç adam tarafından soyuldu.
1: Bir hafta sonra Davis, aynı adrese teslimat yapılması için bir telefon aldı.
9: Bu kez yanına silah alarak gitti.
1: Haklıydı. Soyguncular tekrar denedi ve silahlı bir çatışma çıktı. Saldırganları yaraladı. Ama kendisi de vuruldu. Yaraları iyileşirken pizza dükkanı kundaklanmıştı.
9: Davis'in sadece $70 vardı. Ama DuPont'un yeni Kevlar'ını duymuştu ve kendi kurşun geçirmez yeleğini yapmaya yetecek kadar kumaş satın aldı. Davis'i asıl zorlayan bu yeni ürünü nasıl pazarlayacağını bulmaktı.
1: Davis, kurşun geçirmez yelek yapan ilk kişi değildi. Ve silah ticaretinde tanınmış bir isim olmadığı da kesindi. Ama pazarlama konusunda bir yeteneği vardı.
9: Kilit müşteri kitlesi olan yerel polis teşkilatları için bir demo hazırladı ve çeşitli silahlarla yeleğine ateş ederek işe başladı. Yelek işe yaradı, mermileri yakalıyordu.
1: Fena değildi ama Davis asıl şovunu yapmak üzereydi.
9: Yeleği giydi, ardından silahı karnına doğrulttu ve tetiği çekti.
20: Bu kadar basit beyler.
9: Neyse ki durumu iyiydi, tabii büyük bir morluk hariç.
1: Davis'in numarası işe yaramıştı. Yeleğini yerel polis teşkilatlarına satmak için karlı anlaşmalar yaptı. Aynı yüksek riskli numarasını kullanarak yeleğini satmak üzere yola çıktı.
2: Davis kendini ilk kez vurduğunda bunun bilim için olduğunu söyledi. Ama diğer iki yüzlü sadece şov amaçlıydı.
1: Günümüzde Kevlar yeleği polis memurları için standart bir malzemedir. Ve 3000'den fazla hayat kurtarmıştır. Onlarca yıl boyunca Kevlar teknolojisi gelişti ve yüzlerce farklı kullanım alanı bulundu.
2: Kevlar'ın kullanım alanları artık sınırsız görünüyor. Örneğin insanların rekabet avantajı elde etmek için sürekli yeni malzemeler aradığı rekabetçi sporlarda kullanılıyor. Kevlar tenis raketlerinde, yelkenli teknelerde, kanolarda ve hatta koşu ayakkabılarında bile kullanılıyor. Havacılık ve uzay endüstrisi de hafifliği ve inanılmaz derecede güçlü olması nedeniyle Kevlar'ı heyecanla benimsedi.
1: Kevlar uzay giysilerinde kullanılmasının yanı sıra diğer birçok uzay teknolojisinde de kendine yer buldu.
7: Tüm uluslararası uzay istasyonunu küçük ve hızlı hareket eden enkaz parçalarına karşı kurşun geçirmez hale getiriyor. Kevlar aslında her yerde kullanılıyor.
1: 1986 yılında Kovalek 40 yıllık sadık hizmetinin ardından nihayet DuPont'tan emekli oldu.
7: Kovalek tek bir alanda uzman değildi çünkü konu lifler olduğunda bir kraliçeydi. Ateşe dayanıklı Nomex'i ve yogadan koşuya kadar her yerde severek kullandığımız süper esnek likralı kumaşı yarattı.
1: Ama yine de dünya üzerinde en büyük etki yaratan tesadüf eseri ortaya çıkan Kevlar icadıdır.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerek.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Fansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Garaj yolundan aşağı en hızlı inen ekip bu yarışı kazanacak. Bir arkadaş çağırdım. Yarışın resmi süresini dostum Ian tutacak.
1: Arkadaştan çok resmi görevliye benziyor.
0: Öyle görünse de arkadaşım. Başlayın komutunu da bize Ian verecek. Hazır olunca başlayalım. Hazırsanız sürücüler binsin.
1: Şimdi mi bineceğiz yani?
0: Ne? Evet. Pekala. Artık sürücüler binsin.
2: İşaretimle hazır olun. Başlayın.
0: İşte gidiyor. Testere motorlu, Bedford esintili, çocuk oyuncağı ölüm tuzağı yola çıktı. Bu çok komik.
1: Ne oldu, engele mi takıldı? Hadi al, işte geliyor.
0: Geliyor. En yüksek hız saatte 10 mil ya da 16 kilometre. Bakalım virajı nasıl alacak? Pekala, değişmeye hazır mısınız?
1: Sırada kim var?
2: Diğer ekip yola çıkıyor.
0: Durmayın, durmayın. Devam edin.
1: Harika, ben de.
0: Tamam artık, başla. Bir ayağı dışarıda, çok dengesiz.
1: Kutuya çarptı, kutuya çarptı.
0: Berbat bir şey. Gerçekten çok dengesiz. Sağa sola sallanıyor.
3: Ama iyi gidiyor.
4: Aynı kutuya bir daha çarptı.
1: Bence her biri 5 saniye ceza olmalı.
0: Dur artık.
2: Süre 1 dakika 52.73 saniye.
0: Yine göre süren 1.53.
1: Tamam.
0: Bunun altına inmeliyiz.
1: Tamam.
0: Önce hangimiz?
1: Ben başlarım.
0: Ciddi misin?
1: Evet, bir an önce kurtulayım.
0: Emin misin pekala?
5: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
6: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Thüringer ormanındaki Geratal kasabası. Profesyonel kargo pilotlarından ve odunculardan meydana gelen İsviçreli bir ekip buradaki 88 ağacı budayacak. Bu demek oluyor ki ağaçlar budanmadan önce çelik halatlarla bir helikoptere bağlanacak ve kesilen parçalar demir yoluna, arabalara veya evlere düşmeden helikopterle götürülecek. Proje müdürü Renato Gitzendaner ekibine talimat veriyor.
7: Herkese merhaba. Demir yoluyla evlerin arasında kalan bu yamacı olduğu gibi budayacağız. Burada biraz uğraşacağız. Arazi zorlu. Yukarıda bir yolumuz, aşağıda da bir caddemiz var. Ayrıca her yerde ev var. Bu yüzden çok dar bir uçuş koridoruna sahibiz. Sonrasında hiçbir sorun yaşamamak için her şeyi iyice koordine edeceğiz.
6: Helikopterle ağaç budama işleminde bütün odak pilotun üstünde olur. Pilot Andreas Redolfi arazi inceliyor ve ağaçları nereye taşıyacağını belirliyor.
8: Merhaba, merhaba Andy. Renato depolama alanı ne tarafta? Ağaçları parkın ucuna indirebilirsin. Tamam, sağ ol.
6: Cayman K-Max helikopteri tek kişilik bir helikopter. Özellikle yük taşımak için tasarlandı ve ağırlığı 2,3 ton. Hafif yapısı sayesinde kendisinden daha ağır yükleri taşıyabiliyor.
9: Bu bir ağır yük helikopteri. Taşıma kapasitesi 2,7 ton ve kütük taşırken bundan tam faydalanıyoruz.
6: Uçuş teknisyeni Mario Steinman ve oduncu Simon Luch yer ekibinin üyeleri. Yaptıkları çalışmalarıyla ormanın sağlıklı kalmasını sağlıyorlar.
10: İster burası olsun, ister koruma altındaki bir orman olsun, ona bakmalısınız. Yoksa ağaçlar belli bir zamandan sonra devrilir. Bu nedenle işimiz tehlikeli.
6: Oduncunun özel ekipmanları var. Tırmanma halatı, çivili ayakkabı,
9: direnç ve kütük taşırken bundan tam faydalanıyoruz.
6: Uçuş teknisyeni Mario Steinman ve oduncu Simon Luch yer ekibinin üyeleri. Yaptıkları çalışmalarıyla ormanın sağlıklı kalmasını sağlıyorlar.
10: İster burası olsun, ister koruma altındaki bir orman olsun, ona bakmalısınız. Yoksa ağaçlar belli bir zamandan sonra devrilir.

0: kıyafeti giyermiş. Mario da yaklaşık 6 kiloluk ilave testere ağırlığıyla spor salonuna gitmeye ihtiyaç duymuyor.
1: Bu meslek spor yaptırıyor. Bizler çoğunlukla engebeli arazide oluyoruz ve ağır gereçleri taşıyoruz. Bu da insanı formda tutuyor tabii ki. Sağ taraftan başlayalım diyorum. Sonra sola doğru gideriz. Sen ne dersin?
2: Buradan başlıyorum. Tamam mı?
1: Tamam. Tamam.
0: Ekibin hiç vakit kaybetmemesi için ağaçların kesilecek kısımları birkaç gün önceden işaretlendi. Yine de Simon'un her ağacı tekrar değerlendirmesi ve kesildikten sonra nasıl davranacağını hesaplaması gerek.
2: Ağaç hatalı işaretlendiyse ikiye ayrılabilir. Ve ikiye ayrılırsa çok tehlikeli olabilir. Çünkü beni de kendine çeker. Ama ben ağaca bağlı olduğumdan ve birinin yardımı olmadan hiçbir şey yapamam.
0: İkiye ayrılan ağacın eni genişler ve Simon'un gövdeye doladığı tırmanma halatını kısaltır. Bu Simon'u sıkıştırır. Yardım almadan kendini kurtaramaz. O nedenle oduncular her bir ağaca tam odaklanmalı.
2: Zihnim tamamen boş olmalı. İşime odaklanmalıyım. Şu anda mesleğim özel yaşamımın önünde.
1: Şu anda testereye bağlıyorum ve sana yolluyorum.
2: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Bu kayın ağacının boyu yaklaşık 35 metre. Kayın odunu en ağır odun türlerinden biridir. Yani helikopterin işi ağır.
2: Ağacın tamamı kesilene kadar 4 uçuş yapıyoruz. Ağacın tamamı yaklaşık 7 ton falan gelir.
0: Bu özel helikopterlerden dünyada sadece 60 adet var.
3: Helikopter hazır.
0: Pilotun çok keskin bilgiye ihtiyacı var çünkü kokpitteki görüş alanı kısıtlı.
3: Kesim işlemi başlıyor.
0: Oduncular halatları bir gün öncesinden ağaçlara bağladılar. Yani artık ağaçları budamaya ve budanan parçaların tahmini ağırlığını hesaplamaya odaklanabilirler. Andreas bu bilgi sayesinde asılma yükünü hesaplayabiliyor. Yer ekibi net mesafe bilgisi de veriyor.
3: İniyor, iniyor, indi.
4: En büyük tehlike her zaman için başlarken olur. Çünkü odun doğal bir şeydir. Bulunduğu yere göre ya çok ağır ya da çok hafif olabilir. Başta tüm bilgiyi alana kadar biraz tahminle devam etmem gerekir. Başlangıçtaki zorluk hep budur. Çünkü ağacın tam olarak ağırlığını bilemezsin.
0: Ormanın yaklaşık %80'i zararlılardan etkilendi ve öldü. Bu durum ekip için aşırı tehlikeli.
4: Helikopterle araziye iniş yaparsak bir yerlerde kırık veya ölü bir dala denk gelebiliriz. Ve içimizden biri yaralanabilir.
0: Pilot Andreas tam konsantrasyon sağlamalı.
5: Ben evlere ve ağaçlara yakın bir yerde bir hata yaparsam birinin yaralanma riski olur. Kimseye bir şey olsun istemem. Benim için en önemli şey güvenliktir diyebilirim. Bu da işimin ne kadar riskli olduğunu gösteriyor.
0: Andreas hiçbir hata yapmasa bile tehlike her yerde kol geziyor.
1: Dikkat et!
2: Dallar çok çabuk kırılıyor.
0: Andreas buraya daha fazla yaklaşamıyor. Sorun var.
1: Şu dala dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen kırılabilir. Tahminen 30 veya 40 kilo var gibi.
0: Pilot Andreas kancayı Simon'a hatasız ulaştırmalı ki Simon ucunu ağaca bağlayabilsin.
6: Yakaladım.
0: Simon kanca çelik halata tutturulduktan ve halat gerildikten sonra budamaya başlayabilir.
6: Her an kırılabilir. Anlaşıldı. Dikkat et.
0: Sorun yok. Güney Avusturya'daki Whitehoven köyü. Bu fabrikada yol tabelaları üretiliyor. Tır şoförü Stephen Rice bugünkü özel görevine bu fabrikadan başlayacak. Otoyolun kendisi kadar geniş yepyeni bir yol tabelası. Stefan bu tabelayı 430 kilometre uzaktaki Nürnberg'e götürecek.
7: Yükseklik tamam mı? 2 metre sonra çıkıyorum.
0: Stefan B-121 yolundan otobana çıkış güzergahını 5. kez geçiyor.

0: ama yine de çok zorlanıyor.
1: 8 adet döner kavşak var. İlk 2 tanesi idare eder ama sonrası heyecan veriyor. Direksiyonu düzeltmek, aracı yükseltmek, ileri geri yapmak gerek. Biraz uzun iş. Ondan sonra rahat devam ediyoruz.
0: Rahattan kasıt döner kavşaklara kadar varmak ve otobana çıkmak. Orada ekstra uzun römork için yeterli mesafe var. 3 parçalı tabelanın uzunluğu 24 metre.
1: Aracın toplam uzunluğu 35 metre. Normal bir kamyon 16,5 metre olur. O bile kavşaklarda bazen zorlanır.
0: Avusturya'dan bir ekip Stefan'a yardım edecek. Mario Elsmayr virajlarda arka taraftan yön bildiriyor.
2: Burada olan şu, aracın uzunluğundan dolayı arka tarafı göremiyor. Bu araç arkadan da yönlendirilecek şekilde tasarlandı. Uzaktan kumandalı bir yönlendirme sistemi var. Bu sayede arkadan yönlendirilebiliyor. Eş zamanlı yapıyoruz. O sürüyor, biz yön veriyoruz. Telsizle irtibat kuruyoruz. Böylece komutlarımı duyabiliyor.
1: Andrea öne geçecek.
3: Ben öne geçeceğim.
1: Sen yön ver.
2: Evetim.
1: Güzel. Başlayalım.
0: Yardımcı araçlar hem önden hem de arkadan güvenlik önlemi alıyor, trafiği durduruyor ve telsizle Stefan'ı otobana yönlendiriyorlar.
4: Güzel, böyle devam et.
1: Tamam.
0: 560 beygir gücündeki çekici 46,5 tonluk yük çekiyor. Bu güç şoförler için her zaman avantaj demek.
1: Zor bir iş ama böyle şeyleri başarmak güzel bir şey.
4: Tamam.
1: Birinci viraj tamam.
5: Birinci viraj tamam.
1: Tamam. Bu işi 22 yıldır yapıyorum. Bir çekiciyle başladım. Şimdi 6 tane var. Birkaç çalışanım var ama başka işlerdeler.
0: Böylesi zor bir nakliye işini ancak patron yapar. Sakin Bastal Vadisi'ndeki dar yollar yaklaşık 50 kilometre.
1: Şimdi birinci döner kavşağa giriyoruz. Akan trafikte geçmemiz gerekiyor çünkü normal şeride geçemiyoruz. Aracımız fazla uzun.
0: Yardımcı araçlar şimdi bütün trafiği durdurdular.
1: Mario tamam mı?
4: Tamam, durdular.
1: Birkaç ara sonra çıkıyorum.
0: Bir araç Stefan karşı şeride geçemeden önce yola çıktı. Ağır nakliye jargonunda karşı şeride geçmek için İngiliz sürüşü terimi kullanılıyor.
1: Mühendisler döner kavşakları biraz daha iyi yapsalar keşke. Belki biri bizi izler ve sonraki kavşak inşaatında bunu aklına getirir. Bu sayede uzun araçlarla rahatça geçebiliriz.
0: Trafik yoğunluğunu engellemeye yardımcı olacağı kesin. Yardımcı sürücü Andrea Crandall, Stefan'ın önündeki trafiği kesmekten sorumlu. Hızlıca öne geçmesi gerekiyor.
5: Hızlanmak için biraz gaza basacağım.
1: Evet, geç bile kaldın.
5: Ehliyetine bak ve bana hız sınırını söyle lütfen.
1: Gözlüğümü evde unutmuşum.
0: Ağır nakliye için izin verilen azami hız saatte 85 kilometre. Bir sonraki kavşakta Mario'ya ihtiyaç var.
1: Arka aksa bağımsız şekilde yön verebiliyoruz. O yüzden yön verilmezse lastikler olduğu yerde kalıyor ve sonra da bizi uğraştırıyorlar.
4: Sağ mı?
1: Fark etmez, sonraki kavşağa yaklaştık. Sonra kamyonu düz yürütmek için arka akslara tekrar yön vermemiz gerekiyor. Böylece doğru gidebiliyoruz.
0: Bu modern römorkun aksları uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Bu durum uzun römorktan ötürü arkayı iyi göremeyen Stefan'ı rahatlatıyor.
1: Fazla oldu. Sağ tarafa doğru yönlendir.
2: Tamam, anlaşıldı.
4: Tamam.
2: Dur. Orada dur hemen.
0: Mario kendi aracından iniyor ve döner kavşaktaki dar yeri görmeye gidiyor. Römorka kaza yaptırmadan kavşağı döndürmek için akslara daha fazla yön veriyor.
1: Geçeceğiz, öyle değil mi?
2: Geçeceğiz.
1: Bu kadar uzun bir yükü sahibine hasarsız teslim ettiğimiz için kendimizde gurur duyabiliriz. Çok memnunum.
0: Ne de olsa bu tabelanın maliyeti 130 bin euro.
1: Şimdi daha enteresan kavşaklar geliyor. Çünkü çapları o kadar dar ki işlerinden geçemiyoruz. Aksları döndürüp ileri geri yapmak gerekiyor.
0: Otoban tabelası bir köprü iskeletine tutturulmuş. Bu özel römork seyir esnasında çok alçak ama tek bir düğmeyle yukarı veya aşağı ayarlanabiliyor.
1: Bu römorkun yere fazla mesafesi yok. Yerli arasında güvenli bir mesafe olması için onu sürekli yükseltmem gerekiyor. Yoksa altı sürter ve bir şeylere zarar verebiliriz. Mario, şimdi arka tarafa yön verebilirsin.
4: Bir dakika.
1: Oraya geliyorum, geliyorum.
0: Ekibimiz römorku en fazla 30 santim yükseltebiliyor. Römorkun viraj içlerini ve dışlarını dönebilmesinin tek yolu bu.
4: Arkası tamam mı?
2: Burası tamam.
0: Stefan döner kavşağı hatasız geçerse dakikalarca manevra yapmaktan kurtulacak.
1: Öndeki işareti çekmeliyim.
0: Profesyonel Stefan maalesef kavşağa iyi giremedi. Diğer otomobil ve kamyon sürücüleri beklemek zorunda.
1: Mario, sen daha farklı yere yön ver.
2: Biraz geri gelmen gerekiyor.
0: Römork 30 santim yükseltilebiliyor. Acaba yeterli olacak mı?
2: Dur. Biraz ileri git şimdi.
0: Şimdi her santimetrenin önemi var.
2: Dur, dur öyle kal. Dur. Bekle.
0: Römork en yüksek ayara geldi. Ada içindeki taşlar birkaç milimetre yüksek kaldı. Römork hem kavşağın içine sıkıştı hem de arka taraf hendeğe tehlikeli derece yaklaştı.
2: Dur.
0: Leipzig Halle Havalimanı'nda gece yarısı. Bu dev lojistik şirketinin aktarma merkezinde görevli 2000 personel saatte 150 bin paketin hem ülke içinde hem yurt dışında zamanında teslim edilmesinden sorumlu. Bu iş için ciddi bir planlama ve koordinasyon gerekiyor. Kontrol merkezindeki planlamadan mesai müdürü Alexander Kaufholz sorumlu.
6: Burası küçük bir karınca kolonisi gibidir. Çok kalabalığız. Ve buradaki işler sadece birlikte çalışırsak yürür. Her gece inip kalkan 80 uçağa hizmet veriyoruz burada.
0: 34 yükleme ekibi eş zamanlı olarak görev yapıyor.
6: En fazla bir saat pistte durabilen makinelerimiz var ve bu bir saat içinde uçağı tamamen boşaltıp tekrar dolduruyoruz. Bu da 10-15 adet konteyner demek, yani çok hızlıyız.
0: Ekspres taşımacılık özellikle hızlı yapılmalı. Bugün bu görev ekip şefi Alexander Rost'a ait.
7: Alo Alex.
8: Merhaba Alex, nasılsın?
6: Ben kontrol merkezinden Alex.
8: Ufak bir sorunum var.
6: Plana göre sen 433 numarada yükleme işlemi yapacaksın ve sonra da orada kalacaksın. Charles de Gaulle'den gelen uçak da 433'e yanaşacak ve onu da boşaltacaksın. Ufak sorun bu işte.
7: Anladım, sorun yok. Görüşürüz. Teşekkür ederim, görüşürüz.
0: Tercümesi, bu uçak en kısa sürede yüklenmeli ve park yerini terk etmeli. Çünkü bir sonraki uçak çoktan havalandı.
7: Saat 00.12. Bu uçak saat 00.50'de gitmek zorunda. Zaman genelde kısıtlı ve makineler burayı terk ediyor. Kuleden başka bir görev alıyorlar. Bunlar olabiliyor. Fakat bunun parasal bir maliyeti var ve iyi karşılanmıyor. O yüzden hemen başlamamız gerekiyor.
0: Alex'in ekibi 8 kişiden oluşuyor. Onlar yükleme ekipmanını ayarlarken Alex de iş planını alıyor. İş planı konteynerlerin nereye yerleşeceğini ve uçaktaki yükün nasıl dengeleneceğini anlatıyor. Memure Anet çoktan ofise geldi.
7: Bir kopya sende kalsın. Bir kopya evet. Destek ekibine, bir kopya uçaktakilere verelim.
9: Hemen yollarım.
0: Destek ekibi uçağın orta kısmını boşaltan ve yükleyen ekibe deniyor. Herkes iyi koordine edilmiş bir ekip olarak çalışıyor.
7: Ben burada baba rolünü oynuyorum. Ekibi bir arada tutmak, her gün yüzleşmek zorunda olduğum ufak bir zorluk.
0: 15 konteyner 22 dakika içinde uçağa yüklenmek zorunda. Ama öncesinde Alex her birini kontrol ediyor.
7: Burada yazılanla uyumlu mu diye kontrol ediyorum. Daha sonra uçağın zeminine sabitlenmesi gerekiyor ama düzgün yerleştirilmesi ve yerine sabitlenmesi konusunda terminaldeki arkadaşlarıma güveniyorum.
0: Fakat bütün konteynerler henüz alana ulaşmadı. Son kargolar hala paketlenme aşamasında. Anet yer destek ekibi üyesi olarak hem yüklemeden sorumlu hem de uçağın içindeki yükleme ekibinden sorumlu. Anet son dakika değişikliği olma ihtimaline karşı her zaman uyanık.
9: Alex'in bir güncelleme ihtiyacı olursa bana sorar ve ben onu temin ederim. Sonra bunu arkadaşlarıma yollarım ve hangi ünitenin nerede olacağını onlar da öğrenmiş olur.
0: Anet, konteynerlerin konumları hakkındaki bilgiyi ofisten temin ediyor. Hala tam dolu olmayan ve son dakika buraya yollanan konteynerler var. Bu konteynerler aktarma merkezine yeni gelen paketler için ayrılıyor. Yeniden yükleme ekibi bu tip ekspres paketlerden sorumlu. Paketleme yeniden yükleme ekibinin şefi Tobias Lehrich.
10: Benim için zorluk seyahat ettiğimiz 20 noktadan bütün paketlerin teslim alınmasını ve konteynerların zamanında gönderilmesini sağlamak. Steffi birkaç kişi bul ve masayı buraya kur.
0: Bu konteyner uçaktaki geçici yerine konmak zorunda ve 5 dakikada hallolmalı.
10: Burada bir çeşitlilik var. Eski işimde her gün yeni müşteriyle karşılaşınca çeşitlilik olduğunu sanırdım. Her gün küçük bir şey oluyor. Bazen bir uçak gecikiyor, fırtına oluyor, volkanik patlamalar oluyor. Ve tüm bunların koordine edilmesi gerekiyor.
0: Ekip zaman baskısına rağmen hatasız paketleme yapıyor.
10: Çalışanlar kurallara göre paket diziyor. Paketler çaprazlanmalı. Yoksa inanılmaz kazalar meydana gelebilir. Sıra bütünlüğü olursa pilot mutlu olur çünkü o zaman boşaltma hızlı yapılır. Aksi takdirde rampadaki arkadaşlarımız ne içeri girebilir ne dışarı çıkabilir ve sorun yaşarlar.
0: Konteynerler eşit doldurulmalı. Paketleme bir makinenin çözebileceği bir bulmaca değil. Bir konteynere 400 kutu sığıyor.
10: Birkaç karton kutu koyup hepsini bantlayabilirsin.
11: Anlaşıldı.
10: Bu konteyner tam dolu olmadığından ve kayışlarla %100 bağlanamayacağından, aralara bazı ahşap ve karton gibi başka malzemeler de koymak zorunda kalacaklar.
0: İlave ahşap kutular sayesinde alttaki paketler kaymayacak.
10: Yukarıda bize nereye gideceğimizi ve bagajı ne zaman kapatacağımızı gösteren tabelalar var. Şu anda yüklemenin bittiği yazıyor. Yani şu anda bandın üstünde başka bir yük yok. Şimdi herkes insin tartılardan. Bu işte doğal olarak her konteynerin ağırlığını tam biliriz. Çünkü uçakta belli bir yerleştirme planımız var. Rastgele yerleştirme yapamayız. Bir dakika içinde iniyoruz. Bütün kapakları kapatın.
0: Terminalin içine yürüyen bantlar döşendi. Yani 1,5 tondan ağır konteynerler hızlıca çıkarılıp uçağa taşınabiliyor.
10: Şu anda biraz geciktik. Son dakika. Nicole sürücüye bir iş daha geldi. Umarım zamanında yetişir.
0: Thüringer Ormanı'ndaki taşıma profesyonelleri zamana karşı yarışıyor. Pilot Andreas Redolfi ve ekibi kesilen ağaçları hemen taşımak zorunda. Uçuş yardımcısı Mario Steinmann kesilen ağacı çelik halat yardımıyla helikoptere bağlıyor.
12: Ağaç şu an kesiliyor. Ağırlık 1300 kilogram. Tamam.
0: Ağaç diklemesine taşınıyor. Oduncu Simon bu işe bayılıyor.
13: Biraz heyecan çok iyidir. Bizim işin tehlikesinin yanında heyecanı da var tabii.
0: Uçuş güzergahı binaların önündeki dar bir koridordan geçiyor.
12: Serbest, yaklaş. Tamam, sağ ol.
0: Pilot Andreas ağaçları 150 metre uzağa indiriyor.
12: Fazla yaklaşma.
0: 2,7 tonluk ağırlıklar havada uçuşuyor. Uzak durmak önemli. Yerdeki ekip verimli şekilde çalışıyor. Çelik halatı hemen çözüyorlar ve odunculara ulaşmasını sağlıyorlar.
14: Uçuşlar çok kısa mesafeli ama bizim hoşumuza gidiyor. Böyle heyecan hep yüksek ve herkes işe dahil oluyor.
0: Ekipte yaklaşık 15 personel var. Proje müdürü Renato haklı olarak her işe nezaret ediyor.
14: Ben buradaysam pilot yolun boş olduğunu anlıyor. Bu meslekte böyle karşılıklı güvene ihtiyacınız oluyor.
0: Renato pilota hatasız talimatlar veriyor ve böylece yoldan geçenler tehlike yaşamıyorlar. Oduncu ekibi de helikopterin taşıma kapasitesinin aşılmamasını sağlıyor.
15: Helikopterin sınırlarını aşmayacak şekilde davranmaya çalışıyoruz. Ağacın ağırlığını görmek için buradaki tabloya bakıyoruz. Daha ağır olduğunu düşünürsek biraz daha yukarıdan kesmeye çalışıyoruz ama yine de helikopterin o ağaç için iki uçuş yapmasını önlemiş oluyoruz.
13: 2.1 ton mu?
15: Evet öyle.
13: Keselim, başlıyoruz.
0: Ağacın çapına ve boyuna bakarak tablodan o ağacın tam olarak hacmini ve ağırlığını görebiliyorlar.
4: Ağacı götürebilirsin, tamam.
14: Pilot en genç ve en deneyimsiz uçuş yardımcısının eline hayatını emanet ediyor. Birbirimize %100 güvenebilmemiz bu meslekte çok önemli.
0: Her bir elemanın ne kadar deneyimli olduğu fazla fark etmiyor. Her şey uçuş yardımcısı Mario'ya bağlı. Kütüğün ağırlığını elindeki tabloya bakarak belirleyen kişi Mario.
15: Ağaç tam belirlenen ağırlıkta çıktı. Biz onun 2.2 ton olduğunu hesaplamıştık.
0: Pilot Andreas bugün yaklaşık 200 defa uçacak.
16: Sen helikopteri uçurmazsın, yükü uçurursun diye bir söz vardır. Helikopter bir yanını aşağı çeken bir uzvun gibidir. Altına asılı ağır yükten ötürü kolay bir iş değildir.
0: Ekip tam 5 saattir aralıksız mesai yapıyor.
14: Zaman her daim önemli bir faktör. Özellikle şu an gündüz çok kısa ve biz onu iyi kullanmak istiyoruz.
0: Helikopterin karanlıkta uçmasına izin verilmiyor. Simon ve Mario mesaiye ara verdiler.
13: Malzeme lazım.
4: Helikopter fazladan bir uçuş daha yapabilir mi acaba?
16: Yapabilir.
0: Elemanlar ağaç gövdelerini bağlamak için çelik halat talep ettiler. Pilot Andreas hızlı bir ara uçuş yaparken işin geneli gecikiyor.
4: Dikkat!
14: Burada iyi bir takım ruhu yakalamamız ve herkesin birbirine yardım etmesi çok önemli. Bu sayede iyi bir takım ruhu yakalarız.
4: Kalkış. 40-50 derece kadar sola.
0: Simon ve arkadaşları bu mesaide 60 ağaç kestiler.
4: Kestim.
0: Ve mesainin sonuna geldiler. Avusturya'ya. Tır şoförü Stefan Reiser'a geri dönüyoruz. Stefan'ın geniş otobana varmasına sadece 4 tane döner kavşak kaldı ama şu an için sıkışmış görünüyor.
1: Dönüşü ayarlamak için ileri geri manevra yapmak gerekiyor.
17: Devam edelim.
1: İleri mi?
4: İleri geleyim mi?
2: İleri, ileri devam et.
0: Bu ebattaki bir römork arkadan da yönlendirilebiliyor. Bu işi mesai arkadaşı Mario üstleniyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir manevranın ardından döner kavşaktan çıkmayı başarıyorlar. Diğer sürücüler bu durumdan çok memnun.
1: Kendini sakinleştirmeli ve sakin kalmalısın. Böyle durumlarda her zaman sakin kalacaksın. Buna mecbursun. 5000 araba korna çalsa bile kulağını kapatıp ne yapman gerektiğine odaklanmak zorundasın. Bir kez hata yaparsan geri dönemezsin.
0: Elemanlar döner kavşakta römorku 30 santim yükselttiler. Bu konumda yürüyüş hızında hareket ediliyor. O yüzden Stefan römorku tekrar alçaltıyor.
1: Mario, öbür kavşağa biraz daha soldan girelim.
2: Evet.
1: Böylece sağ tarafta mesafemiz
2: daha
1: kalır.
2: Daha rahat döneriz.
1: Doğru.
2: Tamam.
1: Fazla yön verme.
2: Tamam, anladım. Hadi bakalım.
1: Tamam. Hadi bakalım. Hadi.
0: Bu ekip birlikte iyi çalışıyor ve strese rağmen eğlenecek bir şeyler buluyor.
2: Dostum, bana sorarsan artık üstünü çıkarabilirsin.
1: Evet, ne demek istediğini anladım. Hadi gaza bas. Gaza bas.
2: Tamponla yapıştım bile.
0: Sıradaki döner kavşağı vardılar ve oyun yeniden başladı. Mario römorku 30 santim kaldırıyor.
3: Tamam, devam et.
0: Bu defa takılmak istemiyorlar.
2: Bu taraf serbestim. Devam et.
4: Kaldırma 5 santimetre var.
0: Stefan döner kavşağın üstünden sürmeden kavşağın çapını dönemiyor. Kaldırım yüksekliği her zamanki gibi sorun çıkarıyor.
2: Dur dur dur, bekle bekle bekle.
4: O tarafta mesafen var mı?
1: Biraz var.
0: Ama kıl payı kurtuluyorlar.
2: Burası geçti. Çok güzel.
0: Ne de olsa bu işi Stefan kurdu.
1: Böyle bir araç sürüyorsan biraz tecrübeli olmalısın. Ehliyetini yeni almış birine bu işi önermiyorum. Çünkü mutlaka bir terslik olur. Bu iş eskiden rüya meslekti ama artık değil. Çok şey değişti ve trafik çok daha yoğun oldu. İnsanların artık hiçbir müsamahası kalmadı ve hiçbir şeye vakitleri yok. Sen onlar için trafiği kilitliyorsun. Kamyon sürücülüğü mesleği artık popüler değil.
3: Biraz sonra yüksek kavşağa yaklaşıyor.
1: Hayır, bunu duymak istemiyorum.
0: Yoğun ve yüksek bir döner kavşak.
4: Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş.
0: Kavşağın ortasındaki ada bir kez daha sorun çıkarıyor.
4: Yavaş, yavaş, yavaş.
0: Stefan Mario'dan hızlı davrandığı için Mario sorun yaşıyor. Kamyon kavşak çıkışında durmak zorunda kalıyor.
1: Mario, sen mi durdurdun?
2: Lastikler dönmüyor.
4: Bir daha dene.
2: Deniyorum.
0: Mario arka tekerleri döndüremiyor. Uzaktan kumanda tepki vermiyor. Tekerler bu ayarda kalırsa römork belli bir açıda yürür ve birden fazla şerit kaplar. Yola bu şekilde devam etmek imkansız. Leipzig-Halle Havalimanı Ekspres Kargo Terminali'ndeyiz. Tobias ve ekibi son konteyneri paketlediler. Konteyner 15 dakika içinde havalanacak ama önce uçağa konması lazım.
10: Nicole, ne oldu, sorun mu var?
17: Üçüncü sıraya konacakmış.
10: Tamam.
0: Yoğun zamanlarda bu merkezde saatte 500-600 konteyner işleniyor.
10: Oldu. Oldu.
0: Ekspres taşımacılık zaman baskısı demek ama Tobias işin bu yanını çok seviyor.
17: Hayır, dur dur dur.
10: Her çocuk havalimanında çalışmak ister.
17: Bir daha sür.
10: Tamam mı?
17: Tamam.
0: Bu konteyner tek başına 1,3 ton geliyor.
17: Bitti.
10: Bitti. Bizim kızlar güçlü.
17: Birazcık.
10: Güzel.
0: Tam zamanında. Çünkü şef Alex Prost'un bu uçağı 433. kapıya yönlendirmek için 13 dakikası kaldı.
10: Bitti.
0: Çünkü onun peşine ikinci uçak yanaşıyor. Böylece bir uçağa 15 adet konteyner sığıyor. Konteynerler uçağın gövdesine göre üretiliyor.
7: Bu konteynerler uçağın gövdesine uygun olarak üretiliyor. Eğimli şekilde. Sizin de görebildiğiniz gibi hatasız oturacak bir yapıya sahipler. Ve yerden kayıp yaşanmıyor.
0: Boeing 757 uçağının sabit yük noktaları var. Konteyner yükleme sırasına Alex karar veriyor.
7: Sürücüyü hangisine yönlendirirsem sıra onda demektir.
0: Alex bu uçuş planındaki sıralamaya harfiyen uymak zorunda.
7: Bu plan uçağın dengesiyle çok ilişkilidir. Ağır yükler biraz daha arkaya konur. Yani benzetmek gerekirse uçağın burnu havaya doğru kalkar. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlanır.
0: 45 yaşındaki Alex, mesleği yorucu olsa da onu çok seviyor. Gece mesaisini bile.
7: Evet, kesinlikle heyecan verici bir iş. Burada uçaklarla ve büyük makinelerle çalışmaktan hala memnunum. Kız arkadaşım da burada çalışıyor. O yüzden farklı mesai saatlerinde hiç sorun yaşamıyoruz.
0: Bu uçak 11 dakika içinde doldurulmalı. Ekip şu ana kadar iyi gitti ama sonra...
18: Alex, değişiklik mi yaptın? Yukarı yanlış konteyner geldi. 11 kayıp.
7: Yollamadın mı?
18: Hayır.
7: Sendekini indir.
0: Bu hata değerli bir vakit kaybı.
9: Yukarıda yükleme planını karşılaştıran bir elemanımız var ve hala kayıp olan bir konteyner tespit etti. Evet, diğerini hemen indirmemiz gerekiyor. Bunların ağırlıkları çok farklı. Yük dengesi bu şekilde sağlanıyor. Yükleme planına göre yüklenmeleri gerekiyor.
0: Sadece 10 dakika kaldı ve 6 konteyner hala yüklenmiş değil.
9: Bize spor yaptıracak.
0: İsviçreli bir ekip Thüringer Ormanı'nın zorlu arazisindeki ağaçları budamak için bir kargo helikopteri kullanıyor. Ekip zamana karşı yarışıyor çünkü gün ışığı giderek azalıyor ve pilot Andreas'ın bir mola vermesi gerekiyor.
16: Boynum ağrıyor çünkü gün boyu dikey uçuş yaptık ve hiç düz oturmayıp sürekli aşağı baktım. Bu da beni gerçekten yordu.
0: Yakıt molası pilot için değerli bir mola olacak. Normalde aşağıda bir tanker olması gerekiyordu ama henüz buraya varamadı. Neyse ki proje müdürü Renato önceden bir planlama yaptı.
14: Daha önceden variller içinde yakıt stoklamıştık. Bu işi sürekli yaptığımızdan bunu önceden hesapladık. O yüzden depoyu hemen dolduracağız. Bu esnada tanker havalimanından yakıt getirecek. Tanker gelene kadar bu geçici çözümle işimizi göreceğiz.
0: Depo 831 litre yakıt alıyor. Bu da helikopterin bir saatte tükettiği yakıtın %40'ına denk geliyor. Bu nedenle gün içinde çok sayıda dolum yapılıyor.
16: Benim için çok iyi bir şey. Kısa süreli de olsa mola verebiliyorum. Bana çok faydası oluyor.
0: Bu özel helikopterin fiyatı 8 milyon euro ve özellikle ağır yükler için tasarlandı. Ters yönlerde dönen iki pervanesi sayesinde kuyruk dümenine ihtiyaç duymuyor. Bu sayede ağırlıktan kazanıyor ve aşağı yönlü hava akımı az oluyor. 1500 beygir gücü sayesinde Andreas ormandaki ekibe hemen ulaşabiliyor.
16: Gün içinde yapabildiğimiz kadar çok iş yapmak istiyoruz.
0: Rüzgar ne kadar az olursa hem pilot Andreas'ın hem de oduncu Simon'ın işi o kadar kolay oluyor.
13: Şu anda 20 metre yüksekteyim. Yüksek ve büyük ağaçlar çok eğlencelidir.
0: Ama hava çabuk değişebiliyor.
12: Hafif bir rüzgar çıktı.
16: Bu helikopterdeki titreşim çok yüksektir ve fiziksel olarak insanı çok zorlar.
0: Andreas 55 metre yüksekteyken özellikle rüzgarlı havada kancayı kontrol etmekte çok zorlanıyor.
16: Kancayı yerdeki ekibe çarptırmamak için çok dikkat etmek zorundayım.
0: Çünkü bu büyük ve ağır kanca bir anda ölümcül bir silaha dönüşebilir.
12: 20 derece sola. Tuttum.
0: Başardı. Ama yine de tehlikeli.
15: Kancayı bağlar bağlamaz tehlike bölgesinden uzaklaşmaya çalışırız. Kırılan veya düşen dallardan korunmuş oluruz.
0: Uçuş yardımcısı olan Mario, oduncuların ikinci güvenlik önlemidir ve her şeyi kontrol altında tutar.
12: Kestim. Her an kopabilir. Koptu.
0: Helikopter kullanımı geleneksel yöntemlere kıyasla daha verimlidir. Sadece bir günlük mesai içinde uzun kara ve demir yolu ulaşımlarından tasarruf sağlanır.
12: Kaç tane kaldı?
15: Bu sonuncusuydu.
0: Hava bozulmadı ve ekip işi bitirmek üzere.
12: Yakaladım.
0: Ekip yaklaşık 8 saat mesai yaptı. Proje müdürü Renato'nun beklentisini fazlasıyla aştılar.
14: Bugün harika bir gündü. Çok iş başardık. Planladığımızdan çok iş yaptık. Bugün toplamda 400 tona yakın ağaç budadık ve taşıdık.
0: Profesyonel ekipten çok güçlü bir takım çalışması örneği. Pilot Andreas nihayet yere iniş yapıyor. Ve oduncu Simon bir sonraki görev için hazırlık yapıyor.
13: Bütün gün boyunca ağaç kestikten sonra bunu akşam kemiklerinizde hissediyorsunuz. Ama gece iyi uyuyorsunuz. Bu işin avantajı da bu.
0: Ağır yük pilotu Andreas da bugünkü 200 sortinin ardından güzel bir gece uykusu çekebilecek.
16: Bugün sıcak bir akşam yemeğini ve sonra yatağa girmeyi dört gözle bekliyorum. Çünkü yarın sabah 6'da yine burada olacağım. Güzelce dinlenmeye ihtiyacım var.
0: Ertesi gün onları yepyeni bir macera bekliyor. Aşağı Avusturya'daki Ipstal Vadisi'nde tır şoförü Stefan büyük bir yol tabelasını otobana çıkarmaya uğraşıyor ama büyük bir sorun yaşıyor. Römörkün arka aksını kontrol eden uzaktan kumanda cihazı çalışmıyor.
2: Olmazsa karşı şeride gireceğiz. Bu halde devam edersek 2 veya 3 şerit işgal etmemiz gerekir. Mümkün değil.
0: Arıza tespit çalışması başladı.
1: Pili bitmiş.
2: Hemen şarj edelim.
0: Pil dolduruldu ama uzaktan kumanda hala çalışmıyor. Kabinde Stefan'ın kullanabildiği bir kumanda daha var ama şimdi aksı onun kumanda etmesi gerek.
2: Biraz daha sola kırman gerekiyor ona göre.
1: Şimdilik iyi.
0: Hem direksiyon hem de arka aks. Stefan ikisini de yapabilir.
1: İhtiyarlamış olsam bile ikisini de yapabilirim. Alıcı ile verici arasındaki sinyal alışverişinde sorun var. Daha önce yaşadığım şey de olmuş olabilir. Yakında bir inşaat vinci vardı. O vincin sinyali bizim cihaza karışmış olabilir. Bu her zaman mümkün olabiliyor.
0: Umarız böyle bir sorun meydana gelmiştir. Aksi takdirde Stefan bir sonraki kavşakta hem direksiyonu hem de arka aksı kumanda etmek zorunda kalacak. Bu iki kat zorluk demek.
3: Ben kavşağa önden gireceğim. Başka bir aracın girmesini engelleyeceğim.
1: Tamam.
0: Stefan kavşağın ortasındaki adayı geçmek için romorku önden ve arkadan tekrar yükseltecek. Uzaktan kumanda sorunsuz çalıştı. Artık aksı Mario kumanda edebilir.
1: Hareket ediyorum.
0: Stefan yaklaşık 4 metre yüksek römorkü devirmemek için dikkat etmeli çünkü bu kaldırım çok yüksek.
2: Dur. Devam edebilirsin.
0: 19,6 ton ağırlığındaki tabela tehlikeli derecede yan yattı.
1: Sen şimdi çekil yoldan yoksa ben geçemeyeceğim.
0: Araçlar yolda uzun bir kuyruk oluşturdu ama Stefan henüz kavşaktan çıkamadı. Usta sürücünün son manevraları yürüyüş hızında gerçekleşiyor.
1: Kavşak bu defa sorun çıkarmadı. 1 veya 2 manevrayla geçebilirdik ama önemli değil. Şimdi otobana doğru gidiyoruz ve daha sonraki sınırda Suben'den geçeceğiz. Artık rahat bir nefes alırım.
0: Andrea ve Mario da işlerini bitirdi.
3: Görüşürüz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşça kal.
3: Hoşça kal.
0: 8 kavşakta 2,5 saatlik ileri ve geri manevranın ardından Stefan boş otobandan Nürnberg'e doğru yol alıyor. Leipzig Halle Havalimanı'ndaki kargo uzmanları için zaman tükeniyor. Uçağın 10 dakika içinde hareket etmesi gerekti çünkü bir sonraki uçak çoktan yola çıktı. Ama birkaç konteyner hala yüklenmiş değil.
10: Ucu ucuna yetişecek.
0: Ama bu ekip için bunlar gündelik şeyler.
9: Zaman her daim az. Biz ekspres kargoyuz. Ne kadar hızlı o kadar iyi.
0: Son dakika ama 2 konteyner hala gelmedi.
10: Yetişemeyeceğiz ama elimizden geleni yaptık.
0: Resmi yükleme süresi doldu. Son saniyeler geçiyor. Yükleme ekibinin gözü her daim saatte olur ama bu defa zamana karşı yarışı kaybettiler.
9: Son konteyner yükleniyor.
0: Ve uçak hızlı bir şekilde hareket etmeli.
10: Şimdi son kontrolümü yapıyorum. Uçağın etrafında dolanıp bütün kapılar kapalı mı diye bakıyorum. Uçak artık hareket etmeye hazır.
0: Uçaklar geri gidemez. Bir çekici tarafından itilirler.
7: Sorun yok.
0: Bu esnada kontrol merkezindeki telaş artıyor.
7: Ya. Alo?
6: Charles de Gaulle uçağı geliyor.
7: Tamam, biz hazırız. Merak etmeyin.
0: Alex acele etmeli. Fransa'dan gelen bir sonraki uçak bu noktaya yanaşacak ama bu uçak hala hareket etmiş değil.
7: Wolf, öbür uçak gelmek üzere. Buradan ayrılma. Pilot park frenini serbest bıraktı. Uçağı piste itebileceklerini söyleyebilirim artık.
0: Alex bu uçağı son dakikada piste doğru yollarken bir sonraki uçak aynı anda 433 numaralı park yerine yanaşıyor.
9: Bu iş zincirleme reaksiyona benziyor. Birbirimize güvenmemiz şart. Arkadaşlarımızın uçağı kabul edip ne yapacaklarını bildiklerinden kesinlikle emin olmalıyız.
0: 8 kişilik ekspres kargo ekibine durmak yok. Uçağın bir saat içinde kalkış yapması lazım ve ekibin boşaltmak için 20 dakika süresi var. Bu onların işi. Sıradaki uçak gelsin.
7: Şu anda biz zaman baskısı altındayız. Ama bu baskı her zaman var ve biz buna alışız. Kararları hızlı vermeyi öğrenmek gerekiyor. Bunu yıllar içinde başarabiliyorsun. Ondan sonra da bir arada çalışıyorsun.
0: Alex ve ekibi yarın gece de kargoların tüm dünyaya yollanmasını sağlayacak. Her zaman zamana karşı bir yarış içinde olacaklar.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
20: Böyle olmaması gerekiyor.
18: Ama sahipleri onları çok seviyor.
21: İlk arabamdı.
22: Hansi'den vazgeçemem.
18: Geriye tek bir soru kalıyor.
23: Kalsın mı? Kalsın mı?
24: Yoksa atsın.
25: Esas heyecan şimdi başlıyor.
18: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
26: Başıma ne gelecek acaba?
27: Bakmaya cesaret edemiyorum.
28: Ta-ta.
18: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
29: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
30: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
29: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
18: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
31: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
32: Kalabistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
31: Deniz tarağı hazır.
33: Taze ve yerel kaynaklı.
34: Glüten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.
2: Chef Doug Steele'yi eşi Liam ve bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
31: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
34: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
31: Ahtapota 30 saniyem var.
33: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
32: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
2: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
31: Başını çıkarıyorum.
2: Tamam.
31: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
7: Ahtapotların gagası mı var?
2: Tabii.
7: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
2: İlgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
31: Açiyote ezmesiyle başlayacağım.
7: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
2: Ne? Deniz ürünü sevmem.
7: Deniz ürününe bayılırım.
2: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
31: Evet.
2: Bundan iyisi olmaz.
31: Buraya biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı, yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
2: Neden tohum yağı yok?
31: Vücut için iltihap attırıcı.
2: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
31: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
2: Neyle servis ediliyor mu?
31: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
2: Sapları ne?
31: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
2: Yumuşat.
7: Püf noktası.
31: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
2: hazır
31: kadar.
2: Hazır mı?
31: Evet.
2: Harika. Tamam. Sırada ne var?
31: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası. Elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
2: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
31: %95'i. Mayonezi ne kadar?
2: Abartma.
31: Yağlar yüzünden. Ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
2: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse. Kaynama noktasına giriyoruz. Soslar da içinde 2 F var.
31: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
2: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
31: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
2: Ahtapot istiyorum.
31: Dökme demir tavada. Biraz sadeleştirin. Ve tam tereyağıyla yapıyoruz.
2: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
31: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal edemiyorum.
2: Ya da onun gibi bir şey.
31: Şimdi
2: gagası onu ısırır.
31: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
2: Muhteşem.
7: Üzerinde vantuzlar var.
2: Tamamını. Harika.
1: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
31: Onu da yiyorsun.
2: Alt ahtapot. Ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
1: Oh, bu ne böyle vay canına. Şaka olmayacak kadar iyi.
2: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
1: Oh, evet.
2: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel, hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
1: Teşekkürler dostum.
31: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
4: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
33: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
4: Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
2: Böyle bir ferahlık veriyor.
33: Evet. Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
2: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.
18: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
5: Etrafa çeki düzen vermeniz gerektiğinde imdadınıza koşacak aletler bizde. Güçlü bir basınçlı yıkayıcı. Kendi kendine çalışan bir çatı oluğu temizleyicisi.
34: Döne döne çatı oluğundaki tüm pisliği çıkarıyor.
5: Ve sinekliğin üstündeki mini minnacık noktalar için mini bir rulo. İki tarafı da aynı anda mı temizliyor? Boya fırçalarına gelince temizlenmek üzereyiz. Hızlı temizlik diye buna derim. Ayrıca ağaç dalları öğüteceğiz ve bir şeyleri çkmek için devasa bir el arabası kullanacağız. Nasıl yapıldıklarını gelin beraber öğrenelim. Elektrik süpürgesiz pislikten kurtulamazsınız. Bizde iki türü de var. Biri kendi kovasıyla çalışıyor. Bu çok havalı. Diğeri de olduğu yerde kalıyor. Siz yalnızca hortumu taşıyorsunuz. Bahçede ise sıfır dönüşlü benzin gerektirmeyen müthiş bir çim biçme makinesi kullanacağız. Hepsi birazdan bu programda. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün temizlik yapacağız. Pırıl pırıl olacak. Dışarıda temizlik yapmak için basınçlı bir yıkayıcıdan daha iyisi yoktur. Mesela bunun gibi. 2500 PSI'lık bu makine her şeyi temizliyor. Ooo! İşte bundan bahsediyorum. Ciddi bir temizlik yapmanız gerekiyorsa... Bunu neden beygir gücüyle yapmayasınız ki? Bu basınçlı yıkayıcı dakikada 9000 litre pompalıyor. Bu verandanızı temizlemeniz için yeterli bir miktar.
8: Veranda inşaatçısı olarak gelip ilk önce verandayı temizleriz ve bu makine o iş için mükemmel.
5: 2500 PSI motor bir sürü pis ev işini halletmenizi sağlayacak kadar güçlü.
8: Tutup bizi evin üstünden uçuracak kadar aşırı güçlü değil.
5: Bu yıkayıcının iki püskürtme çubuğu var.
8: İlki bir alçak basınç çubuğu. Ahşap ve yumuşak işler için harikadır.
5: Yumuşak püskürtme araba temizlemek için de idealdir.
8: Diğeri de beton temizlemek, tuğla bir binanın yüzünü yıkamak için çok yüksek basınçlı tasarlanmıştır.
5: Pirinç alaşımlı manifold yıkayıcıyı geleneksel pompalardan daha dayanıklı yapıyor.
8: Bir ev sahibi beni işe almak zorunda kalmamak için böyle bir model satın alırdı.
5: Kolay çalışan ve çok güçlü bu basınçlı yıkayıcı kiri pisi silip süpürüyor. Konu iyi bir boya badana yapmaksa bu iki şeye güvenebilirsiniz. İyi bir duvar ve dağınıklık. Boyayı bitirdiğinize göre fırçanızda bir miktar boya kalmış olmalı. Bunu temizlemek gerekir değil mi? Zamanında muhtemelen birkaç fırçayı heba etmişliğiniz vardır. Ve işte bu fırça temizleyicisi burada devreye giriyor. Bu ham kauçuk olduğu için içine sıcak su koyabilirsiniz. Suyu koyun, doldurma çizgisine kadar doldurun. Evet, işte budur. Temizlenmek üzereyiz. Bu alet fırçaları bir sonraki iş için temiz ve hazır tutmayı kolaylaştırıyor. Kolu aşağı indirin, fırçanızı alın ve içine sokun. Çalıştırıp içinde bir ya da iki dakika bırakabilirsiniz. Evet. Makina sizin yerinize ovalayarak yıkıyor. Pekala. Bakalım nasıl olmuş. Şuna bakın. Tertemiz, pırıl pırıl olmuş. Tüyleri de kabartmış. Buna ne diyorsunuz? Şimdi farklı bir renkle tekrar boyama vakti. Bu muhteşem alet temizlik süresini kısaltıyor. Pis şey seni. Köpük köpük oldun değil mi? Dikkatli olun. Bu kesinlikle evde denemek isteyeceğiniz bir şey. Çatı oluklarınızı temizlemek için daha iyi bir yol mu gerekiyor? Çözümü burada. Şuna bakar mısınız?
3: Olimpiyatlarda buz pistinde giden bir kızak sporcusunu düşünün. Bu da ona oldukça benziyor.
5: Bu şirket her türden havalı robotik cihazlar üretiyor.
34: Robot üretirken yavan, pis ve tehlikeli şeyleri arıyoruz. Bu üçünü de kapsadı.
5: Evet, bu cihaz çatı oluklarını temizlemek için mükemmel.
34: Bunu çatı oluğunuza sokuyorsunuz. Döne döne çatı oluğundaki tüm pisliği çıkarıyor. Her 1,5 metrede bir merdiveni taşımanız gerekmiyor.
5: Cihaz uzaktan çalıştırılabiliyor. Yani siz arkanıza yaslanıp uzaktan keyfinize bakacaksınız.
3: Bu cihazın ıslak yapraklar, çam iğneleri gibi daha ağır, daha kalın birikintilerin içine girmesini sağlayarak genel temizlik performansını artırıyor.
5: İşte bu harika bir robot. Bu çatı oluğunu temizlemeyi neredeyse eğlenceli bir işe dönüştürüyor. Şuna bakın. Bu alet sinekliğinizdeki kumları temizliyor.
8: Sinekliğin iki tarafını da aynı anda temizliyor. Tamam. Bu küçük mikro.
5: Bir saniye, iki tarafı aynı anda mı temizliyor?
8: Aynı anda, evet.
5: Yani sineklikleri temizlemek için çıkarmanıza gerek yok. İki tarafı da temizliyorsa bu nasıl oluyor?
8: Bu benim sineklik temizleyicim.
5: Hı-hı.
8: Üstünde kumaşa dokunmuş küçük plastik mikro noktalar var. Bunlar sinekliğin her deliğine nüfuz ederek kiri dışarıdan içeri çekiyor.
5: Tek gereken hızlıca yuvarlamak. Hatta polen ve alerjen gibi şeyleri de topluyor. Bir de ben deneyeyim. Ne yapmalıyım?
8: Buraya batır.
5: Tamam. Bu karışım sadece bulaşık sabunu ve sudan oluşuyor. Çekpas yapıyorum ve başlamaya hazırım. Evet, şimdiden farkı görebiliyorum.
8: Sonra da kuru bir bez alıp orayı siliyorsun.
5: Evet. Güzel görünüyor.
8: Beze baksana.
5: Oo, kirli.
8: Kirli.
5: Artık kirli olmayan tek şey bu sineklik. Sineklik temizleyici, pencere sinekliğini temizlemenin havalı yolu. Güzel. Bahçede ufalayarak temizlik yapıyoruz.
11: Erkekler dışarı çıkıp ağaçları parçalamaktan hoşlanır.
5: Bu şey büyük dalları bahçe otuna çeviriyor. Ayrıca bu el arabası büyük işlerin altından size yük olmadan kalkıyor.
12: Kaldırdığınız zaman yükün %80'i lastiklere biniyor. Yani sırtınıza baskı yapmıyor.
5: Birazdan fabrika gezimizde bunlara nasıl şekil verdiklerini göreceğiz. Basınçlı yıkayıcıyla normal bir bahçe hortumunun arasındaki farkı hiç merak ettiniz mi? Basınçlı bir yıkayıcı normal bir hortumdan 50 kat daha güçlüdür ve %70-80 daha az su kullanır. İşte ana fikir bu. Daha fazla güç ve daha az suyla daha iyi temizlik.
11: Bunun büyüklüğü iyi.
5: İşte şimdi temizlik eğlenceye dönüşüyor. Ne kadar gürültülü o kadar iyi.
11: Bu öğütücü açık ara en havalı alet. Bu 8 beygir ya da 270 cc gücünde bir motor. 7 santimlik ufalayıcı öğütücü kapasitesi var.
5: Küçük yumuşak şeyler öğütücüye, daha büyük, daha kalın şeyler de ufalayıcıya gidiyor. Konu ağır işleri yapmaya geldiğinde bu öğütücü sizi asla yarı yolda bırakmaz. İçine giren ne varsa çıkacaktır.
11: Hem önde hem arkada tutacağı var. Yani taşıması kolay. Garaj ya da kulübeden çıkarıp göle, ormanlık bir bölgeye ya da bir araziye götürebilirsiniz.
5: Anlayacağınız tıkır tıkır çalışıyor.
11: Cıvata çıkarınca elek çıkıyor. Böylece ufalayıcı bıçakları ve öğütücü jilet başlıklarını takabilirsiniz.
5: Bıçak ve jiletleri tekrar bileyin ya da ters yüz edip öyle takın.
11: Erkekler dışarı çıkıp ağaçları parçalamaktan, motorlarla bir şeyler yapıp jiletle bir şeyler kesmekten hoşlanır. Eğlenceli bir iştir. Çok güzel bir talaş.
5: Ağaç dallarından bahçe otuna. İşte güç diye buna derim. El arabaları binlerce yıldır şantiye alanlarında kullanılmaktadır. Bu toprak, çakıl, beton gibi gevşek şeyleri taşımanın hala en iyi yollarından biridir. Birazdan gideceğimiz yer sektördeki en sağlam el arabalarını üretiyor. Bunu nasıl yaptıklarını görmek üzere Kaliforniya'ya gidiyoruz. Büyük şeyleri temizlerken sizi yarı yolda bırakmayacak bir el arabası istiyorsanız bunlar tam size göre.
12: 18 ayar ağır yük el arabası beton dökme ve büyük parçaları taşımada kullanılıyor.
29: Bu bebek ağır işleri sizin yerinize yapmak için ergonomik olarak tasarlanmış.
12: Kaldırdığınız zaman yükün %80'i lastiklere biniyor. Sırtınıza baskı yapmaması için ergonomik olarak tasarlandı.
29: Ve neredeyse her yere gidebiliyor.
12: El arabası 70 santimlik kapı aralığından geçecek şekilde tasarlandı. Manevra yapması çok kolay. Dar ve derin olduğu için yükleme yaparken arabayı eğmeniz gerekmiyor.
29: El arabalarını nasıl yaptıklarını görmek için Kaliforniya'daki fabrikalarına gidiyoruz. Gövde ya da tepsi adını verdikleri şey için 18 ayar çelikle işe başlanıyor. 250 tonluk güçteki devasa bir pres, levhaya delikler açıyor. Bir sonraki adım daha az basınç gerektiriyor.
6: Tepsi biçimlendiricimiz havalı bir pres, yaklaşık 10 ton ağırlığında.
29: Çeliği bir kağıt gibi ikiye katlıyor. Ardından punto kaynakla bunlar yapıştırılıyor. Bu el arabasına temel şeklini veriyor. Daha sonra bir çubuk sokarak kenarlara şekil veriliyor. Bu süreç ekip çalışması gerektiriyor.
6: Kenar makinesini çalıştırırken çok eş güdümlü hareket etmeleri gerekiyor.
29: Bu işlemin ardından el arabası tepsiye son şeklinin verildiği gerdiriciye gidiyor. Aynı zamanda el arabasının ayak ve tutacakları da yapılıyor. Tutacaklar için 14 ayar çelik tüpler belli bir kavis şeklinde bükülüyor. Ardından elle kaynak yapılıyor. Çok da sağlam oluyorlar.
12: Tutacaklar kırılmaz ve kopmaz. Her iddiasına girerim, o tutacağı kıramazsınız.
29: Tüm parçalar şekillendikten sonra temizleniyor ve elektrik yükü veriliyor.
12: Toz kaplamaya gittiğinde kaplamanın materyale yapışabilmesi için kurutucuda elektrostatik veriliyor.
29: Metal hazırlandıktan sonra spreyle toz kaplama yapılıyor. Boya başta biraz mat görünse de ısıttıklarında parıldıyor.
6: Rengi çok güzel. Parlak bir maviye dönüşüyor.
29: Aslında bu markanın her renkte el arabaları bulunuyor. Hatta pembe bile. El arabaları montaja hazır bir şekilde gönderiliyor. Bu kısım kolay.
6: Aslında çok kolay. El arabasını 5 dakikada kurabiliyor.
29: İşte bu iyi yapılmış el arabası bahçenizdeki yükleri hafifletmeye hazır. Birazdan tozu dışarıda bırakmak için sizin de dışarıda kalmanız gerekmiyor.
9: Bu fermuar çalışma alanınıza temiz bir giriş yapmanızı sağlıyor.
29: Toz almanız gerekiyorsa bunu emecek elektrik süpürgelerimiz var. Kirpas içindesin. Şimdi tertemiz oldun. Biri duvara asılıyor, biri sepetinize iliştiriliyor. Ortalığı temizliyoruz. Birazdan. Bu gördüğünüz garaj için endüstriyel bir elektrik süpürgesi. Çok sevimli. Üstünde 9 metre 14 santimlik bir hortumu, 10 amper motoru var. Hadi bakalım, işe koyulalım. Bu elektrik süpürgesiyle çalışma alanınızın temizliğinin kontrolü sizde. Güzel. Elektrik süpürgesi duvara asılarak dağınıklığı azaltıyor. Büyük parçayı ortadan kaldıralım ve süpürelim. Evet. İsterseniz bu endüstriyel elektrik süpürgesini arkanızda hortumdan başka bir şey olmadan garajdan çıkarabilirsiniz. Bu 10 amper motor neredeyse her şeyi emiyor. Ayrıca yanında büyük bir çanta dolusu aksesuar da geliyor. Aksesuar çantası da duvara asılıyor. İçinde kenar köşe aparatı, döşeme aparatı ve daha pek çok şey var. Şunu bir deneyelim. Arabayı temizleme vakti gelince elinizde ihtiyacınız olan her şey var. İşiniz bittiğinde tüm bu pislikten kurtulmaksa oldukça basit. Ömür boyu garantili filtresiyle bu endüstriyel elektrik süpürgesi bütün kirinizi temizlemeye hazır. Süpürge işte budur bebeğim. Temizlemenin bir yolu bu, işte bir başkası da bu. Karşınızda kova vakum makinesi. Anlat bakalım, elinde neler var?
10: Tamam, 19 litrelik herhangi bir kovaya sığacak bir vakum makinemiz var. Ucuz bir kağıt filtre torbası da var.
29: Bu vakum makinesi herhangi bir boya kovasına sığıyor, öyle mi?
10: Tutacağı yerli yerine oturtup kaldırıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Üstelik küçük, güçlü bir motoru da var. Şimdi biraz çakıl alıp sana ne kadar güçlü olduğunu göstereceğim.
5: Evet. Bu çok havalı. Hepsini sildi süpürdü. Islak vakum makinesi olarak da kullanabilirsiniz.
10: Dakikada 113 litre toplayabiliyor.
5: Sakıncası var mı? Evet.
10: Ben şunu tutayım zıplayabilir.
5: Tamam.
10: Hazır mısın?
5: Gönder. Oo. Evet. Şuna bak. Vay canına, bu çok havalı. Bu kova vakum makinesi gerçekten emici. Bir saniyede gitti. Vay canına. Boom. Çıplak boş kova. Güzel. Karşınızda tozu dışarıda bırakan ama içeri girip çıkmanızı sağlayan bir bariyer.
9: Bu fermuar çalışma alanınıza...
5: Var mı? Evet.
10: Ben şunu tutayım zıplayabilir.
5: Tamam.
10: Hazır mısın?
5: Gönder. Oo. Evet. Şuna bak. Vay canına, bu çok havalı. Bu kova vakum makinesi gerçekten emici. Bir saniyede gitti. Vay canına. Boom. Çıplak boş kova.

0: İkinci basamakta.
1: Bunu karşıya gerin. Her 3 metreye bir direk konsa iyi olur. Yukarı buradaki tavana doğru ittiriyorsunuz.
0: Lastik üstten ve alttan sıkıca tutuluyor.
1: Her şeyi dakikalar içinde kurmuş oldunuz işte.
0: Daha sıkı bir yalıtım içinse köpük çubuk seçenekleri bulunuyor.
1: Bunlar normalde 1,5 metrelik parçalar. Tam ortaya, tavana karşı ittiriyorsunuz. Bu size tam bir yalıtım sağlıyor. Buradan hiçbir şey geçemez.
0: Artık tek yapmanız gereken içeri girmek.
1: Yanında bu fermuar bıçağınız da beraber geliyor. Harika bir şey. Plastiği tam fermuarın genişliğinde kesiyor.
0: Bu fermuarla toz dışarıda kalırken siz içeride kalıyorsunuz. Birazdan. Benzin yok, gürültü yok, kolay dönüşler. Bu çocuklar sıfır yarı çaplı çim biçme makinesi üretmişler. Bunun nasıl yapıldığını görmek üzere fabrikaya gidiyoruz.
2: Sadece batarya, asıl güç kaynağı o.
0: Birazdan ot keseceğiz, ayrılmayın. Karşınızda sıfır dönüşlü çim biçme makinesi. Bu hem elektrikli hem de yarı çapı sıfır olan tek çim biçme makinesi. Elektrikli, benzin ve egzoz yok demek. Sıfır dönüşse işte bu demek. Bu bebekleri nasıl yaptıklarını görmek üzere Kansas Houston'a gidiyoruz. Sıfır dönüş yarı çaplı çim biçme makinesi 40 yıldan uzun süre önce icat edilmiş olsa da hala tıkır tıkır iş görüyor.
3: Ne kadar çok engel, ağaç olursa zamandan o kadar tasarruf ediyorsunuz. Çünkü nesnelerin etrafından dolaşmak çok kolay.
0: Bu yeni çim biçme makinesi benzin, yağ ya da emisyon olmadan sessizce çalışıyor.
3: Her çim biçme zamanında fişinden çıkarıyorsunuz ve sonra geri geliyorsunuz.
0: Bu dünyanın ilk elektrikli sıfır dönüş yarı çaplı koltuklu çim biçme makinesi.
3: Bu koltuklu çim biçme makinesini her yerde kullanabilirsiniz.
0: Kansas Houston'daki bu tesiste bunları üreten tek yer.
3: Fabrikada geniş bir kapasitemiz var. Şu an günde 15 tane üretiyoruz.
0: Çim biçme makinesinin gövdesine 7 ve 11 ayar çelikle başlanıyor. Küçük parçalar tamamen otomatik bir süreçle lazerle kesilerek üretiliyor.
2: Genellikle hafta sonları burada kimseye gerek olmadan yaklaşık 4500 kilogram çelik kesilebiliyor.
0: Daha sonra ithal katlama masasında büyük parçalara başlanıyor.
2: Bu Almanya menşeli 400 bin dolarlık bir makine ama bize kalırsa yüksek kaliteli çim biçme tabanı üretiyor, ona şekil veriyor.
0: Makine basınç uyguladıktan sonra onu büküyor.
2: Nasıl inip düzleştirdiğini görüyor musunuz? Duruyor, yoldan çekilip yukarı döndürüyor ve parçaları büküyor.
0: Buradan parçalar bir boya hattına asılıyor. Bu 3 saatlik bir renklendirme sürecinin başlangıcı.
2: Bu hat dakikada 2 metre 100 santim gidiyor. Ve tesis boyunca giderek toplamda 1525 metre uzunluğa ulaşmış oluyor.
0: Bu yolculuk toz kaplamanın içinden geçmeyi içeriyor. Burada parçalar önce spreyleniyor, ardından açık parlak sarı rengini alıncaya dek 360 derecede pişiriliyor.
2: Şu an oldukça sıcak.
0: Dakikanın ardından her şey soğuduktan sonra parçalar montaj istasyonuna geliyor ve çim biçme makinesine ilk olarak şirketin diğer tüm çim biçme makinelerinden farklı bir şey takılıyor. Elektrikli sürüş bileşenleri.
2: İçten yanmalı motorun yerine batarya takılıyor. İyi haber, ağırlığı yaklaşık aynı. Yani elimizde daha ağır bir makinamız yok. Gördüğünüz gibi içinde ne motor, ne egzoz, ne de susturucu var. Sadece batarya.
0: Makine 4 adet 12 voltluk derin döngülü aküyle çalışıyor.
2: İyi haber de şu, değiştirilecek yağ yok, pislik yok, egzoz yok.
0: Üstelik çevreyi korumak tesislerini de büyütüyor. Bütün eski tek kullanımlık nakliye kasalarını metalle değiştirmişler.
2: Satıcı üniteyi kasadan çıkarıyor, sonra kasaları bize geri yolluyor. Bunlar geri dönüştürülüyor.
0: Şimdi de fiyatı neredeyse 7 bin dolara mal olan bu sıfır dönüş yarı çaplı çim biçme makinesinin performansından bahsedelim. Standart bir şarj 16 saat kadar gidiyor. Saatte 9,5 kilometre hızla 1,5 saatte 4000 metrekareye yakın bir alanı kesebiliyor.
3: Bunu tepeyi tırmanacak, benzinli bir makine gibi çim biçecek şekilde tasarladık. Yani çevreyi korumak ya da elektrikli kullanmak için performanstan ödün vermeniz gerekmiyor.
0: Belki de en iyi yanı kulaklarınızın rahat bir nefes alması. Bu makine o kadar sessiz ki çalışırken sohbet bile edebilirsiniz. Bu iyi bir şey de olabilir, kötü de.
3: Erkeklerin çoğu eşlerinden uzaklaşmak için çim biçmek istiyor ama şimdi eşiniz de sizin de gelecek.
0: Ne derseniz deyin. Bu çim biçme makinesi temiz, sessiz ve hızlı dönüşlü. işte iyi bir iş çıkarmanız

0: için size gereken de bu. Elektrikli çim biçme makineleri yalnızca daha temiz ve daha sessiz değil, aynı zamanda daha da ucuzdur. 10 yılda sadece benzin ve bakımdan 1000 dolar tasarruf etmenizi sağlarlar. Elektrikli çim biçme makineleri ya da bugün gördüğünüz herhangi bir şey hakkında daha fazlasını öğrenmek için internet sitemizi ziyaret edin. Görüşmek üzere. Evet öylesin. Evet. Eğer çok heyecanlanırsa böyle oluyor. Şuna bak. Tutam tutam. Bak, tertemiz ve pırıl pırıl olmuş. İşte budur.
1: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
0: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Nevada'dayız.
4: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
5: O kadar da değil Fred.
3: Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
5: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insan içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
4: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
5: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
4: Evet.
6: Yardıma muhtaç olan bir dost.
7: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
3: Geçen sene...
7: Günaydın, ben Chad.
5: Memnun oldum.
3: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmolejo'nun yardımına koştu.
7: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
5: Anladım.
7: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider... Ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
5: Sağda yaşıyordu.
4: Çadırda.
5: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı
4: vardı. Sosisli yiyerek hayatta kalıyordu.
5: Burada elektriğiniz de mi yok?
7: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
5: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
4: Evet.
5: Geçimini sağlamayı umuyordu.
4: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
5: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
4: Katılıyorum.
7: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
5: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
7: Evet.
5: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
4: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
3: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
8: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
4: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
7: Var aslında ama Terry'de. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
4: Sen onun altınını mı aldın?
7: Aldı, evet.
8: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
4: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
3: İlk test başlıyor.
4: Kronometreyi başlatıyorum.
3: Freddy ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.

0: İşinizin kusursuz olması gerekiyorsa hesaplamanızı doğru yapmalısınız. Ölçülebiliyorsa bunun için bir aletimiz var demektir. Bir tuşla mesafeyi ölçen bu lazerli alet mesela. Rahatça görebildiğiniz bir su terazisi ya da sıcaklıkları kızılötesi termometresiyle ölçen bu alet gibi.
1: Sıcaklaşıyor, daha da sıcaklaşıyor. Çok sıcak.
0: Ustalar gibi tahtaya desen mi işlemek istiyorsunuz? İşin zor kısmını sizin için halleden şu alete bakın. Tüm köşeler mükemmel değildir. Bu yüzden iyi bir açı ölçere ihtiyacınız var.
2: Kadranlarımızı aşırı hassas bir şekilde işaretliyoruz.
0: Yapım sürecini görmek için fabrikaya gidiyoruz. Ayrıca bu gönye testere makinesi her seferinde aynı kesimleri yapabiliyor. Lazerimi tam oraya, olması gereken yere koy. Bir saptama ölçüm aleti. Sizi geometri derslerine götürecek güzel bir araç ve son olarak özel bir markanın çıkardığı şeritli metreyi göreceğiz. Bu şey gerçekten göze batıyor.
3: 4 metreye kadar ölçüm yapabiliyorsunuz.
0: Ham çeliği nasıl bir banda dönüştürdüklerini göreceğiz. Hepsi birazdan bu programda. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün ölçümler üzerine konuşacağız, mesafelere bakacağız. Hiç büyük bir odayı bunlardan biriyle ölçmeyi denediniz mi? Bu alet 70 metreye kadar ölçüyor. Bu bir lazerli mesafe ölçer. Tek yapmanız işaret etmek. Gelin bakalım. Kabul edelim, şeritli ölçerin bir sınırı var. Belli bir yere kadar ulaşabiliyorlar, ayrıca bir lazerleri de yok. Ama yeni lazerli ölçüm aletinin var.
4: Bu alet her şeyi sizin için otomatik olarak yapıyor. Kolay, basit, hızlı ve her daim doğru.
0: Çoğu ölçer 10 metreye kadar gelebilir. Çoğu lazerli ölçüm aletleri ise 30 metreye kadar. Bu alet biraz daha uzağa ölçer.
4: Bu alet 70 metreye kadar ölçebiliyor. Bu çok iyi.
0: Mesafeyi ölçmekten daha fazlasını da yapıyor.
4: Uzunluk ve hacim ölçer. Alanı hesaplar.
0: Ayrıca bilinmeyen bir alanı bulabilir. Bir üçgenin iki tarafını ölçerseniz diğer tarafını otomatik olarak bulur.
4: Kaleme, kağıda hesap yapmaya gerek yok. Her şeyi buraya kaydediyor.
0: Hacim ve alanı da aynı şekilde hesaplar. Ölçümleri girin ve gerisini alete bırakın.
4: Bu çok daha hızlı. Her odada iki kere düğmeye basmam yeterli. Verimlilik ve zaman. Zaman da para demek.
0: Hızlı ölçüm, hızlı hesaplama. İşte lazerin gücü. Şimdi de farklı bir lazer var. Bu sıcaklığı ölçüyor.
1: Uzak bir mesafeden sıcaklığı ölçebiliyorum.
0: Bu profesyonel kızılötesi termometrenin amacı ısı faturalarınızı düşürmek.
1: Sıcaklaşıyor, daha da sıcaklaşıyor. Çok sıcak. Şimdi soğumaya başladı, soğuyor.
0: Eğer bir soğuk hava girişi varsa muhtemelen bir sıcak hava gidişi de vardır. Bu da size pahalıya mal olabilir.
1: Gördüğünüz gibi 58 derece ve aşağı doğru indiğimizde 42 dereceye kadar düşüyor.
0: Bu ısı aleti su ısıtıcısından ve hava kanallarından kaçan ısıyı da kontrol eder. Olası yangın tehlikelerini belirlemenize yardımcı olur.
1: Vay canına, neredeyse 400'e yaklaşıyor. Bu ışıklara dikkat etmek gerekiyor.
0: Termometre 10 okumaya kadar hızlı ve doğru şekilde yapabilir.
1: Burası soğuk. Burada bitik bir bölge var.
0: Sadece soğuk hava alanını tespit etmiş olmuyorsunuz. Soğuk alan su kaçağı anlamına da gelebilir.
1: Burada bazı tesisat problemleri olabilir.
0: Lazerli termometre sıcak ve soğuk alanı tespit eder. Bu da bazı sorunları önleyebileceğiniz anlamına geliyor. Hiç alan düz mü diye baloncuklara gözünüzü kısarak baktınız mı? Bu yeni hassas su terazisine bir bakın. Bunu odanın karşısından bile görebilirsiniz. İçindeki su sayesinde hemen bir pürüz var mı yok mu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda açı ve eğim de ölçüyor. Şuna bir bakın. Bunun gibi bir şey daha önce görmemiştiniz değil mi?
5: Hızlı bir alet.
0: Evet.
5: Durup detaylı bir şekilde acaba kabarcık var mı diye bakmak yerine bununla büyük baloncuğu hemen görüyorsunuz.
0: Küçük bir baloncuk yerine büyük sağlam bir gösterge topumuz var. Yatay ve dikey ölçüm işin basiti. Bu hassas terazi sayesinde tüm açıları rahatlıkla okuyabilir ve bolca zaman kazanabilirsiniz. Açılı bir yeriniz var diyelim. İşte oraya koyun ve burada 30 derece var. Burada da 60 derece var. Bu çok havalı. Uçaklardaki ufuk göstergesi gibi çalışıyor. İşaretlere bakın, aynı anda iki ölçüm birden yapabilirsiniz.
5: Ön arka ya da ileri geri yapabilirsiniz. Taş gibi bir şeyiniz varsa iki yönü de gösterir size.
0: Bu baloncuklu su terazisinin kullanımı ve okuması çok kolay. Düz, engebeli, çukur, elinizde ne varsa ölçümünü yapabilir. Tahtaya güzel işleme yapmak için usta olmanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız olan şey bu makine.
6: Standart bir oyma aletinin yapabileceği her şeyi yapar bu aletimiz.
0: Sabit eli için endişelenmenize gerek yok çünkü bu alet bütün yeteneklere sahip.
6: Bir kişinin yüzünü yapabilir, üzüm yapabilir, sayı ya da detaylı şeyler yapabilir. İşleme başlamak için şimdi hazırız.
0: Kontrol kumandasını bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Makinemizin beynini bilgisayar oluşturuyor.
6: Bir bilgisayar ya da benzeri bir otomatik yazılımla kontrol edilen her makine CNC olarak kabul edilir.
0: Bu canavar sistemi sayesinde kaliteli ve düzgün işler çıkarıyor.
6: Makine çok ince ayrıntılara kadar çalışabiliyor, yani çok temizdir.
0: Bu canavar büyük aletlerin yaptığı her şeyi yapabiliyor ama daha ucuza mal oluyor.
6: Bir CNC makinesi için 10 bin, 20 bin, 30 bin hatta 100 bin dolara kadar harcama yapmıyorsunuz.
0: Tasarımlara gelince de ister kendiniz tasarlarsınız, isterseniz de internetten satın alabilirsiniz.
6: Daha yapmadan nasıl olabileceğini görebiliyorsunuz. Bu makinenin nasıl yapmaya başlayacağını gösterir. İlk tur, ikinci tur ve final turu.
0: Makinenizi 3 boyutlu tasarımlar için ayarlayıp gerçek bir malzeme kullanabilirsiniz. Yönlendirici cismi okur ve malzemenin kendisi ana model olur. Küçük bir testle ne dersiniz? Bu modelle neler yapabilir görelim. Havalı aletleri bir tahtaya havalı bir alet işliyor. İşte güzel bir surat. Birazdan tüm daireleriniz için size doğru açıları verecek bir kollu pergelimiz var.
7: Bu en kullanışlı aletlerden biri.
0: Ayrıca yanlış köşeler için mükemmel bir cetvel var.
8: Aletin güzelliği alanın ölçüsünü bize söylüyor olmasında.
0: Beşi bir arada ölçekleri nasıl yaptıklarını görmek için fabrikaya gidiyoruz. Az sonra bizden ayrılmayın. Mükemmel daire nasıl yapılır biliyor musunuz?
7: Biraz daire çizelim.
0: Yeni kollu pergel her seferinde size düzgün bir daire veriyor.
7: Sona geldiğinde mükemmel bağlanıyorlar.
0: Marka iki kollu pergel ve doğru giden çizgilerle hata yapmayı imkansız hale getirmiş.
7: Tahtayla çalışırken çok dikkatli olmanız lazım. Çizgilerin doğru olması gerek. Bu yüzden güvenilir malzemelere ihtiyacımız var. Bu en kullanışlı aletlerden biri.
0: Bir ucuna herhangi bir cetvel koyun. İşaretleme ölçeğine bir kalem ya da kesici bir alet koyun ve çizmeye başlayın.
7: 15 santimetrelik bir daire istiyorsanız oraya sıkıştırın, merkeze yerleştirin ve çizin.
0: Küçük bir daire de çizebilirsiniz.
7: Bu da 1,5 santimetre.
0: Ya da büyük bir cetvelle büyük bir daire de.
7: 250 santimetrelik bir cetveliniz varsa 500 santimetre çapında bir daire çizebilirsiniz.
0: Nasıl bir boyutta istiyorsanız dairenizi bu aletle mükemmel şekilde çizebilirsiniz. Bu marangozlar için pergel.
7: Dairelere bayılıyorum.
0: Bazen kesimlerinizi göz kararı yaparsınız. Ama bir parçanın oturmasını istiyorsanız ölçümünüz çok doğru olmalı. İşte bunun gibi. Bu beşi bir arada açı ölçer, sadece belli bir açıyı ölçmüyor. Gelin bakalım. İstediğiniz gibi açıyı değiştirmenize izin veriyor. 45 derece var burada. Yerine oturtalım ve kilitleyelim. Tamamdır. Şimdi kesiyorum. Marka 1880'den beri ölçüm araçları yapıyor. Massachusetts'teki fabrikalarına gidip nasıl yaptıklarını göreceğiz. Marka tamamen ölçüm araçları üretiyor. Mikrometrelerden tutun açı ölçerlere kadar her türlü ölçüm aletini yapıyorlar. Ve bunu 1880 yılından beri yapıyorlar.
4: Şirketi tanıtan bu aletin adı kombinasyon karesiymiş. Büyük babam Elsterit icat etmiş. Bu aletin patentini de alabilmiş.
0: Kombinasyon karesi sadece bir başlangıçtı. Marka ilk 5 yönlü ölçeri de buldu.
4: Bu orijinal cetvel öncelikle marangozlar ve esnaf için tasarlanmış.
0: Ama bu alet herkesin işini özellikleriyle kolaylaştırıyor. Bir köşenin açısını ölçersiniz, sonra ürün size düzeneğinizi nasıl kesmeniz gerektiğini söyler.
8: Klasik bir ölçer size 90 dereceye kadar gösterir. Bu alet ise bana 45 derece kesmem gerektiğini gösteriyor.
0: Artık yapmanız gereken tek şey testerenizin derecesini ayarlamak. İlk parçayı kesmek, değiştirmek ve ikinci parçayı kesmek. Beşi bir aradayla duvarlarınız düzgün olmasa bile mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz.
8: Bu aletin güzelliği de size ölçüyü söylüyor olması.
0: Marka tüm ürünlerini ana merkezleri olan Massachusetts'te yapıyor. Sadece ürünleri yapmakla kalmayıp her şeyi burada ilerletiyorlar. Açı ölçer için öncelikle ham alüminyum levhalarla işe başlıyorlar. Önce levhaları kesiyorlar ve emin olmak için ölçüm yapıyorlar. Sonra metalin hangi yüzünün en düzgünü olduğuna karar veriyorlar. Bunun için de markanın ürünlerini kullanıyorlar.
2: Emin olmak için önce düzlük tabanına koyuyoruz ve kontrol ediyoruz. Sonra açılı ölçekle hangi tarafın daha iyi olduğuna bakıyoruz. Bir tarafın dümdüz olması gerekiyor.
0: Ölçeklerden bir tarafın mükemmel düzlükte olması gerek ki düzgünce otursun. Sonra iki tarafa da delikler açıyorlar. Burası iki malzemenin birleşim noktası olacak.
2: Bir palette 8, diğer palette de 8 bacak olacak. Bir taraf üst, bir taraf da alt olacak.
0: Sonra birleşim noktalarını, doğru bildiniz, mikrometreyle ölçüyorlar.
2: Scott diskin deliğin neresinde olacağına bakıyor ve düzgün olduklarından emin oluyor.
0: Sonraki adımda metali düzleştiriyorlar. Bunun için bu aleti kullanıyorlar.
2: Bunun için de aşındırıcı maddeler var. Kırıldıkça koyduğumuz metalin köşelerini ve keskin kenarlarını keser.
0: Aynı zamanda diskleri de yapıyorlar. Ham alüminyumdan gerekli ölçüde parçalar kesiliyor. Sonra diske şekil veriyorlar. Artık işleri bittiğinde kontrol ettiklerini de biliyorsunuz. Sıradaki adımda bacakları ve diski bir araya getiriyorlar. Teflon bir halkayla aletin düzgün çalışması sağlanıyor. Numaralar ve yazılar lazerle üstlerine işleniyor.
2: Sırada lazerli işleme makinemiz var. Burada numaralarımızı titizlikle işliyoruz.
0: Son bir kez daha kontrol edip emin oluyorlar. Sonra da paketleyip yolluyorlar. Köşe kenarla ilgili bir işiniz olduğunda tek ihtiyacınız olan şey beşi bir arada açı ölçer. Evet, işte uyum diye buna denir. Sırada hassas bir testere var. Kayık gibi kayıyor resmen. Şuna bakar mısın? Ayrıca zemin kesimi için mükemmel bir alet var.
9: Gördüğünüz gibi tertemiz, güzel bir kesim.
0: Bu minik daire testere size çok zaman kazandıracak. Kesiminizi yaparken doğru ve zamanında yapmak istersiniz. Kesim yapmak ve kesiminizi düzgün, temiz yapmak istersiniz. İşte bu aleti kullanmanız gerekiyor bunun için. Bu canavarın özelliklerinden biraz bize bahseder misin?
7: Temizliği ve düzgünlüğü konusunda çok haklısın. Bu alet tertemiz kesiyor. Başındaki bu kesici alet sayesinde 30 santimetrelik bir kesim kapasitesi var.
0: Bu aleti bu kadar özel yapan şey nedir?
7: Bu modelin en önemli özelliği sabitlik için iki ray üzerinde hareket ediyor olması.
0: İkili ray sistemi kapasitesini arttırıyor. Ayrıca durdurup kayma özelliği olmadan klasik bir doğrama testeresi gibi de kullanabilirsiniz.
7: Kesinlikle.
0: Serbest bırakıp tekrar kaydırabilirsiniz. Kayık gibi kayıyor resmen. Bir de içinde lazeri var. Burada da bir lazer var. Doğru çizgiyi gör ve kes. Evet, güzel. Kontrol panelleri de var. Tavan ve ölçüm ayarlarını bulabilirsiniz. Sadece çevir. İşte böyle. Düzgün bir kesim için işte bu alete ihtiyacınız var. Fayans ya da parke keserken bu minik alet hayatınızı değiştirecek.
9: Bize nerede istersek kesim yapabilme şansını sunuyor.
0: Bu yeni, güzel alet sayesinde çalışma tezgahınıza sürekli gidip gelmek zorunda değilsiniz. Çok derin mi acaba diye de endişelenmeyin.
9: Altındaki şu aparat sayesinde derinliği ayarlayabiliyorsunuz. Böylelikle de çalışma alanınızda endişelenmeden kesim yapabiliyorsunuz.
0: İki farklı bıçakla geliyor. Bir tane fayanslar için, bir tane de tahta zemin için.
9: Gördüğünüz gibi tertemiz, güzel bir kesim.
0: Ayrıca size yol göstermesi için LED ışığı ve lazeri var. Bir de temiz olması için toz haznesi.
9: Bunun içini temizlediğinizde tüm tozların %98'ini temizlemiş olacaksınız.
0: Bu minik alet nerede olursanız olun kesmenize izin veriyor.
9: Her seferinde mükemmel kesiyor.
0: Kestiyseniz tabii ki ölçmek de zorundasınız. İşte o zaman yeni ürünümüz geliyor.
10: Bu karemetrenin olayı şerit ve ölçü kombinasyonunun olması.
0: Tamam, hadi nasıl bir şey olduğunu göster.
1: Tamam, kare bir ölçü bu. 4,5 santimetre.
0: Tamam.
1: 8 ve 12 bu. Duvarlar, düz zeminler, yani her şey için ihtiyacınız olan tek metre bu.
0: Bununla hızlı ve kolayca ölçüm yapabilirsiniz. Bir kısmı 14,5 santim ve diğer kısım 12 santim.
1: Bunu kaydırıyorsunuz.
0: Peki bu genişleticiler
1: de... ve bir de büyük tarafı var. Uzun olanla böyle iki tarafı da kullanarak 30 santimlik dikdörtgen çizebilirsiniz.
0: Diğer tarafla düz bir çizgi çizebilirsiniz.
1: Kontraplan 4 santimetresini istiyorsanız aşağı indirebilirsiniz. Evet, bir de metresi
0: i̇şte.
1: Var. Büyük bir metre bu.
0: Bu alet ölçüm işaretleme işlerini çok kolaylaştırıyor. Sırada başka bir markanın yeni uzunluk ve genişlikteki şerit metresini göreceğiz.
3: Bu klasik bir metreden %150 daha büyük.
0: Fabrikalarına gidip bu güzel metreyi nasıl yaptıklarını göreceğiz. Herkesin iyi bir metresi vardır, değil mi? Bu güzel kancasıyla önden ve yanlardan tutmanızı sağlıyor. Titizlik isteyen anlar için de kilidi çok iyi. Nasıl yaptıklarını görmeye Connecticut'a gidiyoruz. Hadi bakalım, bize neler gösterecekler. Ölçümünüzün doğru olmasını istiyorsanız bu yeni marka her şeyi kolaylıkla yapıyor.
10: Bu yeni metremizi hem ustalar hem de evde hobi olarak çalışanlar için üretmek istedik.
0: Bu metreyi diğerlerinden ayıran şey nedir? Her şey ucundaki kancayı genişleterek başlamış. Buna canavar deniyor.
3: Bu klasik bir metreden %150 daha büyük. İki tarafıyla da güçlü bir şekilde klasik metreler gibi tutabiliyor.
0: Bir şeyi ölçmek isterken çok da zorlanmıyorsunuz.
3: Bu canavarla çok rahat bir yere tutunup sonra direkt başka bir yere kolaylıkla geçebilirsiniz. İşte böyle.
0: Bu metre kırılmadan önce uzun bir yol gidebiliyor.
3: Bu alet 4 metreye kadar dümdüz durabiliyor. Bu da uzaktaki nesneleri ya da uzun bir alanı ölçmek için çok iyi. Gerçekten bayağı fark ediyor.
0: Bu ürünün parlama nedeni çelikten yapılıyor olması. Connecticut'taki fabrikalarına gittik ve tüm süreç bu makaralarla başladı. Ham çelik onu parçalara ayıran bir makinenin içinden geçiyor.
11: Parçalara ayırma işlemi parlatıcı tekerleğin tekerleklerin olduğu yerde gerçekleşiyor. Bölümlere burada ayrılıyor. İşe koyulacağımız çeliğimiz buraya geliyor. Hepsi buraya bağlanıyor.
0: Şeritlerimizin kenarları 3 santimetre olacak şekilde kesildikten sonra 1800 dereceye kadar ısıtılıyorlar. Burada metremiz pişiyor.
11: Sıcak pişirme yöntemiyle metreye şekil veriyoruz. Sıcakla beraber şekil aldığı için bu maddenin kalıcı şekli haline geliyor.
0: Rulolar sarı rengini almak için boya makinesine gidiyorlar.
11: Sağlamlığından, kalınlığından emin olmak için kırıyoruz ve böylece düz bir yüzeyi boyamış oluyoruz.
0: Boya kuruduktan sonra siyah ve kırmızıyla numaralar, işaretler işleniyor. Sonra üzerlerine polyester laminat yapıştırılıyor.
11: Metreyi tamamen sarıyoruz ve böylece aşınmaya, suya karşı dayanıklı hale geliyor.
0: Bu metre hakkında bir değişik bilgi daha vereyim. Baş kısmına kırılmayı önlemek için özel bir zırh ekliyorlar. Bu da çok sağlam bir şey.
10: Helikopterlerin pervanelerinde kullanılan malzemenin aynı kullanılıyor.
0: Metrelerimiz boyandı, yazıları yazıldı, koruma takıldı. Artık lazer testi için hazırlar.
11: Her metrenin uçlarını ölçüyoruz. Eğer iki tarafta düzgünse bütünün düzgün olduğuna emin olmuş oluyoruz.
0: Sonra metre sıkıca tutulur ve kutulama için sağlam bir şekilde sarılır. Metrenin patentli bir kilidi de var ki bu ağır darbelere karşı oldukça dayanıklı.
10: Darbeyi tamamen elimine eden bir kilit sistemi tasarladık. Yani düştüğü zaman bir şey olmayacak. Gayet sağlam.
0: Son olarak metreye kancaları yerleştirilecek ve paketlemeye gidecek. Bu yeni şerit metreler 3 boyda geliyor. 5 metre, 7,5 metre ve 11 metre. Bu ekstra büyük kancasıyla da beraber bu bebekler göze çarpıyor. Gelecek sefer görüşmek üzere. Bu alet çok iyi. Temiz, düzgün. Yamukluk yok. Ve şey gibi. Kelimeyi bulamadım.
12: Sağlam değil mi?
0: Aa, evet, sağlam. Bayıldım.
12: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Fansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
8: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
7: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
9: Pekala Faz, arabada küçük bir sorun fark ettik. Su sızıntısı var değil mi?
10: Evet, küçük bir birikinti oluşmuş.
9: Doğru. Bu Joe, bunu hepimiz tanıyoruz ve seviyoruz. 20 yıldır asistanım değil mi?
10: Evet, doğru.
9: Bu iş için hızlı bir şekilde gönüllü olmayı kabul etti. Pekala, şöyle yapacağız. 4 tane duş bonesi var.
10: Tamam.
9: Al, hangisini istersin?
11: Şunu.
9: Tamam, ananaslı olanı alabilirsin. Üstündeki desende 80 yaş üstü hava var.
10: Tamam, onu ben alayım.
9: Tamam dostum. Bunu mu istersin, şunu mu?
11: Aa, ananaslıyı alıyorum.
9: Tamam tatlım.
11: Evet.
9: Yapacağımız ilk iş şapkaları çıkartmak.
11: Islanacağımızdan adım gibi eminsin.
9: Hazır mısınız?
10: Artık 1964'teki halini biliyorum.
11: Evet.
9: Bebeklik halimi mi? Inga. Joe hortumu tutacak ve üstümüze su sıkacak. Yağmur yağıyor gibi olacak ve nereden sızdığını göreceğiz.
3: Bol şans.
9: Hadi girelim. Beni de arkaya alabilirsiniz.
10: Aferin.
3: Hadi acele edin.
9: Tamam. Tamam, ıslanacağız.
11: Burada sızıntı yok. Hayal görmediğine emin misin?
9: Fazla birlikte gördük.
10: Ben de gördüm.
9: Ama şimdi bir şey yok.
10: Hafifçe su lekeleri görmeye başladım. Galiba akacak. Heh, evet,
11: işte
10: akıyor.
11: İşte akmaya başladı.
9: Aman tanrım, şuraya bak, sırılsıkla buldum.
11: Doğruca sanruftan akıyor.
9: En azından artık nereden sızdırdığını biliyoruz çocuklar.
10: Evet, bu ciddi bir kaçıyor.
9: Yeter artık, ben çıkıyorum.
10: Kaçırıyor. Şimdi de kaçıyor.
9: Bırakın çıkayım.
3: Ah, kurusun.
9: En azından test işe yaradı. Joe, çok hoşuna gitti değil mi?
3: Evet, çok eğlenceliydi.
9: Evet,
3: tekrar gir, bir daha yapacağım.
9: Boş ver sana.
10: İşte tam burada. Evet, buradan gördüm. Akıyormuş, gördün mü?
11: Kan altı kanmış.
9: Aslında buradan dışarı çıkması gerekiyordu ama tıkandığı için çıkamamış.
10: Evet, bak
9: evet,
10: gördün mü?
9: Testi iyi ki yapmışız.
10: Evet, işte burası, evet gördüm.
9: Biraz ıslanmış olsan da sanırım tek çözüm bu havalandırma deliğini açmak değil mi?
10: Kesinlikle.
9: Evet, doğru. Pekala, hadi açalım o zaman.
0: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

Nasıl yapılır da bugün? Üç tekerlekli araçlar. Bir yarış arabasını ya da üç tekerlekli bisikleti geçtiğinizde ne olur? Beyzbol sopası. Bu hikayeyi size anlatabilmek için temeli atacağız. Suni bonsailer. Yüzyılların bu eski botanik sanatını nasıl taklit ediyorlar? Ve trombonlar. Size tüm pirinç taktiklerini göstereceğiz. Ama önce... Üç tekerlekli araçlar 1990'larda egzotik araçlar olarak ortaya çıktı. Bu steroid üzerindeki bir motora benziyor. Önde bulunan çift teker ve arkada bulunan tek tekerlekli bu alet ters arazi görünümü şeklindedir. Yolu bir yarış arabası gibi saran bu aletlerin şehir trafiğinde kullanılmaları da artık yasal hale gelmiştir. Bu araç sıfırdan saatte 100 km hıza 4.1 saniyede ulaşır. Normal bir motordan daha hızlı olmayabilir. Ancak kesinlikle gözleri üzerine çeker. Üretime şasiyi şekillendirecek 34 çelik boru parçadan başlanır. Bir işçi parçaları belli bir amaç doğrultusunda birleştirerek yerleştirir. Parçaları yerlerine sıkıştırmak tam 4 saat sürer. Yüksek verimlilik için parçalardan daha büyük ve karmaşık olan 13 adedi öncelikle birleştirilir. Çelik borular 3.8 cm çapındadırlar ancak metalin kendisi sadece 1.5 mm kalınlığındadır. Bunlar tıpkı havacılık sektöründe kullanılanlar gibi güçlü ve şimdi daha hafif. Bu şirket küçük parçaları bir araya getirirken görsel referans metotlarını uygular. Başlamadan önce bir işçi 80 parçayı etiketlenmesi için bir banda yerleştirir. Bu sayede hiçbir somunu, cıvatayı, duruşunu, bileşenleri ve kornaları unutmayacaktır. Bir işçi elektrikli vinç kullanılarak 4 silindirli, 152 beygir gücünde ve 1200 cc olup siyah boyanmış bu aracın motosiklet motorunu şasiye yerleştirir. Havalı pense yardımıyla 6 adet somun ve vida ile tutturulur. Burada işçiler 50 parçayı bir araya getirerek ayak kutusu denilen düzeni kurarlar. Buna debriyaj, fren ve gaz pedalları da dahildir. Fren pedalı kuvvetli baskılar düşünüldüğünden daha kalıncadır. Araç 100 km hızdan 0'a 29 saniyede düşebilmektedir. Frenin bir bölümü güçlü bir likit conta ile kaplanır. Başka bir işçi fren sıvısı için 2 adet çıkış hortumu, 2 adet plastik rezervuar bağlar. Bu sıvı 343 dereceye dayanıklı olmak zorundadır. Bu sayede daha yüksek bir motor performansı elde edilir. Cıvatalar yardımıyla ayak kutusunu şasinin ön kısmına monte eder. Saatte 230 km hıza ulaşabildiğinden beri ayak kutusuyla hızı kontrol edebilmek çok önemlidir. Sonra süspansiyon sistemi kurulur. Bir silindirik gaz emici fren sistemine dahil edilir. Bunun oluşumunda çinko kaplı rotor ve alüminyum perger vardır. Sonra dört çeker olarak bilinen egzoz manifoldu oturtulur. Dört boru tek bir yerde birleşerek egzoz dumanını motordan emer. Sonra elektrik kontrollü fan ve radyatör parçaları yerleştirilir. Sonra bir işçi demonte edilebilir ve deri kaplı direksiyonu yönlendirme sütununa yerleştirir. Direksiyon bir burgulu yay sistemiyle bulunduğu yere kilitlenir. Aynı yarış arabalarındaki sistem gibi koltuğa oturduktan sonra direksiyon takılır, böylece rahatlıkla yerleşilir. Katlanır direksiyon kolonu tüm bu mekanizmanın bir parçasıdır. Bu aynı zamanda hız göstergesi ve yakıt göstergesini içerir. Bununla birlikte sinyal çubukları, farlar ve uzun kısa farlarıyla motor açma kapama sistemleri de buradadır. İşçiler sallandırma kolu denilen beslenme lastiğini süspansiyonun başka bir parçasına monte ederler. Montajı yarım metre uzunluğunda bir cıvata ve bunu destekleyen daha küçük iki cıvatayla gerçekleşir.
İşçiler besleme lastiğine bir zincir yerleştirirler. Böylece araç yol alırken 94 parçalı zincir 2 çark üzerinde dönerek direksiyonun sağa sola dönmesini sağlar. Son olarak işçiler 19 adet kalıplanmış fiberglass parçayı gövdeye dahil ederler. Bu fabrika 6 standart renk ve bununla birlikte değişik müşteri isteğine bağlı renkler sunar. Eğer bir motor ehliyetiniz ve 50 bin dolarlık birikiminiz varsa siz de bu tekerleklerin üzerine atlayıp asfaltı yakalayabilirsiniz. İyi eğlenceler. Eğer bir beyzbol sopasının basit bir şey olduğunu düşünüyorsanız oldukça yanılırsınız. Bu sopayı yapmak demek, hafiflik ve kalınlık arasındaki balansı mükemmel kurmak demektir. Kullanılan malzemeye göre bu çok değişir. Metal sopalar topa daha hızlı vurulmasını sağlar. Profesyonel oyuncular lig kurallarına da uygun olarak ağaç sopaları kullanırlar. Barry Bonds 2001 yılında bir kamerayı buna benzer bir ağaç sopayla parçaladı. Bu beyaz diş budak yerine akça ağaçtan yapılmış bir sopaydı. İri bir parça akça ağacın nasıl iyi bir sopaya dönüştüğünü bir bakışta asla söyleyemezler. Öncelikle kalınlığı ve ağırlığı ölçülerek bakılması gerekir. Önce metal diskler ağacı sıkıca tutar. Aynı zamanda çevirir. Bu esnada tornadan geçen ağaç şekillendirilir. Bu son derece modern bir torna tezgahı olup adına XY makinesi denir. Şekillendirilmiş ağaç kütüphane adı verilen bir odaya götürülür. İşçi içlerinden birini alır, model ve boyutlarını ayrıntılı belirten formu doldurur. Oyuncunun siparişine uygun olması için yeniden ölçülür ve tartılır. Ağaç tekrar tornaya girer ve dönmeye başlar. Bilgisayar yönlendirmesiyle torna ağacı oymaya başlar. Sapını yapmak için 2,5 santim kalınlığında ağaç yontulur. Beyzbol sopasının kabaca şeklini alması için 3 tur tornadan geçirilmesi gerekir. Ancak bunun tamamı 3 dakikada olur. Şimdi bir kez daha tartılır. Sonra bir kumpasla sopanın ucu ölçülür. Kare uçlu bir raspayla topuzu yuvarlaklaştırılır. Sonra sopa daha basit bir tornaya konur. Burada kesilirken aynı zamanda ölçülür. İşçi başka bir kumpasla tamamlanmış sopanın kalınlığını ölçüyor ve az önce işlediği sopayla kıyaslıyor. Şimdi eline yan keskiyi alıyor. Sivri ucuyla sopanın sap kısmını topuzun biraz üstüne vurarak omuzları daraltıyor. Tekrar ölçüyor ki böylelikle çapının doğruluğunu kontrol etmiş olsun. Yan kesiciyi kullanarak sopanın eğimini biçimlendiriyor ve tekrar istenen ölçülere uygunluğunu ölçerek kontrol ediyor. Sapı biraz daha yontuyor. Sonra topuzun ucuna keskiyle açı veriyor. Yan keskiyle kalan kısmı biçimlendiriyor. Aynı aletle sopanın namlusunu eğiyor. Böylece keskin köşelerden kurtuluyor ve topun sopaya çarpma hızını hafifletmesine ve oyuncuyu sarsmasına engel oluyor. Alet son derece keskin olduğundan istediği gibi oyabiliyor. Sopa olması gereken ağırlığın 14 gram kadar üstünde şu anda. Elektrikli zımparayla kaba köşeleri yumuşatıyor. Son bir büyük gayretle işini tamamlıyor. Zımparalarken aynı zamanda da ölçüyor. Çünkü bu sadece pürüzsüzleştirmek amaçlı değil. Sopa tam olarak oyuncunun istediği kilo ve ağırlıkta olacak şekilde hazır olmalı. Dönen bir çark, açılan deliklerin çevresinden kesiyor ve kibar bir kepçe oluşturuyor. Sonra daha büyük bir disk namluyu güzelce eşliyor. Bazı oyuncular yuvarlak sopayı balans farklılığından dolayı tercih ediyor. Şimdi sopayı teraziye koyup son olarak tartıyor ve oyuncunun isteklerine tam olarak uyup uymadığına bakıyor.
Sapa boya sürüyor. Sopanın alt kısmını vernikle ovuyor. Sopaya etiket basıyor, böylece distribütör ve damga adı gösteriliyor. Sonra model adını altın mürekkeple basıyor. Hafif bir cila tabakasıyla hepsini cilalıyor. Şimdi bu akça ağaçtan yapılmış sopa, büyük lig ve sıkı vuruşlara hazır hale gelmiş olarak bekliyor. Birazdan nasıl yapılır da? Suni bonsailer, yüzyılların bu eski botanik sanatını nasıl da taklit ediyorlar? Ve trombonlar, acaba nasıl yapılıyorlar? Kısa bir aradan sonra. Nasıl yapılır? Hoş geldiniz. Bonsai, Japonca'da saksıda bitki anlamına geliyor. Saksılarda ağaç yetiştirmek saygınlık duyulan bir sanat olup ilk olarak 2000 yıl önce Çin'de başlamıştır. Geçtiğimiz yüzyılda yapay ağaçlar yaratma sanatı Bonsai Zokai olarak ön plana çıkmış olup tüm dünyada kabul gören bir hobi haline almıştır. Gerek cam, çiçek açmış kiraz ya da Çin kara ağacı olsun, Bonsai Zokai tüm bunlara benzer değişik ağaçlarla yapılabilmektedir. Bazıları taşlar ve küçük heykelcikler içermekte ve buna bir Çin geleneği olan Penjing denilmektedir. Bir usta 13 tel ipi sarmalayarak ve çiçekçilerin kullandığı bir yapışkan bantla sararak işe başlar. 13 sayısını Asya geleneklerinden gelen bir tercih ve saygı göstergesi olarak kullanıyor. Daha sonra bu teller ağaç gövdesini ve dallarını oluşturacaklar. Sonra bu teller kağıt havludan bir şeritle kalınca sarılır, böylece esnekliği sağlanmış olur. Kağıt havluyu yerinde tutar ve tellerin uçlarını bantla daha kalınca sarar. Usta sonra plastik cam iğnelerini dallarından alarak kümelere ayırır. Sonra dalların ucunu kırpar ve 2,5 santim uzunluğunda parçalar yaratır. Bu parçaları güçlendirmek ve desteklemek için milimetrenin yarısı kalınlığında tellerle bu parçaları sarar. Sonra daha doğal bir dal görünümü yaratmak için bu parçaları çiçekçi bantlarıyla sarar. Bu parçaları cam iğne kümelerinin içine yerleştirir. Kalın uç tomurcuk olur ve bu kümeyi parçanın üstünde tutar. Usta şimdi bu 3 adet yapraklı parçaları bir araya getirir ve birbirini telle bağlar. Yandan ve aynı yönde olacak şekilde büker. Bu eğilim doğal dalların güneşe doğru eğilmelerinin taklididir. Daha olgun tomurcuk görünümü sağlamak için değişik 3 başlı yapay parçalar kullanılır. Buna karakter vermek açısından usta gövdeyi kurutulmuş ağaç parçacıklarından oluşturur. Uzun sarılmış telleri tabandaki köpüğe sıkıca sokar. Telleri kurutulmuş ağaç parçasına telle tutturur ve çiçekçi bantıyla tellerin etrafını tabana da saracak şekilde sarmaya başlar. Sonra telleri bükerek kıvrımlı bir şekle sokar. Japonlar bu şekle moyo gider. Gövdeyi hafif gri bir kalıp kille kaplar ve altına yapışık bir şekilde gelecek biçimde gövdeye yakınlaştırır. Burası daha sonra ağaç kabukları ve yosunla kaplanır. Bu uygulama saatler alabilir. Bir bonsai zokai yapmak 4 ila 6 gün arasında zaman alır. Sonra usta pirinçten kağıdın bir kısmına yavaş kuruyan bir tutkal sürer. Bu şeritler 5 santimetre kalınlığında ve 2,5 santimetre genişliğindedir. Bunlardan yaklaşık 50 tanesini kullanarak gövdeyi kaplar ve ağaç kabuğu görüntüsü verir. Tutkal kuruduğunda kırışık görünmesi için ıslak bir bezle yavaşça bu parçaların üstüne vurulur. Bu şekilde ağaç kabukları doğal bir yaşlılık görünümü kazanmış olur ve bu iyi bir bonsai zokai'nin iyi yapıldığını gösteren en belirgin özelliktir. Ustalar dalları geleneksel üçgen şeklinde yerleştirirler. Alttaki dalların sarkmaları doğal bir ağırlıktan dolayı olmuş gibi görünmelidir. Yapraklı parçaları dalların ucuna tel ve çiçekçi bandıyla dikkatlice tuttururlar.
Usta bir bıçakla ağacın gövdesinin çevresindeki köpüğü kesip alır. Sonra usta ağacı dikkatlice 22 santimetre çapında ve 5 santimetre yüksekliğinde özel bir saksıya koyar. Bir heykeltıraş malzemesiyle saksının içindeki köpüğü kahverengi bir şekillendirici kille kaplar. Şimdi yavaş kuruyan tutkalı da kullanarak kirlenmiş yüzeyin birçok yerini yapay yosunla kaplar. Kibarca yosunların üstüne üfleyerek tüm yüzeye saçılmalarını sağlarlar. Gövdeye biraz daha tutkal sürerek değişik renk ve parlaklıkta yosun yapışmasını ve bir diken benzeri görüntü sağlanmasına uğraşır. Bitmiş bir bonsai zokai 45 santimetre yüksekliğindedir. Doğal ağacın gerektirdiği hiçbir bakıma ihtiyacı yoktur. Bir bonsai'nin fiyatı 50 ile 800 dolar arasında değişir. Bir atasözü iyi bir şey üzerinde gelişmek zordur der ve bu da trombona oldukça uyar. Modern trombon, orta çağdaki atalarından çok farklı olmamakla beraber, S görünümündeki el kaydırağı ve çan bölümüyle geçmişten gelen bir ses, oldukça yüksek ses ama aynı zamanda yumuşak ve tatlı olabilir. Trombon genel anlamda alçak notalara kayar. Trombon, el kaydıraklı mekanizması olan tek enstrüman olup uzatılınca sesin değişik tonlarını vermektedir. Trombon yapmak için önce pirinç levha kesilir. Bir çelik çubuğa sararak şekli verilir. İşçiler naylon başlıklı bir tokmak kullanarak pirinci şekillendirmek üzere tokmaklarlar. İstenen şekle kabaca ulaşmak için birkaç dakika yeterli olacaktır. Yavaşça yayarak kalıbı açar ve kenarlarına çentikler atar. Sonra bir pirinç başlıklı tokmakla çentiklere kenarları tutacak şekilde hafifçe vurur usta. Asetilen bir alev makinesiyle çentikleri pirinç alaşımlı bir telle birbirine eriterek birleştirir. Ancak tabaka üst üste biner. Kalınlaşır. Bunu bir tabaka eziciden geçirir. 2 tonluk bir basınçla ezilir. Evet, şimdi çok daha incelmiştir. Tekrar yuvarlamak için çan şeklinde çubuğa koyar. Sonra tokmak izlerini merdanelerle yok eder. Çelik bir aletin üstünde duran tabaka tezgaha konur. Hidrolik bir silindir tabakayı yoğun bir su yıkayıcısından geçirir. Aynı zamanda biçimlenmesi için baskı uygular. Zili parlak yapabilmek için tornaya pirinç bir disk yerleştirilir. Pense yardımıyla diskin kenarlarını döndürür ve böylece hızlı dönerken çarpmalarını önler. Sonra ustaca kullandığı minevela ile dönen pirinç diskin aksi yönünde baskı uygular. Bu diske parlaklık verir. Bir trombona parlaklık vermek oldukça zarif bir iştir. Düzgün şekil çıkarmak çok önemlidir çünkü bu trombonun çıkardığı tonlara etkiler. Sonra alev makinesiyle bu ışıldağı zile ekler. Bu parçalar bir düzenekte dönerlerken tabakanın aksi yönünde ağaç bir materyalle baskı uygulanır. Bu tabakayı düzleştirir ve zile son şeklini verir. Şimdi tüpleri yapma zamanı. Hidrolik bir merdane çekerek metal kalıbın içinden geçirir ve oldukça gerer. Böylelikle tüpün hem çapı hem de kalınlığı kontrol edilmiş olur. Sonra içlerine su doldurularak buzluklara konulurlar. Buz bir sonraki işlemde tüpün bükülmesini önler. Bir manivela ile U şeklinde bir bloğun etrafından büker. Tüp U şeklini alırken sertleşir. Buz eriyince U şeklindeki tüpü metal bir kalıba koyar. Tüpü güzelce yağlar. Ve tüpün üstüne çelik bir top koyarak bunun üstüne baskı yapar. Bunlar küçük topları düşürür
ve ilk büyük topu U şeklindeki tüpün içinden geçirir. Bu aynı zamanda tüpün iç kısmının gereken ve istenen çapa gelmesini sağlar. Ve sonra top diğer taraftan dışarı çıkar. Şimdi tüm parçaları bir araya getirerek lehimler. Aynı yolu bir muslukçu bakır tüpler yaparken kullanır. Subap bölümü için bir ilmik dahil eder. Toplamda bir trombonda yaklaşık 2-3 metre tüp boru kullanılır. Son olarak yapısal güçlülük kazandırmak için telleri yerlerine lehimler. Elmas uçlu bir aletle trombonun üstüne şirket amblemi oyulur ve bir lastikle cilalanır. Bu trombonun yapımı

Evet, tekerlekli motorla park sorunsuz bir hayat mı istersiniz? Yoksa bu sopayla tüm enerjinizi atmak mı istersiniz? Belki de bu küçük ağacın altında dinlenmek istersiniz. Artık nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
2: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
1: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
2: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
1: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
3: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
1: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: İnternetten de suç mu işlenirmiş abi?
5: Kesinlikle abi.
4: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
5: Kalp gönder kalp.
6: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi? Güzel.
1: ...15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
7: Birazdan nasıl yapılıyor da? Bir savaş uçağını bir arada tutacak kadar güçlü olan vidalar... İngiltere'de kahvaltının olmazsa olmazlarından marmelat. Ve üç boyutlu yazıcıyla üretilen kıyafetler. Tüm bu soruların cevapları nasıl yapılıyor da?

0: vidalar dünyamızın en önemli aletleri arasında. Tencerelerden bilgisayarlara, pencerelerden savaş uçaklarına kadar birçok şeyin yapımında yer alıyor. Sadece Amerika'da her sene 200 milyar vida kullanılıyor. Bu kişi başına 600 vida demek. Dünyamız bir nevi bu vidalar sayesinde bir arada kalabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bellingham, Massachusetts. Şehrin hemen dışında bulunan Ransom Tool fabrikası sayesinde eşyalarımızı bir arada tutabiliyoruz. Burada her sene milyarlarca yıldız başlı vida, diğer ismiyle Philips vidası üretiliyor. Hikayeyi Mike Movies'ten dinliyoruz.
1: Kurucumuz Henry Philips, kendisi normal oluklu düz vidalardan oldukça yığılmış bir kişiydi. İş yaparken sürekli olarak...
0: Bellingham, Massachusetts. Şehrin hemen dışında bulunan Ransom Tool fabrikası sayesinde eşyalarımızı bir arada tutabiliyoruz. Burada her sene milyarlarca yıldız başlı vida, diğer ismiyle Philips vidası üretiliyor. Hikayeyi

0: yarıya ince. Dünyanın her bir yanında milyonlarca insanın vida kullandığı düşünüldüğünde milyonlarca saat tasarruf edilmiş oldu. Bugünlerde ise süper savaş jetinin yapımı için yeni bir model geliştiriyorlar.
1: En yeni vida sistemlerimizi 3 boyutlu yazıcı kullanarak yapıyoruz. Öncelikle bu model üretimi test edebilme imkanı buluyoruz. Bu sayede en yeni müşterilerimizin isteklerini tam olarak karşılayabileceğimizi düşünüyoruz.
0: Yeni modelin klasik yıldız vidadan daha sağlam olması gerekiyor. Bu gerekliliği yıldız başlı vidanın kanallarını biraz değiştirerek sağlamayı düşünüyorlar. Bir sonraki adımsa ellerindeki yeni başlı vidaya uygun tornavida üretmek. Bu tornavidanın son derece sağlam olması gerekiyor. Bu yüzden çelik, krom ve tungstenden oluşan bir alaşım kullanıyorlar. Bu işin başındaki kişi Jim Ahart.
2: Ürünümüz için en üst düzey çelikten kullanıyoruz. Ürünün en güçlü darbelere dayanacak kadar sağlam olması gerekiyor.
0: İşe 5 metre uzunluğundaki çelik çubukları makineye yerleştirmekle başlıyorlar. Elmas uçlu kesici çubuğu burada istenilen şekle sokuyor. Sonrasında diğer bir elmas uçlu kesici çubuğu 2,5 santimetre uzunluğunda parçalara ayırıyor. Buradan sonra sıra Tony Silla'ya geliyor. Tony'nin işi kesilen parçaların ucuna savaş uçakları için geliştirilen olukları açmak. Buradaki presin içine tornavidanın ters şekilli kalıbını yerleştiriyor. Üzerine de çelik kalıp yerleştiriliyor. Sonrasında pres 100 tonluk bir kuvvet uygulayarak çeliğe gerekli şekli veriyor. Artık tornavida ucu dünyanın dört bir yanındaki ustalara gönderilmek için hazır durumda. Bazıları da buraya İngiltere'deki Losup isimli kasabaya geliyor. Bu küçük kasaba 18. yüzyılın sonunda endüstri devriminin merkezinde yer alıyordu. Bugün Fasteners ismi altında o günlerin geleneklerini devam ettiriyor. Yılda 4 milyon adet vida üretiyorlar. Tabii bu vidalar gidip nalburdan aldığınız cinste vidalar değil. Bu vidalar roket, uydu ve uçak yapımında kullanılıyor ve her biri ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamak zorunda. Detayları Andy Sargent'tan alıyoruz.
1: Konu uçak endüstrisine gelince ihtiyaç duyulan malzemeyi tam anlamıyla karşılamanız gerekiyor.
0: Süreç 1500 metreyi bulan çelik halatların işlenmesiyle başlıyor. Gary Klarich, çelik halatları makineye yönlendiren kişi. Makinenin içinde Amerika'dan yeni alınan muşta bulunuyor. 6 adet paralel silindir bobini güçlendirerek kesme başına doğru ilerletiyor. Çelik bobin bir kesici yardımıyla 3 santimetrelik parçalara ayrılıyor. Sonrasında 80 tona varan bir presle vidanın başı istenilen şekli alıyor. Ve bu işi sadece bir saniyede yapıyor. Her bir parçanın kusursuz olmasından sorumlu kişi ise Gary.
2: İşlerin yolunda gittiğinden emin olmam gerekiyor. Buradaki malzeme bir yolcu ya da savaş uçağına takılabilir. Bu müthiş bir duygu.
0: Fakat vidalar hala bir uçağı bir arada tutabilmek için gerekli olan sertliğe ulaşabilmiş değil. Bu yüzden Gary toplanan vidaları ekstrüder adı verilen bir makineye boşaltıyor. Vidalar hat boyunca ilerlerken teker teker alınarak yüksek basınçla 1/3 oranında kısaltılacağı bölüme iletiliyor. Daha sonra pişirilmek üzere fırına gönderiliyorlar. Fırında her bir vidanın üzerinde oluşan gözle görülemeyecek kadar küçük olan boşluklar gideriliyor ve metal güç kazanıyor. Chris, vidaları bir tepsiye boşaltarak 14 tepsiden oluşan istifi yanmakta olan fırının ağzına yerleştiriyor. Fırın kapağı açıldıktan sonra Chris, vidaları dikkatli bir şekilde fırının içine gönderiyor.

0: Fırın kapağı kapatıldıktan sonra vidalar 860 derecede 3 saat boyunca pişiriliyor. Fırından çıkarılmadan önce vidalar yağla soğutuluyor ve pürüzsüz bir hal alıyor. Fırınlama sayesinde vidalar sertleşmiş olsa da artık oldukça kırılganlar. Bu yüzden 500 derecelik bir fırında 2 saat boyunca yeniden fırınlanıyorlar. Burada uygulanan ısıl işlem sayesinde vidalar güçleniyor ve kırılganlıkları gideriliyor. Ama vidalar hala bir uçağı bir arada tutmak için hazır değil. Şekillendirilmeleri gerekiyor. Bu yüzden kutunun içindeki vidalar başka bir makineye boşaltılıyor. Vidalar burada tek sıra halinde ilerlemeye başlıyor. Makinenin diğer bir kısmına doğru düzgün bir şekilde ilerliyorlar ve kalıplama için sıraya giriyorlar. Bu pres döküm kalıbı boyunca oluklar bulunuyor. Vidalar boşluk boyunca ilerlerken pres döküm makinesi tarafından istenilen şekle getiriliyor. Vida artık son üretim sürecini de tamamladığına göre bir uçağı tutmak için sağlam olmuş olmalı. Bunu anlamanın yolu bir tanesini bu preste test etmekten geçiyor. Öncelikle vidanın dayanma gücünü test ediyorlar. Bir metal blok vidanın tam ortasından 37 bin Newton kuvvetinde baskı uyguluyor. Vida bir hayli yamulmasına rağmen kırılmadı. Bir sonraki test vidayı iki ucundan çekerek kopmasını sağlıyor. Bu şekilde üretici firma vidanın kopma noktasını doğru bir şekilde hesaplayarak uçak firmasının ihtiyaçlarına cevap verip vermediğini ölçüyor.
1: Şu anda havada bulunan bütün uçakların bizim vidalarımızı kullandığını bilmek çok gurur verici.
0: Firma günde 25 bin vida üretiyor. Bu vidalar sayesinde havadaki savaş jetlerimiz bizi düşmanlardan koruyor. Birazdan İngiltere'de her sabah kullanılan reçelleri nasıl üretiyorlar ve masaüstü yazıcısı kullanarak bir elbiseyi nasıl üretiyorlar? Soruların cevapları için aradan sonra yeniden bizimle olun.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Kraliyet ailesinin favori ürünü bugün bütün Britanya'da vazgeçilmez bir lezzet konumunda. Kraliçenin favori reçeli günümüzde yılda 80 milyon kavanoz üretiliyor ve kahvaltılarımızı süslüyor. Ağaçtan masamıza gelene kadarki süreci ise görülmeye değer. Peki nasıl yapıyorlar? Sevilla, İspanya'da kış. Yılın bu zamanlarında havada portakal kokuları dolaşıyor. Aralık ayı Antonio Jose Naranjo gibi çiftçiler için hasat zamanı anlamına geliyor. Portakal zamanı burada 2 ay sürüyor. Bu yüzden elini biraz çabuk tutmak zorunda.
4: Burada görmüş olduğunuz bütün ağaçları tek tek büyük babam dikmişti. Şu an çiftliğinde yaptığımız şeyleri görseydi eminim bizimle gurur duyardı.
3: Guadalquivir Vadisi'nde yer alan Antonio'nun çiftliği bereketli topraktan, bol güneş ve az yağmurdan nasibini alıyor. Bu sayede portakallar oldukça lezzetli ve sulu olabiliyor. Sezonluk işçi Enrique Rodriguez'e göre hiç de öyle olmasa da.
5: Bu benim için gerçekten çok ekşi.
3: Patronu da Enrique'ye katılmadan edemiyor.
4: Çok sert, oldukça keskin.
3: Birçok çiftçiye göre acı tatlı portakallar ağızda kötü bir tat bırakıyor. Ama Antonio her sene bütün hasadını garip bir alıcıya sattığı için aynı tadı üretmek için çaba sarf ediyor.
4: Aslında biz tatlı portakal üretmeyi seçmek istememize rağmen İngiltere'deki alıcımız bunu tercih ediyor. Biz de bunu üretiyoruz.
3: Sert portakallar reçel yapımı için çok uygun ve her sene 15 bin ton portakal buradan Britanya'ya gönderiliyor. İngiltere'nin Tiptree kasabasındaki Wilkin & Sons fabrikası 100 seneden fazla bir süredir reçel üretiyor. Mevsimin ilk portakalları pektin adı verilen ve reçelin kıvam almasını sağlayan bir doğal katkı malzemesi içeriyor. Portakallar taze kalabilmeleri için donduruluyor. Üretime geçildiği anda kabuklarını soyma zorluğu ortaya çıkıyor. Bir ton portakal su dolu bu havuza alınıyor ve üzerlerine baskı uygulanıyor. Sonrasında 4 saat boyunca kaynatılarak donmuş portakalların çözülmesi ve tatlarının ortaya çıkması sağlanıyor. Bu süreç sayesinde Iron Poppa gibi işçilerin işi epey kolaylaşıyor.
6: Saatlik 18 kilogram hedefimiz var. Düzgün kaynatıldıklarında kolayca çıkarabiliyoruz. Ama sert kalmışlarsa işler biraz zorlaşıyor.
3: Ayrin haftada 700 kilogram portakalı işleyebiliyor.
6: Bu işte daha yeniyim. Henüz sürekli aynı işi yapmaktan dolayı çıldırmadım.
3: Fakat sezonluk işçiler bile sinir bozucu çekirdekleri ayıramıyorlar. İşin bu kısmı buradaki makineye düşüyor. Posa halindeki portakallar devasa bir süzgece alınıyor ve burada ezilerek süzgeçten geçiriliyor. Bu şekilde çekirdekleri ayrılıyor ve arta kalan saf portakal yeniden kaplara alınıyor. Bir reçeli reçel yapan şey meyvesinin kabuklarıdır. Ama o kadar kolay değil. Çekirdekleri portakaldan ayırdıktan sonra kabuklar 4-8 milimetre genişliğinde kesiliyor. Reçel müdavimleri buruk tatlı portakallarına bayılsa da reçelin lezzetli olabilmesi için biraz şeker eklenmesi gerekiyor. Püre halindeki portakallar ve kabukları bir huniden geçiriliyor ve pişirilmek üzere George Birney'e gönderiliyor. George, bir düğme yardımıyla reçel üretimi için tam olarak ihtiyaç duyduğu oranda şekeri karışıma ekleyebiliyor. George daha önceden hazırladığı kazandaki portakal karışımlarını ana kazana ekliyor. Bakır kaplı kaynatma kazanı 102 ila 104 derece sıcaklıkta reçeli kaynatmaya başlıyor. Bu iş normalde bir odayı turunçgil buharına boğabilir. Ama George pek de şikayetçi görünmüyor.
4: 15 yıldır burada çalışıyorum. Yaptığım işi gerçekten çok seviyorum.
3: Zamanlama çok önemli. Eğer gereğinden fazla kaynatılırsa şekerler kristalize olur ve istenmeyen bir görüntü oluşturabilir. Yaklaşık 10-15 dakika kaynatıldıktan sonra George karışımı kazandan alıyor ve başka bir kazana aktarıyor. Sırada karışımı kavanozlara doldurmak var. Kavanozlar karoselde ilerlerken dakikada 200 kavanoz reçelle dolduruluyor. Reçellerin küflenmemesi için kavanozlar 85 derecede vakumlanıyor ve dışarıyla olan bağları kesiliyor. Son olarak bir çift göz kapakların düzgün bir şekilde kapanıp kapanmadığını kontrol ediyor. Tabii ki bizden çok daha dikkatli bir çift göz. İşin en sıkıcı kısmı olmalı. Firmanın yılda milyonlarca kavanoz reçel ürettiği düşünüldüğünde, Liam Kahn'ın işinin ne kadar zor olduğu su götürmez bir gerçek. Kavanozlar kutulandıktan sonra dünyanın her yerine dağıtılmak için harekete geçiyor. Dünyada 7 milyarın üzerinde insan yaşıyor. Günümüzde kıyafet alışverişi çarşıya gidip dükkanları gezerek, birkaç kıyafet deneyerek ve en son eve alıp dönerek yapılıyor. Peki bu işi bir mikrodalga fırın büyüklüğündeki bir yazıcıyla yapabilmek varken neden bu kadar şeye katlanıyoruz? Peki nasıl yapıyorlar? Melbourne, Avustralya. Tasarımcı Kay Woy Lim yeni projesi üzerinde çalışıyor. O saatten oyuncağa ve bileziğe kadar birçok şeyi 3 boyutlu yazıcıyla üretmiş bir modacı. Kendisi bugün 3 boyutlu yazıcıyla çiçek desenli bir elbise üretmiş ilk insanlardan biri olarak tarihe geçecek.
5: Bu işin arkasındaki fikir, evde istediğiniz bir kıyafeti kolaylıkla üretebilmenizi sağlıyor. Yani giysilerinizi istediğiniz şekilde evde kendiniz tasarlayabiliyorsunuz.
3: İlk olarak bütün kıyafetin yazıcıya sığamayacak kadar büyük oluşu ona sorun yaratıyor. Bu yüzden tasarımını 191 parçaya ayırarak ayrı ayrı üretmek zorunda. Bütün parçaları titizlikle 3 boyutlu bir çiçek görünümü alacak şekilde tasarlıyor. Tasarım bittikten sonra çalışma hafıza kartına alınıyor ve yazıcıya aktarılıyor. 3 boyutlu yazıcının en büyük sorunu sadece sert plastik üretebiliyor oluşu. Kay'nin kıyafetinin ise yumuşak ve şekil alabilir bir malzeme ihtiyacı var. Sorunun cevabını dünyanın diğer ucu olan Hollanda'daki API fabrikası veriyor. Burada 3 boyutlu yazıcılar için oldukça hafif biyopolimer üretiliyor. Bunun için PLA adı verilen poliaktik asit kullanılıyor. Plastiğin tersine petrol kökenli ham maddeden değil, mısır nişastasından ve şeker kamışından üretiliyor. Biyopolimer ham maddeyi bir yazıcının kullanabileceği şekle sokmak bu makinenin işi. Bu işi gerçekleştirmek epey efor gerektiriyor ama Buzz Krinks ve ekibi şu an dünyanın en önde gelen PLA sağlayıcısı konumunda.
4: Bazen bir ürünü ticari operasyonlarda kullanıma hazırlayabilmek için aylarca, yıllarca çalışmanız gerekebiliyor. Bu doğru kaliteye ulaşmak için yapmamız gereken bir iş.
3: İşlem PLA'yı bu kazana doldurmakla başlıyor. 220 derecede ısıtılarak malzemenin akışkan bir hal alması sağlanıyor. Daha sonra püskürtme ağzı malzemeyi monofilament şeklinde kazana dolduruyor. Bu 3 metre uzunluğundaki ılık su havuzuna girdikçe katılaşmaya başlıyorlar. İplik görünümlü malzeme bu makine yardımıyla sarılıyor ve basında en büyük sorunu burada ortaya çıkıyor.
4: En büyük sorunumuz monofilm maleti aynı genişliğe ve yuvarlaklığa sahip bir şekilde üretmeyi başarabilmekte.
3: Üç boyutlu yazıcının mükemmel bir biçimde şekillendirilmiş liflere ihtiyacı var. Eğer makine fazla yavaş ya da fazla hızlı çalışırsa monofilm manetin kalınlığında değişkenlikler olur. Bazı sorunu bıçaklar sayesinde çözüyor. Eğer makine normalden yavaş bir şekilde beslenirse çarklar kendiliğinden yavaşlıyor. Bu şekilde iki makine arasında doğru çalışan bir koordinasyon sağlanıyor. Sonuç oldukça esnek ve kusursuz sarmallar. Kane 3 boyutlu yazıcısı için mükemmel bir malzeme. Artık Kane tek yapması gereken bobini makineye yerleştirmek. Düğmeye bastığında yazıcı filamenti bir tüpün içinden ısıtılmış iplik besleme haznesine gönderiyor. Ultimaker tarafından üretilen program elbiseyi farklı parçalara ayırıyor ve bu şekilleri yazıcıya gönderiyor. Yazıcının başı ise 1.1 milimetre kalınlığındaki eritilmiş polimeri bu şablona göre dokumaya başlıyor. Sonunda her biri mükemmel uyumla oluşturulmuş 191 siyah beyaz parçanın üretilmesine geliyor. Bu işlem 3 yazıcı tarafından 1 haftalık bir süre içinde gerçekleştiriliyor. Sonunda önceden yaptığı şablona göre parçaları birleştirmeye başlıyor.
5: Artık hepsini birleştirdik. Birazdan işe yarayıp yaramayacağını hep birlikte göreceğiz.
3: Bu parçaları birleştirmek Kane 4-5 saatini alıyor. Ve kıyafet tamamen yapıştırıcı ile birleştiriliyor. Artık 3 boyutlu kıyafet, 3 boyutlu bir insan üzerinde denenmeye hazır.
5: Merhaba, hoş geldin.
6: Merhaba, teşekkür ederim. Tatam.
5: Vay canına, üzerine çok güzel oturmuş. Harika, nasıl hissediyorsun?
6: Hem hoş hem de seksi hissettiriyor.
7: Evet.
3: Isıtılmış plastikten özel tasarım bir elbiseye, sadece tek bir düğmeye basarak.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bunu nasıl yapıyorlar da birazdan ağır iş silindirlerini nasıl yapıyorlar? Bir tenekede nasıl ekmek pişiriyorlar? Ve gezegenin en özel bazı cep telefonlarını nasıl yapıyorlar? Nasıllarını göstermek için sizi dünyada yolculuğa çıkarıyoruz. Pek çoğumuz yolları kanıksadık. Ancak gezegenin 60 milyon kilometrelik karayolları medeniyetin ana damarı. Ve bunlar onları yapan makineler, yol silindirleri. Bu ağır sikletler canavar oklavalar gibiler, yolları ezip düzleştirerek şekle sokuyorlar. Ancak bir yol silindiri yapmak çok büyük oranlarda metal, ağır mühendislik ve güç isteyen çok zorlu bir iş. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Burası İsveç'teki Karlskron. Burada 50 yılı aşkın süredir yol silindiri yapıyorlar. Bugün şirket bu 12 tonluk toprak sıkıştırma makinesini yapacak. İlk adım makinenin iş yapan kısmını inşa etmekte. 2.3 metrelik geniş silindirleri. Fabrikanın içinde işlem bu 4.8 metre uzunluğundaki çelik levhayla başlıyor. Jan Svensson'ın işi bunu bir silindire dönüştürmek. İşe bu silindir bükücü makineyi yerleştirerek başlıyor. Levha devasa silindirlerin arasından geçerken 700 tonluk inanılmaz basınç 35 milimetre kalınlığındaki metali bükmek için uygulanıyor. Düz levhaya düzgün bir kavis vermek için yeterli.
1: Bu çeliği bükmek için son derece büyük bir basınç gerekiyor.
0: Yanın sonraki zorluğu çeliğin iki ucunu birleştirmek. Bu kaynak işi gerektiriyor. Ancak bu lehim lambası sadece geçici bir bağ oluşturuyor. Bu geçici kaynak olarak da biliniyor. Metali kalıcı olarak birleştirmek için yanın ilk olarak silindiri fabrika zemini boyunca vinç ile taşıması gerekiyor. Orada işi bir robot devralıyor. Gemi yapımı endüstrisi tarafından 1930'larda savaş gemisi inşa etmek için geliştirilen bir teknik kullanılıyor. Buna toz altı ark kaynağı deniliyor. Çünkü kaynak işi koruyucu bir tabaka altında gerçekleşiyor. Bu geleneksel kaynaktan farklı olarak büyük alanların hızlıca kaynamasına, daha az kıvılcımla dumanın çıkmasına neden oluyor. Robot ilerledikçe iki sarmal 4 mm genişliğinde çeliği boşluğa ekliyor. Tabakanın altında gömülü olan elektrotlar tellere bir akım gönderiyor. Ve onları 7000 dereceye kadar ısıtıyor. Bu metal kabloları eritiyor ve büyük silindiri kaynaştırıyor. Silindirin şeklini korumak için içine dairesel çelik parçalar kaynaklanıyor. Bu halkalar rotayı düzgün tutuyor ki bu da silindirin yuvarlanması için gerekli. Sonuç olarak silindir yaklaşık 3 ton ağırlığında oluyor. Ancak o kadar dengeli ki bir insan tarafından kolayca itilerek yuvarlanabiliyor. Ancak düzgün ve sağlam bir yolu yapmak için bir silindirin sadece ağırlıktan fazlasına ihtiyacı var. İyi bir silindir sadece yuvarlanmaz. Aynı zamanda titreşir. Bu yere sadece bastırmakla çekiçlemek arasındaki fark. 3 tonluk bir silindiri titreştirmenin sırrı bu makine. Bir dış merkezli ağırlık. Dış merkezde çünkü ağırlık merkezde değil.
2: Bu gerçekten makinenin olmazsa olmaz parçalarından. Çünkü statik bir makineyi titreşen bir makineye dönüştürüyor.
0: Her yol silindiri iki dış merkezli ağırlık kullanıyor. Bunlar silindirin iki yanındaki kaynatılmış levhaların ortasına monte ediliyor. Tüm şey artık 4,5 ton ediyor. Bir yol silindiri hareket ettiğinde dış merkezli ağırlık silindirin içinde dönmeye başlıyor ve silindirin titreşmesine saniyede 34 kez yukarı aşağı zıplamasına neden oluyor.
2: Titreşimi açıyorum.
0: Ani darbeler 60 santimetre aşağı iletiliyor ve yerdeki hava boşluklarını kapatarak daha sert ve sağlam hale getiriyor.
2: Meydana gelen sıkışmada ciddi bir fark olacak.
0: Ve bir yol ne kadar yoğun ve sıkıysa o kadar ağır şey taşıyabilir ve o kadar da uzun ömürlü olur. Ancak 4,5 tonluk titreşimli bir silindiri yerinde tutmak için süper güçlü bir çerçeveye ihtiyaç var. Bu 400 kilometre kuzeyde Oxelösund şehrinde yapılıyor. Burası ProPlate şirketi. Dünyanın en gelişmiş çelik kesme atölyelerinden biri. Çelik levhalarını küçülterek kesmek Enrique Hernandez'in ve onun metal kesici plazma makinesinin işi. Plazma kesiciler 16 bin derecelik yüklenmiş gaz ışınlarını metale yönlendiriyor. Bu 80 milimetre kalınlığındaki çeliği tereyağından geçen sıcak bıçak gibi kesmeye yeter. Bu çelik parçaları artık doğru büyüklükteler. Ama silindire monte edebilmek için gereken oyuk ve deliklere sahip değiller. Bu yüzden bir ağır iş frezeleme makinesine yerleştiriliyorlar. Burada 2800 RPM'de dönen bir Wolfram karbür aracı metale delikler açıyor. Daha sonra başka bir araç biten levhaları birbirine uydurmak için gerekli olan oyukları açıyor. Şimdi kenar levhaları boyanmaya hazır. Ancak çeliğin yüzeyi boya izleri ve küçük yağ, pas ve kir lekeleriyle dolu. O yüzden ilk olarak önce bir çelik püskürtme makinesine gidiyor. Alexander Hall makineyi bu milyonlarca küçük metal saçmalarıyla dolduruyor ve bunlar yaklaşık 300 kilometre hızla atılıyor. Levhayı makineye koyduktan sonra yüzeyin temizlenmesi sadece 5 dakika alıyor. Daha sonra işini incelemek için çıkarıyor.
1: Şimdi boyamak için hazır olan güzel bir yüzeyimiz var.
0: Boyama odasında John Johnson ek yerlerini plastik filmle kapatıyor. Bunlar metalin hassas mühendislik gerektiren kısımlarını koruyacak.
2: Tırtıklı yüzey, parçaları birleştirdikleri yer. Bu aralarını boyamamızı sağlıyor.
0: John daha sonra yüzeyi sarı bir poliüretan boyayla boyuyor. Bu kuruduğunda esnek kalıyor. Böylelikle taşlar ve çakıllar üzerinden sekebiliyor. Yan levhalar taşınıyor ve kuruduğunda Karlskrona'daki Dimepack'e gönderiliyor. Burada levhalar silindirin iki yanına tutturuluyor. Daha sonra bir taban demiri kaldırılıp yerleştiriliyor. Bu üç parça metal makineye 2,5 ton ağırlık daha kattı. Bu kadar büyük bir şeyi çalıştırmak için büyük bir motora ihtiyacınız var. Ve işte burada bir Cummins 4,5 litrelik turbo dizel. Motor ana gövdeye yerleştiriliyor. Bu hidrolik çalışma dizgesine bu borularla güç veriyor. Motor yüklendiğinde aracın ana kısmı ön silindire eklenmeye hazır hale geliyor. Yol silindirlerinin dar alanlarda dönmesi gerekiyor. O yüzden oynamaz bir ana gövde yerine silindir büyük bir ek yeriyle araca bir tır kamyonu gibi monte ediliyor.
2: Bu eklenen kısım tarafından yönlendirilen bir makine. Bu şekilde yönlendiriyorsunuz. Ve aynı zamanda eşit olmayan bir yolda makinenin ön ve arkası arasında salınıma sahip olabilirsiniz.
0: İki yarısı güvenli bir şekilde birleştirildiğinde sürücü kısmı getiriliyor. Monte ediliyor ve kablolar takılıyor. Sonra iş lastikleri takmakta. Her biri neredeyse yarım ton ağırlığında. 12 tonluk ağır iş makinesi fabrikaya doğru dünyanın her yerinde en zor yol işlerini yapmaya hazır bir şekilde yola çıkıyor. İyi zamanlar olsun. Daha sonra nasıl tenekenin içinde ekmek yapıyorlar? Ve dünyanın en özel telefonları nasıl yapılıyor? Aradan sonra bize katılın. Bunlar nasıl yapılıyor?

0: otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
18: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle?
20: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyen PP3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Bin yılı aşkın süredir ekmek yapıyoruz. Dünyanın neredeyse her yerinde yeme düzeninin kalıcı bir parçası ve pek çok farklı şekilde yapılabiliyor. Ancak eski Amerika göçmenleri ekmeği bir konserve tenekesi içinde pişirip satmak için acayip bir fikir buldular. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Portland, Maine. B&M'in 100 yıllık fabrikasında fabrika müdürü Ed Snook ekmek yapmakla geçecek yoğun bir güne hazırlanıyor. Ama Ed'in ekmeği sizin marketinizde bulabileceğiniz şeylere benzemiyor. Bu garip görünüşlü ekmek yoğun, nemli ve biraz da tatlı. Ve konserve kutuları içinde yapılıp satılıyor.
4: Yılda 8000'den fazla konserve yapıyoruz. Ve bu ürün Doğu yakasının her yerinde çok seviliyor.
3: 1928'den beri ekmekleri ilk yerleşenlerin 300 yıllık eski tarifini uygulayarak yapıyorlar. Çoğu sıradan ekmeğin yapımı un ve maya ile başlar. Ama burada Mike Taylor süreci pekmezle başlatıyor ve bu da ekmeğe ayırıcı tadını katıyor. Mike daha sonra su ekliyor.
4: Su ve pekmez belirli bir derecede karıştırılıyor ve daha sonra buna süt tozunu ekliyoruz.
3: Su, pekmez ve süt tozu karışımı üst kata boruyla taşınıyor ve orada ana karıştırıcının içinde diğer içeriklere katılıyor. Burada ekip çuvallarca buğday unu, çavdar unu, mısır unu ve dekstroz ekliyor. Koca mikser şu an 3.2 ton ekmek yapacak kadar hamur içeriyor. Ancak bir hayati içeriğe ihtiyacı var.
4: En son eklenen malzeme ürünün kabarması için gerekli olan kabartma tozu.
3: Kabartma tozu mayadan çok daha hızlı çalışıyor ve ekmeğin kabarmasını sağlayan karbondioksit baloncukları yaratıyor. Sadece 30 dakika sonra konservelenmeye hazır. Earl Maxwell burada devreye giriyor. Earl, Başkan Nixon'ın Beyaz Saray'da olduğu zamandan beri burada konserve diziyor.
5: Babam 2. Dünya Savaşı öncesinde burada çalıştı. Savaştan sonra da geri döndü ve 42 yıl çalıştı. Ben emekli olduğumda 41 yıl çalışmış olacağım.
3: Zoran Krasmanovic konserveleri bir bantlı taşıyıcıya koyuyor ve oradan tek bir sıra haline geliyorlar. Bu makine daha sonra onları dakikada 150 konserve olacak şekilde hamurla dolduruyor. Konservelerin yarısı boş gibi görünüyor. Ancak operatör Bob Wallace daha optimist. Ona göre yarısı dolu.
5: Konservelerin sadece yarısı dolu çünkü ekmek kabaracak. Bu büyüme için yere ihtiyacımız var. Eğer konserveleri tamamen dolduruyor olsaydık patlarlardı.
3: Ekmek pişirilmeye neredeyse hazır. Ama önce konserveler kapakları gevşekçe yerleştirilen bir makineden geçiyorlar. Sadece gevşekçe çünkü pişirme esnasında buharın çıkacağı bir yer olması gerekiyor. Öbür türlü konserveler patlayabilir. Daha sonra konserveler pişirmeye hazır olarak bir yük arabasına taşınıyor. Eski yerliler ekmeklerini açık fırınlarda buharla pişirirlerdi. Burada düşey imbik olarak adlandırılan dev gibi ocaklar var. Matt Keen bu konserveleri vinçle havaya kaldırıyor ve içeri yerleştiriyor. Dolduğunda kapatıyor ve kapağı sabitliyor. Yüksek basınçlı buhar imbiğin içine 173 derecede yollanıyor. Bu da konserveyi ısıtıyor ve içindeki ekmeği pişiriyor.
4: Ürünü gerekli sıcaklığa çıkarmamız 20 dakika sürüyor. Sonra da 3 saatte pişiyor.
3: Büyük fırında pişirme tamamlandığında yük arabaları dolusu konserve çıkarılıyor. Ve ekip onları tekrar mühürlemek için götürüyor. Makinede dönerlerken kapaklar tekrar sıkıştırılıyor ve hava geçirmez bir mühür oluşturuyor. Ve hava olmadan küf büyüyemez. O yüzden bu konserveler 3 yıl boyunca bozulmayacak. Daha sonra konserveler tek bir sıraya indiriliyor ve başka bir taşıyıcıya aktarılıyor. Bu onları damgalama odasına gönderiyor. Dönen makine saniyede 16 konserveyi damgalıyor. Şimdi test edilmeye hazırlar. Ve bu et için kahvaltı saati demek.
4: Hey et, sana tatman için biraz ekmek getirdim.
3: Test departmanında o ve birkaç aç işçi bir konserveyi açıyorlar. Bu ekmeğin Puritan mirası olduğu için herhangi bir günahkar sos olmadan yiyecekler.
5: Harika.
4: Kanıt tadında. Çok güzel. Bunun zengin bir New England tadı var. Bir parça daha.
5: Seviyor olmam iyi değil mi?
3: Test tamamlandı. Konserveler kutulara paketlendi ve marketlere gönderildi. Bugün ya da birkaç yıl içinde yenmeye hazır. Bugünlerde bir cep telefonuna sahip olmak için zengin olmanız gerekmiyor. Tabii telefonunuz bu değilse. Bunun gibi süper lüks modeller size neredeyse 10 bin dolara mal olabilir. Evet, doğru duydunuz. Çünkü yüksek kademeden lüks telefonlar elde yapılıyor ve en iyi kalite materyallerle değerli taşlar kullanılıyor. Peki dünyanın en pahalı telefonları yapmaya gelince bunu nasıl yapıyorlar? George Crickham, İngiltere'deki İdare Merkezi. Burası İngiltere'deki tek cep telefonu üreticisi. Ancak sizin ortalama fabrikalarınızdan değil. Burada yapılan akıllı telefonlar 4000 Euro'dan başlıyor. Ve en iyi sınıf özel yapım olanlar bunun 30 katına mal olabiliyor. Milyonlarcasının beraber yapılmasının yerine her biri titizlikle bir Swiss saat yapıcısı gibi elde birleştiriliyor. Mark Hale, ürün grubunun başı.
4: Burası yaptığımız her bir ürünü birleştirdiğimiz atölye. İkmal üssümüz için tüm gerekli malzemeleri dünyanın her yerinden alıyoruz ve daha sonra bir kişi onları birleştiriyor.
3: Bu atölyede Van de Beven 9600 Euro'luk bir imza modelinin klavyesini birleştiriyor. Normal bir klavyede telefonun içinde gizlenen gizli bölmelerle birleşen plastik parçaları kullanılır. Ancak burada bu bağlantıyı kurmak için yakut kullanılıyor. Çünkü 1 milyon klik kadar dayanıyorlar ve paranın satın alabileceği en tatmin edici sesi çıkarıyorlar. İnanılmaz bir şekilde Wendy neredeyse 5 karat değerinde taşı bir telefona monte ediyor. Wendy işini bitirdiğinde klavyeyi bu kalibrasyona koyuyor ve görünen bilgiyi girip girmediğini test ediyor. Sonraki işi ise kalibrasyonun ekranını gerçek olanla değiştirmek. Pek çok cep telefonunun ekranı sağlamlaştırılmış camdan yapılır. Ama burada katı safir kristal kullanıyorlar. İnsanlar tarafından bilinen en sert materyallerden biri. Ekranlar üretime geçmeden önce bir örnek darbelere nasıl tepki vereceğini deneyen Ruby Guthrie'ye gönderiliyor.
5: Bu testle safir kristalinin darbeye dayanıklılığını göreceğiz. Bu 153 gramlık bir toptu ve bir şey olmadı. Bunu başarı olarak algılıyoruz.
3: Daha sonra telefonlar bu makineye konuluyor. Döndükçe telefonlar tepeden aşağıya ve tekrar geriye çarpıyor. Birkaç yüz kere ki cebinizden düşünce hayatta kalabilir mi anlaşılsın. Robbie sonuçları ağır çekimde inceledikten ve imzaladıktan sonra grubun geri kalanı birleştirilmek için Sheila Salter gibi insanlara gönderiliyor. Sheila ekranları telefonun LCD ekranının üstüne yerleştiriyor ve bir monitör kullanarak mükemmel olup olmadığını kontrol ediyor. İki parça arasında sıkışmış bir toz parçası görünümünü mahvedebilir. Bu yüzden tüm bu işlem 7. seviye bir temiz odada gerçekleşiyor. Bu havanın her dakika filtrelenmesi demek.
6: Bu en kritik an. Bu iyi gitti.
3: Tamamlanan ekran daha sonra Wendy'ye geçiyor. Her imza modelinde 300'den fazla bileşen kullanılıyor. Pek çok modelde olduğu gibi parçaları birbirine yapıştırmak yerine bazıları 1.2 milimetre uzunluğunda olan vidalarla titizlikle monte ediyor. Wendy'nin en büyük zorluğu hepsini doğru sırada yerleştirmek. Bunun cevabı motorlu bir makinede yatıyor. Bir ayak pedalına basmakla bilgisayar monitöründe bir sonraki adım görülüyor ve dönen tepsiler Wendy'nin yetenekli elleri için doğru parçayı getiriyorlar.
6: 93 aşamam var ve bu adım adım tarif ediyor.
3: Son teknoloji bir akıllı telefonun plastik veya alüminyum gövdesi olabilir ama bununki lekesiz çelik. Alüminyumdan %50 kez daha ağır ama iki katı daha güçlü. Telefonlar daha sonra Keith Furniss Jones'a geçiriliyor. O da her birine yaklaşık 2 saat cila alıyor. Daha sonra Paul Meaden alıyor. Telefonu bir makineye koyuyor. Bu da tüm yazılımı 5 dakika içinde mikro işlemciye aktarıyor. Daha sonra bu makineye yerleştiriyor. Bu bir lazer ışınını arkadaki metal plakaya titizce yansıtıyor. Sıkıcı bir seri numarası yerine bu telefona birleştiren kişinin imzası kazanıyor.
7: İşte burada lazer işi tamamlandı. Görebildiğiniz gibi her telefonun seri numarası vardır ve bu Wendy Bevan tarafından elle yapıldı. Bu müşteriye gerçekten elle yapıldığını gösteren şeylerden biri.
3: Son olarak telefon paketlenmeye hazır. Burada paketleyip dizen robotlar yok. Sadece bir beyaz eldivenli işçi her telefonu üstün özenle tek tek yerleştiriyor. Satın alınmaya ve kullanılmaya hazır. Eğer siz hazırsanız.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çitil topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: şaka.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
9: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat, Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
4: Her gün kullandığımız pek çok objenin kazalar sayesinde hayatımızda olduğunu biliyor muydunuz? Müsaade edin açıklayayım. Bu bölümde yangın alarmlarının nasıl süt ürünüyle çalıştığını öğreneceğiz.
5: Eğer bir yangın çıkarsa tereyağı eriyordu ve böylece tahterevalli düşüp alarm sinyalini gönderiyordu.
4: Elektronik müziği icat eden adamın neden 30 sene ortadan kaybolduğunu öğrenmek ister misiniz?
6: Herkesin aklında tek bir soru var. Nereye gitti?
4: Sakar bir kimyagerin araç kazalarını nasıl daha güvenli hale getirdiğini göreceğiz.
5: Beher yere düştüğünde kırılmamıştı. Tek parça halinde duruyordu.
4: Sürpriz buluşlar. İnsanlık tarihinin genelinde yangın önlemleri düşük teknolojili eylemlerden ibaretti. Bağırmak.
7: Yangın var! Yangın! Yangın!
4: Düdük çalmak.
8: Sesi çok çıkıyormuş.
4: Çan çalmak.
9: İmdat, yangın var. Yardım edin, yardım edin.
4: Sonra bir grup İsviçreli bilim insanı geldi ve klasik İsviçre yaratıcılığıyla bütün bunları kökten değiştirdi.
10: Guguk kuş alarmı mı?
8: Çikolatalı yangın battaniyesi mi?
5: İlginç alarmlar.
7: Kaçın!
6: Belki de fondülü bir yangın söndürücüdür.
4: Bu kadar tahmin yeter. Burada yangın dedektöründen bahsediyoruz. Tarihi 200 yıl önceye dayanıyor.
6: 19. yüzyılda şehirler ve kasabalar hızla büyüyordu ve bir yangın çıktığında insanları uyarmak için bağırmak, çan ve düdük çalmak gibi eylemler yeterli gelmiyordu.
4: 1837'de Samuel Morse telgrafı ve Morse alfabesini icat etti.
8: Telgraf
6: yangın söndürücü.
4: Yangın dedektörün bahsediyoruz. 200 önceye dayanıyor.
6: 19. yüzyılda şehir kasabalar hızlı ve bir yangın çıktığında...

0: diğer ucundaki operatör tarafından çözümleniyordu.
1: Tık tık nokta tık.
2: Bey!
0: Telgraf ağları hızlıca Amerika'nın dört bir yanını sarmıştı. O kadar popüler olmuştu ki atlı posta sisteminin papucunu dama atmıştı.
3: İşte bu götürdüğüm son mektuptu.
4: Nihayetinde Boston'daki birkaç zeki adam telgraf sistemini yangın alarmı olarak kullanabileceklerini keşfetti. Ve şehrin her yerine yangın alarmı kutuları koydu.
0: Biri yangın çıktığını gördüğünde yangın alarmı kutusundaki kolu çevirecek, bu da santrale sinyal gönderecekti. Her yangın kutusunun kendine ait bir kodu vardı. Böylece santral yangının nerede olduğunu tam olarak biliyordu.
5: Santraldeki telgraf memuru mesajı alır almaz yangın müdahale timine haber veriyordu. Ve tim bu sorunla ilgilenmeleri için bir grup itfaiyeci yolluyordu.
4: Fena değil, ancak bu sistemde hala yangını fark edip alarmı çalıştıracak bir insan gerek. 1902'lerde ilk otomatik yangın alarmı ortaya çıktı. O zamanlarda buna neden gözcü tereyağı dediklerini şimdi anlayacaksınız.
6: Sistem şu şekilde çalışıyordu. Tahterevallinin bir ucunda bir miktar tereyağı duruyordu ve o tarafa ağırlık yapıyordu. Bir yangın çıkarsa tereyağı eriyordu ve böylece tahterevalli düşüp devre kapanıyordu. Ve bu şekilde alarm sinyali gönderilebiliyordu.
4: Dahice ama kullanışlı değil.
5: Ya hava çok sıcaksa ve yağ kendiliğinden erirse, sonuçta yağ bir gün bayatlayacak ve alarmın içindeki yağ sürekli değiştirilecek.
4: Çok saçma. Şimdiye kadar bulaşık makineleri, yürüyen merdivenler ve kontak lensler bile icat edilmişken neden hala yağla çalışan yangın alarmında kaldık? Birinin bir çözümle çıka gelmesinin tam zamanı değil mi? Çözüm aslında cevabını hiç de aramayan bir adam tarafından bulunuyor.
0: 1930'larda Walter Jäger adında İsviçreli bir fizikçi varmış. Madenlerdeki tehlikeli ve zehirli gazları tespit edebilmek için bir dedektör icat etmeye çalışıyormuş.
6: Alfa parçacığı, beta parçacığı ve gama ışınları yayan radyoaktif bir radyonüklit olan radyum ana malzemeydi. Bunu dedektöre giden yüklü parçacıklardan küçük bir akım oluşturmak için kullanıyordu. Böylece eğer bir gaz bu yüklü parçacıkların akışını engellerse alarmı harekete geçirmiş oluyordu. Olay bu kadar basitti.
0: En azından Jäger'in teorisi böyleydi.
4: Maalesef Jäger'in deneyinin biraz baştan sağma olduğu ortaya çıktı. Sensör ağır bir zehirli gaz hissettiğinde çalışıyordu. Ama gösterge ibresi az miktardaki gazı algılamakta başarısızdı. Hayatları kurtarmaya ya da maden patlamalarını önlemeye yetecek kadar hassas değildi.
5: Jäger bir noktada o kadar sinirlenmiş ve sabırsızlanmıştı ki tütün içmeye karar verdi. Ve o an alışılmadık bir şey fark etti. Dedektör gazları tespit etmiyordu ama yanan tütüne tepki gösteriyordu.
0: Hemen kutlama yaparak patent ofisine koştuğunu ve yangın dedektörünü icat ettim diye sevindiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama öyle yapmadı.
4: Jäger bunu ya umursamadı ya da yangın dedektörü için piyasada potansiyel göremedi. Zehirli gazları tespit etmek için cihaza yeni ayarlar yapmak istedi. Bunun için de iş arkadaşı Dr. Ernst Mayley'i çağırdı.
6: Dr. Ernst Mayley deneye yeni bir şey dahil etti. Buna soğuk katotlu tüp deniyor. Mayley, Jäger'ın düzenine soğuk katotlu tüpü eklediğinde bu bir kuvvetlendirici olarak görev yaptı. Jäger'ın deneyi normalde çok zayıf bir elektrik sinyali yayıyordu ama bu kuvvetlendirici faktörü devreye girdiğinde bu sinyal bir alarmı çalıştırabilecek kadar güçlü olabiliyordu.
4: Jäger ve Mayley çalışan bir zehirli gaz dedektörü yapmayı başardı ve bunu piyasaya sürdüler.
6: Cerberus adını verdikleri bir şirket kurdular ve bunları ticari satıcılara, hastane ve fabrika gibi kurumlara satmaya başladılar. Ancak başlarına ne geleceğinden haberleri yoktu.
4: İşte o şey İkinci Dünya Savaşı.
5: Hava kuvvetlerinin lideri ve Hitler'in yakın çevresinin bir parçası olan Hermann Göring, Jäger ve Mayley'nin buluşunda bir potansiyel olduğunu görmüştü. Buna tehlikeli gazları tespit etmek için kullanacağı bir şey olarak bakmıyordu. Aksine İngiliz Hava Kuvvetleri'nin bombalarıyla başlayan yangınları raporlamak için istiyordu.
4: Nazilerin de desteğiyle Jaeger'ın zehirli gaz dedektörü, dünyanın ilk yangın dedektörü olmuştu. Sadece

0: küçük bir sorun vardı. Şu radyumu hatırladınız mı?
1: Radyum çok tehlikeli bir maddedir. Çürüdüğü zaman radon gazı salgılar ve gama ışını yayar. Ve bu ikisinin kombinasyonu insanlarda bütün kanser türlerine sebebiyet verebilir.
2: Böyle bir şeyin evinizde olmasını istemezsiniz. Radyumu keşfeden Marie Curie'nin başına gelenlere bakın. Sonuç onun için de hiç iyi olmamıştı.
0: Sizi yangından koruyan ama kanser yapan bir şey hayatınızı kurtarmaktan çok ölümünüzü erteliyor demektir. Daha güvenli bir radyoaktif izotopa ihtiyaçları vardı. Ne büyük şans ki radyoaktif elementlerle ilgilenen bir başkası daha vardı.
1: Sam amca.
0: 1944'te dünyanın ilk atom bombasını yapmak için yürütülen gizli çaba son sürat devam ediyordu. Buna Manhattan Projesi diyorlardı.
2: Manhattan Projesi'nin yan ürünlerinden biri de aralarında amerisyumun da bulunduğu yeni radyoaktif elementlerin keşfidir.
0: Amerisyumun en iyi yanı tehlikeli gama ışınlarından ziyade alfa ışınları yayıyor olmasıydı.
1: Alfa parçacıklarının özelliği onları yemediğiniz sürece tamamen güvenli olmaları. Cildinizden geçemez. Bir kağıt parçasının içinden bile geçemez. O yüzden amersiyum radyumdan çok daha güvenli bir seçenekti. Artık düzgün çalışan ve bütün halkı öldürmeyecek bir yangın dedektörü yapılabilirdi.
0: İçimizi rahatlattı. Çok ciddi söylüyorum. Amerika'da yangın dedektörleri ilk 1951'de satışa sunuldu. Çok büyük ve pahalıydı ve çok elektrik harcıyordu.
3: Beyler benden duymuş olmayın ama savaş başladı.
2: Önceki yangın dedektörleri, dedektör sinyalini güçlendirmek ve alarmı çalıştırmak için soğuk katotlu tüp kullanıyordu. Soğuk katotlu tüpler eski televizyonlarda kullanılan elektron tüplerine çok benzer ama elektron tüplerinin pek çok dezavantajı bulunur. Öncelikle çok büyük ve ağırdır. Bir diğer dezavantajı ise düzgün çalışmak için çok fazla elektriğe ihtiyaç duyması.
0: Anladık, çalışıyordu ama ortalama evler için çok büyük ve çok pahalıydı. Ta ki 1940'ların sonunda elektronik aletlerde devrim yaratan küçük bir şey imdadına yetişene kadar. Tabii ki transistörlerden bahsediyorum.
4: Transistörler bir bakıma elektron tüpleri gibidir. Elektrik sinyallerini güçlendiren ya da açıp kapatan silikon bazlı aletlerdir.
5: Elektron tüpleriyle kıyaslanamayacak kadar küçük ve üretim maliyeti de düşüktür.
1: Transistörlerin enerji verimliliğinin ne kadar yüksek olduğunu şöyle anlatabiliriz. ENIAC gibi elektron tüpü bazlı bilgisayarlar modern bilgisayarların yıl boyunca kullandığı elektrikten fazlasını bir saatte yakabilir.
4: Üreticiler transistörler sayesinde bataryasını bir kez bile şarj etmeden 10 yıl boyunca kullanılabilen yepyeni yangın alarmları yaptılar.
0: Radyasyon açısından güvenli sensörü ve kompakt, ucuz ve enerji verimliliği yüksek devresiyle yangın alarmları 1970'lerde kendini kanıtladı. Konutlar için bataryayla çalışan ilk seri üretim yangın alarmları satışa sunulmuş oldu.
2: Yalnızca bir yıl içinde Amerika'daki evlerin %20'sinde yangın dedektörü vardı.
6: Yetkililer bu cihazın piyasasının gitgide artacağını söylüyor.
1: Bu öyküdeki en büyük ironi, tarih boyunca evlerde yaşanan yangınların büyük çoğunluğunun sebebinin tütün olması. Kişi bir anda uyuyakalır ve ev yanmaya başlar. Onları kurtaran tabii ki yangın dedektörüdür. Peki bunun üretilmesini sağlayan şey ne? Tütün içen biri.
0: Bu da ironik. Ama kazara yılda binlerce insanın hayatını kurtaracak bir cihaz icat edip bunu yok saymak daha ironik.
2: Bu kompakt ve inanılmaz şekilde gürültülü küçücük alet başlangıçta devasa bir mekanizmaydı. Bunu küçültmek ve evlerdeki kullanımını pratik hale getirmek için bir sürü bilimsel gelişme yapıldı.
6: Yangın dedektörünü test etmek çok kolay ve hayati bir şey. Ama düzenli olarak test eden kaç kişi var?
1: Dünya genelinde evlerdeki yangın alarmlarının üçte birinin çalışmadığı tahmin ediliyor. Çünkü ya çok eskiler ya da içindeki bataryası bitmiş ya da hatta içinde batarya dahi yok çünkü oyuncakların falan içine koymak için çıkarılmış.
0: Bu da demek oluyor ki evlerinde yalnızca dekorasyon amaçlı çalışmayan, yangın alarmı duyan milyonlarca insan var. Hemen o koltuktan kalkın ve tereyağını kontrol edin. Affedersiniz, yangın alarmındaki bataryayı diyecektim. Tedbir elden bırakmayın.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Bakın.
0: Tam da leslik.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
0: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
20: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle?
20: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Birazdan Hakim'in hayatını kurtaran sürpriz bulur.
4: Arabam sanki patlıyormuş gibi hissettim ve bum! Sanki kafama bir roket atar çarpmış gibi oldu.
3: Ve dünyanın en sevilen ilacının akuatik kökeni.
5: Asıl soru, yanık deniz süngerinin içinde bunu yapan şey nedir?
3: Ama önce... Müzik insanlığın evrensel dilidir. Duygu ve düşünceleri kelimeler olmadan ifade edebilir. Bizi hem duygusal hem de fiziksel olarak harekete geçirir.
4: Bazen müzik dinlerken tüyleriniz diken diken olur, değil mi? Çok duygulanırsınız. Çünkü müzik ilkel beynimiz olan limbik sistemimizle etkileşime girer. Bunun sebebi de beynimizin müziğe tepki olarak dopamin salgılamasıdır. Biyolojimiz ve müzik bir şekilde birleşiyor.
3: Müzik bir dönemi tanımlayabilir ve bir akıma ilham olabilir.
6: Bu ulusta anlayış ve kardeşlik ideallerine ulaşmak için gitmemiz gereken daha çok uzun bir yol var.
7: Billie Holiday'in Strange Fruit şarkısı insan hakları mücadelesini temsil eden şarkı haline geldi. 1980'lerin sonunda Estonya halkı, Sovyet yöneticiler tarafından bastırılan geleneksel halk şarkılarını söylemeye başladı. Bu akım bağımsızlıklarını korumaya yardımcı oldu.
3: Kazara müziğin gidişatını derinden etkileyen radikal bir enstrüman icat ettiğinizi düşünsenize. Kim bu kadar etkili olabilir ki?
8: Rock müziğin efsanesi David Bowie'den mi bahsediyoruz?
4: O halde ben Kanye diyeceğim.
3: Alakası yok. Lev Termin'den bahsediyorum. Bu kişinin kim olduğunu merak ediyorsanız kendisi Teremin'in mucidi.
7: Bu gezegen üzerindeki en ilginç ve eşsiz enstrüman olarak kalacak.
3: Kesinlikle öyle. Anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hikaye bir teknik okulda başlıyor. Petrograd'da bulunuyor. Namı diğer St. Petersburg. Yıllardan 1919 ve Rusya'ya bir karmaşa hakim.
7: Birinci Dünya Savaşı'ndaki kıyım sona yaklaşıyordu. Ama Rusya'da Bolşevik Kızıl Ordu ve Çar yönetimindeki Beyaz Kuvvetler arasındaki soğuk savaş hiddetleniyordu. St. Petersburg Rus devriminin merkez üssüydü. Lenin'in Bolşevikleri tarafından kontrol ediliyordu. Oradaki bilim insanları ya dava için işe alınıyor ya da ortadan kaldırılıyordu.
3: Onlardan biri de daha çok Leon Teremin olarak tanınan Lev Termin'di. Teknik okula yeni katılmış olan yetenekli bir radyo teknisyeniydi.
4: Bu çocuk bir çeşit dahiydi. Daha 7 yaşındayken saat yapıyordu ve 15'ine geldiğinde kendi astronomik gözlem evini kurmuştu bile.
8: Teremin sıcaklık ve basınç gibi farklı koşullarda gazların yoğunluğunu tespit edebilecek bir sensör üretmekle görevlendirilmişti. Sensör olarak bir kondansatör kullanıyordu. Bunu elektriksel alan tarafından şarj edilen iki metal levha olarak düşünebilirsiniz.
3: Heyecan verici bir şey olarak görünmüyor olabilir ancak Teremin'in cihazı aşırı derecede hassas bir şey.
4: Bu kondansatör levhalarının arasına bir gaz koyarsa, gazın yoğunluğunda oluşacak değişimlerin levhalara direnç değişimi olarak etki ettiğini ve ibreyi bu şekilde hareket ettirebileceğini fark etti.
3: O kadar hassastı ki elini cihazın yanına götürmesi bile gazın yoğunluğunu ibrenin hareket etmesine yetecek kadar değiştiriyordu. Tamam, çok hassas bir gaz dedektörü icat etmiş. Yani bunun müzikle ne ilgisi var?
8: Bu hassasiyet Teremin'in aklına daha da havalı bir fikir getirdi. Bu cihazı ibredeki değişimleri ses değişimlerine dönüştüren başka bir devreye bağlamıştı. Elini etrafında hareket ettirdikçe sesin frekansı değişiyordu.
4: En sonunda Teremin dikey olarak yerleştirilen bir antenin de olduğu bir tasarım ortaya çıkardı ve elin antene olan uzaklığı sesin perdesini belirliyordu. ve yatay çemberde sesin düzeyini kontrol ediyordu. Yani teremin gazı tespit etmeye çalışırken yanlışlıkla müzik yapmak için farklı bir yol keşfetti.
3: Hem de ne müzik ama.
9: Çok güzel.
7: Terem'in aynı zamanda klasik cello eğitimi de almıştı ve bu tamamen yepyeni tipteki enstrümanın potansiyeli için çok heyecanlıydı. Hareket eden hiçbir parçası yok. Hatta enstrümana dokunmanıza gerek kalmadan müzik yapabiliyorsunuz. Yalnızca fiziksel olarak konumlanmanıza göre elektrikle çalışıyor.
8: Şöyle açıklayabilirim. Anten kondansatörün bir tarafında duruyor. Bu elektromanyetik bir alan oluşturuyor. Eliniz kondansatörün diğer tarafı oluyor. Böylece elinizi hareket ettirdiğinizde elektromanyetik alanı etkilemiş oluyorsunuz. Bu da devre tarafından algılanıyor ve sesi değiştiriyor.
7: Şu anda çok ilginç ruhani sesler, ıslık ve drone sesleri filan çıkıyor gibi. Ama Terem'in yetenekli elleriyle bunu bir cello gibi çalabildiğine eminim. Yepyeni radikal bir konsept. Müziği sanki bir sihirbaz gibi havada hareket ettiriyorsunuz ya da görünmez bir konser veriyorsunuz gibi. Böyle bir şeyi daha önce kimse görmemiştir.
8: Terem'in yeni enstrümanına önce ellerini havada hareket ettirerek müzik yaptığına gönderme yaparak Havafon adını vermiş. Rusya'da Teremin Vox olarak tanınmış ancak pek çoğumuz bunu Teremin olarak biliyoruz.
3: Teremin'in yeni buluşunun haberi hızlıca yayılmış ve 1922 yılında Kremlin'e davet edilmiş.
7: Leon kendine adamış bir bolşevikti. Bu yüzden enstrümanını Lenin'in huzurunda gösterme fırsatı onun için inanılmaz heyecan vericiydi. Lenin, Sovyet sanatının ve biliminin güzelliğini göstermesi için Teremin'i dünya turuna gönderdi. Paris'te Royal Albert Hall'da ve New York'ta Carnegie Hall'da sahneye çıktı.
3: Teremin herkesin ilgisini çekiyordu ve Leon bu şöhretin keyfini çıkarıyordu.
7: Teremin Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmaya karar verdi ve lisanslı tereminler üretmek üzerine burada bir şirkette kontrat imzaladı. Bu kontratla 100 bin dolar kazandı.
3: Bugünkü değeri 1.6 milyon doların üzerinde.
7: 1920'ler için bir servet demekti.
4: Terem'in bu yeni enstrümanın müzik dünyasında devrim yaratacağına inanıyordu ve diğer müzik aletlerine kıyasla öğrenmenin ve kontrol etmenin daha kolay olduğunu düşünüyordu.
7: Gerçekse bunun tam tersi. Terem'ini öğrenmek aşırı zor. Milimetrik bir açı değişimi notayı değiştiriyor. Böyle güzel bir ses çıkarabilmek için kaç saat pratik yaptım?
3: Kesinlikle değdiğine emin olabilirsin. Ancak bu hassasiyet, Clara Rockmore gibi muhteşem virtüözlerin bu enstrümanda uzmanlaşmasının önüne geçememiş.
8: Amerika'da bulunan Litvanyalı bir göçmendi ve keman dehasıydı. Leon onunla tanıştığında ona çok yeni bir enstrüman olan Teremin'i tanıttı ve o da öğrenmek için çok heyecanlandı. Leon bu noktada kendini o kadar kaptırmıştı ki ona evlenme teklifi bile etti. Ancak o bu teklifi reddetti ve ünlü bir avukatla evlenmeyi tercih etti.
3: Boş versene Teremin. Hollywood seni ve o eşsiz sesini seviyor.
4: Teremin'in çıkardığı esrarengiz ses, atmosfer ve gerginlik yaratmak için harika bir şeydi.
8: Teremin'in en çok bilinen kullanım alanlarından biri bilim kurgulardır. Teremin'in başka bir dünyaya ait gibi sesi uzaylı istilalarıyla özdeşleşmiştir.
3: O zamana kadar Leon, hayatının aşkını genç bir balerin olan siyahi Amerikalı Lavinia Williams'ta buluyor.
8: Sorun şu ki o dönemde toplumda farklı ırkların evlenmesi uygun görünmüyordu. Bu da Leon ve Lavinia'nın toplumdan dışlanması anlamına geliyordu.
3: Sonra herkesi şaşırtan bir şey oldu ve Teremin ortadan kayboldu.
7: Herkesin aklında tek bir soru vardı. Nereye gitti?
3: Buna geri döneceğiz. Bu arada Teremin klasikten havalıya dönmek üzereydi.
4: New York'ta bir fizik öğrencisi olan Robert Mooc, Tereminle ilgilenmeye başlamıştı ve kendisi için bir tane üretti. Sonrasında önceden yapılmış tereminleri ve kendisinin yapabileceği kitleri satmaya başladı. Sonrasında Moog, teremin kitlerinden birini soyadı Deutsch olan bir caz müzisyenine sattı. Deutsch buna bayıldı ama daha iyisini yapabileceğini düşünüyordu. Ve Moog'la ortak oldular ve yeni sesler çıkarabilecekleri yeni bir sistem inşa ettiler.
7: 1964'te Moog ve Deutsch yeni bir enstrüman yapmak için bir araya geldi. Modüler kontrol sentezleyici. Bu müzik yapmanın bambaşka bir yöntemiydi.
4: Yaptıkları sentezleyici kontrol düğmelerinden ve temas noktalarından oluşan kocaman bir paneldi. Bir ses düğmesini çevirerek ya da bir tuşa basarak oluşturabileceğiniz çok geniş bir ses yelpazesi sunuyordu. The Monkees, The Birds, The Beatles gibi büyük isimler bunu kullanmaya başladı. Adına ne derseniz deyin, elektronik müzik her yeri kasıp kavuruyordu.
10: 1970'te Mini Moog piyasaya sunuldu.
4: Mini Moog kullanan Kraftwerk grubu yalnızca %100 elektronik müzikle bir albüm yapılabileceğini değil, %100 elektronik müzikle kulağa güzel gelen bir albüm yapılabileceğini gösterdi.
10: Kraftwerk, elektropopun müzikal bir güç olarak görülmesini sağladı ve sentezleyici gelişiminde yeni bir çağ başlattı.
8: Çok ünlü ve köklü Japon üreticilerin hepsi harekete geçti. Ve silikon çiplerin lanse edilmesi, daha dijital bir sentezleyici teknolojisinin mevcut olduğunun göstergesiydi.
4: Bu yeni dijital sentezleyici, analog sentezleyicinin yapabildiği her şeyi ve çok daha fazlasını da yapabilecek kapasitedeydi. Bu cihaza kod yazıp programlayabiliyordunuz. Aynı nota dizilerini tekrar tekrar çalmasını sağlayabiliyordunuz. Hayal gücünüze kalmış bir durum.
8: Bunlardan en ünlü olanı yine bir Japon markasına ait. Bu model o kadar popüler oldu ki üretiminin ilk 3 senesinde 200 bin adet satıldı.
4: Ancak benim merak ettiğim şey, Leon Teremin'in başına ne geldi? O adam nereye kayboldu?
10: Evet, iyi ki sordun Hakim. Hadi Teremin'in ortadan kaybolduğu 1938 yılına geri dönelim. Dünya yine bir karmaşanın içine çekiliyordu. Ve Sovyetler Birliği zalim diktatör Joseph Stalin tarafından yönetiliyordu.
7: Bir hikayeye göre Teremin KGB tarafından kaçırıldı ve memleketine götürüldü. Bununla beraber başka bir hikayeye göre bütün bu dünya turu aslında casusluk görevi için süslü bir kılıftı.
10: Aslında olan şey ise bu kadar ilginç değildi.
7: Gerçek hikaye ise Sovyetler Birliği'ne döndüğünde devrim karşıtı olma suçundan tutuklanmıştı ve altın madeninde çalışması için 8 sene mahkum edilmişti.
10: Ancak Teremin tıpkı enstrümanı gibi hayatta kaldı ve baskıcı Sovyet rejimine rağmen vazgeçmedi.
7: Bu hapishane sisteminin içerisindeki küçük bir bilimsel kompleks olan deneysel tasarım bürosuna transfer edildi.
8: Ona sesler konusundaki bilgisini kullanarak yeni bir casus dinleme cihazı icat etmesi için görev verdiler.
11: Kablosuz mikrofon kalem silgisinden bile küçük olabilir. Böcek yerleştirilmiş odada söylenen bir şey 1,5 kilometre uzaktan bile kaydedilebilir.
8: Odanın içinde konuşan kişilerin pencerelerde oluşturduğu titreşimi tespit etmek için kızılötesi ışık kullanan Buran adında bir sistem kodu oluşturuyor. 500 metre uzaklığa kadar işe yarıyor ve Amerikan, İngiliz ve Kanada büyükelçiliklerindeki konuşmaları dinlemek için kullanılıyor.
10: Yani aslında kayboluşunun bir şekilde casuslukla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Sadece farklı şekillerde.
7: Teremin'in en iyi ajan cihazı henüz keşfedilmemişti. 1945'te okul çağındaki bir grup Sovyet çocuk Amerikan Büyükelçisi'ne Amerikan mührünün ahşap versiyonunu takdim etmişti. 7 sene sonra 1952'de İngiliz bir radyo operatörü kanal ayarlarken Amerikan Büyükelçisi'nin yazdırdığı mektupları birebir duyabilmişti.
8: Hemen elçiliği uyardı ve yapılan büyük araştırmadan sonra mührün içinde karmaşık, fütüristik bir dinleme cihazı olduğu keşfedildi. O kadar akıllıca bir şeydi ki Amerikalı teknisyenler bunun ne olduğunu çözemedi ve adına sadece şey dediler.
4: Teremin'in icat ettiği bu dinleme cihazı çok akıllıcaydı ve tespit edilmesi neredeyse imkansızdı. Yalnızca doğru frekansa ayarlanan radyo sinyalleriyle bulunabiliyor ve yayınlamaya başlıyordu. Rusların tek yapması gereken doğru radyo sinyalini bulmak ve yansıyan sinyali hesaplamaktı. Sonrasında bütün ses ofislerindeydi.
10: Terem'in 1947'de esir kampından salınmıştı. Sonrasında bir 20 yıl daha gönüllü olarak KGB için çalıştı. Ancak Terem'in hikayesi demir perdenin ardında bitmedi. Amerika'yı terk etmesinin üzerinden yarım asır geçtikten sonra sürpriz buluşunun fanları tarafından yeniden dönmeye ikna edildi.
7: Leon'un müzik dünyasına yaptığı büyük katkıların kabul gördüğü ve takdir edildiği Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesine izin verilmişti.
4: Terem'in bir mühendislik dehası olduğunu söylersek abartmış olmayız. Yaptığı eserler günümüzde dinleyip keyif aldığımız ya da nefret ettiğimiz modern müzik dünyasının temelini attı.
8: Lady Gaga bile Terem'e ilgi göstermiştir. Buyurun işte, Lenin'den Lady Gaga'ya ve aradaki diğer herkes.
12: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
13: Kredi. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
13: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
20: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
21: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
22: Abi, ne yapıyoruz şu an?
23: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
24: Bu da hala peşimde.
25: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
26: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aska.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
5: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'u hoş geldin.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
9: Böyle olmaması gerek.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Tansiden vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
7: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Birazdan Napolyon için barut yapmaya çalışmak nasıl daha yararlı bir şeye sebebiyet verebilir?
17: Bütün bunlardan onu sorumlu tutamayacağımız bir yan ürün ortaya çıkıyor. Koyu renkli bir atık.
16: Ama önce camın ne kadar müthiş bir şey olduğunu fark etmiş miydiniz? O olmasa pencereden dışarı bakamazdık. Bomboş bir duvara bakıyor olurduk ki bu da çok tuhaf kaçardı. Cam, telefonlardan uzay istasyonlarına kadar her alanda var.
18: Burası kabin, cam tabanlı bir tekne gibi. İnsan kendini sürekli burada takılırken buluyor. Çünkü tek yapmak istediğiniz buradan gezegenimizi izlemek oluyor.
16: Ve bardaklardan gözlüklere.
19: Cam yapabilmek en eski insan zanaatlerinden biri. Tarihte 4500 sene öncesine kadar dayanıyor ve bu geleneksel metotların ya da bu metotların çeşitlerinin hala Venedik'in cam yapımıyla meşhur adası Murano'da icra edildiğini görebiliyoruz. Bu teknoloji medeniyetlerimizin eşi benzeri olmayan objeler üretmesini sağladı.
16: Sonrasında yaklaşık 2000 sene önce basitçe cam yapmaktan cam üfleme sanatına geçtik.
19: Bu zanaat vitray pencereler gibi dekoratif objelerin yapımında sıklıkla kullanılıyordu. Ama günümüzde deneysel şişesi, beer glass ve deney tüpü gibi bilimsel aletlerin üretiminde de kullanılmaya başlandı.
16: Günümüzde sakar bir Fransız sayesinde kırılmaz cam kullanılıyor ve insan hayatını ve kaplumbağaları kurtarıyor. Bunu sonra açıklayacağız. Her şey Paris'te başladı. 1900'lerin başlarıydı. Paris herkesin olmak istediği yerdi. Madame Gabrielle Bonheur Chanel, dünyanın en etkili moda tasarımcılarından biri olmuştu. Yeni inşa edilen endüstri ve bilimin parlak yol göstericisi Eiffel Kulesi şehrin üzerinde yükseliyordu. Paris'in temsil ettiği şeylerin sembolü olan kişilerden biri de Edouard Benedictus'tu.
19: Edouard bir Rönesans adamıydı diyebiliriz. Bir yazar ve bestekardı ama aynı zamanda bir kimyagerdi. Hem ekipmanla dolu bir laboratuvarı hem de bir sürü kitabı vardı.
20: Laboratuvarında tavana kadar dolu beer glass ve deney tüpleri gibi bir sürü cam eşya bulunuyordu.
19: Bir gün bir kitabı almak için merdivene çıktı ve yanlışlıkla cam beer glass'ı yere düşürdü.
16: Durun! Hayır, böyle olmadı. İşte böyle oldu.
21: Edouard, beherin yere düştüğünde kırılmamasına çok şaşırmıştı. Tek parça halinde duruyordu. Bu beherle ilgili ne tuhaf diye düşünmüştü.
20: Evet, biraz merak etmişti ama bu konu hakkında pek bir şey yapmamıştı ta ki sonraki hafta daha ciddi bir kaza olana kadar.
19: Edouard, yolcuların çoğunun kırılan cam parçaları yüzünden yaralandığı korkunç bir araba kazası haberini okumuştu. O zamanlar insanlar emniyet kemeri kullanmıyordu. Bir de ön camda dökme cam kullanılıyordu. Kırıldığında ise büyük sivri parçalara ayrılıyordu.
16: Böylece Edouard o kazayı gördüğünde kırılmayan beher kabını hatırladı. Ve acaba yeni ve daha güvenli bir cam türü yapabilir miyim diye düşündü.
21: Asistanıyla konuştuğunda, asistanının beherin temiz olduğunu düşünerek rafa geri koyduğunu öğrendi. Ama aslında beherin içinde biraz kalıntı vardı.
16: Edward o kalıntıyı yeniden üretmek, hayat kurtarmak ve bu süreçte belki de servet kazanmak için hemen laboratuvarın yolunu tuttu.
21: Deneyler yapmaya başlamıştı. Beherlere plastik döküyor, onları kurutuyor ve sonra yere atıyordu. Bana göre bu harika bir mühendislik çabasıdır. Çalıştığım şeyleri yere atmayı her şeyden çok seviyor olabilirim.
16: En sonunda beher kabının neden kırılmadığını anladı.
20: Ertesi akşam lamine cam elindeydi.
16: Edward'ın kırılmaz camı bir plastik katmanını camla birleştirmekten geçiyordu. Plastik kırılmadığı için cam kırıldığında onu bir arada tutuyor ve zayiata sebep olacak cam kırıklarının önüne geçiyordu.
0: Kırılmaz cama atılan bir ok ona zarar veriyor ancak kırılmıyor.
20: Lamine cam kompozit bir materyal olduğu için işe yarıyordu. Kompozit materyal iki farklı türde materyal içerdiği ve bunların özelliklerinin birbiriyle uyumlu olduğu anlamına gelir. Yani camın kendi başına tamamen tuzla buz olmasındansa üzerinde bir plastik katman var. Böylece cam kırılınca plastiğin içine doğru dağılıyor ve yerinde duruyor haliyle.
16: Edward'ın lamine camı arabaların ön camlarında kendine hemen yer bulamadı. Öncelikle vermesi gereken bir savaş vardı.
19: 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıkmıştı ve Avrupa zaten iki ayrı silahlı karargaha ayrılmıştı bile. Ve bu kıvılcımı harekete geçirmek hiç zor olmadı.
16: Büyük savaş başladığında korkunç yeni silahlarda kullanıma girmişti.
1: Gaz maskeni tak ve devam et.
19: Klor gazı ilk kimyasal kitle imha silahı olarak sunulmuştu.
20: Fransızlar klor gazı gibi her türlü gazdan kendilerini korumak için yüzlerini kapatacak bir şekilde maskeler takıyordu. Aynı zamanda gözlükler de takmaya başladılar.
19: Sorun şu ki bu gözlükler camdan yapılmıştı. Ya onları bir torbanın içinde taşırken ya da takarken kolaylıkla kırılıyordu. Bu tehlikenin önüne geçmek istediler. Çünkü kim gözünün dibinde cam kırılsın ister ki? Bunun için Fransızlar Edward'ın yeni buluşunu kırılmaz gözlüklere dönüştürdüler. Böylece lensi kırılmış olsa da askerlerin gözlerini tehlikeye atmış olmuyordu.
16: Siper'de hayatları kurtardıktan sonra 1927'de Edward'ın kırılmaz camı en sonunda otobanlarda yerini almıştı.
19: İlk kez sektörün önde gelen bir markası bazı araç modellerinin ön camlarını lamine camla değiştirdi.
20: Lamine camın araçlar için bu kadar önemli olmasının sebebi mesela yolda giderken ön cama taş çarpıp camı kırabiliyordu. Lamine cam bunun önüne geçiyor. Ayrıca cam kırıldığı zaman sivri parçacıklar her yere dağılıyordu. Ancak lamine camda böyle bir şey olmuyor. Kırılan cam parçalarının üzerine gelip size zarar vermesini engelliyor.
19: Sonraki 10 yıl boyunca daha çok araba modeli bu yeni teknolojiyi tasarımlarına entegre etti. Ve ön camda lamine cam kullanılarak yıllar içinde binlerce insanın hayatı kurtulmuş oldu.
16: Buna bizim uzmanlarımız da dahil.
21: Bir gece Huntsville, Alabama'dan ailemin Mississippi'deki evine doğru gidiyordum. 4,5 saatlik bir yol. Dostum birdenbire arabam sanki patlıyormuş gibi hissettim ve boom, sanki kafama bir roket atar çarpmış gibi oldu. Üst geçitten biri bir top atmış ve bu doğrudan benim ön camıma çarpmıştı. Ama bana da bir şey olabilirdi. Kırılmaz cam benim hayatımı kurtardı.
16: Ancak lamine cam sizi yalnızca uçan toplardan kurtarmaz.
20: Araçtasınız, diyelim ki bir kaza oldu ve takla atmaya başladınız. Aracın içinde bir iskelet oluşmasını sağlıyor. Böylece aracın içindeki yolcuyu ve şoförü korumuş oluyor tabii.
16: Tamam, yollarda kurtardığı sayısız hayatı anladık. Kaplumbağalardan ne haber? Anlatacağız demiştim ve şimdi anlatıyoruz.
20: Deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktığında hemen okyanusun olduğu yöne doğru koyulurlar ve genelde ay ışığını takip ederler. Onların doğduğu sırada ay okyanusun üzerinde olur ancak artık daha çok insan kıyı kesimlerinde olduğu için evlerden çok ışık geliyor ve bu kaplumbağaların kafasını karıştırıyor.
19: Yalnızca Florida'da bile yumurtadan çıkan binlerce kaplumbağanın bu yapay ışık kaynağına doğru çekildikleri için öldüğü tahmin ediliyor. İnsanın kaplumbağaları hayır durun o ışığa doğru gitmeyin diyesi geliyor.
16: Hiç merak etmeyin. Edward'ın lamine camı sizi kurtarmaya geliyor. Lamine olarak koyu renk bir plastik kullanarak pencere camlarından sızan ışık miktarını azaltabilirsiniz.
20: Florida'da yeni bir konut düzenlemesi var. Kıyıda yaşamak istiyorsanız pencereleriniz de bu lamine camlardan olacak. Bu da içerideki ışığın %100'ü yerine yalnızca %45'inin dışarı sızması ve deniz kaplumbağalarının daha mutlu olması anlamına geliyor.
21: Bu kaplumbağalara sahip çıkmak çok önemli. Çünkü yumurtadan yetişkinliğe gidenlerin istatistiğine baktığınızda Florida'daki 1000 tane deniz kaplumbağasından yalnızca bir tanesi erişkinliğe ulaşabiliyor. O yüzden yapılan her şey çok önemli.
16: Pekala, harika. Edward'ın sürpriz buluşu kaplumbağaların hayatını kurtarıyor. Ve lamine cam insan hayatını kurtarmayı da bırakmış değil.
19: Kasırgalar insanlar için büyük bir tehlike yaratıyor. Ve bu tehlikelerin en büyüklerinden biri de büyük objeleri alıp çok yüksek bir hızda bunları savurabilmesi. Bunu çok iyi biliyorum çünkü bir kasırga sırasında küçük bir çocuktum. Pencereden bisikletimin havalandığını gördüm ve odam ikinci kattaydı. Günümüzde ağır objeleri savuran kasırgaların gücüne dahi dayanabilecek şekilde özel tasarlanan kasırgaya dayanıklı camları satın alabilirsiniz.
16: Hakim arabasına bunlardan yaptırsın. Camın gücü birkaç katmandan oluşmasından geliyor. Ne kadar çok katman o kadar güçlü bir cam. Bütün bu katmanlama o kadar kuvvetli bir cam yapabilir ki neredeyse her şeye karşı dayanıklı olabilir. Çekiçlere, gorillere ve hatta kurşunlara bile. Çocuklar, bunu sakın evinizde ya da başka bir yerde denemeyin.
21: Lamine camın ne kadar güvenli olduğu talihsiz 11 Eylül olaylarında bir kez daha kendini göstermiş oldu. Pentagon'a saldırıldığında 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Ama olaya çok yakın bir zamanda binada birkaç güvenlik iyileştirmesi yapılmıştı ve içlerinden biri de lamine kurşun geçirmez camlar taktırmaktı.
16: Pentagon'a saldırıldığı sırada bina bir tadilatın ortasındaydı. Bir yarısında 5 santimetre kalınlığında ve her biri 1 ton ağırlığında patlamaya dayanıklı pencereler vardı. Binanın bu kısmı çarpışma ve yangın sırasında hasar almadan kalabildi ama diğer kısmı başaramadı.
21: Eğer binaya bu cam yerleştirilmemiş olsaydı çok daha fazla insan hayatını kaybetmiş olabilirdi.
19: Edward'ın sakar bir anı ve tembel asistanı sayesinde artık on binlerce insanın ve on binlerce yardıma muhtaç bebek kaplumbağanın hayatını kurtaran kırılmaz camlarımız var.
8: Evet. Ay, şunun suratına baksanıza. Seni gidi tatlı şey.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
22: Bakın.
23: Tam da leslik.
24: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
25: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
26: Gün boyu çamaşırını koru.
27: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
28: Mol Ped'den kız sözü.
29: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
30: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmişin yıkırsın.
1: Şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Volcano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir kat kat kazan.
6: Bankam Tombank kartım hadi.
7: Savaşlar her zaman buluşların kaynağı olmuştur. Tarih, savaşçılarını zinde ve sağlıklı tutmak ya da birbirlerini öldürmekte daha iyi olmak isteyen insanlardan ilham alan muhteşem buluşlarla doludur. Grip aşısı 1. Dünya Savaşı'ndaki pandemiden sonra çıktı. Bilgisayarlar, Nazilerin enigma şifrelerini kırmak için icat edildi ve bir de Napolyon Savaşları var.
8: Napolyon Bonaparte ordunun kalbini midesinden geçtiğini söylemiş. Avrupa ve ötesini fethetmek istiyorsa güvenilir bir yemek kaynağına ihtiyacı olduğunu biliyormuş.
9: Napolyon uzun askeri seferler sırasında yemekleri korumak için bir çözüm bulabilecek cesur bilim insanına vermek adına 12 bin franklık bir ödül ortaya koymuştu. Bu 1795 yılında çok büyük bir paraydı.
8: Fransız pastacı ve içecek üreticisi Nicolas Appert, pişirilen yemekleri hava almayan kavanozlara koymanın yemeği aylarca sakladığını keşfetmiş. Böylece çok zengin bir adam olmuş. Gelsin paralar.
7: Ancak konserve yemekler, Napolyon'un pek çok savaşından çıkan tek buluş değil. Bu hikayenin konusu iyot.
8: İyot.
7: İşte bu.
10: İyodun kazara keşfedilmesi yalnızca dünya hakkında kimyasal açıdan bildiklerimizi değiştirmekte kalmıyor. Tıbbi açıdan da tarihi değiştiren bir şey oluyor ve tam da zamanında çıkıyor.
7: İyodun hikayesi Atlantik kıyısında başlıyor, Amerika'nın muhteşem göllerine ve üst Orta Batı'ya geliyor, tıbbi bir gizemi çözüyor ve sonra kendine televizyonlarınıza yer buluyor. Gerçekten diyorum. Ancak önce Napolyon'a geri dönelim. Sene 1811 ve başka bir sorunu daha var. Bu sefer konu yemek değil, cephaneler.
9: Napolyon gözünü Rusya'nın üzerine dikmişti. Ama bu devasa bir askeri harekat demekti. Ağır silahları, tüfekleri için çok büyük miktarlarda baruta ihtiyacı vardı ama bunu nereden bulacaktı?
8: Barutun en önemli malzemesi güherçili ya da potasyum nitrattır. Karışımın yaklaşık 1/3'ünü oluşturur.
11: 19. yüzyılda güherçili üretimi Orta Çağ'da keşfedildiğinden beri pek değişmemişti. Büyük miktarda çürümüş organik maddeyi yani hayvan pisliği ya da idrarını alıyorsunuz. Bir süre küflenmesini bekliyorsunuz. Doğal biyolojik süreçler nitratı oluşturuyor ve suyla yıkayarak bunu ortaya çıkarabiliyorsunuz.
7: Pekala, potasyum nitratı, nitratı tamam. Şimdi potasyumu eklemek gerekiyor. Bunu nereden bulacağız?
10: Bir ağacı kesip yaktığınız zaman o külün içerisinde potasyum bulunur.
7: Harika, öyle yapalım o zaman.
9: Ama Napolyon'un ağaçları tükenmek üzereydi.
7: O zaman ağaç gibi olan ama ağaç olmayan bir şeyler bulmalıyız. Bilemedim. Bize bir uzman gerek. Ve işte karşınızda Bernard Courtois. Bakın. Onun yerine Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'un fotoğrafını kullanacağız. Eminim birçoğunuz kim olduğunu bilmiyordur. Ama Courtois isimli ünlüleri düşünmeye başladığınıza eminim.
8: Fransa'nın doğusundaki Dijon'da doğup büyümüş ve babasından güherçile yapımını öğrenmiş.
9: Bu yasalarla ciddi şekilde belirlenmiş karlı bir meslek. Ancak yakınlarda yaşayan insanlar için korkunç ve kötü kokulu bir şey olduğuna eminim.
10: Potasyum kokuyor.
7: Güherçilinin içinde doğup büyüyen Courtois, Napolyon'un sorununu çözen kişi olacak.
10: Bu kaynak sorununu çözmek isteyen Courtois, yosun kullanabileceklerini fark etmiş. Yosun, Fransa'nın kuzey kıyısında ve İngiltere'nin yakınlarında bolca bulunan bir maddedir ve böylece devasa bir kaynak bolluğu var demektir. Tek yapması gereken gidip onu almak ve yakmaktır.
7: Yosun mu? Neden daha önce aklıma gelmedi ki?
9: Kurtuğa devasa bakır varillerde güherçile yapmak için yosun külüyle nitratı karıştırıyor. Ancak bütün bunlardan onu sorumlu tutamayacağımız bir yan ürün ortaya çıkıyor. Koyu renkli bir atık.
10: Bu atıktan kurtulmak için varillere asit döküyor ve bir bakıma onları durulamış oluyor.
7: Aslında çok da işe yarıyor. Ta ki kaza gününe kadar.
10: Bir gün normalden daha fazla asit dökmüş ve bakır varillerden gizemli mor bir buharın yükselmeye başladığını fark etmiş.
9: Bu buhar, varilin soğuk tarafında kristalleşmiş ve metalik kristaller oluşturmuş.
7: Kurtuğa bu gizemli maddenin ne olduğunu anlamak için kimya düzeneğini ortaya çıkardı.
0: Yeni bir element keşfettiğinden şüpheleniyordu. Hidrojene, fosfora ve bazı metallere tepki veriyordu ama oksijene ve karbona tepki vermiyordu.
10: Bu maddenin ne olduğunu bilmiyor ve anlamaya çalışıyordu. Ancak o sırada da bunu yapmak için parası tükeniyordu. O da kimya topluluğuna numuneleri dağıttı ve başka kimyagerler bunun ne olduğunu araştırmaya başladı. Sonunda bu numunelerden biri Joseph Louis Gay Lussac'ın eline geçti. Bu adam o dönemlerde Fransa'da kimyagerlerin rock yıldızı gibiydi ve bunu ilk kez deniyordu.
7: Gay Lussac, Kurtuğa'nın kimyasal maddesini incelerken bu garip yosun türünün yeni bir element olduğunu doğruladı ve Io ismini vermeyi önerdi. Bu isim mor renkli anlamına gelen Yunan iyotlarından geliyor. Günümüzde buna iyot diyoruz. Ancak bundan bahsetmeden önce 1800'lerde sıklıkla karşımıza çıkan hoş olmayan bir hastalığı bilmemiz gerekiyor. Guatr.
9: İsviçre'nin köylerine giden ziyaretçiler çoğu kişinin boynunun şiş olduğunu, cüceliğin çok yaygın olduğunu ve ciddi zihinsel engelli insanlar bulunduğunu fark ediyordu. Ve en sonunda bütün bunların kaynağında Guatr'ın yattığını görmüştü.
7: Ve Guatr sorunu olan tek yer Avrupa değildi.
0: Bütün üst orta batıda insanlarda aynı durum baş gösteriyordu. Yüksek oranda Guatr ve ortalamanın altında zihinsel kapasite. Burası binlerce insanı içine alan devasa bir bölgeydi.
7: Şimdi bunun iyotla ne alakası var diye soracaksınız. İnsanların Guatr'la savaşmasının yollarından biri de yanık deniz süngeri olmuş.
9: Asıl soru, yanık deniz süngerinin içinde bunu sağlayan ne var?
7: Bir deniz süngerinin içinde iyot bulunduğu ortaya çıkmış. Yani konu bir şekilde iyoda bağlanıyor.
10: Guatr'a olan bir sürü hastayı toplayıp onlara iyot uygulamış. 8 gün içerisinde Guatr'ın yumuşaması gibi bir etki görmüş. 8 ila 10 hafta arasında tamamen yok olmuş.
7: Yok artık diyebilirsiniz. Ama var artık.
8: Cerrahlar ve doktorlar mantıklı gelen neredeyse her patolojik hastalığa iyot uyguluyordu. Sağır olan, omurgasında çarpıklık olan, gut olan, astımı olan ve ülseri olan bütün hastalara veriyorlardı.
7: Kimileri işe yaradı, kimisi yaramadı.
10: İyodun tıptaki en tesirli kullanımı antimikrobik olandır.
9: İyot o kadar yaygınlaşıyor ve o kadar çok reçete ediliyor ki KI simgesiyle temsil edilen potasyum iyodür, üniversitelerdeki tıp fakültesi öğrencileri tarafından söylenen bir şarkıya bile konu oluyor. Bilmiyorsan nerede, ne ve niye, ver o zaman K ve İ'yi.
7: İyot vücudumuz için çok önemli çünkü tiroid bezlerimiz tarafından hormon üretmek için kullanılıyor.
10: Bu hormonlar kaslarımızın ve kalbimizin çalışması ve beynimizin gelişmesi için önemlidir. Beslenmenizde yeterince iyot tüketmezseniz tiroidleriniz şişerek tepki gösterir. Böylece Guatr dediğimiz durum oluşur.
7: Evet, buyurun bakalım. Kurtuğa'nın iyodu Guatr için reçete ediliyor ve resmen tıbbi bir mucize oluyor. Ancak bir şeyin iyi olması abartmanız gerektiği anlamına gelmez.
0: Sorun şu ki iyodun bu kadar popüler olması bir sürü iyot zehirlenmesi vakasını da beraberinde getirmiş. Çok az iyotla hasta olursunuz, çok fazla iyotla da hasta olursunuz.
7: İyot tıbbın dışında farklı endüstriler için de vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Şu anda bunu izlediğiniz ekranların yapımında ve kutlamalarda afiyetle yediğiniz pastalarınızı süsleyen... Durun bakalım. Kurtağının iyodu guatr için reçete ediliyor ve resmen tıbbi bir mucize oluyor. Ancak bir şeyin iyi olması abartmanız gerektiği anlamına gelmez.
0: Sorun şu ki iyodun bu kadar popüler olması bir sürü iyot zehirlenmesi vakasını da beraberinde getirmiş. Çok az iyotla hasta olursunuz, çok fazla iyotla da hasta olursunuz.
7: İyot tıbbın dışında farklı.

0: Ne sürpriz ama. İnsan vücudunu anlayış şeklimizi kökünden değiştirdi. Guatr'ın büyük bir kısmını zapt etti ve pek çok alanda sayısız kullanıma sahip. Müthiş bir buluş oldu yani.
1: Yosun suyu yanık için hiç fena değil.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafamı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: 3, 2, 1, 0.
15: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
16: Hesap basit.
17: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
18: Söz konusu sıra dışı havuz tasarımlarıysa konunun içine dalıp büyük düşünmek zorundasınız.
19: Ağırlığı 910 kilo civarında.
20: Suda ateş yanıyor.
21: Harika.
18: Doğa harikalarından yüksek teknolojik oyuncaklara, gizli odalardan ve küçük kanaletlere kadar tek sınır hayal gücünüz ve kredi limitiniz.
20: Bütçeniz ne kadarsa onu 3 ya da 4 ile çarpın.
18: Suya atlıyoruz ve derinlere dalarak muhteşem havuzların ıslak ve çılgın dünyasının sis perdesini aralıyoruz. Las Vegas, Nevada. Işıkları, şatafatı ve görkemiyle tanınan bir şehir. Burada oyunun adı eğlence ve bu oyun durmaksızın devam ediyor. Bu havuz serinlenecek bir yerden çok daha fazlası. Görkemli fıskiyeleriyle, göz alıcı şelaleleriyle ve senkronize ışıklarıyla gerçek bir

0: Parti diyarı. Konuklarımı ağırlamak, evimde partiler vermek istedim. Bu yüzden havuz benim için çok önemliydi.
1: Gerçekten müthiş partiler veriyor. Kevin Maloof, Sacramento Kings ve Palms Casino'nun eski sahibi. Olağanüstü bir bekar evine sahip. Ama 50 bin galonluk havuzu ve son derece havalı kaplıcasıyla hedefe 12'den vurmuş görünüyor.
0: Büyüleyici bir unsur olsun istedim. Kapıdan giren biri büyüleyici dışında bir söz bulamasın istedim.
1: Ön kapı yaklaşık 13 metrelik çok zarif fıskiyelerin bulunduğu muntazam bir gölet havuzu açılıyor. Boru şeklindeki bu fıskiyelerden durmaksızın su akıyor. Ve bunların her biri tam ortadaki basamaklı bir püskürtme çağlayanında adeta birleşiyor. Ve tıpkı Vegas gibi bu havuzda geceleri hayat buluyor. Fıskiyeler ışıklandırılıyor ve 9 ateş kasesi alevleniyor. Sığ bölümün sonu direkt olarak çok daha geniş bir yüzme havuzuna açılıyor. Havuza giren biri yüzmek için daha derine dalmadan önce burada parmak uçlarında ilerleyebiliyor.
0: Havuzun uzunluğu yaklaşık 26 metre. İleri geri yüzerek çok iyi bir egzersiz yapabiliyorsunuz.
1: Ama heyecan arayanlar için başka bir bölüm daha mevcut. Havuzun bir yanına inşa edilmiş ve şelalelerle tamamlanmış 15 metrelik bir taş duvar macera perest yüzücüler için mükemmel bir atlama rampası oluşturmuş. Üstelik gerçek Vegas formundaki kaya parçaları adeta bir serap gibi.
0: Bunlar gizli hoparlörlere olan el yapımı kaya formları. Las Vegas'taki Red Rock'tan ilham alınarak yapıldığını söyleyebilirim.
1: Yakıt doldurma zamanı geldiğinde konuklar ağzına kadar doldurulmuş VIP ızgarasında bir mola vererek doldurulabilir ve öğle yemeği servisi alabilirler.
0: Burada birçok barbekü partisi veriyoruz. Michael Jackson'ın çocukları iki kere geldiler ve çocuklara sosisli hamburgerler hazırladı. Havuza bayıldılar.
1: Burada oynamaktan keyif alan sadece popun kralının çocukları değil.
0: Burası çok ünlü bir havuz. Burada müzik klipleri de çektik. Five Finger Dead Punch adlı rock grubu burada bir klip çekti. Lil Wayne Lollipop'un klibini burada çekti.
1: Hatta Gavin doğum günü kutlaması için havuzun tamamını plexiglas'tan bir sahneye dönüştürdü.
0: Kings oyuncuların hepsi buradaydı. Aynı zamanda bir defile de yaptık. Aslında bu fikir sahne ışıkları yapma düşüncemden ortaya çıkmıştı.
1: Ünlüler geçidinin yaşandığı bu suareden sonra Gavin ışık şovunu daimi hale getirdi. En sevdiğiniz şarkıyı çalın. LED ışıklarda o ritimde dans etsinler. Üstelik Gavin tüm bunları tek parmağıyla kontrol ediyor.
0: Burada evdeki her şeyi kontrol eden bir akıllı sistem var. Örneğin bu havuza ait sistem. Renk olarak kırmızımız var, renk çemberimiz var, müziğin ışıklarla senkronize olduğu bir parti modu var. Her şeyi buradan kontrol ediyoruz.
1: Ortam öyle havalı ki Vegas'ta olan şeylerin hepsi Gavin Maloof'un havuzundan sonra başlama olasılığı hiç şaşırtıcı değil.
0: Havuzda her şey var. İstediğiniz her şey var. Şelaleler, yapay mağara, ışık, ses. Burada olmak harika.
1: Şimdi gelin hep birlikte etrafı yüksek dağlarla çevrili rustik bir göl evine gidelim. Üstelik Dallas, Texas'ın dışında. Sonsuzluk duygusu yaratan göl kenarındaki bu mekandaki Texas Westlake gölüne kadar yayılan havuzun ucu bucağı görünmüyor. Dibi karanlık olan bu havuzda adeta bir sihir söz konusu. Öyle ki burada yüzenler karşıdaki 50 hektarlık karaya basamaklardan yürüyüp inip gidebilecekleri duygusuna kapılıyor.
2: Yaratmaya çalıştığım şey bu. Küçük ev için doğal bir ortam.
1: Yaklaşık 23 metre uzunluğundaki bu devasa havuz Bean Arthur'a ait. 46 bin galon hacmindeki ve kartpostal niteliğindeki havuz son derece büyük olan küçük evinden ilham alınarak yapıldı. 930 metrekare büyüklüğünde olmasına rağmen bu ev sadece 6 günde inşa edildi. Kütükler tam 18 yarı treylerli kamyonla Kanada'dan getirildi. Fakat bu etkileyici göl evinin çevre düzeni soru işareti yarattı.
2: Bir göl kenarında aptalca görünmeyen bir havuzu nasıl yaparsınız? Çok zor.
1: Fakat mükafatı alındı. Üstelik yaklaşık 182 metre ilerideki göle akan el yapımı şelaleler ve köpürerek akan dereler tabiat anayı bile kıskandıracak cinsten. Yarım ton ağırlığındaki nöbet tutan geyik heykeli Colorado'dan getirildi. Ve tepenin hemen üstünde 454 kilogram ağırlığında bir kuş heykeli mevcut.
2: Ağaçlı bölgeye baktığınızda kartalları görüyorsunuz. Kartallar çok güzel ve özgür canlılar. Bu yüzden o duyguyu yansıtmak istedim.
1: Havuzu bir adım ileriye taşıyan özellikse etrafını çevreleyen Oklahoma'ya özgü devasa taş levhalar. 18 ton ağırlığındaki bu büyük fikir havuz tasarımcısı Brian Claffey'e ait.
3: Bu evin ve arka bahçenin muazzam büyüklüğü bunlara uygun şekilde büyük ölçütlü bir şey gerektiriyordu. Devasa levhalardan oluşan Oklahoma kaldırım taşlarıyla döşemeyi önerdik. Bir kısmı 5-6 ton ağırlığında. Oklahoma taşlarını buraya döşemek tüm projeyi tamamlayan bir unsur oldu.
1: Volkanik kaya taşından yapılan ateş çukuru jacuzzi'nin ısısını arttırıyor. Çocuklar için yapılan yükselti ise son derece avantajlı. Açlık bastırdığında sudan çıkmanıza hiç gerek yok. Konuklar ıslak bar kelimesine yeni bir anlam katan su altı masalarını rahatlıkla kullanabilirler.
2: Havuzla ilgili sevdiğim pek çok özellik var. Teksas güneşi altında havuzu işe yarar kılan en önemli unsur bu masa. İçeceklerinizi, karidesinizi ya da istediğiniz her şeyi rahatça tüketmenizi sağlıyor. Yiyecekler ıslanmıyor.
1: Huzur verici ve rahatlatıcı. Fakat bu kadar muhteşem bir göl kenarı havuzu olunca Arthur'ların hiç yalnız kalmadığını tahmin edersiniz.
2: Eğlence anlayışımızın merkezinde bu havuz var. Hemen hemen her hafta dostlarla burada bir araya geliyoruz. 2 ila 4 kişiden 75 hatta 100 kişiye kadar değişiyoruz. Havuzda şelale, jacuzzi, ateş çukurları hepsi bir harika.
1: Houston şehir merkezinin kuzey bölgesinin itiş kakışı arasında iki yanı ağaçlarla sıralanmış bu bölge, büyük şehrin ortasında huzur verici bir alan. Bu büyüleyici konutun en güzel özelliği ise arka bahçede. 725 metrekare büyüklüğündeki bu sarmal havuz sadece güzel bir görüntüden fazlası. Pırıl pırıl parlayan Teksas güneşi altında herkesin hayali. Üstelik kaleidoskop ışıklarıyla ay ışığı misali parlıyor. Etkileyicilik açısından şu istatistiklere ne demeli? 4,5 metre derinliğinde ve içinde 300 bin galon su barındırıyor.
4: Çarpıcılık, yaratıcılık ve heyecanın bileşiminden oluşan bir senfoni.
1: Havuz mimarı Chris Smith bu devasa oyun alanını inşa etmek için tam 2,5 yıl uğraştı. Sahil tarafında bir kaplıca, bir gölcük ve iki ayrı havuz bulunuyor. Fakat asıl göz alıcı olan unsur havuzun son bulduğu ve mağaranın başladığı yerde. Bu kayalar iki büyük sürpriz barındırıyor.
4: Şu anda 140 metrekare büyüklüğünde yapay bir mağaradayız. Teksas'ın en büyük yapay mağarası. Buraya girdiğinizde karşınıza kocaman bir tuzlu su resif akvaryumu çıkacağını hiç ummuyorsunuz.
1: Resif sarı tank balığı, palyaço balığı, canlı mercan ve deniz şakayığı gibi egzotik canlılara ev sahipliği yapıyor. Bu büyüklükte bir akvaryum yapmak balina büyüklüğünde bir uğraş gerektiriyor.
4: Akvaryumu buraya getirmek için toplam 18 kişi uğraştı. Mağaranın yan tarafına delik açmak zorunda kaldık. İçeri taşıdık ve yerleştirdik. Ağırlığı 9-7 kilogramdan fazla. Makine kullanamazdık çünkü akrilik. İçeri alırken bir tek çizik dahi olmadı.
1: Yapay mağaranın inşa edilmesi havuzun yapılmasından daha uzun sürdü. Ama beklemeye değer bir iş çıktı. Yüzmekten yoruldunuz mu? Oyun odasında birkaç tur langırt oynayın. Ya da yüzen ağaç barında bir şeyler için. Bu su altı mağarasında duşlar, bir banyo ve hatta mayonuzu değiştirebileceğiniz bir soyunma odası bile var. Dışarıdaysa kıvrılmış devasa bir palmiye ağacı bulunuyor. Güzel olduğu kesin ama aynı zamanda çok yararlı da.
4: Yapay mağaranın çatısına özel olarak bir saksı yaptık. Kıvrılmış palmiye ağacını bulmak için Arizona ve Güney Kaliforniya'yı alt üst ettik. Bulduktan sonra yaklaşık 5444 kilogram olduğunu fark ettik. Vinç yardımıyla getirmek zorunda kaldık.
1: Bu arka bahçede eğlence gerçekten bitmek bilmiyor.
4: Burada nehir duygusu yaratmak istedik. Konuklarımız burada takılırken ve şurada yürürken köprülerden geçiyor. Ateş çukurlarını görüyor. Ama buranın en muhteşem özelliği ise işte bu manzara. Bu olağanüstü havuza bakan milyon dolarlık bir manzara.
1: Havuza girmenin bir diğer yolu da betondan yapılan tüp kaydıraklar. Bu devasa havuza girmek için heyecan verici bir deneyim.
4: Havuzun yapılandırılması için alana 42'den fazla iskele kurduk. Tahmin edebileceğiniz gibi 300 bin galon son derece ağır su miktarı var.
1: Havuz İtalyan malı binlerce cam karoyla ve titizlikle döşenmiş. Çok sabırlı insanlar için bunları tamamlamak yaklaşık 3 ay almış. Tam ortadaysa disk şeklinde bir konsol süs olarak ayrı hava katıyor. Bunların yanı sıra yaklaşık 7 metre genişliğindeki bir kaplıca göz kamaştırırken özel olarak yapılan şezlonglar ev sahiplerini ıslak bir eldiven gibi sarıyor.
4: Fiberglass kaplıcalarda tipik bir durumdur. Aslında kalıbı pek çok kat püskürtebilirsiniz. Fakat bu geleneksel beton inşaatında tipik bir durum değil. Ancak bu kaplıcada havuz sahibi karı kocayı ölçtük, kalıpları özel olarak yaptık ve oturma yerlerini betonla inşa ettik.
1: Su bu özel yapım kaplıcadan nehir havzasına doğru dökülüyor. Ardından taş köprü geliyor ve alttaki gölcüye geçiliyor. Akşamları havuzda adeta bir mavi ay görkemi oluşuyor ve gece kuşlarının bir kısmını yüzmeye davet ederken bir kısmını da sıcak kaplıcada masaj terapisine çağırıyor. 15 kişilik bir alana sahip kaplıca oldukça geniş ve görkemli. Burası özel yapım kaplıcada oturmaktan sonsuzluk havuzunda oyun oynamaya, yapay mağaranın renkli akvaryumunun tadını çıkarmaya kadar öyle bir havuz ki bir uçtan diğerine insanın başını döndürüyor. Az sonra çok havalı bir Kaliforniya havuzuna merhaba deyin. Ayrıca her günü harika bir tatile dönüştüren bir açık hava vahası.
5: Aslına bakarsanız havuz yaşam tarzımıza olağanüstü bir unsur katıyor.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol pedden kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Boy, boy, boy, boy, boy, boy,
14: 30. yıla özel, bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30.

0: sürekli akan şelaleleri, yüksek hızdaki kaydırağı ve gizli yeraltı mağarasıyla bu 300 bin galonluk havuz kendi özel su parkınıza sahip olmak gibi bir şey. Los Angeles'taki malikanenin arazisinde yer alan bu havuz, Güney Kaliforniya sıcağına karşı her gün gösterişli bir vaha sunuyor. Geceleri ise dans eden alevler püskürtüyor. Suda yanan ateşten daha havalı bir şey olamaz.
1: Çok eğlenceli. İnsanlar suyun içinde ateş yandığını söylediğimde bana inanmıyorlar. Ama suda ateş yanıyor.
0: Nick Radui ve ailesi havuzu yaptırmak için 2 yıl uğraşmış ve 1 milyon dolar harcamışlar. Bu devasa projenin en çarpıcı tarafı doğal gaz jiklelerinin oluşturduğu alev halkaları.
1: Bu yapay mağara en sevdiğim yer. Burada bir kapı var. Kapıyı açıp içeri girdiğinizde bir barla karşılaşıyorsunuz. İsteyen barın etrafında oturabilir.
0: Yapay mağara ana şelalenin altında yer alıyor. Şelaleler üst taraftaki sığ havuzlardan çağlıyor. Ve bir üst kat Nick'in daha küçük konuklarından esinlenilip yapılmış. Hemen yanında ateş çukuruyla desteklenen çocuk dostu bir kaplıca mevcut. Serin Güney Kaliforniya geceleri için mükemmel.
1: Çocuklar keyif alıyor. Burada büyük bir jacuzzi'miz var. Yaklaşık 14 kişi aynı anda kullanabilir. Çocuklar bu havuz etrafında oyun oynamayı seviyor ve büyük havuz tarafına gitmeleri gerekmiyor.
0: Ama hızlı bir şekilde aşağı inmeleri gerekirse spiral bir kaydırak ana havuza gitmeleri için en kısa yol anlamına geliyor. Heyecanlı ama serinletmiyor.
1: Ateşin içine atlıyorlar. Bazıları çok korkuyor. Hayır, ateşe falan atlamam diyorlar. Ama çok eğlenceli.
0: Ama herkes sudaki ateş dansına dalacak kadar gözü pek değil.
1: Ben mi? Hayır. O ateşin içinden geçersem ateş ortadan kaybolacak diye düşünüyorum. Ben iri bir adamım.
0: Ana havuzun altında çok geniş bir saklanma noktası var. El boyaması duvar resimleriyle bezenmiş bir havuz evi, bir bar, bir sauna ve muhteşem bir manzaraya sahip oturma alanı. Yaklaşık 5 metre aşağıda 3 büyük pencereden havuzun içi görülüyor.
1: Bu pencerelerde havuzda olan her şeyi görüyorsunuz. En güzel tarafı insanların yüzdüğünü görmek. İnanılmaz oluyor.
0: Güneş altında geçen yorucu bir günden sonra aksiyon bu kez açık hava gurme mutfağına taşınıyor. İkili fırın, bir pizza fırını, 8'li bir ızgara ve 3 tane de tezgah altı buzdolabı mevcut.
1: Ben kendimden önce başkalarını düşünen bir insanım. Herkesin iyi vakit geçirmesini isterim. Herkesin mutlu olmasını isterim.
0: Nick Redwin'in havuzu doğaya kafa tutuyor olabilir ama arka bahçe keyfini yeniden tanımladığı kesin. Fort Lauderdale'in batısında yer alan Davie şehrindeki klasik bir evde Florida sıcağıyla savaşmak için yapılan mükemmel bir silah var. 45 bin galonluk bir havuz. Gölden birkaç adım mesafede yer alan bu geliştirilmiş ve büyüleyici havuzun rahatlatıcı bir güneşliği var. Sürekli akan fıskiyeler ve 60 santimetrelik yükseltide bulunan kaplıcanın çok özel bir unsura sahip.
2: Havuzda en sevdiğim şey basamaklı çağlayanın olduğu bölüm. Genelde tam karşısında oturuyorum. Rahatlamaya çalışıyorum. Suyun basamaklardan akması çok güzel.
0: Güneş baktığında 2 adet gazlı ve kaideli ateş kasesi ve fıskiyeleri bir renk cümbüşüne döndüren LED ışıklar sayesinde havuz adeta canlanıyor. Ev sahipleri Kevin ve Kim Ford evi satın aldıklarındaki havuz tasarımıyla şimdiki arasında bir ışık yılı fark var. Ama havuz konusunda çok seçici olmalarının bir nedeni var.
2: Hiçbir havuz hoşumuza gitmiyordu. Ama bu bir havuz şirketimiz olmasından kaynaklanıyor.
3: Eşim 4 yıl boyunca burayı yaptırmama izin vermedi. Arka bahçemde başkasının yaptığı havuzla yaşamak zorundaydım.
0: Tasarımı yeniden düzenlediklerinde havuz alanının tamamını bir tek şeye bağlı kalarak tasarladılar. Oturma odasındaki manzara.
2: Satın almak için evi görmeye geldiğimizde oturma odasından dışarı baktım. Harika, bu müthiş bir alan dedim. Göle doğru uzanan bir havuzun buraya yakışacağını düşündüm.
0: Bu hayalinin sonucu mu?
2: Evden her kattan dışarı baktığınızda sanki göle kadar uzanıyormuş gibi bir görüntü var. Çok güzel bir özellik.
0: Oturma odası manzarası çiftin koridorlar adını verdiği dört farklı manzaradan birini oluşturuyor.
3: Havuzun yan tarafında kaplıcayı ve kamerayı görebildiğimiz bir koridor manzarası var. Koridor manzarası havuzun bu bölgesinde ve alt verandanın arka planında çok daha farklı bir görüntüde.
0: Dördüncü koridor manzarası ise Kim'in çok özel basamaklı Çağlayan'ı. Kevin'in en sevdiği yer alt veranda alanı. Evden uzak ama göle yakın.
3: Havuz ilk haliyle inşa edildiğinde burası orijinal tasarım içinde yer almıyordu. Ama tasarımı ilerlettiğimiz süreçte alt veranda yapmak için bu alanın mükemmel olduğunu fark ettim ve havuz bölgesinden en sevdiğim yer olarak hayata geçirdik. Buraya oturduğumda ufuk noktasından gelen Çağlayan sesiyle rahatlayabiliyorum. Bu benim için çok huzur verici.
0: Mesele havuz inşa etmekse bu profesyoneller çok seçici.
2: Cam karolar farklı alanlarda farklı görüntüler yaratıyor. Örneğin suyun döküldüğü yerlerde daha güzel. Kuru ve ıslak görüntü arasında epey fark oluyor. Havuzun içinde daha doğal görünümlü karoları tercih ettik. Pırıltılı görünmesini istemedik. Daha iyi bir terim bulamadım. Travertenlerden oluşan güverteye başka bir boyut kazandırmak için şezlong yerleştirdik.
0: Havuz tasarımcıları olarak Kim ve Kevin'i etkilemek epey zor. Fakat gündüzleri Florida sıcağını bastırmak ya da gün batımı dalışı yapmak için havuza girdiğinizde Ford'ların neden tatminkar müşterileri olduğunu anlıyorsunuz.
3: Aslına bakarsanız havuz yaşam tarzımıza olağanüstü bir unsur katıyor. Çocuklar çok seviyor, sürekli havuzdalar. Yetişkinler rahatlıyor, kenarda oturarak çocukların eğlencesini izliyor. Bu bana büyük bir haz veriyor.
0: Phoenix şehrinin merkezinin tam ortasında 12 bin metrekarelik bir alanda İtalyanca'da gizli anlamına gelen Il Segreto adında bir malikane bulunuyor. İçinde ise tamamen İtalya'dan ilham alınmış birbirinden farklı iki havuz var. Havuzlardan birinin suyu koyu renkte ve derin. Diğeri ise sığ ve ışığı yansıtan bir havuz. Mekan o kadar dingin ki adeta dini bir deneyim yaşıyor gibisiniz.
4: Avrupa'yı ve Krevi görüntüsünde bir yer yaratmak istedim. Burası gerçekten İtalya'dan bir parçaymış hissi uyandırıyor.
0: İlk bakışta bu sade ve dikdörtgen havuz sıra dışı gibi görünmeyebilir. Ama yapmanız gereken tek şey ne kadar derin olduğunu anlamak için kenardan havuza atlamak. Havuzun tamamı 4,5 metre derinliğinde.
4: Sanki gölde yüzer gibi. Gerçekten çok zevkli.
0: Bu havuz aslında bir önceki sahibinin oğlu için dalış havuzu olarak inşa edildi. Ve burada idman yapan yıldız yüzücüler vardı.
5: Japonya'dan olimpiyat takımı ve Birleşik Devletler takımı yüzücülerin bir kısmı kışın burada idman yapıyorlar.
0: Ama Kristin ve eşi atlama tahtalarının fiyasko olduğuna karar verdi.
4: Atlama tahtalarını kaldırmaya karar verdik. Oluşturmaya çalıştığım görüntüyle hiç bağdaşmıyordu.
0: Aynı zamanda yaklaşık 5 metrelik ve havuzdan tek çıkış yolu olan kaide eşsiz bir özellik sayılabilir.
5: Normalde böyle bir kaide suyun altında olur ki oraya oturup dilediğiniz gibi takılabilirsiniz. Ama bunun 3 basamağı var ve çok uzun olduğu için de yüzen kişilerin aynı anda havuzdan çıkmalarına olanak tanıyor.
0: Yüzücüler için bu derinlik keyifli olsa da inşaatında çalışan işçiler için bir o kadar zordu. Kristin havuzda bazı değişiklikler yaptığında derindeki duvarlar üzerinde çalışmak için son derece ayrıntılı bir sistem yarattılar.
4: Arkadaki zakkum ağaçlarından sarkarak kendilerini aşağıya çektiler ve etrafına bir iskele yapmayı başardılar. Yaklaşık 12 kişi aynı anda çalışıyordu ve son derece zor bir işti.
0: Etrafında bulunan ve sarmaşıklarla çevrili sütunların bulunduğu alanda diğer havuz var.
4: Burayı ilk gördüğümüzde almamız gerektiğini düşündük.
0: Ayna gibi parlayan bu huzur verici süs havuzunun tasarımı alışılmışın dışında bir şekle sahip.
5: Bu havuzu Bizans haçı şeklinde tasarladım. Eski ev sahibi Katolik'ti ve burada benzer bir miras söz konusuydu. Muhteşem bir manastırda geziyormuş gibi bir duygu yaratıyordu.
0: Sıcak yaz eğlenceleri için inşa edilmemiş olsa da serinlemek için olağanüstü bir alan. Kademeli olarak değişim gösteren fıskiyeleri açınca havuz akan bir çeşme misali. Kapattığınızda ise havaya sessizlik hakim oluyor. Yaklaşık 46 santimetre derinlikte karanlık bir yüzeye sahip olan havuz, özellikle son derece zarif gölgeliği ve duvardaki 3 boyutlu resimleri yansıtmak için yapılmış.
5: Dibi karanlık olduğu için yansıma yapıyor. Bu da olduğundan daha derinmiş gibi bir illüzyon yaratıyor. Gölgelikte çeşitli kemerler görüyorsunuz. Ama ortadaki özellikle daha büyük inşa edildi. Zira onun sütunlar arasındaki yolculuğun sonu olmasını ve gün doğumunda süregelen bir görüntü oluşturmasını istedim.
0: Olimpik ebatlardaki havuza dalmak ya da sığ havuzda oluşan yansımaları izlemek. Ne olursa olsun Kristin bu bahçeyi kendisine ait gizli bir alan olarak saklamaya devam ediyor.
4: Havuz özellikle geceleri büyüleyici. Bence şehirde olabileceğiniz en güzel yer burası. Dışarı çıkmayı hiç istemiyorum.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
7: Ha! Maydanoz. Maydanoz. Hayırlı

0: ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma
9: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
11: Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
15: Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
9: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
17: Mike ve Mickey Chase, güneşli Los Angeles'ın Encino Banliyosu'nda bulunan Kaliforniya tarzı evlerinde konuklarını ağırlamaktan keyif alıyorlar. Hele bir de arka bahçede bu varsa, dostlarını oyalamak son derece kolay oluyor. Modern ve açısal kenarlara sahip müthiş bir havuz barıyla ateş çukurlarının bulunduğu bu havuz, hem küçük hem de yetişkinlerin keyif aldıkları bir yer.
18: Havuzumuzu hem çok güzel hem de mümkün olduğunca çocuk dostu olarak tasarlamak istedik. Bu yüzden farklı fikirleri tasarımımıza yansıtmış olduk.
17: O büyük fikirlerden biri de baja sahanlığı olarak adlandırılan geniş ve sığ bir alan. Burası havuz içinde gömme şemsiyelerin olduğu, gölgede serinlemek isteyenler için harika bir nokta. Daha aktif olmak isteyenler içinse iki sığ kenarı ve ortadaki derin noktasıyla oyunun her türlüsü mevcut.
19: Sığdan derine doğru giden geleneksel bir havuz yapmak yerine ortada 1,5 metre derinlikte bir alanla her kenarında 1 metre derinliğinde daha sığ bir alan tasarladık. Böylece voleybol ağı kurmak, top oynamak ya da her türlü aile oyunu için harika bir olanak sundu.
17: Sabit taburelerle çevrili ıslak bar, yüzücülerin mola vermeleri için muhteşem bir tasarıma sahip. Buna uygun 6 kişilik masalarda kuru kalmayı yeğleyen konuklara da yer var tabii ki.
20: Harika.
21: Çok güzel.
17: Aşağıda ise etrafı koltuklarla çevrili kare şeklinde bir ateş çukuru mevcut.
18: Ateş çukurunun olduğu bölüm ayrı bir keyif alanı. Konuklar burada ayakta durabilir, kenarda oturabilir ve havuzdaki kişilerle sohbet edebilirler. Bu özellikle ebeveynler için harika. Havuza sürekli çocuklarımızla birlikte girmek zorunda kalmıyoruz. Havuzda takılacağımız zaman çocuklar için büyük kovalar içinde içecekler getiriyoruz.
17: Fakat bu kovalar çocuk dostu özelliği taşıyan tek şey değil. Dışarıda bulunan çeşme küçük ıslak ayakların eve girmesini önlerken annenin de yerlerinden kalkmamalarını sağlıyor.
18: Çocuklar suyu buradan içebiliyor. Ben de oturduğum yerden kalkmak zorunda kalmıyorum.
17: Chase ailesi evin orijinal havuzunu ilk gördükleri zaman kenarlara daha rahat bir tasarım yapmanın yanı sıra yuvarlak kenarları da düzleştirmek istediler.
18: Evimiz belli açılara sahip. Fakat arka bahçe bu tasarımla kesinlikle uyuşmuyordu. Bu yüzden daha geleneksel bir havuz istedik. Açıları olsun istedik.
17: Yeni havuzun düzenlenmesi havuz tasarımcısı Scott Cohen'in elle yaptığı çizimlerle şekil aldı. Tasarımına bir futbol takımına yetecek büyüklükte bir jacuzzi ilave etti.
19: Bu müşterimiz konuk ağırlamayı seviyor. Bu yüzden onlara 12 kişinin rahatça girebileceği çok büyük bir kaplıca ve ayak jetleri de dahil herkese ait jacuzzi jetinin olduğu bir tasarım yaptım.
17: Karnı acıkan konuklar açık hava mutfağında bir şeyler atıştırabilir. Anneleri bir diğer zahmetten kurtaran çok önemli özelliklerden.
4: İçine içecekleri koyduğumuz buzlu bir bölme var. Konuklar burada servis yapmaktan büyük keyif alıyor.
17: İki ızgara ve bir seramik ocak sosislerin, ekmeklerin ve köftelerin aynı anda pişirilmesi anlamına geliyor. Kum taşından yapılan uzun tezgah sayesinde pek çok kişi gruplar halinde yemeğini rahatça yiyebiliyor. Tezgah üzerinde hiç belli olmayan çöp kanalı etrafı çabucak temizlemeye olanak tanırken paslanmaz çelikten devasa bir yiyecek ısıtma çekmecesi mevcut.
4: Diğer yiyecekleri hazırlarken pişirdiklerinizi yemeğe hazır oluncaya kadar sıcak tutuyor.
17: Chase ailesi için arka bahçelerinde rahatlayıp eğlenmekten daha iyisi yok.
18: Hayatınızı yaşamak için muhteşem bir yöntem. Açık havada olmak çok keyifli. Sonuçta Kaliforniya'dayız. Dışarısı hemen her zaman güzel. Havuzun ve açık havanın tadını çıkarıyoruz.
17: Memphis, Tennessee. Zengin ve tütsülü barbeküsü, sıcak ve nemli yazlarıyla tanınan bir şehir. Ama bu aile pek çok özelliği olan 55 bin galonluk havuzlarıyla bu sorunun üstesinden gelmiş.
5: Standart dikdörtgen bir havuz istemedik. Farklı özellikleri olan bir havuzumuz olmasını istedik.
17: Ve Arnel sonunda olağanüstü bir gölcükle 3 adet taş ateş çukuru, yaklaşık 1,5 metrelik şelali ve duvarın arkasında yer alan gizli bir bölmenin bulunduğu alana sahip oldu. Teraslı duvarların ön cephesi Arkansas kaldırım taşlarıyla döşendi. Taşların arasında ise gizli bir buğu sistemi var.
5: Bu buğu sistemini bir tatil köyünde görmüştüm ve tasarımıma eklemek istediğim özelliklerden oldu. Buğu sistemini bir süre açtığımızda havuzun üzerinde hafif bir sis bulutu görüntüsü oluşturuyor. Bu da ortamın güzelliğini artıran bir özellik.
17: Yalnızca ortamı güzelleştirmekle kalmıyor, hava sıcaklığının en az birkaç derece düşmesini sağlıyor. Arka tarafta ise daha kademeli bir yaklaşımı tercih eden yüzücüler için plaj girişi mevcut. Etrafı istinat duvarındaki taşların aynı ile bezenmiş.
5: Aslında plaj girişi gerçekten harika bir tasarım. Özellikle de çocuklarımız için. Bu sayede sudan korkmuyorlar. Havuza yürüyerek girebiliyorlar ve doğrudan derinleşeceğine dair bir korkuya kapılmıyorlar.
17: Plaj girişinin tam karşısında bir şelale mevcut ve burada gerçek bir gizli oda bulunuyor.
5: Şelalenin arka tarafında yapay bir mağaramız var.
17: Mağara şelalenin altından kıvrılıyor ve uzunluğu ise yaklaşık 4,5 metreyi buluyor.
5: Gizli bir noktada kimse orada olduğunu fark edemiyor. İçeri doğru girdiğinizde insanların şaşırdıklarını görebiliyorsunuz. Havuzun en sevdiğim özelliği.
17: Arnel çocukların korkmamaları için bir gökyüzü penceresi de yaptırmış. LED ışıklar yıldızlı bir gökyüzü misali parıldıyor. Oradan çıkma zamanı geldiğinde doğal taşlarla çevrili alan direkt olarak derine atlamak için mükemmel bir nokta.
5: Sıradan atlama tahtaları yapmak istemeyiz. Bunun yerine yerleşimin doğallığına uygun olarak bu kaya parçalarını tercih ettik. Böylece çocuklarımız kayaların üzerinden atlama keyfi yaşıyor.
17: Arnel 2,5 metre derinlikteki alanda ise çocukların mola verebilecekleri bir başka sığ nokta yaratmış. Bahçenin etrafından kıvrılarak ilerleyen kaydıraksa bu havuzun devasa bir oyun alanı olduğunun kanıtı gibi.
5: Çocuklar büyük keyif alıyor. Sürekli havuza giriyorlar, havuza atlamayı ve bu keyfi arkadaşlarıyla paylaşmayı seviyorlar.
17: Fakat Arnel burayı sadece çocuklar için yaptırmadı. Tasarımın tamamı son derece rahatlatıcı ve sofistike. Gündüzleri hoş bir görüntü sergileyen ateş çukurları, gece boyunca bambaşka ve mistik bir görüntü yaratıyor.
5: Ateş çukurları geceleri muhteşem görünüyor. Işıklar yandığında bir bütün olarak çok güzel oluyor.
17: Şelaleler, gizli mağaralar ve taşların altındaki serinletici buğu sistemi. Hepsi Arnel ve ailesi için hayallerin gerçekleşmesi anlamına geliyor.
5: İstediğimiz şey buydu. Hayalini kurduğumuz şey buydu. Gerçekleştiğini görmek çok güzel.
17: Az sonra Tarzan'ı bile baştan çıkaracak bir havuz ve büyük bir havuz yapmak isteyenlere ipuçları.
10: Çekingenlik yapmayın, cesur olun ve mutlaka yapın.
17: Ayrıca insanda içme isteği uyandıracak denli olağanüstü ve sınırları zorlayan bir vaha.
14: Bazen bir pipet alıp havuza daldırmak ve suyu içmek istiyorum.
15: Otomobil piyasası durgun.
20: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
21: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
22: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
24: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
25: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
26: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
27: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
28: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
29: Wow. Baloncuklu Lipton mu?
28: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
30: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
31: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
32: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
17: Houston'da suları etrafa sıçrattık. Kaliforniya'da çivileme atladık. Havalı havuz koleksiyonumuz devam ediyor. Kuzey San Diego'nun Pasifik kayalıklarla bezeli kıyı boyunda çok zengin manzaraya sahip olan Del Mar sahil kentindeyiz. Fakat İspanyol tarzında inşa edilen bu evde her çocuğun takla atmasını sağlayacak bir oyun parkı var. Eğimli bir bahçenin içine gömülmüş Polinezya'ya özgü bir cennet. Özel bir oyun alanı ve etrafındaki şehir hayatından adeta saklanmış gibi.
33: Havuzumuzun doğal bir yerleşim düzenine sahip olması en önemli özelliği. Havuza yukarıdan baktığınız zaman diğer havuzlara kıyasla herhangi bir sert köşe göremezsiniz.
17: Bu gösterişli görcüğün 21,5 metre uzunluğunda kaydırağı, sallanma ve atlama ipi, şelaleleri, yapay bir su altı mağarasıyla bebek havuzu mevcut.
33: İnteraktif bir alan yaratmak istedik. Küçük çocuklar için güvenli bir alanın yanı sıra gençler ve eğlence seven yetişkinler için de bir oyun alanı yaptık.
17: Jeff ve Karen Dunham açık havayı çok sevdikleri için mükemmel bir havuz yapmak bir numaralı öncelikleriydi.
33: Çoğu kişi önce evlerini sonra havuzlarını yaptırır. Biz bunun tersini yaptık ve aralarında yaklaşık 1-2 yıl fark var.
17: Evin bulunduğu üst seviyeden havuzun dibine kadar 60 metreden daha fazla bir yükseklik söz konusu. Büyüleyici tasarım ortak bir tepki yaratıyor.
34: Harika. Kendimi San Diego'da gibi hissetmiyorum. Sanki Hawaii'de gibiyim ya da tropik bir adadaymış gibi hissediyorum.
33: Bazen insanlar burası size mi ait diyor.
17: Büyük kayalar tepeden aşağı doğal olarak zaten vardı. Ancak tasarımcı bu kayaları 3 küçük havuzun etrafına ve 3 kat halinde titizlikle yerleştirdi. Kayaların arkasından ana havuzu besleyen çeşmeler ve şelaleler akıyor. Kayaları oraya getirmek oldukça zor olmuş. 200 ton ağırlığında ve 9 kamyon dolusu doğal kaya devasa bir yapı meydana getirmiş.
33: 18 tekerlekli kamyon ve vinç yardımıyla ve büyük zorluklarla getirttik. En sığ kenar ana havuzda ve yaklaşık 90 santim kadar. Ve en derin kenar olan 2.75'e kadar yavaş yavaş derinleşiyor. İple sallanarak atladığınız zaman dibe vurmadığınızdan emin olmak zorundasınız.
17: Atlama ipinin bağlı olduğu ağaç aslında bir ağaç değil. Etrafındaki doğal ortama adapte olmuş olabilir. Ancak bu gerçekte çelikten yapıldı. Tepenin altındaki aksiyondan uzak köşede bulunan süs havuzunda bile 2000 galon su mevcut. Havuzun sıfır kenarı ortam içinde kaybolurken bağlantı noktası belirsiz gibi görünüyor. Fakat iki ayrı özelliği var. Bu havuzda balıklar için farklı bir su sistemi mevcut.
33: Süs havuzu buraya huzur ve sükunet sağlıyor.
17: Bir diğer dingin nokta tepenin üst tarafında. Doğalgaz kullanılarak ısıtılan jacuzzi. Fakat Jeff'in bazı yerel yasalar dolayısıyla 70 bin galonluk havuzu güneş dışında bir şeyle ısıtma olanağı yok.
33: Evimizin çatısını kaplayan güneş panelleri sistemimiz var. Bu sistemle havuzdaki su evimizin çatısına pompalanıyor. Solar mekanizma sayesinde ısınıyor ve yeniden havuza dönüş sağlıyor.
17: Dunham ailesi kurdukları bu cennet ormana çok düşkünler. Ama kendi yapay gölcüğünüzü yaratmak istiyorsanız Jeff'in size bir tavsiyesi olacak.
33: Bütçeniz ne kadarsa onu 3 ya da 4 ile çarpın. Yani hem süre hem maddi açıdan. Çekingenlik yapmayın, cesur olun ve mutlaka yapın.
17: Nevada çölünde Liberace'den bile daha görkemli bir malikanedeyiz. Kapalı alanda özel bir vaha ve havuz alanı mevcut fakat güneş sevenler için arka bahçedeki havuzda gerçekten cesaretle yapılandırılmış özellikler söz konusu.
0: Havuzun dibini koyu renk yapmamaya karar verdik. O tür havuzlar çok sıradan ama buranın şekil, biçim ve form bakımından sıradan ve tipik olmadığını kabul etmeliyiz. Ayrıca davetkar. Bazen bir pipet alıp havuza daldırmak, su içmek istiyorum. Ferahlatıcı.
17: Fakat klorlu su içmeyi düşünmeden önce havuzun üst seviyedeki dekorasyonuna bir göz gezdirelim. Tam ortada balıkların üzerine oturmuş iki melek figürlü çeşme mevcut. Havuzun etrafını palmiye ağaçları, ayaklı vazolar ve bir düzine Roma sütunu çevreliyor.
0: Bu özel yapım sütunlar dekoratif özellikte ama ortama müthiş bir özellik katıyorlar.
17: Söz konusu ortam aynı zamanda dünyaca tanınmış bir golf sahasına bakan bir oturma alanına sahip. Tiger Woods golfte profesyonelliğe işte bu sahada adım atmıştı. Ama Vegas'ta bir tek özellik asla yetmez. Evin diğer tarafına Venedik tarzında yapılan bu köprü ya da dışarıda devasa heykellerin olduğu kapılardan geçmek mümkün. İçeride ise büyüleyici ve özel ikinci bir kaplıca bulacaksınız.
0: Kapalı havuz eski çağlara ait görkemi ve zenginliği yansıtıyor. Her şeyiyle en üst seviyede. Burası Las Vegas. İyi vakit geçirmek istiyorsanız adres burası.
17: Sayısız ekipmana sahip bu havuzda egzersiz yapmak için akıntıya karşı yüzme jetleri mevcut. Aynı zamanda bir sauna, ışıltılı bir buhar odası ve spor salonu bulunuyor.
0: Bize göre burası çok pratik. Bazı insanlar büyük müsriflik olduğunu düşünseler bile olağanüstü güzellikte. Burası yılda sadece 3-4 ay kullandığımız bir havuz değil. Her gün bu havuzun tadını çıkarıyoruz biz.
17: Son derece sıra dışı havuz alanı genellikle kullanılan bir bölge olmasına rağmen hiçbir detay gözden kaçırılmamış durumda.
0: Fayanslar Çin'den ithal. İşçilik açısından çok zengin. Aynalı fayans olmasını ve çok özel bir biçimde yerleştirilmesini istedik. Onun için yapılırken her adımı yakından takip ettik.
17: Tasarımcılar mükemmel parçaları bulmak için tüm dünyada araştırma yaptılar. Örneğin havuzun üzerindeki bu avize gibi. Bu Meksika'daki bir valinin malikanesinden getirildi.
0: Çoğu figür ve heykeller Avrupa'daki şato ve kiliselerden getirildi. Ama benim en sevdiğim şey kaplıcanın ortasında bulunan heykel. Bu yaklaşık 30 yıl önce Hindistan'dan satın alındı.
17: Kapalı alan kaplıcası son derece görkemli görünüyor. Ama gerginliğiniz yine de giderilmediyse kendinizi hemen masaj masasına atabilirsiniz.
0: Masaj odası olan kaç tane ev biliyorsunuz? Bu gevşemenin en muhteşem yöntemi. Biz sürekli kullanıyoruz. Çok güzel ve çok keyifli.
17: Akşam çöktüğünde ise açık hava havuzu özellikle güzel görünüyor. Las Vegas'ın parlak ışıkları bile konukları bu mükemmel malikaneden uzaklaştırmaya pek yaramıyor. Arazilerinde bir göl ve gölcük bulunuyor ama bu bile Baltazar ve Diane Perez için yeterli değil. Hayır, bu Teksaslı ev sahipleri bir de havuz istediler. Fakat istedikleri biraz farklı yönlerde akıyordu. Diane için Hawaii tatillerindeki gibi şelale ve değişik havuzlar anlamına gelirken Baltazar için usul usul akan bir nehir demekti. Sonuçta mükemmel yüzme havuzlarını yaratmak üzere istek listelerini birleştirme kararı aldılar.
3: Havuzumuzu Maui'de gördüğümüz şeylerle istediğimiz özellikleri düşünüp bir araya getirerek yaptık. 3 seviyeden oluşuyor. Üst tarafta bir jacuzzi var. 2. seviyede bir havuz ve 3. seviyede nehir bulunuyor. En üstten alt tarafa kadar kademeli olarak iniyor.
17: Havuzun en ilgi çeken özelliği şüphesiz ki bu yapay nehir. Havuzun etrafında ve yaklaşık 61 metre uzunluğunda olan nehirde 30 bin galon su akıyor. O kadar popüler ki sık sık trafik sıkışıyor.
3: En sevdiğim özelliği yapay nehri. Buraya gelip bir şeyler içmek, gün boyu takılmak insanı gerçekten oldukça rahatlatıyor.
17: Bir tek ağacı bile kesmeden 3 seviyeden oluşan bir havuz alanı yapmak son derece zahmetli bir iş.
3: Yaparken çektiğimiz en büyük zorluk ulaşım araçlarıyla ilgiliydi. Ama yoldan çok uzaktayız. Evle aramızda mesafe var ve hiçbir ağacı kesmediğimizden emin olmak zorundaydık. Çevreyi mümkün olduğunca değiştirmemeye çalıştık. Neyse ki yalnızca küçük bir meşe kaybettik. Diğer ağaçlar zarar görmedi. Havuzun kazılması için ekipmanı ve araçları buraya getirmekte oldukça zorlandık.
17: Havuzu inşa etmek 8,5 ay sürdü ve 20 ton taş kullanıldı. Diane şüpheci yaklaşıyordu.
34: Başlangıçta yapay nehir yapmak istemesini delilik olarak düşündüm. Bunu gerçekten yapabilecek miydik hiç bilemiyordum. Ama tabii mühendis olduğu için birçok araştırma yaptı ve tam olarak istediği şeyi belirledi.
17: Sonuçta Diane düşündüğünden daha çok beğendi.
3: En büyük şikayet konusu yeterince geniş olmadı.
34: Aslında evet. Bana kalsa arka taraftaki 2 hektarlık alanımızdan da dolaşmasını çok isterdim.
3: Evet, ama o da muhtemelen biraz aşırıya kaçardı değil mi?
17: Köprüleri de biraz daha geniş yapmak gerekebilirdi. Yapay nehrin üzerinde beton, kaldırım taşı ve sedir ağacından 2 köprü bulunuyor. Köprüler büyük evin yürüme yolundan havuz bölgesini ve diğer taraftaki küçük evin bulunduğu yeri birbirine bağlıyor. Burada fajita ve margarita ikramında bulunuluyor. Bu yüzden buraya harikalar diyarı deniyor. Sıcak kaplıcaya 6 insan ve 1 köpek sığabiliyor. Ne kadar çok kişi olursa ana havuza o kadar çok su dökülüyor ve 2,5 metre yükseklikte yer alan mükemmel atlama kayası bambaşka bir hava veriyor. İster bireysel eğlence için, ister havuz başı partisi vermek için ya da sadece nehirde akıntıya kapılarak yapılan bir gezi için tembel aile havuzu hiç bu kadar iyi görünmemişti. Şimdiye değin pek çok şekil ve büyüklükte birçok havuz gördük. Ateşin efendisi, dans eden fiskeler ve hatta cesur kişiler için mağaralar bile vardı. Peki zaman ilerledikçe bu harika havuzlar için geliştirilen parlak fikirler yok olup gidecek mi? Nefesinizi tutmayın.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
8: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
7: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
6: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Şifre nerede? Diş fırçası gibidir. Kimseyle paylaşmayın ve muhakkak birkaç ayda bir değiştirin.
6: ...15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
10: konu ekstrem havuzlara geldi mi, hayal gücünüzü büyük ve derin tutabilmeniz gerekiyor.
11: Havuz severler için bundan iyisi yok. Burası benim cennetim.
10: Modern harikalardan kırsal kaya formasyonlarına, kaybolan havuzlardan su içi taburelere. Tek engeliniz var, o da hayal gücünüz.
11: İdeal havuzu bulun.
10: Dalışa geçmeye karar veriyor, havalı ve ıslak havuzların harika dünyasını keşfediyoruz. Dallas, Texas'ın Colleyville'deki banyolarında başka bir yerde bulamayacağınız ıslak bir cennet var. Bu 174 tonluk havuzun tam tamına 40 metre uzunluğunda bir nehri de var. Bir değil, iki değil, üç değil, tam 4 tane şelalesi olan özel bir ada. 10 kişilik bir jacuzzi, bir de ıslak masa kavramını kökten değiştirecek bir mağara. Ama bu muhteşem cennet sadece davetliler için var.
12: Bu havuzu yaptırmamın tek bir sebebi var. Kendime bir cennet yapmak. Ancak Hawaii'deki otellerde görebileceğiniz bir yer olsun istedim.
10: Başarılı da oldu. Ev sahibi Tom Harderman'ın arka bahçesini 5 yıldızlı bir otele dönüştürmekte oldukça başarılı. Ortam devasa bir havuzla kaplı olsa da Tom ve ailesi tembelliklerinin tuttuğu günlerde vakitlerini 40 metrelik uzun nehirde yüzerek geçiriyor. Burada Texas güneşinin altında yaşayan insanlar için bu havuzun her serinletici yeri apayrı bir fırsat. Sıkıldınız mı? Havuzun köşesinde biraz basketbol oynayın. Yoruldunuz mu? Gizli şelalenin altından geçip dostlarınızla mağarada bir şeyler için. Ya da 6 ayrı soğutucudan aldığınız içeceklerle bir köşede dinlenin. Bu şanslı misafirler için masraftan kaçınılmamış.
12: Çocuklarımın ve torunlarımın gelebileceği, doğanın ve havuzun tadını çıkarabilecekleri bir yer yapmak istedim. Herkesin arka bahçesinde bulunamayacak bir havuz yaptırmak istedim.
10: Herkesin arka bahçesinde bulunmadığı kesin olan bir şey var. O da bu özel, rahatlatıcı ve muhteşem alan. Tam tamına 4 tane yapay geniş şelaleyle sarmalanmış bu muhteşem ve tamamen suni ada. Girmenin tek yolu, manzarası muhteşem olan iki köprü.
12: Bu arka bahçenin en sevdiğim yanı sağladığı mahremiyet. Bu adaya iki mahrem köşe yaptırdım. Birisi buraya yaptırdığım iki kişilik lonca, diğeri de buraya yaptırdığımız köşe. Güneşlenmek isteyen buraya geliyor. İki kişilik loncaya ulaşmak için bu derenin üzerine küçük bir köprü yaptırdı. Böylece karşıya geçmek için şelaleye basmanıza hiç gerek yok.
10: Kuzeye çıkan köprü sadece adanın kapısı değil, aynı zamanda Tom'un yeni eşi Kayleigh'ine evet dediği yer. Kendinize ait bir adanız varsa kim ne yapsın balayını?
12: Adanın ortasında jacuzzimiz var. Akşamları etrafını çok özel meşalelerle sarıyoruz ve lambalarımızı yakıyoruz. Dostlarla iyi bir akşam geçirmek için müthiş bir yer.
10: İnanılır gibi değil ama bu bahayı yapmak sadece 4 ay sürmüş.
12: Başlamadan önce bahçe çok farklıydı. İnşaat sürerken her gün arka bahçenin bir kez fotoğrafını çektim ki geçirdiği değişime şahit olalım.
10: Eğer bu değişimi güzel bulduysanız bir de ses tasarımcısı James Westbrook'un buraya eklettiği şeylere bir bakın.
13: Havuzun etrafında 16 hoparlör. İki tanesi araziye gömüldü, ikisi de su altında. Havuzun neresinde olursanız olun, ister şelalede ister suda sesler müthiş.
10: Bir güzel özellik daha. Bu havuz sadece güzel değil, aynı zamanda çok zeki. Tom tabletinden atmosferin sıcaklığını, medya sistemini, şelaleleri ve hatta kamera sistemlerini bile kontrol edebiliyor. Yani evden uzaktayken bile havuzu kontrol altında tutabiliyor. Önlerindeki tek zorluk, bu evden çıkmak için bir sebep bulmak.
12: Şelalelerin, nehrin ve muhteşem doğanın arasında tabii bir de yanımda dostlarım ve torunlarım olunca bu benim cennetim oluyor.
10: Dana Point, Kaliforniya. Sadece ve sadece güneşten, kumdan ve sörften ibaret müthiş bir cennet. Bu kasabanın merkezinde yalnızca Kaliforniya hayatı var. Ama insanların dalmakla uğraştığı tek su Pasifik Okyanusu değil. Bu okyanus kenarı cennetinin hemen önündeki tepelerde öyle müthiş bir havuz var ki...
12: ...nelerin nehreşim doğanın arası tabii bir de dostları ve torunlu olunca bu biletim oluyor.
10: Dana Point, Kaliforniya. Sadece güneşten, kumdan ibaret müthiş net. Bu kasabanın merkezinde yalnızca Kaliforniya var. Havuzların dalmak uğraştığı su Pasifik Okyanusu değil. Bu okyanus kenarı cennetinin hemen önündeki tepelerde

0: Maureen Callahan artık evlerine gelen misafirlerin kocaman 2,5 katlı havuz odalarına girdiklerinde verdikleri ilk tepkilere tamamen alışmışlar. Bu kocaman alanın 10 metre uzunluğunda bir havuzu var. Dışarıdaki 4,5 metrelik havuzda kumanda aracılığıyla kontrol edilebilen cam kapıyla birleştiriliyor. Binlerce özel dizayn fayansla kaplı ve 3 boyutlu türünün tek örneği mozaik kaplumbağalarla dolu. Odanın kenarında özel bir sauna, tepesinde de açılarak deniz havasını içeriye alabilen özel bir tavan penceresi var.
1: İçeri giren esintiyi hissediyorsunuz ve kendinizi bir Tahiti adasında gibi hissediyorsunuz. Atmosferi güçlendiriyor.
0: Kelly'nler eve ilk taşındıklarında evde bulunan havuzu görmüşler ve tabii ki zerre kadar beğenmemişler.
2: Bu havuz odasını evin her köşesinden görebiliyorsunuz. Eskiden sıkıcı, beyaz duvarlarla kaplı bir yerdi.
1: Hiç etkileyici bir yanı yoktu.
0: Ama tabii ki eşsiz mozaik kaplumbağaları kurtarmaya değerdi. Eski sahiplerinin bıraktığı bu eserler büyük bir ilham kaynağı oldular.
2: Sanki havuzun dibinden fırlamış gibi görünüyorlar. O kadar farklı yanları var ki her baktığınızda yepyeni bir şeyi keşfediyorsunuz.
0: Havuz tasarımcısı Joyce Elizabeth Bird ile birlikte havuz odasının eski beyaz sıkıcı duvarlarını binlerce el yapımı İspanyol fayansından yapılan mozaiklerle döşediler.
2: Özel ve dinamik bir şey yaptırmak istedik. Çok dikkat çekmeliydi. Tabii evin tüm odalarından da görülmeliydi. Bu müthiş mozaiği bulduk.
0: Havuza düzgün bir sahil havası verebilmek için Joyce duvarları kum rengindeki taşlarla donatmaya karar verdi.
3: Taşları mümkün olduğu kadar kuru tutmaya çalıştık ki içinde bulunduğu ortama sahil atmosferi vermeyi başarabilsin.
0: Sonra isteyenin ısınabileceği bir oda yaptılar.
2: Burası eskiden iki tane apayrı giyinme odasıymış. Bu yüzden iki tane kapısı var. Biz burayı 1,5'a 3'lük bir kuru saunaya çevirdik. Artık çok daha kullanışlı.
0: Havuzu yılın 365 gününde kullanabilmek amacıyla doğanın milyon dolarlık manzarayı batırmadığından emin olmak için teknolojiye başvurdular.
1: Özel bir nem alıcımız var. Nem miktarını %55-60 civarında tutuyor. Eğer nem alıcı olmasaydı cam kapılar buharla kaplanırdı. Yani dışarıya bakmak istediğinizde manzarayı göremezdiniz.
0: Bütün bir günü yüzerek ve jacuzzi kullanarak geçirdikten sonra eğlenceler dışarı taşınıyor. En kalitelisinden bir bahçe mutfağında ızgaradan buhar makinesine ve geniş tezgahlara kadar her şey var ve misafirlere her şey sunulabiliyor.
1: Ben oldukça kaliteli bir aşçıyımdır. Yani öyle düşünüyorum.
0: Her gecenin sonunda soğuk Kaliforniya gecelerini ısıtacak mozaik bir şömine bulunuyor. Sahil manzarasının tadını çıkarırken takılabileceğiniz müthiş bir alan.
2: Havuz geceleri daha güzel. İçine gerçekten çok güzel ışıklar taktırdık. Etrafındaki yeşil mavi panel aydınlatıldığında okyanus dibi gibi duruyor. Böylece havuz odasına süper bir atmosfer katıyor.
1: Seviyoruz.
0: Vegas'ın önünde kayalarla kaplı tepelerde tam tamına 3 tane havuzu olan müthiş bir ev var. Bir dağ oyarak yapılmış bu 3 katlı havuzda bir çocuk havuzu, bir yetişkin havuzu ve bir de harika bir jacuzzi bulunuyor. Ve resmen bir mimari şaheser.
4: Bu havuz Las Vegas'a bakan bir dağın kenarına yapıldı. Dağ kenarında inşaat yapmanın bir sürü zorluğu var. Pek çok katı olduğu için bundan faydalanmak istedik.
0: Havuz yapımında ödül almış Kevin Kraft bu havuzu yaparken sadece tek bir fikirle hareket ediyordu. Hem gençler için hem de kalbi gençler için tüm yılın geçirilebileceği bir yer yapmak. Yaşlılar için en üst katında kocaman bir jacuzzi var. El yapımı cam duvarlarda manzaradan fazlasını koruyor.
4: Gördüğünüz gibi havuz camla kaplı. Bunu yaptırmak zorundaydık çünkü yerden tam 9 metre yüksekti.
0: Jacuzzi'nin altında 60 tonluk asıl havuz var. Bütün havuzun sonsuzluk kenarı dağ manzarasına bakıyor. Tam 3000 adet ışık yansıtan masmavi fayans, bütün yüzücülerine çöl sıcağından kaçabilme fırsatını sunuyor. İstedikleri kadar dibe dalsalar bile.
4: Burada bir sahil girişi var. Tamamı cam fayanslarla kaplı olsa da üzerine uzanabilirsiniz. Hiç rahatsızlık çekmeyeceksiniz. İki tane de taburesi var. Burada oturarak tüm şehri izleyebilirsiniz. Çok keyifli olur.
0: Küçükler için de giriş katında bir çocuk havuzu var. Üstelik şelaleler aracılığı

0: ya üst kattaki havuzlara bağlı. 45 santim derinliğinde. Burada en ufak yüzücüler bile hiç korkmadan rahatlıkla yüzebiliyorlar.
1: 45 santim derinliğinde olduğundan çit gerekmiyor. Yani çok ferah bir havası var. Ve LED ışıklarla kaplı. Çocukların oynaması için ideal. Hiç tehlikesi de yok.
0: Giriş katında da gölge severlerin bayılacağı bir yeri var. Dağın içine inşa edilmiş özel bir tünel yüzücülere gölge sunabiliyor. Tabii aksiyon görmek için de ideal.
1: Bence bu havuzun en harika tarafı dibindeki gemi pencereleri. Üstteki havuza bakıyor. Alttan yüzen birilerini görebiliyorsunuz. Çok şık bir özellik.
0: Ama tüm Vegas evleri gibi bu havuzda gördüğünüz her şey gerçek değil. Sanki etrafındaki taşlarla birleşiyormuş gibi görünse de el yapımı taşların hepsi havuza sonradan eklenmiş.
1: Bu havuzdaki taşların çoğunluğu simülasyonlarla yapılmış. Çeliklerle güçlendirildiler. Sonra da yüzeyleri bu desenlerle kaplandı. Hepsi taş sanatçılarının ellerinden çıkma. Böylece ilk baktığınızda doğal bir hava görüyorsunuz. Buraya ait gibi.
0: Çölün ortasında kayalık bir tepeye 3 katlı bir havuz yapmak çok büyük bir riskti. Havuzun kayarak yıkılmasını engellemek için önce etrafına koruyucu duvarlar inşa etmeye başladılar. Sonra çelik geldi. Havuzu yerinde tutmak için 270 metre beton ve 25 ton çelik kullanıldı. Bütün bu süreç bir yıldan fazla bir zaman aldı.
1: Projenin büyük bir kısmında eşyaları yokuştan yukarı çıkartmamız gerekti. Yani bu havuzu dağın kenarında tutabilmek için çok emek sarf etmeliydik.
0: Ama risk ödülünü verdi. 3 katı olan, 3 yüzme alanı bulunan bu havuzun manzarası da müthiş. Ev sahipleri büyük bir kumar oynadı ama kazandı. Sırada bu havuzda sanat hayatı taklit ediyor.
2: İşte bu. Havuzumu bu yüzden çok seviyorum.
0: Ve sonra bir çocuk havuzu mu yoksa küvet mi?
3: Suların çekilmesi 10 dakika kadar alıyor.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119 lira.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Bakın.
11: Tam da leslik.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
14: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
15: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
16: Break. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
17: Sana yakışanı tak. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
20: Kalsın mı? Kalsın mı?
21: Yoksa atsın.
22: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
19: Bakmaya cesaret edemiyorum.
21: Ta-ta.
17: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Yine Dana Point Kaliforniya'dayız. Yüce okyanus ve yüce sanat buluşuyor. Sadece bir değil, iki tane muhteşem manzarası olan bu harika havuz-jacuzzi kombini aşağıdaki muhteşem Pasifik Okyanusu'na bakıyor. Tabii bir de üstündeki sanat koleksiyonuna.
4: Buraya gelmemin tek sebebi okyanustu. Bu eve ilk geldiğimde ön kapısı açıktı ve okyanusu gördüm.
3: Evelyn Reed'in vizyonu sayesinde herkes burada yaşamak istiyor. Havuz ilk bakışta oldukça sade bir havuz gibi duruyor. Ama yakından bakınca eşsiz bir şey fark ediyorsunuz. Havuz ve eşi olan jacuzzi'si çok özel taşlardan yapılma bir mozaikle kaplanmış. Onu koruyan bir de bronzdan deniz canavarı var. Burası havuz kadar sanat eseri olmak için tasarlandığından içindeki mozaik Pasifik tonuna uygun renklerden seçilmiş. Gün doğumu için pembe, gün batımı için turuncu ve tabii bir de okyanus mavisi. Küvet sadece rahatlamak için ideal bir yer değil elbette. Altında yatan desenler hayatı taklit ediyorlar. Sonsuzluk sınırı havuzun nerede bitip okyanusun nerede başladığını hiç belli etmiyor.
4: Jacuzzi'deki okyanus manzarasını çok beğeniyorum çünkü orada otururken insanı bir huzur kaplıyor.
3: Tabii hem yüzücüleri hem de bu müthiş okyanus manzarasını yıl boyunca izleyebilen iki şanslı şey var. Bu iki koca bronz heykel. Poseidon, haçlı ve üç dişli mızrağıyla ve Blue Deep, insandan büyük havuza kültür katan kocaman bir deniz kızı. Bu muhteşem sanat müzesinin baş tacı. Denizdeki canlılardan ilham alınarak yapılmış bu harika fıskiye.
4: Havuzun kenarındaki bu fıskiye benim en sevdiğim kısım. İçine bir pelikan yaptırmak ilk fikrimdi. Çünkü bu kuşlar gerçekten çok eski ve çok tarihi canlılar, hala uçuyorlar.
3: Evelyn bu muhteşem sahil evini ilk aldığında manzarasına bayılmıştı. Ama havuzunu o kadar sevememişti.
4: Ben bir sanatçıyım. Bu havuz da benim tarzıma uymuyordu.
3: Bu 45 tonluk havuzu elden geçirmek de başlı başına bir sanat projesiydi. Ama büyük sanatçı Stephanie Dietrich bu göreve hazırdı. Tam 4 ayını harcadı ve bu süre içinde tam 1 milyon ayrı cam fayansı hazırlayıp havuzun yüzeyine yapıştırmayı da başardı. Her duvar stüdyosunda ayrı bir parça olarak başladı. Sonra hepsini 30 santimlik kare parçalara böldü, Kaliforniya'ya yolladı. Oraya gelince de doğruca havuza taktırdı.
4: İşte budur. Havuzumu bu yüzden çok seviyorum. Fayansları, heykelleri ve manzarası harika.
3: Biz de buna Kaliforniya rüyası diyoruz. Texas'ın minnacık kasabası Jonesboro'da kocaman ve eşsiz bir su cenneti var. Gayet modern ve şık bir sanat eseri. Çok da etkileyici özelliklere sahip. Ana havuzunda 205 ton su bulunuyor. 23 metrelik bir sonsuzluk sınırı ve 3,5 metrelik bir kaydırağı var. Ama asıl dikkat çeken şey, havuzun suyu çekildiğinde ortaya çıkan kocaman ve şık bir jacuzzi. Bir mühendislik harikası. İnanabilmek için görmeniz gerekiyor.
5: Çok eğleniyoruz çünkü arkadaşlarımızı ve ailemizi davet ediyoruz. Yani yazları havuzu mümkün olduğu kadar sık kullanıyoruz.
3: Ev sahipleri Gary ve Donna Weber bir yıldan fazla çalışıp arka bahçelerini yaz tatilleri için ideal bir yere çevirdiler.
5: Havuzu yaptık çünkü çocuklarımız bizden rica etti. Yazları dinlenebilecek bir yerimiz olsun dediler ve gerçekten de çok kullandılar.
3: Buralarda herkese uygun bir şey bulunuyor. Ama havuzun merkezini saran devasa sonsuzluk sınırı herkese Texas doğasının muhteşem manzarasının tadını çıkarabilecekleri efsanevi bir köşe sunuyor. Havuzun dibine konulmuş taştan raflar sayesinde çocuklar da suda oynayabiliyor. Yetişkinlerin güneşlenebileceği kadar da aydınlık. Heyecan tutkunları için de 3,5 metrelik bir kaydırak var. Bu kaydırak şelalenin dibinde bulunan koskocaman başka bir havuza açılıyor. Ama asıl büyülü an güneş batarken yaşanıyor. Daha sıcak sulara geçmek istediklerinde ana havuzun suyu gözlerinizin önünde çekiliveriyor. Ve aniden ortaya 6 kişilik el yapımı bir jacuzzi çıkıyor. Bir düğmeye basarak suyu 7 santim indiriyorlar ve soğuk suyu dışarıda, sıcak suyu içeride tutuyorlar.
6: Küvet operasyonu çalıştırıldıktan sonra suyun çekilmesi 10 dakika kadar bir zaman alıyor.
3: Bu Texas'ta eğlence merkezi Lou Atkins adında bir havuz tasarımcısının ürünü. Meğer bu havuzu yapmak hiç de kolay değilmiş. Su yerden 2 metre yüksekte. Bunu destekleyebilmek için 90 kamyon toprak getirmeleri gerekmiş. Veranda içinde 50 ton taş. Havuzun etrafını kaplayabilmek için de 20 ton kaya taşımışlar. Ve sonsuzluk sınırı içinde mühendislik dehası kullanılması gerekiyormuş.
6: Bu sonsuzluk sınırını özel kılan en önemli yanlardan bir tanesi uzunluğudur. Öncelikle suyun hacmini hesap etmemiz gerekiyordu. Çünkü başlamadan önce aşağıya akacak su miktarını milimi milimine hesap etmemiz çok önemliydi.
3: Ama tabii parti havuzda bitmiyor. Yüzmeyle dolu uzun bir günden sonra parti devasa bahçe mutfağına taşınıyor. Yeni merkez taştan bir şömine. Ve son model bir ızgara ev sahipleri ne kadar misafir ağırlarsa ağırlasın hepsini doyurabiliyor.
5: Burada öyle mekanlar var ki ne kadar bakarsam bakayım güzelliği beni hala şaşırtıyor.
3: İki tane kocaman havuzu var. Muhteşem manzarası ve bir görünüp bir kaybolabilen devasa bir jacuzzi. Bu devasa Texas havuzu gerçekten inanılmaz bir şey. Denver, Colorado'nun hemen dışında efsanevi Rocky Dağları'nın hemen eteğinde koskocaman bir doğa merkezi bulunmaktadır. Dalış platformu kayalar, sakin bir akıntı ve gizli bir su kayağı bahçe kaçamağı lafına yeni bir anlam katıyorlar. Ama bu havuzun en önemli tarafı kayalar mı?
7: Ben bir jeoloğum, bu yüzden de havuzumun dış dünyaya uymasını istedim. Bütün kayalarımız doğal. Zaten olmak zorunda çünkü sahte olsa tanırım.
3: Ev sahibi Jim Williams tasarımı ilk yaptığında sadece etrafından ayırt edilmesi zor olan bir arka bahçe havuzu yapmak istemişti. En büyük önceliği hakiki bir gölet olmasıydı.
7: En büyük hedefim akıntının yukarıdan doğal olarak geldiği illüzyonunu yaratmaktı. Böylece dağdan aşağı akıyormuş gibi görünmesini istiyordum. Zaten buradan da böyle görünüyor.
3: Uzmanlığını verimli bir şekilde kullandı. 5 metre yüksekliğindeki kayalar 3,5 metrelik dalış platformuna sahip. Ve eğer dalacak cesaretiniz varsa aşağıdaki havuzun derinliği de 5 metre. Böylece bu kadar yüksek kayalara uygun bir derinlik sunabiliyor.
7: İnsanlar genellikle dalmaktan korktukları için dalıyor. Saçmalık. Ama platformumuz dalmak isteyen herkes için hazırdır. Bu kayalar zaten dalmak için tasarlandı. Çok da keyifli oldu.
3: Derin sulara dalmanın çok ilginç bir yanı daha var. Hadi su kaydırağına atlayın. Etrafına uymak için kayalarla kaplanmış bu kaydırak Jim'in çocuklarına istedikleri adrenalini sunuyor. Üstelik girişi ve çıkışı maden kapılarına benzetildiği için de insanlara sanki altın bulmuşlar hissini yaşatıyor. Ama tıpkı Rocky Dağları gibi bu çılgın havuzunda eğlencesi sadece yüzey kısımlarında değil. En uç kısmında havuzun zeminine yaslanmış iki kaya bulunuyor.
7: Bunlar gerçek kaya. Zaten havuz da bu ağırlığa dayanabilmek için özel olarak tasarlanmıştı. Havuzda gördüğünüz kayalar buraya bir vinç aracılığıyla getirtebileceğimiz kayalardan seçilmişlerdi. Taşıyabilsek daha büyüklerini getirirdik.
3: Jim'in çılgın doğa sevgisi sayesinde bu güzel mülkte suyun tadını çıkarmak için havuza ayak basmanız bile gerekmiyor. Zaten bütün proje dağlardan havuza akan soğuk bir nehri andıran özel bir su planıyla başlamıştı. Eğer biraz rahatlamak isterseniz, bu suyun şırıltısı sizleri gevşetmeye yeter.
7: Huzur bulmak için tasarladım. Her yer kuş sesi. Etrafı kaotik olan bir ortama huzurlu bir yaşam sunuyoruz. Hep doğayla el ele olmak istiyoruz. Bütün mülk, bir göle akan bir nehir havası yakalayabilmek için yapıldı. Akmaya devam ediyor.
3: Ama tabii doğaya bu kadar sadık kalmanın zararları da var. Jim'in havuzu sadece ailesi ve arkadaşları için bir durak değilmiş. Başka daha beklenmedik misafirleri çeken bir yapısı da var denebilir.
7: Daha bir hafta önce bir ayı geldi. Onları da rahat hissettirebilecek bir yer olsun diye çok uğraştık. Akıttığımız su içilebiliyor. İçiyorlardı.
3: Doğaya olan sadakati dışında Jim'in bir ilhamı daha var. kızı Sophie. Eyalette yüzme şampiyonu olmuş bir yüzücü.
7: Onu ne kadar sevdiğimi göstermek istedim. Bu yüzden de ona bir havuz yaptım. Hatta havuzun dibine bir çizgi çektim. Çünkü çizgi olmasa nereye gittiğini bilmez. Muhteşem bir fikirdi.
8: Gençken kıymetini bilemedim ama artık muhteşem bir şey olduğunu düşünüyorum.
3: Peki bu muhteşem vahanın son sırrı nedir? Güneş battıktan sonra ışıklar yanıyor ve aksiyon şömine ateşinin etrafına toplanıyor. Doğal ve harika denebilir. Ya da dağlardaki bir gölet. Siz ne derseniz deyin, burası gerçekten muhteşem bir havuz.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. 15-21 Ağustos arasında Bin'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Bakın,

0: hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: 3, 2, 1, 0.
10: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
11: Hesap basit.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
14: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
13: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
15: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
16: Livingston Gölü, Texas. Houston'ın bir saat kuzeyi. Burada o kadar büyük bir havuz var ki havuz yerine su parkı demek daha doğru olur. Bu 720 tonluk deniz sularıyla dolu devasa havuz kule gibi palmiyelere, hamaklara, kaydırağa, taş köprülere ve tabii ki bir de nehre sahip.
17: Cennete hoş geldiniz. Yani havuz severlerin ideal havuzuna.
16: Ev sahipleri Brad ve Patty Stevens, Texas sıcağını nasıl yeneceklerini iyi biliyor. Yavaş başlamak isteyenler için havuzun önünde yavaşça derinleşen bir yokuş var. Tembeller için sürüklenebilecekleri uzun ve sıcak bir nehir. Adrenalin bağımlıları için de 4,5 metre uzunluğunda bir kaydırak. Palmiye ağaçları ve doğal taşlarla kaplı bir ortamda takılma fırsatı bulan dostlar ve akrabalar için güzelliği gözden kaçırılacak gibi bir yer değil. İki tropik ada, Brad ve Patty'nin bu adada bulunan en favori köşesinde birleşiveriyor. Hava soğuduğunda da eğlenmeye devam edebilecekleri sıcak ve samimi bir jacuzzi.
17: Her tropik yerde olduğu gibi bizim de iki adamız var. Taştan bir köprünün bağladığı küçük bir ada var. Bir de jacuzziye, hamaklara ve şömineye geçiş sağlayan büyük bir ada.
16: Havuz büyük partiler vermek amacıyla yapılmış.
17: Çocukluğumdan beri herkese hitap edebilecek tropik bir cennetim bulunsun istedim. Zaten en derin kısmı da 1.60.
16: Jacuzzi'de tam 16 motor ve hemen yanındaki nehrin dibinde de 3 tane tabure var. Bu tropik cennet fikri ailenin Bahama ziyaretlerinde peyda olmuş. Meşhur bir havuz tasarımcısı olan Brad, bu 370 metrekarelik palmiye ağaçlarıyla dolu dev havuzu Livingston Gölü'nün hemen kenarına yaptırmış.
17: Havuz inşa kariyerimde tam tamına 3100 havuz inşa ettim. Hal böyle olunca zamanla hayalinizdeki havuzu da bulmaya başlıyorsunuz.
16: Bu kadar hoş özellikleri bulunan bir havuzu tasarlamak yıllar almış. İlginçtir ki inşa etmesi sadece 7 ay tutmuş.
17: En zor kısmı borularda. 18 farklı sistemden işleyen bir arıtma motoru var. Tabii bir de fıskiyelerdeki boruları da unutmamak lazım. 2 filtresi, 2 ısıtma sistemi, 4 tuzlama sistemi ve 4 de ozon sistemi bulunmakta.
16: Adayı süslemek için tam 60 tane palmiye ağacı kullanılmış. Seyahat broşürlerine layık bir kocaman şelale yapabilmek için de tam tamına 25 ton yerli kaya kullanılmış.
17: Bence bu havuzun en hoş ve etkileyici kısmı da küçük adaya bir köprü görevini gören 4,5 metrelik yekpare kaya parçası.
16: Kayalar aynı zamanda 67 metre uzunluğunda ve bu muhteşem nehri de çevreliyorlar. İnsanların rahatlayabileceği hakiki bir tropik ada ortamı sunuyorlar.
17: Nehir yapma üzerine bir kitap olmadığı için doğaçlama yapmanız gerekiyor. Neyse ki daha önce çok havuz tasarladığım için güzel bir teorim oldu. Neyse ki teorim işe yaradı. Tek bir kürek bile çekmeden bu nehirde tüm havuzu rahatlıkla turlayabiliyorsunuz. Yani bu açıdan bir nehir.
16: Bu havuzun tüm özelliklerine bakınca Stephens ailesinin bu kadar misafir çektiğine şaşmamak lazım.
17: Misafir ağırlamayı çok seviyoruz. Zaten bu mekanı da bu yüzden yaptırdık. Sadece hoş bir tatil merkezi.
16: Hoş demek alçak gönüllülük. Hele de otomatik bir perdenin arkasında kocaman, yüksek çözünürlüklü bir televizyon varsa. Üstelik güneş battığında daha da güzelleşiyor. Ufukta güneş battıktan sonra ışıklar açılmaya başlıyor ve havuz aniden canlanıveriyor. Kısacası bu muhteşem havuz başlı başına bir tatil merkezi gibi olmuş. Bir tepeye inşa edilmiş, Arkansas'taki Norfolk Gölü'nün tepelerinde muhteşem bir havuz var. Eğik sonsuzluk ufku dışında müthiş bir şelalesi ve taştan katlı şelaleleri var. Üstün teknolojisi de düşünülünce burası sadece ferahlamak amacıyla hazırlanmış bir havuz değil. Birine evet demek için de ideal bir yer.
11: Ben havuzun görünüşünü gerçekten çok seviyorum. Sabahları güneş ilk doğduğunda atmosferi o kadar harika oluyor ki gerçekten çok güzel. Çoğunlukla havuzun rengi gölün rengiyle aynı oluyor. Bu da beni büyülüyor. Göl gri ise havuz da gri.
16: Sahibi Cynthia Johnson bu 200 tonluk dev havuzu başlangıçta dizaynla pratikliğin buluştuğu mükemmel bir tasarım olarak planlamıştı. Manzara mı görmek istiyorsunuz? Gölle harmanlanmış 18 metre uzunluğundaki sonsuzluk ufkuna doğru yüzün. Hiç duyulmak istemiyor musunuz? Suni şelalenin tepesine tırmanın ve üzerinden havuza atlayın. Ve eğer bu havuzu yüzmek için kullanılmıyorsa, düğünler için mekan olarak kullanılıyor.
11: Yanlış hatırlamıyorsam evliliğim 2006 yılında başladı. Çünkü burası düğün için mükemmel bir yer.
16: Cynthia bir arkadaşının düğününü yaptıktan sonra burada her sene 30 düğün yapacağını hiç ummamıştı.
11: İnsanları bu verandaya çıkarıyorum. Hepsi sadece vay diyor. Bu çok güzel bir his.
16: Bu güzel hissi güçlendiren şeylerden biri de havuzun dibini kaplamakla kullanılmış doğal taşlar.
11: Benim tek bir kriterim vardı. O da bir tane bile plastik koymamak. Bir de havuzun hiçbir yerinde çelik istemiyordum. Her şeyin doğal taşlardan olmasını istiyordum.
16: Bu güzel olduğu kadar zeki bir havuz. Devasa sonsuzluk sınırı sadece bu göle bakmıyor. Aynı zamanda öyle gelişmiş ki bir adamı işinden etti.
18: Havuzun dibinde bir temizlik sistemi var. Normal havuzlarda bulunan, sürekli bir torba takmanız gereken temizlik sistemlerinden biraz farklı.
16: Havuzun dibindeki 56 başlık pislikle kendi başına uğraşabiliyor. Bu kadar elektronik eşya biraz karışık görünebilir. Ama tüm havuzun elektronik kontrolleri her zaman Cynthia'nın parmak uçlarında.
11: Bir düğmeye basarak jacuzziyi çalıştırabilirim.
16: Şelalelerden koca düğünlere, cihazlardan sonsuzluk sınırına kadar Arkansas'ın hiçbir köşesinde böyle bir göl evi yoktur.
11: Bu ev bütün beklentilerimi karşılamayı başardı.
16: Bel Air, Florida'da oldukça güzel bir sahilde, Meksika körfezinden birkaç metre uzakta dev bir havuz var. Kocaman bir doğa cenneti, her tarafı yeşil alanlarla kaplı bir yer. Jet gibi kaydırağı ve doğal bir de şelalesi var. Clearwater Koyu'nun da hemen dibinde. Bazılarının dediğine göre güneş tarafından öpülmüş. Eğer doğruysa bu havuz parkı gerçekten göklere açılan bir kapı olmalı.
19: Hoş geldiniz. Size havuzu göstermeliyim.
16: Jill'in devasa havuzu bütün arazisinin etrafını sarmalamış ve her türden misafire hitap edebilecek özel alanlara sahip. şımarmış çocuklar, güneşlenen genç kızlar, hatta evcil hayvanlar bile.
19: Havuzun bu kısmı 3 metre ve yarım metrelik platformu var.
16: Dev kaya platformları bütün yüzücüleri dalgıçlara dönüştürüyor. Daha mı çok adrenalin lazım? Bir de gömülü kaydıraklardan kaymayı deneyin. Zifiri karanlık tünelde kaymak çok zor. Ama sonunda yüzücüler buz gibi sulara dalarak rahatlayabiliyorlar.
19: Kaydırağım sizi burada atıyor. Tam 36 metre uzağa bir şelalenin ağzına.
16: Tatlı şelaleler sıradan bir günü muhteşem bir tatil gününe dönüştürebiliyor. Havuz Meksika körfezi ile aynı renkte. Böylece denizin bir uzantısı gibi duruyor. Bu illüzyonu korumak için havuzun bir sürü farklı giriş yeri var.
19: Bu ikinci sahil girişimiz. Yeni yüzücüler ve bir de çocuklar için. Bir güneş rafı da var.
16: Hava soğuduğunda misafirler isterlerse dünyanın en büyük jacuzzilerinden birinde de rahatlayabiliyorlar.
19: Devasa bir jacuzzimiz ve güneşlenebileceğiniz bir köşesi var.
16: Hem 12 kişilik hem de güneşlenebileceğiniz bir köşeye sahip. Ama tabii bu havuz sadece güneşlenme imkanı sunmuyor. Sessizlik isteyen yetişkinler bir köşeye çekilip rahatça dinlenebilirler. Ya da ahşap köprüden geçip küçük göletin etrafını dolaşabilirler.
19: Bütün balıklarımız burada çok mutlu. Ürüyorlar da. Gölet yavrularla dolu. Sabah kahvemi alıp buraya geliyorum ve buraya oturup yüzmelerini izliyorum.
16: Tabii güneş batınca ışıklar açılmaya başlıyor. Bütün araziye çok romantik bir hava katıyor. Tek eksiği var. O da burada yaşarken hiç tatil yapmak istememeniz.
19: Kendi sahilimiz de var. Amerika'nın bir numaralı sahiline 10 dakika uzaktayız.
20: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: yaşasın gel.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bakın.
7: Sevgili.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
5: Domino's'u hoş geldin.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Fansiden vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı?
12: Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
15: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Tata!
6: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Las Vegas'ta olanlar Las Vegas'ta kalır. Bu fıskiyeli 92 tonluk devasa yüzme havuzu da kafesiyle iki tropik şelalesi ve bir su kaydırağıyla hiçbir yere gitmiyor. Günahkar şehrin hemen dışındaki bu evin sahipleri Kevin ve Kelly Kraft bu havuzun bütün insanlara hitap ettiğinden emin olmak istiyordu.
17: Bu havuzun en beğendiğim tarafı hep bizimle büyümesi olmuştur. Yani hiçbir değişiklik yapmamız gerekmedi. Çocuklarımız bu havuzu hala ilk yüzdükleri gün kadar seviyorlar.
16: Tabii böyle bir havuza aşık olmak pek de zor değil. Kraft ailesi çok şanslı çünkü 40 derece yaşayan Vegas sıcağında serinlemek için yapmaları gereken tek şey bahçeye çıkmak. Ayaklarını serinletmek isteyenler için küçük havuzda jacuzzi motorları var. Biraz derine gittiğinizde de su sporları tanımı yepyeni bir anlam kazanıyor.
17: Oğullarım 17 ve 13 yaşındalar. Yaptıkları bütün sporlar da bizim havuzun etrafında dönüyor.
16: Hem basket potası hem voleybol filesi olunca güneşin altında eğlenmek oldukça kolay.
17: Oğullarım bu havuzda çok aktif. Böyle olmayı çok seviyorlar.
16: Tabii 4 metrelik taş kaydırağı da çok seviyorlar.
17: Hem çok eğimli hem de suyu açtığınız zaman çok hızlı gidiyor.
16: Kaymaları bitince ya suni şelalenin altında serinliyorlar ya da ulaşımdan çok daha fazlası için hazırlanmış taş merdivenleri kullanıyorlar.
17: Çocuklar küçükken onları buraya çıkarırdık. Küçük olduklarından ilk basamağa çıktıktan sonra hemen havuza atlarlardı. Sonra büyüdüler ve sonraki adıma çıktılar. Artık en üst basamaktan da dalabiliyorlar.
16: Eğer bu yeterince yüksek değilse inişi çok keyifli olan bu kayaya da tırmanabilirsiniz.
17: Havuzun bu özelliğini bir sene kadar önce eklemiştik. Bu kaya tırmanmak için yapılmış, tutunacak yerleri de tepeye kadar çıkıyor. Çocukların hedefi tepeye kadar tırmanmak ve oradan aşağı atlamak. Her gün bunu 100 defa yapıyorlar.
16: İştahınız açıldığında sırtınıza bir havlu almanıza gerek yok. Sadece kenardaki tropik kulübeye kadar yüzün ve orada oturup hazır yemeklerin tadına bakın.
17: Bence bu kulübeyi yaptırmak şarttı. Eşimle ne zaman burada otursak bizlere balayımızı balayında gittiğimiz sahili hatırlatıyor.
16: O günleri hatırlamak için ideal yerlerden biri de kayaların arasına saklanmış olan bu özel jacuzzi.
17: Bu jacuzzi de tam 6 kişi rahatlıkla oturabiliyor. Bu köşede su oldukça sığ. Hatta hatırlıyorum da çocuklar küçükken onları buraya oturturduk. Burada su daha ılık olduğundan yanmazlardı.
16: Kayaların arkasındaki bölmede suya resmen alev katan camdan yapılma özel bir mekanizma bulunuyor.
17: Önce suyla doluyor, sonra da suyu başka bir havuza boşaltıyor. Küçük bir misafir pompası var. Yavaş yavaş kabarcık salıyor. Sonra da birden ateşe veriyor. Tepesinde kocaman bir ateş topu beliriyor.
16: Bütün havuz geceleri bir yıldız gibi parlıyor. Sığ ucunda gazlı bir ateş topu daha var. Işığı dibindeki lambalarla karışıyor. Bu aile havuzu her geçen gün daha da havalı bir hal alıyor. Geceleri de yakınlarındaki Las Vegas şehri gibi parıldıyor.
17: Buraya gelmek adeta tatile çıkmak gibi. Hem çocuklar çok seviyor hem de hep misafir ağırlıyoruz. Gitmek istemiyorlar. Çünkü çok güzel ve keyifli.
16: Phoenix, Arizona. Güneşin vadisi. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aşabildiği bu çılgın yerde... Serin bir havuz sadece bir lüks değil, gereksinim. Ve bir banyo evinin bahçesinde saklı. Debbie Mook ve ailesi burada 500 tonluk havuzlarında muhteşem bir ada hayatı yaşamayı başarabiliyorlar. Üstelik tam tamına 4 şelaleye sahipler. Eğimli palmiyeler ve doğal tarzda taşlarla.
7: Bizim tek bir önceliğimiz vardı, dışarıda ailemizle ve dostlarımızla eğlenebileceğimiz alan yaratabilmekti.
16: Böyle havalı bir havuzla arkadaş bulmak zor olmasa gerek. Sıcaklık yükseldiğinde sahil girişine doğru yönelin ve havuzun en derin yerinde ferahlayın.
9: Bu koca tasarımda tek düz çizgi bile bulunmuyor. Düz olan tek şey var, o da ellemediğimiz sekizgen jacuzzi'mizin yüzeyi. Diğer her şey oldukça zarif bir yapıya sahip.
16: 4,5 metrelik şelaleler hem güzel bir manzara sunuyor hem de bir dalış platformu. Dalgıçlık yapmak isteyen misafirlerin nefes tutmasına gerek yok. Bu sularda dalgıçlara her zaman yer var. Ama bu bahçenin tropik tarzını koruyan en önemli detay, kıvrımlarıyla taşların üzerini kaplamış palmiye ağaçlarının gövdeleridir.
9: Biz ağaçları bu şekilde büyütürken bile tepeleri yeniden toprağa dönecek şekilde yetiştiriyorduk. Sonra güneşi aradıkları için dansçı gibi tekrar yukarı dönmeye başlıyorlar. Hatta bazen suya da değmeye başlıyorlar. Bazen geçeceğiniz yolu tıkayabiliyorlar.
16: Peki ya kayalar? Şöyle diyelim, gördüğünüzden fazlası var.
9: Bunları doğada bulmadık. Demir borulardan yaptırdık. Betonlarla kapladık, sonra da üzerine farklı farklı boyalar döktük. Bence artık gerçek kayalardan ayırt edilemez bir hal aldılar. Bu gerçek, buysa bomboş.
16: Bütün bu kreasyonlar mimar Greg Trussa'nın hayal dünyasından çıktı.
7: Ona gidip aileler için nasıl havuzlar tasarlıyorsun diye bir soru sordum. O da fantastik havuzlar tasarlıyorum dedi, benim için bu yetti.
16: Hayallerini gerçekleştirmek için attıkları ilk adım var olan havuzu yıktırmak oldu.
7: Bence o havuza oyun havuzu demek gülünçtü. Bizim ailemize göre oyun havuzu dediğiniz şey böyle oluyor.
16: Debbie havuzu öyle seviyor ki eve girdiğinizde manzaranın merkezinde işte bu havuz var. Ama bir ada tecrübesi büyük bir balık göleti olmadan tamamlanamazdı.
7: Bu balık göleti bana Hawaii'yi hatırlatıyor.
16: Mooklar çölün ortasında bir vaha olsun istediler ve bunu elde ettiler.
7: Bu havuzu hem bizim çocuklarımız için hem de komşuların çocukları için yapmak istedik. Çok güzel bir aile havuzu oldu.
16: Ülkenin her tarafındaki açık hava yüzme havuzlarını bir bir dolaştık. Hiç bitmeyen sonsuzluk sınırlarından okyanus kenarı adalarına ve ateş püsküren mağaralara kadar görülecek tüm havalı havuzları gördük mü? Yakınından bile geçmedik.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
11: sigortam net. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
12: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
6: Bankam Tombank, kartıma din.
7: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
8: İşiniz görevi, arsikletler burada dostum, para burada dönüyor. Çok zorlu bir iş. Bunun gibilere ev eşyaları diyoruz. Ve ev eşyaları harikadır.
9: Şuradan 900 geliyor. 950 duydum. Satıyorum. $1000 geldi. Sattım.
10: Bu harika. Ve bence ederi de 3000 olmalı.
8: Benimle dalga geçiyor olmalısın.
11: Eğer iyi durumda olsa değeri 30-40 bin dolar arasıdır.
12: 60 da şimdi 75 geldi. Satıyorum, sattım.
8: Amerika'da her gün binlerce kullanılmayan ev eşyası açık artırmayla satılıyor.
12: Sattım. 875 dolar.
9: Tam 1150 dolar. Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş imkanı sağlayabiliyor.
11: Yaklaşık 8 bin dolar.
8: Sattım. Ben Alan Hall.
10: Ben de Tom Jones.
8: Biz açık artırma avcılarıyız. Ülkeyi dolaşırız. Ve işe yaramaz eşyaları alırız.
10: Ve biz işimizde en iyisiyiz.
8: Kapılar açıldığı zaman
10: bu inanılmaz.
8: Anında değer biçerek 400'e gider.
10: Evet. Teklifini yap.
8: Ve açık artırmayı kazanmalıyız.
12: Ve ilk teklif 325'e sattı.
10: İkincisi sonunda onu alabildim.
8: Şuna bak. Buna inanamazsın.
10: Bulduklarımız
8: ve sattıklarımız.
10: 2650'ye çıkarsan çok mutlu olurum. Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalıdır.
8: San Fernando'nun bereketli topraklarındayız dostum.
10: Çok güzel.
8: Mission Hills bebeğim. Bugün Kuzey Los Angeles'taki Mission Hills'e doğru yol alıyoruz. Popülasyon son derece varlıklı. Ve buradaki satılık eşyalar tüm Los Angeles'ın en iyisidir. Adamın biri el yazması Beatles şarkı sözleri buldu. Ve onu 2.1 milyon dolara sattı.
10: Biz de böyle üzeri tozlu bir şeyler bulursak köşeyi döneriz.
8: Los Angeles'ta yıllardır açık artırmalara katılırız ama her zaman esas olay San Fernando Vadisi'ndedir. Burası çok ama çok zorludur. Bu adamlar amansız. Sıcağı hissediyor musun?
10: Burası acayip sıcak.
8: Burası vadi. Bize nasıl da bakıyorlar. Burada insanların nasıl alışveriş yaptığına dair önemli taktikleri bu civarın en iyi açık arttırmacısından öğrendim. Bu adamlar beni çok iyi tanıyor. Ama ben de onları tanıyorum ve bilgilerimi onlara karşı kullanacağım. Demek Ölü Fred'le konuştun. Ona Ölü Fred diyorum çünkü bir ceset bulmuş. Şurada da kumarbaz var. O da zorlu biri. 800 dolardan açık arttırmaya 1600'den girer. Ve şanslıdır çünkü adı kumarbaz. Şu da Rus değil mi? Adam kiralık katil gibi. Herkesi öldürüp eşyaları alacak sanki. San Fernando Vadisi ülkenin en iyi açık artırmacılarının geldiği önemli bir yerdir. Ve burada en iyi olan hayatta kalır.
9: Bayanlar ve baylar, gelin. Açık artırma başlıyor. Gelin. Adınızı da yazdırın.
8: Gösteri zamanı. Ciddi suratını yap hadi. Ciddileşebilir misin?
10: Tabii ki. Bugün iki açık artırma var. Bu yüzden agresif olmamız gerekiyor.
9: Açık artırmaya hoş geldiniz. Kurallar son derece açık. Gördüğünüz malı alırsınız ve aldığınız malın garantisi yoktur. Hadi bana para kazandırın. Hadi bakalım.
10: Alan bu adamları tanıyor. Bu yüzden biraz geride durup ipleri Alan'a vereceğim.
8: 50 dolar el testeresi, dekupaj 60 dolar.
10: Hava kompresörü 250 dolar.
8: Bir de alet çantası ama içi boş olabilir. Kapı açılır açılmaz. Tonla birlikte içerideki eşyalara 2200 dolar değer biçtik.
10: Evet, bütçemiz 1100 dolar. Bütçemize koymuş olduğumuz sınır içerideki eşyaların ancak yarısı ediyor. Bu yüzden açık artırmada en fazla 1100 dolara çıkacağız. Eğer tutturamazsak almadan gidebiliriz.
9: Bakma zamanınız doldu. Şimdi teklif zamanı. Güzel eşyalar.
8: Açık artırmadan hemen önceki o ana bayılıyorum.
10: Kalbin küt küt atar, tansiyonun çıkar, adrenalin pompalanır. Ama dışarıdan sakin görünmelisindir.
8: Ve sonra işler acayipleşmeye başlar. Başlıyoruz.
9: 200 doları göreyim. 200'den açıyorum. 200 geldi. Şimdi 300. Şimdi 400 geldi. 400. 500'ü görüyorum. 550 oldu. 550. 600. 650 oldu.
8: Açık arttırmacı yavaş yavaş teklifçileri kızıştırıyor. Çünkü teklifler arttıkça daha da fazla para kazanıyor.
9: Tamam şimdi 700. 800 dolar nerede? 800 dolar ve 800 dolar. Tamam 800 ve 850 geldi. Ve 900. 900 dolar orada. 900 doları gördüm. 950 geldi ve 1000 dolar evet. 1000 dolar geldi. 1000 dolar geldi. 1000 dolar bekliyor ve 1100 dolar da geldi. Şimdi 1200. Evet. Ve 1200'deyiz.
10: Burada en önemli kural ne zaman vazgeçeceğinizi bilmenizdir.
9: 1200'dü. 1300 oldu. Evet. 1300. 1300. Yok mu artıran? Hadi. 1300 oldu. 1400 dolar. Şimdi 1400 dolar. 1500. Yok mu artıran? 1500 dolar son teklif. 1600 bekliyorum. Yok mu 1600 dolar? Satıyorum. 1600 dolar. Son teklifi bekliyorum. Ve sattım. 1500 dolara gitti.
8: Tebrik ederim. Gerçekten ucuz kurtuldum.
10: Evet. Bunlardan asla para kazanamazdık zaten.
8: Bu son açık artırma ama kumarbaz savaş baltalarını çıkardı bile.
10: Yani deminki açık artırmayı bilerek almadı. Ve bu sefer onu alt edip biz kazanmalıyız.
8: Bugünlük son bir açık artırma daha var. Bunu kazanmalıyız. Bunun gibilere ev eşyaları diyoruz. Eski bir tablo görüyorum. Şu kutulara baksana.
10: Şu eşyaların tozuna bak.
8: Ev eşyalarını ailenin yeni nesli satar. Ne kadar tozluysa o kadar pahalıdırlar. Eminim uzun bir süredir buradaydılar. Bu yüzden de pahalı olacaklar.
10: Evet.
8: Burada 4000 dolar değerinde antika eşya olabilir. Bu yüzden bizim sınırımız 2000 dolar. Bunu kazanalım, tamam mı? Beni uyarmayı unutma.
10: Tamam.
9: İşte yine başlıyoruz. Güzel eşyalar. Açılış için 200 dolar bekliyorum. 200 dolar nerede? 200 dolar. 200 dolardayız. 300 nerede? Söyleyin. Hadi 300'ü verin alın. 300. 300 geldi. Evet tamam. Şimdi 400. 400. 500 nerede? 500. Evet 600. 700. Ve 700'deyiz. 800 dolar geldi. 900 dolar oldu.
8: Şu an istediğimiz son şey kumarbazla teklif savaşına girmek. Ama onu alt etmem gerekiyor.
9: Şimdi 1000 dolar bekliyoruz. Evet 1000 dolar oldu. 1000 dolar, 1000 dolar, 1000 dolar ve 1100'deyiz.
8: Ve elini her kaldırışta
9: evet, 1100 artır. Geldi. 1200 geldi.
8: Tam arkasından üstüne çıkarım.
9: Tamam 1300 ve 1400 oldu.
8: Artır.
9: Evet.
8: Bu eşyaların ne pahasına olursa olsun alacağımı düşünürse geri adım atabilir.
9: Tamam 1500. Evet artık. 1600 geldi. 1700 oldu. Tamam. Şimdi sorun yok. 1700'deyiz. 1800 istiyorum ve geldi. Evet. Şimdi 1900. Tamam 1900'deyiz. Devam ediyoruz. 2000 istiyorum. Hadi. Yok mu 2000 veren? Ve 1900'e sattım. Evet keyfini çıkarın.
8: Açık artırma bitti. Şimdi eşyalara bakma zamanı. Biz bunun için yaşarız. Evet. Tamam, burada eğlenceli bir şey var.
10: Oo, harika.
8: Bu 68'de yapılmış. Eski kola kasasını bulmak beni sevindirdi. Bu oda için iyi bir başlangıçtı. Odaya daha yeni girdik ve şimdiden mutluyum.
10: Oo. Bak ne buldum.
8: Ne? Gümüş. Rajas mı?
10: Emin değilim. Tek bildiğim gümüş
8: arkasını
10: oldu.
8: Arkasını oku. Rogers olması lazım.
10: 1847. Bunu nereden bildin?
8: Annem bir antika koleksiyoncusu ve satıcısı. Babam da ikinci el araba satardı ve bir araya gelerek benim gibi ölümcül bir açık artırma canavarını yaratmışlar.
10: Şuna bak.
8: Bunlar çok eski. Bu eşyalar 70-80 yıllık olabilir. Ne kadar pahalı olabilirler biliyor musun? Bu sanırım hickory. Pirinçten yapılmış. Böyle şeylere inanın çok seviyorum. Burası benim suç mahallimdir. Ve her şeyde bir ipucu. Bu güzel bir şey olabilir.
10: Aman tanrım. Winchester. Mermi. Lanet olsun. Silah çıkar sanıyorum.
8: Dursana. Şaka mı yapıyorsun?
10: Oo.
8: Şaka yapıyor olmalısın. Ha dur bekle. Düşürme.
10: Dostum. Bingo.
11: Eğer iyi durumda olsa değeri 30-40 bin dolar arasıdır.
10: Mission Hills'te eşyalarımıza bakıyorduk. Şimdiye dekse çok iyi bir şey bulamadık.
8: Artık endişelenmeye başladım. Bu eşyalara 1900 dolar verdik ve şimdiye kadar bırakın iki katı kar etmeyi, masrafımızı bile çıkaramadık.
10: Ve biz her zaman kar ederiz.
8: Bu güzel bir şey olabilir.
10: Aman tanrım. Winchester. Mermi? Lanet olsun. Silah çıkar sanıyordum.
8: Dur biraz. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyor olmalısın.
10: Aman tanrım. Olamaz.
8: Kovboy tabancası.
10: Tertemiz. Bu eski bir Colt. Bu harika. Seri numarasına bak. Şu tarihe bir bak.
8: Patent tarihi 19 Eylül 71.
10: 1871. Bu orijinal bir Colt 6 patlar. Bir kanun adamının olmalı. Vahşi batıyı birbirine katan silah işte bu. İşte bu yüzden bu işi yapıyoruz.
8: Şurada US yazıyor.
10: Siviller için yapılan Colt'larda US ibaresi yer almaz. Bu muhtemelen bir askere aitti. İki seri numarası da tutuyor. Yani başka silah parçaları değil. Bu gerçekten çok güzel.
8: Gerçekten çok güzel. Bu inanılmaz. Şu haline bak, seni böyle mutlu görmemiştim. Baksana.
10: Beni anlamıyorsun.
8: 135 yıllık bir silah buldun diye mi bu kadar mutlusun yani? He?
10: Eğer bu gerçekse,
8: evet,
10: ciddi para alırız.
8: Bu inanılmaz.
10: Bu inanılmaz.
8: Ben bakmaya devam ediyorum. Heyecanlandım.
10: Şu üstünde durduğun şeyden düşersen boynunu kırarsın.
8: Nedense en iyi parçaları en üste koyuyorlar. Yardım etsene, bu çok ağırmış.
10: Düşmekte çok kararlısın değil mi?
8: Oh, olamaz.
10: Bu da neyin nesi? Yok artık. Kollu kumar makinesi.
8: Tuttun mu?
10: Tuttum.
8: Düşürme.
10: Vay canına.
8: Bu gerçekten harika. Şuna bak dostum. Mills Novelty şirketi Chicago. Eski olduğu belli çünkü tasarımından, metalin aşınmasından kullanılan malzemeden bunu anlayabiliyorsunuz. 1930'lardan kalmış olmalı. İşte bu tam bir piyango. Çalıştırmamız gerek. 5 cm var mı?
10: Evet, olabilir. Galiba var.
8: Gelsin, gelsin. Aha, iki bozukluk daha geldi. Birini sen al. Şu an oynanabiliyorsa satılabiliyordur da. Yine para kazandık. Bu şey bence en az 1500'e gider. Ama bir arkadaşım var ve kollu makinalardan çok iyi anlar.
10: Kesinlikle bingo. Dostum. Oh.
8: Ne?
10: Bütün o çöp yığınının üstüne tırmandım ve onu buldum. Bir motosiklet.
8: Olamaz.
10: Ben oyuncağımı buldum.
8: Bence bu biraz...
10: Olamaz. Bu benim. Şişko çocuğun eğlencesidir bu.
8: Peki nedir bu şimdi?
10: Bu bir gösteri motoru. Gaza bastığın zaman ön tarafı kaldırırsın ve yere böyle inersin. Asla düşmezsin. Bu özel yapım bir gösteri motoru. Bu da çok para demek. Ben gezmeye gidiyorum. Evet.
8: Ne? Ne?
10: Bütün o çöp yığınının üstüne tırmandım ve onu buldum. Bir motosiklet.
8: Olamaz.
10: Ben oyuncağımı buldum.
8: Bence bu biraz...
10: Olamaz. Bu benim. Şişko çocuğun eğlencesidir bu.
8: Peki nedir bu şimdi?
10: Bu bir gösteri motoru. Gaza bastığın zaman ön tarafı kaldırırsın ve yere böyle inersin. Asla düşmezsin. Bu özel yapım bir gösteri.

0: Bence bunu kötü ede göstermemiz gerekiyor. Çok eğlenceliydi. Nasıl gidiyor? Kötü ede gittik ve küçük motorumuza müşteri bulmasını istedik. Eğer o müşteri bulamazsa kimse bulamaz.
1: Motoru sevdin galiba.
2: Çok iyi dostum. Onu ilk gördüğümde gösteri motoru olduğunu anladım. Her zaman bu küçük gösteri motorlarından istemiştim.
1: Hızlı mı bari?
0: Beni bile uçuruyor, yani hızlı olmalı. Denemek istemez misiniz?
2: Tabii.
3: Bir tur at Jake.
0: Tamam, atla bakalım. Şöyle bir turla.
2: Çok hoşuma gitti. Hatta giderken önünü bile kaldırdım.
4: Dur, geliyor.
0: Çekil, çekil.
2: Frenler biraz kötü. Belki onları onarabilirim. Peki, bunun için ne istiyorsunuz?
4: $300.
0: $300,
2: evet. 300. 150'ye ne dersin? Hadi, 150 yapalım şunu.
4: Ha, bu olmadı. Bu kadar düşeceğini bilmiyordum. Gel, anlaşalım.
0: 250.
2: 175'e ne dersin?
0: $200. Yanında bir de kask veririm.
1: Bu antika dostum.
2: $200 tamam.
0: Teşekkür ederim
2: ben
0: dostum.
2: Ben teşekkür ederim dostum.
3: Tamam tamam.
0: Motoru 24 saatten kısa sürede satmamız gerçekten harika oldu.
4: Evet ama unutma, bu pahalı bir parçaydı. Kâra geçmemiz için silahtan ve kollu makineden çok para almamız gerekiyor. Bazen çok büyük eşyaları satarken arkadaşımız Dönis'le çalışmak iyi olabiliyor.
0: Bu kollu makineden iyi para kazanmalıyız. Ve umarım Dönis bunu iyi bir fiyata kabul eder. Nasıl gidiyor kardeşim?
2: Hey çocuklar, nasılsınız? Ağır galiba.
0: Evet evet. Buna ne diyorsun bakalım?
2: Evet. Miles. Kollu makine. Bu harika bir şey. Bu ilk üretim modellerden. İyi durumda. 1929'da büyük buhran olmuştu. Ve bu makineyle birlikte ilk kez jackpot kelimesi kullanılmaya başlandı. İlk kez 1929'da insanlar şans peşinde koşuyor ve 5 sente hayatlarını değiştirmeye çalışıyorlardı. Bugünkü loto gibiydi. Şimdi yapacağımız şey ise bu ufaklığın içini açıp şöyle bir bakmak.
4: Eğer makinenin iç parçaları orijinal değilse toplam kaç para edebilir?
0: Neredeyse hiç.
4: Ne yazık ki makinenin anahtarları bizde değil.
0: Bende her şeyin anahtarı var. Darbeli matkap.
2: Nazik olmanı istiyorum.
4: Kilidi kollu makinenin değerini düşürmeden de açabiliriz. Tabii ton bir şeyleri kırıp dökmez. Ton büyük bir azimle ve yer yer kaba kuvvetle yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın sonunda kilidi açabildi. Yıllar sonra bunun içini görecek olan ilk kişiler bizleriz ve neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz.
2: Pekala.
4: Her şey çıkabilir.
2: İşte açıldı. Tamamen orijinal. Yan sanayi parça yok. Her şey fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi.
4: Ha, şuna bak.
0: Vay canına. Gözlerim dolar dolar oldu. Her şey harika çalıştı. Yani bugün turnayı gözünden vurmuş olabiliriz.
4: Bunu yapan her kimse benden çok daha akıllıymış. Şuna bak.
0: Evet.
4: Nasıl çalışıyor.
0: Hadi hadi. Bunu ne kadara satabilirsin?
2: Evet, bu harika bir makine ve çok iyi durumda. Size 4.000-5.000 diyebilirim.
4: Bu makineye bayıldım.
0: Böyle bir şeyi bir daha göremezsin. Ve bence ederi de 3.000 olmalı.
2: 2.600.
0: 2.650 ver ve anlaşalım.
2: 2.650'ye veriyorum ve bulduğunuz bir sonraki iyi parçayı da bana getiriyorsunuz.
4: Anlaştık.
2: Tamam.
0: Anlaştık.
2: Buna sevindim.
0: Sağ ol dostum.
4: Çok teşekkür ederim. Bu makine için $2.650 almak harikaydı. Ve evet. Evet. Ama daha fazlasını kazanmak için tabancayı da iyi paraya satmamız gerekiyor.
0: Galiba silahı satmak istemiyorum.
4: Silahı satıyoruz. Seni bir türlü kandıramıyorum. Hep yakalıyorsun.
0: Günaydın.
4: Bulduğumuz altı patları Blaze'e getirdik. Yarım asırdır silah alıp satıyor. Eğer silahı beğenirse ciddi meblağlardan bahsetmeye başlayabiliriz.
3: Bakalım yine ne satacaksınız bana? Vay canına. İşte bu iyi parçaymış. Bu eski bir Colt Peacemaker.

0: Harikulade. 1884-1885.
1: Silahın üstünde US yazdığını gördük ama çok çok silikti.
0: Biraz yakından bakıp emin olalım. Gerçekten de US yazıyormuş. Yani ordu malıymış. Bu da değerini katlar. Eğer iyi durumda olsa değeri 30-40 bin dolar arasıdır. Ama bu neredeyse %30 kondisyonda. Bütün parlaklığı gitmiş ve her yeri pas içinde kalmış. Vuruğu ve eziği çok. Kabzası ezilmiş. Bu yüzden fiyatı 1800 dolar gibi bir şeye denk gelir.
1: Blaze bunu her zaman yapar. Pazarlığı o kadar düşükten başlatır ki. Orta yol bulduğumuzu düşündüğümüzde bile aslında bizim çok önümüzdedir.
2: Bu sefer o eski numaralarına yine kalmayacağız.
1: Bence durumu son derece iyi.
0: Evet, iyi durumda olabilir. Ama bir de namlunun içine bakalım. Orası nasıl?
1: Bana uyar.
0: Çok şaşırdım. Namlu, pürüzsüz ve tertemiz. Burgulu şekli sayesinde mermi dönerek gider.
1: Mermi ateşlenir ve...
0: isabetli gider.
1: İsabetliyse pahalıdır.
0: İsabetliyse pahalıdır.
1: Şu an içinizdeki en deneyimsiz kişi olarak diyorum ki, şu hedefi ben bile vurabilirsem isabetli bir silah diyebilir miyiz?
0: Olabilir. İyi nişan alırsan sen de vurabilirsin.
1: İsabet ettirebilecek miyim? Hedefi vurabilir miyim? Hepsinin cevabı... tetiğin... çekilmesinde.

0: İşte böyle.
1: Ton, sen de bir denemek ister misin?
2: Evet, çok isterim.
1: Vay canına. Ton bu harikaydı. Kabul ediyorum, çok isabetliymiş.
0: Tamam o zaman.
1: Ne kadar istiyorsunuz?
0: Sen de harika bir silah olduğunu biliyorsun.
1: İyi bir silah ama kasası çok kötü. Size bunun için 2000 dolar veririm.
0: Bu senin için bile düşük.
1: Biraz düşük, evet. Evet. Sizce ne kadar eder?
0: 9000.
1: Çok yüksek.
0: Böyle silahlar 9000, 10.000 dolara satılıyor.
1: Sana 10.000 vermem. En fazla 6.000.
2: 7.000.
1: 6.500.
0: Biraz daha.
2: 6.600.
1: 6.600. Anlaştık.
0: İyi işte.
2: Şu an harika bir tarihi eseri yeni sahibine teslim ettim. Ve bunu yaparken de inanılmaz bir para kazandığımı hissediyorum.
0: Sana bol şans.
1: Bir dahakine iyi bir şey getirin.
0: O kadar da fena değildi. Bu hafta bir motosiklet, bir kollu kumar makinesi ve bir Colt 6 patlar bulduk.
2: Bu eşyalar için 1900 dolar verdik. Çoğunu 9000'den fazlaya sattık. Bu da bize 7000 doların üstünde kar getirdi.
0: Mission Hills'e geldik ve paramızı neredeyse 4'e katladık.
2: Görev tamamlanmıştır.

0: mısın?
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
0: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
0: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
0: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
0: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Ali Bey, hoş geldiniz.
0: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
7: makbul, makbul. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
14: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot, Ice Break.
15: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi Dana Kasap Sucuk, KOP'ta sadece 299 lira.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
3: kartım Hadi. Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
7: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
6: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
5: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Los Angeles'ın en eski mahallelerinden birine, West Adams'a doğru gidiyoruz.
9: Bunun anlamı da antika demektir.
8: Aa, bu güzel bir ünite. Şuraya bak.
10: İyi bir teklif, $2000.
9: Sizinle iş yapmak isteriz ama ben de kendi boğazımı kesemem ya.
11: Vay canına, çok iyi bir iş çıkartmışsınız çocuklar. Bu en az $8000 eder.
12: 3, şimdi 4 oldu, 5'e çıktı.
8: Amerika'da her gün binlerce boşa çıkmış kullanılmayan eşya halka açık mezatlarda satılmaktadır.
10: 875'e satıldı.
12: $1150.
9: Ne aradığını bilen kişiler için bu açık arttırmalar aslında büyük bir kazanç sağlar.
11: Yaklaşık $8000.
8: Satıldı. Ben Alan Huff.
9: Ve ben de Tom Jones.
8: Biz mezat avcılarıyız. Ülkeyi halka açık mezatlardan bir şeyler satın alarak dolaşıyoruz.
9: Ve bu işte en iyileri biziz.
8: Kapılar açıldığında değer biçmek için saniyelerimiz olur.
9: Bir teklif var.
8: 4'ü alırım. Evet. Gidiyor, ve açık arttırmayı kazan.
12: İşte onu satın aldım.
8: Şuna bak. İnanamayacaksın.
9: Bulduğumuz şeyler.
8: Ve sattığımız.
9: $2650 verildiğinde bana biçim dikkat. Fiyatı yükseldikçe sonuç daha iyi olacaktır.
8: Los Angeles'taki en eski mahallelerden biri olan West Adams'a doğru gidiyoruz. Eski günlerde o dönemin popüler yıldızları Tinseltown'daki West Adams'ta yaşardı. Ray Charles, boksör Sugar Ray Robinson.
9: Evet.
8: Ve küçük Richard.
9: West Adams'ta mı?
8: Burası West Adams dostum, bir zamanların en yaşanılası yeri. Tarihi zengin olan bir yere gittiğinde tabii ki para kazandıracak bir eşya bulma şansın da otomatikman artar.
12: Alan.
8: Seni görmek güzel dostum.
12: Ron.
8: Son birkaç haftadır Los Angeles'ta yoğun bir şekilde mezat takibi yapıyoruz.
10: Satıldı $975.
12: Alan'a $800 arka çıktım.
8: Ve birçok parça satın aldık. Maalesef getirdiğimizden daha fazla para harcadık. Bugün yanımızda sadece $1000 getirdik. Ama mezata çıkacak 5 parça var. Yani eğer voley vurmak istiyorsak oyunu doğru oynamalıyız.
12: Tamam, şimdi şunu açalım.
8: Kapı açıldığında profesyonelce ve düzgün bir şekilde istiflenmiş kutular gördüm. Biri kutu başına $5 ila $8 ödedi. Ben de şu 10 adet kutuya bakıyorum. Bu da onların değerinin artmasına neden oluyor.
11: $3000, evet.
9: Şu adam $3000'a bunu satın alacak.
8: Şu anda blöf yapıyor, bizim fiyatı arttıracağımızı düşünüyor.
9: Evet.
8: Açık arttırmalarda her zaman bir kişi kendini gösterir ve fiyat artıran diğer kişileri manipüle eder. Bakalım cebinde ne kadar para varmış.
12: Pekala, bu çok güzel görünüyor. Hadi satalım şunu. 250. 250. 250. 275. 275. Şimdi $300. $300. Şimdi 325. 350 oldu. $350. $350. 375. $375 veren var. $400. $400 için son çağrı.
8: Evet.
12: $475. Evet. $500. Son fiyat $500. $500 için son çağrı. $475. Alan, $475. Bunu sevdim, iyi iş çıkarttın.
8: İyi haber, değerli bir ürün alabilmeyi başardık. Kötü haberse maalesef paramızın yarısını buna harcadık.
9: Evet. Hala almak istediğimiz 4 parça var.
12: Şimdi de şunu açalım. 3, şimdi 4 oldu. 5'e çıktı. $600. 7 veren var. $850 satın aldın. $900, $1000. 1500. 11 oldu. Hepsi bu kadar. Oradaki bey sizde kaldı. $1100 satın aldınız.
8: Kalabalık bizi oyun dışına bırakmaya yetecek kadar fiyat yükseltmeye başladı. İyi ki birinci mevzatı kazanmışız. Çünkü eğer açık artırmaya bu şekilde devam ederlerse başka parça alamayacağız. Çöp torbası gördüğümde aklıma hep çöp yığınları gelir. Neden? Bir çöp torbasının içinde ne olabilir ki?
9: Çöp.
8: Bu ünite için zamanımızı ve paramızı harcamaya gerek yok gibi görünüyor derken büyük bir şey adamımın dikkatini çekiyor.
9: Bu bir alkol dispenseri.
8: Ne kadar eski olursa olsun bir likör dispenseri para etmez ama yaşı bize orada başka değerli eşyalar olabileceğine dair bir işaret verir.
9: Elimizde bunu alacak kadar para var.
12: Pekala, inceleme zamanı bitti. Hadi şunu satalım. $100. $100 görebiliyor muyum? Bir 100 geldi. Şimdi 125. 50 veren var. Şimdi 175. 175 veren var mı? 175. $200 için son çağrı. 225. 250. $250 veren yok mu? 250 için son çağrı. Sizde kaldı. Tom satın aldı.
9: Güzel.
12: Şuna iyice bir bakın. İleride biraz. Çok kalabalık var.
8: Son ünitenin kapısını açtıklarında Tom ve ben çok heyecanlandık. İçeride farklı dönemlere ait çok sayıda bilgisayar vardı. Yaklaşık 1000 tane kadar. Fakat artık elimizde sadece $300 kaldı.
9: Bu ünitelerle ilgili tek sorun gözünüze çarpan şeyin herkesin de gözüne çarpıyor olması. Bu da tek bir şey ifade eder. Fiyat artırma savaşları.
12: Bakma zamanı bitti. Artık satın alma zamanı. $50.
10: Evet.
12: 50. 75 oldu. $100. $150. $150. $175. $200. $225. $2,500. $275 için son çağrı. $275 veren var.
8: Evet.
12: Şimdi $300. $300 için son çağrı. Sizin oldu. $275.
8: Diğer hırslı alıcılar artırmayı yükseltmeden bunu bizim kapmamız gerekiyor. Çok dikkatli bak. Çünkü bu üniteyi 275'e kapatmalıyız. Başka yolu yok.
12: Pekala, açık artırma bitti. Aşağı gelin de paraları ödeyin.
8: 3 odayı da bugün harcamak istediğimiz miktarın biraz altında kapattık. Harcadığımız bütün parayı geri alacağımız yer burası mı? Evet. İşte başlıyoruz. Hadi bakalım.
9: Vay canına.
8: Vay canına, aşağıdayken daha iyi görünüyordu değil mi? Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Size bugüne kadar dışarıdan iyi görünen, açtığımızda da hayal kırıklığı yaşadığımız ne kadar çok ünite gördüğümüzü anlatamam. Bu bir disk sürücüsü. Bu geri dönüştürülecek bir şey. Pekala, bu oda için ödediğimiz para hayal kırıklığı mı yarattı? Mezat avı işinde 80'e 20 kuralı vardır. Gelirin %80'i odamızın %20'sinden gelir. Bunun anlamı satın aldığımız odanın %80'inin harika olmadığıdır. Tamam, daha fazla bilgisayar parçası, daha da fazlası. Bir dakika dur.
9: Bingo, hadi içinin dolu olduğunu söyle bana. Atari, kutusuna dikkat et.
8: Bunlardan bir tanesiyle...
9: Olamaz.
8: Bebekler dostum, şuradaki kutuyu bir kontrol et. İyi görünüyor.
9: Bu inanılmaz. Alan Atari kutusunu çıkarttığında durumun güzelliği ortaya çıktı. Çocukluğumdan beri bunlardan hiç görmemiştim.
8: Sunnyvale'de yapılmış bir Atari. Bu gerçekten de orijinal bir örneği.
9: Ve kutusu içinde. Arka taraftaki grafiklere bak.
8: Biliyorum, bu bir... Tank. Bu, bu en iyi oyunuydu. Genelde teknolojinin fiyatı düşer. Ama tam bir set Atari için bu geçerli değildir. Şu anda 40'ına yaklaşan kişiler için para kazandıkları bir dönem ve bu parayı onlara çocukluklarını hatırlatacak şeylere harcamak istiyorlar.
9: Bu çok ilginç olacak.
8: Evet.
9: Önce televizyonu indirelim. Dikkatli ol, yavaş.
8: Hep saçlı halini merak etmişimdir. Şuraya bak. Gel de bir takalım.
9: Bu ne? Evet, bunu yere koyacağım.
8: Odanın içindeyiz. Aniden Tom kendini çok da iyi hissetmemeye başladı.
9: Her yerde rastgele atılmış kıyafetler var.
8: Şu ana kadar burada harikulade bir şey olmadığı konusunda hemfikir kaldık, değil mi?
9: Anladın mı?
8: Oh!
9: Ne?
8: Bu harika bir oda.
11: Vay canına. İyi iş çıkarttınız çocuklar. Buranın değeri en az $8,000 olmalı.
10: İyi bir teklif. $2,000.
9: Sizinle iş yapmak isteriz ama kendi boğazımı da kesemem ya.
13: Otomobil piyasası durgun. İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
1: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
3: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Oh Milo Puf!

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel Okyanus Ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
15: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı...
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Likör dispenserinin olduğu odayı araştırmaya başladık. Şu ana kadar işler çok iyi değil.
4: Her yerde rastgele elbiseler var.
3: Oh, bu çok iyi bir oda. Burada bir ton gümüş var. Onlar klasik gümüşler. Hepsi 50'ler ve 60'lardan kalmaya benziyor. Genelde gümüş gördüğüm yerde başka klasik şeyler de görürüm. Bu yüzden mutluyum. Şuna bak. Ne kadar ağır. Baksana. Bu ev kullanımı için değil. Bir teleskop gözümün önüne geldiğinde ne düşünürüm biliyor musunuz? Bir silah sistemi ya da gemi üzerindeki bir alet.
4: Rengi atmış olsa bile askeri kimlik numarasını gösteren damgayı görebilirsin. Bu damga askeri yedek parçalarda ve cephaneliklerde kullanılanla aynı. Bu teleskop harika bir şey. Bu tür şeyler genelde askeri işaretler taşımaz. Bunun ne anlama geldiğini öğrenmem gerekiyor.
3: Oh bebeğim. Hadi şunu çıkartalım.
4: Benimle dalga geçiyorsun.
3: Buraya gel hadi. Hazır mısın?
4: Şu tamam. Çocuğu bir görelim bakalım.
3: Hadi.
4: Buraya gel. Şuna bir bak.
3: Şuna bir bak. Oturma yerine bak. Bu oturma yeri deriden yapılmış.
4: Bu şey yolculuk için üretilmiş. Kilide bak, ışıklar.
3: Dur biraz. Üzerinde Schwinn yazıyor.
4: Ne? Bu gerçek bir Schwinn. Schwinn koleksiyonu yapılan klasik bisikletlerin en önemli markalarından biri.
3: Bu her şeyi değiştirir. Bugüne kadar hiçbir depolama biriminde bu kadar güzel ya da eski bir bisiklete rastlamamıştım.
4: Şu anda bir altın külçesinin üzerinde oturuyoruz.
3: Bu harika bir yol. Bu bisikleti bulmak eski bir çamaşırhaneye gidip orada 100 dolarlık bir banknotla karşılaşmaya benziyor. Harika. Şimdi sıra son birimde ne var onu görmeye geldi. Evet işte geldik. Tamam bu bizim.
4: Bu da ne?
3: Ayrıştırmak ister misin? İyi, kötü ve çirkin gibi.
4: Şuna bir bak istersen.
3: İnce bir sapı.
4: Aa, evet, bu mızrak kesinlikle bir av mızrağı.
3: Bir şeyin üzerinde barkod görürseniz onu boş verin. Çünkü barkod toplu üretim demektir ve toplu üretim bizim dünyamızda ucuzluğa işaret eder.
4: Bir mengene.
3: Evet, bu geniş bir mengene. İşte başlıyoruz. Gana'da elde üretilmiş. Dinle beni. Biraz para kazandığımızı düşünüyorum. Sen ne dersin?
4: Katılıyorum.
3: Hey! Tahmin et ne buldum? Piyasada en az 500 dolara satılan bir Thunder Course buldum. Şurada da bir kutu görüyorum. Umarım boş değildir. Şunu dışarı çıkartacağım. Hazır mısın?
4: Evet. Kablosunu içinden dışarı çıkartmak
3: Omzumun
4: istemiyorum.
3: Omzumun üzerinden çıkartıyorum. Hadi bakalım. Tuttun mu?
4: Tuttum.
3: Evet.
4: Kesinlikle. Burada para yatıyor. İçindekini görmek istiyorum. Oh. Aman tanrım.
3: Bu olamaz. Aman tanrım, bir Fender Strat var burada. Klasik. Bu 6 telli bir elektro gitar tamamen yeni görünüyor. Bununla ilgili yapmamız gereken ürünün nerede üretildiğine bakmak. Bütün farkı yaratacak olan budur. Oo, bak. Ne diyor? Çok eskiden nerede Amerika yapılmış? Amerikan yapımı bir gitar daha iyi bir kalitede üretildiğinden satılması da kolay bir gitardır. Ve çok da iyi para eder. Bu renk harikulade. Çok da alışılageldik bir renk değil. Tipik olarak siyah ya da beyaz olur.
4: Ya da kırmızı.
3: Ya da güneş yanığıdır. Bu çok uzun zamandır bulduğumuz ilk iyi ve benim için de en favori oda.
4: Çok havalı.
3: Mutluyum. Para, klasikler. Kendimi rock yıldızı gibi hissediyorum.
4: Ama şimdi paraya çevirme zamanı. Teleskopu Bobby'ye götüreceğiz. O bir askeri uzman. Bize neyle uğraştığımızı ve ne değerde olduğunu söyleyecek. Ne getirdiğimize bak.
5: Bu bir ordu teleskopu.
6: Oh.
5: Bu model neredeyse her tanka monte edilen bir parçaydı. Topun yanına monte edildiğinde hareket ettikçe periskopu da hareket ettirdi.
4: Peki bunları tanklara koymaya ne zaman başladılar?
5: Savaş meydanlarında buna 1944'lerde rastlamaya başladık. Bols Savaşı'nda da kullanılmış.
4: Gerçekten.
5: Evet.
3: Teleskopun 1940'larda tanklarda kullanılmış olduğunu bilmek çok heyecan verici bir durum.
5: Bu esasında uğraştığımız ya da üzerinde çalıştığımız bir şey değil ama bizim dışımızdaki pazarlar için ilginç olabilir.
3: Bunu birkaç yüz dolara satın almak istemez misin?
5: 20 dolar ya da aşağısına bulsaydım alabilirdim.
3: 30 dolara alır mısın?
5: Hayır.
3: 25 dolara alırsın.
5: Hayır.
3: Biliyor musun? 20 dolarlık bir başlangıç bizim için iyi bir yoldayız demektir. Peki öyleyse. Centilmence tam ortasında buluşalım.
5: Hayır.
3: Öyleyse bunu 100 dolara sattığımda umarım pişman olmaz.
5: Hayır, o zaman gel buraya ve durumu yüzüme vur.
3: Biliyor musun, bunu yapacağım.
5: Her zaman bekledim.
3: Seni görmek güzeldi dostum.
5: Teşekkür ederim.
6: Teşekkürler arkadaşlar.
3: Bazen her şey para değildir.
4: Bazen bir eşya için en iyi yer bizim evimizdir.
3: Sırada elimizdeki klasik Fender Strat'a bir alıcı bulmak olacak. Onun için Norm of Norm'la işe başlayacağız. Norm belki de dünyadaki en büyük gitar uzmanıdır.
4: İşler nasıl kardeşim?
7: Don, nasılsın?
4: Ne yapıyorsun?
7: Fena değil, hadi şuna bir bakalım.
3: Gitarları severim. Bu bebeği satmak beni öldürüyor. Ama Norm'un bana bu bebeğin değerini verebilecek tek kişi olduğunu düşünüyorum.
7: Pekala, bir bakalım.
3: Yeterince eski mi?
7: Evet, öyle. Bu bir 1979 model Stratocaster. Bunlarla ilgili en önemli şey onun üretilmiş en popüler gitar olmasıdır. Herkes Jimi Hendrix, Eric Clapton'dan tutun da daha niceler. Bu gitarla ilgili güzel olan şey ise sınırlı sayıda üretilen rengidir. Buna Maui mavisi adını vermişlerdi. Daha çok pastele çalan renklerdekileri imal ettiler ama sınırlı sayıda ürettiler.
3: Yani böyle bir renk sana geldiğinde acaba bunu biri boyamış olabilir mi diye düşünürsün.
7: Elbette, bu incelememiz gereken bir durum.
4: Orijinal renk büyük paralar demek.
7: Tamam, şimdi yapmak istediğimiz şey ışıkları karartmak. İçerideki ışıkları söndüreceğiz ve sonra da tutarsızlık olup olmadığını kontrol edeceğiz. Eğer iki farklı boyanın fırça darbesi varsa renkte farklılık görürsünüz. Herhangi bir hasar, onarım izi ya da dokunuş göremiyorum. Bu gitarda minimum düzeyde değişiklik olmuş. Bu da mükemmel durumda olduğunu bize gösterir.
3: Mavi ışık testini akıcı renklerle geçtik. Ama eğer Norm'u tanıyorsam işi henüz bitmemiştir.
7: Bunu açmam gerek. Böylece bu şeyin hiç kurcalanmadığından emin olacağım. Tamam, hadi şunu dikkatlice
4: evet.
7: Parçalara ayır. Bunları hızlıca aç. Duyuyor musun? Tamam, pekala, işte burada.
5: Şunu açalım. Şimdi de onu kaldıralım. Evet, tamam, şimdi görebilirsin.
7: Pickup'lar iyi durumda. Burada da farklı bir durum göremiyorum. Yanlış bir şey yok. Oldukça iyi görünüyor.
3: Orijinal parçalar ve orijinal boya. Hey, ikiye karşı iki durumdayız. Şimdi bu streti maviden yeşile çevirme zamanı.
7: Çocuklar, işte güzel haberler. Bu gitarın yaklaşık 3500 dolar edeceğini tahmin ediyorum. Ama 2000 dolarlık teklifin adil olacağını düşünüyorum. Bu da benim size verebileceğim en son rakam.
3: Sanıyorum biraz yumuşamış gibi görünüyor. İki dükkan ileride şu internet mağazalarından birini gördüm. Orada sizin için bunu satabiliriz diyorlardı.
7: Onlar bunun karşılığında yaklaşık %30 ile %35 arası alıyor.
3: İyi bir nokta. Yani 3500'ün %30'u 1200 dolar yapar. Yani 2200 dolar kazanabiliriz. Ve 2200 dolar da benim senin satın almanı istediğim rakam.
7: Şuna 2100 dolar yapalım. Orta yolu bulup el sıkışalım.
4: Elimizde bir de bu amfi var. Eğer amfiye ve gitara ikisine birlikte 2200 dersek bu beni mutlu eder.
7: Pekala. Satın alacağım ve umarım siz daha fazla şey bulursunuz. Pekala çocuklar.
3: Pekala.
7: Teşekkür ederim.
4: Bu gitarı satmak bizim en büyük başarımız oldu. Geriye samanlığımıza geri döndük.
3: Depoya geri dönüp Schwinn bisikletini bulduğumuzda telefonla aradığımız ilk kişi Andrew oldu. Çünkü o nadir şeyleri sever.
8: Merhaba.
4: Dostum, nasılsın?
8: Uzun zamandır görüşemiyoruz.
4: Umarım her şey yolundadır.
8: Seni görmek çok güzel.
4: Adama bir bak.
8: Vay canına. Ben bunu kullanmalı mıyım emin değilim. Dostum, bu bir... Çocuklar, bu işi iyi kıvırmışsınız. Vay canına. Vay canına, bu çok güzel. Harika bir parça. Çok nadir. 1936 ile 37 yılları arasında buhran döneminde Schwinn tarafından üretilmiş, döneminde otocycle olarak adlandırılan bir şey. Buhran döneminden çıkmış insanların hareket etmelerini sağlamıştı.
3: Benzin deposuna benzin koymaya paran yetmeyeceği için bir bisiklet almak zorunda
8: kesinlikle
3: kaldı.
8: Kesinlikle.
3: Vay canına.
4: Andrew konuşmaya bir kere başladı mı artık ben hiçbir şey söylememeliyim.
8: Genelde kırık olan arka reflektörlerinin bile üzerinde orijinal çift lambası var. Bu gerçekte öyle bir şeydir ki genelde eksiktir.
3: Andrew bu bisikletle duygusal bir yakınlaşma kurmaya başladı. Bunu almak isteyeceğini biliyordu. Peki ne düşünüyorsun?
8: En az 8000 dolar değerinde olduğunu söyleyebilirim. Siz çocuklar gerçekten iyi iş çıkarttınız.
3: Vay canına.
8: Size 2200 dolar verebilirim.
3: Andrew 2000 dolarlık açılışla başladığında henüz son teklifini vermediğini biliyordum. Ama onu ikna etmek zaman alacaktı. Biz 4000 istiyoruz dostum.
8: Bunu düşünmem gerek.
3: Çok uzun süre düşünme. Çünkü sana gerçeği söylemem gerekirse şurada duran bebeğin kullanılmaya ihtiyacı var. 4000 dolar ve bu şeyden kurtulacağım. Yani senin olabilir.
8: Size 3000 verebilirim. Peşin olarak. 3100. Geri dön.
3: Amerika'da üretilen bisikletler bitmek üzere. Onu kullanmak onun canını yakmayacaktır. 3500 mü duydum?
8: 3300. 3300 verebilirim.
3: Sanki başkası sürecekmiş gibi geliyor bana.
4: Bana 3400 ver. 3400 ver, ben de onun üzerinden
8: gideyim. Çocuklar beni sıkıştırıyorsunuz. Orada kalan çok fazla oda da yok.
3: 3400.
8: Çocuklar, dostum. 3400.
3: 3400. Evet. Teşekkür ederim, anlaştık.
4: Onu bisikletten indirdiğin için teşekkür
8: evet,
4: ederim.
8: Evet, kesinlikle.
3: Cebimizde 1000 dolarla işe başladığımız ve 225 dolarlık gümüş bir kutu bulduğumuz düşünüldüğünde hiç de kötü bir gün değildi.
4: Maske ve zıpkın 125 dolar.
3: Atari 250 dolar. Klasik Fender ve Amfi 2200 dolar.
4: Shivan bisikleti 3400 dolar.
3: Elimizdeki 975 dolardan 6200 dolarlık bir gelir elde ettik. Bunun anlamı 5225 dolar kazandık. Normalde günde binlerce ünite satılıyor fakat bunlardan kaliteli şeyler çıkarmak her zaman mümkün değil. Bugün West Adams'daydık.
4: West Adams eşittir West yakışıklısı.
3: Doğru söylüyorsun.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Milo Çek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Gün boyu çamaşırını koru.
15: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
16: Mol Ped'den kız sözü.
17: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
18: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
19: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
20: Makbul, makbul, makbul.
21: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
22: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
23: Hazırlan Aksnat, biz geldik. Ton'la birlikte plajda sakin bir gün geçireceğimizi düşündük fakat sonra...
24: Zorlu bir rakip. Smiley.
25: Evet, $1,100. Son teklif $1,100. Sizde kaldı.
24: Silahlar kadar sevdiğim başka bir şey de kamyonlar.
25: Güzel, temiz ve klasik.
24: Vay canına.
23: Vay canına. Bu bir erkeğin odası. Kesinlikle öyle. Hiç şüphe yok. 2100, daha iyisini yapabilir misin?
25: Tabii, istediğim her şeyi yapabilirim.
24: Evet, bu parça için 6. Şimdi...
23: Amerika'da her gün terk edilmiş binlerce depo ünitesi açık arttırmaya konur.
24: Sattım. $875 sattım.
25: Şimdi $1,150.
23: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilen kişiler için önemli bir iş alanıdır.
25: $8,000 nasıl?
23: Sattım. Ben Alan Hare.
24: Ve ben Tom Jones.
23: Biz açık arttırma avcılarıyız. Depolardaki mezatlara katılmak için tüm ülkeyi dolaşırız.
24: Ve bu işin en iyisiyiz.
23: Kapılar açıldığında içeridekilerin değerini tahmin edebilmek için sadece dakikalar var.
24: Teklif var.
23: Evet, ve açık arttırmayı kazandık.
24: İki misli. 3 yere sattım. Oradaki size kaldı.
23: Şuna bak. Bulduğumuz ve sattığımız şeylere inanamazsınız. Satıldı.
24: Bana $2,650 ver ve sevindir. Eşyanın tarihi fiyatını yükseltir.
23: Oxnard'a 4.4 kilometre. Bugün Oxnard'a gidiyoruz. Los Angeles'ın kuzeyinde küçük bir kasaba. Zengin ailelerin gittiği bir sahil kasabası. Buranın sevdiğim yanı Los Angeles'a büyük balinaların ulaşamayacağı bir uzaklıkta olması. Tamam, hadi gidelim. Yerimde duramıyorum.
24: Tamam. Şu insanlara bir bak.
23: Bir açık artırmaya gittiğimizde ilk dikkat ettiğimiz şey diğer alıcılardır. Onlar sizi ölçüp biçerler. Siz de onları incelersiniz. Bu tam da oyunun başladığı andır. Burayı sevdim.
24: Şimdilik işler yolunda.
23: Tom ve ben bugünün kolay bir gün olacağını düşünüyoruz.
24: Oyuncular tehdit oluşturmuyor.
23: Ve birden...
24: Ciddi bir rakip görüyoruz.
23: Bir açık artırmada görmek istemeyeceğiniz tek kişi.
24: Smiley.
23: Ciddi bir tehdit gibi görünmüyor ama görünümü sizi yanıltmasın. Smiley açık artırma dünyasında gerçek bir tehlikedir. Harcayacak çok parası olan bir kodaman.
25: Açık artırmaya hoş geldiniz arkadaşlar.
24: Bugünkü müzayedede 3 depo var. Herhangi birini Smiley'nin elinden alabilmek için gerçekten de çok çabalamamız gerekecek.
25: Bu taraftan gelin. İşte bu en beğendiğim parça.
23: Kapının açıldığı anda neye baktığımı biliyordum. Plaj malzemeleri, sörf tahtaları, balık ağları, direkler ve bunun gibi şeyler. Bunlar bir sayfiye evinden gelmiş ve plaj malzemesi her zaman çok kazandırır. Bu yorucu bir iş Smiley. Bunu istediğini sanmıyorum. Çok yakın durmuyorum değil mi? Eğer bu malzemeleri almak istiyorsam önce Smiley'nin ne düşündüğünü anlamalıyım. İzlemeli ve neye baktığını görmeliyim. Bugün sen neye bakarsan ben de ona bakacağım. Sana tutkal gibi yapışacağım Smiley. Bunlar ıslak. Beğeneceğini sanmıyorum.
24: Bu odayı çok beğendik. Ama politikamız gereği paramızı ikiye katlayacağımız bir parça bulamazsak almayız.
25: Pekala başlıyoruz. Bu güzel bir oda. $200. $200. Arttıran. 2. Şimdi 3. $300. Şimdi 350. $350.
24: Orada.
25: $350. Şimdi 4. 4. $450. $450. Evet. $500. $550. $550 ve 6.
23: Smiley ile çalışmak böyle bir şey. Katılımcıların birçoğundan daha fazla parası var ve o bunu biliyor ve parasını etrafa saçıyor. Bu çok sinir bozucu.
25: $700 evet. $750. $750
24: evet.
25: $750. Şimdi 8. $800 ve $850. $850, $950. Şimdi $1000. Ve $1050, $1050, $1050. Şimdi $1100. $1100. $1100 veren son teklif $1100. Size sattım. Son teklif $1100 ve size sattım. $1050. İyi bir fiyattı. $1050.
23: Smiley'nin burada benim göremediğim ne görmüş olduğunu bilmiyorum ama bu oda için bu kadar fazla para harcama şansımız yok.
24: Bazen nerede durman gerektiğini bilmek zorundasın.
25: Ha, evet evet.
23: Gördüğüm ilk şey bir tekne motoruydu. Tekneler her zaman net gelir işaretidir. Motor iyi durumda görünüyor.
24: Mobilyalara bak. Arkada duranlar oldukça temiz görünüyor.
23: Tamam, $600 ettiğinde mutabık mıyız? Ben bunu beğendim. Bana iyi bir parçaymış gibi geliyor. Tek sorun bunu Smiley'nin elinden alabilmek için bir valiz dolusu nakite ihtiyacımız olacak.
25: Bakma, zamanı bitti. Şimdi alım zamanı. $100. $200. $200. $200. Evet, $250.
23: Smiley'i yenmenin tek yolu oyunu onun gibi oynamak. Onun aklına sızmalıyım.
25: 300. 325.
23: Evet.
25: 350. 375.
23: Evet.
25: 400. 425. 425. $425 için son çağrı. Arttıran. Siz aldınız oradaki. $400.
23: Yalan söylemeyeceğim. Yüzündeki gülümsemenin silinmesini izlemek keyif veriyor.
24: Bu günün sona çıkarttırması.
23: Bazen bu mezatlarda sadece depo odaları olmuyor. Park veya depo yeriniz varsa tekneler, araçlar için de teklif verebilirsiniz.
25: Pekala, bu bir RV-34. Güzel, temiz ve klasik.
24: Silahlar kadar sevdiğim ikinci şey kamyonlardır.
23: Ben dondurma sanıyordum.
24: Hayır, kamyonlar.
23: Bu 1971 model bir 1500 GMC. Bu nadir ve klasik bir Amerikan parçası.
25: Çekil oradan.
23: Aldıktan sonra bakabileceksiniz.
25: İn o arabadan.
23: Mallara dokunmanın yasak olduğunu unutmayın. Yani kaputun altında ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Eğer bu kamyonu almak istersek sadece görebildiğimiz kadarı için teklif vereceğiz. Ne düşünüyorsun?
24: Gövde gayet iyi durumda. Yürüyemese bile $1500 veya $2000 eder.
23: Nasıl başlamak istersin, bin mi?
24: Bu bana göre çok fazla. Riske girmeyelim, $750'la başlayalım. Bu kumara değer.
25: Pekala, RV-34 satışı başladı. $200 mı? Aman tanrım, $200. $200. İki. $250. $250. Evet, $300. Şimdi 350. 350 dolar, 400 dolar. Şimdi 450 dolar.
23: Evet.
25: Evet, 450 dolar. Şimdi 475, 475. İkiniz de çıktınız.
0: Bekle,
25: şimdi 475 dolar, evet. Son talep. 475, 500 dolar.
23: Evet.
25: 500 dolar ve 525.
23: Evet.
25: 525 dolar, 550 dolar, 575 evet. dolar, 575, 600 dolar.
23: Evet.
25: 600 dolar, 625, 650 dolar. 675 dolar, 675 dolar. Evet, 650 dolar. Harika, bunu sevdim. Güzel, temiz ve klasik.
23: Evet, aldık onu. Bu 1971 GMC 1500 güzel bir parça.
1: Umarım ki yakından baktığımızda bir felakette dönüşmez.
23: Ta ta ta ta. Pekala, başlıyoruz. Alet çantası. Kullanılmış ama en az 200 dolar ettiğine eminim. Sence de öyle değil mi?
1: Köflü.
23: Şuraya bak.
1: Bazı parçalarda dikkatli ol.
23: Tamam. Ton, sanırım motoru buldum.
1: Oldukça endişeliyim.
23: Neden?
1: Motor kamyonun arkasındaysa bunun altında ne var?
23: Altında bir şey var ama ne olduğunu anlamadım. Hey!
1: Ne? Ne?
23: Şuna bir bak.
1: Bu gerçek mi? Kamyonun bu haliyle değeri ne peki?
2: 10.000 veya 11.000 dolara satabilirsiniz.
23: Evet!
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
26: Gün boyu çamaşırını
27: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
28: Mol Ped'den kız sözü.
29: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
30: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
31: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
32: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
33: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
31: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
34: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
35: Domino's'um hoş geldin.
36: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
37: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Bu şeyin altında ne var görmek istiyorum.
4: Altında bir şey var ama ne olduğunu anlamadım. Hey! Vay canına.
3: Vay canına. Bu bir 350, üstte 4 silindir, yüksek hız emişi, özel başlıklar. Bu şey çok güzel.
4: Biri bu parçayı bir hot roll'a çevirmek için çok para harcamış.
3: Kesinlikle. Şu örgü çizgilere bak. Yakıt enjeksiyon sistemi. Bu gerçekten sağlam bir parça.
4: Beraber büyüdüğümüz bir arkadaşımın Chevy Malibu'sunda aynı motordan vardı. Hızını görmeliydin dostum. İnsanlar kaputun altında ne olduğunu görebilselerdi, bu kamyonetin kaça satılabileceği konusunda bir fikrin var mı?
3: Buna 2000 doların altında dokunamazdık bile.
4: Aynı fikirdeyim.
3: Güzel.
4: Evet, bu motor büyük para demek. Bu durumda klasik araba uzmanımız Tim'i arayacağız.
3: Bu parçanın değerini bize söyleyebilecek biri varsa o da bir klasik araba uzmanı olan Tim'dir.
4: İşte geliyor.
3: Beni öldürüyor.
4: Gösterişi.
3: Beni öldürüyor.
4: Hey, bu harika bir araba.
5: Teşekkür ederim dostum.
4: Nasılsın? Seni görmek güzel.
5: Görüştüğümüze sevindim.
3: Bu arkadaşın fiyatı ne?
5: Çeyrek milyon değer bir çeldi.
4: Sanırım seninle bir iş yapabileceğiz.
5: Pekala.
4: Sana elimizdekini göstereyim mi?
5: Alım satın mı? Bu harika.
4: Dalga mı geçiyorsun?
5: Hadi biraz inceleyelim ve içinde neler varmış görelim. Şimdi biraz daha iyi. Bu bir hurda motor ki bu iyi bir şey. Bu daha yeni olduğunu gösterir. Küçük bir alüminyum muhafaza. 100 dolarlık filtre, karbüratör kapasiteti 50 dolar. Bunlar GM olduğu için muhtemelen 80 dolardır.
4: Her biri 80 dolar.
5: İşin büyük kısmı
4: yani her şey
5: tamam.
4: Burada.
5: Evet.
4: Büyük masrafı yok. Hortumlar için 20 dolar.
5: Evet, motor için 200-300 dolar harcayabilirsiniz. İçeride neler var?
4: Bir baksana, sanırım beğeneceksin.
5: Evet, içi mükemmel. Bu bank koltuğun en iyi yanı. Herhangi bir döşemecide 100 dolar harcayarak bunu adam gibi bir koltuğa dönüştürebilirsiniz. Bu cazip bir kamyonet.
4: Bu 1971 model ve sanırım o günlerde bunlar iş amaçlı kullanılıyordu.
5: Muhtemelen satın alındıktan sonra bir kenara çekilip yük taşımada veya bir şey çekmede kullanılmış. Bu arkasında bir trailer çekebileceğiniz tek araçtır.
3: Kamyonun bu haliyle değeri nedir peki?
5: Bu haliyle 2500 dolarla 3500 dolar arası satılır. Eğer 4-5 bin dolar harcayıp boyar, motorunu işler hale getirir, detaylara birkaç gün harcarsanız çok rahat 10 bin veya 11 bin dolara satabilirsiniz.
4: Evet, rakamlar kulağa güzel geliyor. Pekala, tamam, biraz çalışma karşılığında yatırımımızın karı büyük olacak. Belki de yanlış işle ilgileniyoruz. Belki asıl geleceğimiz burada. TNA Araba Restorasyonu. Hadi dostum, bana bak.
3: Sapıksın sen.
4: Hadi buraya gel. Sana satacak bir arabam var. Tamam.
3: Beğendim. Çünkü bir tekne motoru var.
4: Evet. Şuna bak. Japon malı.
3: Hiç de kötü değil.
4: Bak ne diyeceğim. Sen bunu al. Ben de kapıyı alayım. Ne dersin? Bu küçük şey güzel görünüyor. Daha küçük motorları 300-400 papele sattım ve bunlar hızlı satılır. Oo, gördüğümü sen de görüyor musun? Burası bir adama ait. Bir erkeğe. Her şey buranın bir adamın mağarası olduğunu gösteriyor. Oyuncaklar, aletler, hobi malzemeleri. Atış bıçakları, hedef tahtası.
3: Atış bıçakları ve hedef tahtası.
4: Güzel. Hadi bakalım, şu koca gövdeni kullan dostum.
3: Dostum, şuradan tut.
4: Bu şeyler epey eski ama kesinlikle değerli. Bu masa 30'lardan kalma. Bunu kapıdan bakınca bile anlayabiliyorum. Diğerleri bunun çöp olduğunu düşünmüşlerdir. Bu iyi, bunu 300 dolara satabilirim. Bu benim yeni projem olacak. Bu şeyi değiştireceğim.
3: Hey bak.
4: Ne buldun?
3: Kola şişeleri.
4: Çok güzel, orijinal boyda. Bunlar 192 milimetre. Biz çocukken 473 milimetrelikler vardı. Hey!
3: Ne?
4: Buna inanamayacaksın.
3: Kola.
4: Dalga mı geçiyorsun? Şuna bir bak. Bu deponun kralı. Samanlıkta iğne bulmak diye işte buna derler.
3: Bu orijinal mi yoksa sonradan yapılma mı?
4: Hayır hayır, %100 orijinal. Bu levhalar orijinal. Bu da öyle. Levhanın kendisi koleksiyonluk bir parça.
3: Evet dostum.
4: Bu otomat bence şimdiye kadar sattığım herhangi bir şey kadar iyi. Bu makineden biraz para kazanmak istiyoruz. Bu nedenle onu Dönüs'e götüreceğiz. Hollywood'un merkezinde, insanların bol para harcadığı bölgede birinci sınıf bir yeri var. Nasılsın?
5: Merhaba Alan. Nasılsın dostum? Bugün elinizde ne var?
4: Pekala. Bunu bulduk.
3: Kimse Dönüs'ten daha fazla kola makinesi görmemiştir. Bu durumda bize bu makinenin gerçekten değerli olup olmadığını ancak o söyleyebilir.
4: Daha önce de bazı eski otomat makineleri görmüş. Hiçbir buna benzemiyordu.
5: Bu harika bir şey. Bizim endüstride buna posta kutusu derler. Çünkü caddelerdeki eski posta kutularının da bununki gibi kubbe şeklinde tepeleri vardır. Bu ilk dikey parayla çalışan kola makinalarından. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasından. Burada 10 kuruş çıkartması var. Muhtemelen içinde 10 kuruşluk mekanizma vardır. Ve bu durumda kesinlikle orijinaldir.
3: Dönüş makinenin dış görünüşünü beğendi.
4: Ama asıl önemlisi içi.
3: Dikkat, dikkat.
4: Evet, evet, evet.
5: Bunu
4: evet,
5: çıkaralım.
4: Bunun gibi eski bir makineyi tamir ederken yapılacak en büyük hata, klasik eski parçaları kullanmak yerine yeni parçalar kullanmaktır. Bu kesinlikle makinenin değerini düşürür.
5: Evet, kesinlikle yenilenmiş.
4: Hey.
5: Ağzına kadar Coca-Cola ile dolduruyorsun ve kolu aşağı çektiğinde silindir bir sonraki pozisyona geçiyor ve kolayı dışarı bırakıyor.
3: Bu şeyi çalışırken görmek istiyorum.
5: Tamam, hadi burada deneyelim. Buraya 10 kuruş koy. Evet.
4: İşte oldu.
3: Evet.
5: Bu çok özel bir makine. Ciddi bir koleksiyoner için büyük bir buluş.
3: Pekala, bunun için bize ne teklif ediyorsun?
5: Sanırım bunun için size rahatlıkla $2,000 önerebilirim.
4: Daha iyisini yapabilir misin?
5: Dilediğimi yapabilirim. Peki sizin aklınızdaki rakam ne?
4: Ben $4,800 civarı düşünüyordum.
5: Makineyi satabileceğim fiyat $3,800 civarı. Bu durumda size 2100 veririm.
4: 2600.

0: Yok gidip orada satmayı denemeliyiz.
1: 2500.
2: Anlaştık.
0: 2500. Hey, tebrik ederim. Mükemmel bir parça aldın.
3: Bu kola makinesi için 2500 dolar almak bizi canlandırdı. Ama daha yapacak çok işimiz var.
0: Tim, bu kamyonet için 5000 dolar harcarsak 10.000 veya 11.000 dolara satabileceğimizi söyledi. Ama burası elin kullanılmış araba parkı değil.
3: Ortada buluşmaya karar verdik. Boya için 1000 dolar, motoru çalışır hale getirmek için 300 dolar, içini temizlemek için 100 dolar harcadık. Ve şimdi bu yatırımı nakde çevirmeye hazırız.
4: Nasılsınız çocuklar?
0: Kamyoneti 7200'e satmak için online ilan verdik ve potansiyel bir alıcı aradım.
4: Kamyon bu.
0: Memnun oldum. İşte bu. 71 model klasik bir GMC. Mükemmel olduğunu anlamak için hayal gücüne ihtiyacın yok.
3: Chad, kamyonetin etrafında bir tur attığında yeni boyanın işe yaradığını anladım.
0: Ne düşünüyorsun?
4: Rengini beğendim.
3: Saks mavisine boyayıp mat cila yaptık. Biraz daha iyi görünmesi için ön ızgarayı taktık.
4: Kaputun içine bakabilir miyiz?
3: Tabii ki. Edelbrock katlı girişi var.
0: Ve MSD ateşleme. Orijinal distribütör. Katlı manifold.
4: Bir tur atmamın sakıncası var mı?
0: Çalışacak değil mi?
4: Evet.
0: İşte gidiyor. Gülümsüyor, gördün mü?
3: Bu iyi işaret olabilir.
0: Chad, kamyonetle bir deneme sürüşü yapmak istediğinde onun ciddi bir alıcı olduğunu anladık.
3: Umarım ki bu 350'nin gücünü anlar ve ona tutulur.
4: Sürüşü iyi.
0: Klasik görünümlü bir kamyonet mi istiyorsun? İşte bu o. Ve verdiğimiz fiyata 7200 dolara bunu hiçbir yerde bulamazsın.
4: Yanımda 7200 dolar yok. Zaten o kadar param da yok. Bunun için size 5000 dolar verebilirim çocuklar.
0: Aa, yapma dostum.
4: Bakın daha gerçekçi bir fiyat olmalı.
3: Biz 7200 istiyoruz. En düşük 6500 olur.
4: Anladım ama 6500 veremem.
0: Benimle biraz yürü. Kamyonete bir göz at. İlk olarak şu mavi renk. Bu muhteşem bir renk. Beğendiğini biliyorum.
4: Evet,
0: yüzünden
4: güzel.
0: Okuyabiliyorum. Izgarası ve burada da 350 dolar değerinde yepyeni bir alet çantası var.
4: 5900 dolar verebilirim. Alet çantası kalsın.
0: Biliyor musun bunu... 6 mı? 6000 dolar yapabilirsin.
4: Pekala, bu fiyat uygun.
0: Kendine bir kamyonet aldın dostum.
4: Güzel, sevindim.
3: Görüşürüz.
4: Teşekkür ederim.
0: Bu kamyoneti 6000 dolara satarak paramızı 2'ye katladık. Kulağa hoş geliyor dostum.
3: Kötü değil ha.
0: Aksanaktaki açık artırma çok karlı oldu. 600 dolara bir deniz motoru, 300 dolara klasik bir masa sattık. Kola makinesini 2500 dolar ve klasik kamyoneti 6000 dolara sattık. Bu eşyalar için 1050 dolar. Kamyonetin tamirine de 1400 dolar harcadık ve hepsini 9400 dolara sattık. Toplam karımız 6950 dolar ve kumsalda geçen bir gün için hiç kötü değil.
3: Hiç kötü değil.
0: İyi bir atış ha?
3: Kesinlikle.

0: Kasap sucuk. KOP'ta sadece 299 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
10: Bellona, Bellona. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi...

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Tansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Her sene yaklaşık 1 milyon insan başarma umuduyla gelir ve neredeyse 950 bini eşyalarını burada bırakıp gider. Gördüğüm en tuhaf toplanma.
1: $275 için son çağrı.
2: O ne öyle?
0: Vay canına. İnanamıyorum.
2: Vay canına.
0: İhtiyacım olandan çok fazlası var.
3: Birkaç parçamızı götürebilirdi.
0: Çok güzel.
3: Kelepirci değilim. Genelde yüksek fiyattan veririm.
2: Ateşlenir mi?
4: Sıkıya gelebilirsen evet. Kara barutu sevmem. Hayli yanıcı ve tehlikelidir.
3: 95-75 oldu. Şimdi 6.
0: Her gün sahipsiz binlerce depolama ünitesi Amerika'da halka açık bir müzayedeye çıkarılır.
4: Saat öldü.
3: 875'e gitti.
2: Ne aradığını bilenler için bu müzayedeler büyük işlere dönüşür.
3: $8,000 kadar.
0: Satıldı. Ben Alan Huff.
2: Ve ben Tom Jones.
0: Müzayede avcılarıyız. Depolama üniteleri için ülkeyi dolaşıyoruz.
2: İşte ki en iyiler biziz.
0: Kapı açılınca...
2: Havalı.
0: Fiyat biçmek için saniyelerimiz var.
2: Fiyat ver.
0: Evet. Ve müzayede kazanıldı.
3: 3 yarıya gitti.
0: Şuna bak. İnanılmaz.
2: Neler buluyoruz.
0: Ve satıyoruz.
2: 2650'yi bul ve mutlu olayım.
1: Tam burada.
2: Ne kadar eskiyse o kadar para eder.
0: Sunset Bulvarı, rüyaların bulvarı. Veya kiminle konuştuğunuza bağlı olarak kırık rüyalar.
2: Evet, şaka yok.
0: Tom ve ben Hollywood'dayız. Birkaç yeni yetenek keşfi için. Alışılmışın dışında yüksek kaliteli tuhaf bir odaya bakıyorum. Belirli bir özelliği var ki... O da eski bir eşya olması. Tabii eğer bulabilirsin.
2: Bulsak iyi olurdu.
0: Ufak çaplı bir yıldızın odası olabilir ya da oraya yerleşen birinin hatıraları, bilemeyiz. Geliyoruz Hollywood.
1: Müzayedeye hoş geldiniz. Hepiniz kurallara aşinasınız.
0: Bu ya bayağı iyi olacak ya da çok kötü. Hollywood müzayedelerinde bazen voleyi vurursun ya da bazen kaçırırsın. Büyük av peşinde koşanlar genelde gelmez.
1: Satışı başlatıp biraz eğlenelim, hadi.
0: Tom'la ben iş çıkabilecek gibi bulduğumuz her yere gideriz.
2: Burada 3 ünite satışa çıkarılacak. Ve gelenlere bakarsak koyun sürüsü içindeki kurtlar gibiyiz.
1: Hey, şuna bak. İşte bu. Evet, bu.
0: Orada bir şey yoktu. En azından bizim için. Dostum, şurada bağlanmış bir tane gizemli kutu var.
2: Gizemli kutularda pek iyi değilim. İçinde ne olduğunu kestiremediğimden fiyatı bayağı aşağıda tutacağız.
1: Şu küçük şirin odayı satalım bakalım. $10, $10. Yok mu $10?
0: Tabii.
1: $10, evet $10. $15 oldu. $15, evet $20 yok mu?
2: $20 olur.
1: $20 oldu. $20 için son çağrı. $30 oldu. $30, evet. $35, $35 oldu.
0: İstiyor işte, istiyor.
1: Evet, $40. $40 veren var mı? Evet, $40. Yok mu artıran? Son çağrı.
2: Her kuruş değerlidir. Ama bir üniteyi 40'a alırsan riske değer.
1: Bir bakın.
0: İkinci ünitede bir sürü antika mobilya vardı. $800 satıldığını gördüm. Nereden geldiğini bilmediğim iyi bir his alıyorum.
2: İlginç.
1: Pekala. İnceleme faslı bitti. Şimdi satış zamanı. $50. $50'deyiz. $75. $75 yok mu? Evet, $75 şimdi $100 oldu. $100. Evet, $125. $125 yok mu $125? $150. $150. $175. $200 var mı? $225, $225, $250, $250. Yok mu artıran? $275 var mı? Evet, $275, $275, $275 için son çağrı. $250 de kapattık. Sağlam al. İyi görünüyor. Hadi millet. Aman tanrım. Baktın mı Tom? Ya sen? Şuna bak.
0: Demlik, tava, kitap.
2: Son ünite pek Hollywood vari bir kapanış değildi.
0: Takas pazarına giderek belki elimizdekileri 3-5 kuruşa değerlendirebiliriz. Ama biraz risk almaya değer.
1: Hadi başlayalım. Evet, $5. $5 var mı?
0: Olur.
1: $5 veren yok mu? Evet, $5 var elimde. $10 veren. $10 veren yok mu? $10'a son çağrı. Evet, $5 sende Alan.
2: Hollywood'da 3'de 3 biz aldık.
0: Mallar aslında pek de en iyilerinden değildi ama 300 dolar altında bir şey bulmak günü kurtarır derim. Bize bu odayı boşaltmak için 30 saniye yeter. İşte oldu. Bu masadan ne kadar kâr edeceğiz biliyor musun? Takas pazarında 600 kağıt. Pek de voley vurmak sayılmaz.
2: Ne kadar çok kitap var.
0: Baksana bu kitaplardan birini internette satarız. Nasıl senaryo yazabilirsiniz? Söylüyorum bak, o da kendi parasını çıkardı dostum.
2: Aynen.
0: Kazanacağım paraları düşün.
2: Bayağı kolay. Odanın berbatlığı ile ilgili bir şeyler yazarız.
0: Aldığımız çok az oda büyük fırsatlar sundu. O yüzden azar azar ayarlıyoruz. Şuradakine 100 dolar, diğerine 200 derken fiyatları düşük tutmaya çalışıyoruz.

0: Gelsene Tom.
1: Ne oldu kardeşim?
0: Şu ilginç görünüyor. Çanta eski gibi. En azından 10-20 yıl falan ve ağırdı. Ooo, vay canına. Kardiyo, GSR, Magnumo yazıyor. Pneumo Latince'de nefes almaya denk geliyor dostum.
1: Evet.
0: Bu solunum için yani, kendi kalbin için kardiyo.
1: İmkanı yok. EKG cihazı olamaz dostum.
0: Bir baksana.
1: Bu tansiyon ölçme aleti.
0: Parmağını uzat. Aha, bum. Aldın mı?
1: Dostum.
0: Kendinde misin? Anlamadın.
1: Bu bir yalan tespit cihazı.
0: Bak ne diyeceğim, bunun gibi bir şey televizyon hariç hiç görmedim. 1970'lerin pirinç kaplamalı stereoları gibi. Ve çok havalı. Eğer bu çantada bir yalan tespit cihazı varsa bir de ötekileri düşün.
1: Hollywood'a hoş geldiniz.
0: Burası biraz boğucu açıkçası. Aman tanrım.
1: Ne?
0: Bu bir kılıç dostum.
1: Ne tür bir kılıç?
0: Bir baksana. Oho, baş maymun, adamıma bak.
1: Vay canına.
0: Japon samuray kılıcı. Vaa. 1300'lerde samuray kılıçları Japon derebeylerinin gözde seçimiydi.
1: Silahlar ortaya çıkıp da kılıçları gözden düşürene kadar.
0: Kemeri bayağı eski ve kılıç kabzası da düştü düşecek gibi, şuna bak. Bıçağı bayağı keskin.
1: Öyle mi?
0: 1060 çeliğine sahip, daha iyisi olamazdı. İyi görünüyor bence dostum. Sen
1: bayağı düzgün görünüyor. Aslında çok ilginç bir parça. Bir kontrol etsek fena olmaz.
0: Kesinlikle etmeliyiz.
1: Ama herhalde parça parça bir şeylerle başlamalıyız. Bir şeye benzemeyip de sonradan şahane bir fırsata dönüşen bir ünitenin klasik örneği.
0: Vay canına. Tamam, başlıyoruz. Şu şeyi yoldan kaydırırız belki. Pençeli küre ayağı çok güzel. Şunu gördün mü? Kıvrımlara bak. Heh. Dur biraz. Ne getireyim sana?
1: Şunu.
0: Hangisi?
1: Çuha. Şuradaki gri çuha.
0: Oo, dostum çok ağırmış.
1: Bekle. Bu ne? Aman tanrım.
0: Dostum. İnanamıyorum.
2: Ben kelepirci değilim.
0: Sandviçimi sen mi yedin?
3: Kara barut sevmem. Hayli yanıcı ve hayli tehlikelidir.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago. Obseso. Silvermoon.
11: Come flowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
14: Türkiye'de ilk ve tek. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
15: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
17: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
16: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
19: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
20: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
21: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TP3 ile tanıştırayım.
0: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Dur biraz. Ne getireyim sana?
4: Çuha. Şuradaki gri çuha.
3: Oo, dostum ağır. Bayağı ağır.
4: Bekle. Bu ne? Aman tanrım. Ucundan tut şunu.
3: Payımıza düşeni alalım. İhtiyacımdan çok daha fazlası var burada.
4: Aman tanrım.
3: Dostum, inanamıyorum.
4: Sivil savaş döneminden kara barutlu bunlar.
3: Kaplama iyi görünüyor. Odunun orijinal parçaları yerli yerinde, saf demirden, gümüşten kakımı da var. Yeniden şekillendirilmesini zorlaştırmak için galiba. Şuraya bakar mısın? Gördün mü? Bu harika bir parça.
4: Evet, ikisi ağızdan doldurmalı. Hayal et dostum, elinde bununla dikilirken. Geçmişi hayal edip de bunu ailemi korumak ve avlanmak için kullanabileceğim zamanları düşünmeden edemedim. Hayatta kalmanın ana anahtarı, tarihe ait mükemmel bir parça.
3: Bizi sivil savaş zamanında düşünebiliyorum. Ama taraflar değişirdi, değil mi?
4: Evet, ben kazanan tarafta olurdum.
3: Evet, bu inanılmaz.
4: Ateş ediliyorsa çok daha fazla ederler. Bir bakmak istiyorum. Görelim bakalım.
3: Asıl amacını biliyorum. Ateş etmek istiyorsun.
4: Doğru bildin adamı.
3: Sen delisin.
4: Bunlardan bir kısmını nakde çevirme zamanı geldi. İlk önce samuray kılıcı.
3: James'i çağırdık. Yerel kılıç satıcısı. Gelip kılıcımıza baksın diye. Eğer ona kaliteli bir şey sunarsak o da bize nakit sunar.
5: Merhaba. Nasıl gidiyor?
3: Ne haber? Seni görmek güzel.
5: Seni de. Çok havalı. İkinci Dünya Savaşı samuray kılıcı. Severim. Böyle iyi durumda bulmak nadirdir. Tam koleksiyonluk. Yüksek talep var. Muhtemelen savaşın sonlarında yapılmış ve aşağı rütbeden birine verilmiş olmalı. Hani olur da ateşli silahını kaybederse diye. Bununla birkaç uzuvu götürebilir. Gerçekten çok güzel. Muhtemelen bir kafa. Ya da iki tane.
4: İşte bunu diyorum.
5: İyi durumuna bakarak söylüyorum ki kılıç muhtemelen gömülüymüş. Cilalanmış.
3: Bir karpuzu biçerek deneme yapsak bir şey olur mu?
5: Aslında bıçağının ne kadar keskin olduğunu gösterir ve biliyorsunuz ne kadar keskin olursa alıcısı o kadar çoğalır.
4: Hazır mısınız?
5: Peki, hadi bakalım. Güzel.
3: Vay canına. Ton sırasını sağdığına göre ben de James'in cüzdanına dalabilirim.
5: Fiyattan bahsedelim o zaman.
3: Ne kadar ödeyebilirsin buna?
5: 200 civarında bir rakam düşünüyorum.
3: Olmaz, biz 350 diye düşünüyorduk.
5: Size bayağı yüklendim galiba. Ben kelepirci değilim.
3: Konu kılıçlar olunca James'in birikimi ona ödeteceğimiz fiyatı yukarı çekmekte zorluk çektirecek.
5: 250.
4: 300.
5: Tamam, hadi ortada buluşalım. 275.
3: 275.
4: 275.
5: 275.
3: 275 o zaman. 275. Kılıcını aldın ve bak ne diyeceğim.
5: Sağ ol. 275.
3: Bu parayla istediğin kadar karpuz alırsın.
5: Teşekkür ederim.
3: 275 papel ve tonu kılıçtan ayırmış oldum. Sıra yalan tespit cihazında.
4: Ve yalan yok. Bunu bizden alacak tek kişi tanıyoruz.
3: Biliyor musun, çantayla kendimi casus gibi hissediyorum. Ken binlerce yalan tespit cihazı götürdü.
6: Merhaba Alan.
3: Nasılsın? Bu cihazı alsa Ken alır.
6: Bir bakalım. 1976 model göğüs çevresine yerleştirilen solunum tüplerinden biri bu. GDT deniyor. Galvanik deri tepkimesi.
3: Ha.
6: Baskı altındayken ciltte nem değişimi olur. Bu değişimleri ölçeriz.
4: Bu cihazlar ne kadar güvenilir?
6: %95.
3: 95 mi?
6: Evet, %95.
3: Yani suçlu bulunan insanların %5'i masumdu demek oluyor bu.
6: İlla ki öyle değil.
3: Ya da testi geçtiler.
6: Mümkündür.
4: Peki bu yasal zorunluluk muydu yoksa özel dedektif işi mi?
6: Aslen iş öncesi taramadan geçerken bu testi almak durumundaydın.
3: Ah, o adamım bu halde sanırım makineye bile ihtiyaç duymazsın.
6: Uzun süre evli kaldım. Makineye ihtiyaç kalmadı.
4: Anlaşılan bunu test etmek zorundayız.
3: Evet ve karanlık geçmişe bir sürü sırra ve birkaç yalana sahip bir kişi tanıyorum yalnızca.
4: Ne söylemeye çalışıyorsun?
6: Şuraya oturman gerek. Kollarını kaldır, şu da belinin etrafından dolansın.
3: Gergin misin?
4: Bir yanlışım yok.
3: Bilmiyorum, bana suçlu göründü.
6: Ona sorular soracağız.
3: Roseville'deki çömlek kırılmalarından o mu sorumlu merak ediyorum. Sanırım bir parça çömlek kırdı ama bunu hiç kabul etmedi.
6: Pekala.
3: Birkaç mesele daha var. Başla.
4: Oh.
6: Perşembe'de miyiz?
4: Evet.
6: Roseville'in çömleğini sen mi kırdın, Alan'ın dediği gibi?
4: Hayır.
6: Hiçbir depolama ünitesinden ortağına haber vermeden bir parça tuttun mu?
4: Hayır.
6: Eğer bir depodan yakalanmadan bir şey aşırabileceğini fark etsen yapar mıydın?
4: Hayır.
3: Sandviçimi sen mi yedin?
4: Hayır.
3: Dostum, ter içinde kaldın sandalyedeyken ve bunun tek anlamı var. Doktor, buraya bakarsak sandviçimi o mu yemiş?
6: Hayır. Çömlek kırmışlığı da yok.
3: Olamaz. Benim alıcılarım tam tersini işaret ediyordu efendim.
6: Sandviç iyi miydi?
3: Sandviç iyi miydi? İyiydi değil mi?
6: Ne yapacaksınız bu aletle?
3: Senin bir teklif verip almanı tercih ederim.
4: Bu haliyle ne kadar eder?
6: 350 olabilir. Eğer adamın teki bir yere koyup sabitlerse ki hepimiz bunu yapmış olurduk.
3: Bu aletin bence $400 ederi var. Ne dersin Ton?
4: İyi olurdu.
6: $100'dan fazla olmaz.
3: $100 senin için çok düşük bir fiyat bence. Zira sen onunla ne yaparsın biliyorsun ama biz bilmiyoruz.
4: 300 olsun bari.
6: 150.
3: Peki. 200 olsun madem. Sorarım sana doktor. Yalan söylüyor muyum?
6: Yalan söylemediğine inanıyorsan.
3: Anlaştık o zaman.
4: Bu adamı seviyorum.
6: Sizi ikide görürüm.
3: Sağ ol. Çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için.
6: Sorun değil.
4: Teşekkür ederim. Harikasın.
3: Sadece $40 aldığımızı düşünecek olursan yalan tespit cihazına $200 gayet iyi bir fiyat bence.
4: Vay canına. Zorlu adam.
3: Kömür üstünde tırmıklanmak gibiydim. İyi atlattın. Konu tabanca olunca Blaze'den iyisi yoktur.
6: Neyiniz var? Elinizde güzel işçilik var.
3: Hadi bak bakalım.
4: Şu kötü çocuğa bir bak.
6: Ha, bayağı kötü.
3: Bunları beraber bulduk. Ton 18. yüzyılın ortalarından diye düşünüyor.
4: Evet.
3: Bizi doğru yönlendirirsin diye düşündük.
6: Çift namlulu. Çapı 12. Yanlardaki işlemelerin kalitesine ve kaplamaya bakarsak Avrupalı bir üreticiden çıkma. 1830 ya da 1840'larda falan.
4: Tamam. Bir de şuna bak.
6: Birçok kez kullanılmış. İngiliz namlulu sanırım. 1840 veya 50'lerden kalma. Tam girintisinde bir çatlak var. Hor kullanılmış ama tam duvara asmalık.
3: Ne duvarından bahsediyoruz?
6: Ha, bu insanların sadece teşhir için alıp asacağı türden bir silah.
4: Diğer bir noktaya geçersek ateşlenebilirler mi?
6: Sıkıya gelebilirsen evet.
4: İyi, çünkü gelebilirim.
3: Bir baksana adamım, böyle sıkı bir adam gördün mü?
6: Yapabilir.
4: Bu silahları ateşlemek en yüksek parayı getirir. Aksi takdirde sadece kağıt tutarlar.
3: Tamamdır, duydun.
4: Bir deneyelim hadi.
6: Kara barut sevmem. Hayli yanıcı ve hayli tehlikelidir.
3: Vay canına.
4: Sorun değil.
6: Eğer patlarlarsa?
3: Para yok.
6: Ne para kalır ne de sen.

0: Bum! İşte böyle.
1: Güzel. İlk silah sorunsuz ateşlendi. Şimdi sıra diğerinde.
2: Çok güzel.
1: Görüyorsun ki ateşleniyorlar ve çalışan ateşli silah çalışmayandan çok daha paraya.
2: Kesinlikle öyle. Size 95 kağıt vermek iyi olurdu.
1: Şuna 150 kağıttan aşağı verirsen kabul etme.
2: 140'a ne dersin?
0: Niye?
2: Sizi sinir etmek için.
1: 140'a.
0: Dalga geçiyor.
2: 140'a.
1: Tamam. Bu 140 kağıdı olsun ama... Bu bambaşka. Uzlaşmacı ol. Hala çalışıyor. Tetikleme mekanizması işlevsel. Parçaları değiştirilmemiş.
0: Biliyor musun, bu işten anlıyorsun diye sana çok saygı duyuyoruz ama galiba sen bize 1950'deki fiyatları söylüyorsun, 2010'daki değil.
1: Tek namluluğu 140 kağıdı aldın. Çift olana 175 ödersin diye düşünüyorum.
2: 150.
1: 160 olur.
2: Tamam, o zaman 160 olsun. Gidip asacak duvar bulayım bari.
1: Blaze'in fiyat arttırmasını sağlamak, kirli Harry ile çatışmaya girmek gibiydi.
0: Hollywood'a gelip sağlam vuruşu yaptık. Antika mobilya dolu 800 dolarlık bir ünitemiz var. 60 dolarlık pejmürde şık bir masa. Samuray kılıcı 275 dolara alıcı buldu. Yalan tespit cihazı 200 ve kara barutlu tüfekler 300'den gitti.
1: Tamamız. Müzayede toplam ödenek 295 dolar. Satılan 1635 dolar.
0: 1340 dolarlık toplam kar demek bu. 1340 dolara Hollywood rüyası yaşamak diye ben buna derim.
1: Büyük vurgun.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Ayrola çocuklar.
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: Ay. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
10: Türkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim Labne'nin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim Labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim Labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Selefe keçi sütünün buluşmasıyla ahir dından gelen o aromasıyla Carpe Do. Gerçek o.
15: Ahir Dağ'ın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
14: Karpedo.
16: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
17: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
18: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
22: Bu ne böyle?
21: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
23: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en belalı rehin dükkanı bulunuyor.
24: Burada kimse bize bulaşamaz.
23: Burası müşterilerin hızlıca nakit buldukları yer.
24: Aman tanrım.
23: Bazen de çıldırdıkları.
25: Bunu yapamayız.
26: Şaka mı yapıyorsun?
25: Bana dokunma.
23: Burada olanlara...
24: Polisler!
23: İnanamayacaksın.
24: Çocuğum öldürülebilirdi.
23: Şimdi ikinci el krallarında.
0: Şu anda bir sürü tuvalet kağıdı geliyor ve hepsini ödemem gerekiyor. Yaklaşık 700'e ihtiyacım var.
5: Böyle bir şey olmayacak.
0: Hadi ama en iyisi bu.
6: Senin de tamam. Onun da beni sürekli eleştirmenizden bıktım. Bana göre onun işleri ele alış
24: O zaman biçimi... harekete
6: Geçiyorum.
24: Geç.
6: Geçiyorum ben.
24: Bir kez olsun sözümü bitirebilir miyim? Bu nedir?
8: Fil kafatası.
24: Cidden mi? Buyurun hanımlar.
22: Bu yüzüğü satmak istiyorum.
24: Uğur taşınız mı?
22: Hı hı, evet öyle.
24: Gerçekten mi? Ne kadar istediniz?
22: $350 almaya çalışıyorum.
24: Sizin mi?
22: Bu sizi ilgilendirmez.
25: Bilirsiniz işte. Siz fiyatına bakın.
24: Neden böyle bir tavır
25: Canım
24: takıyorsunuz?
25: Canım öyle istiyor. İstediğimi
24: Uzaklaşabilirseniz
25: yaparım.
24: Uzaklaşabilirseniz bu hanımefendiyle ilgilenirim.
25: Benim uzaklaşmamın buna nasıl bir faydası olacak? Hiç. O yüzden işine bak.
24: Sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Benim için çok fark etmiyor da. İnsanların bana kötü davranmalarına izin vermem. Buyurun hanımefendi, ilgilenmiyorum.
22: Neden ilgilenmiyorsunuz?
24: Teşekkürler hanımefendi, işinizi takdir
22: Neden
24: ediyorum.
22: Neden ilgilenmiyorsunuz?
24: Çünkü bana kaba davranan biriyle geldiniz.
22: Evet ama bunun onunla alakası yok. Bu evet, benimle, evet, tamam mı, benimle alakalı.
24: O zaman neden karışıyorsunuz?
25: Tamam, siz işinize bakın.
24: Geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlgilenmiyoruz.
22: Neden ilgilenmiyorsunuz? Tek yapmak istediğim yüzüğü satmak ve bundan kurtulmak.
24: Onun yüzünden sebebi
22: evet,
24: bu.
22: Evet ama onun bununla bir alakası
25: Hiçbir
22: yok.
25: Şekilde.
22: Bu benim işlemim. Onun değil, anladın
25: Alın
22: mı?
25: Alın işte hadi.
24: İlgilenmiyorum. $100
22: Neden?
24: Veririm.
22: Yüz mü? Hadi oradan. Ben bu yüzüğe yüzlerce dolar verdim. Sen
24: Hoşça
22: de takmış bana
24: hanımlar.
22: $100 diyorsun.
25: Acaba?
22: Hadi canım.
25: Acaba
22: hadi
25: biz...
22: istemiyorum.
24: Evet lütfen.
25: Kim gitsin?
22: Acele edip buradan defolup gitmek istemiyorum. Bu kahrolası yüzüğü
25: ol.
22: Satmak istiyorum, anladın mı? Neden bana yardımcı olmuyorsun?
24: $100 istiyor musun?
22: Hayır, hayır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Yüz
24: tamam.
22: dolar istemiyorum. $300 istiyorum.
24: Tamam o zaman
22: Neden?
24: Hanımefendi vurup durmayın.
25: Neden için $350 istiyoruz?
24: Jeff çıkar şunları lütfen.
22: Jeff hiçbir şey yapamaz.
26: Kavga etmenizin bir anlamı yok. Sakin
22: Neden
26: olun.
22: Neden yok?
26: Sakin olun. Tamam sakin olun.
22: Neden yok?
24: İşte bu kadar.
27: Ne kadar istiyorsunuz?
28: Parça başına en az $35-40.
27: En az mı? Oradan mı devam edeceğiz yani?
0: İçine bütün mücevherlerinizi koyabilirsiniz.
24: Hayır koyamam, sığmaz.
6: Tamam. Ben bu mesleğin içinde büyüdüm. Bu benim kanımda var. Küçük bir kızken bile her zaman burada olmak isteyeceğimi hissediyordum. Biraz ara ver de müşterileri eritmek için birazcık sıradan
25: tamam.
6: ama.
24: Eşli hep benimleydi. Eşli 15 senedir burada rahim makbuzu yazıyor.
6: Ben bu işletmenin müdürüydüm. Seth üniversiteyi bitirdikten sonra onu kanatlarımın altına aldım. Onu yetiştiren benim. Elindeymişken para da saç bari. Ah buna ihtiyacınız var der.
27: Nasıl öyle bir şey yapabilirim?
6: Çünkü adamın buna ihtiyacı var gibi görünüyor dedi.
27: Kardeşin pislik yapıp duruyor.
6: Pek iyi birine benzemiyor.
27: Bu işe benimle girişti, babamla girişti.
6: Çocuk yapmak ve ailemle ilgilenmek için buradan ayrıldı.
27: 3 yıldır işten uzaktaydı. Yokluğunda çok şey değişti.
24: Ayrıldığında kontrolü de bırakmış oldu. Artık kontrol sette ve bundan asla vazgeçmeyecektir.
6: İşime ara vermem bir şey unuttuğum anlamına gelmez.
29: Merhaba.
6: Nasılsınız?
29: Böyle bir mantom var.
6: Gümüş tilki. Satmak mı yoksa rehin mi vermek istiyorsunuz?
29: Acaba bana aradaki farkı söyleyebilir misiniz?
6: Rehin bıraktığınızda borç para alırsınız. Satarsanız da bize malınızı satmış olursunuz.
29: Tamam.
6: Ne kadar istiyorsunuz?
29: Yani en az $500.
6: Ben bunları 120'ye satıyorum.
24: Rehin vermek mi satmak mı istiyor?
6: Babam atlayıp benim işimi devraldığında beni rahat bırak, işlemimi bitirmeme izin ver ve canımı sıkmayı kes diyorum.
24: Ne kadar borç vereceksin?
6: En az ne kadar alırsınız?
24: Sen ne kadar verirsin?
6: Ne kadar istediğini bilmiyorum. Bakalım ne kadar istiyor.
24: Tamam, ne kadar istiyorsunuz?
29: Yani $500 kadar.
6: Bunları 120'ye satıyorum.
24: Ne kadara sattığını biliyorum.
6: Kendi başıma işimi bitiremediğimi gördükleri anda ne elemanlar ne de müşteriler benimle iş yapmak isteyecek.
24: Rehin alırsak $100 veririz.
29: Gerçekten mi? Tamam.
24: $100 vereceğim.
29: Pekala, kabul ediyorum.
24: Tamam, bu taraftan gideceğiz. Sizinle ilgileneceğim.
6: Ben bir yetişkinim. Bu dükkanı işletmiştim. Babamın her işlemimde gelip beni düzeltmeye çalışması gerekmez. Benden bu kadar.
30: Bütün kızlar böyle şeylere bayılıyor, öyle mi?
31: Böyle bir sürü kız ayarlıyorum.
25: Büyük para, büyük para, büyük para.
24: Nedir bu?
8: Fil kafatası.
24: Cidden mi?
8: Oldukça sıra dışı.
24: Gerçekten sıra dışı. Nasıl aldınız?
8: En iyi arkadaşımındı. Vefat edince bana kaldı.
24: Hayır, olamaz.
8: Orası dişlerin yeri.
24: Anladım. Afrika'dan mı geldi?
8: Evet evet öyle yani.
24: Daha önce kimsenin fil kafatası getirmediği konusunda sizi temin edebilirim.
27: Babamın fil kafatası getirmiş bir müşteriyle ilgilendiğini gördüm. Ben de hemen internetten fil kafataslarını araştırdım.
24: Böyle bir şey için ne kadar istiyorsunuz?
8: 1800 dolar almayı düşünüyorum.
24: Bununla ne yapacağım konusunda endişelerim var.
8: Yani.
24: Sonuçta fil kafatası perakende satışı yapmıyoruz. Peki ne kadar istiyorsunuz? 1800'den başladığınızı biliyorum ama...
8: Muhtemelen en az 1500 dolar olur.
24: 500'e ne dersiniz?
8: Ya olmaz. 500'e eve geri götürüp eşim istemese bile salona koyarım. 1200'e ne dersiniz?
24: 500 nasıl olur?
8: 1000. En fazla bu kadar inebilirim.
24: Fil uzmanımla bir konuşayım. Expert.
27: Afrikalılar Asyalılardan daha pahalı. Afrikalıları şimdi alacak olsan 2300, Asyalılar da 1900 dolar.
24: İyi tarafı parasına değiyor olması. Fil kafatasına talep var ancak satan ben olursam sevinirim. Fiyatı ne olursa olsun.
27: Bunu tekrar eve taşımak istemiyorsunuz değil mi?
8: Hayır istemiyorum.
24: O zaman 600.
8: Size şöyle söyleyeyim. Son fiyat 800 olur. Daha da düşmem.
24: Siz 800 diyorsunuz ben 600.
27: Orada kal.
8: 1800'den indim. Siz 500'den başladınız.
24: Evet yakınmış. Yani...
27: Almış olmak için mi alıyorsun yoksa satmak için mi alıyorsun?
24: Almak için alıyorum. Yani kim satsın? Ne diyeceğim bak. 650 olur. Nakit para anında.
8: 800.
24: 800 olmaz. 700.
27: Hadi canım.
24: Sizi bekleyen 700 nakit dolarım var.
8: 750.
24: 700. Eve sürüklemenin 50 dolara değeceğine inanıyorsan sürükle, yani. Sürükle hadi.
8: 700 olur.
24: Tamamdır. Teşekkür ederim.
27: Teşekkür ederiz.
24: Sizinle ilgileneceğim. Pekala Mark. Sağ ol.
8: Buranın sahibiyle sanki özel eşyaları kendini alıyor gibi duruyor. İyi ki lese sattım. Çünkü kişisel koleksiyonuna koyacağını düşünüyorum. Düzgün bir ev olacak.
29: Buyurun.
8: Ha, teşekkür ederim.
29: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.
8: Ha, çok teşekkür ederim.
29: Çok teşekkür ederiz.
8: İyi günler
29: size de.
1: Olmuyorsa borcunuzu ödemelisiniz. Bu da kesinlikle olmuyor.
24: Benler.
2: Rob.
29: Stefani.
24: Stefani. Bu da işim Stefani. Ben memnun oldum. Neyiniz var?
2: Bir fotoğraf makinem var.
24: Pekala.
2: Bir de üzerinde elmas olan bir saatim var. Yepyeni. Hiç kullanılmadı.
24: Peki onları orada bırakabilirsin. Rehin bırakmak mı satmak mı istiyorsun?
2: Rehin bırakmak istiyorum.
29: Evet şu anda rehin bırakacağız.
24: Biraz ne kadar istiyorsunuz?
2: Yaklaşık 700-800 dolar. Şu anda durumlar biraz zor. Faturalarımızı ödeyebilmek için o paraya ihtiyacımız var. Böylece ayakta kalabilecek ve son 6-7 senedir kazandıklarımızı kaybetmeyeceğiz. İşten çıkarıldım. İnşaat işindeyim ve şu anda hiç iş yok.
24: Evet.
2: Şu anda çok şanssızız. Ek hesabımızı kullanıyoruz. Bir de ev kredimiz var. Geçen gün çeki
27: kendinizi
2: verdik.
27: Kendinizi aşırı mı zorladınız?
2: Maalesef kumarhaneye gittik.
24: Bu insanlar ne düşünüyor? Zor kazanılmış paralarını alıp kumarhanede kaybetmişler. Sonra da gelip bize eşyalarını rehin mi bırakıyorlar? Hadi ama.
2: Eskiden bir seferde 100 dolarlık oynardım.
24: Aklını mı kaçırdın?
27: Bir seferde 100 dolar mı?
2: 100, 200. Evet açıkçası yani bazen kaçırdım.
27: Bir seferde 100 dolar harcayabilmek için epey para kazanıyor olmaz.
24: Çok fazla hem de.
2: Eşimin çok iyi bir
27: peki.
2: İşi var.
24: Ha, gerçekten mi? Tamam.
27: Böyle batmışlar. Adam kumar oynuyormuş, kadın da bunu destekliyormuş. Kadının iyi bir işi var. Kadının ne yaptığını pek anlayamadım.
24: Ben mücevherleri alıp bir fiyat çıkaracağım. Sen de elektronikleri
27: al. Ben de elektronikleri alırım. Şuradaki oyun konsolu daha önce buraya geldi.
2: Hayır. Yepyeni ve kutusunda.
27: Bir bakalım.
24: Size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.
27: Buradakilere ne bakacak olursak 225 ediyor.
24: 225 diyorsunuz. Siz de 700 evet. Gerekiyor demiştiniz. Oluyor.
2: Çok teşekkür ederim.
24: Hemen bankaya gidebilirsiniz.
27: Kumarhaneye gidip günün sonunda buraya dönecek olursanız...
24: Hiç merak etmeyin.
27: Evet, olur bilemez.
29: Öyle bir şey olmayacak.
24: Tamam, güzel.
27: Sorun şu ki şu anda ceplerinde 700 dolar var. O parayla ne yapacaklar? Saçma ama bu noktada anlaşmaya duygularınızı karıştırmamalısınız.
2: İstediğimizden birkaç yüz dolar fazla aldık ve ben gerçekten kumarhaneye gitmek
29: Hayır,
2: istiyorum tatlım.
29: Kumarhaneye gitmemizin ihtimali yok. 500 dolar gerekiyordu, 700 aldık. Bize çok yardımcı oldular ve bunu mahvetmeyeceğim.
2: Her neyse.
3: Birini çağıracağım.
4: Kimi aradın umurumda değil. İstersen başkanı bile arayabilirsin. Yazıcı için 30 dolar istiyorum adamım. Bu kadar.
5: 100 dolar. Mücevher istemiyorum. Paramı geri almayı tercih ederim.
7: Tamam dostum.
5: Öyle bir şey istemedim.
9: O
3: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
11: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
14: Tansiden vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın mı? Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
15: Ta-ta.
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
18: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
11: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
19: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
11: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
18: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
11: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
19: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
11: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Kamyon etin satmak hayır, istiyorsun hayır. Değil mi?
1: Tuvaleti rehin bırakmak istiyorum. Sürekli tuvalet kağıdı geliyor ve şu anda onları ödemem gerek.
2: Bu adam seyyar tuvaletini ödünç vermek için getirdi. Çünkü büyük miktarda sipariş verdiği tuvalet kağıtlarının parasını ödemesi gerekiyormuş.
0: Ne kadar istiyorsun?
1: Yepyeni olduğu için 1500 dolar kadarlar.
2: Gerçekten revaçta mı?
1: Açıkçası bunun için günlük 135 dolar alıyorum.
2: Ne kadar gerekiyor?
1: Yaklaşık 700 dolar gerekiyor.
0: Evet.
3: 700 dolara rehin mi bırakmak evet. istiyormuş? Öyle bir şey olmayacak.
1: Birinci sınıf bir ürün. İçinde lavabosu var, sifonu var.
3: Açsana Les, içine bir bak.
1: Hadi ama birinci sınıf diyorum. Her şey ayak pedalıyla hallediliyor.
0: Evet. 150 dolara ne dersin? Elimizde tutmayacağız, sadece alacağız. 3 ay içerisinde geri alacaksın. Aylık 5,5 dolar. Basit.
1: Bilmiyorum.
0: 3 ay içerisinde istediğin zaman geri alabilirsin. Veremem. Her neyse 150 dolar vereceğiz.
3: 150 dolar iyi para.
1: Tamam olur o zaman.
0: Tamam sağ ol. Yeni bir tane daha var. Adamın biri kiralayarak iyi para kazanacağını söyledi. Böyle bir şirkete yatırım yapmak da sorun çıkmaz.
4: 150 dolar ediyor. 150. İşte hepsi burada.
1: Tamam. Güzel. Teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Rehin vermek mi, satmak mı istiyorsunuz?
2: Hepsi için ne kadar istiyorsunuz?
5: Yaklaşık 250 dolar.
3: Yolun ortasında. Arkasını kaldırın da biraz kenara alalım.
2: Tamam, ne yapmamı istiyorsun?
4: Bilmiyorum. Yani dolandırılıyor gibi hissetmek istemiyorum. İnternette 300 doların üstünde bir şey görmedim. Saati 900 dolar aldım ve orijinalliğinden emin olamadığım için geri getirdim.
2: Elmas var mı?
4: Hayır.
2: Peki
4: ama
2: ya altın? Kapıdan girdiği andan itibaren sinirliydi. Çünkü onu dolandırdığımızı söyledi. İnternette 900 doların altına görmüş. Yüzüne bakıp dalga mı geçiyorsun dedim. Belki saatlerde sahte taş var ya da orijinal değiller. Baktıklarının üzerinde elmas yok. Bu saat aslında 2500 dolara satılıyor.
4: Bana ukalalık yapma. Anında savunmaya geçip küstah ve abartılı davrandı. Bu da benim savunmacı tarafımı ortaya çıkardı. 900 evet. dolar harcadım ve orijinalliğinden de emin
2: Fişini görebilir miyim? Dürüst olmamı ister misin? 900'den fazlasını alacağım için bunu senden alıp sana da 900'e altın satabilirim.
4: 900 dolar için bana ukalalık yapmayacaksın.
2: Hayır, sadece sana başka bir şey satabileceğimi
4: Tavrından
2: söylüyorum.
4: Tavrından hoşlanmadım.
2: Sana elmasları açıklamaya
4: çalışıyorum.
2: Bana bir
4: şey açıklamana gerek yok.
2: İyi de gerçekten ama gerçekten iyi
4: değerini
2: bir alışveriş yaptığını söylüyorum.
4: Değerini ölçtürmek için alacağım. Çalışmıyorsa da geri getireceğim.
2: Ben de yerini ölçebilirim.
4: Başka yere götürüp baktıracağım. Tamam. Çalışmazsa da geri getireceğim.
2: Yalnız yeniden getirmen için bir seçenek sunmuyorum. Çünkü...
4: Sorun yok. Mahkemede görüşürüz.
2: Hiçbir şeyden memnun olmuyordu. Bense başka ne konuda yardımcı olmamı istediğini sordum. Bu adam inanılmaz kabaydı. Beni dinlemek istemedi.
4: Hiç memnun kalmadım.
2: 900 dolara altın almana yardımcı olabilirim.
4: Altın istemiyorum. Mücevher istemiyorum. Paramı geri almak istiyorum.
0: Tamam.
4: Sadece
0: saatin
4: bunu
0: ne sorunu var beyefendi?
2: O kadar ettiğine inanmıyor. Yardımcı evet. olmaya çalışıyorum.
4: Seninle konuşmak istemiyorum. Onun gibi birini istiyorum. Çok fazla konuşmaya çalışıyorsun ve kendimi pislik gibi hissettiriyorsun.
2: Böyle hissettiğin
0: Kesinlikle
2: için çok
0: öyle
2: üzgünüm.
0: Hissetmenizi istemeyiz.
4: Şu anda sizi takdir
2: öyle
4: etmemi beklemeyin.
0: Kesinlikle o şekilde hissetmenizi istemeyiz. İşini takdir ediyoruz. Özür dileriz.
4: Ortamı yumuşatmak için dükkan sahibi geldi. Bu konu hakkında samimiydi. Durumla ilgilendi. Tartışma olmadan dükkandan ayrıldı.
0: Üzerindekilerin hepsi elmas, garanti ediyorum.
2: Babam da adama benim söylediklerimi söyledi. Birdenbire dinlemeye başladı. Babamın her yerde olamayacağını anlaması gerek. Kendi işim ve müşterilerimle ilgilenebileceğimi anlamak zorunda. Tek Bile, istediğim sana söylemek.
0: İşte anlıyorum.
2: O kadar.
0: Bazen ben gelip de mevzuyu halledince bunu takdir ediyorlar.
6: Sizinle anlaşma yapmak istiyorum. Tamam.
2: Bu parça için ne kadar istiyorsunuz?
6: 20 bin.
4: Bununla o kadar da ilgilenmiyoruz.
7: Adım Dominik. Bu yazıcıya 30 dolara rehin bırakmak istiyorum. Bana 30 dolar vereceksiniz bugün hemen.
8: Ancak yazıcıları kutularında ve yepyeni olmadıkları sürece kabul etmiyoruz.
7: Ama paraya ihtiyacım var. 30 dolara ihtiyacım var.
8: Anlıyorum. Ancak mürekkep yazıcıya zarar verdiği için kabul etmeyi bıraktık.
7: 30 dolarımı almadan buradan ayrılmayacağım adamım.
8: Yardım edemeyeceğim. Affedersin.
7: Hayır, 30 dolarımı alana kadar bir yere gitmiyorum
8: dedim.
7: Hey
8: Rodney. Bir
7: Kimi aradığın umurumda değil. İstersen başkanı bile arayabilirsin. Yazıcı için 30 dolar istiyorum adamım. Bu kadar. O 30 dolara ihtiyacım var.
9: 30 dolar alamayacaksın.
8: Yazıcıyı almamızı istiyor ve 30
7: Yazıcı
8: dolar
7: Yazıcı 30 dolar eder.
9: Bu fiyatı
7: 30
9: veremeyiz.
7: 30 dolar istiyorum. Benim için tartışmak önemli değil. Hayır, alacaksınız.
9: Evet, alamayacağız. Son teklifimiz
7: bu. Hayır, tamam bu yazıcıyı alacaksınız.
0: Biri geldi ve 30 dolarlık bir yazıcıyı almamız talebinde bulundu. Ne düşünüyordu acaba bilmiyorum.
7: Dostum saçmalamayın. Hemen 30 dolar istiyorum. Bu yazıcı için 30 dolar istiyorum.
0: Ne istiyorsunuz?
7: Yazıcı için 30 dolar istiyorum. Bu yazıcı için 30 dolar istiyorum. Bitti bu kadar.
0: Buradan.
7: Hayır.
0: Tamam.
7: Baba. Hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Gitme vakti geldi.
7: Beni bıraksana adamım. Neyin var senin?
0: Yazıcıyı
7: 30 dolarımı verin bana.
0: Paramparça oldu ve sonra biriyle dışarı çıkarttık.
7: Bırakın beni. Lanet yazıcıyı da kırdınız zaten. 30 dolarımı istiyorum hemen. Irkçısınız siz, ırkçı. Siyahim diye böyle yaptılar. Kesin siyahim diye böyle yaptılar. Hepsi ırkçı pislikler. O kadar işte. 30 dolar da vermedi.
6: Hey, çocuklar için ne kadar verirsiniz?
10: 1250 dolar.
11: Tarzını beğendim. Havalıymış.
10: Anlaştık mı?
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
12: Birkaç değerli taşıma bakmak ister misiniz?
2: Adamın tepsilerce renkli taş çıkardığını görünce heyecanlandım. Zira elmaslar konusunda ustayım. Bunun tamamen benim alanım olduğunu anlamıştım. Çok heyecanlanmıştım.
12: Bu benim eşimin koleksiyonu. Yaklaşık 10 sene boyunca bunları topladı. Sonra 2008'de vefat etti.
2: Aa, başını sağ olsun. Peki bunları saklamak yerine satmak istemenizin bir sebebi var mı acaba?
12: Eşimi çok seviyordum. Bence hepsi bana birer hediye bunların. O yüzden sanırım Anita'yı bütün dünyayla paylaşmak istiyorum.
2: Aa, çok güzel. Epey bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Adamın bir sürü şeyi vardı. Tepsiler dolusu renkli taşlar, elmaslar, gümüş ve altın. Benim bile bilmediğim şeyler, çok fazla taş vardı. Bütün bu durum oldukça karşı konulmazdı. Size yardımcı olmak ve Anita'yı diğer müşterilerle paylaşmak isterim. O yüzden size uyan meblağı öğrenmek zorundayım.
12: 4000.
2: 2000 olur mu acaba?
12: Bilemiyorum. Biraz düşünmem gerekebilir.
2: Size uydurmaya çalışacağım. Buradaki taşların para ettiğini biliyorum.
13: Çok fazla taş var.
2: Ne kadar alırsanız başka bir yere gitmenize gerek kalmaz.
12: En az 3500 diyorum. Uyar mı?
2: Bölsek ve 2700 desek nasıl olur?
13: Set.
4: Evet, teklif neydi?
2: Bütün taşlar için 2600 teklif ettim.
4: Kardeşim hepsi için 2600 dolar teklif etmiş. Bütün maldan 1500 dolar bile kazanamayız. Kardeşimin içinde bulunduğu durum gerçekten kötüydü. Pekala, ne kadar istiyorsunuz?
12: Ben 4000 dedim ama pazarlık ediyorduk.
2: İşi sete bıraktım. Her zaman yaptığını yapmasına izin verdim.
4: Pekala, zümrütler ve altın için size teklifte bulunacağım. 900 dolar.
12: Sanırım başka dükkana gideceğim.
2: Altın için yüklü miktarda para veriyoruz.
12: 950 nasıl olur?
4: Açıkçası veremem. 900 dolar son teklif.
12: Pekala. Sanırım alabilirsiniz.
4: Anlaştık. Teşekkür ederiz.
2: Kendimi sorgulayıp adamın başka yere gitmesine izin vermeyeceğim. Taşların gitmesini istemiyorum. Affedersin, buna katılmıyorum. Setin tepeme binmesini de istemiyorum.
0: Kaldırmayın. Durun, durun, durun. Bu taşlar için adama ne kadar vereceksin? Diğer hepsi için de 550 dolar verebilirim.
12: Ama hanımefendi 2750 demişti.
0: 2750 mi dedin?
2: 2750 dedim. Aslında 2600 diyecektim.
0: 2600 mü? Yani bunlar için 1700 mü dedin? Nasıl hesapladın? İşte harika bir satış elemanı. Keşke pazarlık becerisini benden alsaydı. Bir müşteriye duygusal anlamda yakınlık hissettiğinde çok fazla para teklif ediyor. 2600 teklifinde bulunduğunda biraz abartmış.
12: Acaba öyle bir şey olabilir mi?
0: Hayır. Hepsini satmak isterseniz 900 dolar daha veririm. Hepsi 1800 olur. İnanın bana, bu bir kayıp. Hayatım boyunca bunların hepsini asla asmadın. İşte harika bir satış elemanı. Keşke pazarlık becerisini benden alsaydı. Bir müşteriye duygusal anlamda yakınlık hissettiğinde çok fazla para teklif ediyor. 2600 teklifinde bulunduğunda biraz abartmış.
12: Acaba öyle bir şey olabilir mi?
0: Hayır. Hepsini satmak isterseniz 900 dolar...

0: Peki, siz
1: anlaştık, çok sağ olun. Eşli 2700 demişti. Bense 1850 dolara işi bitirdim. İşte bu iyi bir anlaşmadır, iyiyiz.
2: Taşların tamam. Nerede olduğunu biliyor musun? Benim kararım kesin. Babam benim kararlarıma güvenmek zorunda. Bu durumu bir an önce halletmeliyim. Seninle biraz konuşabilir miyim?
1: Tabii.
2: Birkaç sorunum var.
1: Tamam.
2: Seth'in burada benden çok daha üstün olmaya çalışmasından bıktım artık.
1: Peki.
2: İkinizin birden benim kararlarımı sorgulamanızdan da bıktım. Bence onun olayları
1: harekete geç. O zaman harekete geç.
2: Geçiyorum. O da beni eleştirmeye çalışıyor ve sen de öyle yapıyorsun.
1: Söylediklerine alındım.
2: Öyle olsa
1: böyle
2: da
1: bir şey
2: baba
1: oldu,
2: öyle ben olsa da
1: bir kereliğine sözümü bitirebilir miyim?
2: Babam sözümü kestiğinde çok sinir bozucu oluyor. Sinir bozucu bu kadar basit. Sesini yükseltme, örnek vermeye çalışıyorum.
1: Ver o zaman.
2: Taşlarıyla gelen adam mesela.
1: Tamam. Senden daha ucuza almadın mı?
2: Söyledim. İşi batırdığımı kabul ettim.
1: Batırdın demek.
2: Demek istediğim burada almaya çalıştığım her karar esnasında susturulmama gerek yok.
1: 800 dolar kâra geçeceksem sana hükmederim.
2: Neden buradaki tuhaf kişi benim bilmiyorum.
1: Tuhafsın çünkü yeterince ortalıkta değilsin. Bildiğin gibi çocuklar doğduğundan beri işler değişti. Verimli çalışmak istiyorsan bir tarafını kaldırsan iyi edersin. Peki.
2: Sanırım durum ve hislerim konusunda babamı bilgilendirmem işe yaradı. Umarım öyledir. Bunu göreceğiz.
1: Başka bir şey?
2: Yok.
1: Güzel.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Fustiği.
1: Yeni Fustiği şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
4: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
3: Nasıl yani?
4: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Detroit'in 8 Mile Caddesi'nde şehrin en büyük ve en acımasız rehin dükkanı yer alıyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burası müşterilerin hızlı nakit bulduğu...
1: Aman tanrım.
0: ...bazansa keçileri kaçırdığı
2: yer. Şaka mı yapıyorsun?
3: Dokunma bana.
0: Bu dükkanda olanlara...
1: Polisler!
0: ...inanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: İkinci el krallarında birazdan.
4: Serseri.
1: Defol git dükkanımdan.
4: Yoksa ne yaparsın adi herif? Dokunma bana pislik.
5: 700 lazım.
4: Birkaç yüz demiştiniz.
5: Kumarhanede kötü bir gece geçirdim.
4: Bunu söyleme dostum. Nasılsınız?
5: Merhaba genç adam, nasılsın?
4: İyiyim, siz?
5: İyiyim. Birkaç yüz dolar lazım.
4: Tamam.
5: Bana para
4: ver. Var. Elinizde ne var?
5: Bu var.
4: Peki.
5: Adım Kevin. Kumar, barbut oynuyorum. Yüzüğümü rehin vermek için geldim. 24 saatliğine rehin vermem yeter. Paramı geri alacağım.
4: Bunu daha önce getirmiş miydiniz?
5: Evet.
4: Ne kadara bırakmıştınız?
5: En son 600 almıştım. 700 lazım.
4: Birkaç yüz demiştiniz.
5: Birkaç yüz işte.
4: Birkaç yüz sizin için 700 mü demek?
5: Evet.
1: Nasılsınız?
5: Merhaba, i̇yiyim, nasılsınız?
1: Bayım. Siz nasılsınız?
5: İyiyim. İyiyim, çok iyiyim. Evet.
1: Sizi tanıyorum. Bu adam sürekli geliyor. Kumar borcunu ödeyebilmek için 200'ünü rehin veriyor.
5: Evet.
1: Geçenlerde rehin vermemiş miydiniz? Anladım.
5: Buraya yaklaşık 20 yıldır gelip gidiyorum. Eskiden bir aile şirketiydi. Şimdi kocaman bir dükkanı oldu.
4: Son bıraktığından 100 dolar daha çok istiyor.
1: Daha geçen gün aldı.
5: Kumarhanede kötü bir gece geçirdim. Anlarsın ya.
4: Bunu söyleme dostum.
5: Evet.
1: Diğerine ne dersin?
5: Birini tutmalıyım.
4: Parayı alıp kumarhaneye mi gideceksiniz?
5: Evet.
4: Yapacağınız bu mu yani?
5: Gidip birkaç bin kazanacağım.
1: Peki, tamam. Güzel mi güzel iki yüzüğü var. Bunları takıp yemeğe çıkması, keyif yapması lazım. Ama o kumar için yüzüklerini rehin veriyor. Aklın nerede senin be adam?
6: Seth, ne arıyoruz?
4: Bir yüzük.
1: 36 elmastı. Kaç para almış?
6: 600.
4: Hesabına bakabilir miyim?
1: Peki ya diğerine?
4: 400. Hiçbir şey kaybetmemiş.
1: Yüzükleri geçen gün geri aldı. 650.
5: Hadi ama.
1: 650. Bol şans.
5: Geri geleceğim.
1: Geleceksin çünkü bana dokundun. Şansın yaver gidecek.
6: Yandaki vezneye geçin, hesabınıza yazacağız.
4: Hiç kaybetmemiş. Muhtemelen evet. Gelmeye devam edecek. Ama sorun şu ki adam kumarbaz.
5: 2 saate kalmaz dönerim. 2 saat içinde ya kazanacağım ya kaybedeceğim.
6: İşte 1, 2, 3.
1: Araba lazımsa limuzin ayarlayabiliriz.
5: Tamam.
4: Evet.
1: Kürk manto alman için dönmeni istiyoruz. Detroit'te pek çok kumarhane bulunuyor. Müşterilerimiz sık sık kumarhaneye gidiyor ve bizi banka olarak kullanıyor. Çoğu da kumarhanede kaybediyor. Bu yüzden rehin sırasında bekliyorlar.
4: Şansı yaver gitmeyenler, kötü bir gece geçirenler eşyasını rehin bırakmaya gelir.
7: Ne kadar lazım?
8: 150.
9: Haftanın 4 günü buradayım. İlerleyen günlerde büyük bir at yarışı var. Bu para işime yarayabilir.
7: Merhaba. 155 dolar değil mi?
10: Bir dakika. 255 olması gerekiyor.
7: Ön tarafta ne kadar söylediler?
10: 255.
7: Wait, genç bir adam geldi. Oyun konsolu için 125, kamerası için de 30 yazmışsın, doğru mu? Teşekkür ederim. 155'miş.
10: 255 olması gerekiyor.
7: Hayır, ön tarafa gidip onunla konuşabilirsiniz.
10: Müdürünü çağır.
7: Müdür benim.
10: Hayır, müdürünü çağır.
7: Müdür benim.
10: Müdür sen misin?
7: Benim.
10: Adın ne?
7: Amber.
10: Amber mı? Hı-hı. Bu saçmalık.
7: Fiyat buymuş.
10: Ciddi misin?
7: Evet. Kabul etmişsin.
10: 255 dedi. Kabul edemem. Bir sürü faturam, borcum var benim. O parayı almak zorundayım, tamam mı?
1: Bayım, bu sizinle ön tarafta konuşulmuş.
10: 255
1: beni
10: dedi.
1: Beni dinleyin.
10: Duymak istemiyorum.
1: O zaman...
10: 255 dedi. Bu saçmalıktan bıktım artık. Paramı
1: bakın,
10: neden vermiyorsunuz?
1: Sakin olun.
10: Bana paramı verin.
7: İşte.
1: Bakayım kaç para verdi.
10: 100 dolar daha lazım.
7: Parayı geri
1: ver. Parayı geri ver. Adamıma sorayım. Ön taraftakiler müşteriye 155 dolar teklif etmiş. Adam kalkmış 155 dolar teklif ettiklerini bildiğim halde bana 255 dolar diyor. Bakın.
10: Sesini yükseltme.
1: Ya makbuzlarını alıp çekip gidersin.
10: Hayır. Hayır.
1: Ya da bana 100 dolar verir.
10: Asıl 100 dolar verirseniz o zaman
1: parayı
10: gidelim.
1: Parayı geri verin.
10: O zaman gidelim.
1: Makbuzları düzenleyip 255 dolar vereceğim.
7: Wade'i aramak ister misin?
1: Ön tarafa geçelim. Bu adamın verdiği eşyalar sen değil mi? Oyun konsolu, bir de kamerası varmış.
2: Bakayım. Arka tarafa aldık.
10: Lütfen.
1: Tamam, gidip getireyim.
10: Adam bana 255 dedi.
1: Bulamadınız mı? Ha, daha yeni getirmişler.
10: Müşterilerinize böyle mi davranıyorsunuz?
1: Diğer eşya neydi?
10: Kayıp mı ettiniz?
1: Kamera mı? Daha 5 dakika olmuş. Eşyalarını bulamadık. Adam zaten çılgına dönmüştü. Hepten kontrolünü kaybedecek diye korkuyordum. Rezalete bak.
7: Merhaba, nasılsınız?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
7: İyiyim. Yüzüğümü vermeye geldim.
3: Görebilir miyim?
7: Ne kadar verebilirsiniz?
3: Bakmam gerekiyor.
7: Peki. Paraya ihtiyacım var çünkü kumarhaneye gittim.
3: Bu saatte evet. Mi?
7: Ve fatura parasını kaybettim.
3: Faturayı mı? Aa, fatura. Evet, evet, çok öyle. Önemli.
7: Evet. Alyansımı rehin vermek için geldim. Kocam faturaları ödemem için bana 300 dolar verdi ama ben kumarda kaybettim. O yüzden de biraz para alabilmek için geldim işte.
3: Madem faturalarınız vardı, neden kumara yatırdınız?
7: Ben daha fazlasını kazanmaya çalışıyordum.
3: Ne kadar lazım?
7: En az 100 dolar.
3: Yardım etmek isterim ama 100 dolar olmaz.
7: Ne kadar olur peki?
3: 30 olur.
7: İnanamıyorum, bu yetmez.
3: Başka bir şeyiniz var mı?
7: Hmm, hayır.
3: Ağırlığı 3 gram etmiyor.
7: Şey,
3: ve 10 karat.
7: Tamam. O zaman 30'u kabul ediyorum.
3: Tamam.
7: Yeterli değil ama.
3: Hiç yoktan iyidir. Faturanın evet, bir kısmını
7: yeterli
3: öder.
7: Yeterli değil ne yazık ki.
3: Sakın kumarhanede harcama ama.
7: Gitmek üzereyim.
3: Kumarhaneye mi?
7: Evet, evet.
3: Fatura parasını kaybettiğiniz için geliyorsunuz. Ben yardımcı olduğumu düşünürken siz kumarhaneye mi gideceksiniz?
7: Ben para atacağım. Buna atmak deniyor. Para atmak, yazı tur atmak gibi yani. Doğru oynadığım sürece tabii.
3: Oynamazsan ne olur?
7: Ben bunu o zaman düşünürüm.
3: Veznedarlarımız yardımcı olacak.
7: Tamam.
3: Televizyon getirip 125 dolar almışsınız. Hanımefendi bu sabah televizyonunu 125 dolara rehin vermiş. Yine mi geldi? Buna inanamıyorum. Hem sabah hem de şimdi mi geliyorsunuz?
7: Tekrar geldim.
3: Televizyon için 125 almışsınız.
7: Hayır. Onu saymayın lütfen.
3: Saymayayım mı?
7: Hayır.
3: Onu da mı kaybettiniz?
7: Evet.
3: 125 kaybettiniz ve dükkanı açalı daha 3 saat oldu.
7: Her şey yolunda gidecek.
3: Bol şans. Ne oynuyorsunuz?
7: Slot mu? Evet. Kesinlikle denemelisiniz.
8: Penny slot mu?
7: Bence kazanabilirsiniz.
8: Nickel slot.
7: Ben kazanacağım.
3: Bol şans,
7: evet,
3: bol
7: teşekkür
3: şans.
7: Teşekkür ederim.
3: Aman tanrım. Kocası onu öldürecek.
1: El arabasını kim götürdü? Kamera da mı yok? Hadi herif hala yukarıda olmalı.
11: İşte burada.
1: Tamam. İşte burada.
10: Kayıp mı ettiniz?
11: Hayır.
1: Eşyalarınız bunlar mı? Buyurun, ilgilenmiyoruz. Geri alabilirsiniz. Teşekkürler.
10: Ciddi misin?
1: Çok ciddiyim.
10: Bu saçmalık.
1: Almıyoruz.
10: Bakacağını söylemiştin.
1: Söyledim.
10: Yalan söyledin. Bana yalan
1: baktım,
10: söyledin. Evet.
1: 155 dolar verebiliriz. 155 olur mu?
10: Bak.
1: 155 olur mu?
10: Paramı verecek
1: 155
10: misin?
1: 155 olur
10: dostum,
1: mu?
10: Dostum bana paramı ver. Paramı ver.
1: İlgilenmiyoruz. Başka bir yere götürün. Sağ olun.
10: Hayır hayır, sen sağ ol adi herif.
1: Sağ olun.
10: Adi herif, üçkağıtçı pislik. Sen adi herifin tekisin.
1: Al eşyalarını
10: sen
1: ve defol.
10: Evet.
1: Defol buradan.
10: Sıkıysa sen çıkar hadi. Hadi çıkar bakalım görelim.
1: Çıkarın
10: hadi.
1: Çıkarın şunu.
10: Hadi çıkarsana. Sen de kimsin be? Çek ellerini üstümden.
12: Gitme dokunma. Zamanı dostum.
10: Dokunma
12: gitme
10: bana
12: zamanı.
10: Pislik.
12: Hadi yürü.
10: Çek, çek hadi. Ellerini. Dokunmayın bana.
12: Yürü. Devam
10: bırakın
12: et.
10: Bırakın beni.
13: Babam haklıydı. Kimse dükkanımıza gelip olay çıkartamaz. Buna izin vermeyiz.
12: Sakin ol dostum, sakin ol dedim. Sakin ol.
1: Adam beni dövmeye hazırlanıyordu. Beni çalışanlarımın bir hata yaptığını asla inandıramazdı. Can kulağıyla dinleseydi korumalarım tarafından şu anda dükkandan dışarı atılmazdı.
3: Merhaba. Nasılsınız? Hey, ne getirdiğimi biliyor musunuz?
4: Evet.
1: Hayır, ben biliyorum. Gayet
3: nereden
1: iyi biliyorum.
3: Nereden biliyorsunuz? Hiç çıktınız mı?
1: Çıkmadım ama benle.
3: Hadi gösterin. Bakalım. Bugün jinekolojik muayene masamı satmaya geldim.
1: Siz nereden aldınız?
3: Şey, dövme dükkanım var ve bu masayı 10 yıldır piercing yaparken kullanıyoruz.
2: Neden satıyorsunuz?
3: Artık piercing yapmıyoruz.
2: Ne kadar istiyorsunuz?
3: $100. $1000 eder.
1: Bunu bekliyordum.
3: Ne kadar mı alırım?
1: $20.
3: $75.
2: $50.
3: Sizindir. El sıkışabilir miyiz?
2: Tamamdır.
1: $20 dalga mı geçiyorsun?
2: $50 diye ortaya attım, hemen kabul etti. Lanet olsun, daha aşağı bir fiyat verebilirdim dedim. Seth Veles başımın etini yiyecek.
1: Anlaştık.
3: Tamam.
2: Kimliğiniz yanınızda mı?
3: Evet.
2: Tamam.
3: Tabii.
1: Harika.
4: Bu masayı ben istemedim. Dükkanımızda yeri yok. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Satabileceğimizi hiç sanmıyorum. İşte bu yüzden pazarlığa...
1: Bu kız aklını
4: işte
1: mı kaçırdı?
4: İşte bu yüzden pazarlığa 3 kişiyle girilmez.
1: Bak,
4: ama
1: dinle.
4: Halledemedim.
1: Bırak da ben halledeyim.
2: Ne konuşuyorsun?
4: Yok, hiçbir şey. İşte.
1: Yüzüğünüzü almak için geldiniz. Bahisçiler dün çok kaybetti değil mi?
5: Hayır, hayır.
1: Sadece siz
5: sadece
1: mi?
5: Ben.
2: Onunla konuşuyorum.
8: Benimle konuşman gerek.
1: Makbuzunuz ve kimliğiniz yoksa
8: tamam.
1: Eşyalarınızı alamazsınız.
8: Tamam. Olmaz öyle bir şey.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
15: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
22: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
23: Dondurma gibi değil, dondurma.
24: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
26: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk, KOP'ta sadece 299 lira.
27: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
28: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
29: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
30: Sana yakışanı tak.
0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
3: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
2: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
3: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
2: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
4: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Hayır.
5: Hey.
1: Senin için.
5: Nedir bu?
1: Burun kasna.
6: Pekala, şöyle yaparız. 14 gün daha tutarız, sonra da çok atarız.
1: Kaldıralım yani?
5: Evet, kesinlikle.
7: İçeri girdiğimde bir masa gördüm, ilgimi çekti. Oldukça ilginç bir masaya benziyordu. İyi bir yerde kullanabilirim diye düşündüm. Hoşuma gitti.
9: Merhaba, bunu siz mi satın aldınız? Şu adam sizden almak istiyormuştur.
5: Harika. Harika.
1: Satılık.
7: Ne kadar?
1: 200.
7: Ne tür bir sandalye bu?
1: Ne tür bir sandalye mi? Rahat bir sandalye. Bu şekilde televizyon izlerken ayaklarını yukarıda tutabiliyorsun. Çok rahattır. O sandalyede otururken çok rahat hissedeceksiniz. Çok iyi fiyat. $1000'lık sandalye bu.
7: 200 olsaydı ilgilenirdim.
6: $200 zaten.
9: 200
6: dolar.
9: Evet, mı kıracağız?
1: Çok iyi bir anlaşma.
29: Hepsi bu kadar geldiğiniz için teşekkür ederim.
10: Gerçekten
29: edeyim.
10: Çok teşekkür ederim.
29: Rica ederim.
10: Kadın hala dükkanda ve onu çoktan sattık. Benden şüphe ettiler. İstemiyoruz, satamayacağız. İğrenç bir şey dediler. Yine söylüyorum, kadın bakışı gerekiyor. Ama bu onlarda yok ve kadın ürünlerini satabileceğini bilmiyorlar. Bunu öğrenmeliler. Başka şansları yok.
1: Çılgın anlaşmalardan biri.
10: Evet, dans direği gibi mi? Haklıydım.
1: Çok haklıydın.
12: Bu şu ana kadar harcadığım en doğru $300. Sonra görüşürüz.
10: Ne kadar?
1: 150.
10: Teşekkür ederim.
30: Detroit'teyiz bebeğim.
6: Yardımcı olacak mısınız? Eşyalarımı geri almaya çalışıyorum.
31: Tamam. Ama sıraya girmelisiniz.
6: Anlayamadım.
31: Sıraya girmeniz gerekiyor.
6: Sıradayım zaten. Acele edin biraz.
31: Acele ediyorum.
6: Müdür nerede? Nerede? Müdür siz misiniz?
10: Buyurun.
6: Paramı verip hemen gitmek istiyorum.
10: Evet, tamam. Bakın, sıra var. Sıra var.
6: Hemen gidebileyim diye işimi halletmeye çalışıyorum.
10: Herkes gibi sırada beklemek zorundasın.
6: Sıradayım zaten. Tamam. Les burada mı?
10: Sakin olun ve sakinleşin. Tamam mı?
6: Ne?
10: Bu insanlar boşuna mı bekliyor?
6: Sırada bir tek ben varım.
31: Ne demek bu?
6: Anlayamadım.
31: Stoklarla ilgili bir sorun olduğu için sistem bayağı yavaş.
6: İnanamıyorum. Beni görmezden geliyorsunuz.
10: Onunla konuşuyorum.
6: Benimle konuşman gerek.
10: Sıranız
31: tekrarlar
10: geldiğinde.
31: Tekrarlar mısınız?
6: Şu an benim sıram.
31: Elinizdeki makbuzla köşedeki
6: tamam
31: vezeden gerekli ödemeyi yaparsanız...
6: Evet, lütfen benim işimi görebilir miyiz? Bakın, bıktım artık gerçekten.
10: Hanımefendiye saygı gösterin lütfen.
6: Neymiş efendim, bekleyecekmişim. Bana pislik gibi davranıyor.
10: Hanımefendiden sonra sıra
6: benim
10: size gelecek.
6: Benim sıram, lütfen.
10: Nasıl yardımcı olabilirim?
6: Borcum ne kadar acaba?
10: Makbuzunuz yanınızda mı?
6: Hayır, değil.
10: Kimliğiniz yanınızda mı?
6: Hayır. Nasılsın dostum? Merhaba.
1: Güzel. Makbuzun ya da kimliğin
6: hayır,
1: yok mu?
6: Hayır, ikisi de yok.
1: Yardımcı olamam.
6: Olamaz mısın?
1: İnsanlar makbuzlarını sürekli kaybediyor. Makbuz ya da kimliğiniz yoksa eşyalarınızı alamazsınız. Böyle çalışıyoruz.
6: Bu saçmalık.
1: Anladım. Sadece bir defa açıklayacağım.
6: Tamam.
1: Makbuzunuz ve
6: evet,
1: kimliğiniz yanınızda
6: evet
1: değilse eşyalarınızı alamazsınız. Söylediğim gibi.
6: Bıktım bundan gerçekten.
1: Tamam.
6: Ne
1: bakabilirsiniz.
6: Gerekiyor?
1: Sizi anlıyorum.
6: Ne gerekiyor?
1: Makbuz ya da kimlik.
6: Ve avukatım. Öyle mi?
1: Harika.
6: Görürsünüz.
1: Biz buradayız.
6: Tamam.
1: Teşekkürler.
8: $7,000 bilezik bıraktım. Geri almam için kimlik ya da makbuz lazımmış. Ama verirken ne makbuz ne de kimlik istediler. Terbiyesiz herif. Çekil. Çekil şuradan. Lanet olsun.
10: Ben halledemez miydim?
31: Aha.
10: Ben halledemez miydim?
1: Halledemezdin. Çünkü ihtiyarı görmek istediler.
10: Ben de yapabilirim. Her seferinde bölme lütfen, tamam mı?
1: Kapa çeneni.
10: Sen kapatabilirsin.
1: Yüzüğünüzü almak için geldiniz.
6: Sakın söyleme, sakın söyleme.
1: Söylemiştim. Size demiştim. Geçen gün bir adam elmas yüzüğünü $650 rehin verdi. Kumarhaneye gidiyordu. Kazanacağı kesindi. Bu sabah geldi. Bütün parayı kaybetmiş.
11: Evet, beni
6: yendiler. Kaç saat oynadınız?
11: Birkaç saat sürdü.
1: Harika.
11: Gafil avlandım.
6: Eminim. Ne oynadınız?
11: Barbut.
6: Aa evet. Kasaya karşı oynadınız. Evet,
11: evet, evet.
1: Evet, evet. Bahisçiler dün çok kaybetti değil mi?
11: Hayır, hayır.
1: Sadece,
11: sadece ben. Benim param bittikten sonra onlar da kaybetti.
1: Ne kadar lazım? 450.
6: Zor dostum.
1: Teklifim şöyle. $50 vereyim, $400 bende kalsın. Yemeğe çıkın, gelin ve parayı alın.
6: $400 kazanmış
11: olursunuz. Hepsini alıp $10,000 için yatırsam, geri gelip manto alsam nasıl olur?
1: Bekleyeceğiz.
11: Şanslı günümdeyim.
1: Size inanıyorum.
11: Bugün günlerden ne?
6: Çarşamba.
11: Ha, bugün benim günüm.
1: Bugün senin günün. Böyle gel. 450 sağ ol. Evet. Bol şans. Saat 6'ya kadar açıyoruz. Olay şu. Kazanamazsınız. Kumarhaneler bu yüzden büyük.
11: Bazen kazanırsın, bazen de kaybedersin. Merhaba. Seni 59 saniye sonra arayacağım.
1: Başka mücevher görmüyorum. $450 kaybedersem zararını telafi etmesi birkaç gününü alacaktır. Hatta işe gitmesi gerekebilir.
11: Kumarhane benim işim. İşe gidiyorum.
6: İşe gidiyormuş.
11: İşe gidiyorum.
6: İşe gidiyor.
1: Saat 6.
6: Ne kadar kaldınız?
11: Yaklaşık 1-1,5 saat.
6: 1135.
11: 1135 mi? Doğru hesapladığından emin misin?
6: 450 artı 650 değil mi? 1100 eder.
11: Evet. Evet. 35 nereden geldi peki?
6: %3 artı $1. Yapmayın. Bu oyunu daha önce de oynadınız.
11: Soygun var.
6: Kumarhaneye dönmeyin sakın, tamam mı? Gitmeyi düşünüyorsunuz
11: gidip
6: değil mi?
11: Gidip 10.000 alabilirim.
6: Hayır. Hadi ama paranızı burada bırakın.
11: Ben 10.000 alırım.
6: Bir sorun var mı? Eğer isterseniz arkadaşlar sizin için temizleyebilir. Bahşiş bıraksanız iyi olur. Parayı hemen harcamak istediğinizi biliyorum.
11: Ben evde temizlerim.
6: Neden? Bedavaya temizleriz.
11: Gitmem lazım.
6: Hemen mi? Hizmetimizden yararlanmayacak mısınız?
11: Evet. İşte böyle. Her şey yolunda. Bebeklerime tekrar kavuştum.
1: Bol şans.
11: Evet, teşekkür ederim.
1: Kumarhaneden uzak dur. Yarın yine geleceğim.
6: Orası kesin.
1: Bekle gör. Geri gelecek.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Kazancım net, sigortam net.
15: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
16: Sarık ola!
17: Fanta sarık ola canım o.
15: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola.

0: gerçek o.
1: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
2: Karpedo. Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
10: Detroit'in ortasında şehrin en büyük ve en havalı rehin dükkanı yer alıyor.
11: Burada kimse bize bulaşamaz.
10: Burası müşterilerin hızlı nakit bulduğu...
11: Aman tanrım!
10: ...bazansa keçileri kaçırdığı yer.
12: Yapamayız.
13: Şaka mı yapıyorsun?
12: Bana dokunma.
10: Bu dükkanda gördüklerinize...
11: Polisler!
10: ...inanamayacaksınız.
11: Çocuğum öldürülebilirdi.
10: Birazdan ikinci el krallarında.
14: Buranın sahibi kim? Müdür sen misin? Bu tam bir saçmalık dostum.
12: Pekala, bu bir bronzlaşma makinesi.
11: Peki biz bahşiş verecek miyiz?
13: Bunların reklamını gördün mü?
12: Oluyor mu?
13: Evet, doğru yapıyorsun.
11: Bu gerçek bir bileklik ama altın değil.
12: Bilekliğim sahte değil.
11: Sahte.
12: Hayır, sahte değil.
14: Merhaba, nasılsınız? Bir sorunum var. Şehir dışına çıktığımda karım tüm eşyalarımı kendi adını kullanarak rehin vermiş. Alyansımı, vizon kürkümü, ses sistemimi, her şeyimi vermiş. Ancak kendi adıyla.
12: Eşyalarınızı alacak mısınız ya da
14: bakın,
12: faiz mi ödeyeceksiniz?
14: Ben eşyamı almak istiyorum.
12: Tamam, bakayım. Eşiniz olmadan alamazsınız. Kimliğiyle gelmediği sürece olmaz.
14: Sen ne saçmalıyorsun? O kadın benim eşyamı
12: Anladım,
14: verdi.
12: Anladım ama eşyaları kendi adıyla bırakmış.
14: İyi de boşanıyoruz. Birlikte değiliz.
12: Peki o zaman gelmesini söyleyin.
14: İyi de gelmiyor ki.
12: Üzgünüm bayım ama kimliği gerekiyor.
14: Bu tam bir saçmalık. Buranın sahibi kim? Bugüne kadar buradan bir sürü alışveriş yaptım ben. Dostum müdür nerede?
13: Hemen çağırıyorum, tamam mı?
11: Buyurun.
14: Eskiden eşimle buraya sürekli gelirdik. Eşyamızı rehin bırakırdık. Bir sürü şey
11: Çok
14: satın alırdık.
11: Çok teşekkür ederim.
14: Eşim ben şehir dışındayken eşyamı rehin bırakmış. Kimliği olmadan alamıyorum. Eşyamı almam için bana fatura verdi. Reaktörü
11: gördün mü? Anlayabiliyor musun? Sana makbuzu verdi ama alamıyorum? Kimliği olmadan alamıyorsun. Kimliğiyle gelmesi
14: İyi
11: gerekiyor.
14: İyi de biz boşanıyoruz. Eşyamı
11: evet,
14: bu yüzden
11: büyük bir sorun.
14: Verdi.
11: Seni anlayabiliyorum.
14: Tamam.
11: Çok büyük bir sorun. Boşandığınıza üzüldüm ama elimden...
14: Ben yalnızca eşyamı alıp gitmek istiyorum.
11: Bayım, size onları veremem.
14: Eşyam sizin elinizde.
11: Ben sizin değil, eşinizin getirdiklerini aldım.
14: Ağzından çıkanları kulağın duysun. Onunla konuşacağım. Buna gerçekten inanamıyorum. Bu nasıl başıma gelebilir? Lanet olsun. Tam bir saçmalık. Bu iş burada kalacak sanmayın.
0: Pekala, size trompetimi getirdim.
15: Tamam.
16: Peki ne yapmak istiyorsunuz? Satacak mısınız? Bu parayla ne yapacaksınız?
0: Öğrenim kredimi ödemeliyim. Trompetimi satmam gerekiyor şimdi.
17: Bana yüzük alabilirsin.
16: Yüzük mü?
0: Beni zorluyorsun.
16: Evlenecek misiniz? Evli misiniz?
17: O pek yanaşmıyor ama ben isterim.
0: Gerçekten zorlanıyorum.
17: Neden tatlı?
16: Vurdun mu?
17: Evet.
16: Bunu gördün mü? O parayla bir yüzük almak istediğini söyledi. Aklıma hemen bir fikir geldi. Onu takı reyonumuza götürmeliydim. Size birkaç seçenek sunacağım. Bunların tamamı gümüş.
0: Peki.
16: Ayrıca elmaslı gümüş modellerim de var.
17: Şunu ne gerçekten çok sevdim.
16: Deneyebilirsin.
17: Evet, çok güzelmiş. Bu modeli çok sevdim.
16: Küçültebiliriz.
17: Çok hoşuma gitti. Çok beğendim.
16: Peki, yüzük hanım. $50. Ayırtabilirsiniz. Hemen almak isterseniz $50 ve vergi ödersiniz.
0: Bence önce trompeti konuşmalıyız.
15: Trompet için ne kadar istiyorsun?
0: En az $500 almak istiyorum.
15: Açıkçası böyle bir yerde trompetlere $100 bile vermiyoruz. Sana şöyle bir şey yapabilirim bak. Bir taşla iki kuş vurabiliriz. Sana $40 veririm ya da yüzük veya $20 da ekleyebiliriz. Kabul etmezsen trompetini alırım. Ona yüzük vermem, sen de $40
16: Ayrıca
15: alırsın.
16: Onun eli boş kalır ve sana çene
15: Bence
16: yapmaya başlar.
15: Bence bu $20 Haklısın. Daha fazla eder.
0: Anladım. Sanırım... Evet, bunu yapabiliriz.
16: Ne yani? Siz nişanlandınız mı? Ya da siz?
0: Bilemiyorum. Sanırım sözlendik diyebilirim.
16: Çocuklar, sizi tebrik ederim. Sabah uyandığında bunun olacağını düşünür müydün? Ona ne olacağını söylemelisin.
0: Tamam, ömrüm yettiğince yanında olacağıma söz veriyorum.
16: Aa, buna inanamıyorum.
0: Benim $20, onun yüzüğü var. İkimiz de mutluyuz diyebilirim.
15: Hayatının artık daha farklı olacağını biliyorsun, öyle değil mi?
0: Ha? Keşke hatırlatmasaydın. İnanamıyorum.
17: Deponuza koyduk.
18: Depomuza koydunuz demek.
16: İnanılmaz.
11: Bu ne böyle?
17: Bu bir bronzlaşma makinesi. Ultraviyole içermeyen bir
11: ürün. Tamam.
17: Bir dakikadan kısa bir sürede güzelce bronzlaşmanızı sağlar. Bu bronzlaşma makinesi bir güzellik salonunu satın aldığımızda karşımıza çıktı. Biz farklı bir makine kullanıyoruz ve buna ihtiyacımız olmuyor.
18: Peki nasıl çalışıyor?
17: Göstermek için birini getirdim.
11: Peki biz bahşiş verecek miyiz? Bronzlaşma sektörü oldukça büyük bir piyasa. İnsanlar benim gibi güneş altında oturmayı sevmiyor.
19: 3, 2, 1.
20: Les Bronzo'nu korumak için sana yardımcı olabilir.
11: Şehir dışına çıkmayı tercih ederim.
16: Salonda ne kadar yapıyorsunuz bunu?
17: $19.99.
16: Ne kadar istiyorsunuz?
17: $5000 satabiliriz.
16: Bana izin verir
18: Tabii.
16: misin?
18: Tabii.
16: Süper. Bu kızın teni zaten bronzlaşmış. Çalışanlarımdan birinde denemeliyim. Dükkana gittim ve en açık tenli kişiyi seçtim ben de. Erci, bana bir iyilik yapmanı istiyorum. Dışarı gelir misin? Bir ürünü denememiz gerekiyor da. Açık tenli, kar gibi beyaz. Denemek için ondan iyisini bulamazdım. Açık tenlisin, senin için sorun
15: evet,
16: olmazsa
15: öyle.
16: Müşteriyle işin bittiğinde depoya gelmeni istiyorum. Süper, benimle gel.
15: Şu an
16: Müşterin
15: yok.
16: Var mı?
17: Pekala.
11: Bir şey soracağım, iç çamaşırı giydin mi? Tamam.
15: Hayır.
11: Hadi.
15: Burada mı soyunayım?
11: İstediğin yerde soyun.
20: Sol tarafa geç ve hazır olduğunda kırmızı tuşa bas.
16: Sen harika bir çalışansın.
18: Sırada sen varsın.
19: Ellerini aç. Şimdi dönmelisin.
15: Eğlenceli şeyleri yapmayı çok seviyorum. Bunlar hatıra kalacak. Neden mızmızlık yapayım ki? Yap gitsin, kime ne?
19: Sırtını yapacak. Her yere eşit dağılıyor.
11: İyi geliyor değil mi?
18: Biz dün sabah yaptırdık.
11: Haklısın. İşte böyle.
17: Birkaç saat tamamen
11: hoşuna gitti mi? Bembeyaz bir adamı alıp ten rengini böyle güzelce bronzlaştırabiliyorsak bu makineyi satın almamız gerekiyor.
16: Peki ne kadar istiyorsunuz?
17: 5000 iyi olurdu.
11: 1500.
17: Daha yukarı olmaz mı?
16: Olmaz.
20: 1500 biraz az.
19: 2500 evet. Olmaz mı?
16: Ben yalnızca 1000 verirdim. Neden 1500 evet. Dedi bilmiyorum. Bilemiyorum.
20: 2500 olur mu Les? 1500
16: ciddi
20: kurtar.
18: Sen alırsın.
16: Gerçekten mi?
11: Son sözüm.
17: Sonuçta onu kullanmıyoruz yani.
16: Sana daha ucuza alabiliriz dedim.
17: 1500'ü kabul edebiliriz. 1500 olur.
20: 1500'e tamamız.
16: Onu babam istedi. İstemese şaşardım. Havalı bir makine. Almadan duramazdı.
11: İşte bu.
20: Harika.
11: Bu bir çakal mı? Ne istiyorsun peki?
15: 400.
17: Oluyor mu?
15: Evet, doğru yapıyorsun. Karın kasların sıkılaşmaya başladı bile.
11: Bu adamdan kurtulduğumu düşünmüştüm.
14: Aptal müdürün nerede?
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
5: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
4: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
6: Çok, sevenimiz çok.
7: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Bu var ya,
11: blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Ha! Maydanoz.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Aptal müdürün nerede? Müdür sen misin?
1: Adamın geldiğini görünce çok şaşırdım. Eşyalarını geri almak istiyordu ve resmen burnundan soluyordu.
0: Kimliği olmadan eşyamı alamıyorum. Benim kürkümü aldı. O kürkü ve şapkayı buradan satın almıştım.
1: Eşyalar karısının adına bırakılmış. Hesap sahibi de karısı. Burada işlerin nasıl yürüdüğünü anladığını sanmıyorum. Müşterilerimizi korumak zorundayız. Sırf faturası olduğu için birinin eşyalarını başka birine teslim etmem mümkün değil. Faturan
0: evet,
1: var mı?
0: Evet, faturam var.
1: Bakabilir miyim?
0: Bana alyansım dışındaki tüm faturaları verdi.
1: Verir misin?
0: Bu her şeyi daha da kötüleştiriyor. Bugüne kadar aldığım her şey onun değil, benim adıma.
1: Bu adam bir türlü anlamıyor.
0: Geri döndüğümde evim bomboştu. Yaptıklarına inanamadım dostum. Ben sadece kürkümü ve
1: tamam,
0: oyunumu istiyorum.
1: Tamam, birlikte satış departmanına gidelim. Bunlar işine yaramaz. Karın gelmeden alamayacaksın. Baştan başlayalım. Karını unut. Eskiden sahip olduğun her şeyi unut. Faturaları unut gitsin.
2: Ne yapmak isterseniz onu söyleyin.
0: Bir oyun alacağım.
2: Tamam.
1: Gidip al o zaman.
3: Bu adam karısının rehin bıraktığı eşyalar için dükkanıma geldi. Karısı hesabını bloke ettirdiği için ondan başkası geri alamaz. Ona orijinal sistemi geri veremem ama yeni bir sistem satabilirim.
4: Pekala.
0: Tamam, hadi yapalım.
4: Bugün ne kadar harcayabilirsin?
0: Yaklaşık 180 dolar kadar.
4: Dostum, bu bence yetmeyecek.
0: Ağlamak istiyorum ama yapamam.
4: Seni zorlamak istemezdim, üzgünüm. Üzgünüm dostum.
0: Kadının beni bu duruma soktuğuna inanamıyorum.
4: Hepsi 196 dolar 10 sent.
0: Dostum, cebimde sadece 200 dolarım var. Hiçbir şeyim yok. İşe gitmem gerekiyor. 180 dolardan fazla veremem. 6 dolar mı? Lesin 6 doları sorun edeceğini sanmıyorum.
4: Evet, son fiyat. Bir şey yapamam.
0: Peki söylesene. Oyun, makine ve kablo ne kadar?
4: 200 dolar. 200
0: tamam,
4: dolar.
0: Tamam, arkaya gidip benim makinedeki HDMI kablosunu sökebilirsin. Tamam.
4: Senin için ne yapabilirim bir bakayım.
0: RCA kablosunu buraya takarsın.
4: Bekle lütfen.
0: İşe yarar.
3: Karısı parasının yarısını almasın diye oyun sistemi alıyor olabilir. Boşanmalarda bunlar olur. Bunları çok gördük.
0: O kadına sırf istediğim için yepyeni bir sistem aldığımı söyleyin dostum.
5: Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
5: Mükemmel.
3: Bu bir çakal mı?
1: Çakala benziyor.
3: Çok havalı. Evet.
6: Bir arkadaşımın eşi evde durmasını istemiyor.
3: Hayvan mı dolduruyorsunuz?
6: Evet.
3: Tamam. Ne istiyorsun peki?
6: 400.
3: Peki satabileceğim başka parçalar da var mı?
6: Var. Arabamda bir sürü parça var.
3: Gidip bakalım.
1: Babamın böyle bir takıntısı var. Doldurulmuş hayvanlara bayılıyor. Hayvanlardan nefret ederim. Her yerdeler. Bu doldurulmuş çakalı almak zorunda mı? Aldığımız doldurulmuş hayvanları satamıyoruz bile.
3: Hayvanların etlerini ne yapıyorsun peki?
6: Çoğu zaman
3: peki?
6: Derilerini kullanıyorum.
3: Vahşi bir hayvanın dükkanıma kattığı hava çok hoşuma gidiyor. Bayılıyorum. Yaban domuzu mu? Vay canına.
6: Buna da 400 dolar istiyorum.
3: Tamam.
6: Ak kuyruklu geyik var.
3: Geyik için ne istiyorsun peki?
6: Bunun için 325 dolar istiyorum.
3: Tamam, hadi bunu içeride konuşalım.
2: Mağazamızda bu doldurulmuş çakal için yer yok.
1: Şimdi ne aldın bakalım? Zebra mı?
2: Bunların mağazamızda ne işi var? Bunların yeri bir tahnitçinin ofisi.
1: Bunları ne yapacaksın? Ciddi soruyorum.
3: Bilmiyorum. Bu ikisi için nakit ne istersin? Geyik için ne,
1: ne
3: istediğini
1: yapıyorsun?
3: De söyle. Bir de bu ikisi.
1: Ofisin hayvanat bahçesi olacak.
2: Babam kendini kaybedebiliyor. Yaptığı işi çok seviyor evet ama bazen ana kendini kaptırıyor. Gözünü ödülüne dikti ve ne gerekiyorsa yaparak ona sahip olacak.
3: Nakit olursa ne istersin?
6: 1000.
3: 575 diyorsam veririm. Açık konuşacağım. 576 dolar vermem.
6: Kabul.
3: Dondurulmuş hayvanlar özel koleksiyonum için değil. Çocuklarım satamayacağım konusunda benimle iddiaya girdi. Kazanacağımdan eminim.
2: Sizi tebrik ederim.
3: Geri dön ve bunları satın al. Bunlar için ne istersin?
5: En az 2500 dolar istiyorum.
3: Aha.
7: İşte böyle.
2: Hadi kızım, hadi kızım.
8: En az 80 dolar.
9: 80 dolar mı? Bu saat için sana 20 dolar verebilirim.
2: Merhaba.
10: Merhaba.
2: Yardımcı olabilir miyim?
10: Bunu rehin bırakacaktım.
2: 35 milimetre değil mi?
10: Evet.
2: Peki ne kadar istiyorsunuz?
10: Ah, 30 dolar kadar. Çocuğumun doğum günü yaklaşıyor ve hazırlıklar için birkaç dolar lazım bana.
2: Ama size kötü bir haberim var.
10: Ne
2: artık
10: oldu?
2: 35 milimetre makineleri almıyoruz.
10: Ama neden? Buna gerçekten çok ihtiyacım var.
2: Envanterimize bakarsanız dijital makineleri görürsünüz.
10: Elimde bu var. Paraya sıkıştım. Doğum günü yaklaşıyor. Onun hayallerini gerçekleştirmek istiyorum. Lütfen.
2: Ne planlıyorsunuz?
10: Doğum günü Hı-hı. için mi? Doğum günü partisi. Pasta dondurma olacak. Bir de tabii oyuncak ya da hediye almak.
2: Doğum günün ne zaman dostum?
8: 21 Ocak.
2: Gerçekten mi? Anlattıklarının hepsi yalandı. Bizden para almak için çocuğunu kullandı ama çocuğu doğum günüm 2 ay sonra diyerek onu ele verdi. Bir değeri yok. Artık hiç kimse 35 milimetre kamera istemiyor. Önünüzde aylar var. Tekrar gelip bana değeri olan bir şeyler verebilirsiniz.
10: Bana verebileceğiniz en küçük miktar bile işime yarar.
2: İyi de bunu nasıl
10: bana
2: satacağım?
10: Getir,
2: bir şeyler
10: alırız
2: getirin,
10: diyebilirsin.
2: Para edip etmediklerine bakarız.
10: Bunu demiştiniz.
2: Size bakarız dedim. Getirdiğinize baktım. Evet, güzel bir makine ama 10 yıl öncesinin.
10: Bu tam bir saçmalık. Bu makineyi alabilirdin. Bana 30 dolar verebilirdin. Bunu yapabilirdin. Makinemi almadığı için çok sinirliyim. Ondan yatlar katlar istemedim. Yalnızca birkaç dolar beklemiştim.
3: Nasılsın?
11: İyiyim, sen?
3: İyiyim. Ne getirdin?
11: Bilekliğimi rehin vereceğim. Hı. Bunu bana erkek arkadaşım verdi. Rehin verdiğimi duysa çok sinirlenir. Buraya kiramı ödemem gerektiği için geldim. Bilekliğimi rehin verip kiramı ödeyebileceğim.
3: Şimdi sana gençlik günlerimi anlatacağım.
2: Peki.
3: 70'lerde zincir yelekler, zincir kemerler yapardım. Bunlar perde bağından başka bir şey değil.
11: Bu ne anlama geliyor?
3: Bu aslında gerçek değil.
11: Ne demek gerçek değil?
3: Evet, bu bir bileklik ancak gerçek altın değil.
11: Benim bilekliğim sahte değil.
3: Sahte.
11: Hayır, sahte değil.
3: Sahte olduğundan eminim.
11: Bence ne söylediğinin farkında bile değilsin.
2: Tamam, yeter.
3: Haklı olabilirsin.
11: Yalan söylemeyin, yalan söylemeyin. Erkek arkadaşımı arayacağım.
3: Bazen insanlar hediye alır. Bazen aldıkları hediyeleri veren kişiler onlara yalan söyler. Belki gerçeği
11: sevgilini
3: söyler.
11: Sevgilinin sahte altın almayacağını biliyorum. Merhaba.
3: Yüzüğün gerçek mi?
11: Bebeğim, bana verdiğin bileklik var ya, değerini öğrenmek için göstermeye geldim. Bana sahte olduğunu söylüyorlar.
2: Bak
11: bana
2: şimdi.
11: Bu bilekliğe 500 dolar verdiğini söylüyor. Siz ne saçmalıyorsunuz?
3: Sana yalan söylüyor.
11: Bebeğim, bana sahte altın mı aldın? Sen bana ciddi ciddi sahte altın mı aldın? Bu altın sahte mi? Bu aşk değil. Bana benimle evleneceğini söylemiştin. Ne?
3: Biz bu işi yapıyoruz. Neden almayayım? Bana bunu nasıl mantıklı söyler misin? Değeri olsaydı sana karşılığını vermez miydim?
11: Bir dakika,
3: miydim?
11: Bir dakika.
3: Peki. Size iyi günler. Teşekkürler.
11: Siz keçileri kaçırmışsınız. Bir de gelmiş bana iyi günler diyorsun. Bana düzgün bir hizmet
3: tamam,
11: sunsaydın iyi
3: günler.
11: Bir gün geçirebilirdim.
3: Peki.
11: Bana baksana sen. Delisiniz.
3: Tamam.
11: Bebeğimin bana sahte altın almayacağını biliyorum. Bilekliğimi işini iyi yapan bir kuyumcuya götüreceğim. Evet, bunu yapacağım.
12: 100 dolar verebileceğin umuyorum.
13: Sana 90 dolar veririm.
12: Tamam, olur.
9: Bebeğim, bu kürk sana gerçekten çok yakıştı.
14: Poz ver. İşte böyle.
15: İsim ve üniforma olacak. Biri onunla ilgilenmeli. Merhaba. Nasılsın?
10: İyiyim, sen?
15: Spor ekipmanları mı? Tabii, burada bir tane var. Çok havalıdır. Reklamlarını izlemiş miydin?
10: Pekala. İşe yarayacağını umuyorum.
15: Bence işe yarar.
10: Nasıl? Oluyor mu?
15: Evet, çok iyi gidiyorsun. Karın kasların sıkılaşmaya başladı bile.
10: Aman tanrım. Pekala, bu çok hoşuma gitti.
15: Güzel bir model. Etkilidir.
10: Evet, başka ne var?
15: Şunu deneyelim. Sıkı mı?
10: Evet.
15: Sence yapabilecek misin?
16: Burada neler oluyor böyle?
10: Vay canına, bunu çok sevdim.
16: Rich, telefonun var.
17: Rich sanırım eşin arıyor.
15: Faturayı hazırlar mısın?
17: Tabii ki, ne kadar?
15: İsteyebileceğini düşündüm.
17: İki mi?
15: Evet.
10: Çok teşekkür ederim.
15: Güzeldi.
10: Zahmet
15: bu
10: oldu.
15: Bu kadar mı? Çok teşekkürler.
10: Evet, teşekkürler.
3: Bunun için 40 dolar veririm. Süperdi. Teşekkürler.
18: Yarın almaya geleceğim. Benim önüme hep engeller çıkarıyorlar.
2: Ben Seth.
19: Ben de Duane Wallace.
2: Memnun
19: nasılsın?
2: Oldum.
19: Saatimle ilgilenebileceğini tamam. düşünüyorum. Bunun için bana ne verebilirsin? Bugün buraya saatimi satmak için geldim. Clinton'da bir ikinci el mağazam var ancak bu tarz ürünlerle ilgilenen müşterilerim olmuyor. Bu gördüğün saat yöneticiler için özel olarak yapıldı.
2: Peki ne kadar istiyorsunuz?
19: 5000 dolar uygun olacaktır.
2: Bu markayı daha önce hiç duymadım. Sanırım pek bilinen bir marka değil.
19: Ünlü bir markayla eşdeğerdir.
2: Gerçekten mi? 9 yıldır buradayım ve adını bile duymadım.
19: Hiç duymadın mı?
2: Peki kullanılmamışı ne kadar?
19: 7500 ile 9500 dolar arası değişiyor.
2: Tamam, biraz bekleyin lütfen. Bu saat markasını hiç duydun mu?
3: Evet, duydum.
2: Pahalı mıdır?
3: Gibi gibi.
2: Ben hiç duymamıştım.
3: Evet, ben biliyorum. Evet.
2: Peki 5000 eder mi?
3: Hayır, bunu aklından bile geçiririm ben.
2: Bence dükkana adımını atan herkes bizim getirdikleri her ürünü tanıyacağımızı düşünüyor. Bir ürüne 5000 dolar vereceksem o ürünü öğrenmem gerekir. Saati araştırmam gerekiyor.
15: Bu?
2: Evet. Sanırım aradığımı buldum.
15: Clinton'da yapılıyor.
2: Evet.
15: Saatin gerçek olduğunu
2: öyle
15: emin misin?
2: Evet. Gerçek.
3: Seri numarası nerede?
2: Karşıma çok ilginç iki şey çıktı. İlki, bunun bir benzeri 50 dolara satılıyor. Tamam mı?
19: Tamam.
2: Peki siz ne kadar istemiştiniz?
19: 5000 dolar dedim.
2: 5000 dolar. İkinci şey ise çok ilgimi çekti. Bana getirdiğiniz bu saatin bir alışveriş sitesinde 2500 dolara satıldığını gördüm.
19: Evet, ben yazmıştım. 2500 dolar.
2: 2500 dolara satmaya razı olduğunuz bir saat için benden 5000 dolar mı istiyorsunuz?
19: Buraya gelip senden 2500 dolar isteseydin bana daha az fiyat verirdin.
2: Bakın, dükkanıma gelip bir eşya için değerinden fazla para istenmesi hoşuma gitmiyor. Benden 5000 dolar istiyorsunuz ama siteye 2500 dolara koymuşsunuz.
19: İyi de pazarlık yapabiliriz.
2: Pazarlık mı? %100 kar pazarlık değildir. %100 kar bana hakarettir.
19: Pekala, bana ne teklif edeceksin?
2: Hayır, saatinizle ilgilenmiyorum.
19: İlgilenmiyor musun?
2: Evet, ilgilenmiyorum. Bir sitede 9 dolara satıldığını gördüm.
19: Tamam da o saatler sahte ve Çin malı.
2: Bu nerede yapıldı?
19: Bu saat İsviçre'de yapıldı.
2: Yenilerinin orada yapıldığını nereden biliyorsunuz?
19: İstersen İngiltere'den alabilirsin. Seth internetten birkaç taklit bulup çıktılarını almış. Saatin çakma olduğunu da düşünüyordu. Sitedeki ilanımı kaldırmış olsam da belki bir şansım olurdu. Bence tekrar baksan iyi olur. Çok fazla saat var.
2: Tamam, getirdiğiniz için
19: teşekkür
2: sağ olun.
19: Ederim.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
1: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ikinci el mağazası bulunuyor.
2: Dokunma bana.
1: İçeride neler olduğuna...
3: Kovuldun.
1: İnanamayacaksınız.
4: Çocuğum öldürülebilirdi.
1: Şimdi ikinci el krallarında.
4: Herkes yerini alsın. Bunu kullanmak düşündüğümden daha kolaymış.
5: Fişim vardı. Şimdi kaybettim.
2: Tezgahımıza vurmayı keser misin?
5: O saat 200 dolar ediyordu.
6: Kristen her yıl çocuklarını Disney'e götürürdü.
4: Tamam.
6: Bu yıl gidemiyorlar. Çocuklar hayal kırıklığına uğradı.
2: Bunu en az kaça bırakırsın? Merhaba.
4: Merhaba.
2: Nasılsın?
7: Merhaba, babamı gömmeye çalışıyorum. Birkaç gün önce öldü. Elimde kalanlar işte bunlar. Daha önce hiç buraya gelmemiştim. Kimse bana yardım etmiyor.
4: Tamam, sakinleş.
2: Sakinleş.
4: İlk olarak sakinleşmen lazım.
7: Saat 2'de cenaze evinde olmam gerek ama onu gömecek param yok. Babamın öylece bir kutuya konmasını istemiyorum. Elimdekiler bunlar.
4: Ne zaman öldü?
7: Çarşamba günü.
8: Ben Vervena. Babam birkaç gün önce öldü. Ve gerçekten çok zorlanıyorum. Onu gömmeye çalışıyorum ama daha önce hiç cenaze düzenlememiştim.
4: Nasıl öldü?
8: Kalp krizi geçirdi. Kalp yetmezliği vardı. Ölmeden 2 gün önce görmüştüm onu. Okuldayken aramıştı beni.
4: Kaç yaşındaydı?
8: 70 yaşındaydı.
4: Umarım bu kadın bana yalan söylemiyordur. Bu tarz durumlarla daha önce karşılaştım. Çocuklarının hasta olduğunu söyleyen çalışanlarım oldu. Sana
8: onu gömmek
4: getireyim.
8: 2400
4: peçete
8: dolar bulurum. Tutarmış.
4: Buraya peçete getirebilir
8: misiniz? Ve bende sadece 750'si var. Her şeyi alın. Parmağımdaki yüzüğü, kıyafetlerimi alın. Sadece babamı gömmek istiyorum ben.
4: Yüzüklerini
8: lütfen
4: göreyim. Buradakiler yetmeyecek gibi. Gerçek değiller.
8: Tamam.
4: Tamam. Sorun şu ki biz sana yardımcı olmaya çalışacağız ama ihtiyacın olan buradan çıkmaz. Size 1700 dolar mı gerekiyordu?
2: Alttaki kutuda ne var? Marka bir şey mi?
8: Moda okuluna gittiğim için var bunlar. Teyzem benimle çok gurur duyuyordu ve bana 2 dikiş makinesi aldı. Bunu da arkadaşlarım bana inandıkları için almışlardı.
4: Sana yardımcı olmak istiyoruz ve olacağız da ama dürüst olmak gerekirse bunlar 500 doların altında eder.
9: Borç verebilirsin. Borç verebilirsin.
4: Borç vereceğim zaten.
9: Ne kadar ihtiyacınız var?
4: Satın yani... almak istemiyorum.
8: Borca ihtiyacım var.
4: Seti çağırdım. Bilgisayarlara set daha hakim ve büyük bir monitörü var. Ben dikiş makinelerinden anlarım. Buna ne kadar dersin?
8: Elimdekinin
9: çok
8: hepsi
9: etmez.
8: Bu. Ne kadar ederse umurumda değil.
4: Al söyle. Borç mu? Hepsine 700 dolar veririm.
8: Tamam ama biraz daha arttırabilir misiniz?
4: İnan bana üzücü bir hikaye olmasaydı.
8: Ama bu bir hikaye değil.
4: Hayır anlıyorum.
8: Gerçekten
4: anlıyorum.
8: Bunu bir lütuf olarak görüyorum. Tanrı beni buraya yönlendirdi ama hala... Geri kalanı nasıl bulacağım?
4: Daha hakim ve büyük bir monitörü var. Ben dikiş makinelerinden anlarım. Buna ne kadar dersin?
8: Elimdekinin
9: çok
8: hepsi
9: etmez.
8: Bu. Ne kadar ederse
4: ne
8: umurumda değil.
4: Al söyle. Borç mu? Hepsine 700 dolar veririm.
8: Tamam ama biraz daha arttırabilir misiniz?
4: İnan bana üzücü.

0: gelip ölmüş insanlar hakkında konuşur. O yalan söylemiyordu. Acısı çok gerçekti. Buna inandım.
1: İyi günler.
2: Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hepiniz kutlanacaksınız. Bugün cenazeden sonra belki geri gelip tekrar teşekkür edebilirim. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten az. İnanamıyorum.
3: İki oyuncuyla oynanır. Birbirinize karşı da oynayabilirsiniz, başkalarını da vurabilirsiniz.
1: Bunun gerçekten çok havalı olduğunu düşündüm ve kardeşimle oynamaya başladık.
3: Eğer karşı taraf sana silah tutuyorsa saldırırsın. Eğer silah tutmuyorsa masumdur.
1: Tamam, haksızlık yapıyorsun.
4: Haksızlık mı? Bunun için ne kadar istiyorsunuz?
3: 300 civarı düşünüyorum.
4: 300 dolar çok zor.
3: 200?
4: Bunu sizden 100 dolara alırız.
3: Biraz daha arttırsan. Hadi.
4: O kadar etmez.
1: Güzel.
0: Bu makine benim zamanımdan kalma. Sevdim.
3: Gördün mü?
1: Çok
0: beğendim.
1: Eski.
0: Ben beğendim. Çalışıyor mu?
4: Çalışıyor.
1: Seth'le birlikte anlaşmayı yapmıştık ve birdenbire babam gelip anlaşmayı mahvetti.
0: Kaç tane oyun var?
3: Tam olarak bilmiyorum. Sonraları slot makineleri almaya başladım. Yıllardır onları toplarım.
0: Mekanik mi,
3: elektronikleri sevmiyorum.
1: Neredeyse arkaya gidip onlara çay ve bisküvi veresim geldi. Sohbetlerine çay partisinde devam edebilirlerdi.
0: Chicago'daki slot makineleri gösterisine gittin mi? Bir kere ben de gitmiştim. Küçük bir makine vardı. En az ne kadara bırakırsın?
3: En az 450.
0: 350'yi anlaşalım.
3: Kesinlikle olmaz. Çok
0: 400
3: üzüldüm.
0: Dolar.
1: Babam fiyatı 400 dolara kadar yükseltti. Şaka mı bu?
3: Tamam, 400 olur.
1: İsterse yakın arkadaşı olsun. Yine de gelip baştan anlaşma yapmaya çalışamazsın. Bu kabul edilemez.
4: Bazen kendini çok kaptırıyorsun.
0: Neye kaptırmışım? İyi bir adamla sohbet ettim.
5: Ne kadar aldınız?
0: 400 dolar ödedim.
5: İnternette 250 dolara var.
4: Ne kadar? Ne kadar?
5: 250 dolar.
0: Gerçekten mi?
6: Ben Skooky Star. Bununla çok karşılaşıyorum.
7: Paraya ihtiyacım var. Herkes bunun için nereye gider? Lese gelinirmiş.
0: Senin elinde ne var?
6: Bana gülüyor. Hadi ama yapma.
8: Merhaba. Nasılsınız?
9: Hey.
8: Ben gayet iyiyim.
9: Merhaba, nasılsınız? Ben Rich.
8: Ben Kayra.
9: Kayra, bu da Bill.
8: Merhaba,
10: benim
8: Bill.
10: Adım Bill ve kayakta uzmanlık alanım.
8: O zaman tam sana göre bir aletim var. Bu garip kayak makinesi.
10: Sorunu ne?
8: Siyahiler genellikle kaymazlar. Bunu kullanamıyorum. Evimden çıkmasını istiyorum artık.
10: Ne kadar istiyorsun?
8: 200 dolar istiyorum.
10: Çalışıyor mu?
8: Evet, çalışıyor.
9: Atletik olduğunu düşündüm, birini çağırayım.
8: Tamam.
9: Hey Joe. Ağırlık limiti var mı bunun?
8: Hiçbir fikrim yok.
7: 150 kiloyum.
8: Aman tanrım.
10: Kaç dedin?
7: 150.
8: Çalışmaya başladı bile.
10: Ayakların sığmıyor.
8: Söylemiştim.
9: Normal boyutlarda birini alabilir miyiz?
8: Doğru yaptığına emin misin sen?
9: Bekle. Bir dakika. Orada ne yaptığını anlamış değilim. Kendine zarar verecek diye korktum. Her neyse,
8: hiç
9: bunu artık almak istemiyorsun değil
8: hem
9: mi?
8: Hem de hiç istemiyorum.
9: Değiş tokuş yapmak ister misin? Dans direklerinden var bizde. Ne dersin?
8: Sana dansçı gibi mi göründüm?
9: Hiç de bile. Spor yaparken eğlenirsin diye düşünmüştüm ben sadece.
8: Rich, bunu ne kadar alırsın?
9: Bence bunu esas Bill'e sormalıyız. Ne dersin?
8: Bill, söyle bakalım.
10: 50 dolar veririm.
8: 50 dolar mı? Daha iyi bir fiyat ver.
9: Bunların ikinci elleri ne kadara satılıyor biliyor musun? Bunun da kullanılmış olduğu bariz.
8: Ne kadarmış?
9: 60 dolar.
8: 60 doları kabul ederim.
9: Ederi bu. Bill sana aslında 50 dolar diyerek fazla bile söyledi. Elinde olsam ben bunu kabul ederdim.
8: 50 dolar, tamam, kabul ediyorum.
9: Sen ilgilenir misin? Çok teşekkür ederim.
8: Teşekkür
9: Tanıştığımıza
8: ederim.
9: Memnun oldum.
8: Teşekkür ederim. Evet, param nerede? Çok iyi bir deneyim oldu bu. Herkes çok iyiydi. Ve bir daha geleceğim.
11: Burada tamam. Neler olduğunu farkında mısın?
1: Farkındayım.
11: Hayır, burada kendine yardım etmeye çalışıyorsun.
7: Saat için
1: bugün
7: 200 dolar istiyorum.
1: Ancak 50 dolar teklif ederim.
7: Camın arkasında rahatsın tabii. Oh, 200 dolar neymiş göstereceğim sana.
1: Beni tehdit mi ediyorsun?

0: mısın?
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
0: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
0: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
0: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
0: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
0: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Ali Bey, hoş geldiniz.
0: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
8: Ben bilirim, ben bilirim.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi kız
11: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
12: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
11: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
14: Makinemiz uzun yaşar Kalgon'la.
15: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsın?
0: İyiyim, sen?
1: İyiyim, bunu göstermeye geldim. Annem vermişti bunu bana.
0: Peki neden vermek istiyorsun?
1: Hayatımda olup biten çok fazla şey var şu an.
0: Tamam, rehin mi bırakmak istiyorsun, satmak mı? Ne istiyorsun?
1: Tekrar ödememi yapıp geri almak
0: tamam.
1: İstiyorum.
0: Ne istiyorsun?
1: $900 istiyorum.
0: $900?
1: Hı-hı, evet.
0: Tamam, gidip bir tartayım. Bunun için $900 istiyor.
2: Hiç ilgilenmiyorum, uygun görmedim
0: tamam.
2: Ben.
0: Ona yardımcı olmak istiyorum.
2: Ağırlığı ne?
0: 4,5.
2: 4. 150 o zaman.
0: Sana $150 yardımcı olur mu?
1: 150 mi? 150 ne demek? Konuşurken neye ihtiyacım olduğunu sormuştun ama hiç umurunda değil görüyorum
0: umurumda
1: ki.
0: Umurumda ama sana belli bir miktar ödeme yapabilirim. Satış fiyatını sana veremem.
1: Tamam ama ben bunu yaşamak istemiyorum şu an. Sen burada bize yardımcı olmak için varsın. Sen burada
0: tamam.
1: Neler olduğunu farkında
0: anlıyorum.
1: Mısın ha? Gerçekten
0: biliyorum,
1: farkında mısın?
0: Farkındayım ve
1: burada
0: bunları yaşadığın için üzgünüm.
1: Mısın? Burada kendine yardım
0: evet.
1: Etmeye çalışıyorsun. Tam olarak bunu yapıyorsun işte.
0: Kimseye yardım etmediğimi söylüyor. Sadece bir günde yüzlerce insana yardım ediyorum. Ona istediği $900 veremem belki ama $150'lık bir teklif sundum. Bunun için sana $150 verebilirim. Tamam mı?
1: Bunu değersiz bir şeymiş gibi
0: sana
1: tutuyorsun.
3: Geri buyurun hanımefendi, parçanız. Teklifimiz şu, $150 rehin bırakabilirsiniz. İstemiyorsanız üzgünüm, parçanızı başka yere götürebilirsiniz. Bizim teklifimize yaklaşamadıklarını görünce yine bize gelirsiniz.
1: Bakın, kabalaşmak gibi bir niyetim yoktu. Sadece parçanın ederine göre bir teklif bekledim, o kadar.
0: Başka bir teklif sun.
3: $175.
1: $175. Bunun için sunacağı teklif bu mu yani?
3: $175. Dinleyin,
1: beni
3: hayır.
1: Beni neler yaşadığımı
0: evet.
1: Biliyor musun ha? Beni anlıyor musun acaba?
3: $175 verdim.
1: Hayır,
0: lütfen
1: hayır,
0: sakin
1: tabii ki.
0: Olun. Gerçekten
1: beni anlamıyorsunuz.
3: Hayır,
1: beni
3: hayır,
1: hiçbir
3: sakin.
1: Şekilde anlamıyorsunuz.
2: Bu konuyu hemen çözelim, onu hemen anlatayım. Elmaslar toptancıma sattığımda $35 ediyor. Altını 70 eder. Buysa $105 ediyor. Bunu alırsam ve mağazada satamazsam ederi bu olacak. Sana $150 vererek beni $45 zarara sokuyor.
1: Yani bana durumumu umursamadığınızı mı söylüyorsunuz?
0: Umursuyoruz
2: tabii
0: ama.
2: Tabii ki önemsiyoruz ama bu iş yeri de para kaybedemez.
1: Ben şu
2: Detroit
1: andan söz ediyorum.
2: Şehrindeki insanlar...
1: Şehrindeki insanlara böyle mi yardım
2: 150.
1: Ediyorsun sen ha?
2: Buyurun, gerçekten üzgünüm.
1: Bunu değersiz bir şeymiş
2: üzgünüm.
1: Gibi bana vermen çok kaba
2: tamam
1: bir davranış.
2: Ya. Üzgünüm.
1: Çok saygısızca gerçekten.
2: Ederim. Hadi buradan uzaklaşalım.
1: Bana yardım etmiyorsunuz. Arkana
3: sadece...
1: mı dönüyorsun ha? Arkanızı
3: neyse,
1: mı dönüyorsunuz?
3: Bir önemi yok. Bir önemi
1: sizin
3: yok.
1: Olayınız da bu işte.
0: İyi günler.
1: Müşterilerinize arkanızı
0: İyi
1: dönüyorsunuz. İyi günler falan dilemeyin. Kutsal bir gün
3: harika.
1: Değil bana.
0: Günler.
1: Size de dilerim.
0: Teşekkür
1: çok iyi bir
0: ederiz.
1: Gün olsun umarım. Çok.
0: Teşekkür ederiz.
2: Biz elimizden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Kadının bu işletmenin nasıl yürüdüğünü anlayamaması çok kötü. Elimizden geleni yapıyoruz. Bazen yardımcı olabiliyoruz, bazen olamıyoruz. Bu da yardım edemediğimiz durumlardan biriydi. Vay.
0: Bence bayağı havalı.
2: Bayıldım.
3: İşte bu. Ash, bu kısa otobüs tam sana göre.
0: Orijinal.
2: Orada iki okul otobüsü vardı. Bence bu çok havalı. Bunu satın almak
3: istiyorum. Bu otobüsler istiyor. Sizin mi?
4: Evet.
2: Tamam. Onlardan bana bahset.
4: İkisinde de sorun yok. Bu okul otobüslerini Angstrom, Michigan'ın dışından getirdim. Artık onlara ihtiyacım var.
2: Onları rehin bırakmak mı istiyorsun?
4: Hayır.
2: Geri almak istiyor musun?
4: Onları satmak istiyorum. Bunun için en az 4,000. Bunun içinse en az 3,000 istiyorum.
2: Buna 4,000, buna 3,000 istiyorsun.
4: Evet. İkisi de buna değer.
0: Evet tabii, çıkmış boyaları ve paslanmaları görmezsek durumu gayet iyi diyebiliriz.
2: Herkes yerini alsın. Bunların gerçek değeri ne peki?
4: Bunu şu an piyasada en az ama en az 7,000'e bulursun. 106 bin kilometre yapmış bu.
2: Bunu kullanmak düşündüğümden daha kolaymış. Buna ihtiyacımız olmasa bile satın almayı cidden çok istiyorum. Torunlarımla tur falan yaparız. Ne kadar havalı olur ama. İkisi için toplam ne kadar istersin?
4: İkisi için 6,500. Peki 6,000?
2: Hayır. Bunları rahat kullanmak için yenilemem gerekecek. Dolayısıyla söylediğim fiyat benim için hiç uygun değil.
4: Bana bir dakika verebilir.
2: Tabii, biz de bir bakalım.
4: Tamam.
2: Evet, bu otobüsleri çok istiyorum. Bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum. Evet, ne diyorsunuz?
4: Birine 3,000, birine 2,500. Böyle bile düşük aslında.
2: Tabii, Ama ikisi için 3000 istesen?
4: İmkansız.
2: 3500?
4: 5500 olmalı. Daha aşağıya inemem.
2: Üzgünüm.
4: Tamam.
2: Çok teşekkür ederiz.
4: Biz teşekkür ederiz.
2: Memnun oldum. Üzgünüm. Bu otobüsler o kadar etmezdi. O kadar fazla istemelerine üzüldüm. Onları koleksiyonuma eklemeyi
0: bazen
2: çok isterdim.
0: Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin.
2: Evet, kötü oldu. Onları alsak iyi olurdu.
5: Nasılsınız? Bu saati rehin bırakmak istiyorum.
6: Ne kadar istiyorsunuz?
5: 200 dolar kadar istiyorum ama buradan 300 dolar almıştım.
6: Fiş varsa aldığınızın %40'ı kadar ödeme yapabilirim.
5: Fişim yok ki. 2 ay önce falan almıştım. Nasıl bulayım şimdi? Nereden bulayım? Hadi.
6: 50 doların altındadır.
5: 200 dolar veremez misin?
6: 200 dolara yakın bir şey veremem.
5: Neden 200 dolar veremiyorsun?
6: Çünkü bunu 50 dolara satıyoruz. Satış fiyatından fazlasını veremem.
5: Ama ben bunu 300 dolara aldım. Tek yapman gereken ismimi yazıp ne kadara satın aldığımı
6: yardımcı
5: görmek.
6: Yardımcı olabilir miyim?
5: Yardım mı? Bu saate 300 dolar verdim.
6: Tamam.
5: Bunun için 200 dolar istiyorum. Bu saatleri bu kadara tamam. Satıp sonra bakın. Almamız gereken parayı vermezlik yapamazsınız.
6: Hayır. Hiçbir zaman tamamını ödemiyoruz ama bizden aldıysanız belli bir yüzdesini
5: veriyoruz. Nasıl ya? Yüzde falan değil. Paramı istiyorum
6: ben. İsminizi verebilir misiniz?
5: Söylüyorum
6: İsminiz
5: işte.
6: İsminiz lütfen.
5: Taishan. T-A-İ-S-H-A-U-N-E. Çok saçma. Bana paramı geri verin. Burada o kadar para kazanıyorsunuz
6: dakika,
5: ve bana 200
6: dakika.
5: Dolar veremeyecek misiniz yani?
6: Bayım, sizin hesabınızda hiçbir şey göremiyorum.
5: Aa, hadi ama dostum, bu saati buradan aldım ben.
6: Fişiniz var mı?
5: Hayır, fişim yok ama buradan aldım.
6: Eğer fişinizi bulabilirseniz yardımcı olabilirim.
5: Anlamıyor musun? Ortada fiş falan
6: saati
5: yok.
6: Saati buradan aldığınızı söylediniz, öyle değil mi?
5: Fişim vardı, şimdi kaybettim onu.
6: Tezgahımıza
5: vurmayı keser misiniz? O saat 200 dolar ediyordu, bana ne?
6: Tamam, hesabınızda görünmüyor. Bugün size 50 dolar verebilirim. Ama fişi getirirseniz...
5: Bu saat için 50 dolar istemiyorum. Bunun için 200 dolar istiyorum.
6: Bugün size 50 dolar verebilirim.
5: 50 doları ne yapayım ben? Hayır, bu saat için 200 dolar istiyorum, tamam mı? Bunu buradan almıştım.
6: Fişi bulduğunuz zaman gelin lütfen, olur mu?
5: Aa, hadi ama dostum. Camın arkasında rahatsın. Oh, 200 dolar neymiş göstereceğim
6: beni
5: sana.
6: Beni tehdit mi ediyorsun?
5: Sakin olmalısın.
6: Beni tehdit ederek
5: tanrım.
6: Hiçbir yere varamazsın.
5: Hadi ama dostum, söylüyorum size. Bu 200 dolar eder. Paramı alamıyorum resmen. Bunu buradan almıştım ben.
6: Affedersin, affedersin. Bağırmaya devam ederseniz bu konuşma burada biter.
5: O niyeymiş?
6: Çünkü bitireceğim.
5: Ah, hadi ama dostum. Benim saatimi niye almıyorsunuz ha? Resmen benim paramla benimle dalga geçiyorsunuz. Bu saat için 300 dolar vermiştim ben. 300 dolar. Paramı geri istiyorum.
6: O saat için 200 dolar istedi.
7: Neden vermedin?
6: Sen bana verir miydin ki? Hadi versene.
7: Gitmelisin abi.
5: Görüşürüz dostum, görüşürüz. Beni güvenlikle attırıyorsunuz. Hadi ama. Bu saat için 200 dolarımı istiyorum ben. Tamam mı?
7: Ne tarafa gidiyorsun?
5: Arabam yok dostum. Otobüsü yakalamam hayır, gerek.
7: O tarafa
5: şimdi otobüse binmek
7: gerek.
5: İçin param bile yok. Şu halime bak.
6: Ben aptal değilim. Böyle üzerime yürüyemezsin. Anlattığın hikayeleri biliyorum. Bana yalan söylememeli. 50 doları bile alamadı. Sessiz olup 50 doları kabul edip gitmeliydi.
2: Ne kadar ihtiyacım var?
8: 200 istiyorum.
2: 150 verebilirim.
8: Çok iyi.
2: Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz.
6: Bunun için ne kadar vermeye hazırsınız?
2: Hayır, asıl soru şu. Sen bunu bize ne kadarla bırakacaksın? Tamam, burası iyi. Tamam.
9: El yapımıdır. Eşim bunu bana düğün hediyesi olarak almıştı. Birlikte yaptık. Bana daha sakin olmayı öğretmesi gerekiyordu.
6: Tam bir oyuncak ev. Ön tarafı açılıyor. Işıkları çalışıyor. Venedik tarzı lavabo var banyoların birinde. Tahta merdivenler. Büyüdüğü zaman kızıma bunu versem çok güzel olurdu. Gördüğüm en havalı oyuncak ev olabilir bu. Ne kadar istiyorsun?
9: 5000 dolar istiyorum.
2: 5000. Bu fiyata nereden vardın?
9: Daha yarısı bile bitmemişken biri 5000 dolar teklif etmişti. Böyle alırım demişti.
2: Bilemiyorum. Gerçekten çok güzel. Lütfen beni yanlış anlamayın. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok emek harcadığınızı da görebiliyorum.
10: Bunun ederinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Söyler misiniz?
2: Yani muhtemelen 1500 dolar.
9: Biz aramızda bir anlaşma yaptık. Kristen her yıl çocuklarını Disney'e götürüyordu. Bu yıl gidemiyorlar. Çocuklar hayal kırıklığına uğradı. Ben de evi alıp satabilirsin dedim. Ben de çocuklarımı alıp hep beraber
10: benim
9: Disney'e
10: gideriz dedim.
9: Benim
10: bir kızım ve bir oğlum var. Onun iki
2: evet,
10: kızı
2: tamam.
10: Var.
9: Peki en az 5000 alamıyorsam o zaman 3000 isterim ben de.
2: Bakın şimdi söyleyeceğim şeyi daha önce hiç yapmadım. 2000'i kabul ederseniz hemen size parayı veririm. Gerçekten daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. İnanın.
9: Sanki 500 dolara veriyormuş gibiyim.
10: 2500'e kadar çıkamaz mısın peki?
2: Yapamam. 2000'e kadar çıkarım. Ve bana inanın daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Size gerçekten aklımdan geçeni söyleyeyim mi? Bunu alıp satmayacağım. Onun bir kızı var, daha dün buradaydı. Bu ona gidecek. 2000 diyorum.
9: Tamam, 2000'i kabul ediyorum. Disney'e gidiyoruz.
2: Disney'e gidiyorsunuz.
9: Evet, Disney'e gidiyoruz.
2: Hikayelerinden dolayı biraz fazla verdim galiba. Ama olsun. Yine muhteşem bir oyuncak evini iyi bir anlaşmayla almış olduk.
9: Pekala. Aman tanrım, bir dolu nakit para var. Bir zarf dolusu parayla buradan ayrılıyoruz. Oyuncak ev sayesinde çocuklarımızı Disney'e götürebileceğiz.
10: Disney'e gidiyoruz.
9: Evet, senin. Disney'e gidiyoruz. Teşekkür
6: Görüşürüz,
9: ederiz.
6: Görüşürüz, iyi günler.
2: Merhaba, nasılsın? Birkaç gün önce bir kadın babasının cenazesi için bazı eşyalarını satmaya gelmişti. Paraya ihtiyacı vardı.
10: Sana sarılabilir miyim?
2: Nasılsın, daha iyi misin?
10: Ah Tanrım.
2: Benim İyisin,
10: için
2: değil mi?
10: Ne kadar önemli bir şey yaptığını en iyi böyle gösterebilirim. Ha. Sen gerçekten bir meleksin. Duydun mu beni?
2: Cenaze yarın mı olacak? Hemen gömülecek mi yani?
10: Tanrı'nın ve senin sayende evet yarın olacak.
2: Sana yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyum. Çiçekler falan
10: evet,
2: var mı?
10: Evet, birkaç çiçek var.
2: Bana bir iyilik yapar mısın? Bunu oraya koyar mısın?
10: Tabii.
2: Çok teşekkür ederim gerçekten.
10: Aman Tanrım. Bu da Rab. Tüm bu süreçte bana destek oldu.
2: Teşekkür
10: Sizi
2: ederim.
10: Tanıtmak için onu buraya getirdim.
2: Sağ
10: Neden
2: olun.
10: Söz ettiğimi görmesi gerekiyordu. Ona inanamayacağını söylemiştim çünkü.
2: Bunu ne için istersen kullan. Yardımcı olabildiğimiz için mutluyum. Acıyı yavaş yavaş bastır.
10: İkiniz de düşmemi engellediniz.
2: Sakın
10: Aydınlanmış
2: düşme.
10: Gibiyim. Gerçekten
2: Teşekkürler.
10: Bu inanılmaz. Bir mucize gibi.
2: Her gün yardım ettiğimiz insanların bu kadar mutlu olduğunu görmüyoruz. Bugün de öyle bir gündü. Gözlerim biraz doldu.
10: Sizi çok seviyorum.
2: Teşekkürler. Yardım
10: Sizi
2: edebildiğimize
10: seviyorum.
2: Sevindim. Görüşürüz.
10: Teşekkür ederim.
2: Pekala.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Karpedo. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
5: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's
2: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'um hoş geldin.

0: böyle yüzme mekanları görmediniz. Sizi içine dalmaya teşvik eden çok gizli, muhteşem yerleri bulmaya çalışıyoruz. Arizona'daki renkli bir vadiden, Fiji'deki kalpleri durduran bir kaydırağa gideceğiz. Porto Rico'da karanlıkta parlayan bir körfezi ziyaret edeceğiz.
1: Aman tanrım.
0: Ve İtalya'nın en büyük insan yapımı şelalesine gideceğiz. Bir uçurumun tepesinde ya da suların derinlerinde ya da ikisinin arasında her yerde. Hazır olun çünkü dünyanın en güzel gizli yüzme mekanlarından bazılarını ziyaret etmek üzeresiniz.
1: Bu şu ana kadar yaşadığım en güzel, en nefes kesici deneyimdi.
0: Yolculuğumuza Costa Rica'dan başlıyoruz. San Jose'nin 90 dakika kuzeyine ormanlık bir arazi olan Bajos del Toro'ya gidiyoruz. Burada bizi tam anlamıyla gizli bir hazine bekliyor. Bajos del Toro kasabası gizli bir mücevher olarak tanınır. Şehre bu kadar yakın olmasına karşın turistler tarafından çok az bilinir. Dağlık çevresi maceracılar için tam bir cennettir. Ormanlık arazide muhteşem doğa yürüyüşleri yapılabilir. Ve bu zorlu koşullara dayanacak kadar güçlüyseniz, belki de Costa Rica'nın en gizli güzelliklerinden birine ulaşabilirsiniz. Yani Tesoro Escondido şelalesine. Tesoro Escondido, gizli hazine demek.
2: Çok maceralı olacak. Suyun içine atlayacağız. Kayadan kayaya atlayacağız. Çılgınca şeyler yapacağız.
3: Evet.
2: Yani çok güzel olacak.
1: Muhteşem.
2: Çok eğleneceğiz.
1: Harika olacak.
4: Harika.
0: Dağ rehberi Kenneth, bölgenin yerlisi Criseida, Carol, Esteban ve Diego'yu şelaleye doğru 5 kilometrelik bir yürüyüşe çıkarıyor.
1: Buradan bir saat kadar uzakta otursam bile buraya hiç gelmedim. O yüzden öğrenmek istiyorum.
0: Yürüyüş açık arazideki 1,5 kilometrelik bir yolla başlıyor. Sonra da bulutların arasındaki bir ormana giriliyor. Buradan sonra aşağı dik bir inişle karşılaşıyorsunuz. Ve bir nehir geçişiyle.
2: Dikkat edin çocuklar.
0: Ama bu zorlu yolculuğa değiyor. Çünkü nehri geçtikten sonra Costa Rica'nın en görkemli doğa harikalarından birine sadece 300 metre yolunuz kalıyor.
2: Oh, işte burada.
1: Vay canına.
4: Vay canına.
2: Harika öyle değil mi?
3: Vay şuna
1: Aha,
3: bakın.
1: Bayıldım.
0: Tesoro Escondido şelalesi 75 metrelik yeşil yosunlu bir renkli volkanik kaya uçurumundan aşağı akıyor. Ama en çok dikkat çeken renk suyun kendine ait.
1: Mavi rengini çok beğendim.
2: Evet. Şimdi neden gizli hazine dendiğini anlamışsınızdır herhalde, değil mi?
3: Evet, kesinlikle.
1: Evet.
0: Bu muhteşem parlak mavi renk, nehrin yukarısındaki hala aktif durumda bulunan Poás Volkanı'nın kraterindeki minerallerden geliyor.
2: Aslında ana mineral bakır. Ama içinde sülfür, amnesyum ve demir de var. Bu özel karışım sayesinde ortaya bu kadar güzel ve özel bir renk çıkıyor.
1: Girmek için sabırsızlanıyorum.
0: Buradaki havuz 10 metre derinliğinde. Eğer hemen yanındaki kayaların üstüne çıkarsanız, onları 2 metrelik doğal bir dalış platformu olarak kullanabilirsiniz. Su 16 derecelik sıcaklığıyla biraz serin. Çünkü deniz seviyesinden 2950 metre yüksekten geliyor.
1: Gerçekten çok soğuk. Ama ondan sonra bedeniniz soğuğa alışıyor ve harika oluyor.
3: Bu muhteşem su kütlesinin üstünüze doğru akması insana doğa konusunda farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bunu kesinlikle yapmalısınız. Bunu yaşamanız gerekiyor.
1: Bence burası sihirli bir yer. Şelale muhteşem.
2: Su çok mavi. Gerçekten eğlenceli ve çok güzel. Burayı kalbimde taşıyacağım çünkü burada bir enerji ve rahatlatıcı, huzur verici bir duygu var. Harika bir yer. Gerçekten muhteşem bir deneyim.
0: Şimdi Fiji'nin en büyük üçüncü adası olan Taveuni'ye gidiyoruz. Burası içinde muhteşem bir şelale barındıran tropik bir cennet. Taveuni muhteşem bitki örtüsü sayesinde Fiji'nin bahçe adası olarak bilinir. Yağmur ormanlarının %80'i dokunulmamış olarak durmaktadır. Çünkü bir ulusal park tarafından korunur. Ama bu park başka bir şeyi daha koruyor. Bu o kadar gizli bir yüzme yeri ki oraya ulaşabilmek için hem denizden hem de karadan bir yolculuk yapmak gerek. İşte karşınızda sakin bir güzelliğe sahip Weinenbau Şelalesi.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
4: Lavena'ya hoş geldiniz. Adım Simon.
1: Simon, Hannah.
0: Victor, Hannah, Sarah ve Erika, yerel rehberler Simone ve Gabriel'le birlikte şelaleye doğru bütün gün sürecek bir yolculuğa çıkıyor. Taveuni şelalelerinin çoğu sahile yakındır. O yüzden bir tekne gezisi keşif için en kolay yol. Ve Weinenbau Şelalesi'ne varmadan önce eğer ziyaretinizi doğru zamanda yapıyorsanız yolda muhteşem bir manzarayla daha karşılaşırsınız.
4: Bu şelalenin yanına sadece sular yükseldiği zaman gidebiliriz. Çünkü sular çekildiğinde burası neredeyse susuz kalır.
0: Buraya Waini Wakafa Şelalesi deniyor. Çevresinde canlı yeşil bir orman bulunan üç aşamalı bir şelale.
1: Gerçekten muhteşem.
5: Denizden doğrudan evet. Bu şelaleye gelmek gerçekten çok heyecan verici.
1: Hiç böyle bir şey gördüğümü sanmıyorum. Üstüne çıkmayı istiyorum.
0: Alt katın üstünde diğer iki şelaleye bakan doğal bir köpüklü havuz var.
5: Oho, ne kadar soğuk.
0: Ama burada serinledikten sonra aşağı inmenin tek yolu var. Yüksekten atlamak.

0: Çok güzeldi. Orada 7 metrelik bir atlayış var. Çok güzeldi.
1: Muhteşemdi. Adrenalin pompalı.
2: Evet.
3: Ve bu daha ısınma şelalesi sayılır. Weinenbau şelalesi 2,5 kilometre uzakta. Ama ormanın derinliklerinde ve tekne sizi sadece buraya kadar getirebiliyor.
0: Şelaleye kadar biraz yürümek üzereyiz.
2: Evet, hak etmeliyiz değil mi?
3: Buradan sonra yağmur ormanının içinde 800 metre kadar yürümeniz gerek. Akan suyun sesini duyduğunuzda yaklaştığınızı anlıyorsunuz.
1: Aa, vay canına.
4: İşte şelale.
1: Harika.
3: Bu manzara daha sonrakilerin özeti gibi. Şelaleye ulaşmak için yanlarında 10 metrelik yamaçlar olan 3 bağlantılı havuzdan yüzmeniz gerek.
2: Yüzerken dibe kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Su o kadar berrak ki.
3: 12 metrelik şelalenin dibine geldiğinizde sonunda her şeyi görebiliyorsunuz. Daha küçük 7 metrelik bir şelale hemen yan tarafta gizlenmiş durumda ve ikisi de tamamen size ait.
1: Çok güzel. İkisini de arkamızda görebiliyoruz. Gerçekten çılgınlık.
2: Yukarı çıkmaya çalışacağız. Belki oradan aşağı atlayabiliriz.
3: Vadinin bu kesiminde birçok doğal atlama noktası var. İlki 5 metreden başlıyor. Ve gerçekten cesursanız yamacın tepesinden 15 metrelik bir atlayış yapabilirsiniz.
0: Evet.
3: Ama aşağı inmenin tek yolu yamaçtan atlamak değil. Çünkü ikinci şelale bir su kaydırağı gibi ikiye ayrılıyor.
5: Bir anda havaya sıçrıyorsunuz ve suyun içine fırlıyorsunuz. Gerçekten çılgınlık. Aşağıya inince adrenalin doluyorsunuz.
6: Çok eğlenceli ve tekrar yapmak isterim. Bugün birçok değişik şelale gördük.
2: Evet.
5: Manzara gerçekten harikaydı. Daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Çok doğal ve el değmemiş durumda.
2: Belki çok yol geldik ama karşılığını da aldık.
5: Daha güzel bir gün olamazdı.
2: Evet.
3: Şimdi Porto Rico'ya gidiyoruz ama ana adaya gitmeyeceğiz. 13 kilometre doğuya, Vieques'e gideceğiz. Ve burada inanmak için görmeniz gereken bir gece su macerası yaşayacağız. Porto Rico'da toplam 143 ada var. Vieques üstünde insanların yaşadığı 3 adadan biri ama neredeyse tamamen el değmemiş durumda. Ada sadece 134 kilometre kare ve vahşi atlarla dolu beyaz kumsalları var. Ama adanın en güzel manzarasını güneş tepedeyken göremezsiniz. Esperanza kasabasının hemen doğusunda gündüz aynı diğerlerine benzeyen bir körfez var. Ama gece olunca dünya rekorlarına geçmiş bir doğa olayı sihirli bir görüntü oluşturuyor. Karanlıkta parlayan bir su. Burası bioluminescent körfezi.
4: Tamam çocuklar, hadi bitirelim şu işi.
3: Abe Esperanza'da tur rehberi olarak çalışıyor. Ve bu gece arkadaşları Carlito ve Moria'yı bioluminescent körfezine götürecek. Bu arada gündüz de birkaç yere uğrayacaklar.
1: Biyo körfezine daha önce hiç gitmedim. Ne göreceğimi bilmiyorum ama çok heyecanlıyım.
7: Demek bu tarafta ha?
4: Evet, şu tarafa gideceğiz ve aslında orada bir kanal var.
7: Evet.
4: 200 metre kadar tünellerin içinden geçeceğiz.
3: Vieques çok güzel bölgelerle dolu. Birçoğuna sadece su yoluyla gidilebiliyor. Bir kano alın ve muhteşem ormanlık alanları ziyaret edin.
1: Yukarı baktığımda üstüm kapalıydı. Gökyüzünü zorlukla görüyorsunuz. Çok karanlık, sanki mağarada gibisiniz.
4: Sanki ayaklı çalılar gibiler. Aslında bu ayaklar hava kökleri.
7: Muhteşem.
1: Evet.
3: 800 metre sonra ağaçların arasından kayalık bir sahile varılıyor. Burada muhteşem bir ödül bulabiliyorsunuz.
1: Aman tanrım.
7: Köşeden dönünce bir anda o harika kumsalı gördük.
3: Bu 100 metrelik beyaz kumlu sahile Playa Tablón deniyor. Sahil Karayip Denizi'nin parlak turkuaz sularına bakıyor.
7: Tamam, başardık.
1: Abe, gerçekten harika.
4: Hepsi sizin. Size özel kumsal.
3: Playa Tablon gün batımına kadar kalabileceğiniz güzel bir yer. Ama unutmayın, ana etkinlik hala sizi bekliyor.
4: Hadi gidelim buradan.
3: Güneş batarken Bioluminescent Körfezi'ne doğru 3 kilometrelik yolculuğunuza başlıyorsunuz. Oraya tam hava kararırken varmanız gerek. Tabiat ananın en etkileyici ışık gösterilerinden birine hazır olun.
7: Daha gördün mü?
1: Evet. Vay canına.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
11: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
12: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
11: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
13: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
11: Aa! Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
12: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
11: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
12: Pet otel var.
11: Daha bir sürü şey var ama yani.
12: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
11: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
14: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
12: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
11: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
12: Çok isteriz.
11: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
15: Rams.
16: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
17: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
18: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
19: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
20: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
21: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
22: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un
23: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
24: Şimdi Domino's app'i indir, cepte

0: Porto Rico'nun Vieques Adası turistlerin pek de uğrak yeri olmayan bir yer. Ama ne kaçırdıklarının hiç farkında değiller. Çünkü bu adada sadece geceleri açığa çıkan inanılmaz bir sır var.
1: Belki 30 metre kadar düz gideceğiz. Sonra da sola doğru döneceğiz.
0: Etraf çok karanlık olduğunda bir kanoya binin ve buraya neden bioluminescent körfezi dendiğini kendiniz görün.
2: Vay canına! Aman tanrım! Maviler patlayıp duruyor. Sanki milyonlarca küçük led ışığı var.
0: Bu parıltı dinoflajelat denen bir tür planktondan geliyor. Su ne zaman dalgalansa bir savunma mekanizması olarak mavi ışık yayıyorlar. Ve burada dünya rekoruna ulaşan miktarlarda yaşıyorlar.
1: Normal denizde ortalama sayıları litrede 10-12 kadardır. Ama bu körfezdeki yoğunlukları 100 bin ile 240 bin arasında değişiyor. Yani bu körfezde dünyadaki her yerden daha yoğun olarak bulunurlar.
2: Gerçekten sihirli bir görüntü. Çünkü daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Bu gerçekten de muhteşem bir gündü. Hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim olduğu kesin.
0: Şimdi Mendocino, Kaliforniya'ya gidiyoruz. San Francisco'nun 3,5 saat uzağında, kilometrelerce uzanan uzak bir sahilde dünyanın en alışılmadık kumsallarından biri yer alıyor. Mendocino eskiden 20 kilometre karelik ufak bir sahil kasabasıydı. Devasa sekoya ağaçlarının ve dik sahil kenarı yamaçların arasında yer alırdı. Pasifik Okyanusu manzarası hem sanatçılar hem de tatilciler açısından popülerdir. Ama bu yamaçların altına inebilirseniz, Kaliforniya'nın en ıssız kumsallarından bazılarını bulursunuz. Birinde de çok şaşırtıcı ve garip bir jeolojik mucize görülür. İşte gizemli Bowling Ball kumsalı.
3: Remy, kumsala gitmeye ne dersin? Bowling Ball kumsalı olur mu?
4: Evet, güzel olur.
5: Bowling Ball Beach, biz
3: tamam.
5: Geliyoruz.
0: Jillian, Carly ve Remy, arkadaşları Oren, Jess ve Greg'le birlikte hafta sonlarını Mendocino'da kamp yaparak geçiriyor. Ve geçen gece bu inanılmaz kumsalı öğrendiler.
3: İşte geldik.
5: İşte geldik.
3: Evet.
0: Yolculuk birinci otoyoldaki Point Arena'nın 5 kilometre güneyinden başlıyor.
5: Gerçekten de bütün bölge çok güzel. Hiç el değmemiş bir bölge.
0: Uçurumun kenarına sadece 500 metre yol var. Ondan sonra kolay kısım resmen bitmiş oluyor.
6: Çocuklar, aşağı inmek için bir engeli aşmamız gerek. Sanırım bazıları boğacın yanından tırmanarak inmiş, bazıları da aşağı inmiş ve suyun içinde yürümüş. Ne güzel bir macera bu. Aferin sana
3: Jess. Evet.
0: Engeller çoğu turisti buradan uzak tutuyor. Ve dibine varana kadar da kumsalı göremiyorsunuz.
3: Vay canına.
0: Bowling Ball kumsalı Schooner Gulch adındaki daha büyük bir eyalet plajının parçası. Burada 2 kilometrelik el değmemiş kumluk bir sahil bulunuyor. Ve evet, bu eşsiz adın bir nedeni de var.
3: Bu bowling topları nerede?
6: Bu çok iyi bir soru.
3: Tam olarak neden bahsediyorlar ki? Neden bir şey bowling topuna benzesin?
0: 800 metre kuzeye yürüyün ve bunun cevabını alın.
3: Sanırım bowling toplarını görüyorum.
6: Ay, bunlar onlar mı?
3: Yuvarlak taşlar görüyorum. Vay canına.
0: Bu yuvarlak kaya sırası sadece sular çekildiğinde görülebiliyor. Jeologlar bu ender görülen formasyona yumru diyor.
3: Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
6: Sanki toplar şu taraftan geliyor çocuklar. Şu duvardan erozyonla geldiklerini görebiliyorsunuz. İzleri gördünüz mü?
5: Evet.
0: Bowling topları yamaçlardaki kum taşlarından oluşuyor. Dalgalar çevrelerindeki duvarları aşındırdıkça onlar da kumsala yuvarlanıyor.
6: Gerçekten çok hoş. Hepsi bu tek noktada toplanmış. Burası çok güzel bir yer.
0: Ama burayı özel yapan tek şey kayalar değil, aynı zamanda ıssız olması. Sadece kendi başınıza kalabileceğiniz bolca koy var.
6: Burası gerçekten çok soğuk. Genelde dalış elbisesi gerekiyor. Elbise olmadan yapmaya cesaret ettim ama fazla dayanamadım.
0: Ama bir kutup ayısı atlayışına açıksanız buradaki dalgalar body surf'ü ve boogie board için uygun.
5: Aa, Hadi, hadi, hadi. Çok güzel Remy.
2: Bolca dalga yakaladık ve surf bir harikaydı.
3: Yüzdük ve kayalara tırmandık. Çok aktif bir gündü.
5: Mükemmel, unutulmaz bir gün oldu gerçekten.
0: Ama Kaliforniya'daki en iyi aksiyon sahilde değil. 360 kilometre içeride Grass Valley kasabasının yakınlarında gizli bir şelale eyaletin en çok adrenalin salgılatan atlayışlarından birine ev sahipliği yapıyor. Kaliforniya'da Sierra Nevada'nın eteklerinde Lake Wildwood adlı ufak bir topluluk var. 300 dönümlük bir gölün çevresinde evler yer alıyor. Bölgenin sakinleri her türlü su sporunun ve güzel orman manzarasının tadını çıkarıyor. Ama yerel halk gerçekten çılgınlık yapmak istediğinde gölden çıkıyor ve yürüyüşe başlıyor. Çünkü gizli bir patika yamaç atlayışçılarının cennetine açılıyor. Buranın adı Wildwood Şelalesi. Bugün yamaç atlayışçısı Dylan, arkadaşları Summer, Alex ve Sabrina'yı Wildwood Şelalesi'nden atlayış yapmaya götürüyor.
4: Wildwood Şelalesi'nin en güzel tarafı erişilebilir olması ama kimsenin yerini bilmemesi.
2: Anladın mı?
0: Yürüyüş Wildwood Gölü'nün sadece 800 metre ilerisinden başlıyor.
4: Evet.
7: Hiç fena değildi.
0: Ama bu yol sizi yüzme mekanına götürmüyor. Oraya varmak için sadece yerel halkın bildiği bir dönüş yapmanız gerek.
7: Aman tanrım.
4: Boruyu 300 metre kadar takip ediyorsunuz ve sonra ufak bir bölgeden aşağı iniyorsunuz. Çalılara dalıyorsunuz.
8: Sonlara doğru biraz zorlaşıyor. Çalıları temizlemek gerekiyor. Ve bazı şeylerin üstünden bazılarının altından geçmek gerekiyor.
0: Buraya yolu bilen biriyle gelmek daha iyi. Çünkü uçurumun kenarına gelene kadar şelaleyi göremiyorsunuz.
8: İşte bu harika.
4: Ne kadar güzel değil mi?
0: Wildwood Şelalesi 10 metre yükseklikten 8 metre derinliğindeki bir havuza akıyor. Havuzun çevresi ise yüksek duvarlarla çevrili.
4: Wildwood Şelalesi çok dar bir vadinin içinde bulunur. Kenarlara baktığınız zaman çok dikeydir.
8: Gelip baktığınızda ve gördüğünüzde vay canına diyorsunuz, geri çekiliyorsunuz. Çünkü orada olmasını beklemiyorsunuz. Yine de çok güzel.
0: Düzinelerce doğal dalış platformu sayesinde bu güzellik epey heyecan da barındırıyor. Profesyonel yamaç atlayıcıları 3 metre ile 12 metre arasındaki yamaçlarından atlamak için Wildwood Şelalesi'ne geliyor.
8: Çok güzel geliyor. Bir anda büyük bir serinlik ve adrenalin patlaması yaşıyorsunuz.
7: Güne başlamak için harika bir yol. Önce biraz korkuyorsunuz ve sonra sizi ferahlatıyor. Cidden harika.
0: Ama en iyi atlayıcıların en büyük adrenalin patlamasını yaşadığı tek yer var. En yüksek yamacın tepesi sudan 18 metre yüksekte. Buradan atladığınızda suya çarptığınızdaki hızınız saatte 45 kilometreye ulaşıyor. Birazdan Guam'da gizli bir mağarayı arayış ve daha sonra inanılmaz bir sırrı saklayan bir İtalyan şelalesi.
6: Vay canına, ne kadar güzel.
9: Çok sevdim.
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
11: Kredi. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
14: Oh Milo Puff!

0: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartım Hadi.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'daki Wildwood Şelalesi zorlu bir yürüyüşten sonra tatlı gelen bir ödül gibidir. Ama tırmanmaya devam etmek isterseniz heyecan daha da artıyor. 18 metrelik bir yamacın tepesinden suya atlıyorsunuz.
1: O kadar yüksekten atlamak her zaman çok ciddi bir şeydir. 16 metrenin üstüne çıktığınızda orada durursunuz. Doğru an geldiğinde atlarsınız ve hiç duraksamazsınız.
2: Evet!
1: Hemen 18 metreliğe çıktım ve ön taklayla atladım. Çok güzeldi.
3: Başarınca cidden çok sevindim.
1: Wildwood Şelalesi kesinlikle en sevdiğim yerlerden biri. Benim için çok özel bir yer.
4: Gerçekten gizli ve sessiz bir yer. Sanki kaçabileceğiniz ufak bir yer gibi.
3: Yazları en iyi vakit geçirme yeri. Kim böyle sıcak bir günde yüzmeye gitmek istemez ki? Yamaçlardan atlarsınız, biraz heyecan duyarsınız ve arkadaşlarınızla eğlenirsiniz. Gerçekten gündüzü geçirmek için harika bir yer.
0: Şimdi Endonezya'nın Bali Adası'na gidiyoruz. Burası tatil köyleriyle ünlüdür. Ama yine de dikkatleri çok çekmeyen bir kumsalı var. Endonezya dünyanın en büyük ada ülkesi. 1 milyon 100 bin kilometrelik okyanusa yayılmış 17 binden çok adası var. Ama en ünlüsü kesinlikle Bali. Yılda yaklaşık 8 milyon turisti ağırlıyor. Çok sevilen bir tatil yeri olmasına karşın Bali'de sahil kenarında hala gelişmemiş bölgeler de var. En uzaktaki güney sahiline gidin. İlk bakışta görünmese de nereye bakacağınızı biliyorsanız harika bir kaçış noktası bulabilirsiniz. Karşınızda Yang Yang Kumsalı.
5: Kumsala gidelim mi?
6: İlk defa. Hadi gidelim.
5: Hadi gidelim.
0: Catherine, Jessica ve Christine Bali'yi ilk kez ziyaret ediyor. Ve bugün çevrenin yerlisi olan arkadaşları Bas onları özel bir kumsala götürecek.
5: İşte geldik. Yang Yang Kumsalı.
6: Hazırız.
7: Ah, ne kadar heyecanlı.
0: Kumsal Phuket Yarımadası'nın ucunda yer alıyor. Ama oraya vardığınızda hiç kum göremiyorsunuz. Onun yerine Hint Okyanusu'na bakan 130 metrelik bir uçurum görüyorsunuz.
6: Aman tanrım.
4: Aman tanrım, çok güzel.
6: Bu çılgınlık.
0: Kumsal bu uçurumun altında yer alıyor.
5: Suyun rengi çok mavi değil mi?
6: Evet, evet çok,
5: çok güzel görünüyor.
7: Gidip harika. Bakmak ve keşfetmek istiyorum. Hadi
6: evet,
7: gidelim.
6: Gitmemiz gerek.
0: Oraya varmak için birkaç virajı da içeren dik bir yoldan inmeyi göze almanız gerek. Bu tepelere uyulmuş bir yol.
6: Ne kadar da güzel bir yer.
0: Bu zorlu yürüyüş çoğu turisti buradan uzak tutuyor. Ama çaba gösterenler için aşağıda muhteşem bir ödül var.
6: Aman tanrım.
0: Yang Yang plajı 1,5 kilometrelik beyaz kumdan oluşuyor. Etrafı da yeşil bitkilerle, mavi suyla ve kalker yamaçlarla çevrili.
7: Kumsal kesinlikle çok güzel. Çevrede tek bir kişi yok.
6: Şahane bir mavilik. Dalmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım.
0: Yang Yang'taki dalgalar 2 metreye ulaşabiliyor. Kışın ideal bir sörf noktası oluyor. Bu da güney yarıkürede Nisan ve Eylül ayları arasına denk geliyor.
6: Ah! Beni kenara atıyor. Her şey çok sıcaktı. Sular çok maviydi. Tam bir Bali deneyimi diyebilirim.
7: Yang Yang Kumsalı Bali'deki en güzel yer. O kadar eğlenceli ki anlatamam.
6: Buraya tekrar gelmeliyim. Bu kesinlikle gördüğüm en güzel kumsal.
0: Şimdi de Guam'a gidiyoruz. Aslında eşsiz bir yeraltı yüzme noktasını bulmak için onun içine giriyoruz. Guam, Birleşik Devletler'in resmi olmayan toprağı. Honolulu, Hawaii'nin 6400 kilometre kadar batısında yer alıyor. Ada başkent Washington'ın neredeyse 3 katı. Bu da düzinelerce güzel kumsala sahip olması için yeterli. Ama Guam'ın doğu tarafındaki bir sahil kesiminde bunun yerine kayalık yamaçlar var. Ve bu yamaçların arasında bakacağınız yeri bilirseniz, Marbo Mağarası adıyla bilinen bir yeraltı yüzme noktasını bulabilirsiniz.
2: Merhaba, hoş geldin, hoş geldin.
0: Bugün adanın yerlileri Jose, Matt ve Albert ziyarete gelen arkadaşları Tabitha'yı mağarayı görmeye götürecek.
8: Oranın yolunu bilen birini tanımanız gerekiyor, yoksa kaybolabilirsiniz.
6: Çok heyecanlıyım.
0: Yolculuk ufak Manila köyünden başlıyor. İşaretsiz toprak bir yolun sonunda aracınızı park edebileceğiniz küçük bir açıklık var.
6: Sonunda geldik.
0: Bir patikadan kısa ama zorlu 10 dakikalık bir yürüyüş yapılıyor. Ormanın içinden bitki örtüsüyle kaplı kayaların üstünden geçiliyor.
8: Dikkat et.
6: Çok kayalık var.
8: Evet, dikkat et.
0: Mağaranın girişini bulmak zor olabilir. Çünkü çevresinde çalılar yetişmiş durumda.
6: İşte orada.
8: Evet, sonunda.
0: Yolu bulduktan sonra tepe kenarında doğal taştan merdivenler görüyorsunuz ve 5 metrelik bir iniş başlıyor. Ondan sonra bir anda kendinizi başka bir dünyada buluyorsunuz.
6: Ne kadar sessiz. Merhaba.
8: Ne kadar huzurlu.
0: Marbo Mağarası 13 metre genişliğinde ve kireç taşından oluşmuş. Bu tatlı su havuzu bir yeraltı kaynağından besleniyor.
8: Çok güzel görünüyor. Girmeliyiz.
6: Su çok mavi görünüyor ve çok berrak. Harika bir şey.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra donanma tarafından buraya beton bir platform yapılmış. Burada eskiden köye su sağlayan bir pompa varmış. Ama bugün heyecan verici bir su altı yüzüşü için bir atlama noktası haline gelmiş. Havuzun içi çok berrak. Çünkü alplerin yetişemeyeceği kadar gölgelik.
8: Güzel, serin bir su. Burası 20 derece kadar. Harika bir his.
0: Ama Marbo Mağarası'nın en güzel yanı bir sırrı saklaması. Burası sadece bir mağara değil. Gizli bir noktada 5 metrelik bir su altı tüneli var. Ve burası başka bir mağaraya bağlanıyor.
2: Vay, şuna baksana.
3: Evet, epey dar ve burası oldukça karanlık.
0: Burayı keşfetmek istiyorsanız ışık ve şnorkel getirmeyi unutmayın. 2 numaralı mağara 11 metre genişliğinde ve birincisinden çok daha derin. O yüzden hemen içine atlayabilirsiniz.
6: Burayı ilk kez görmek gerçekten inanılmaz. Bir mağaranın derinlerinde yüzmek gerçekten muhteşem.
0: İkinci mağarada eğlendikten sonra dışarı çıkmak için ışığı takip edin yeter.
8: Bugün çok eğlendim. Yürüyüş eğlenceliydi. Mağarada yüzmek çok güzeldi.
6: Arkadaşlarım beni buraya getirdiği için çok memnunum. Tekrar dönmek ve daha çok keşfetmek için sabırsızlanıyorum.
0: Şimdi Güney Afrika'ya gidiyoruz. Cape Town'un 456 kilometre doğusuna. Burada haritada zorlukla görebileceğiniz özel bir kumsalı bulmaya çalışacağız. Güney Afrika'nın merkezi sahil şehirleri Mossel Bay ve Storms River.
8: Çok güzeldi.
6: Arkadaşlarım getirdiği için çok memnunum. Dönmek ve daha çok keşfetmek

0: yapraklı bir bitki örtüsü ve bolca güzel kumsal bulur. Ama bölgenin en dikkat çeken kumsalına ulaşmak zordur. Çünkü Roberg Doğa Koruma Alanı denen uzak bir yarımadanın ortasındadır.
1: Harika olacak.
0: Bugün Kaylee, Tom, Paul, Christy ve Marvin Roberg'e ilk kez gidiyor.
2: Bu yola uzun yıllardır çıkmak istiyordum. Bu fırsat çıktığı için gerçekten çok seviniyorum.
0: Roberg Doğa Koruma Alanı Plattenburg Bay kasabası yakınlarında ufak bir yarımadada yer alır. Sadece 3 kilometre uzunluğundadır ve gözden kaçırabilirsiniz. O yüzden önceden yolu bildiğinizden emin olun. Vardıktan sonra Whitsand yolu adındaki patikayı arayın. Bu epeyce zorlu 5 kilometrelik bir yol.
1: Aşağı inmek gerçekten epey zor oldu.
0: Yol boyunca bir seri kum taşı kayayı arayın. Onlara ulaşmak için dar bir yoldan çıkın ve orada renkli bir sürprizle karşılaşmaya hazır olun.
1: Gerçekten nefes kesiciydi. Bunu beklemiyordum.
0: Taşların üstü liken adındaki bir organizmayla kaplı. Alk ve mantar karışımı olan bu canlı açık turuncu bir toz üretiyor.
3: Turuncu kaplı yığınlar muhteşemdi.
4: Renklerin bu kadar canlı olması inanılmaz. Mavi okyanusun ve beyaz kumların yanında bunu görmek gerçekten çok güzel.
0: Ama en güzel manzara bu kayaların arkasında yer alıyor. Yürümeye devam edin ve sırf kendinize ait olacak geniş kumsalı görün.
1: Oh, gerçekten harika.
0: Birazdan aslında ulaşması epey kolay olan fazladan bir şelale daha. Ama inanılmaz hikayesi sizi şaşırtacak.
5: Aman tanrım,

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen. Aradım.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
1: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Ya, reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
3: Güney Afrika'daki Roberg Doğa Koruma Alanı haritada bulması neredeyse imkansız olan ufak bir yarımadada yer alıyor. Ama gidip görmek isterseniz, çünkü ülkenin en etkileyici kumsallarından biri burada.
4: Wow. Aha, gerçekten harika.
3: Bu kumsal ada olarak biliniyor. Tombolo adındaki jeolojik bir şekil. 300 metrelik bir kum birikintisi kayalık bir bölgeyi ana yarımadaya bağlıyor.
5: Amazing. Muhteşem. Suya atlamayı dört gözle bekliyoruz çünkü çok sıcak. Terledik ve suya dalmak güzel gelecek.
3: Buraya varmak için yapılan zorlu yolculuktan sonra 22 derecelik su serinlemek için harika bir yol.
4: Soğuktu ama çok güzeldi. Dalgalar biraz şiddetliydi ama deniz gerçekten müthiş.
6: Kelimeler yetmez.
5: Evet, öyle.
6: Bu kumsal bir harikaydı. Gerçekten masal gibiydi ve harika bir deneyimdi.
7: Manzara gerçekten muhteşemdi. Buraya kadar yürümek de güzeldi ama sonunda geldiğimiz bu sihirli güzel kumsal bence en iyisiydi. Çevrede başka kimse yoktu. Gelip de kafa dinlemek için harika bir yer.
4: Güney Afrika'da gördüğüm en güzel plajlardan biri.
3: Şimdi Arizona'ya, Phoenix'in 160 kilometre kuzeyine, Coconino Ulusal Ormanı'na gidiyoruz. Burada ufak bir dere, eyaletin en heyecanlı yerlerinden biri olan gizli bir yüzme mekanına açılıyor. Yaklaşık 2 milyon hektarlık arazisiyle Coconino Ulusal Ormanı yürüyüşçüler için popüler birdir.
8: Bu yüzden ormandaki 2 kilometrelik kestirme yolu kullanacaklar.
9: Sesini duyuyorum, yaklaştığımızı hissediyorum.
8: Ve bu orman varış anınıza kadar şelaleyi saklıyor.
9: Sonra birdenbire ağaçlar açılıyor. Çok güzel, devasa bir şelale görüyoruz. Daha önce böylesini hiç görmedim. Vay canına.
8: Seacon Pool şelalesi iki çağlayandan oluşuyor. Bunlar 80 metreden dökülüyor. Yağışlı dönemlerde güçlü akıntı nedeniyle burada yüzmek tehlikeli. Ancak manzarası gerçekten bir ödül gibi.
10: Muhteşem. Hiç böyle bir şey görmedim. Bu Bali'deki en güzel şelale.
9: İnanılmaz bir macera yaşadık. Bali'nin tam kalbinde. İnsan kendini çok iyi hissediyor. Gerçekten özel bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz. Burası sihirli gibi. Gördüğüm suları en serin şelale buydu. Bu deneyimi asla unutmayacağım.
11: Teşekkürler Bali şelalesi.
9: Evet.
8: Şimdi Güney Afrika'ya gidiyoruz. Cape Town'un bir saat kadar kuzeyindeyiz. Burada müthiş heyecanlar yaşatan tenha köşeler arayacağız. Cape Town, Güney Afrika'nın yoğun nüfuslu ikinci kentidir. Merkezinde 3.7 milyon insan yaşar. Ama kent yaşamından uzaklaşmak için de pek çok olanak sunar. Kentte 17 adet doğa koruma alanı bulunur. Burada dünyanın başka yerinde olmayan hayvanlar ve bitkiler koruma altındadır. Ve bunlardan biri Steenbrass Doğa Koruma Alanı, 5 farklı su aktivitesi yapılabilen sulak alanları nedeniyle de koruma altındadır. Bunlara kristal havuzlar deniyor.
12: Hadi gidelim.
8: Buralı yamaç atlayışçıları Theodore, Johan, Stephanie, Alex ve Ariana havuzlara ilk atlayışlarını gerçekleştirmeye hazır. Ama önce kayalık arazide 5 kilometre yürüme.

0: Deliler.
1: Birkaç tane dik tırmanış ve dik iniş var.
2: Evet, bölge teknik bilgi gerektiriyor. Ama bu deneyimi güçlendiriyor. Havuzları bulma isteğinizi arttırıyor.
3: Evet, burası çok sarp bir bölüm.
0: Kayalık arazide yürüyüş yaparken saldırgan davranabilen babunlara dikkat etmeniz gerekir. Bu bölgede aynı zamanda bal porsuğu ve 6 farklı kuş türü de bulunuyor.
3: Kuşları duyuyor musunuz?
1: Evet. Doğayı öyle çok seviyorum ki tarif edemem.
0: Ama doğanın en güzel hediyesi daha ileride. Yolda geçen bir saatten sonra muhteşem bir vahaya varıyorlar.
3: Vay canına.
1: Burası gerçekten,
3: çok güzel.
0: Toplamda 5 adet kristal havuz var. İlki 60 metre uzunluğunda ve 12 metrelik bir şelale tarafından besleniyor. 8 metre yüksekliğindeki kum taşı kayalarla çevrili. Bu da 5 metre derinliğe dalmak için mükemmel bir olanak sağlıyor.
4: Atlayıştan önce mutlaka kaya kalıntılarını kontrol edin.
2: Bu ilk havuz, daha sonra varacağımız havuzların bir tanıtımı gibi.
0: Adrenaline hazır olduğunuzda 15 dakika uzaklıktaki diğer havuza yürüyebilirsiniz. Buradaki 10 metrelik atlayış alanı yeni başlayanlara hiç uygun değil.

0: Bu havuzdaki atlayış biraz daha tekniktir. Biraz eğimli, bu yüzden o kısmı aşmak için daha ileri atlamanız gerekiyor. 3, 2, 1, atla!
1: Atlayış çok ürkütücüydü çünkü ilerleyip atlayacak bir yer yoktu. Bu yüzden biraz öne eğilip atlamanız gerekiyor. Burası çok eğimli.
0: Hadi.
2: Öne ilerle ve atla. 3, 2, 1. Hadi atlarsın.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
6: Sarık ola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
13: Oh Milo Puff!

0: Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartım
1: Hadi. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Güney Afrika'daki kristal havuzlar heyecan arayanlar için cennet gibi. 5 adet doğal havuzun her birinin atlayış yamacı giderek yükseliyor. 10 metrelik atlayış noktasıyla orta havuzun aşağı kısmı da görüş mesafesi dışında.
4: Atlayış çok ürkütücüydü. Çünkü ilerleyip atlayacak bir yer yoktu. Bu yüzden biraz öne eğilip atlamanız gerekiyor. Burası çok eğimli.
5: Pekala. Öne ilerle ve atla. 3, 2, 1. Hadi atlarsın. Evet.
6: Hey.
3: Ama ister inanın ister inanmayın, daha büyük hedefler hala önlerinde duruyor. Son havuza vararak 18 metrelik çok büyük bir uçurumdan atlamalılar.
4: F üzerinde duracak düzgün bir yer olursa kaymazsak sorun olmaz. Ama öyle değilse atlayacağımı sanmıyorum.
3: Bu yükseklikten atlamak suya saatte 64 kilometre hızla çarpacağınız anlamına gelir.
4: İlk atlayışımda çok korkmuştum. Kıyısında durdum ve ah olamaz düşündüğümden yüksek görünüyor dedim. Çok güzeldi. Kesinlikle tekrar yapacağım.
7: Atlayacak cesareti toplamak biraz zaman alıyor. Ama tam bana göre. Tam 18 metrelik bir atlayış.
3: İster zirveden atlayın, ister aşağıdaki suda rahatlayın. Cape Town'da bir açık hava aşığıysanız kristal havuzları mutlaka görmelisiniz.
5: Kristal havuzları kendilerini zorlamak isteyen, kentten uzaklaşmak isteyen ve doğanın keyfini sürmek isteyen insanlara tavsiye ederim. Görülecek bir sürü farklı havuz var. Bu yüzden burası çok güzel.
3: Şimdi Avustralya'ya gidiyoruz. Brisbane'in 260 kilometre kuzeyindeyiz. Dünyanın en geniş sahillerinden birinde muhteşem bir manzaraya tanık olacağız. Bazıları Avustralya ana karasının dünyanın en büyük adası olduğunu düşünür. Sınırları içinde 8000 adet başka ada da bulunur. Bunlar arasında eşsiz bir doğası olan Fraser Adası da var. Fraser dünyanın en büyük kum adasıdır. Volkanik temel kayalarından koparak gelen kumlar burada 750 bin yıl boyunca birikti. Ancak onca zamana karşın etkileyici bir temel kayası hala varlığını sürdürüyor. Bu muazzam doğal oluşum muhteşem bir plajın bitiş noktasında yer alıyor. Adı da Indian Head.
8: Heyecanlı mısın bebeğim?
9: Evet, çok heyecanlıyım.
3: Avustralyalı Monique ve Bronte kısa bir tatil kaçamağı için Fraser'a geliyor.
10: Günaydın, hoş geldiniz. Giriş mi yapacaksınız?
9: Evet.
3: Bavullarını otele bırakır bırakmaz ilk iş Indian Head'e gitmek için adanın diğer ucuna ilerliyorlar.
9: Macera zamanı.
3: Kingfisher Körfezi'ndeki otellerinden 3,5 saatlik sürüş mesafesini dünyada bir eşi daha olmayan bir yoldan giderek kat ediyorlar. Yağmur ormanından geçen kumlu bir yoldan ilerliyorlar.
9: Burası iyi kısmıysa geri kalanı beni biraz endişelendiriyor.
3: Ama burası fazla kumlu diyorsanız yolun sonuna ulaşana kadar bekleyin. Yol 120 kilometrelik bir kumsalda son buluyor. Dünyanın en uzun kumsallarından biri. Yol olarak da hizmet veriyor. Aynı zamanda bir iniş pisti.
8: Plaja gelince koşulları iyice incelemelisiniz. Dikkatli olmalı ve suyu da hesaba katmalısınız.
3: Bu yolda 1,5 saat gittikten sonra yüksek bir kayalığa varıyorsunuz.
8: Neredeyse vardık.
9: Burası Indian Head. Oraya çıkacağız. Yürümeye başlayalım.
3: Indian Head 120 metre genişliğinde bir burun. Mercanlı denizden 45 metre kadar yükseliyor. Aşağıdaki plajın kuş bakışı bir manzarasını sunuyor.
9: Vay canına, ne kadar güzel baksana. Su çok güzel, turkuaz rengi.
3: Bu kayaya adını 1779'da Kaptan James Cook verdi. Buradan geçerken pek çok yerlinin burada toplandığını gördü. Manzarayı görünce bunun nedeni anlaşılıyor. Bu noktadan plajda eğleneceğiniz noktayı kolayca belirleyebilirsiniz.
9: Vay canına, burada bambaşka bir plaj var.
3: Aşağı inince 25 derecelik sular sizin için hazır.

0: Aşağı indik ve burada kimse yok. Tam da bunu istiyorduk. Bu çok ferahlatıcı. Su çok güzel.
1: Biraz soğuk ve rüzgarlı ama gerçekten çok güzel.
2: Ama unutmayın, buraya sadece sahilden ulaşılabiliyor. Su yükselince de yol yok oluyor. Yükselmeden 2 saat önce ayrılmalısınız.
0: Burası muhteşemdi. Çok güzel bir manzara, 2 tarafa uzanan güzel bir sahil. Yüzmek için güzel ve tenha bir yer.
1: Su çok güzel. Farklı bir şey yapmak için, sahilde yürümek için çok güzel bir yer. Eğlenceli.
2: Şimdi Güney Pasifik Okyanusu'nda Fransız Polinezyası'na gidiyoruz. Dünyanın en renkli ve yalıtılmış plajlarından birini ziyaret edeceğiz. Hawaii'nin 4100 kilometre güneyindeki Fransız Polinezyası 118 adadan ve mercan resifinden oluşur. Bunların en bilineni Tahiti'dir. Burası 1000 kilometre karelik volkanik dağlarla ve beyaz kumsallarla kaplı popüler bir balayı noktasıdır. Ama kısa bir uçuşu daha göze alırsanız, daha sakin bir yere ulaşmakla kalmazsınız, aynı zamanda eşsiz doğa güzellikleriyle de karşılaşırsınız. Bunlar arasındaki gizli bir nokta dünyanın en temiz sularını da içeriyor. Üstelik pembe kumları olan bir plajın sonunda. Burası Le Sable Rose.
3: Ah, vay canına. Ha,
4: vay canına.
2: Fransız çift Claire ve Roman Tahiti'de yaşıyor. Bu hafta sonu 1 saatlik uçuş mesafesindeki Rangiroa adasında küçük bir tatil yapmaya karar verdiler.
3: Bazen küçük bir kaçamak yapmak istiyoruz. Bu adaya da bu yüzden geldik.
4: Vay canına.
3: Aa, burası inanılmaz. Kendi havuzumuz var.
2: Aynen Tahiti'deki gibi Rangiroa'da da çiftler için pek çok lüks tatil köyü yer alıyor.
3: Aa, soğuk değil. Ya, çok güzel. Hiç değil.
2: Ama asıl romantik kaçamak için daha uzaklara gitmelisiniz. Rangiroa sıradan bir ada değil. Burası dairesel bir resif adası. Yani devasa bir lagünle çevrili pek çok adadan oluşuyor ve burada çok çeşitli deniz canlıları var.
3: Hey Roman, bak.
4: Aa, evet, bir Yunus var.
3: Bak. Aman tanrım.
4: Bu inanılmaz.
5: Şişe burunlu Yunus'un ortalama yüzme hızı saatte 11 kilometredir.
2: Derin mavi sulardan geçerken muhteşem manzaralarla karşılaşırsınız. Ancak diğer uca ulaştığınızda daha da iyisini göreceksiniz. Sadece sizin yer alacağınız el değmemiş bir cennet. Birazdan Nebraska'da zirveye çıkaran bir plaj.
6: Bu inanılmaz.
2: Ve sonra birincilik manzaralı bir havuz.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsak.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Bugün anneme onu gösterdim.
17: Şaka.
16: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
18: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
19: Beğendim.
20: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
21: Orijinal Çamlıca gazoz.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
24: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
0: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
24: Break. Abi motor komple gitmiş.
25: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan

0: Gel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'um hoş geldin.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Fransız Polinezyası'ndaki Rangiroa Adası, deniz yaşamıyla dolup taşan, mavi sularla çevrili tropik bir cennettir. Ve uzaktaki güney kıyılarında başkalarıyla paylaşmayacağınız gizli bir plaj yer alıyor.
1: Şu kumlara bak, hiç böyle pembe kum görmemiştim.
0: Burası Le Sable Rose. 400 metrelik kumul alan 15 metrelik yüksekliğe ulaşabiliyor.
2: Bu pembe sahili gördüğünüzde yaşadığınızı hissediyorsunuz adeta.
0: Bu kumlar parçalanmış resiflerden oluşmuş. Açık pembe rengini buradan alıyor. Ve çevresini saran 27 derecelik sular oldukça sıcak.
1: Kendimi uzakta bir adayı keşfeden bir denizci gibi hissettim. Burayı keşfeden çok sayıda insan olduğunu sanmam.
0: Mükemmel bir yalıtılmışlık ve pembe kumlar size yetmiyorsa Le Sable Rose'da görülecek bir şey daha var. İki farklı su deneyimi. Kumun bir tarafındaki lagün boş, sakin ve bel hizası derinliğinde. Ama diğer tarafında açık okyanus suları dünyanın en ilginç şnorkel deneyimini sunuyor. Muazzam bir biyoçeşitlilik var. Burada büyük bir siyah yüzgeçli köpek balığı nüfusu yaşıyor.
2: Gördüklerimiz muhteşemdi. İlk kez bir hayalet vatoz gördüm. Bir sürü farklı balık türü, kaplumbağa, köpek balığı görebiliyorsunuz burada.
3: Siyah yüzgeçli köpek balığı 2 metre boya ve 13 kilo ağırlığa sahip olabilir.
1: Çekiç başlı köpek balığı da gördük. Muhteşem bir andı. Sanki birlikte bir rüyayı yaşadık. Böyle anlar bazen çok önemli olabiliyor.
2: Bu küçük cenneti bulduğumuz için çok mutluyuz.
0: Şimdi Nashville'in hemen dışındaki Tennessee'ye gidiyoruz. Sadece su yoluyla erişilebilen devasa bir şelaleyi ziyaret edeceğiz. Nashville, Tennessee'nin en büyük kenti ve eyaletin başkentidir. Her yıl 13 milyon ziyaretçiyi çeken country müzik endüstrisiyle tanınır. Ve Tennessee sadece kent sevenlere göre değildir. Aynı zamanda 3200 kilometrelik yürüyüş yolları ve keşfedilecek 500 şelalesi vardır. Ancak eyaletin en güzel şelalelerinden birine yürüyüş yoluyla erişilemiyor. Buraya sadece kano ile erişilebilir. Bir kürek kapın ve yolu bilen birini bulun. Böylece Fencher Şelalesi'ni ziyaret eden az sayıda insandan biri olabilirsiniz.
4: Günaydın. Nasıl
5: Günaydın.
4: Gidiyor?
5: Günaydın.
6: Merhaba, nasılsın?
0: Buralı kanocular Chad, Jennifer, Michael ve Billy, şelaleye doğru yola koyulmadan önce dostları Jason'ın kano firmasına uğruyor.
4: Buradan iskeleden başlayacağız. Kanolarımızı atlayıp şuradaki gizli koya doğru kürek çekeceğiz. Fencher şelalesine ulaşmanın zor olmasının ana nedeni bir kanyonda bulunuyor olması. Tüm yol boyunca iki tarafta da uçurum var. Ekipmanınızı aldınız mı?
6: Hazırız.
4: Pekala, gidelim.
0: Yolculuk Caney Fork Nehri'nin üst kısmından başlıyor. Burası Center Hill Gölü adlı 100 kilometrelik bir su rezervini besliyor.
4: Gizli şelale gezintisi dediğimiz yolculuğa başlamak için buradayız. Biraz yüzmek için şelaleye doğru ilerleyeceğiz.
0: 10 kilometrelik yol üstünde kireç taşından yamaçlar ve sık bir orman var.
7: Şelalelerin olduğu koya vardığımızda su biraz sığlaşacak. Bu yüzden kanolarımızdan çıkıp yürüyüşe başlayacağız.
0: Ama kaygılanmayın. Su uzun süre sığ kalmayacak. 5 dakika yürüdükten sonra Tennessee'nin en davetkar ve tenha doğal havuzlarından birine ulaşacaksınız.
4: Vay be! Burası çok güzel.
0: Fencher Şelalesi 24 metreden aşağıdaki 15 metre genişliğindeki birikim alanına dökülen bir çağlayan ve yanından daha küçük ikinci bir çağlayan dökülüyor.
4: Şuradakine bak dostum.
7: Vay canına.
4: Hissedebiliyorsun değil mi?
0: Ana şelaleden akan su saniyede 2 metre küpe ulaşıyor. Suya daldıktan sonra ne kadar ferahlayacağınızı yüzünüze vuran serin sulardan anlayabilirsiniz.
4: Evet.
0: Oh.
7: Gerçekten inanılmaz. Su kayalara çarptığında zeminin titrediğini hissedebiliyorsunuz.
5: Küçük bir akıntı sizi itiyor. Ama şelaleye varmak için yüzebilirsiniz. Gerçekten çok güzel.
0: Ama güçlü akıntıya karşı koyup yukarı tırmanırsanız, şelalenin arkasında muhteşem bir manzara sizi bekliyor.
5: Muhteşem bir şeydi. Su gerçekten inanılmaz bir biçimde dökülüyordu.
0: Burada son bir heyecan için 5 metreden aşağı atlayabilirsiniz.
7: Çok eğlenceliydi. Gerçekten çok derindi. Derinliğini kontrol ettim. Yaklaşık 3 ila 5 metre arasında. Atlamak kesinlikle güvenli. Bu boyutlarda bir şeyin bu kadar gizli saklı olması gerçekten inanılmaz. Gerçekten arka bahçemizde saklı duruyormuş gibi. Burayı bilen çok az insan var. Bugün burada sadece biz vardık. Muhteşem bir deneyimdi.
0: Şimdi Nebraska'ya gidiyoruz. Karadaki bu eyaletin bir plajı var. Üstelik yazları en güzel eğlence yerlerinden biri oluyor. Batı Nebraska'ya doğru araç yolu görsel bir şölen gibidir. Geniş çayırlardan ve çarpıcı kaya formasyonlarının arasından geçersiniz. Buradaki nehir binlerce yıldır insanlara ve hayvanlara su sağlıyor. Ancak yüzmeleri için bir alan sağlamıyor. Bunun için insan yapımı bir şeyden yararlanmalısınız. 75 yıl önce Kingsley Barajı, Kuzey Platte Nehri'nin bir kısmının yönlendirilmesiyle oluşturuldu. Bu 160 bin dönümlük göl, yazları yüzmek için muhteşem oluyor. Ama en iyi yanı, bu gölün aynı zamanda geniş bir plajının da olması. Burada aklınıza gelebilecek her türden su sporu yapılıyor. Burası ıslak ve eğlenceli McConaughey Gölü.
6: Günaydın çocuklar.
8: Günaydın. Kahvaltıya hazır mısın?
0: 5 arkadaş Colby, Zach, Brad, Kayla, Garrett ve köpekleri Lola dün gece plajda kamp yaptı.
9: Sabah dürüm yemekten daha güzeli yoktur.
0: McConaughey Gölü'nün 250 kilometrelik bir plajı var. Burası tertemiz ve bembeyaz kumlarla kaplı.
6: Plaj muhteşem. Kum aynen una benziyor. Burada uzanıp güneşin ve doğanın tadını çıkarıyoruz.
0: Gölün bazı kesimleri 400 metreden derin. Arazi geniş olunca eğlenmek için kendi özel alanınızı bulmak da kolay.
7: İşte bu.
3: Göl Ogallala kasabasının 3 kilometre kuzeyinde yer alıyor.
0: Ama McConaughey Gölü'nün tamamını görmek istiyorsanız bunu yapmanın tek yolu var. Bu yolda göklerden geçiyor.
9: Merhaba.
10: Merhaba.
9: Nasılsın?
10: İyiyim. Deniz paraşütü mü yapacaksınız?
9: Öyle.
10: Pekala.
0: Deniz paraşütleri suyun 120 metre kadar üstüne çıkabiliyor. Böylece kuş bakışı bir görünüm sağlıyor.
6: Ben yüksekten korkuyorum. Yani bu dehşet verici olacak. Sanki hayatımı teslim etmiş gibiyim.
9: Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Dostlarımla oraya gitmeye hazırım.
6: Hadi yapalım. Adrenalin yükseliyor ve şu an kalbim deli gibi çarpıyor.
0: Gölün en geniş noktası 35 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre eninde. Suyun 100 metre üstündeyken muhteşem bir manzaraya bakıyorsunuz.
6: Ah vay canına.
8: Burası inanılmaz.
6: Su çok güzel görünüyor.
8: Burası çok güzel.
6: Bu harikaydı. Kesinlikle tekrar yaparım.
8: Evet, tavsiye ederim.
11: Orada olmak müthişti. Çok yüksekteydi. Aşağı bakınca tüm göl görünüyordu. Tüm alanı görebildim. Harikaydı.
4: Nebraska'nın ortasında deniz paraşütü yapmaya gidebileceğinizi kim bilirdi ki?
0: Gökte vakit geçirdikten sonra yere döndüğünüzde McConaughey Gölü'nde yüzmek için sakin bir nokta bulmakta hiç güçlük çekmeyeceksiniz.
9: Evet, işte geliyor.
6: McConaughey Gölü'nün en güzel yanı tüm gün hiç kimseyi görmemeniz. Burada kimse yok. Sadece biziz. Woo!
8: Makanahe Gölü'ne kesinlikle tekrar gelirim. Plaj, su, şamandıralar, deniz paraşütü, bunların hepsini bir günde görebilmek muhteşemdir.
0: Sonraki durağımız Kaliforniya. Sacramento'nun 100 kilometre kuzeyine gidiyoruz. Bu eyaletin en müthiş şelalelerinden birine göz atacağız. Kaliforniya eyaletinin başkenti olan Sacramento, 1808 yılında İspanyol kaşifler tarafından isimlendirildi. Ancak rağbet görmeye başlaması 1848 yılını buldu. Çünkü Sierra Nevada dağlarının eteklerinde altın bulunmuştu. Altının çoğu çıkarıldı ama bölgenin dağlarında hala başka heyecanlar bulabilirsiniz. Sizi zengin etmezler ama kalbinizi aynı biçimde çarptırabilirler. Bunun için Beale şelalelerini ziyaret etmelisiniz. Bugün yamaç atlayışçıları Nick, Travis, Lauren ve Robert fazlasıyla sıcak bir günde Beale'a gitmek için bir araya geldi.
7: Bugün atlayacağımız yer fazla yüksek değil ama hava çok sıcak olacak.
4: Saat daha 9 ve hava şimdiden 32 derece.
0: Yürüyüş 48 dönümlük Spenceville Vahşi Yaşam Alanı'nda başlıyor. 5 kilometrelik yolda pek fazla gölge yok ama endişelenmeyin, yolun sonunda ferahlamak için muhteşem bir yer var. Beale Şelalesi granit bir yamaçtan dökülen 20 metrelik bir şelale. Tertemiz sularla dolu 10 metre derinliğindeki bir havuza dökülüyor.
4: Kuzey Kaliforniya'da temiz su kaynağı bulmak epey zordur. Ama iyi bir yürüyüşten sonra buna benzer yerler bulabilirsiniz.
0: Havuzun 20 derecelik suları epey ferahlatıcı. Aşağıda daha sığ kısımlara doğruca dalabilirsiniz.
7: Çok iyi hissettim.
0: Ama profesyonel yamaç atlayışçıları suya girmek için daha heyecan verici yöntemler arar. 22 metrelik zirveden atlayacaklar.
4: Pekala. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Birazdan Arizona'da bulması epey kolay bir göl. Ama yine de muhteşem bir yer. Çünkü ön koltuklardan mükemmel bir keyif sunuyor.
12: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
9: Budur.

0: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.
1: Kaliforniya'daki Beale Şelalesi sıradan bir çağlayana benziyor olabilir. Ama 22 metrelik uçurumdan atlayacak yeteneğe sahip olanlar için ülkenin en heyecan verici noktalarından biri.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Atlayıştan önce mutlaka su derinliğini kontrol edin.
4: Sanırım yapmayı deneyeceğim. Daha önce hiç yapmadım ama kendime güveniyorum. Deneyeceğim.
2: 2, 1.
4: Şu an çok iyi hissediyorum.
1: Ama bir yılda profesyonel atlayışçılar bile dikkatli olmalı. Granit kayaçlar falezden dışarı uzanıyor. Ayrıca kayalar düşebilir ve bölge kaygan olabilir.
5: Tek bir ters atlayış yapabilirsiniz ama çok yavaş olmalısınız. Çok kısa bir mesafe var. O boşluğu geçtiğimden emin olmam gerekiyor. Yolumun üzerindeki bu toprak beni korkutuyor.
6: Son kısım toprak olduğu için fazlasıyla gevşek. O ters taklayı atacakken ellerini tutmam gerekiyor. Oraya geçebilmek için kollarıma tutundu.
5: Tek ürkütücü kısmı kayadan atladığınız an. Ama atladığınızda sadece uçuşu yaşarsınız. Muhteşemdir. Bugün harika hissettim. En iyi dostlarınızla atlayış yapmak her zaman harikadır. Ve yüksek bir yerden atlamak her zaman muhteşemdir. İnanılmaz bir adrenalin yükselmesi sağlar.
4: Beale Şelalesi'ne kesinlikle tekrar gelirim. Buradaki en eşsiz yüzme noktası.

0: 30 bin kilometrekarelik alanının büyük kısmı doğa koruma alanıdır. Yüksek dağlarla ve ılıman bölge ormanlarıyla kaplıdır. Ama bu adada başka bir şey daha var. Kimse bu kadar kuzeye gelmediği için gizli kalmış bir kumsal. Şaşırtıcı biçimde geniş kumsalda bir şelalenin, bir mağaranın ve rahatlatıcı tuzlu suların keyfini sürebilirsiniz. Buranın adı Mistik Plajı.
1: Günaydın.
2: Hadi gidelim.
0: Beş arkadaş Garnet, Eden, Zaraya, Brianna ve Madeline çok az sayıda insanın keşfettiği bir plajda günü geçirmek için hazır.
1: Suya girip eğlenmek için çok heyecanlıyım.
0: Otoparktan sonra Juan de Fuco Bölge Parkı'ndaki çamurlu bir yoldan 2 kilometrelik yürüyüş yapmanız gerek. Üstelik çevreniz Kanada çamları ve ladin ağaçlarıyla çevrili olacak.
3: Bu yürüyüşü çok sevdim.
0: Yolun yarısında Pete Wolf Deresi'nin üstünden geçen bir asma köprüyü aşacaksınız ve bu köprüyü geçmek cesaret ister.
3: Bu köprü üzerine birkaç kişi çıkınca çok hareketleniyor. Sanırım 3 metre kadar yukarıda. Bazen insanı korkutuyor ama güzel.
0: Köprüyü geçince 1,5 kilometrelik yolunuz kalıyor. Ve ağaçların ardında Kanada'nın en güzel kıyı manzaralarından birine ulaşıyorsunuz.
3: Muhteşem! Okyanusa bakın!
1: Vay canına! Harika. Şuraya bakın!
0: Mistik Plajı yarım kilometre boyunca uzanan gri kumlardan oluşuyor. Önünde de koyu turkuaz renginde sular var. Sular çekildiğinde kumlu plajı keşfedebilirsiniz. Kum taşından yamaçlarda bulunan bir mağarada sizi bekliyor.
1: Oh!
0: 15 metre boyunda, 3 metre yüksekliğindeki bu mağara yüzyıllardır buraya çarpan dalgalarca oyulmuş.
1: Devasa bir odun parçası var.
3: Gerçekten büyük.
1: Evet, buraya bunu devasa bir fırtına getirmiş
3: Kesinlikle.
1: Olmalı.
3: Kesinlikle. Bence de.
0: Mağaranın dört bir yandan pek çok girişi ve çıkışı var. Doğru çıkışı bulursanız bu noktaya varabilirsiniz. Bu 18 metrelik halatı buralı insanlar bırakmış.
1: Halatta sallanmayı çok sevdim. Çok eğlenceliydi.
3: Halatta herkes sallanabilir ama ben tırmanmayı deneyeceğim. Gerçekten müthiş.
0: Plajda ısındıktan sonra sörf yapmaya hazırsınız. Ama hazırlıklı olmalısınız. Çünkü su sıcaklığı 10 dereceyle epey serin. ...7 milimetrelik dalgıç kıyafeti sizi burada sıcak tutmak için yeterli olur.
4: Suda dalgıç kıyafeti giymemiz harikaydı. Hiç üşümedim. Mükemmel sıcaklığı sağladı.
0: Yüzmeyi bitirdiğinizde bu plajda kaçırmak istemeyeceğiniz bir eğlence daha var. Mistik Plajı şelalesi 15 metreden aşağı dökülüyor. Durulanmanız için yüksek basınçlı su sağlıyor.
1: Deniz suyundan daha soğuk ama kesinlikle çok güzel, harika bir duştu.
0: Şelale Mistik Plajı'nda unutamayacağınız bir gün için pastanın üstündeki çilek gibi.
3: Buraya gelmek büyük bir keyifti. Güzel bir yürüyüşten sonra okyanusa girdik. Şelalede yıkandık. Muhteşem bir gün oldu.
0: Zorlu yürüyüşler gerektiren yüzme alanlarından yoruldunuz mu? Şimdi ulaşımı çok daha kolay bir havuz göreceksiniz. Burayı bulmak zor değil ama inanamayacağınız bir yerde. Phoenix, Arizona'ya gidiyoruz. Dünyanın en eşsiz yüzme alanlarından birini keşfedeceğiz. ...1,6 milyon nüfusuyla Phoenix, Amerika'nın en büyük 5. kenti. Sonoran çölünde yer alıyor. Yazın ortalama sıcaklık 37 derecenin üstüne çıkabiliyor. Böyle bir kentte her yerde yüzme havuzu görebilirsiniz ama bu kent...

0: Eğer bilet bulabilirseniz en sevdiğiniz 1. Lig beyzbol yıldızlarını Chase Stadı'ndaki bir havuzdan izleyebilirsiniz.
1: Bino!
2: Merhaba.
1: Nasıl gidiyor?
3: Merhaba. Nasılsınız?
2: Seni görmek güzel dostum.
0: Buralı Brad ve Cammy, dostları Josh ve Abby ile buluşup çok özel bir yerden Arizona Diamondbacks'in Pittsburgh Pirates'la maçını izleyecek.
2: Biz aslında Pennsylvania Pittsburgh'luyuz. Takımımız yılda 3 maç için geliyor. Her zaman onları desteklemeye geliyorum. Çünkü bu benim takımım. Ama bunun dışında diğer maçlarına da gelirim.
0: Chase Stadı'ndaki havuz 35 kişi için rezerve edilebiliyor. Ve her yıl ilk tükenen biletler bunlar oluyor. Stada vardığınızda bunun nedenini anlamak da kolaylaşıyor.
2: Havuz burada çocuklar. En öndeyiz. Bakın çok güzel ve davetkar evet. Görünüyor.
0: Yüzme alanı 150 metrekarelik bir avluda yer alıyor. Burada içecek ve yiyecek servisi de yapılıyor. Dostlarınızla zaman geçirmeniz için pek çok sandalye ve masa da var. Ama tabii ki bu beyzbol biletlerinin en iyi yanı havuz.
1: Hazır mısınız?
3: Hazırım.
2: Evet.
3: Kesinlikle.
2: Evet.
4: Havuzda 32 metreküp su bulunuyor.
0: Havuz 1,5 metre derinliğinde ve Arizona'nın sıcağıyla mücadele etmek için 27 derecelik suyu muhteşem. Çok sıcak günlerde stadyumun tavanı taraftarların serin kalması için kapatılıyor.
2: Muhteşem. Bugün dışarıdaki sıcaktan sonra çok tazeleyici oldu.
3: Mükemmel sıcaklıkta.
2: Evet, çok
3: daha
2: sıcak değil.
3: Daha iyisi olamazdı.
0: Ve maç başladığında havuz sahanın en güzel görünümünü de sağlıyor.
5: Tam olarak zeminde yer alıyor. Sahadan tam 120 metre uzaklıkta. Olayın geliştiği yere mükemmel mesafede.
0: Havuzun keyfini sadece taraftarlar sürmüyor. Burası 1998'de yapıldığında oyuncular da buranın tadını çıkarıyordu.
6: Ben solak bir vurucuyken, orta sahadayken hedeflediğim yer hep burası oldu. Havuza attığınızda ısınacağınızı bilmek heyecan verici olur. Taraftarlar top havuza düştüğünde çok heyecanlanırdı çünkü çıkarmak için yüzmeniz gerekirdi.
7: Havuzun en sevdiğim yanı arkadaşlarınızla ve ailenizle vakit geçirebilmeniz ve rahatlayabilmeniz. Gerçekten eşsiz bir yer. Bunu yaşamak için her yıl geliyorum.
0: Maç sona erdiğinde ve akşam bastırdığında 37 derecelik jacuzziye de girebilirsiniz. Ve buraya doğru zamanda geldiyseniz maç sonrasında muhteşem bir gösteri de sizi bekliyor olur.
7: Muhteşemdi.
1: Havuz çok ferahlatıcı. Maçta çok eğlendik. Tekrar gelmek için sabırsızlanıyoruz.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
14: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
18: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. KOP'ta sadece 299 lira.
19: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
20: 3, 2, 1, 0.
21: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
22: Hesap basit.
23: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
24: Türkiye 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. İran'dan gelen yolcunun valizinden botoks ampulleri çıkıyor.
25: Satmak için mi getiriyorsunuz?
24: Suudi Arabistan'a giden konteyner X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
26: Bu X-ray'e takılmıştır diye düşünüyorum ben.
27: Daha yoğun bir görüntü veriyor.
24: Fransa'dan gelen yolculara körük noktasında baskın yapılıyor.
28: What is your job?
29: Yes, passport control please.
24: Çin'den gelen konteynerde beyan dışı eşya olduğundan şüpheleniliyor.
30: 2 milyon lira kadar bir vergi farkı oluşacak.
24: Fransa'dan gelen yolcunun çantasından antika sayılabilecek eşyalar çıkıyor.
31: Ne için getirdiniz bunları?
32: Taşınıyorum, önüme geliyorum abi.
24: Kapıkule sınır kapısından ülkeye giriş yapan yolcular sıkı bir denetimden geçiyor.
33: Beyan etmek istediğim bir şey var mı? Şu beyaz çantayı da bir getirebilir misin?
24: Yolcunun valizinden çok sayıda ayakkabı ve acı bir hayat hikayesi çıkıyor.
31: Bunları satıyor musunuz?
28: Çok mu?
31: Çok fazla getirmişsiniz. Bunlar kanser ilaçları mı?
28: Evet, yani kanser ilaçları.
24: İran'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray kontrolünden geçiyor. Valizleri tek tek inceleyen memurlar bir yolcunun eşyaları arasında şüpheli bir yoğunluk tespit ediyor ve yolcudan eşyalarını gümrük arama noktasına getirmesini istiyor.
31: Buraya koyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz hanımefendi?
34: İran'dan.
24: Memur, muafiyet fazlası sigaraları valizden çıkartırken bulduğu iğnelerin ne olduğunu soruyor. Yolcu da iğnelerin botoks iğnesi olduğunu söylüyor.
31: Mesele tonsil. Şunlar nedir? Nedir bunlar? Botoks malzemeleri.
0: Kaş.
31: Kaş mı?
0: Ara botoks. Kus.
24: Valizden çıkan bir kutu açıldığı anda içinden çıkanın botoks iğnelerini taşımak için yapılan özel bir çanta olduğu tespit ediliyor. Memur aramayı derinleştirirken yolcu da ellerini arkaya bağlayarak valizden çıkanları izlemeye başlıyor. Ve valiz tabanına saklanmış sigaraların ortaya çıkmasıyla yolcu kafasını başka yöne çeviriyor.
31: Şu çantanızı da getirebilir misin?
24: Memur yolcunun sırt çantasını da aradığında yolcunun ülkeye çok fazla sigara getirdiğini tespit ediyor.
31: Sigaraları da çok fazla getirmişsiniz. Niye bu kadar çok fazla getirdiniz? Burada satıyor musunuz? Satmak için mi getiriyorsunuz? Efendim?
0: Ne mi sağlamçı?
31: Anlamıyorsunuz.
24: Çantanın ön gözünü arayan memur, kutu içinde ilaçlar buluyor.
31: Bunlar ne ilacı?
0: Berzış.
24: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Suudi Arabistan'a gitmek üzere Ambarlı Limanı'na gelen konteyner X-ray taramasına sokuluyor. X-ray operatörü konteynerin en arka ve en alt kısmında şüpheli bir yoğunluk tespit ediyor ve durumu kaçakçılık ve istihbarat ekiplerine bildiriyor.
30: Konteyneri açabilir miyiz?
24: Ekipler şüpheli yoğunluğun sebebini öğrenmek için konteynerin yanına geliyor ve konteynerin mührü kırılıyor.
31: Suudi Arabistan'a gidiyorum. X-ray'de şüpheli bir yoğunluk var. Abi, o bölgeye bir çıkaralım. Güzel paletli eşya.
26: Kolay deterjan oldu.
31: Zaten beyan böyle toz deterjan ve granül sabun olarak beyan edilmiş.
24: Beyannamesinden toz deterjan ve granül sabun olarak belirlenen yük konteynerden çıkartılmadan ekipler hızlı bir kontrol yapıyor sabun ve hemen konteynerin ön kısmındaki koliyi açıyor.
26: Bir deterjan piyanona bak.
24: İlk iki paketi açan memurlar aynı granül sabun parçacıklarıyla karşılaşıyor. Ama şüpheli bölge konteynerin en arkası ve burada acaba ne var?
26: Bu biraz farklıymış gördüm sanki.
31: Bir bakalım.
30: Forklift hazır mı?
31: Forklift
30: hazır mı? Paletliymiş, bu tarafı paletlileri bir çıkaralım.
31: Hepsini bir dışarı alalım eşyanın.
24: Yer operasyon ekipleri gümrük muhafaza memurlarından aldıkları talimat doğrultusunda konteyneri boşaltmaya başlıyor.
30: Bu taraf müsaitse eğer buraya alabiliriz onları.
31: Alçak olanları bu tarafa alabiliriz.
24: Konteynerin en arkasında yer alan ve şekil olarak diğer paletlerden farklı olan yük ayrı bir alana alınacak ve şüpheli yoğunluğun sebebi araştırılacak.

0: Konteynerin ön kısmındaki küçük paletler dışarı çıkartıldıktan sonra şüpheli bölge açığa çıkıyor. Ve memurlar bu bölgedeki paletleri dışarı almadan bir kontrol yapmak istiyor.
1: Yok, elimizde olan bu paletler değil ya.
2: Paletlerin üstüne verdi o zaman.
3: Ya şu an için
2: herhangi bir şey gözükmüyor ama dizilim de olabilir. Şu
1: arada.
2: Var mı boşluk? Boşluk yok. Bir çıkarsınlar, yine dışarıda daha detaylı bakalım.
0: Palet üzerindeki eşyaların çok yakın yüklendiğini fark eden memurlar, detaylı arama yapmak için tüm paletlerin dışarı çıkartılmasına karar veriyor. Paletler dışarı çıktıktan sonra şüpheli yoğunluğun sebebi anlaşılacak. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Ampul şeklinde olan ilaçlar da el konulacaklar arasında yerini alırken kadın yolcu gerilmeye başlıyor. Ve memur yolcunun son eşyasını aramaya başlıyor. Bakalım bu küçük çantadan ne çıkacak? Yolcunun küçük çantasından şüpheli bir şey çıkmıyor ve memur sigaraları saymaya hazırlanıyor.
2: Bu sigaraları çok fazla getirmişsiniz. Bunları alacağız, bu sigaraların hepsini. Şu ilaçların ne olduğuyla ilgili bilginiz var mı? Bunları ne için getiriyorsunuz? Doktor reçetesi var mı? Botoks ilaçları mı bunlar? Enjekte mi ediliyor kaşlarınıza?
4: Haşul.
2: İçine bir baktım.
0: Memur, ilaç olduğu her halinden belli olan bir paketi açıyor ve içeriğini kontrol ediyor.
2: Şu ilaçlarla beraber mi kullanıyorsunuz?
4: Ne perdiş. Başka. İnan Abru. Kato.
2: Bunun reçetesi var mı? Şu ilaçların reçetesi var mı? Doktor reçetesi. Şu sigaralardan terk alacağız. Şunları da, kozmetik ürünlerine de tutanakta alacağız bunları da. Valizinizi toplayabilirsiniz. Eşyalarınızı valizin içine koyun. Diğer eşyalarınızı. Bunları alacağız.
4: Tabii bu ne haber bana?
2: Yok, şunlar sadece kendi eşyalarınızı çantaya koyalım. Evet.
0: Yolcunun valizinden çıkan sigaralara, 5 kutu ampul şeklinde ilaca ve botoks malzemelerine el konuyor. Yolcu hakkında da yasal işlem yapılıyor. Hambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
1: Muammer, arada gördüğümüz boşluk çıkmadı.
2: Genel olarak hepsi aynı gibi duruyor zaten.
1: Hemen aynı yani.
2: Sadece o dizilimden sıkı bir şekilde koydukları için.
1: Tam hizasında değildi palet.
2: Tam hizasında olmadığı için büyük ihtimal X-ray'ci arkadaş bu aradaki boşluğu gördü.
0: Ve X-ray taramasında görünen şüpheli yoğunluğun sebebinin paletlerin çok sıkı yerleştirilmiş olmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Ama memurlar yine de eşyaları kontrol etmeye karar veriyor.
2: Paleti de açacağız. Bunu bir açalım. Bu alt kısımdaki polilere bakacağız.
0: Yer operasyon ekiplerinin yardımıyla paletin üzerindeki naylon yırtılıyor ve bir kutu incelenmek için alınıyor.
2: Bunları bir indirelim.
0: Memurlar açtıkları kolileri baş aşağı ederek içlerindeki torbaların dışarı çıkmasını sağlıyor.
2: Bir de arkalardan bakalım. Herhangi bir farklılık var mı?
0: Paketlerin ağırlıklarını kontrol eden memurlar ağırlıklar arasında bir farklılık görmüyor ve bir tane paketi açmaya karar veriyor.
1: Bakacağız, 3 tane kaç tane bakacağız.
2: Falsatayı verir misin? En alt kısımdan bakacağız. Ağırlıklarına da farklı değil.
4: Bir tane hangisi alt? Bu
2: hangileri alttan çıkan burada alttan.
1: Şimdi Muammer bak. Şuna bir bak. Tamam mı? Çok biraz daha evet. Gevşek gibi ama alttan çıkarttığımda daha şey oluyor. Kireçlenmiş gibi.
0: Ve X-ray taramasında görünen şüpheli yoğunluğun sebebi kesinleşiyor. Altta kalan sabun tozları sertleşmiş ve şekilleri değişmiş.
1: Muhtemelen bu X-ray'a takılmıştır diye düşünüyorum ben.
2: Evet, alttakiler daha presli duruyor. Daha yoğun bir görüntü veriyor. Kendisini
1: renkleri boşaltalım. De aynı mı ya?
2: Aynı. Kendisini şuraya boşaltalım. İçinde bir görelim.
1: Rumuneyi alalım burada. Birkaç yerden.
2: Aynen.
1: Ondan da dökülecek mi toz? Muhtemelen dökülür ama.
2: Bakalım.
0: Sabun tozları içinde yasaklı bir madde olabileceğinden şüphelenen memurlar açtıkları paketlerden örnek almaya ve örnekleri narkotik teste tabi tutmaya karar veriyor.
1: Tamam, bu testi yaparız.
2: Önden çıkanları da bak, deterjanlardan da numune alalım.
1: Onlardan da test yaparız.
2: Şu ilk çıkan paletlerden bakalım. Hatta şuradan başlayalım. Farklı farklı şeylerden alalım. Altlardakilerden bakalım.
1: Zaten içinde farklı bir şey olsaydı X-ray buna da
2: aynen
1: şüpheli yoğunluk verirdi yani. Bakıyoruz, gözüken bir şeyler yok çok.
0: Rastgele seçilen bir deterjan torbasını yırtan memurlar, torbadan aldıkları az miktarda örneği bir bardağa koyuyor.
1: Hepsini bir bardağa karıştıralım aynen. O zaman zaten...
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Roma'dan gelen yolcu valizini X-ray taramasından alırken X-ray operatörü yolcunun valizinin aranmasını istiyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor.
3: Open please.
4: Bir an.
3: What is inside in bag? Clothes, shoes. What is inside? One person.
0: Yolcuyu sorgulayan memur, yolcunun başkasıyla seyahat etmediğini öğreniyor ve valizin sadece bu yolcuya ait olduğunu doğruluyor.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
9: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
8: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
10: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
8: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
9: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
8: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
9: Pet otel var.
8: Daha bir sürü şey var ama yani.
9: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
8: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
11: Aa Hasan Hanım, Ali Bey hoş geldiniz.
9: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
8: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
9: Çok isteriz.
8: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
12: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
13: Rams.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Budur.

0: Tasty.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. KOP'ta sadece 299 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
3: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
4: Domino's'u hoş geldin.
5: Yolcu arama sırasında gerilirken memur şüpheli yoğunluğun iyi katlanmamış ve çok katman oluşturan kıyafetlerden kaynaklandığını tespit ediyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. Ambarlı Limanı'na dönüyoruz.
6: Sen bunlardan biraz indir. Aradan farklı kaptan numaranı alalım.
5: Konteynerin farklı bir noktasından çıkan bir diğer paletteki deterjan torbalarından biri daha açılıyor ve bu torbanın içinden de az miktarda örnek alınıyor.
6: Zaten kokusu da gelmeye başladı deterjan. Bak şu yırtık, şundan alabilirsin.
7: Aynen bak şurada bundan dökülenler muhtemelen o yırtıktan mı?
6: Aynen dökülmüş. Ben şuradan alayım biraz. Biraz daha alalım.
7: Aynı gibi gözüküyor.
6: Evet, tamam. Rengine de bir farklı gözüküyor.
7: Yani çok güzel.
8: Var mı başka bir şey? Tamam biz bunları test yapacağız. Nerede arkadaşlar? Test yapacağız. Ondan sonra bizden gelen cevaba göre kaldırırsınız tamam. Ya.
5: Memurlar örnekleri kimyasal madde tespit cihazına sokmak için ofislerine geliyor. Kimyasal madde tespit cihazı birazdan örnekler içinde ne olduğunu memurlara gösterecek.
7: Sodyum palmitat, sodyum oleat. Diğer maddeye geçiyorum. Deterjan beyan edilen maddeye.
5: Kimyasal madde tespit cihazının teleskopik merceği deterjan dolu bardağa sokuluyor. Ve sonuç ekranda beliriyor.
7: Sodyum karbonat, sodyum perkarbonat. %69 sodyum karbonat varmış içinde aldığımız. Perkarbonat, bromo, florobenzoik. Bunlara da bakalım, araştıralım. Sonra arkadaşları arayalım oradaki. Bizden haber bekliyorlar şimdi. Çünkü konteynere içine sokmak için, toplamak için.
5: Memurlar çıkan kimyasal sonuçları sistem üzerinden kontrol ederek konteyner içinde yasaklı bir madde olmadığından emin oluyor ve konteynerin geri yüklenmesine onay veriyor.
6: Bir madde olarak söyleyeyim.
7: Yani ha, ona bakmış mıydın sen? Tamam o zaman abi şeyi tabii. Arayalım.
6: Tamam onda herhangi bir olumsuzluk yok.
7: Aynen.
6: Söyleyelim. Tamam. Paramızın
7: sonu. Tamam o zaman çıkarıyorum onu bitirdik tamam. O zaman. Aramız bitti.
6: Eşyamız ihracat yükü. Türkiye'den Suudi Arabistan'a gidiyor. Sabun ve toz deterjan olarak beyan edilmiş. Risk analizi kapsamında değerlendirilip X-ray taramasına sevk edilmiş. Şüpheli yoğunluklu bölge tespit edilmesi üzerine eşyanın bulunduğu konteynerin yanına gittik. Şüpheli yoğunluklu bölgelere baktık. Konteynerde bulunan eşyalardan sondajlama usulü numuneler alıp cihazla kontrolünü sağladık. Eşyanın yapısından dolayı ilk başta sonuç vermedi. Biraz daha toz hale getirdiğimizde net bir sonuç verdi. Test sonucunda herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine aramayı sonlandırdık.
5: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Fransa'dan gelen yolculara körük noktasında baskın yapılıyor. Gümrük muhafaza ve istihbarat ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendiriyor ve Paris'ten gelen yolculara körük noktasında baskın düzenliyor.
9: Passport check.
10: Okay. Thank you.
5: Yolcuların arasında yasaklı madde yutmuş birisi olduğundan şüphelenen ekipler yolcuların hal ve hareketlerini gözlem altına alıyor. Tavırlarıyla gergin olduğu anlaşılan bir kadın yolcu dikkatleri üzerine çekiyor. Yolcuyu sıradan alan kadın memur sorgusuna başlıyor.
11: Buyurun. Do you speak English?
12: Yes.
11: What is your job?
12: Where
11: are you going now?
12: But I have my...
5: Ve yolcunun transit yolcu olduğunu ve İstanbul'dan Beyrut'a gideceğini öğreniyor.
11: Oradaki oturum izni herhalde bu.
5: Bu sırada başka bir kadın yolcu da dikkat çekiyor ve memurlar tarafından sorgulanıyor. Rasta saçlı kadın yolcu sunduğu belgeyle Türkiye'ye turist olarak geldiğini belgeliyor.
11: Kim neydi? Mesela bu 2x var. Bu kadın için 2x var. Çok büyük bir bedel.
9: Bu analizci şeye gidiyor. Çalışmaya gidiyor.
10: Yes, passport control please.
9: Bizimki de kamyonetin mezunu. Malta'da.
5: Sıradan alınan ilk kadın yolcu da şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Memurlar yolcunun ülkeye girmesine izin vermeden önce üst aramasını da yapmak istiyor.
11: Lady first body control.
5: Ambarlı limanına gidiyoruz. Çin'den gelen ve içinde rulman olduğu beyan edilen konteyner, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi tarafından şüpheli bulunuyor ve durum saha ekiplerine bildiriliyor.
8: Forklift hazır mı? Forklift hazır mı? Paletliymiş, bu tarafı paletlileri bir çıkaralım.
6: Şimdi bir dışarı alalım eşyanı.
5: Konteynerin seri numarası ve mühür numarası kontrol edildikten sonra mühür kırılıyor ve kapaklar açılıyor. Konteynerdeki eşyaların paletler üzerinde olduğu tespit ediliyor. Konteynerin arama ambarına boşaltılmasına karar veriliyor ve yer operasyon ekipleri bilgilendiriliyor. Yer operasyon ekipleri tonlarca ağırlıktaki rulman ve rulman aksamını arama ambarına taşımaya başlıyor. Bu arada konteynerin gümrük işlemlerini yapan gümrük firması yetkilisi bilgilendiriliyor ve eşyasının başına çağrılıyor. Yükün içinde beyan dışı eşya olduğundan şüphelenen ekipler birazdan eşyaları yakından inceleyecek ve beyannamedeki cinsleriyle karşılaştıracak. Konteynerden çıkan eşyalar kalem cinsinden tespit ediliyor ve gümrük firması yetkilisinin beyanıyla karşılaştırılıyor.
12: Merhaba, kolay gelsin.
13: Kolay gelsin.
12: Eşyasın herhalde.
13: Evet, eşya benim.
12: Kaç çeşit 5 kalem eşyanız var?
13: Evet, var mesela burada.
12: Birinci kalem fıçır makaralı rulman, ikinci kalem lineer rulman, rulman yatak, rulman kafesi, rulman bileziği var.
13: Evet, birinci kalemimiz burada.
12: Şurada
14: tek tek bunlar.
12: Tamam, bakalım. Bir bütün halde büyük parçalar. Tamam. Bir bu, evet abi. Hangisi? İkinci kalem.
13: Lineer rulmanlar.
5: Şu ana kadar kontrol edilen rulman parçalarında bir sorunla karşılaşılmıyor.
13: İşte o şey, üçüncü kalem.
12: Bu üç mü? Rulman yatağı. 8 tonum var. Evet abi.
5: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Yolcunun karın bölgesinde şüpheli bir şişlik veya eşya tespit edilmiyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
9: Kamyonetin mezunu ya, analizci olarak çalışıyor.
5: Rasta saçlı kadın yolcunun sunduğu belgelerde dönüş tarihi olmadığı için memurlar yolcudan kuşkulanıyor ve valizlerini aramaya başlıyor.
10: Passport please. Ah, okay. Your family together?
13: Yes.
10: Which one is yours?
9: Kanka, o büyük ihtimalle çarpmasın diye herhalde. Herkesin sence malı değerli kardeşim.
11: Onları kapatmış ama.
5: İki memur yolcunun valizini incelerken kadın memur yolcunun üst aramasına başlıyor.
9: Şu telefon kimi?
14: Onun.
5: Valizinde ve üzerinde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
9: Bırak şimdi, eşyalar var ya.
11: Thank you, lady.
14: Thanks so much, you go.
5: Rasta saçlı yolcu pasaport kontrolüne giderken ambarlı limanına gidiyoruz.
12: Bu da rulman yatağı sanırım.
13: Bu da rulman yatağı.
12: Ha, bunlarda da ebatım var. Faturadan bu kodu bir gösterebilir misin abi sana zahmet?
13: Lineer rulman, beyannamenin ikinci kalemi.
12: Bu kaç ton abi?
13: Hemen söyleyeyim tonajımı sana.
12: Toplam ya, fatura olarak demiyorum da kalem olarak.
13: Brüt 1006 kilo, net 980 kilo. Tamam. İki palettir bu. Tamam. Dersen iki paletin de karşılığı var.
12: Tamam.
13: İki boy olduğu için.
12: Tamam abi. Bunlardan bir kilo alırız.
13: Evet, şimdi geldik.
12: O kaçıncı kalem abi?
13: 4 ile 5'e. Bunun koduna bakalım, hemen söyleyeyim abi. Üzerinde yazmışlar herhalde. 51.
12: Tamam. Kaçıncı kalemdi abi?
13: Bu dördüncü kalemdi. Dört.
15: Ebatları şöyle.
12: Sanki bir bütün olur gibi.
5: Yapılan fiziki aramada rulman parçası olarak beyan edilen üç parçanın aslında set haline gelebildiği ve beyannameye set olarak yazılması gerektiği tespit ediliyor.
12: Yok, bu buna olmadı da. Şu şuna denk gelmiş. Alt üst bir takım. Arasına bu. Ama sanki bu aksam değil de eksenel rulman gibi, tamamlanmış gibi ya.
5: Rulman aksamı, yani parçası olarak beyan edilen eşyaların vergisi düşükken, set haline gelen rulmanların vergi diliminin yüksek oluşu bu tür aramaları önemli kılıyor.
12: Bileziklerden de 154.380. 2 desek tam birebir.
5: Ambarlı Limanı'ndaki diğer aramaya dönüyoruz. Suudi Arabistan'a gidecek konteyner X-ray taramasına alınıyor ve içinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor. Gümrük muhafaza memurları şüpheli yoğunluğun sebebini bulmak için konteyneri açmaya karar veriyor.
16: Açalım.
12: Açalım konteyneri.
16: Suudi Arabistan yükü.
12: Aynen.
16: İhracat.
12: İhracat yükü. Bakalım hanım, risk analizi kapsamında.
16: Konserve mi?
12: Konserve şeklinde ya.
5: Beyannamesinde konserve gıda yazan yük çıkartılmadan önce memurlar yükün beyanıyla uyuşup uyuşmadığına bakıyor.
12: Konserve nohut.
16: Bunu köpekle arasak daha iyi.
12: Evet, daha sağlıklı olur.
5: Memurlar tüm konservelerin narkotik köpek tarafından aranmasına karar veriyor.
16: Başlamış. Alsana bir tane.
12: Başlanmış nohut. Hepsini serdirelim.
16: Şefim,
12: korunaklı bir alana alalım bunu.
16: Bize bir forklift lazım. Sundurmanın altına alalım ama bak, yağmur yağıyor. Zarar gelmesin.
5: Konservelerin üzerindeki plastik örtü yırtılıyor ve narkotik köpeğin aramasına uygun hale getiriliyor. Yapılan bu hazırlıklar dedektör köpek Okka'nın rahat koku almasını sağlayacak. Eğer eşyaların arasında yasaklı bir madde varsa Okka bunu anında bulabilecek.
16: Numune alacağım ben biraz.
5: Konservelerden birkaç kavanoz numune olarak ayrıldıktan sonra Okka görev bölgesine geliyor ve arama başlıyor. Okka, narkotik maddelerin tespiti konusunda özel eğitim aldı. Onun için bu arama bir oyun. Ödülü ise yavru halinden beri oynadığı bir oyuncak. Ambarlı Limanı'ndaki aramalar devam ediyor.
12: Bu birbirini tamamlıyor gibi abi. Bunun alt üst iki parça, araya bu. Bu aksamdan çıkmış gibi abi.
5: Ve yapılan değerlendirme sonucunda rulman tipi eşyaların beyannamesinin yanlış hazırlandığı tespit ediliyor.
12: Şundan var. Tamam, o bileziği. Onlar ne?
17: Bileziği de var.
12: Rulman yatağı.
15: Yatağı aynı. Küçük aç. Küçük.
17: Otomobil piyasası durgun.
18: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
19: takoma. Değerinde trim sat. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al. 90 dakikada değerinde trim sat.
20: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
23: Otel mi? Trivago.
24: 15-21 Ağustos arasında Bin'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
26: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. KOP'ta sadece 299 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
27: Hemen geri arıyorum.
28: Kerem abi.
27: Ayrola çocuklar.
28: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
27: Anlamadım.
28: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
29: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
30: Buna tıkladığınızda oluyor.
29: Bu kadar mı?
30: Ya lütfen.
29: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
28: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
27: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
28: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
27: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
28: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
15: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
28: Ne diye diyor?
31: Şak diye.
27: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
28: Bu nasıl bir teknoloji ya?
29: Vallahi bravo Turkcell'e.
27: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
31: Ne yapacağız biz şimdi?
27: Hadi gelin benimle.
32: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
27: Turkcell'lerin yanında
33: Türkcell'in çözüm gücü var.
27: Reklam güzel oldu.
29: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
27: Gerek var mı?
34: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
35: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
36: Bir arazi canavarı...
37: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
36: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
37: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
36: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
38: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
36: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
12: Abi o zaman bir muayene memuruyla konuşuruz.
13: Tamam.
12: Dördüncü ve beşinci kalemlerin için.
13: Tamam.
12: Ya bu eşyalar birleşiyor tabii, onun da görüşünü almak lazım. Tamam. Ona göre bir tutanak tanzim ederiz. Tamam. Ve dediğim gibi Linner Rulman'dan bir külü alırız. Ona göre devam ederiz abi. Puantör'e Foktut diye seslensene, gelsin.
5: Memurlar son olarak beş kalem eşyanın her birini tek tek tartıyor ve beyan edilen ağırlıkla uyuşup uyuşmadığına bakıyor. Yapılan tartım sonucunda fatura üzerindeki miktarla fiziki sonucun aynı çıktığı belirleniyor. Gümrük muayene memurunun yaptığı değerlendirme sonucunda 2 milyon Türk lirası vergi kaybının önüne geçiliyor ve eşyalar yeniden vergilendiriliyor.
2: Ayrı ayrı aksam olarak beyan etmişler. Ancak eşyaları incelediğinizde eksenel rulman adını verdiğimiz basit bir işçilikle birleşip satışa hazır halde sunulan bir ürün. Kilosunda 15 dolar gözetime tekabül ediyor. Muayene memuruyla görüştüğümüzde hitbin değişeceğini, yani eksenel rulmana gideceğini, rulman aksamı olmadığını belirtti. Kilosunda 15 dolar gözetimden dolayı bir yaklaşık olarak 2 milyon lira kadar bir vergi farkı oluşacak. Bu şekilde bir tutanak tanzim edip olayı kapatacağız.
5: Konteynerin beyannamesi yeniden hazırlanırken Ambarlı Limanı'ndaki diğer aramaya dönüyoruz. Hokka tüm konserveleri kokluyor ve şüpheli bir kokuyla karşılaşmıyor. Narkotik köpek araması da sonlandırılıyor.
3: Aramamızı yaptık, köpekten herhangi bir tepki alamadık. Ama eşya sıvı olduğu için ve kavanozlu olduğu için herhangi bir koku çıkışı yok. Fiziki olarak ciddi bir şekilde kontrol edelim.
4: Aldığımız numuneleri dökelim. Katı formuna bakarız, hem sıvı formuna.
3: Net dağıtıp ortaya da göremediğimiz alanlara bir bakalım.
6: Buna bakalım.
4: Şunu kapatayım.
5: Konservelerin sıkı kapatılmasının narkotik köpek Okka'yı yanıltabileceğini düşünen memurlar, şimdi de aldıkları numunelere narkotik test yapacak.
4: Var mı burada alacağınız?
6: Ortadan bir tanesinden alabiliriz. Ayrı bir yere koyalım.
5: Farklı kavanozlardan alınan nohutlar bir kapta toplanırken memurların dikkatini başka bir şey çekiyor.
4: Tarih mi yok?
6: Aynen. Üretim ve son kullanma tarihi yazmıyor onda.
5: Kavanozların üzerinde üretim ve son kullanma tarihlerinin olmaması oldukça şüpheli bir durum.
4: Ezip bakacağım şimdi ona tezkitinde. Sadece şu sıvının içine bir şey karıştırdılarsa o sıkıntı olabilir.
5: Alınan nohutlar ezildikten sonra bir miktar örnek test kitinden çıkan çözeltiye konuluyor. Çözelti istenilen yoğunluğa ulaştıktan sonra örnekler test kitinden çıkan kaba damlatılıyor ve test başlıyor. Yapılan inceleme sonucunda konservelerin içinde yasaklı bir maddeye rastlanmıyor ve arama sonlandırılıyor.
4: Analizde görevli arkadaşlarımız bu eşyayı riskli olarak değerlendirdiler rotası itibariyle. Eşyayı detaylı fiziki olarak kontrol etmemiz için yönlendirdiler bu tarafa. Eşyaya baktığımızda haşlanmış nohut türevi bir eşya olduğunu gördük. Eşyanın çok olması, benzer olması sebebiyle de narkotik dedektör köpek idarecisi arkadaşımızı çağırdık. Onun da yardımıyla beraber kontrolümüzü sağladık. Tespiti yaptık. Tespitinde de herhangi bir olumsuzluk olmadığına dair sonucu almış olduk. Böylelikle eşyanın devamını sağlayacağız. Görevli arkadaşlarımıza eşyayı tekrar eski formuna getirmesi yönünde direktifte bulunacağız. Onlar eşyayı toparlayıp konteynerine yükleyecekler. Biz de blokesini kaldıracağız ve eşya yoluna devam etmiş olacak.
5: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Fransa'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir yolcunun çantasında şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcudan çantasını açması isteniyor. Yolcunun çantasında antika eşya taşıdığından şüphelenen memur sarılı poşetleri açmaya başlıyor.
7: Nasıl yapıyorum? Yeni mi aldın?
8: Yeni mi aldın? Oluyor. Çünkü abi...
5: Memur yolcuyu sorgularken yolcu çantasından çıkan saat ve diğer eşyaları bit pazarından aldığını beyan ediyor.
9: Ne kadar toplam değeri ne kadar bunların?
8: Yani hiçbir bir 50 euroluk malzeme olmadı.
9: Tamam bir iki tanesini aç. Ne için getirdiniz bunları?
8: Taşınıyorum, önüme geliyorum abi.
9: Var mı başka uçuşunuz buradan?
8: Yarın otobüsle uzayız.
9: Başka eşyan var mı?
0: yok.
5: Memur poşetleri açtıkça daha fazla saat buluyor ve saatlerin antika olabileceğinden şüphe etmeye başlıyor.

0: Bu nedir?
1: Kutu abi.
0: İçindeki?
1: İçinde ne? Bir şey değil.
2: Beraberinde çok fazla eşyası olmayan yolcunun bir sırt çantasında taşıdığı eski eşyalar kuşku yaratıcı bir durum. Ve memur yolcunun çantasında daha fazla eski eşya buluyor.
0: Aç onları, poşetlerinden çıkar.
2: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Türkmenistan'dan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Valizlerini X-ray kontrolünden geçiren yolculardan birinin valizinde çok sayıda ayakkabı taşıdığı tespit ediliyor. Gümrük muhafaza memuru valizi arama masasına koyduktan sonra yolcudan aramayı izlemesini istiyor ve masanın yanına davet ediyor.
0: Buraya gelin hanımefendi. Nereden geliyorsunuz? Türkmenistan'dan.
2: Valizin üzerindeki koruyucu açıldıktan sonra X-ray taramasında görünen ayakkabılar ortaya çıkıyor. Ayakkabıların ayrı ayrı poşetlenmiş olması yolcu üzerindeki şüpheyi arttırırken memur yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
0: Ayakkabılar yeni mi?
2: Kadın yolcu ayakkabıların kızına ait olduğunu ve kızının Türkiye'de öğrenim gördüğünü söylerken ayakkabıların kullanılmış olduğunu da beyan ediyor.
0: Bunları satıyor musun?
3: Önce kızıma gönderdim. Kızım sonra buraya okula geldi. Anne giymediklerimi getirdi. Onları getiriyorum. O bir tane şu giyilmiş, bir kere giyilmiş. Kızım.
0: Bakalım.
3: Üniversitesinde okuyor. Onları kendim giyeceğim diye aldım. Onları sıçrar. Kimyoterapi ilacı.
0: Kanser ilaçları mı?
3: Evet, yani kanserim. Burada $50 aldım. Orada devlet bana bedava verince burada kimyoterapi alırsam kullanırım.
0: Doktor reçeteniz var mı size? İlaçlarla ilgili.
3: Önce burada vardı da ama...
0: Şu an yanınızda değil mi?
3: Çok konuşuruz. Geçmiş devletini attım, ettim. Bir dosyam var. Bunu aldım bedayı. Sen gösterir mi?
0: Bekleyin bir dakika.
3: Kim de var benim 2 seneye daha.
2: Ve gümrük muhafaza memuru valizin diğer tarafında bulduğu ayakkabıları da ortaya çıkartırken yolcuya taşıdığı miktarın çok olduğunu hatırlatıyor.
0: Ama bu ayakkabılar çok fazla. Çok fazla ayakkabı getirmişsiniz. Çok fazla getirmişsiniz. Bunları getirirken beyan etmeniz gerekiyor. Toplamda kaç çift ayakkabı var? Buradan?
2: Yolcu valizdeki ayakkabı sayısını bilmediğini söylerken ayakkabıları inceleyen memur bazılarının söylenildiği gibi kullanılmış olduğunu belirliyor.
0: Daha önce de getirmiş miydiniz böyle?
3: Zaten 5 sene bir kere gittim önce.
2: Sabiha Gökçen havalimanına gidiyoruz.
0: Bekleyin burada.
2: Gümrük muhafaza memuru bulduğu eşyaları değerlendirmesi için arama noktasına gümrük muayene memurunu çağırıyor.
0: Bunu aç. Müzayeden mi aldın sen bunları?
1: Efendim?
0: Müzayeden mi aldın oradan?
1: Yok abi.
4: Nereden geldin
1: bu? İşte bit pazarlarda oldu abi. Oradan toplamışım. Evet.
0: Nereden geliyorsun? Mintere mi?
1: Yok, Fransa abi.
2: Gümrük muayene memuru saatler üzerinde inceleme yaparken yolcu gerilmeye başlıyor.
0: Evet,
1: var. Oradan toplayalım seni. Evet.
4: Nereden geliyorsun? İngiltere mi?
1: Yok, Fransa.
2: Gümrük muayene memuru saatler üzerinde inceleme

0: Saatleri fotoğraflayan muayene memuru sistem üzerinden bir kontrol yapıyor ve saatlerin bazılarının değerli olduğunu tespit ediyor. Yolcunun antika sayılabilecek saatlerle ülkeye girmesine izin verilmiyor. Çantadan çıkan saatler tutanak altına alındıktan sonra gümrük ambarına kaldırılıyor ve yolcu hakkında yasal işlem yapılıyor. Antika olduğu belirlenen saatler toplanırken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
1: Bu kadar fazla ayakkabı niye getirdiniz şu anda?
0: Ve yolcu valizinde neden çok ayakkabı olduğunu anlatmaya başlıyor.
2: İşte mağazam var. Dükkanım.
1: Burada mağazanız mı var?
2: Burada var.
1: Bunları bu mağazanızda mı satıyorsunuz?
2: Evet, satıyordum 2 sene önce.
1: Kendi mağazanız mı var burada?
2: Evet, burada vardı 2 sene önce. Kansere yakalandım.
1: Tamam.
2: 1 sene 17 aydır tedavideyim. Dükkanımda zaten yeni kapattım. Ocak ayında falan kapattım.
1: Tamam.
2: Bunlar hepsi böyle kızıma göndermiştim. 5 sene gitmemişti. İşte kızım daha aramız da yok. Bitti bizimle. 17 ay burada ben tedavi aldım. Ücretli hasta oldum. Her kemoterapi 1000 dolara geldi.
1: Tamam.
2: Burada 8 kemoterapi aldım. 5'lere çekildim. Sonra memleketimde alayım biraz. Orada tedavimiş kemoterapi. Gene 12 kemoterapi şey yapıncalar param kalmadı. Memleketimde.
1: Ama bu kadar fazla ayakkabı getirdiğiniz zaman...
0: Ve gümrük muhafaza memuru valizden çıkan ayakkabıları gümrük muayene memurunun değerlendirmesini istiyor.
1: Bir muayene memuruna çağıracağız. Bir kontrol etsin, bir değerlendirmesini yapalım. Ona göre size bilgi vereceğiz, tamam mı?
2: Kendiniz yardımcı olamaz mısınız?
1: Yok, muayene memuru bir gelsin, size bilgisini vereceğiz. Bakalım. Biraz bekleyin bir dakika.
3: Kullanılmış eşya.
1: Yani bir kısmı kullanılmış eşyalar.
3: Hı hı.
1: Diğerleri de kazana getirdiğini söylüyor da bunu
3: yerden
1: acaba ailesi. Yani şunlar aslında kullanılmamış sıfır gibi gözüküyor ama ne kadar değerli midir değil midir diye bir bakalım.
3: Değerli şeyler değil bunlar ya. Yani
1: yok.
3: Bir marka
1: söylemeyeyim. Aynen çok değerli bir şey gözükmüyor ama.
3: Buna bir bakalım.
1: Onun bir markasına bir bakalım. Markası gözükmüyor ama. Herhangi bir marka ürünü gözükmüyor.
0: Gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurlarının yaptığı değerlendirme sonunda ayakkabıların ikinci el olduğu tespit ediliyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
1: Eşyalarınızı çantaya koyup gidebilirsiniz. Tamam.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Ha! Malum.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
6: Bankam Tonbank, kartım hadi.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
9: Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Fansiden vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Ta-ta.
7: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Kanser hastası olan yolcu, kızına ait olan ayakkabıları topladıktan sonra ülkeye giriş yapıyor. Kapı Kule sınır kapısına dönüyoruz. Bulgaristan'dan gelen otobüsler Kapı Kule sınır kapısından giriş yapıyor. Yolcular valizleriyle beraber gümrük kontrol noktasına geliyor ve eşyaları X-ray cihazından geçiyor. Gümrük muhafaza memurları yolcuların valizlerini tek tek kontrol ediyor.
16: Bir o valizi getirebilir miyiz buraya? Evet. Beyan etmek istediğin bir şey var mı abi?
17: Yani gümrüğe tabi herhangi bir şey.
18: Ne gibi?
16: Alkol, sigara, elektronik herhangi bir şey.
18: Yok.
16: Biram var başka. Şurayı bir açalım.
15: Memur yolcunun valizini kontrol ettiğinde yolcunun gümrük kurallarına uygun olarak sadece 1 litre alkol getirdiğini tespit ediyor.
16: Tamam, koyabilirsiniz.
15: Ve ülkeye girmesine izin veriyor. Yolcular valizlerinin X-ray cihazından çıkmasını beklerken memur valizlerin birinde çok sayıda şişe tespit ediyor ve yolcuyu gümrük arama noktasına çağırıyor.
16: Şu siyah valizi getirebilir misin amca? Metal herhangi bir şey var mı içinde?
18: Yok.
15: Yolcunun getirdiği siyah valiz açılıyor ve içinden alkollü içki şişeleri çıkmaya başlıyor.
16: Kaç tane alkolün var?
18: 2 tane. Bu masaj belim ağrıyor da.
16: Ne var burada? Bir aç bir bakalım bunu. Masaj aleti.
15: İçkilerdeki alkol oranının %22'den düşük olduğu anlaşıldıktan sonra yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor ve sıradaki yolcuya geçiliyor.
16: Bir getirin onu da bir bakalım. Faturası var mı yanımda? Ne kadar aldınız?
18: Almaya burada. Hediye. Çocuğa hediye.
16: Bir şuna bir bakayım. Şunu bir açabilir misin? Nereden geliyor bu?
18: Almanya.
16: Bir bakayım orada. 619 levaya alınmış sanırım.
18: Öyle.
16: Tamamdır. Şu beyaz çantayı da bir getirebilir misin? Beyan etmek istediğiniz herhangi bir şey var?
18: Ne var içinde 4 tane.
16: Şurayı bir açalım. Hı,
18: şöyle yatır. Şemsiyeler.
15: Kadın yolcunun sırt çantasını inceleyen memur, bu yolcunun da gümrük kurallarına uyduğunu belirliyor.
16: Tamam, kapatabilirsiniz.
18: Kolay gelsin.
16: Sağ olun.

İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Karpedo. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
5: Abi, motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Hemen geri arıyorum.
8: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
8: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
7: Anlamadım.
8: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
10: Buna tıkladığınızda oluyor.
11: Bu kadar mı?
10: Ya lütfen.
9: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
13: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
7: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
8: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
14: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
8: Ne diye diyor?
15: Şak diye.
7: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
8: Bu nasıl bir teknoloji ya?
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
16: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
7: Turkcell'lerin yanında...
17: Turkcell'in çözüm gücü var!
7: Reklam güzel oldu.
9: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
7: Gerek var mı?
18: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
19: Sana yakışanı tak.
20: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
3: Bazen tonlarca ağırlıktaki çelik devlerle uğraşırken çılgınca fikirlere ihtiyaç duyarsınız.
4: Güzel değilse de nadir.
5: Oradan yukarı kaldıracaklar.
3: Neden? Nasıl olsa ters gidecek.
6: Yavaş! Yavaş.
7: Şimdi ne yapacaksın?
8: Felaket.

0: Mario, Harz Dağları'nın göbeğinde kendine ait küçük bir macera alanı yaratmış. Doğu Almanya Araç Müzesi'nde askeri araçlarla ilgili ne bulursa biriktirmekle kalmıyor, bir de tank sürüş okulu işletiyor. Ağır makinelerle paslı çeliğe gönül veren Mario, koleksiyonunu büyütmek uğruna kilometrelerce yol yapmaya razı.
1: Merhaba, Urk yakınlarındaki Grabov'a gidiyoruz.
0: Bugün kız arkadaşını da yanına alan Mario, yeni gözdesini görmek için 150 kilometrelik yola gidiyor. Ama yine de...
1: 5 kilometre kaldı. Çok heyecanlıyım.
0: Heyecan Doruk'ta. Peki onları heyecanlandıran şey tam olarak ne?
1: Yani nasıl anlatsam ki? İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir top. Heyecanlanmamak mümkün mü? Uçak savar topu yani. Biri bunu almış, silahsız hale getirmiş ve kendisinde kalsın diye gereken her şeyi yapmış. Yıllar önce vefat etmiş ve bu top herhalde o öldükten sonra yıllar boyunca bir ahırda unutulup gitmiş. Neyse ki ben imdadına yetişeceğim.
0: Onu çürüyüp yok olmaktan kurtaracak.
1: Pekala.
2: Üstümü değiştireyim mi?
1: Hayır hayır. Önce duruma bir bakalım. Planımız ne mi? Planımız plansız ilerlemek.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Rus M-1931 uçak savar topunun şu anki sahibi koleksiyoncu Max. Eski bir çiftlik evini yenileyen Max'ın da Mario gibi antika makinelere zaafı var. Ancak çiftliğinde artık yeteri kadar alan yok.
1: Evet. Merhaba.
3: Merhaba Mario, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mario, memnun oldum.
4: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba. Pekala, bir hazırlık yaptınız mı?
3: Her şeyi hazırladık. Tekerlekli yükleyici de hazır.
1: Sanırım biraz geriye almam lazım. Vinç sorun olacak. Aa evet, epey büyük. Ve güzel bir yükleyici.
3: Merak ettiğiniz makinemiz de burada. İşte burada.
1: Çok havalıymış. Şimdi planımız... Bunu hani şu paslı tankımızın olduğu sığınak var ya, oraya götürüp ormanda bulunmuş efsanevi bir kalıntı olarak göstermek.
3: Anladım.
1: Ama acaba bizim ekskavatör bu topu kaldırabilir mi? 5 ton tutarsa yukarı çıkarmamız kesinlikle mümkün.
3: Tartı ne gösterecek ben de merak ediyorum.
1: Ben de. Evet.
3: Evet.
1: Bir keresinde ekskavatörümüzle 6,5-7 ton kaldırmayı denemiştim.
3: Tamam.
1: Üretici 10 tona kadar kaldırabilir demişti ama nerede?
0: Ama bunlar daha sonraki meseleler. Çünkü hepimizin bildiği gibi önce yükleyeceğiz ki sonra indirebilelim. O aşamanın da kendine özgü bazı zorlukları var.
1: Top kapıdan geçebilecek kadar küçük değil. Dolayısıyla onca ağırlığı bu kısa çatallarla üstten geçirmeniz gerekiyor.
0: Hem de en az 3 metre üstten. Sallanmamalı. Kaymamalı ve hepsinden önemlisi hiçbir aksilik çıkmamalı.
3: Belki yükleyiciye sabitleyebiliriz diye gergi kayışı da hazırladık. Bakalım ne olacak?
0: Uçak savar topu 2. Dünya Savaşı'nda hava savunmasında kullanılıyordu. 76 milimetrelik kalibresiyle dakikada 20 mermi atabiliyor ve 9 kilometre uzaktaki hedefleri vurabiliyordu. Artık silahsız ve üzeri pastan geçilmiyor ama şu anda Mario'nun dert ettiği en küçük şey bu.
1: Büyük yükleyici istedim. Yolda. Önce topu çatallara güvenli biçimde oturtmamız lazım.
2: Evet.
1: En çok kaç kilo geleceğini merak ediyorum. Büyük bir şok yaşayacağım kesin.
0: Yükleyicinin çatallarına entegre edilmiş bir tartı var. Topu kaldırdığı anda Mario kaç kilo çektiğini öğrenebilecek. Ama önce yapılması gereken birkaç iş daha var. Neyse ki ortada somut bir plan var.
1: Pekala. İtmeyi deneyelim mi? En iyisi yükleyiciyi çevirip kolu çatallarla yukarıdan içeri itmek.
3: Umarım o sayede bu işi çözebiliriz.
1: Kolu elle kapatmak imkansız değil mi?
3: Onu zaten denedik.
1: Levye mi kullansak?
0: Topun destek kollarından biri paslanıp kilitlenmiş ve artık hareket etmiyor. Yükleyici operatörünün farklı bir çözüm bulması gerekiyor.
5: Bir önerim var. Yükleyiciyi çevireyim. Buradan çok yavaşça yaklaşalım. Hareket ederse daha fazla zorlamayız. Kıpırdarsa da hemen durdurabiliriz.
1: Evet. Şey yapalım.
5: Evet.
1: Böyle içeri doğru itelim. Zaten başka seçeneğimiz de yok ki. Kolu kaldırarak kapatamayız. Genişliğine kadar 1-2-3 adım var.
5: Çatallar 1 metre 40 santim.
0: Destek kollarından biri açıkken genişliği 3.76 metreyi buluyor. Yükleyicinin dar çatallarıyla bu halde güvenli biçimde taşınması mümkün değil.
1: Eğer bir şey düşerse düştüğü yer hiç fark etmez, çok can yakar. Yaklaştıralım. Şu anda bile çok ağır görünüyor. Şu anda yükleyiciyle üstüne bastırıp kolu kapatmaya çalışıyoruz.
0: Bahse girmişler gibi. Peki gerçekten işe yarayacak mı? Guido 20 tonluk yükleyicinin çatallarını topun paslı destek koluna dayamak istiyor. Bahisler açılsın.
1: Şimdi işler ilginçleşiyor. Adam uğraşıyor.
0: Artık yalnızca iki ihtimal var. Ya sıkışmış destek kolu yerine oturacak ya da paslı metal kırılacak. Damarlarında motor yağı, kanlarında benzin var. Marcus ve Thomas. Gestent'le bu ailenin kalbi 30 yıldan fazladır 4 zamanlı motor diye atıyor. Üstelik çok da başarılılar. Baba ve oğulları son Almanya şampiyonları. Ülkenin en iyi traktör çekme takımları arasındalar. Bir saniye. Traktör neyi?
4: Traktör çekme çok iyi, müthiş bir spordur.
0: Yani tam olarak ne yapıyorsunuz?
4: Aşırı ağırlık yüklü bir kızağı çekiyoruz. 100 metrelik kil pistte inanılmaz bir beygir gücüyle çok kısa sürede ve çok hızlı ilerliyoruz. Kulağa delice geliyor ama bence izlemeye değer. Çok heyecan verici. Gerçekten.
6: Babam bu spora 32 yıl önce başladı. Bir ara pistte 3 kuşak birden vardık. Şimdi çocuklarım büyüyor. 4. kuşak da geliyor. Yani biz bu sporla büyüdük diyebilirim.
7: Her şeyin sorumlusu benim. Çok gönül verdiğim bir şeydi. Gençken izledim bu sporu ve aşık oldum.
0: Artık kupaları üst üste yığılmış durumda ve aile atları başarılarını özetliyor. Kaiser ailesi 10 kez Almanya şampiyonluğuna ulaşmış. Bu yılda unvanlarını korumak istiyorlar. Bu yüzden kendi yaptıkları traktörü her yarış gününün ardından titizlikle kontrol edip bakımdan geçiriyorlar.
6: Şimdi her şeyi söküyoruz. Son yarışın ardından traktörün bakımını yapıp bir sonrakine hazırlanıyoruz. Ateşlemeyi kontrol etmeliyiz. Tommy subap kapağını çıkarabilmemiz için distribütörü söküyor. Subap ayarı yapacağız. Geçen kış su tankımızın önüne bir ara soğutucu taktık. Planladığımız gibi çalışmadığı için orada bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Sonra debriyajın bakımına geçeceğiz. Bunun için sürücü platformunu kaldırıp debriyajla tekerlek aksını ayıracağız.
0: Mihail de onlara canla başla destek oluyor. Mihail de Kaiser ailesinden herhalde.
8: Hayır, ben Kaiser ailesinden değilim. Aksanımdan da anlaşılacağı gibi buralı bile değilim. Christoph'la yaklaşık 10 yıl önce bir etkinlikte tanıştım. Sonra kendisiyle çok sıkı dost olduk. Böylece ekibe katıldım.
0: O günden beri onlarla birlikte çalışıyor ve hafta sonları Münsterland'dan Swabia'ya düzenli olarak geliyor. Yoğun çalışma programında bir çift fazladan el hiç de fena değil. Gerçi bugün Thomas'ın elleri manikürlü. Bu yüzden tamir işine tam olarak hazır diyemeyiz.
7: Supap kapağındaki pulu çıkaracağım. Tırnaklarımı kestim. O yüzden şu aptal pulları doğru düz çıkaramıyorum. Çünkü tırnaklarım kısa.
4: Evet.
7: Kesmesem iyiymiş. Ama her neyse canım. Yaparız. Evet.
4: Evet. Kısa tırnaklarla el işçiliği yapmak çok zor. Zorlanıyor.
0: Hadi babanıza bu kadar da yüklenmeyin. Kesilmiş tırnaklarına rağmen Kaiser takımı en iyi çözüm lakaplı 3,5 tonluk traktör üzerinde harıl harıl çalışıyorlar. Yılın 4. şampiyona yarışına 4 gün gibi kısa bir süre kalmış. Bu yüzden mor devi hazırlamak için her dakikayı değerlendiriyorlar.
6: Debriyaja ulaşmamız lazım. sürücü bölümünde duruyor. Çamurluklar da dahil bütün sürücü koltuğu geriye yatacak şekilde tasarladık aracı. Hepimiz uzun boyluyuz çünkü. Yani 1,5 saat orada balık istifi doluşmak hiç eğlenceli değil.
0: Pekala, traktörün modifiye kaputuna el atma zamanı. Pazuların konuşma vakti geldi.
6: Kaldır, kaldır Mika.
0: Mor boyalı C profil çeliğin altında 4000 beygir. Etkileyici.
4: Köpük alabilir miyim?
8: Hadi bakalım.
6: Bitirelim şu işi.
4: Evet.
0: Tabii, kesinlikle.
6: Ortalığı toplarken kaputu her zaman üzerine koyduğumuz köpük pedi atmışız. Neyse.
0: Ne diyelim? Çaresizseniz çaresizsiniz. Basit bir bezde iş görür. Böylece açık kalp ameliyatının ya da motor operasyonunun önünde hiçbir engel kalmaz.
6: Pekala. Sökelim. Böyle bir şey görünce her erkeğin yüreği kıpır kıpır olur. Turbo şarj. Turbo. Teknik meraklısı izleyiciler için söyleyelim. İki kademede 3 turbo şarj kullanıyoruz.
0: Sıcak çalışan bir parça ama aşırı da ısınmaması gerekiyor.
6: Şarj havası soğutucusu için bir su tankı taktık. Suyu değiştirebilmek için de bir düzenek ekleyeceğiz. Başta suyu buzla soğutmayı planlamıştık ama öyle çok zahmetli olacak. Onun yerine suyu değiştireceğiz. Suyu çekip boşaltabileceğimiz ve temiz su doldurabileceğimiz bir bağlantı gerekiyor.
0: Çevre yönetmelikleri gereği etkinliklerde soğutucudaki 80 litre suyu direkt yere boşaltamazlar. Alternatif bir çözüme ihtiyaçları var. Ama takım bundan önce bambaşka, zorlu ve üstüne üstlük aşırı kirli bir olayla ilgilenmek zorunda.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
12: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
13: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
12: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
14: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
12: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
13: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
12: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
13: Pet otel var.
12: Daha bir sürü şey var ama yani.
13: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
12: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
15: Aa, Haz Hanım. Ali Bey, hoş geldiniz.
13: Biz de buradayız artık. Komşu olduk.
12: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
14: Çok isteriz.
12: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
16: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
17: Rams.
18: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
2: kalgonla. Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank kartıma din.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
0: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Hassas mekanik ustası Markus, 1998'den bu yana her tür iş makinesini onarıyor, restore ediyor ve satıyor. Ayrıca ağır vasıtalara özel bir tutkusu da var. Bugün yine çok özel bir teslimat beklediği için burası fırtına öncesi sessizlik içinde.
4: Alman Silahlı Kuvvetleri'nden güzel bir tekne aldım. İçinde iki tane motoru var. İtme ve romörkör teknesi. Aslında tekneyi alalı 2 aydan fazla oldu ama anlaşılan nakliye şirketi normalden biraz geniş olduğu için taşıma izini bayağı beklemek zorunda kalmış. Neyse artık gelmek üzere. Eli kulağında. Geldiğimde göreceğiz.
3: Bu aslında kutlanacak bir olay ama eski askeri teknenin önce hasarsız gelmesi, sonra da alçak kasalı Dorset'den indirilmesi gerekiyor.
4: Ortam oldukça gergin çünkü satıcı bu sabah teknenin nasıl yüklendiğini gösteren bir fotoğraf gönderdi. Tabii ki benim istediğim şekilde yüklenmemiş. Çeki oku geriye bakmalıydı ki forkliftin römork bağlantısına takıp çekebilirim. Nakliye şirketi ters yönde yüklemiş. Yani topu topu iki yolu var. Çeki oku arkaya ya da öne gelmeli. Biz arkaya demiştik ama bazılarına göre arka ön, ön de arka galiba. Bakalım nasıl indireceğiz bilmiyorum. Gerçekten bu konuda hiçbir fikrim yok. Geldikten sonra bir şekilde çözeceğiz. Yani bu kadar zor olmamalı diyor insan ama oluyor. Vay, gelen çöp kamyonuymuş.
3: Her zamanki yanlış alarmlardanmış. Markus biraz sakinleşmek için günlük rutinine dönüp çalışanları Danny ve Blitz'in yanına atölyeye uğruyor. Bir yükleyicinin ön camını değiştirmeleri gerekiyor. Moralleri ise pek yüksek sayılmaz.
4: Bitti mi?
5: Hayır, daha değil, az kaldı.
4: Gidebilecek misiniz?
5: Bugün mü? Gideceğiz, evet.
4: Evde yokuz.
3: Çok özel bir konuk bekliyorlar. Alman ordusundan kalma 5 tondan daha ağır bir motorlu tekne.
6: Satılık denizaltımda var.
4: Öyle mi? Bakarsın onu bile alırız. Her şey mümkün.
3: O kadar da değil. 46 santimetrelik su çekimiyle motorlu teknesi özellikle sığ sular için tasarlanmış. Ama denize açılmadan önce gövdesinin sağlam zemine indirilmesi gerekiyor.
4: Bakalım nasıl olacak. Of of. Ah.
3: Bakın bu bir sorun işte.
4: Ay lanet olsun.
3: Çünkü Markus'un en büyük korkusu gerçek oluyor.
4: Bunu nasıl indireceğimi bilemiyorum.
3: Eski Alman donanması teknesi, yüklemeleri ve boşaltmaları güvenli biçimde yapabilmek için tasarlanmış özel bir römorkun üzerinde.
4: Büyük forkliftle geri geri yanaşıp normal şekilde çekebilmemiz için doğru yönde yüklenmesi gerekiyordu. Ama şu anda ters duruyor. İndiremezsem canım çok sıkılacak söyleyeyim. Ne olacak bilemiyorum.
3: Satıcı 7 metrelik motorlu tekneyi taşıyıcıya vinçle yüklemiş. Markus'un elinde vinç yok. Ayrıca ilk plandaki gibi römorkun çeki okuna ulaşıp tekneyi aşağı çekemiyor. Boşaltma operasyonu başlamadan bitebilir.
4: Neyse, çocukları çağırayım. Onlar gelince bakarız. Forklift getirir, bir çözüm düşünürüm. Henüz bilemiyorum. Nasıl yapacağız? Bunu indirip indiremeyeceğim konusunda hiçbir fikrim yok şu an.
3: Markus'un destek kuvvete ihtiyacı var. Belki Blitz ile Danny yardım edebilir.
4: Bir baksanıza şuna.
5: Olamaz.
4: Evet.
5: Tanrım. Şu çatalı aksın arasına sokmayı deneyelim. Belki buraya bir tahta koyarız.
4: Şasi nereden başlıyor? Baksana.
5: Ön tarafta da forklift kullanmak lazım. Bunu yukarı iteceksin değil mi?
4: Tanrım olamaz. Yukarı it diyorum.
5: Başka nasıl yapacaksın ki?
4: Hiçbir fikrim yok. Bu kez gerçekten bir fikrim yok. Forklifti altına doğru düzgün sokamayız. Çok fazla tahta var. Altımı destekleyecek başka tahtamız da yok. Şasi nereden başlıyor? Baksana bir. Ön tarafa biraz daha tahta koyabiliriz belki. Ama arkada ne yapacağız bilmiyorum. Forklift çatallarının arası ne kadar biliyor musun?
5: Bilmiyorum.
4: 2 metreden fazla mıdır?
5: Değildir. Teknenin ağırlığı nerede? Muhtemelen arkadadır.
4: Emin değilim.
3: 5 ton çeliğe karşı ne yapacağını bilmeyen 3 denizci.
4: 2 forklift.
5: Evet, sanırım.
4: Linde ile Kalmar'ı burada yan yana bile getiremeyizim.
5: Kalmar buradan, evet. Linde de cadde tarafından gelsin.
4: Önce Kalmar'ı getir. Sonra olur mu olmaz mı bakalım.
5: Evet, evet. Yeter ki arkaya devrilmesin.
4: Tekneyi henüz indiremedik. Ağırlık merkezinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bakıp deneyeceğiz. Nerede devriliyor, nerede devrilmiyor göreceğiz. Tabii ki amacımız devirmeden halletmek. Hiç devrilmese diye dua ediyorum.
3: Teal ekibi Marcus'un son gözdesinin daha indirilirken karaya oturmasını önlemek için her biri 400 kilogram ağırlığındaki 2 6 silindirli dizel motorun konumunu kontrol ediyor. 2 forklifti dengeli yerleştirebilmek için bu bilgi çok önemli.
5: Çok zor bir işle uğraşıyoruz. Bizi epey uğraştıracak. Hem de oldukça.
3: Mario bir top, daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Rus yapımı uçak savar topunu buldu ve bugün müzesine taşınması gerekiyor. Bunun içinse destek kolu kapatılarak alçak kasalı dorsenin üzerine yüklenmeli. Kol paslanıp kilitlenmiş. Tek bir yolları var, kaba kuvvetli hareket ettirmek.
7: Evet, çok yavaş. İyi görünüyor.
3: İşte oldu. Şimdi yükleyicinin topu dikkatle kaldırıp dar kapının üzerinden geçirmesi gerekiyor. Çocuk oyuncağı değil mi?
7: Şu anda en kritik şey kaç kilo geleceği ve bir de yükleyicinin kaldırırken öne devrilmemesi. Çatalları biraz daha açmamız gerek değil mi? Evet.
8: Biraz daha açacağız.
7: Kesinlikle açmak lazım. Hallettim.
3: Mario ve arkadaşı yükleyicinin çatallarını 1.40 metrelik azami genişliğe kadar açıyor. Bunun 6 metrelik uçak savar topunu ciddi bir yüksekliğe güvenli bir şekilde kaldırmaya yetip yetmeyeceği ise belirsiz. Ama başka seçenekleri yok.
8: Çatalları tam olarak görebilmem lazım. Ama maalesef her yeri göremiyorum.
7: Yaklaşırken göremiyorsun değil mi?
8: Hayır, o noktanın altında kalamayız. Daha aşağıda çünkü. Buradan geçmemiz gerekiyor.
7: Hangi taraf daha iyi? Anladım, tamam.
8: Şöyle olmalı, tamam mı?
7: Evet, buradan mı geleceksin?
8: Evet, buradan yaklaşabilirim. Burası çok kısa.
7: Anladım.
8: Ulaşamıyorum. Buradan girebilirim. Tamam. Biraz geri gelebiliriz. Tamam mı?
7: Tamam.
8: Teşekkür ederim.
7: Hadi bakalım. Heyecan dorukta. Kritik an geldi. 1. Ağırlığı ne kadar? 2. Bu kadar kolay kaldırabilecek miyiz? Evet. Yükleyici harika. Keşke onu da eve götürebilsek.
3: Üzgünüm, olmaz. Mario evde başka bir çözüm bulmak zorunda. Yükleyiciye rağmen bu işte çocuk oyuncağı olmayacak. Çünkü 6 metrelik topun hala 3 metre yüksekliğindeki dar avlu kapısının üzerinden geçirilmesi gerekiyor.
9: Bir de oradan yukarı kaldıracaklar.
3: En azından ilk kaldırma denemesi kusursuz ilerliyor. Guido makineyi ustalıkla kullanıyor. Ama Mario'yu yeniden gerçeklerle yüzleştiren de yine o oluyor.
7: Tartı ne gösteriyor?
8: 6.1 sanırım. Dik durmam gerek. Yukarıda 6.1 yazıyor.
7: 6.1 ton mu? Yok artık.
3: Mario bu kadarını beklemiyordu. Yükleyici 6 tonu kolayca kaldırıyor ama Mario'nun evdeki ekipmanı kaldıramaz. Bu büyük bir sorun.
7: 6 tonmuş.
8: Evet. Bu arada eğri duruyor, onu da söyleyeyim. Gördünüz değil mi?
7: Rus eserleri, özellikle de Rus topları hakkında muhtemelen Batı'dan biri tarafından yazılmış çok güzel bir kitabımız var. Onu okuyordum da, tekerlekleri ve bütün ekipmanlarıyla birlikte bunun 4.2 ton olduğunu söylüyor. Acaba kim yazdı o kitabı? O harika kitabı yazan akıllı arkadaş. 4.2 ton diyerek ağırlığın 3'te 1'ini resmen unutmuş. O kitabı yazarken aklı pek yerinde değilmiş anlaşılan. Bir de kitap oku, okursan öğrenirsin derler. Hadi oradan canım. Yanlış bilgilendirme yapmış.
3: Teori ile gerçekler her zaman birbirinden farklıdır. Çözüme odaklanıp adım adım ilerlemek gerek. Mario ile ekibi eve dönünce mutlaka bir yol bulur.
8: Önce şu güzelliği buradan çıkaralım da, değil mi?
7: Hareket ettirirken kapıya dikkat
8: Sorun
7: et.
8: Değil.
7: Otomatik kapanıyor. Tabii doğru diyorsun.
8: Merak etme, hallederiz.
7: Yükleyiciyi kapının üzerinden bile gayet iyi kaldırıyor. Dikkat et. Yük ne kadar artarsa makine o kadar fazla sallanır. Böyle bir şeyin yere yakınken dengesinin kaybolması, yukarıdayken olmasından çok daha güvenlidir. İki kasa şişe taşıdığını düşün. Aşağıda taşımak, ikisinin de başının üstünde taşımaktan çok daha kolaydır, öyle değil mi?
3: Yükleyicinin iki kasa şişeyi, daha doğrusu 6 tonluk topu 3 metre havaya kaldırması gerekiyor. Tüyleri diken diken eden bir operasyon.
10: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
13: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
12: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
14: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
13: Aa!
12: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
13: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
12: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
13: Pet otel var.
12: Daha bir sürü şey var ama yani.
13: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
12: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
15: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
13: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
12: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
14: Çok isteriz.
12: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
16: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
17: Rams.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Bu otel harika.
20: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
20: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Boy boy boy boy boy boy Domino's'u
23: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
24: Domino's'um hoş geldin.
25: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
26: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
25: Ama sahipleri onları çok seviyor.
27: İlk arabamdı.
26: Hansi'den vazgeçemem.
25: Geriye tek bir soru kalıyor.
26: Kalsın mı? Kalsın mı?
27: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
25: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
26: Başıma ne gelecek acaba?
27: Bakmaya cesaret edemiyorum.
26: Ta-ta.
25: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
3: Kaiser takımı 4000 beygirlik modifiye John Deere üzerinde harıl harıl çalışıyor. Bir sonraki traktör çekme yarışına 4 gün kaldı. Bugünkü bakım işi mor yarış makinesinin piste çıkıp çıkamayacağını belirleyecek. Ancak işler pek de planlandığı gibi gitmiyor. Her taraf yağa bulandı.
28: Sürüş sırasında üstteki havalandırmadan dışarı çıkıyor. Oradan çıkış olduğu için sorun yok. İçine biraz fazla yağ koymuşuz. Sıkıntı orada. Aslında gres olması gerekiyordu ama kalmamıştı. Biz de normal şanzıman yağı koyduk. Yağlasın da nasıl yağlarsa yağlasın.
3: Faydacılık galip geliyor. Umarız bu yaklaşım sıradaki debriyaj kontrolünde de işe yarar. Çünkü debriyaj her yarışta aşırı yüke maruz kalıyor.
28: Kalkıştaki yüksek devir yüzünden bu diskler aşınıyor. Bu da performansımızı olumsuz etkiliyor. En kötü durumda vitese hiç geçmez. Bu da can sıkıcı olur. Bu yüzden her etkinlikten sonra kontrol ediyoruz. Bize bir dereceye kadar güvence sağlıyor. Sonucun tutarlı olması için genelde hep aynı kişi yapıyor. Buna dikkat ediyoruz. Önemli olan o vites geçişini sağlayabilmek. Standardı tutturmamız gerekiyor.
0: Doğru. Evet.
28: Değil mi?
0: Evet. Öyle.
28: Mesela bu senekileri Tommy yaptı.
0: Denetimi sıkılaştırdı. Gözü üstümüzde.
28: Eski toprak. Tırnaklarını kestin mi böyle olur işte. İyice keskinleşirler.
3: Baba Thomas yaklaşık 50 yaşındaki bu makinenin motorunu herkesten iyi tanıyor.
1: Onunla ben ilgileniyorum. Bütün bakımlarını ben yapıyorum. Çok titizim. Bu makineye çok emek verdim.
3: Elbette bol bol sevgi de. Kaiser ailesinin beyleri mor canavarlarıyla büyük bir tutkuyla uğraşıyor. Debriyajı bile kendi imalatları.
28: Bunları şurada torna ve freze tezgahında kendimiz üretiyoruz. Alüminyum ya da çelikten yapılabiliyor. Biz alüminyum olanları kullanıyoruz ve uzun süredir çok iyi sonuç alıyoruz. Neredeyse hiç debriyaj sorunu yaşamıyoruz.
1: Evet, evet. Bu işi iyi biliyoruz. Sorunsuz hallediyoruz.
28: Uzmanlık alanlarımızdan biri.
3: Elbette işin uzmanının debriyaj diski değiştirirken kullandığı bazı püf noktaları da var.
28: Cetvelle kontrol edebilirsiniz. Bu yüzden üstlerine her zaman cetvel koyuyoruz. Arada boşluk olup olmadığını görüyoruz böylece. Eğri ise çöpe gidiyor. Hala düşse tekrar kullanıyoruz.
3: Markus da sevdiği işi yapıyor. Mihail'le birlikte su soğutma sistemini geliştirmek istiyorlar. Markus suyu buzla soğutmaya uğraşmak yerine her yarıştan sonra değiştirmeyi planlıyor.
0: Tanka emiş bağlantısı yapıyoruz ki kullanarak 80 litre suyu boşaltıp temiz su doldurabilecek miyiz bakalım. Tabii ki bu işlerde ara ara doğaçlama yapmak gerekiyor. Çünkü bu tarz şeyleri dışarıda bulamazsınız. Paslanmaz çelik boru kullanıyoruz. Elimde dişli bir adaptör var ve ama tam uymuyor. Dişi farklı, yeniden diş açıp kaynaklayacağız.
3: Teoride sağlam bir plana benziyor.
0: Bir dakika.
3: Doğru. Önce güvenlik. Markus şu anda dişli parçayı kolayca olması gerektiği hale getiriyor.
0: Şimdi oldu işte. Keyfime diyecek yok.
2: Planımız tıkır tıkır
0: evet,
2: işliyor.
0: Evet aynen çok şükür.
3: Tam anlamıyla mutlu olmaları için artık tek bir şeye ihtiyaçları var. Verimli su değişimi için uygun boru.
2: Bunun boyu kısaltıldı mı?
0: Hayır tabii peki. Ki. Diğeri nerede? Uzun bir parça daha vardı.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Nereye koymuştum ki? Yine başladık. Burası bazen biraz karışıyor. Yani özellikle sezon öncesinde sürekli alet arıyoruz. Yoğun zamanlarda bir şeyi o anlık bir yere koyuyoruz. Sonra bulamayacağımızı da biliyoruz üstelik. Şuraya koyayım kesin bulurum deyip 2 dakika sonra koyduğumuz yeri unutuyoruz. Bunu hep yaşıyoruz. Bu iş böyle. İşte buldum.
3: Deha'nın hüküm sürdüğü yerde düzene nadiren rastlanır. Neyse biz konumuza yani hamlaç ucuna dönelim. Markus şimdi dişli bağlantıyı, boruyu ve su tankının kapak plakasını birleştirecek.
0: Eldiven taksaydın ya.
3: Hani önce güvenlikti?
0: Hayır bu böyle olmaz. Evet. Bir elim eksik.
3: Ya da tek ihtiyacı parlak bir fikirdir. Kutlamalar başlamalı çünkü Markus aylar önce satın aldığı eski askeri tekneye sonunda kavuştu. Ancak tekneyle römork alçak kasalı Dorset'e ters yönde duruyor. Yani çekip indirmek mümkün değil. Neyse ki Kaptan Markus'un tekneyi rotasına sokmak için kaba taslak da olsa bir planı var.
4: İki forklift kullanıp bir şekilde indirmeye çalışacağız. Büyük forklifti arkadan altına sokup bir şey ezilmesin diye tahtayla destekleyeceğiz. Sonra öndeki çeki okunu küçük 6 tonluk forkliftle kaldıracağız. Biraz yükseltebilirsek aracın altından çıkabilir. İşe yararsa tabii. Şansımız yaver gitmezse düşer.
5: Bir şekilde halledeceğiz.
3: Plan hazır. Britsin'in iyimserliği sayesinde artık tam gaz ilerliyorlar.
5: Bu tarafa geç de ona söylediklerimizi aktar. Hadi bakalım. Tamam.
3: İletişimleri de tekneyi Dorset'ten indirmek kadar sorunsuz ilerliyor. Yani biraz beceriksizce.
5: Evet, kaldırması lazım.
6: Yukarı kaldır.
5: Çatalı biraz daha sağa çevirsin.
6: Çatalı biraz sağa çevir.
4: İçe doğru mu dışa doğru mu?
6: Çatal sağa gidecek
4: işte. İçe mi dışa mı?
6: İçe mi dışa mı diyor.
5: Dışa.
6: Dışa.
5: Öyle bıraksın, güzel. Kaldırsın.
6: Kaldır.
4: Forklifte şu anda 6 ton var.
5: Gayet iyi, güzel. Biraz daha kaldırsak tamamdır.
4: Biraz daha kaldırırsak
5: fazla
4: tamam
5: değil
4: gibi sanki. Biraz
5: anladın
4: daha kaldırayım
5: mı?
4: Ne diyorsun?
3: İşte oldu. Remorkla teknenin yaklaşık 10.5 tonluk toplam ağırlığının 6 tonu artık forkliftin çatallarında. Danny'nin ikinci forklifte ön kısmı ve çeki okunu kaldırması yeterli. Böylece nakliye şirketi alçak kasalı Dorset'ini altından çıkarabilecek. Ama...
5: Aa, olamaz.
4: Ne? Sakın saplandım deme. Direksiyonu çevirme sakın. Aa, olamaz. Orada yön vermelisin. Yavaş, yavaş yavaş ilerle. O lanet çimin üstünde niye durdun ki? Tamam. Dur dur, bırak. Bırak artık. Tamam, bırak.
5: Şu an desteğimiz yok.
4: Bırak öyle kalsın. Stefan. Dur. O da olmadı.
3: Danny ikinci forklifti kelimenin tam anlamıyla çamura sapladı. Ama komşuları yardıma geliyor. Birkaç sokak ötede tarım makineleri işletmesi var. Ve Marcus da ekibini sık sık battıkları yerlerden çıkarıyor.
5: Stefan, lastikli yükleyicin var mı?
4: Alıp gelsene. Danny çamura saplandığı için Stefan traktörünü getirecek. Sonra Danny çeki okunun tam altına girecek. Şansımız varsa tekne serbest kalacak ve Dorsey'i altından çıkaracağız. Umarım o şekilde çözebiliriz bu işi. Bakalım, göreceğiz.
5: Galiba o. Evet, geldi.
4: Çime çıkmaması lazım. Burası bizim çimimiz bile değil.
5: Yükleyici saplanacak kadar batmaz değil mi? Dört çeker sonuçta.
6: Olayı beş bilinmeyenli denkleme çevirmeyin. Çıkarın gitsin. Hadi.
5: Gracias.
3: Lafı bile olmaz. Şimdi asıl soruna dönelim. Bu eski itme ve romorkör teknesini romorkuyla birlikte Marcus'un arazisine hiçbir zarar ziyan olmadan indirebilecekler mi?
5: Köşede dur ki ikimiz de kaldırabilelim.
6: Ne dedin?
4: İyiyim mi? Eğmeyeyim mi? Anlamadım.
6: Ne?
4: Eğmiyorum.
6: Kaldır. Dur bakayım. Hayır, eğ. Evet, devam. Güzel. Bekle. Danny, yukarı. Danny. Güzel.
5: Gidebilirsin.
6: Yavaşla. Yavaş biraz.
5: Yavaşla. Ha,
4: tamam. Tamam.
5: Hallettik galiba.
3: Eski Alman ordusu teknesinin altında hala su yok. Ama ekip çalışması ve Marcus'un hatırı sayılır çabaları sayesinde yavaş yavaş sağlam zemine kavuşuyor.
4: Neyse ki beklediğimizden iyi sonuçlandı. Sağ olsun Danny arkada büyük, önde küçük forklifti kullanma fikriyle geldi ve sorunu çözdük. Arkadan romork bağlantısı ve forkliftle çekebilseydik muhtemelen 10 dakika sürerdi. Ama bu şekilde de başardık. Biraz gergindim ama sorunu çözeceğimizden şüphe duymadım doğrusu. Ve hallettik.
3: Tabii, her şey tatlıya bağlandı sonuçta. Önemli olan Marcus'un yeni teknesinin sonunda yeni limanına yanaşmış olması. Görev tamamlandı. Ama bir dakika, bir şey unutmadınız mı?
4: Tekne hasarsız kurtuldu ama komşunun çimleri mahvoldu.
5: Üstüne çıktım ve sonra çime saplandım. Yarın sabah çukuru kürekle doldururuz.
4: Kürekle hallederiz, evet.
5: Ya da patronunu bugünden gönderirsin ha? Bunu o halleder, ne dersin?
7: Yani bir kasa içecekle mesele kapanabilir bence. Mi?
4: Benim bir kasa içeceğim yok da o yüzden.
5: Hiç yakıştıramadım sana.
4: Felaket. Felaket.
5: Hiç olmadı yani.
3: Şişe yoksa gönül alma da yok. O halde patron bahçıvanlığa soyunacak.
4: Başlayalım. Nasıl halledeceğiz bilemiyorum. Tırmıklar mısın yoksa yarın silindirle mi geçsek?
6: Hangisi? Büyük olan mı?
4: Nedir o karın üstündeki küçük olan var ya sanırım. Büyük olan mı ya da bilmiyorum. Doğru işte, büyük olan. Onunla olmaz ama yine çöker. Ay işe bak.
6: Şimdi ne yapacaksın peki?
4: Burası bana ait. Böyle bırakıp gidemeyiz tabii ki. Komşunun çimlerini izinsiz bu hale getiremezsin. Kız kardeşi burada çim biçme traktörü kullanıyor. Ofisimin penceresinden onu hep görüyorum. Bir gün yine buradan geçip açtığımız 10 metrelik çukura düşerse iyi olmaz. Korkunç olur. Bu işi halletmeliyiz. Hem de sorunsuzca. Bu rezilliği düzeltmemiz şart.
6: Yükleyiciyle iki kez
4: hadi
6: üstünden geçsek, evet ya. Bu kadar bahçıvanlık
4: Jeffrey'e
6: yeter.
4: Jeffrey'e bir dahaki gelişinde biraz daha toprak getirmesini söyleyeceğim.
3: Marcus bahçe işini profesyonellere bırakmayı tercih ediyor. Asıl güçlü olduğu alanlar başka. Hazır yetenekten söz etmişken, ehliyeti bile olmayan Marcus bu tekneyle ne yapacak?
4: Hiçbir fikrim yok. Madem geldi, önce doğru düzgün incelemem lazım. Çocuklar her yerini bir elden geçirsin. Sonra motorlarını kontrol edip köşeye koyarız. Yani şimdilik...
6: Sonra da o köşede 20 yıl
4: olsa
6: kalır.
4: Olsa 15 yıl kalır canım.
6: Kenarda dursun değil mi? Göle ne zaman açılıyor?
4: Haber veririm.
6: Beni ararsın değil mi?
4: Önce birkaç delik açıp iyice sabitlerim. Sonra kıyıdan güzelce iteriz. He? Sonra da yelken açarız. Korsanlar gibi. Ama önce itmemiz lazım.
3: Kaptan Marcus ve isyankar mürettebatı bu güzel sularda seyredebilmek için önce eski askeri tekneyi çalıştırmalı. Ama bugün değil. Til çiftliğinde dedikleri gibi, emek olmadan yemek olmaz.
8: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi fıstık.
3: Şeftali.
4: Budur.
3: Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
3: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
5: Çamaşır suyu, ikili etki, tam güç hijyen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula...

Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indi.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: 4000 beygir ve 3 turbo şarjla çalışan motor aşırı ısınıyor. Kaiser takımı onu çalıştırabilecek sıcaklığa döndürmek için zekice bir hava soğutma sistemi tasarladı. Bunun için her yarıştan sonra aşırı ısınmış suyun değiştirilmesi gerekiyor. Değişimi hızlı ve kolay yapmak isteyen Mucit Markus, akülü matkapla çalışan bir pompa geliştirdi. Uygun boru hala eksik. Kaiser ailesinde pek çok şey gibi o da evde imal ediliyor.
4: Dünyanın en ince telini buldum. Evet. Tamamdır. Puntaladık. Sırada kaynak var.
3: Bu da en zor kısım neredeyse bitti demek oluyor.
4: Güzel değilse de nadir.
3: Yerine oturtmaları gerek.
4: Puntalayıp deneyelim mi?
5: Aha. Yardım ister misin?
4: Ama gayet iyi görünüyor. Öyle değil mi?
5: Evet, hadi başla. Ne yaptığını benim de görmem lazım.
3: Retinanızı yakmak istemiyorsanız gözlerinizi kapatıp işi bitirmeniz en iyisi. Markus elbette şaka yapıyor ama derler ya, tedbiri elden bırakmamak lazım.
4: Biraz eğreti duruyor ama.
5: Oh.
4: Çok sıcakmış.
5: Evet, bayağı sıcakmış.
4: Lanet olsun.
3: Sıcak su tankı düzeneği insanın elini yaksa da artık işleri bitti. Christoph'un da debriyaj işini halletmesine çok az kaldı.
6: En sevdiğim yer. Ah. Güzel değil mi? İleride sürücü kabinini buraya indireceğiz. Çok daha kullanışlı. Fred çakmak da şu usulü. Her şeyi temizleyip kontrol ettik. Şimdi tekrar yerlerine monte ediyoruz. Dikkatli bir şekilde.
3: Debriyaj yerinde. Peki ya su tankı?
5: Dün de epeyce iyi çalıştı.
4: Sana güveniyorum.
7: Suyla çok işimiz oluyor. Bidonları tutuşuna bir bakın. Tam bir profesyonel. Bizim su işleri uzmanımız odur. Markus da yanına geliyor.
4: Stajyeri.
5: Her can kurtaranına bir tane lazım.
4: Her çalıştırmadan sonra sıcak suyu boşaltıp soğuk su dolduruyoruz. Sistemin etkinlikte nasıl çalışacağını görmek için test ediyoruz. Sorun çıkmazsa kalıcı olarak monte edeceğiz.
3: Amaç her yarıştan sonra sıcak suyu olabildiğince hızlı biçimde soğuk suyla değiştirmek. Bunun için sıradan bir akülü matkaptan daha mantıklı ne kullanılabilir ki?
4: Evet. Tam hayal ettiğimiz gibi değil mi?
3: En azından su dışarı pompalanabiliyor. Baksanıza, ters yönde de çalışıyor.
4: Hadi içeri basalım.
5: Çok eğleniyorsun değil mi?
4: Tamamdır. Gayet iyi.
3: Ev yapımı düzenekleri sapasağlam çıkıyor. Şimdi emiş sisteminin bu hafta sonundaki yarışta gerçek kullanım testini geçmesi gerekiyor.
4: Hazırız. Ve motoru çalıştırıyoruz.
6: Sesine bayılıyorum.
4: Değil mi? İçimiz kıpır kıpır oluyor.
6: Ruhumda çiçekler açıyor.
5: Ne demek istediğimizi birazdan anlayacaksınız.
3: Çocuklar işlerini doğru yapmış mı şimdi anlayacağız.

0: işte traktör 110 desibelde büyük bir kedi gibi kükrüyor.
1: Of be, harika. Vay be, dışarı çıkmam lazım.
2: Gözlerin yanında değil mi?
1: Evet. Neyse, sorun yok. Vitese takınca düzelir herhalde.
3: Aynen öyle. Her şeyi doğru yapmışız.
0: Bir sonraki yarışta hiçbir sorun çıkmadan çekiş yapabilirler umarız. Mario'nun son hazinesi 6 metre uzunluğunda, 6.1 ton ağırlığında ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Rus uçak savar topu henüz Mario'nun müzesinde değil ama bugün oraya gidecek. Önce 3 metre yüksekliğindeki avlu kapısının üzerinden geçirilip alçak kasalı dorsenin üzerine konması gerekiyor.
3: Bu delilik.

0: İşte böyle.
1: Geriye alalım mı? Ön tarafa dayayamıyorum ama böyle de iyi.
0: Harika.
1: Ön tarafa temas etmiyor ya, onun için söylüyorum.
0: Evet.
1: Sen
0: evet.
1: Her şey yolunda diyorsan tamam o zaman.
0: Evet. Gayet güzel.
1: Harika.
0: Gayet iyi.
1: Tamam.
2: 90 yıllık topu römorkun üstüne koymayı başardılar.
3: Bu lanet şeyi nasıl indireceğiz? Nasıl bir yöntem kullanabiliriz? Gideceği yere yalnızca paletli ekskavatör ulaşabilir.
4: Al götür derdim ama bize lazım.
3: Evet. İşe yaramazsa Guido da bizimle gelecek.
2: Ne yazık ki Guido ve yükleyicisi Grabov'da kalıyor. Önce uçak savar topunun araç müzesine güvenle ulaşması gerekiyor.
3: Önce kayışlarla bağlayıp topu zincirleyeceğiz.
5: Üstünü örtecek miyiz?
3: Lazım mı ki?
5: Bilmem. Bir çaresini buluruz.
3: Bence örtmeden gidelim.
5: Öyle mi?
3: Bu muhteşem şeyi herkes
5: görmüyor. Çok hoş ama değil mi?
3: Normalde dikkat çekmezsin. Gereksiz kontrol olmasın vesaire diye böyle şeylerin üstünü örtmek daha mantıklı olur. Yani bu bir silah sistemi neticede. Doğal olarak ilgi çekiyor tabii. Ama biraz hava atasım da var açıkçası.
2: Mario'nun yeni hazinesiyle havasından geçilmeyecek.
3: Dikkat. Tamamdır. Pekala. Hiç fena görünmüyor.
2: Tam tersine gayet iyi görünüyor. Mario bu topa kaç para ödedi hiç bilmiyoruz. Tek bildiğimiz 4 haneli bir meblağ olduğu. Mario ve kız arkadaşı bu muhteşem hazineyle evlerine dönmek için 3 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.
3: Yükleme işini sorunsuz tamamladık. İçim rahatladı. Umarım dönüş yolunda da çok fazla kontrolden geçmeyiz. Planladığımızdan biraz geç döneceğiz ama olsun. Yarın bir şekilde indiririz artık. Yarın ola hayır ola.
2: Böylesi muhtemelen daha iyi. Çünkü Mario'nun topu Dorset'den nasıl indireceğine dair hala parlak bir fikri yok.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
2: takoman. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Milo Çek, Milo Sil,
7: Milo Puf, Milo Puf Puf. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Carpe Do. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
5: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
7: dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TP3 ile tanıştırayım.
0: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
3: Getirdiğim şey resmen aklım gitti. Eğri tampon, çizik ve hasarlı. Şikayet etmeyi bırakırsam gerçekten berbat bir durum. Basitçe civatalanmış, gerçekten daha basit olamazdı.
4: Kubiki Motors, klasik araba tutkunları için başvurulacak bir adres. Burada eski hurdalar ikinci bir şans buluyorlar.
3: Kalktığımda sadece işe gitmiyorum. Kendimi rahat hissettiğim, bir şeyler başarabileceğim bir yere gidiyorum.
4: Aynı şey Max için de geçerli. Uğraşmak onun tutkusu.
5: Eğlenceli olduğu sürece yapmaya devam edeceğim.
4: Chris Amerika'ya seyahat ediyor. Yeni bir proje arayışı onu Kaliforniya'ya getirdi. Los Angeles bölgesinde ikinci el Amerikan klasikleri için iyi bağlantıları var. İş kıyafetlerinin yerini yerel yaşam tarzına bırakması gerekiyor.
3: Ne varmış gömleğimde? Ne, üstünde leke mi var?
4: Almanya'da güzel Amerikan arabaları için her zaman müşteri bulunur.
3: 60'lardan bir kamyonet arıyorum. Şu anda Almanya'da çok popülerler. Burada bir sürü var. Buraya özellikle geldim çünkü Kaliforniya'daki arabalar genelde paslanmamış oluyor.
5: Ben burada canımı dişime takıp çalışırken Amerika'da gezmesi hiç adil değil.
4: Chris bir kamyonet istiyor.
3: Yola çıkmaya hazır bir araç lazım bana. Motor aramam ya da kendim yapmam gerekmeyen bir şey. Sadece binip gitmek istiyorum, o kadar.
4: 60'lardan kalma bu araç yarım tonluk sınıfına giriyor. Yani bu araç en fazla 500 kilo yük taşıyabiliyor. Dönemin reklamları sadece sürüş konforunu değil, arkadan çekişli bu aracın kötü havaya uygunluğunu da övüyordu. Yaklaşık 2000 dolarlık taban fiyatıyla kırsal kesimde çok popülerdi. Şişkin arka çamurlukları olan model özellikle tercih ediliyordu. Bu model günümüzde bile en popüler araç modellerinden biri olmaya devam ediyor. Tamirci Darren Smith'in avlusunda birkaç tane vardır kesin. Soru şu, aralarında kullanılabilir olan var mı?
3: Buna alışmak zorundasın.
4: Chris gibi o da her araca üçüncü hatta belki dördüncü bir şans vermeyi kendine görev edinmiş. Gerekirse kaputun altında 700 beygir gücüyle bile.
3: Darin, aman tanrım.
6: Hey, seni gördüm, ne haber dostum?
3: İşte bu. İnanılmaz bir motor bu.
6: Aa evet, müthiş bir şey.
3: Bayılıyorum. Nasılsın?
6: Çok iyiyim, seni görmek güzel. Burada ne yapıyorsun?
3: Seni görmek güzel.
6: Chris'le 3-4 yıldır tanışıyoruz. Zaman zaman birlikte iş yaptık ve iletişimi hep sürdürdük. Buraya her geldiğinde görüşüyoruz onunla.
3: Çok güzel.
6: Evet.
3: Vay canına.
6: Hemi motorlu bir araba mı almaya geldin?
3: Yani hayır.
6: Ondan ne kadar sevdiğini biliyorum.
3: İsterdim ama seni bir kamyonet için aradım. Hatırlıyor musun?
6: Ah tanrım, evet.
3: Kamyonet.
6: Evet, kamyonet istiyorsan bende var.
3: Biliyorum. Evet. Bu yüzden buradayım işte.
6: Pekala. Kamyonet istiyorsan sana 64 model önerebilirim. Bir de 72 model. İkisinin de kısa kasası var. Favorin olduğunu biliyorum. Ayrıca büyük bir arka camı da var.
3: Şuna bak.
6: İyi durumda. Eskitme
3: evet,
6: var.
3: Tabii. Evet tabii. Kahretsin. Bu senin hurdalığın mı?
6: Bazen ondan parça çalıyoruz. Bazen de bir gün işe yarar diye
3: evet.
6: Başka parçalar atıyoruz içine.
3: Motoru çalışıyor mu peki?
6: Hayır. Burada çalışan bir motor bulamazsın.
3: Motorsuz bir kamyonet ama o büyük arka camla oldukça havalı. Böyle bir motoru sıfır olarak raftan birkaç bin dolara alabilirsin, sorun değil. Ama tüm parçaları tek tek okyanus üzerinden göndermen gerekirse iş çok pahalıya patlıyor. Sorun da bu zaten. Peki ötekinde motor var mı?
6: Hayır, onda da yok. Ama tamamen paslanmamış ve iyi durumda. Genel olarak buna değer bence. Ne dersin?
4: Bunun hayalinizdeki araç olduğunu zannedebilmek için epeyce bir hayal gücü gerekiyor.
3: Kamyonetler ilk bakışta berbat görünüyor ama yine de iyi olduklarını biliyorum. Limana kadar sürebilmek için motorlu bir kamyonete ihtiyacım var.
6: Evet. Sana bir zamanlar ödünç verdiğimiz dükkan kamyonetini hatırlıyor musun?
3: Nerede, hala duruyor mu?
6: Orada duruyor. Yeni bir tane yapmak için ondan kurtulmak istiyorum ben.
4: Başlangıçta epeyce bir paslı görünüyor. Ama Darren bu görünümü bilerek yaratmış. Zorunluluğu bir tür erdeme çevirmiş.
3: Yani bununla direkt limana sürebilir miyim?
6: Evet, zaten biliyorsun. Bu seni her yere götürür. Tek seferde 100-200 mil gider.
3: Beğendim. Biraz emek vermek gerekiyor. Ne dersin? Kesinlikle yeni ahşaba ihtiyacı var. Bence öyle.
6: Hayır.
3: Peki başka, elektrik çalışıyor mu?
6: Farlar, ısıtma, silecekler, ön cam ısıtması hepsi çalışıyor.
3: Teknoloji basit ve güvenilir. Birkaç elektrik farı, hepsi bu işte. Vites kutusu?
6: Yenilendi.
3: Motor?
6: Kullanılmış ve yağ sızdırıyor ama iyi çalışıyor. V8 var.
3: Biraz yağlı olmasını aldırmıyorum. Bir conta koymak lazım. Motor çalışıyorsa ve sorun çıkarmıyorsa benim için sorun yok.
6: Her şey gerçekten iyi durumda.
3: Fren sistemi çalışıyor mu?
6: Evet, hepsi değiştirildi. Isıtıcı, akü ve alüminyum radyatör de öyle. Motordaki her şey yeni. Burada gördüğün her şey.
3: İlgileniyorum ama test sürüşüne çıkmadan önce kaça mal oluyor?
6: 10 bine ihtiyacım var. 10 bine satabilirim sana.
3: 10 mu?
6: Hı-hı.
3: Değerinin iki katı.
6: Evet ama motor, vites kutusu, diferansiyel ve yeni bir şaftı
3: var. Ama koltukları değiştirmem gerek. Bunlar nereden geldi?
6: Bunlar aslında 90'lardan kalma bir kamyonetten.
4: Test sürüşü arabanın potansiyeli olup olmadığını gösterecek. Maliyet ve fayda dengeli olmalı. Yoksa proje devam etmeye değmez.
3: Buna hisle ve sezgiyle yaklaşmam gerek. Her şeyin tutarlı olması gerekiyor.
4: Test sürüşü deneyim gerektirir. Chris hızlıca karar vermek zorunda. Acaba bu araç almaya değer mi?
3: Hidrolik direksiyonu yok. Ama iyi. Direksiyonda biraz boşluk var. Ama düzgün. Bütün araba güvenli hissettiriyor. Gaza iyi tepki veriyor. İyi çalışıyor, iyi frenliyor.
4: Muhtemelen bunun için Almanya'da bir alıcı bulunur. Tabii elden geçirildikten sonra.
3: Patinaya dokunmazdım, harika bir şey. Gerçekten o eski günlerin hissini veriyor. Her şeyi orijinal tutmaya çalışıyorum. Güçlendirilmiş disk fren takmama gerek yok. Bunun gibi bir gezinti aracında gerekli değil bu. Sonuçta çok hızlı yapılmayacak.
4: Ayrıca Almanya adına klasik araç ruhsatı da tehlikede. Çünkü doğrulanabilir bir geçmişi yok. Kesin olan bir tek şey var. Bu araç garajda saklanmış bir araç değil.
3: Max'in ne diyeceğini merak ediyorum ama zaten böyle kamyonetlerden bir şey anlayacağını hiç sanmıyorum. Özellikle pası gördüğünde tamamen kafayı yediğimi söyleyecek.
5: Paslı arabalar gördüğümde sivilce çıkarıyorum.
3: Ne kadar güzel gittiğini bir bilse, bu benim için genelde daha önemli. Bakalım nasıl bir müzik var. İşte bu. En iyisi saçlarımı açayım, metal çalıyor.
4: Finansı ve gerekli kozmetik onarımı düşünme zamanı.
3: Fiyat konusunda bir şeyin değeri konusunda hep aklı çıkıyor, adil biri. Biraz pazarlık yapabilirim. Tüm o küçük aletler çalışmıyor ama ek göstergeler çalışıyor. Birkaç ufak tefek şey daha, bir de past meselesi var.
4: Darren'in avlusuna geri dönüyoruz. Bu kamyonet için 10 bin dolar istiyor.
6: Nasıl buldun?
3: Beğendim.
6: Evet, beğenilmeyecek
3: ama
6: gibi değil.
3: Ama kapı kolu eksik.
6: Hadi ama dostum, hiç önemli değil. Bir şey olmaz, hadi.
3: Ama yardım edersin değil mi?
6: Tabii, ya elimizde vardır ya da kolayca buluruz, merak etme sen.
3: Güzel, beğendim. Fiyat konusunda biraz konuşmamız lazım. Baştan sona her şeyi hesaplayıp son toplamı belirliyorum. Böylece kârımı görebiliyorum. Bu benim işim, bunu yapabilmem lazım. Yapamasaydım sadece araba alıp her birinde para kaybederdim ve yenisini alamazdım. Bize içecek aldım.
6: Aa, bunlar fiyat pazarlığı için harika. Pekala.
3: Düşünüyorum da 8 rakamını seviyorum.
6: Ben de 9 ve 10'ları severim. Buna değer, evet. Emin ol.
3: Evet, seni fazla zorlamak istemiyorum.
6: Yani 10 bin mi?
3: 9 bin olur.
6: Olamaz. Beni iyi akladın. Kamyonun bizden ayrılması beni biraz üzüyor ama sonuçta işimiz bu.
3: Parçaları bulmak muhtemelen o kadar sorun olmaz çünkü Amerika'da hala üretiliyorlar. Böyle kamyonetler seri üretimli ve milyonlarcası vardı. Yani bir şeye ihtiyaç duyduğumuzda rahatlıkla bulabileceğimizi düşünüyorum.
4: En yakın oto yedek parça mağazasına gidiyoruz.
3: Kamyonet için parçanız var mı acaba?
7: Kamyonet için yok.
3: Hiç mi?
7: Hiç yok.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, ikramsın.
9: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
10: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
9: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
11: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
9: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
10: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
9: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
10: Pet otel var.
9: Daha bir sürü şey var ama yani.
10: Resmen kompar ayağımıza gelmiş.
9: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
12: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
10: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
9: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
10: Çok isteriz.
9: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
13: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
14: Rams. Obseso. Yeah.
15: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
17: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. KOP'ta sadece 299 lira.
18: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
19: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
20: Anı

0: da %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
7: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
6: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
8: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
6: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
7: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
6: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
8: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
6: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Zor bir arayış periyodu. Yine de Amerika büyük bir yer. Bugün hala pek çok şey orijinal planlara göre üretiliyor.
10: Burada her şeyi kendileri üretiyorlar ve tüm arabalar için her şeye sahipler. Özellikle belirli markalar için daha fazla. Ayrıca kamyonetler için de öyle.
11: Nasıl yardımcı olabilirim?
10: Merhaba, nasılsın? 1965 model bir kamyonet için parça lazım bana.
11: 1965 model bir kamyonet. Kataloğumuzdan var mı sizde?
10: Ön aks için yaylara ihtiyacım var.
11: Ön aks yayları.
10: Standart yarım ton için.
11: CSA 6082 var. Stokta var. Çift olarak geliyor.
10: Tamam, güzel. Sonra yan eşikler, sol ve sağ.
11: Her biri 62.89. Stokta var.
10: Arabayı yavaş yavaş parça parça büyürken görebiliyorum. Evet, sırada güneşlikler var.
11: Tamam, ondan da var.
10: Güzel.
11: Bunu yazdırıp parçaları depodan aldıracağız. Sonra her şeyin doğru olduğundan emin olmak için inceleyeceğiz.
10: Tamam.
11: Ardından faturayı ödersiniz ve hazırsınız.
9: Aman, hiçbir yedek parçayı unutma. Chris Almanya'ya döndüğünde parçaları kendine göndertmek için epey para ödemek zorunda kalır. Malları yerinde görmek, evde hoş olmayan sürprizleri önlemek demek.
11: Bu koltuk döşemesi, sadece katalogdan rengini hayal etmek zor tabii.
10: Sağlam görünüyor ama havalı, güzel bir kahverengi. Burası Noel gibi, her şeyi açıp beğenip beğenmediğine bakabiliyorsun. Bence çok havalı.
11: Bu şekilde müşteriler doğru renk olup olmadığını hemen anlıyor.
10: İşte bu altın, daha çok gümüş altın gibi. Mükemmel. İşte bunlar. Evet. Gayet güzel.
11: Tamam.
10: Direkt kamyonetin arkasına gidecekler. Kasaya güzelce paketlenmiş halde sonra arabayla karşıya geçirilecek. Vardığımda her şey elimde olacak. İşe başlayabileceğim. Buna bir daha bakabilir miyim?
11: Tabii, aç bakalım.
9: Chris henüz %100 emin değil gibi.
10: Bu benim için fazla kaba. Ben suni deri ve farklı bir kumaş tercih ediyorum. Halı mükemmel. Evet.
11: Tamam. Başka bir şey bulabilir miyiz diye kataloğa bakalım mı?
10: Evet. Ne yazık ki genel görünüme uygun beğendiğim bir koltuk kılıfı bulamadım henüz. Yani burada bir tane bulamayacağım. Biraz daha aramam gerekecek. Umarım yakın zamanda bulurum.
9: Atölyeye geri dönüyoruz. 8 hafta sonra araç nihayet bugün Münih'e ulaşacak.
10: Kamyonetle zengin olmayacağız ama harika bir proje ve tahminen 5000 euro civarında kazanacağız. Şu an için hedef bu. Buna razıyım ve bu gayet iyi bir rakam. Mesele şu, araçlar ne kadar ucuzsa o kadar az kâr edebiliyorsun.
9: Ve işte o büyük an geliyor.
11: Hey! Harika! Harika! Harika! Evet, bu harika.
10: Çok mutlu olduğu nedenini bile bilmiyorum. Aslında spor arabalara meraklıdır.
11: Çok havalı. Çok, çok, çok. Genel olarak kamyonet hayranı değilim ama bunu gerçekten sevdim. Görünüşü, bütün hali, o lastiklere oturuşu tam benim tarzım bir şey. O iri lastiklerle biraz alçalmış. Bence patina görünümü gerçekten havalı.
10: Güzel bir kalbi var içinde. Harika, 350 vites kutusu elden geçirilmiş, evet. Diferansiyel elden geçirilmiş, her şey yeni gibi.
11: Harika, harika. Evet, harika. Burada ne olmuş? Bu da ne böyle?
10: O beyaz yazıları, o beyaz duvar lastiklerini artık istemiyorum. O yüzden arkaya biraz ağırlık ekledim ve onları zımparaladım. Tekerleklerdeki sorun şu, fazla büyükler. 2.75 inç lastikler ve araba arkadan alçaltılmış. Biraz ağırlık eklersen sürtüyorlar. Önler için yaylarım var.
11: Tamam.
10: Araç çok alçak, çökmüş evet. Gibi. Bir bench koltuk bulmam gerekti. İçinde 90'lardan kalma koltuklar vardı çünkü.
11: Bunlar orijinal koltuklar mı? Yani bu modelden?
10: Bu modelden bir koltuk. Bu haliyle 500 dolar ödedim.
11: Ha, gerçekten mi?
10: Evet. Hızlıca orijinal bir koltuk buldum ve 90'lardan kalma koltukları öylece bıraktım.
11: Soru şu, nihai hedef ne? Nasıl görünmesi gerekiyor ve amaç ne?
10: Ben derim ki içeride patinayı bırakalım ve belki vernikle bir şeyler yapalım. Kasa alanının görünümü de havalı bence. Tabii yeni ahşapla ve güzel krom detaylarla güzel bir dış görünüm. Güzel de bir renkle. Mavi olmasını isterim. Mavi, yeşil, turkuaz. Kasa güzel bir ahşap, ön ızgara kromlu. İçeride tüm ek göstergeler, her şey daha güzel. Yeni bir halı. Ne istediğimi biliyorum. Anında elden çıkacak.
11: Yani garanti kolay ediyorum. Satılır diyorsun.
10: Kolay satılır. Ne kadar ödedim sence?
11: 10 derim.
10: Daha az.
11: 8.
10: Daha az.
11: 7 mi?
10: 7.
11: 7.
10: 7 bin euro. Yani 9 bin dolar. Ben derim ki gövdenin önünü kaldıralım. Ön kısmın tamamını çıkaralım. Kasayı indirelim, tüm ahşapları söküp çıkaralım. Sonra bütün bunun sadece bir şasi olduğunu göreceğiz. Sonra nerede sızıntı olduğuna bakarız. Böylece önlem alırız.
9: Eski çiftlik kamyonlarının tasarımı son derece basittir. Bu, onları tamir etmeyi kolaylaştırıyordu. Temel olarak 3 büyük gövde parçası şasi üzerine oturur. Ön kısım, kabin ve kasa.
10: Max, sırada kasa var. Ahşapları çıkaralım hadi.
11: Küçük bir parça değil. Öyle değil mi?
10: Bunu güzel yapabiliriz.
11: Güzelmiş ama artık değil. Hazır mısın?
10: Neden bu lastiği ben tutuyorum?
11: Çünkü sen hayvansın. Çünkü çok güçlüsün. Spor salonuna gidiyorsun ve daha gençsin. Evet.
10: Tabii. Max ağırlık kaldırmayı sevmiyor çünkü çabuk yoruluyor. Ben sıkı çalışmaktan mutluyum, sorun değil.
11: Fazla bir şey kalmadı değil mi?
10: Sonuç çok az bas var. Şimdi altında ne olduğuna bakmamız gerekiyor.
9: Şasi artık açığa çıktığına göre Max önce yayları ve ara parçaları değiştiriyor. Yalnız araba hala çok alçak duruyor.
11: Lanet olsun. Eski arabalarda sıkça olduğu gibi her zaman çıkmayan bir vida vardır. Onu zorla çıkarmam gerekiyor çünkü tamamen paslanmış. Güçle çıkıyor. İşte bu yay tutucusunun takılması gerekiyor. Cıvata hareket etmediği için az önce söktüğümüz şu.
12: Üstteki civatanın da muhtemelen gevşetilmesi gerekiyor. Sıkı mı diye kontrol etmem gerekiyor. Sonra yayığı çıkarabilirim. Evet. Dikkatli olmak gerekiyor. Üzerinde epey gerilim var. Her şeyi gevşetirken alttan destekleyemezsen düşer ve burnuna falan çarpar.
13: Genişletme işine meslektaşı Kay yardım ediyor. Bir şey sıkışınca ortaya büyük silahlar çıkıyor.
12: Kay fiziği kullanıyor. İşe büyük bir hevesle giriyor ve deliğe sıkışmış civatanın etrafındaki metali ısıtıyor. Isı onu genişletiyor. Civatanın etrafındaki alanı büyütüyor. Böylece alttan çıkarma şansımız oldukça artıyor. Evet, imdadımıza bilim yetişiyor.
13: Biraz uğraştıktan sonra yay pes ediyor.
12: İşte oldu. O kadar kolay değil. Çünkü bu civatalar sanırım 50 yıldır oradalar, takıldıkları yerde. Metale doğrudan kaynamış gibiler.
13: Şimdi de yerine yeni yaylar takılıyor.
11: Tamam değil mi?
12: Tamam. Bu alüminyum bloklar arabayı gövdeye doğru belli bir miktar alçaltıyordu ki bunu istemiyoruz. Çünkü lastik hala takılı. Yani şimdi bu ara parçayı, bu alüminyum ara parçayı çıkarmamız gerekiyor. İstediğimiz araç yüksekliğine ulaşmak için.
13: Araba zaten kaldırılmış olduğu için Max sızdıran yağ kartelini de kontrol ediyor bu arada.
12: Yağ sızıyor. Vida yerinde mi? Güzel. Sadece kalıntı yağ var içinde. Evet, şimdi yağ kartelini çıkardık. Kuru olduğu yeri net görebiliyorsunuz. Muhtemelen contalanmıştı. İçinde yağ varsa sızdırıyor olabilir. Ben de söktüm civatalar. Nispeten gevşekti. Civatalar bu kadar gevşek olduğu için sızdırıyordu.
14: Yağ karteli sızıyor çünkü düzgün contalanmamış. Motor o kadar eski olmadığına göre sanırım ucuz bir mantar conta kullanmışlar. Pek özenli bir iş yapmamışlar.
13: Keşke her şey bu kadar kolay çözülebilseydi. Şoför kabininin eşiklerinde bir dolu pas izi var. Kaynakçı Johan bunlarla ilgileniyor.
15: Bu tamamen ölmüş ama yeni saç levhamız var. Şimdi onu uyarlamamız gerekiyor. Ölü olan her şeyi kesip çıkarıyoruz. Sonra diğer parçayı kaynaklıyoruz. Ama önce her şeyi çıkarmam, ayırmam gerekiyor. Pasla patina arasında ince bir çizgi var. Ama bir tornavidayla kesebiliyorsan o pastır.

0: Yaptın. Yerine oturdu. Şimdi işe devam edilebilir.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
4: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
3: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
5: Daha omuzdan böyle gövdenle.
3: Bizim burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
3: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
4: Pet otel var.
3: Daha bir sürü şey var ama yani.
4: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
3: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
6: Ali Bey, hoş geldiniz.
4: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
3: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
7: Çok isteriz.
3: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
8: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
9: Rams.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
10: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: 15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.
9: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
10: Vay, vay, vay, vay, vay, vay, Domino'su.
11: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
12: Hoş geldin.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Dış gövde panelleri tamamlandı. Şimdi sıra yeni boyada. Chris bu kamyonet için özel bir renk şeması düşünüyor.
17: Turkuaz metalik renkte daha premium görüneceğini düşündüm. İç mekanın geri kalanı aynı kalacak. Kasa alanının içi de öyle kalacak. Yani olduğu gibi bırakacağız. Bence havalı.
16: Yalnız sanki bu bilgi yol boyunca bir yerlerde kaybolmuş gibi.
17: Kahretsin. Bu öncekiyle aynı renk ve her yer pastoluydu. Şimdi sıfır gibi. Bence çok güzel görünüyordu. Patinayı istemediğim için onu istemediğimi söylemiştim ama geri kalanla uyumsuz
18: evet,
17: şimdi.
18: Evet, şu anda söyleyecek söz bulamıyorum.
17: Patina gitti, çok üzücü. Gerçekten üzgünüm. Arkadaki kasa nerede?
18: O hala arkasında. Onu almamız gerekiyor.
17: Tamam ama hala dokunulmamış mı? Yan duvarlar.
18: Evet.
17: Bunu geri alamazsın. 50 yıllık patinayı geri getirmek imkansız. Şikayet etmeyi bırakmalıyım. Gerçekten berbat bir durum.
18: Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an ağlayabilirim resmen.
17: Yapabileceğimiz tek şey daha iyi hale getirmek.
16: Yola devam etme zamanı. Bu tip işlerde aksaklıklar kaçınılmazdır. Eski halini büyüyle geri getiremeyeceğine göre Chris işin olumlu yanlarına odaklanıyor.
18: Tamam, şimdi benlik zamanı.
17: Çok güzel, iyi görünüyor.
18: Evet.
17: Tam olarak bu renk.
16: Yeni renk Chris için en azından bir teselli oluyor. Boya iki gün sonra tamamen kuruyor ve bütün gövde parçaları atölyeye geri dönüyor.
17: Renk, 1965 model kamyonetin rengi bence mükemmel bir uyum. Beyaz tavanı da fabrikadan sipariş ettik. Hepsi birbirine ait. Bence uyumlu görünüyor.
16: Patinayla çok daha uyumlu olurdu. Bakalım Max ne diyecek?
17: Bağırıp çağıracak. Bu olamaz. Tarzı gerçekten tanınmayan tek şey buydu. Çok önemliydi diyecek. Tıpkı benim gibi. Max.
19: Evet. Ne var?
17: Şimdi renkli oldu. Bir baksana şuna.
19: Ne?
17: Rengi hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ne oldu böyle?
17: Beyaz tavanla birlikte bütününü görmek lazım.
0: Araba mahvolmuş.
17: Patina gitti.
0: Bu berbat. Neden? Her lanet yüzeye bant yapıştırdım. Dokunmaması gereken her yere. Buna dokunma falan yazdım. Evet. Kafayı mı yediler bunlar? Ben anlamıyorum. Neden beni dinlemiyorlar? Hiç inanamıyorum. Beni asıl çıldırtan şey arabanın yapmak istediğimiz şey yüzünden mahvolmuş olması. Patinalı bir araba olması gerekiyordu ve bu korkunç.
17: İşlerin nasıl olduğunu biliyorum. İşler gidebilir, iletişim kopabilir. Pas bırakmak normal değil. Böyle bir boyahanede bu muhtemelen adamın hayatında ilk kez başına geliyor. Anlıyorum ama yine de üzülüyorum. Çok kötü oldu bence.
0: Patina gösterge panosu sayesinde hala bir nebze korunmuş.
17: Kesinlikle biraz patina var. Tavan da öyle. Yani içeride hala eski bir arabadaymışsın gibi hissediyorsun. Neyse ki.
0: Yazık oldu ama yapacak hiçbir şey yok. Evet. Çok üzgünüm.
17: Evet.
0: Tamam.
17: Hadi devam edelim.
5: Öncelikle 300 kiloluk şoför kabini merdiven çasiye yerleştirilmeli.
17: Evet. Neredeyse oldu.
0: Rayın dışındayım.
17: Sana doğru, Max.
0: Bekle bekle. Dikkat. Dikkat et.
17: Fark etmez. Civatayı sonra çekiçle içeri sokabilirsin.
0: Olacak harika. Gibi duruyor. Ne dersin?
17: Muhteşem.
0: Bu kamyonet gerçekten şirin. Çok fazla karmaşık ya da komplike parçası yok. Bunu fark ediyorsun. Diğer arabalara kıyasla büyük bir fark bu. Çiftçiler için az parça ya da aletle çoğunu, hatta her şeyini yapabilsinler diye, her yere kolayca ulaşabilsinler diye yapmışlar. Yeniden bir araya getirmek gerçekten güzel bir iş. Oluyor mu? Çok zor değil mi? Şimdi dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bir çiftçi gibi mi çalış demek istiyorsun ha? Bu biraz kaba olmuyor mu ha?
17: Umurumda değil.
0: Söylesene.
17: Yeni bir patinaya ihtiyacım var.
0: Evet evet, bu kadar çabuk olmuyor. Aşağı inebilir miyim?
17: Evet. Hı? Çoktan inebilirdin.
0: Söylesene o zaman.
5: Yeni krom ızgara kamyonete orijinal görünümünü geri veriyor. Neyse ki ön kısımda yeni boyayla patina kombinasyonu güzel duruyor.
0: Kay, üzgünüm. Bu ters etki yaptı. Neredeyse hafta sonu yapmaya ikna etmiştim.
17: Böyle parlıyorsa harika olur bence. Gerçekten iyi görünüyor. Eğri bir tampon. Çizik, hırpalanmış. Bir kamyonet nasıl olması gerekiyorsa öyle. Ama aynı zamanda bakımlı da.
0: Renk kombinasyonunun gerçekten havalı olduğunu düşünüyorum. Krom ve tamponla, o kullanılmış tamponla bence havalı.
5: Peki ya aracın içi?
17: Koltukların nasıl görüneceğini merak ediyorum. Ne tür bir kumaş istediğimize telefonda karar verdim çünkü. Açabilir misin?
0: Aman tanrım.
17: Gerçekten nasıl merak ediyorum.
0: Hı? Merhaba.
17: Bir şablonu yoktu bende.
0: Uğraman iyi oldu. Bu kadar erken beklemiyordum seni.
20: Hey.
0: Gördün mü?
20: Evet, sorun değil.
0: Evet.
17: Güzel döşenmiş. Renk konusunda tam emin değilim.
0: Evet evet, çok bej. Hatta altın renginde değil mi?
20: Rengi sen seçtin Chris, öyle değil mi?
17: Evet, internet üzerinden. Öyle oldu.
0: Halının üstüne mi koyalım?
5: Koltuk kamyonetin renk şemasına uyuyor mu?
17: Renk doğru değil.
0: Evet.
17: Orijinal kılıfları biliyorum ama maalesef bulunamadı.
0: Koltuk bence güzel, değil mi?
17: Evet.
0: İyi yapılmış.
17: Evet.
0: Şeklinin harika olduğunu düşünüyorum. Dikişler muhteşem. Ama açtığında gösterge panosundaki altınla birlikte renk keşke farklı bir şey olsaydı dedirtiyor.
20: Evet, evet.
0: Senin suçun değil ama.
20: Yazık oldu.
0: Estetik olarak hoş değil. Bu yüzden başka bir çözüm bulmamız gerekiyor.
20: Hı-hı.
0: Oturup sürmek mümkün elbette. Tabii satmak
20: kesinlikle
0: istiyorsak öyle değil mi?
20: Kesinlikle farklı bir renk seçmemiz gerekiyor.
0: Gerçekten havalı müşteri için farklı bir renge ihtiyacımız var.
20: Hı-hı.
0: Kamyonet epey eleştiri alıyor. Evet, tuhaf. Gerçekten güzel bir araç olmayı hak ediyordu ama o patina görünümüyle stil mahvoldu. Koltuklar da işi berbat etti.
5: Ne yazık ki bu tip işlerde her şey her zaman plana uygun gitmiyor. Yine de montaj tüm hızıyla devam ediyor. Amerika'dan gelen yeni halı şoför kabinini güzelleştiriyor. Buradaki cazibe eski ile yeninin kombinasyonunda yatıyor. Şimdi sırada kapılar var. Boşluklar tıpkı Amerikan modelindeki gibi.
0: Bunu birlikte yapabilir miyiz ha? Emin misin?
17: Süper hafif.
0: Tamam.
17: Lüks araba değil.
0: Dokunuşta harika hissettiriyor. Evet evet tamam.
17: Bir aleti bıraktım, biri onu benden aldı.
0: Ben değildim.
1: Ben de.
17: Aa, teşekkürler. Bak, kendi kendine geldi. 4 vidayla tutturulmuş. Yerinde kalması lazım dediğim gibi.
0: Hepsi bu kadar.
17: Evet, henüz üstünde değil, değil mi?
0: Evet, takıldı ama henüz ayarlanmadı.
17: Yavaş mı alalım? Onu kim taktı?
16: Menteşeler asıl görevlerini yapmaya direniyor. Aslında görevleri bükülmek.
0: Ne? Benimki yanlış. Kesinlikle. Bekle.
17: Bekliyorum.
0: Bekle.
17: Şimdi çalışıyor mu?
0: Evet.
17: Sıkıydı değil mi? Ah, boya ve kir. İşte oldu. Biraz yağ düzgün çalışacak.
16: Delikli yuvalar mükemmel hizalama için alan sağlıyor.
21: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119 lira.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel an.

0: Gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde. Karpedo.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank
2: kartım Hadi. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
5: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı? Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
7: Ta-ta.
2: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Aa, işte bunu seviyorum. İşte istediğim kamyonet. Bu oturuyor, bu oturuyor, bu oturuyor. Güzel.
10: Aldın mı?
9: Evet, onu alacağız. Şimdi sadece şuna ihtiyacımız var.
11: Küçük detaylar kamyoneti giderek tamamlıyor. Mesela sinyal lambaları. Kamyonet teması burada kendini iyice gösteriyor.
12: Böyle olacak. Yeni değil. O yüzden fazla bir şey yapmıyoruz. Temelde patinayı bırakıyoruz. Tıpkı burada ön tampondaki gibi. Bu yüzden gösterişli yeni bir parça olmadığı sürece sorun yok. Kombinasyon halinde harika görünüyor. Sizce nasıl? Hı? Bay Kubicki ile çalışmaktansa tek başıma çalışmak her zaman daha keyifli. Ağır işler için onu yanımda tutmayı seviyorum. İşe yarıyor. Harika görünüyor. Evet, bak, izle. Kapatıyorum.
9: Kapıdaki dişler artık yok. Bir noktada belki sadece somunlar vidalanmıştı ama delikleri bıraktık. Çünkü tekrar bir ayna yapmak istiyoruz. Daha profesyonelce yapıyorum. Bu vidalı kovanları kullanıyorum. Böylece içeriden bir somun tutmak zorunda kalmadan yukarıdan gerçek vidaları takabiliyorum. Bu da işimi çok kolaylaştırıyor. Aynada hala istediğim patina var. Hiçbir şey yapmadık. Tam olarak Darren'ın bıraktığı gibi. Şimdi güzelce vidalayabilirim. Hiçbir gösterişli numara ya da plastik kapak olmadan basitçe cıvatalanmış. Gerçekten daha kolay olamazdı bu.
11: Trafiği izlemek için önünde hiçbir engel yok. Yani neredeyse hiçbir şey diyelim.
12: Burada yeni bir devir göstergesi var. Epey yıpranmış olan güzel turuncu ibreler var. O yüzden biraz boya aldık ve şimdi ibreleri boyuyoruz. İşte buraya.
11: Boya maket malzemesinden geliyor. Bazen çözüm bu kadar basit oluyor.
12: Kısa süre kurumaya bırakıyoruz. Sonra tekrar üzerinden geçiyoruz. Evet, parçayı taktık, ibreleri boyadık. Bu gerçekten iyi görünüyor. Son derece memnunum. Evet, son derece. Harika. Muhteşem.
11: Gösterge paneline birkaç vida daha takılıyor. 60'lardaki arabalar öncelikle işlevseldi. Ön taraftaki mini saklama bölmeleri ve bir radyo dışında konfor neredeyse hiç yoktu.
12: Stil olarak müthiş.
11: Şimdi eksik olan tek şey koltuk. Chris yeniden döşenmiş bir koltuk yerine kullanılmış bir koltuğu tercih etti.
12: Ben bilmiyorum. Yeni olan uymuyordu. Muhteşem.
11: Gösterge paneline birkaç vida daha takılıyor. 60'lardaki arabalar öncelikle işlevseldi. Ön taraftaki mini saklama bölmeleri ve bir radyo dışında konfor neredeyse hiç yoktu.
12: Stil olarak müthiş.
11: Şimdi

0: Neden önce ben giriyorum evet, buraya?
1: Çünkü normalde oradan sürünerek geçmek hep benim işim oluyor ama bugün kendi kendime artık olmaz dedim, anladın mı?
0: Kahretsin. Şimdi ne kadar berbat olduğunu biliyorum.
1: Yeni olan çekici değildi. Durum bu işte.
0: Sadece böyle bir bench koltukla uyumlu. Sadece gerçekten eski bir bench koltukla uyumlu ve
1: ama renk doğru olsaydı
0: her şey eski.
1: Belki olurdu, ne dersin?
0: Burada mı oturuyorsun?
1: Ama bu renk kombinasyonuyla hiç
0: hayır,
1: şans yok.
0: Yenisi yanlış renkte ve neyse ki bunu bulabildim. Bence harika oldu.
1: İyi iş çıkardın.
2: Her iki tarafta ek maliyetleri kabul etmeli.
1: Şimdi ne olacak?
0: Hala bir delik var. Ama kabinde yaşadığımız sorun patina artık yok. Ama şimdi işlenmemiş birkaç tahtam var.
1: Hı hı. Hala oldukça yeni görünüyor.
0: Evet ama çürüyecekler, yıpranacaklar evet. Ve aslında yıpranmalarının tamam, iyi olduğunu düşünüyorum. Peki sence? Yıpranmalı değil mi?
1: Patinanın gitmesi yazık. Daha önce de söylemiştim.
0: Evet. Artık değiştiremem.
1: Hayır, bunu kabullendik. O zaman rayla monte edilecek. Burada, şurada, tekrar burada.
2: Kasadaki Ladin kirişlerin uzunluğu 1 metre 97 santim.
0: Delikler bir türlü hizalanmıyor.
1: Lanet olsun.
0: Evet Max, onlar uzun kasadandı. Ve onların aralığı farklı.
1: Deliklerden mi?
0: Evet ve başka bulamadım.
1: Hı hı. İçeride olanları tadilat sırasında hurdaya
0: evet, çıkarmak
1: zorunda
0: kaldık. Çöp, evet, onlar çöptü. Çöp, çöp.
1: Doğru.
2: Ahşap zemini düzeltmek için kullanılmış şeritlere doğru delik aralıklarını delmeye devam etmeleri gerekiyor.
1: Tamam o zaman.
0: Platform şu anki haliyle harika görünüyor. Gerçekten güzel oldu.
2: Ve test sürüşü öncesi hesap zamanı. Engellerle dolu kamyonet projesi Chris ve Max için gerekli karşılığı sağlayacak mı?
1: Bugünlerde bir kahve molasından diğerine geçiyoruz, öyle değil mi?
0: Kendim hesapladım. Sence ne kadara mal oldu?
1: Ben orada değildim. Kendine Kaliforniya'da güzel bir tatil ısmarlamışsın.
0: Tatil hariç 7.000 euro.
1: Peki ya tatil?
0: Onu kendi cebimden ödemem gerekiyor.
1: Evet doğru. Masraflar yani 7.
0: Sonra nakliye 2500 euro. Gümrük ve vergiler 900 euro.
1: Var bende.
0: Kumlama ve boyama üzerinde zaten fazla boya vardı. Hı-hı. 9500 euro.
1: Ah. Çok fazla.
0: Her şeyi hı-hı, boyalıydı. İstemediğimiz şeyler bile. Koltuk mesela. 1100 euroya mal oldu.
1: 1100.
0: Evet.
2: Yeni alınan koltuk da bu hesaba dahil.
1: Zaten daha pahalılarını aldık, iç döşemeler.
0: Sonra yeni parçalar aldığımız göstergesi, kasa içine ahşap o kadar pahalı değildi. Yaylar, lastik parçalar ve kaynakladığımız saç.
2: Bunun üstüne bir de 2100 euro daha.
1: Kasa şöyle diyor. 23.000.
0: Evet öyle. Ne kadar isteyelim?
1: Yani ideal olarak 28 civarında bitirmeliyiz. Biraz daha büyüme payına ihtiyacımız var. 31.900 teklif ve sonra 28 ya da 29 civarına inmek iyi olur. Ne dersin?
0: Hmm.
1: Bir fikrin var mı?
3: Aslında iyi değil.
0: Kamyonetler iyi gidiyor.
2: Ama öncelikle Chris aracın ne durumda olduğunu test etmeli. Test sürüşündeyiz.
1: Bugün kamyonetin doğal ortamına geri dönmesi gerekiyor. Bir spor araba değil ama harika gidiyor. V8 harika bir araba. Evet, hiç sorun çıkarmıyor, ısınmıyor. Yani tam olması gerektiği gibi gidiyor bence.
0: Bir kamyonet bir traktör gibi gider. Manivela dönüyor, dönüyor ve çalışıyor. Bir araba sürmek istiyorsanız gerçek bir dert. Ama tabii ki bu bir iş aracı. Havalı eski bir araç. Her türlü araziyi kaldırabiliyor bu harika.
1: Evet evet, bir noktada bu amaç için yapılmıştı.
0: Bak işte bu.
1: Eğri olanı mı seçtin sen?
0: Evet hazır.
2: Elbette ağaç kesme işi koruyucu kıyafetler olmadan yapılmaz. Doğal olarak profesyonel ekipmanlara da ihtiyaç var. Yükleme alanı bolca yer sunuyor onlara.
1: Şimdi kesme zamanı.
0: Büyük bir testereyle içine büyük bir kama kesiyorsun. Sonra yöne doğru düşmesi için üstüne bir karşı kesim yapıyorsun. Sonra da istediğin gibi gitmesini umuyorsun. Çoğu zaman çok zor oluyor.

0: Hiçbir işe yaramıyor. Kesinlikle hiçbir şey işe yaramıyor. Profesyoneller bize gülüyor.
1: İyi ki asıl işleri ağaç kesmekten çok bir şeyleri cıvatalamak.
0: Olamaz. Vay canına.
2: Metal eğrilir ama ahşap...
0: Harika.
2: İşte böyle.
0: Antika bir ekipmandı. Muhtemelen 70'lerden hatta 60'lardandı.
1: Sonunda ağaç hevesli amatör ormancılara acıyor.
2: İşte bu kadar.
0: Sonunda.
1: Uygun boyutlarda kesilmiş kış odunu yüklenmeye hazır. Kamyonetin gücü. Çiftlik aracı gerçekten çok şey taşıyabiliyor.
0: Şeritte, halka açık yollarda ve şimdi de burada arazide test ettik. İnanılmaz derecede kendini iyi kanıtladı. İkisi için de mükemmel. Bence satışa hazır.
2: Kamyonet kesinlikle parasına değer. Bence çok popüler. Onun için bir kitle var. Harika görünüyor ve çalışıyor.
1: Gerçekten de öyle. Chris araçta bir buluşmaya gidiyor.
3: İşte orada.
2: Alıcı bu çevreden. Kamyonetlerle deneyimi var. Eskiden eski bir kamyoneti varmış. Sanırım doğru yerdeyiz ve tam onun tarzı bu.
3: Merhaba.
2: Merhaba. Binebilirsin ama önce bir selamlaşmayalım mı? Merhaba.
3: Merhaba.
2: Nasılsın?
3: İyiyim.
2: Kamyonet güzel değil mi?
3: Çok güzelmiş.
2: Farklı türden bir kamyonet.
3: Gerçekten harika. Fazla mı övdüm?
2: Ona çok emek verdik, çok şey yaptık.
3: Evet, buna inanıyorum ama şimdi de iyi olması lazım.
2: İyi zaten, hemen sürebilirsin.
3: Tamam, o zaman gidelim.
1: Chris tamamen restore edilmiş 65 model kamyonet için 31 bin euro istiyor. Bakalım test sürüşü alıcıyı ikna edecek mi? Bakalım kamyonet hemen satılacak mı?
2: Vites kutusu elden geçirildi, arka aks elden geçirildi. Tamamen yeniden boyandı, şasi tamamen paslardan arındırıldı. Yeni el freni kabloları, yeni lastikler. Biraz daha dar, öncekiler biraz daha genişti.
3: Kaç beygir gücü?
2: Ve patinayı olduğu gibi bıraktılar. 200 beygir gücü var. Küçük bir V8.
3: Kulağa hoş geliyor.
2: Bence oldukça iyi görünüyor. Belki aşık olmuştur. 31 istiyoruz. İlgileniyor musun?
3: Sanırım... Evet. Fiyatı biraz daha düşürürsen anlaşabiliriz.
2: Biraz mı? Biraz ne demek?
3: Az önce...
2: Bir şeyler yapabilirim.
3: Az önce ne dedin? 30 mu?
2: Ne? Evet, kahretsin. Az önce 30 dedim, evet. Evet, evet dedim.
3: O zaman...
2: Yani anlaştık mı?
3: Hı-hı.
2: Harika.
3: Harika, mutluyum.
2: Sana çok yakıştı. Satıştan çok memnunum. Doğru kişiye gitti ve tam istediğimizi elde ettik. Kesinlikle çok emek verdik ve sonunda başarılı bir proje oldu. Böyle noktalandığı için mutluyuz.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
7: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
9: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk, KOP'ta sadece 299 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Hemen geri arıyorum.
9: Kerem abi.
8: Ayrola çocuklar.
9: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
8: Anlamadım.
9: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınızda oluyor.
12: Bu kadar mı?
13: Ya lütfen.
10: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: E tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
14: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
15: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
8: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
9: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
16: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
15: Şak diye.
8: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
9: Bu nasıl bir teknoloji ya?
15: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: E ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
2: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
8: Turkcell'lerin yanında
17: Türkcell'in çözüm gücü var.
8: Reklam güzel oldu.
11: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
8: Gerek var mı?
18: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
3: Odun eski çağlardan beri insanlığın en önemli kaynaklarından olup ağaç hasadı yeryüzündeki en ölümcül işlerden biridir. Programdaki oduncular profesyonellerdir. Bir uzmandan eğitim almadan bu tür eylemleri denemeyiniz.
4: Vay canına.
5: Son ormancının önceki bölümünde.
4: Bekle.
5: Kış bölgeye bir uyarı gönderir ve son telif ödemesini yetiştirmek için zamana karşı yarış başlar.
4: İşte bu, tam isabet.
5: Kardağı kapatmadan önce.
6: Tomruk Bond teknesi
7: işte
6: geliyor.
7: İşte geliyor.
4: Tam yük olacak gibi görünüyor.
6: Burada duyabileceğim en güzel şey bu.
5: Şimdi bölge kış için resmen kapanmışken, Jared satın alma hedefini tamamlamak adına Cachalot Creek'e güvenmek zorunda.
6: 2 milyon dolarlık hedefime ulaşmak için son şansım bu. Hepsi bu.

0: Sabah nefesini görebiliyorsan kışın geldiğini anlarsın. Kendimizi hazırlamamız gerek. Kış kapanışına 2 hafta kaldığını düşünüyordum ama... Fırtına bizi sert vurdu. Elimde yalnızca Cashalot Creek kaldı. John, Forever Claim'i satın almak için gereken 2 milyon doları sezon sonuna kadar toplamama izin verdi. Bunun için en az 2 tomruk mamlasına ihtiyacım var. Bunu bitirmek için deli gibi kesim yapmam gerek. Bir de Doğa Ana'nın bana merhamet etmesi için dua edeceğim.
1: Forever Claim'i satın almak için gereken miktardan yaklaşık 500 bin dolar geride olan Jared, hava el verirse Cashalot Creek'in onu 2 milyon dolarlık hedefe ulaştırmasına güveniyor. Ancak güçlü bir final için büyük hamleleri hızla yapmalı.
0: Sahada Şeytan Boğazı denen bir yer var. En karlı kereste orada. Her yerde para eden ağaçlar var. Ama risk çok yüksek. Kıyıdaki en kötü yol koşulları ve %28 eğim var. Şeytan Boğazı oyun alanı değil. Ancak keresteyi kar yağmadan çıkarabilirsem, kış kapanışına kadar hedefime ulaşırım.
1: Jared, keresteyi yığmaya başlamaları için kesim ekibini bölgeye çoktan gönderdi. Şimdi plan, doğrudan erişim sağlamak için yüzer kampı kıyı boyunca 8 kilometre taşımak. Bu sırada son hasadı alacak bir tomruk mamlası çağıran Jared, daha önce denediğinden büyük bir ağır makine konvoyu kurup son hasat için Şeytan Boğazı'na tırmanacak. Ama önce...
0: Merhaba Leon, nasılsın?
2: Fena değil.
1: Yüzer kamp ekibine görev dağılımı yapılmalı.
0: Yüzer kampı Adrian'la taşımanı istiyorum. Kampı buradan, Cashalot koyundan daha yakındaki tomruk boşaltma alanımız Purgatory Körfezi'ne götüreceğiz. Bu ağır kamyonların tur süresini kısaltacak. Büyük bir hamle bu. Bir tomruk manlası geliyor ve orada olmam gerek. Bu yüzden seninle Adrian'ın bunu halledeceğine güvenmek zorundayım. Yüzer kampı bugün taşırsak, yarın Şeytan Boğazı'nda kesime hazır oluruz. Tek şansımız var.
2: Hallederiz.

0: Şu anda haritanın tamamı pembe. Tam sınırdayız. Resmen kasırga geliyor. Ve pembe bölge kıyı boyunca uzanıyor. Bunu da oradan çekmemiz gerek. Bu iyi değil. Rüzgar öyle eserse bu şey 3 katlı bir yelken gibi olur. En son isteyeceğimiz şey bunu kayalıklara bindirmek. Jared'la yapmak isteyeceğim bir konuşma değil.
1: O sabah ilerleyen saatlerde Edrim ve arkadaşı yaklaşan sağanağın baskısı altında yüzer kampı Şeytan Boğazı yakınındaki yeni yerine taşımaya hazırlanıyor.
2: Ne yazık ki hava kötülüyor. Yeterince kötüleşirse de bu mağına dev bir yelken gibi davranır. Rüzgar vurunca savrulur ve kontrolünü kaybedebilirsin. Bu yüzden daha fazla güce ihtiyacımız var.
1: Sakin bir günde tek bir römorkör dev kampı hareket ettirecek kadar tork sağlar. Ancak kuvvetli rüzgar olasılığı nedeniyle ekip çekiş gücünü 2 katına çıkarmak zorunda.
2: Biraz pahalı bir alternatif ama bu feribot gelip bizi almasa mağlayı taşımamız günler sürer. Konu zaman mı, para mı olduğunda mümkün olduğunca çok zaman kazanmalısın. Su hattını kesebiliriz. Mağlayı atlayıp güverteyi yönetirim. Evet.
3: Glenn, önce arkadaki halatı çözeceğiz. El telsizi onda. Kaptanla konuşabilirsin. Rampalar bağlı, bu da bağlı. Tamam. Adrian'la kıç halatını keseceğiz. Sonra umarım kısa sürede yola çıkarız.
2: Tamam. Genelde römorkör ve mavna tecrübem var ama yüzer kampı ilk kez taşıyorum. Bu yüzden şüpheliyim, endişeliyim ve temkinliyim. Römorkörlerle ve mavnalarla uğraşırken her şey yüksek baskı altında olur.
3: İşte oldu.
2: Leon'la en son bir teknedeyken işler pek iyi gitmemişti. Bugün daha iyi sonuç almayı umuyorum. Şu anda sürpriz istemiyoruz. Tamam, su attı.
3: Tuttun mu?
2: Evet. Hazırız. Sorunsuz geçti. Nazar değmesin.
3: Evet. Şimdi yalnızca buradaki çıkıştan geçmemiz gerekiyor. Fazladan neresi var görmek istiyorum.
4: Leon, telsizden duyuyor musun?
3: Evet, konuş.
4: Römorkördeki vinç az önce kırıldı.
3: Hayır.
2: Vinç olmadan mağlayı çekemeyiz. Bu büyük bir sorun.
3: Diğer tekne de bozuldu. Hep en yanlış zamanda.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
10: Bankam Tonbank, kartım hadi.
11: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
13: Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Hansi'den vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın mı?
17: Kalsın mı?
18: Yoksa atsın.
19: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
20: Başıma ne gelecek acaba?
21: Bakmaya cesaret edemiyorum.
17: Ta-ta.
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
22: Sizi Savian TF3'ümle tanıştırayım.
11: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
23: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
11: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
22: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
11: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
23: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
11: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Biraz yürüyüp ısınmaya hazır mısın?
1: Tüm adımları tamamlarız.
2: 8 kilometre ileride, Şeytan Boğazı kıyısında kesimciler Kate ve Matt, Jared'ın makine filosu yalnızca 6 saat içinde gelmeden önce iri ağaçları devirmek için çalışıyorlar.
1: Arazi biraz tuhaf ama çevrede iyi para edecek güzel ağaçlar var. Baksana şunlara.
0: Bu iyi olabilir, baksana.
1: Çok güzel.
0: Yukarıda büyük ölü dallar var.
1: Evet.
0: Yine de çok güzel ve oldukça iri bir ağaç.
1: İçinde iyi para var. Neredeyse tepesine kadar sağlam kereste çıkar.
0: Evet, kesinlikle. Ama şu dik yamaca doğru eğiliyor. O tarafa doğru.
1: Evet.
0: Şöyle yatıyor, bak.
1: Tüm dallar da o tarafta.
0: Ağırlığın çoğu bu tarafta ama dışarıda da biraz ağırlık avantajımız var bence. Bunu elimizden geldiğince kullanabiliriz.
1: Evet, evet. Buna kesinlikle katılıyorum.
0: İlk fark ettiğimiz şey ağacın doğrudan uçuruma gitmek istemesi. Dik yamaçtan aşağı inerse muhtemelen parçalanır zaten. Bu yüzden iyi bir plan yapmalı, nereye gideceğini kontrol etmeli ve ağacı sağlam çıkarmak için hedefi tutturmalıyız. 100 kesimi buraya kadar geri getiririz. Yan yatışı mümkün olduğunca dengeler. Ağacı da yukarıda tutarız.
1: Evet.
0: Ben şuradan geçeceğini düşünüyorum aslında.
1: %100.
0: Tabii tutunursa. Doğru hatta kalmasını umuyoruz. Vay canına. Burada biraz uçurum varmış. Kesmesi zor. Ayağımızı basmak için buraya bir şey koymalıyız. Sonra uzanırız. Hepsini keseriz.
1: Evet.
2: Bu kadar ağır yana yatışla ağaç doğrudan vadiye düşüp kolayca parçalanabilir. Buna karşı Matt ve Kate önce uçurum üzerinde sağlam basacak bir basamak yerleştirecek. Ardından yamaç boyunca 90 dereceyi gösteren bir yüz kesimi açacak ve son bir arka kesimle ağacı devirecek.

0: Yerine oturdu.
1: Bunu yere indirmeye hazırız sanırım.
0: Yüz kesimini açma zamanı.
1: Ağacı yukarıda tutup dik uçurumdan uzaklaştırmak için yüz kesimini gitmesini istediğim noktadan biraz daha yukarı doğru açıyorum. Böylece yana kırılıp tam hedeflediğim yere gitmemesi ihtimaline karşı hata payım olacak. Bunu garantiye almam gerekiyordu. Şimdilik her şey iyi görünüyor. Arka kesime başla.
0: Güzel.
1: Başlıyoruz, hazır mısın?
0: Evet.
1: Bir ağacı istediğin yere indirmek için elinden geleni yaparsın ama sonunda her şey ağacın türüne, liflerine ve özelliklerine bağlıdır. Yapabileceğini yaparsın. Yine de aklımın bir köşesinde istediğim kadar tutunamayabileceği ve kötü bir yere gidebileceği düşüncesi var. Bak, şu anda tam istediğimiz hatta ilerliyor, değil mi?

0: Güzel. Tam istediğimiz yere gitmedi ama en azından aşağı kadar da düşmedi.
1: Evet.
0: Yönünü büyük ölçüde korudu.
1: Bence sonuç gayet iyi oldu.
0: Daha kötü olabilirdi.
1: Yine de iyi bir yere düştü.
0: Ben buna başarı derim. Neyse ki yine düzgün bir yere indi. Jared için iyi bir parça olacak. Şimdi de sıradakine geçiyoruz.
2: Sudaysa ekipler yüzer kampı gün sonuna kadar taşımaya uğraşırken...
3: Burada pek çok insanın emeği, kanı, teri ve gözyaşı var.
2: Jared sağda kalan son kereste parçasının bile 240 bin dolara kadar kar getirecek Mavna'ya yüklenmesini sağlar.
3: Bu demetleri görmek hoşuma gidiyor. Çok güzeller. Kereste birikiyor. Şu vincin tek seferde bir kamyon dolusu keresteyi kaldırdığına inanmak zor. Şu anda hedefin altında kalmaktan korkuyorum. Bu mamla ne kadar çabuk dolu giderse, şeytan boğazında suya o kadar çabuk daha fazla kereste indirip bir tane daha doldurabiliriz.
4: Ne düşünüyorsun? Tam yük gibi mi?
5: Bu yük hafif olacak. Yine de oldukça büyük demetler var.
3: Duymak istediğim şey bu değildi. Hafif mamnalar beni mahvediyor. Bir sonraki mamnayı ağzına kadar doldurmanın bir yolunu bulmalıyım. Yoksa bütün sezon boşa gidecek.

0: Kıyıya dönersek.
1: Bunu çekebilmemiz için önce tamir etmeliyiz. Bu tam bir baş belası olacak.
0: Yüzer kampı taşıma hamlesi, Adrian hareket için kritik olan kırık vinci tamir edene kadar hala suya saplanmış durumda.
1: Glenn'in vincindeki hidrolik hortumlardan biri patladı. Bu çekişi yapmadan önce değiştirmeliyiz. Harekete geçmeden önce sistemi yine çalıştırmamız gerekiyor. Gördüğümüz gibi bardaktan boşanırcasına yağıyor. Bu yüzden hemen başlamalıyız. Suyun yeterince sakin olduğu kısa bir hava aralığımız var. Süreyi kaçırırsak rüzgar yükselir. En kötü durumda Mavna'nın kontrolünü kaybederiz. Sahile vurabilir, kayalar tarafından delinebilir ve insanlar suya düşebilir. Bunu istemeyiz. Buna ihtiyacımız yok. Açı çok dar dostum. Bir de yerine geldiğinde... Oh tanrım. Oh. Olamaz. Biraz... Fazla dar. Evet. Aa, hadi tanrım. Ah yapma. Hidrolik hortumlar sinir bozucu olabiliyor. Kauçuk ve çelik telden yapılırlar. Ve oldukça serttirler. Bir, iki, üç. Hortum ne kadar kısaysa bükmekte o kadar zordur. Bunun neredeyse tam 180 derece dönmesi gerek. Ve yalnızca 30 santim kadar. Hidrolik hortumla boğuştuysan acımı bilirsin. Lanet olsun. Olamaz. Oh be.

0: Åh, det er netossen. Åh. Olamaz. Ah tanrım. Dostum bir saniye bakayım. Ben bu halatla biraz deneyeceğim. Evet işte.
1: Bunu alttan yukarı doğru bükersen.
0: Bana şu kadarcık daha pay ver. Şu an bunu düzgünce takmak zorundayız. Evet şimdi bağlıyoruz. Sen de şunu çekmeye çalış lütfen. Evet. Hortumu takarken yalnızca bedeninle ve kaslarınla yerinde tutmaya çalışırsan tükenir, kusar ve teknenin kenarından yuvarlanıverirsin. Bu yüzden o enerjiyi halatlarla kontrol edip hortumu büküyor ve kendi gücümüzü çok harcamadan gereken konumda tutmuş oluyoruz. Çünkü bunu yapmazsak söylediklerim olur. İşte şimdi oldu Glenn, evet. Evet adamım, neredeyse biter. Ah. Hadi. Hadi. Dişlerin tuttuğunu görebiliyor muyum? Hayır. Oh. Ah. Kariyerimde taktığım en zor hortum bu oldu dostum. Aman tanrım. Sonunda hortumun dişlerini tutturdum. Büyük rahatlama. Bunun 10 dakika kadar süreceğini umuyordum ama yaklaşık 1 saat kadar sürdü.
2: Kaptan yola çıkmaya hazır mı?
0: Evet.
2: Tamam, şimdi rahatça ilerliyoruz.
0: Bir daha asla tekneye binmek istemediğim halde kendimi yine bir teknenin üzerinde bulmak çok komik.
2: Evet.
0: Yok, burası iyi. Korunaklı sularda sorun yaşamıyorum. Açık denizde işim bitti sanırım.
2: Evet, harika. Yola çıktık.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
6: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
7: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
6: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
8: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
7: Aa!
6: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
7: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
6: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
7: Pet otel var.
6: Daha bir sürü şey var ama yani.
7: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
6: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
9: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
7: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
6: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
7: Çok isteriz.
6: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
10: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
11: Rams.
12: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
13: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
15: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
16: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: daha içeride.
1: Hazırız.
0: Jared'ın ekibi şeytan boğazı taşımasının son aşamasına hazırlanır. Ve ağır makine konvoyunu 32 kilometrelik bozuk tomruk yoluna çıkarır. Ancak operasyonda kritik bir makine hala eksiktir. Kıskaçlı kablo vinci.
1: Ne oluyor çocuklar?
2: Bir şey yok. Şalterler açık bırakılmış. Takviye yapmamız gerekecek. Şimdi hallederiz.
1: Peki. Niyader'in aküleri bitmiş. Şu anda tamirci çağıracak vaktimiz yok. Kar yamaçtan aşağı iniyor. Bu kıskaçlı yaderi karda yürütmek son derece tehlikeli. Önümüzdeki birkaç saat içinde yola çıkmamız gerekiyor.
3: Birbirlerine değdirmeyin. Bağladınız mı?
1: Evet, bağladık Norm. Cody, marş basıyor mu?

0: güzel.
1: Şuna bak.
0: Evet. Yerler ısınsın, halatları ileri geri çalıştırsın. Kavramaları iyice ısınsın. Sonra teçhizatı aşağı indirmeye başlaması için Norm'u tepeye göndereceğiz.

0: Hızlanmalıyız, hadi. Hadi. Bu kavramaların düzgün çalışması çok önemli. Çünkü kıskacı Norm'un çalışabileceği yere tam olarak getirmesi gerekiyor. Anlaşıldı mı?
1: Buna Twister diyoruz. Buraya geri bağlayınca ikisini birden çekiyorsun. Çok daha güçlü olur. Her ağaç büyüklüğü ne olursa olsun geriye bağlanmalıdır. Bunu hangi taraftan yapmışlar? Sanırım şu taraftan. Tamam. Böyle yapmışlar. Herkesin yöntemi farklı. Bu dolaşıyor. Şimdi buradan gelmesi gerek. İşte bu. Bunlar olmadan her şey yerinden sökülürdü. Buna ihtiyacım var. Küçük tel büyük teli çeker.
2: Norm, bomu tekrar hareket ettirebilir miyiz?
1: Evet, devam et. Bu adamın Twister'ını çözmeye çalışıyorum.

0: tamam, aldık. Gelmeye devam et. Güzel, orada iyi. Kıskacı buraya geri getiriyorum. Bütün ekipmanı içeri alacağım. Halatları aşağı indirince buradan çıkacağız. Bunların hepsini aşağı taşımaya gerek yok. İşi kıskaca yaptırabiliriz. Bence teçhizata takmak için en iyi yer burası. Tamam. Bu da bitti. Yoldan çekilin ve devam edin.
1: Tamam Normie. Taktın mı dostum?
0: Elbette.
1: Harika.
0: Aldık. Tamam. Bunu dağdan indirelim.
2: Tamam, halatları saracağım, sonra tepeden aşağı yürümeye başlayacağım.
3: Aşağıdaki Lovebet dönüş noktasında buluşuruz. Hadi iz bırakalım.

0: 900 metre aşağıda, konvoyun toplanma alanı yakınında.
1: Önden buyur.
2: Tamam.
0: Operasyon bölgesine yeni gelen kesimciler Jim ve Rob, Şeytan Boğazı yolunu devirmek üzere ömrünün sonuna gelmiş sedir ağaçları arıyorlar.
2: Oh.
1: Ortadan yarılmış mı?
2: Yarılmış gibi görünmüyor.
1: Görünüşe göre ateş kabuk dikişi boyunca yukarı çıkmış.
2: Evet.
1: Evet, baca gibi kabuk dikişi boyunca yanmış. Ama içeride biraz daha sağlam odun var gibi. Evet.
2: İşte burada. Tabanın çevresi biraz çürük ama yukarıda temizleniyor. Kereste açısından yüksek değerli bir ağaç.
1: Evet ama ağacın yapısı bayağı bir zayıflamış.
2: Evet. Kesip devirelim mi yoksa makineyle mi ittirelim?
1: Alt kesim sorun olmaz diye düşünüyordum. Fazla kesersem muhtemelen çöker. Bu arada kalıp istediğim gibi düşeceğine yeterince güvenmiyorum. Makineyle itmesi gerekebilir. Benim aklımda açıkçası şu var. Onu makineyle ittirmemiz gerekecek mi? Ama en büyük sorunum itme ağacımızın kesinlikle olmaması. Kullanabileceğimiz birkaç yıldız ağaç var ama işe yarar mı açıkçası pek emin değilim. Muhtemelen üzerine büyük ve gür bir ağaç atıp ilerlersin. Ama burada sedirlerin çoğu ne yazık ki yeterince uzun değil. Yani üst kısımda yeterli basıncı oluşturamazlar. Baskının da yüksekten gelmesi gerekiyor. Bunu makineyle itmemiz gerekebilir Jim.
2: Bu daha güvenli olur ve riske daha az maruz kalırız.
1: Aynen, evet.
2: Tamam dostum.
0: Tabanındaki ağır hasar nedeniyle 70 tonluk sedir kökten çöküp Rob'un üzerine devrilebilir. Rob riski azaltmak için yakındaki tomruk yükleyicisini çağıracak. Alt kesimi yola doğru yöneltecek ve makineyle aynı yönde baskı uygulayacak. Son bir arka kesimle ağacı devirmeye umuyor.
1: Garrett, duyuyor musun?
3: Dinliyorum Rob.
1: İtme ağacımız çok az. Makineyle destek olmak için aşağı gelip bunu aşağı doğru iter misin?
3: Tamam, hemen geliyorum.
1: Harika, teşekkür ederim.
2: Bu ağacı tamamen kontrol edemeyeceğiz. Rob tehlikeden uzak durmak isteyecek. Bunun en iyi yolu makine kullanmak olacak.
1: İşte bu.
4: Pekala. Nereye düşmesini istiyorsun?
1: Tam şuradaki açıklığa indirmeye çalışacağım.
4: Tamam.
1: Alt kesimi açacağım, sonra bomunu ağaca dayayabilirsin. Tamam. Sıkışmadan alçak taraftan olabildiğince keseceğim. Orayı azar azar almaya başladığımda biraz daha baskı uygulamanı isteyeceğim.
4: Anlaşıldı.
1: Hareket etmeye başlayınca doğrudan arkaya kaçacağım, tamam mı?
4: Pekala.
1: Tamam, bunu itip devirelim.
2: Şu anda 3 görev var. Bütün kesimleri Rob yapacak. Ben yukarıdaki tehlikelere odaklanacağım. Garrett da ağacı destekleyip alt taraf kesilince itecek. Çatırtı.
1: Ne oldu?
2: Patlama.
1: Patlama mı? Şimdiden patlıyor.
2: Patladığını duyuyorum ve tepenin çıtırdayarak hareket ettiğini görüyorum.
1: Gıcırdıyor. Garrett, bomunu uzatabilirsin diye açık alana geçelim, tamam mı?
5: Topuğunu iyice dayamanı istiyorum Garrett.
4: Başlıyoruz. Zamanı geldi.
1: Şimdiden ses veriyor bile. Arka kesimi açmadan bile neredeyse gitmeye hazır. Tamam, başımıza bir şey gelmeden bu şeyi yere indirelim, tamam mı?
2: Evet, evet, önünden çekelim şimdi.
1: Şu küçük fidanın yanındaki alt taraftan başlayıp sıkışana kadar olabildiğince keseceğim, tamam mı?
2: Tamam.
4: Makinenin içinde hareket ettiğini hissediyorum.
2: Sert biçimde aşağı yatıyor. Kıskaçtan kayıp yamaç aşağı eğildiğini görebiliyorum.
1: Gerçekten mi?
5: Evet, bana doğru düşmeye başlıyor.
1: Biraz daha arkasına geçebilir misin bilmiyorum.
2: Görebildin mi bilmiyorum ama.
1: Hiçbir şey göremedim. Kesimin biraz daha açıldığını gördüm. Evet, şimdi daha iyi. Evet, şu an çok daha iyi. Sabit baskı uygula. Ben kaçarsam gidiyor demektir. Ve güvenli alana geçiyorumdur.
4: Anlaşıldı.

0: Henüz gitmiyor. Yeniden çökmeye başlıyor.
1: Tamam Gerrit.
2: Bir bakalım ne yapacak.
1: Dayanırken uygulayabildiğim tüm baskı buydu.
2: Tamam, hepsi bu muydu?
3: Evet.
2: Ne yazık ki bu çok iyi değil.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Bambi'de seçili modellerde tek kişilik setler 15.890 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Üstelik her 5.000 TL alışverişinize top kazanma şansı tüm

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
2: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Bambi'de seçili modellerde tek kişilik setler 15.890 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Üstelik her 5.000 TL alışverişinize top kazanma şansı tüm Bambi mağazalarında.
5: Bambim var benim.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
10: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
9: Domino's'u hoş geldin.
11: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Handi Kredi.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Sevince.
15: Bakın.
16: Tam da leslik.
14: Sevince.
17: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
18: Abi motor komple gitmiş.
19: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
2: Hesap.
19: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
13: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir TOP'ta sadece 219 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
6: Sana yakışanı tak.
7: Ben Chris.
5: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Şeytan Boğazı'nın tabanında.
1: Bütün gücün bu muydu?
12: Evet. Bu iyi değil.
1: O zaman biraz daha kesmem gerekiyor. Yeniden baskı uygula. Okay. Tamam. Yüksek taraftan biraz daha alacağım.

0: Bir şey oldu mu?
1: Biraz kalktı. Biraz yükseliyordu.
0: Buraya birkaç kama vurmayı deneyeceğim.
1: Evet, devam et. Devam et. Gidiyor.
0: Evet, hadi şu şeyi itelim.

0: Çok yakın. Hadi git. Git. Git.
1: İşte gidiyor. Aldın onu. Evet.
0: Evet.

0: Tamam, vay canına.
1: Evet.
0: Ah, harika.
1: İşte bu.
2: Sonuçta tam istediğimiz yere düştü.
1: Aynen öyle.
2: Bu bir başarı.
1: Bu gerçekten büyük bir ağaçtı. Yani açıkçası böyle bir şeyi aşınca küçük bir çocuk gibi heyecanlanıp zıplıyorum. Bu çok güzel. Yani benim burayı sevmemin nedeni ekip ruhu. Hayatını onlara emanet ediyorsun. Bu gerçekten özel. İşte bu.
2: Sonuçta tam istediğimiz yere düştü.
1: Aynen öyle.
2: Bu bir başarı.
1: Bu gerçekten büyük bir ağaçtı. Yani açıkçası böyle bir şeyi aşınca küçük bir çocuk gibi heyecanlanıp zıplıyorum. Bu çok güzel.

0: Gerçekten güzel kereste.
1: Nasıl gidiyor kaptan?
2: İyi.
3: Oldukça hızlı oldu.
2: Evet.
1: Evet.
3: Bir plan yapmaya çalışıyoruz.
4: Purgatory Körfezi'nde Jared'ın yüzer karargahı yeni noktasına yanaşıyor.
3: En büyük sorun şu köşe. Sanırım dışarı doğru çıkan bir kaya var.
5: Kaptan iskelenin ucuna 3 metre kadar yaklaşıyor.
3: Evet. Geçebileceğini düşünüyorsan kazıklara sıkı biçimde yanaşabiliriz.
1: Kıyı şeridi boyunca geçişi daraltan bir kaya var elbette. Mavna'yı ya da tekneyi ona bindirmek istemiyoruz. Bir şeyler olabilir. Mavna'nın kontrolünü kaybedebiliriz. Bunun olmasını istemeyiz. Durumun baskısı bu işte. Geçebileceğimizden oldukça eminiz ama her zaman bir şeylerin ters gitme ihtimali var. Göründüğünden daha az yerimiz var. Bu çok dar bir geçiş olacak.
3: Şu anda tam oradaki kaya yığınının yanından içeri alıyoruz. Teknelerden biri güç kaybederse kayalara çarpma ihtimali var.
5: Pekala, Kev, kazıklardan yaklaşık 30 metre uzaktayız.
3: Bolca yer var, güzel.
1: Bu iyi.
3: Harika.
6: Onu sabit ayağa yaslarsan sorun kalmaz.
1: Evet, müthiş dostum.
3: İyi iş kaptan.
1: Bu taşımaların sorunsuz gidip gitmeyeceğini bilemezsin. Arka arkaya pek çok aksilik yaşadık ama burada şansımız yaver gitti ve yanaşma kusursuz oldu.
3: İşte böyle Hopi.
1: Evet. İşte bu çocuklar. Benim için zevkti. Bir dahaki sefere görüşürüz. Görüşürüz. Elleri çekin. Evet, biraz ver. Evet, mükemmel. Tamam. İskele sabitlendi. Mavna sahile bağlandı. Buradaki işimiz de bitti. Evdeyiz.

0: Yüzer Kamp artık tomrukları almaya hazır.
1: İkiniz aynı anda sallayın.
0: Şeytan Boğazı manevrasının son aşaması 5 ağır çekici, 2 kıskaçlı yerder ve tek bir tepeye bağlı.
1: Tamam, daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Ross Skidder'da olacak. Alicia, Ross'a bağlı şekilde ilk low bet'i çekecek. Onun üzerinde 100 tonluk bir kıskaçlı yader bulunacak. Arkadan Lance Critter'ı ve üzerinde başka bir 100 tonluk yader olan ikinci low bet'i itecek. Ben de ağır kamyonla en arkada olacağım. Herkes iletişim kurmalı, herkes odaklanmalı. Karın o tepeye doğru inmeye başladığını görebilirsiniz. Gideceğimiz yer orası. Bu yolun sonunda büyük bir başarı var. Forever Claim'i güvenceye alabilirsek işte bu. Uğruna ölünecek tepe bu. Tamam, gidelim. Rampalar yukarı.
2: Ross için telsiz kontrolü.
3: Seni duyuyorum Ross.
2: Alicia, sen?
4: Buradayım.
2: Critter.
5: Anlaşıldı.
3: Dance.
6: Evet dostum, buradayım.
1: Tamam o zaman başlayalım çocuklar.
2: Ve kızlar.
1: Başlıyoruz.
5: Motorları çalıştırın.
6: Bir şeylere çarpacağım.
5: Tam gaz ileri çocuklar.

0: Nekom ojama Cypress Creek krkaja.
1: Şeytan Boğazı yolunda.
2: Şu anda daha doğru çok fazla çelik taşıyoruz.
3: Şimdilik her şey iyi olmalı. Herkes oldukça sessiz.
4: Burada her şey iyi.
0: Benim hızım bu. Skyder'ın çıkabildiği en yüksek hız.
2: Yavaş ve istikrarlı olmak bu yarışı kazandıracak. Şu anda tamamen torkla büyük bir ağırlığı tepeye itiyoruz. Tırmanış başladı. Vay canına. Çok dik. Mesele ivmeyi korumak. Tam gaz, fren yok. Pedal tabanda. Oldukça ısınıyor. Bu araç elinden gelen her şeyi yapıyor. Kamyonları gerçekten sınırlarına zorluyoruz. En arkada olmaktan hiç hoşlanmıyorum.
5: Neden?
2: Hiç raydan çıkmış tren gördün mü? Darbeyi en arkadaki vagon alır.
6: Arkadaki fren deli gibi duman çıkarıyor.
7: Lens, arkada biraz duman gösterisi var.
0: Ne dedin Crater?
7: Arkada fren sorunu var.
2: Lens, hatta mısın?
8: Buradayım.
2: Görünüşe göre frenin aşırı ısınmış.
8: Takılı kalmış olmalı.
2: Şu anki dumanın nedeni aşırı ısınmış bir fren. Şimdi duramayız. Lens, soğutmak için üzerine su döktü. İvmeyi kaybetmemeliyiz Lens. Devam et. Yokuşta asla durma. Yeniden hareket etmek her şeyi burkar. Şu anda Şeytan Boğazı'na giderken şeytanla dans ediyoruz. Hadi bebeğim, hadi.
1: Gelecek bölümde. Son Ormancıların sezon finalinde.
2: Karın bu kadar erken geleceğini beklemiyordum. Sezon bitmeden bu manlayı doldurmak için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Ne gerekiyorsa.
7: Rüzgar artıyor.
9: Lanet olsun. Dur, uzak dur. Yukarıda kal.
10: Minçlerden birinde sorun var. Hidrolik yok. Hiçbir şey çalışmıyor. Pompa bile çalışmıyor.
2: Zamanı, gün ışığını ve parayı yakıyoruz. Kış kapanışından önce son ana geldik. Hadi. Daha hızlı hareket etmeliyiz.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
14: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
13: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
15: Daha omuzdan böyle gövdenle.
14: Aa!
13: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
14: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
13: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
14: Pet otel var.
13: Daha bir sürü şey var ama yani.
14: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
13: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
16: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
14: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
13: Artık bir kahve de bekliyoruz.
14: Çok isteriz.
13: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
17: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
18: Rams.
19: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
18: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
20: Budur.
21: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
20: şeftali.
21: Budur.
20: Boş ver sen bu reklamı.
21: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
20: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
22: Bugün anneme onu gösterdim.
23: Şaka.
22: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
24: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
25: Beğendim.
26: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
27: Bankam Tonbank, kartım hadi.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Coop marketlerde.
1: Karpedo. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa...
6: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
7: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner, dürümle, pidem ve terra pizza lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
8: Hemen geri arıyorum.
9: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
9: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
8: Anlamadım.
9: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınız oluyor.
12: Bu kadar mı?
11: Ya lütfen.
10: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
13: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
14: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
8: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara da birikiyor.
9: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
15: Onu hallettik yeğenim. Turkcell aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
14: Şak diye.
8: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
9: Bu nasıl bir teknoloji ya?
14: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: E ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
16: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
8: Turkcell'lerin yanında...
17: Türkcell'in çözüm gücü var!
8: Reklam güzel oldu.
11: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
8: Gerek var mı?
18: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
19: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
19: Ama sahipleri onları çok seviyor.
0: İlk arabamdı.
13: Hansi'den vazgeçemem.
19: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
1: Esas heyecan şimdi başlıyor.
19: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
0: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Tata.
19: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
8: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
5: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
19: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Chris'in müthiş klasik otomobil koleksiyonuna bakmak için Yorkshire'dayız. Nadir bulunan Lee Francis Sedan ve bazı sıra dışı aksesuarlar için 5400 sterlin teklif ettik.
7: 5400.
12: Anlaştık.
9: Tebrikler dostum. İşte harika. Bu iyi haber.
7: Harika.
9: Chris, inan bana daha çok param olsaydı bundan fazlasını harcardım. İki gün sonra 3 parçalık hazinemiz geliyor. Bence iyi çıkardı. Alan'ın güneşten korkması üzücü.
4: Maalesef.
9: Nerede bilmiyorum. Buna ne diyorsun?
4: Markayı daha önce duymamıştım. Adı neydi?
9: Ne? Lee Francis mi?
4: Lee Francis.
12: Dur biraz. Adamlar daha önce motosiklet yapıyordu.
4: Motoru büyük mü?
12: Hayır, henüz bilmiyoruz. Bakacağız.
9: Tamam tamam, uzatmayalım. Şu anda bildiğim tek şey artık yeşil, evet, bir Lee Francis'imizin olduğu. Kısaca yaprak olarak biliniyor. Arabada zaten yaprak yeşili. İçi de oldukça güzel. Döşemesi koyu yeşil tonlarda. Peki altın toplara ne diyorsun?
4: Şunları mı diyorsun? Aslında hoşuma gittiler.
9: Sence nereden gelmişler?
4: Bir rehin dükkanından alınmış.
9: Neden oradalarmış ya da neden 3 taneymiş bilmiyorum.
12: Bana sorarsan 3 çuval altını temsil, evet, ediyorlar, öyle değil mi?
9: Aa, olabilir.
4: Bana da öyle geldi.
12: Haksız mıyım?
9: Bence 3 altın topu
12: evet,
9: simgeliyor.
12: Evet, o da olabilir ya da 3 çuval
4: ne
12: altın.
4: Ne fark eder ki?
9: Tamam tamam, pekala. Bunları elden geçiririz demiştim. Ne bileyim, altın rengine boyarız. Sonuçta biz de bir bakıma rehinci sayılırız. Bence eğlenceli şeyler. Kulübelerden birini asarız.
12: Evet, haklısın.
9: Bu kadar güzelini görmemiştim.
4: Motosikletimi sana rehin bıraksam 1 milyon sterlin verir misin peki? Ödeyince motoru geri alırım.
9: Aa, bu harika bir fikir. Şimdi diğer hayalimize geçiyoruz.
12: Bu bir Bradford CA
4: mini. Anladım.
12: Sanırım vakumla kaplanmış plastikten.
4: Evet.
12: Ve altında küçük bir benzin motoru var.
4: Benzin mi? Ben elektrikli sandım.
9: Hayır hayır.
12: Hayır hayır.
9: Benzinli.
12: Hayır. Benzinli. Her şey istediğin gibi.
4: Ha, öyle görünüyor.
9: Elimizde birbirinden farklı 3 güzel parça var.
4: Evet. Bana kalırsa arabayı çok beğendim. Ciddiyim. Bence lüks bir araba olacak ve herkes çok beğenecek.
9: Onunla yapacağımız harika yolculukları hayal edebiliyorum.
4: Piknik de fena olmaz.
12: Tam bir piknik arabası değil mi?
4: Ben bir termos çay, bir de glutensiz sandviçler falan alırım.
9: Evet, tamam. Tamam. Arabayı elden geçirip çalışır hale getirir ve hep birlikte pikniğe gideriz. Harika.
19: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

Ben dedektif Jack Mosley. Sicil numaram 227. Bu benim son vasiyetim olacak. Bu Diane için. Bugün sona erdiğinde gelip seninle bu konuyu konuşacaklar. Sana ne olduğunu söyleyecekler Diane. Ama söyleyecekleri şeyler gerçekte yaşananlar olmayacak. Umarım bu sana ulaşır. İyi bir şey yapmaya çalışıyordum.

0: Salim viernes.
1: Polis! Yere yatın! Yere yatın! Yere yatın! Hadi hadi hadi yürüyün! Yürüyün!
2: Temiz!
1: Yere yatın!
2: Şunu kapatın!
1: Ajan Binon, etraf güvenli. Tamam, gidiyoruz.
3: Temiz.
4: Temiz.
1: Kokuyu alıyor musun?
3: Hadi yürüyün, etrafa bakın.
5: Yan taraflarda bir şey var.
1: Geliyorum. Birkaç saat olmuş, gitmeliyiz. Şunu kapatır mısın? Aşağıda işimize yaramayan kim var?

0: Hepsi senindir, bol şans.
1: Bundan nefret ediyorum Jack, ama memurlar gelene kadar burada durman gerekiyor.
2: Tamam.
1: Biri gelene kadar kal.
2: Peki.
1: Tamam. Hiçbir şeye dokunma.

0: Benim için bir şey var mı?
1: Nane şekeri. Komiser Kenova aradı. Şu mikrofon isteğini yazılı sunmanı istiyor. Tarihleri doğru yazacakmışsın. Detaylar masandaymış ve bu akşama kadar istiyormuş. Haberin olsun.
0: Tamam.
2: Tamam, yarın sabah 8'de bir memur göndereceğiz.
1: Hey Jack, söylemeyi unuttum. Komiser yardımcısı seni arıyordu. Onu hemen bulmanı istiyor.
0: Evet, tabii.
3: Tamam, seni sonra arayayım.
4: Mosley.
0: Evet.
4: Grace beni bulmanı söylemedi mi?
0: Evet. Biraz önce söyledi.
4: Bana bir iyilik yap. Şu adamı nezaretten çıkarıp Center Caddesi'ne götür. Savcı onu istiyor. Ondan önce jürinin karşısına çıkmadı.
0: Çıkıyordum.
4: İmza attın mı?
0: Hayır. Teknik olarak atmadım ama çıkıyordum işte.
4: Mesaidesin farz et. Başkomiser Gruber hallolmasını istedi.
0: Halledecek başka ayakçınız yok mu?
4: Keenan var ama o da Verazana davası ile ilgileniyor.
0: Yorgunum. Bak, bilirsin. Normalde böyle bir şeye hayır demem.
4: Biliyorum, bütün gece çalıştın Jack.
0: Yorgunum işte.
4: Ama burada amir benim işte Jack. Başka kimseyi bulamadım ki. Çocuk oyuncağı. Bunu 16 blok öteye taşıman için 118 dakikan var. Yarın işe geç gelirsin, tamam mı?
0: Evet, tabii.

0: Edward Bunker.
1: Evet, benim memur bey, Eddie Bunker. Buradayım, son hücredeyim.
2: Bir saat sonra gelin.
0: Ne demek bir saat sonra?
2: Giderken takım elbise giymesi gerekiyor. Daha hazır değil.
0: Çıkar onu hadi.
2: Takım elbise giyeceğini söylediler.
1: Evet, takım elbise giymem gerekiyor. 3 parça. Gri renk, bekle. Evet, 3 düğmeli. Gri pantolon paçaları katlı. Katalog getirmişlerdi. Kendim seçtim. Onu giymeden gitmemeliyim. Bekle. Takımı giymeden gitmemeliyim. Hayır.
2: Bunu ona söyle.
1: Hayır, takım giymeden çıkamam. Bu yüzden bağcıklarımı getirdim.
2: Evet, hadi yürü.
1: Takım giymedi.
3: Hey, yaşlı kadını alıyorsun değil mi?
1: Öyle mi? Emin misin?
3: Evet, yaşlı kadın arabaya gidecek. Yoksa ölür.
1: Öyle diyorsun?
3: Evet,
1: bu
3: dostum.
1: Bu biraz zor. Bilemiyorum. Cevabını kendin bulmalısın. Hop. Herkes sakin olsun memur bey. Mahkemeye gidiyorum ben. Takım elbise giymem gerekiyor.
2: Tamam, kapa çeneni.
1: Ama takım giymeliyim.
2: İşte eşyalar.
1: Bu iş iyi olmadı.
0: Eller arkaya.
1: Peki, bir şey yapmayı.
0: Eller arkaya.
1: Bütün eşyamı almadım. Bir dakika. Bu doğru değil. Takım elbise sözü vermişlerdi. Katalogdan seçmiştim.
0: Yürü.
1: Dur, bekle. Kitabım orada. Kitabımı bırakamam.
0: Ne kitabı?
1: Onu almam lazım. Benim için çok önemli bu.
0: Yürü.
1: Bu acele niye ki?
2: Hey.
3: Cevap ne? Söylesene! Hey!
2: Kapa çeneni.
3: Polisten nefret ediyorum.
4: Yarım depo.
1: Biraz daha sabırlı olmalıydın. Takım senin için önemsiz olabilir ama benim için önemli. Muhtemelen sende bir sürü vardır. Ama benim için bambaşka bir şey.

0: Bu arabalar hiç değişmiyor değil mi? Geleneksel araçlar. Ortada aynı aptal tümsek var. Hala aynı kokuyor. Dezenfektan ve kusmuk gibi. Umarım kimse kusmamıştır ama muhtemelen kusmuşlardır. Hey dostum, sana bir şey sorayım. Şunu çözmeye çalışıyorum. Kasırganın ortasında yalnız araba sürüyorsun, tamam mı? Otobüs durağında 3 kişi var. İçlerinden biri yaşlı bir kadın, hasta ve ölmek üzere. İkincisi en iyi arkadaşın. Hayatını kurtarmış, tamam mı? Üçüncüsü ise hayallerindeki kız, tamam mı? Soru şu. Arabanda sadece tek kişilik yer var, tamam mı? Kimi seçersin? Bu nasıl bir insan olduğunu ve hayatta nerede durduğunu anlamaya yarayan bir bilmece. Farazi bir soru sordum. Lanet olsun. Farazi bir... Güzel. Tamam, iyi. Sanırım cevabımı aldım. Anons yapsana. Çakarlarını falan da yak. Polis gücünü kullan işte. Sireni çalıştır. Yolu aç, yolu aç. Yolu açın, yolu açın de. Haksız mıyım? Yolu açın. Yolu aç hadi. İşaretler her yerdeler. İşaretler, işaretler, işaretler her yerdeler. Önceden onları görmezdim. Sonra görmeye başladım. Onları aramaya başladım. Ve her şey yerine oturmaya başladı. Gideceğim yerde... İyi olacağım. Ben takım giyemedim ama tanıklık ettikten sonra suçlamaları düşürecekler ve özgür kalacağım. Bana mantıklı geliyor. Buna inanıyorum. Doğru yerde. Olman gereken yerde olmak. Sen inanıyor musun?
1: Bence hayat uzun ve siz onu daha uzun hale getiriyorsunuz.
0: Hayat çok mu uzun? Vay canına. Bayağı ağır lafmış dostum. Hayatımda bunu söyleyen kimseyi duymadım. Normalde insanlar ömürlerini uzatmaya çalışır. Daha uzun yaşamaya çalışırlar. Sense depresyonda gibisin. İyi misin? Durdun. Burası mahkeme değil. Ne yapıyorsun? Hey! Hey, neden durdun? Önce acele ettin, şimdi de durdun. Ne yapıyorsun? Hey! Hey dostum! Dinle, mahkemede önemli bir duruşmam var benim, anladın mı? Bu hiç komik değil, hadi ama. Bu bir oyun değil. Hey! Saçmalık bu. Hey! Hey! Hey! Hayır dostum, şimdi zamanı değil.
2: Şimdi de hava durumu. Bugün hava oldukça güneşli görünüyor.
1: Sam.
2: Öğleden sonra
1: merhaba Angela. Her zamanki gibi göreceğiz.
2: O yüzden şemsiyenizi almayı unutmayın, zira güneş epey yakacak gibi görünüyor. Şimdi de Bob'a bağlanıyoruz.
1: Bunları bekle olur.
2: Bob, sendeyiz.
0: Bu adamda bir şey olduğunu biliyordum. Yanlış adama rastladım.
3: 17.50.
1: Ne?
4: Açma sakın. Ver hadi.
0: Saat kaç? 8.11. Bu iyi işaret. Bu iyi işaret. Yoldayım. Oraya varacağım. Ha?
3: Üstünü vereyim.
1: Hayır, üstü kalsın. Üstü kalsın. Size iyi günler.
4: Güle güle.
1: Fıstık istemiyorum. Görüşürüz.
3: Güle güle. Güle güle.
0: Hayır, yapamam dostum. Anlamıyor musun?
1: Hey, paranın üstünü alayım. İhtiyacım olacak.
0: Halimi görmüyor musun? Hayır.

0: çıkacağım.
1: Gel hadi gel.
0: Yardım et. Yardım et.
1: Geç, yürü. Tamam. Yürü.
0: Hey, neden durdun?
1: Solda, solda. Solda. Hadi. Koş, koş, koş. Çabuk. Koş. Şuraya gir. Şuraya gir. Çabuk.
0: Yardım olsun.
1: Lanet olsun. Hey! Defol buradan hemen. Git hadi. Git. Hadi gel. Gidelim bu tarafa. Hadi. Yürü hadi. Yürü. Yürü hadi. Gidelim.
2: Dominik. Herkesi dışarı çıkar hemen.
3: Çünkü neler oluyor?
1: Herkes dışarı, siz de.
3: Tamam, tamam.
2: Hadi gidin.
3: Hadi, hadi, hadi.
2: Ne oluyor? Ne oluyor?
3: Hadi çıkın
1: dışarı. Çıkın hadi.
3: Hadi yürün, hadi.
1: Evet, ben dedektif Jack Mosley. Sicil numaram 227. 10-13 durumundayım. Bekle biraz. Dominik, buranın adresi ne?
3: 133 Mulberry.
1: Mulberry 133 numara. Mulberry Caddesi. Tamam.
4: Geliyorlar mı? Neden durduğumu bilmiyorum dostum. Bunu neden yaptın ki?
1: Önemsiz biri olduğunu söyledin.
4: Önemsiz değilim.
1: Kapa çeneni.
4: Sen bir ayıyasın, içmeyi bırakmalısın. Bunu bırakmalısın.
1: Kapa çeneni.
5: Jack.
1: Frank.
5: Merhaba. Sen iyi misin?
1: Evet.
5: Öyle mi? Çağrı geldiğinde mutluyduk. Sen olduğunu duyduk. Hemen geldik. Ah, merhaba.
4: Merhaba.
5: İyi misin? Ha?
4: Evet, iyiyim.
5: Eğleniyor musun?
4: Hayır.
5: Öyle mi? Tamam. Eğlenmelisin.
6: Nasılsın Jack?
5: Merhaba dostum. Pekala. Evet, harika evet. Bir iş çıkardın gerçekten. Bunu biliyorsun. Kötü bir adama akladın. Hı? Uzun zaman olmuştu. Öyle değil mi? Evet, ikinci adamı yarım blok ötede yakaladık. Her şey bitti. İyi olduğundan emin misin?
1: Evet, sadece koşunca nefes nefese kaldım.
5: Ha. Gerisini biz halledelim istersen.
4: Evet.
5: Onu ait olduğu yere götürelim. Sen de hiç endişe etme. Seni evine bırakalım.
4: Evet, lütfen. Lütfen memur bey. Bu çok iyi bir fikir. Açıkçası bu adamın iyi bir durumda olduğunu sanmıyorum. Yani ona durmamasını söyledim. Durmamasını söyledim ama yine de durdu. Her şey ondan sonra oldu zaten. Adam cama geldi. Benim önemli bir duruşmam var. Ayrıca benim
2: mutlaka... Jack!
1: Hey şu...
5: Al hadi. Bunu al hadi. Seni götürelim. Araba bekliyor. Tamam mı? Biraz uyursun. Jack.

0: Çocuk Jerry'nin aleyhine tanıklık edecekti. Jerry'yi bir iş yaparken görmüş. Jerry'nin sen ve ben gibi sağlam biri olmadığını biliyoruz. Çocuk öterse onu suçlarlar. Bunu istemeyiz. Hayır, bu çoğumuzu çok üzer. Öyle değil mi?
1: Hadi.
0: Tüm bu olanlara tamamen hazırlıksız yakalandık. Onu için yeğeni götürecekti. Ama trafiğe takıldı. Kim bilir nerededir. Sonra amirim seni atadı. Maalesef. Bugün yanlış zamanda, yanlış yerdeydin. Pekala. Şunu bilmelisin ki, seni böyle bir duruma asla sokmazdım. Bunu biliyorsun, değil mi? O adamlardan birini öldüreceğini hiç tahmin etmemiştim. Uyuşturucu bağımlılarını tutarsan böyle olur.
2: Silahı tut. Silahı tut. İşte böyle. Hadi, Frank. Hı-hı. Başlıyoruz.
0: Tamam, yapalım. Çek.
2: Tetiği çek. Tamam. Şimdi silahı bırak. Silahı bırak.
0: Sanırım şöyle oldu. Sen çocuğu öldürmek isteyen adamları öldürdün. Çocuk senin silahını kaptı. Ve seni rehin aldı. Biz geldik ve seni kurtardık. O öldü. Sen hayatta kaldın. Bu senin için iyi bir şey olabilir Jack. Ait olduğun yere dönebilirsin.
3: Sen ayağa kal. Dur hadi yapmayın. Yapmayın.
0: Adı neydi?
4: Kalk ayağa.
0: Adı ne?
2: Caroline. Adı Caroline.
0: Bu her şeyi değiştirir Jack.
2: Şuraya geç. Hadi Frank. Evlat. Ayağa kalk. Hadi.
3: Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
2: Tamam.
0: Jack. Saat 8:25.
2: Kımıldama.
0: Dinle. Jürinin görevi onda bitiyor. Çocuk bir dakika bile geç giderse bütün bunların bir önemi kalmayacak. Tamam. İşe bu yönünden de bak. Başka seçeneklerimiz de var. Tamam. Sadece çocuğu istiyoruz. Çek. Sana yardım edeyim. Tamam.
2: Yaklaşma.
0: Çek. O kapıdan çıktıktan sonra sana yardım edemem.
2: Lütfen yaklaşma Frank, yaklaşma.

0: Bir polisi vurdu.
1: Ne halt gördün sen? Hı? Ne gördün?
2: Ben yolda giderken içerideki polisi gördüm silahını. Portorikoluk bir çocuğun ağzına sokmuştu.
1: Hadi yürü.
2: Tanıklık ederse annesini öldüreceğini söyledi. Ne yapıyorsun? Ona ihtiyacımız var.
1: O tüfekteki fişek 20 yıllık.
2: Ne?
1: Patladığı için şanslıyız. Cereşio'nun polis olduğunu söylemediler.
2: Hayır söylemediler. Fotoğrafını gösterdiler sadece. Başka bir şey söylemediler.
1: Tebrik ederim. New York'un en kötü polislerinden birine karşı tanıklık yapmak üzere.
2: Ne?
0: Bakın zaman daralıyor. Ona kadar mahkemede olmak zorunda. Nereye gittiğini biliyoruz. Tamam mı? Murray sen benimle gel. Nereye gideceğinizi evet, biliyorsunuz.
3: Kuzey tarafına gidin.
0: Hadi tamam, gidin. Tamam, hadi. Başkomiser.
4: Durum nedir Frank?
0: Bölgedeki kanallara eşkallerini veriyoruz. İsimleri ya da birinin polis olduğu belirtilmedi. Mutlaka gören olur. Bunu ne kadar gizleyebilirsin?
4: Bir polisi vurdu.
0: Başkomiser sensin de. Ne kadar?
4: Bilmem. Bir saat. Belki biraz fazla. Kimler biliyor?
0: Adamlarım 66'dan 30 ve Maldonado 111'den Tuhey ve Keller. Birkaç tane daha bilmek istemezsin.
4: Adam senin 20 yıllık ortağındı. Orada ne oldu Frank? Sarhoş muydu?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Onu uyandırdık. Umarım her zaman yaptığını yapar ve işimizin başına döner.
4: Peki ya yapmazsa?
0: Bacağı düzelmeden bu işi halletmeliyiz. Buralar onun sokakları. Eğer çocuk konuşursa İşler hepimiz için çirkinleşebilir.
4: Konuşmamalı.
0: Konuşmayacak.
2: Bak, benim için yaptıklarına teşekkür ederim ama senin bu işin adamı olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Yani nefesin kokuyor. Akşamdan kalmasın, bacağın her an pes edecek gibi adamım. 12'ye kadar gitmem gereken bir yer var, anlıyor musun beni? Ona kadar mahkemede olmalıyım yoksa istediğimi alamayacağım. Dediklerimi anlıyor musun? Anlıyor musun?
1: Evet, anlıyorum.
2: Beni dinlemiyorsun.
1: Bekle, dur. Bu tarafta.
5: İlerliyoruz, anlaşıldı, tamam.
1: Hadi.
0: Akşamdan kalma. Bacağı sakat. Silahı yok. Bobby?
6: Evet.
7: Düşündüğümü mü düşünüyorsun?
6: Gittim bile.

0: Hadi gidelim. Bak dinle. Burada bekle. Hemen döneceğim.
1: Hadi dostum, fazla oyalanma. Gitmemiz gerek. Acele et. Tuvalet nerede?
0: Ne?
1: Tuvalet. Tuvalet nerede?
0: Koridorun sonunda.
1: Tamam. Gülümseyince böyle görünüyorsun demek. Muhtemelen o zaman da sarhoştun. Eşin de burada. Kızıl, güzelmiş, fena değil. Dostum hadi hadi ama kafanı güzelleştirmek için ara verme, gitmemiz gerek.
0: İşime dönünce kapağı kaldır.
1: Zaten yukarıda. Belki böyle bırakmışsındır ha?

0: Hey, Jake. Jake Mosley. Neden yapsın?
1: Neyi?
0: O polisi neden vurdun? Polisler polisleri vurmaz. Özellikle de benim gibi birine yardım etmek için.

0: Bir yabancıya yardım etmek için zor bir yol. Ben teşekkür ederim. Benim hiç kimsem olmadı. Lanet olsun, bilirsin işte. Polisle aram hiç iyi değil. Evet, dediğimi anlıyor musun?
1: Elini tetikten çek.
0: Tamam. Hiçbir zaman dostum olmadılar.
1: At onu.
0: Sonra sen geldin. Bu benim canımı sıkıyor.
1: Yürü.
0: Sen düzeni kurmaya çalışıyorsun. Ama yaptıkların gerçekten...
1: Kollarını sütuna dola.
0: Artık ne düşüneceğimi bilmiyorum. Anlıyor musun?
1: Kelepçele.
2: Ne yapıyorsun Jack?
0: Anlıyor musun? Her türlü tuhaf yani. Evet. Gerçekten.
1: Tamam evlat, çıkabilirsin.
0: Tamam tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam.
2: Her zaman yaptığını yapmalıydın Jack.
1: Telefonun nerede?
2: Sol cebimde. Burada olduğumu biliyorlar. Cevap vermezsem... Jack.
1: Gidelim evlat.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: nasıl?
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
0: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
0: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
0: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
0: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
0: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Ali Bey, hoş geldiniz.
0: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahve de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams. Obseso.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir, Kop'ta sadece

0: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'um hoş geldin.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Tavşan kelepçeli Frank.
1: Çok etkilendim Jack.
2: Onu da vurdun mu?
3: Biri Bobby'yi kontrol etsin.
1: Jack, böyle yapma. Tamam mı? Sonu kötü olacak.
2: Çocuğu kaybettim.
1: İyi mi? Ha? Seni ekti. Biliyor musun? Bu olabilecek en güzel şeydi. Şimdi evine git.
2: Ve olanları unut. Gerisini biz hallederiz. Onu aramayı bırak, tamam mı?
1: Onu bulamazsın. Onu biz buluruz. Tamam. Onu bulacağız.
2: Tamam Jack. Şimdi kapatabilirsin.
3: Neredesin evlat?
2: Tamam. Bakalım nereye gitmiş? Yukarı mı gitti yoksa aşağı mı? İçeri mi dışarı mı Jack'i? Bakalım aşağı mı gitmiş?
4: Affedersiniz, beni de geçirir misiniz?
5: Yetiş bu.
4: Affedersiniz, hayır. Beni de geçirir misiniz? Hanımefendi, beni de geçirir
6: hayır,
4: misiniz?
6: Hayır, olmaz.
4: Hanımefendi, lütfen. Hayır. Çok önemli bir görüşmem var. Lütfen hanımefendi,
6: hey,
4: beni de geçirir misiniz? Önemli bir görüşmem var. Yetişmem gerek. Yetişmem gerekiyor. Yardım edin. Bana yardım edin.
7: Hey!
4: Ha?
7: Gel buraya. Hadi, geç.
4: Çok teşekkür ederim.
7: Hadi.
8: Hadi.
4: Hayır, olamaz.
8: Neden yapıyorsun?
4: Gelme.
8: Ne yapıyorsun? Neden kaçıyorsun?
4: Bu çok fazla dostum. Bak, gerisini kendim halledeceğim, tamam mı? Dediğimi yapacağım. Buradan gideceğim.
8: Ben bulduysam onlar da bulabilir. Ben bulduysam onlar da bulabilir. Eddie, dinle. Beni dinle. Şu an tek arkadaşın benim. Tamam mı?
4: Sen benim arkadaşım değilsin.
8: Bunu yapabilirim.
4: Arkadaşım mı? Beni tanımıyorsun bile. Beni nereye götüreceksin? Beni vurdurtacaksın. Senin yanındayken insanlar beni vurmaya çalışıyor. Hem de tanıdığın insanlar. Bak dostum, gitmem gereken bir yer var. Yapmam gereken bir şey var, tamam mı? Beni vurmayacak ya da tutuklamayacak. Sen
8: buna izin veremem. İzin veremem.
4: Ben gidiyorum. Beni bırak.
8: Gidemezsin.
4: Ben gidiyorum.
8: Gidemezsin.
4: Evet, gidebilirim. Teşekkür ederim.
8: Gidemezsin dedim. Durduk. Gitmiyorsun. Buraya gel. Hadi. Buraya gel.
3: Olamaz.
4: Tamam.
8: Gidelim. Çekilin. Çekilin! Gelen.
4: Ne yapıyorsun?
8: Taksi! Hey, taksi! Taksi!
9: Arayan Keller'dı. Kanal Caddesi istasyonunda kaçmışlar.
2: Nereye? Lanet olsun. Hangi cehennemde bu? Lanet olsun. Seni bulacağız.
10: Ben Dedektif Nugent. Dedektif Torres'in cep telefonunun yerinin belirlenmesini istiyorum. Alan kodu 917-935.
4: Şu evdeki polis her zaman yaptığını yapmalıydın dedi. Bununla ne demek istedi? Hı? Her zaman yaptığını yapmıyorsun, değil mi? Jack Mosley, anlıyorum. Ben işaretleri görürüm. Olmam gereken yerdeyim. Yanıldım. Sen doğru adamsın. Başkası olsa farklı yapardı ama ben seninle karşılaştım. Minnettarım. Sen doğru adamsın. Tamam mı?
3: Tamam.
1: Burası Comtech, tamam.
2: Evet, devam et.
11: GPS'e göre Bowery Caddesi'ndeler. Tekrar ediyorum.
1: Bowery. Hele doğru gidiyorlar. Hızlarına bakılırsa yayalar.
2: Duydunuz mu çocuklar? Çin mahallesinde.
1: Oraya gidelim.
8: O kitapta ne var?
4: İş planlarım. Seattle'a taşınacağım. Kız kardeşim orada, bir pastane açacağım. Ama özel bir pastane olacak. Çocuklar için doğum günü pastaları yapacağız. Bu işte çok para var. Ve şuna ne dersin? Doğum gününde sana bir büyük pasta gönderirim.
8: Doğum günü pastalarını sevmem.
4: Doğum günü pastalarını sevmez misin?
8: İşler yolunda gitmezse bir kozmetik mağazasına girip saç bakım ürünleri çalarsın. Çünkü sen bir hırsızsın. Sen öylesin Eddie. Hırsızsın. Her zaman öyle kalacaksın.
4: Hayır,
8: anladın
4: öyle
8: mı? Sen bir hırsızsın.
4: İnsanlar değişir dostum, tamam mı?
8: Günler geçer, mevsimler değişir, insanlar değişmez.
4: Evet,
8: İnsanlar değişmez Eddie.
4: Evet değişir, sana pastanı yollayacağım, görürsün. Üstünde ne yazacak biliyor musun? Jack Mosley, ha ha ha, ye bakalım. Söylediklerini yedireceğim sana, parmaklarını da yiyeceksin.
11: Şüpheli Pel'de batıya ilerliyor. Şimdi Doyers da güneye gidiyor.
10: Hala Doyers da güneye gidiyor.
0: Bobby, sen Doyer'a git, biz de Pel'le gidelim. Keller, Bowery'e yakınlaş.
5: Anlaşıldı.
0: Onu yakalayalım.
1: Anlaşıldı, yoldayım.
0: Kenara çek, kenara çek.
8: Affedersiniz.
6: Siz kimsiniz? Oraya giremezsiniz. Hayır.
4: Affedersiniz.
8: Affedersin.

0: Tamam, anlıyor musun? Ama arada bir sürü sokak, cadde var. Bir planın var mı? Ne yapacağız? Bir polis planın var mı? Çözüm bulabilecek misin? İyice toparlamaya başladım. Bir doktora göstermelisin. Bir arkadaşım da aynı böyleydi. Doktora gitmek istemedi. Sonunda gitti. Ve kırık olduğunu söylediler. Ama enfeksiyon kapmıştı. Dizinden aşağısını kestiler. Yine de çok kötü değildi. Acısı son buldu. Sonrasında Jersey'ye taşındı. Makinist oldu. Şimdi emekli maaşı da var. Düzenini kurmuş. Keyfi yerinde yani. Sanırım her şeyin bir sebebi var.
1: Çok iyimsersiz. Bunu inkar edemem.
0: Hayır.
2: Buraya gel. İçeri gir. Beni içeri çek. İçeri çek. Hadi yardım et. Hadi. Kapıyı kilitle.
3: Bekle.
0: Tamam.
3: Hadi.

0: yüzünü.
1: Evet.
0: Cenk, ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz?
1: Çekili.
0: Nereye?
1: Çekili. Hadi yürü.
0: Nereye gidiyoruz Cenk?
1: Çekili, çekili.
0: Çekilin.
1: Çekil.
0: Hadi. Cenk.
1: Buradan.
0: Center Caddesi mahkeme salonunun bu tarafta olduğunu nereden biliyoruz? Cenk, emin olmalıyız.
2: Bir yere yat.

0: Keller! Itchuno!
1: Ah!

0: İyi misin Jack? Çocuğa nişan aldığımı söylesem daha iyi hisseder misin?
1: Ama ıskaladın!
0: O çocuk ölümüne neden olacak. Buna değer mi? Bütün gün bekleyebilirim. Peki sen bekleyebilir misin? Jack, orada mısın?
2: Evet. Buradayım.
0: Bu çok tuhaf. Güne başlarken arkadaşımla birbirimizi ateş edeceğimizi hiç düşünmemiştim.
2: Sanırım arkadaşlığımız 8.25'te o barda bitti.
0: Hayır. Hayır, bu birlikte geçirdiğimiz 20 yılı silemez. Hala arkadaşız. Bak. Keşke birçok şeyi geri alabilsem. Evet. Hayatına devam et. Başka gün, başka dava.
2: Çizgiler aşıldı.
0: Hangi çizgiler?
2: Duydun mu? Çizgiler aşıldı.
0: Hangi
2: Frank?
0: Çizgiler? Çizgi falan yok. Yapmak ya da yapmamak var. Nokta. Ne olursa olsun kötü adamları yakalarsın. Ve şimdi 6 polisin hayatını mahvedeceksin. İyi polislerin. İyi adam.

0: O çocuk için onların hayatlarını feda etmeye hazır mısın?
1: Baksana Frank. Frank.
0: Evet.
1: Ben kimsenin hayatını mahvetmiyorum. Tamam mı? Sen mahvediyorsun. Duydun mu?
0: Evet. Çocuğun siciline baktın mı? Hı? Ben baktım. Silahlı soygun, saldırı...
2: Ben silahlı soygun dövmek. Yapmadım. Uydurma! Ben silah kullanmadım. Asla dövmek. Silah kullanmadım.
1: Şş, sus.
0: Hayır hayır susmasını söyleme. Jack onu dinle. O çocuk zeki biri. Seninle oynuyor, senden daha zeki. Sana hikayeler anlatıyor değil mi? İyi bir vatandaş olmak istiyor. Kiliseye gideceğini, annesine bir ev alacağını ama hayatının yarısından fazlasını hapiste geçirdi. 2 saat önce silah bulundurmak suçundan nezaretteydi. Her zaman yaptığını yapacak. Suç işlemeyi meslek edinmiş. Koruduğun kişi böyle biri.
3: İyi misin?
4: Evet, Frank onu diğer taraftan kıstırdı. Silahımı aldı.
0: Bunun ne kadar yanlış olduğunu göremiyorsan, sana söz veriyorum. Cenazende konuşma yaparken içimden gelenleri söyleyeceğim. Pekala. Çocuğa mı inanıyorsun? Yoksa eski ortağına mı?
4: Frank.
1: Kapının diğer tarafındayız.
0: Çünkü çocuğa inanıyorsan bir tercih yapmalısın. Eski ortağının cesedini mi çiğneyeceksin? Yoksa 2 numaralı kapıyı mı seçeceksin? Sakat bacağın ve yaralı elinle geldiğin yerden mi gideceksin? Ne diyorsun? Hı? Fazla uzaklaşamazsın. Peki ya eski ortağın haklıysa Jack? Ya haklıysa ve sefil hayatını boşa harcıyorsan?

0: Benim Frank.
1: Neyim?
0: Evet, asansöre bindiler. Binayı kapatın. Hadi bak. Hallet şunu.
2: Herkes dışarı. Polis. Herkes dışarı. Herkes dışarı. Polis. Çıkın, çıkın.
1: Frank neredesin?
2: Geliyorum Bobby.
0: Hadi, hadi, hadi yukarı. Merdivenleri kapatın, tamam? Yangın merdivenini bul. Çatıyı kontrol et. Hadi bal bu taraftan.
3: Tamam.
0: Maldonado, kapat hadi.
3: Tamam.

0: Kimse yok mu? Merhaba. Kimse yok. Açmıyor.
1: Kimse yok. Hadi.
2: Kapıyı asla açmam.
0: Lütfen. Yardım edin.
1: Gel hadi.
3: Çabuk olun.
0: Çek. Çek.
3: Hadi çabuk.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Onu duydun değil mi?
1: Evet.
0: Hiç açmazmış.
1: Kapıyı asla açmazmış. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Onu duydun değil mi Jack?
1: Şimdi olmaz Eddie. Sessiz ol.
0: Kapıyı asla açmazmış. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi olmaz. Her yerde işaretler var.
4: Buyurun.
1: Evet, savcı yardımcısı McDonald lütfen.
4: Kim arıyor diyeyim?
1: Ona tanığının elimde olduğunu söyleyin.
5: Savcı yardımcısını çağırın.
2: Bir kasırga sırasında araba sürüyorsun. Şöyle. Kasırga. Ve otobüs durağında 3 kişi var. Yaşlı bir kadın.
6: Evet.
2: Bir arkadaş, benim arkadaşım gibi hayatını kurtarmış bir arkadaşın.
5: Dedektif Mosley sizi arıyor. Mosley.
1: Evet.
4: Hangi cehennemdesin? Tanım nerede?
1: 7 blok uzağında. İkimizin arasında bir sürü polis var. Ve hepsi çocuğun ölmesini istiyor. Ofisinde bir köstebek olduğundan bahsetmiyorum bile. Biri bu polislere bilgi veriyor.
5: Lanet olsun.
1: Şuyu kıstırdığında ne olacağını sanıyordun? Suçunu kabul edip sessizce mahkemeye çıkacağını mı?
5: Jüri önüne çıkarsak Şu'nun pes edeceğini düşündük. Sarsıldı ama pes etmedi.
4: Gece Edward Bunker'a rastlamasaydık vazgeçecektik.
5: Jüri'nin görevi onda bitiyor. Çocuk olmadan suçu oylamazlar ve...
4: Her şey boşa gider. O bir tanık ve bize bu davayı
5: kazandıracak. Neredesin sen? Ekibimi göndereyim. Richard bir kalem ver.

0: Hangi daire?
1: Ne oldu? Geliyorlar mı? Ne oldu?
2: Evet, geliyorlar.
1: İyi. Çünkü gitmem gerek dostum. Yapacak bir şeyim var. Öğleye kadar bir yerde olmalıyım. Yapacak çok önemli bir işim var. Tamam mı? Gitmem gerekiyor yani. Lanet evet.
3: Ortiz binaya giriyor. Frank.
4: Hey. Tuhi ve Color'ın icabına bak.
5: Güzel. Bobby'yi bul. Yangın merdiveninde.
2: Hadi. Gel şunu giy. Hadi. Al. Hadi giy şunu.
1: Bu uzun kollu. Hava sıcak. Yaz ayındayız.
2: Bir suçlu gibi görünüyorsun.
1: Yani üstümü değiştirmemi mi istiyorsun? Tamam anladım. Şunu giysem olmaz mı? Ya da şunu ha?
2: Onun nesi var?
1: Nesi mi var? Şu şekle baksana.
2: İyi de elindeki gömleği o bile giymez. Giy hadi.
1: Boş ver. Peki ya bu nasıl? Bu iyi mi ha? Masmavi bir gömlek ha? Hapisteyken beni mutfakta görevlendirdiler. Bir gün bir adam geldi ve şöyle dedi. Hey bana bir pasta yapar mısın? Ben de evet sana pasta yaparım dedim. Onu daha önce hiç pasta yapmadığımı söyleyemezdim. Ama yapacak bir şey yoktu. Böylece tarifi okuyarak bir pasta yaptım. Onu ziyarete gelen kızının doğum günü için. Üstünde mutlu yıllar Angel yazıyordu. Çıldırdı. Çok çok sevindi. Eddie beni kurtardın adamımsın dedi. Ve bunu yapmaya başladım. İyiydim, yeteneğim vardı. İnsanlar bana farklı bakmaya
2: başladı. Bir düğmeyi atlamışsın.
1: Evet.
2: Düğmelerini yanlış iliklemişsin. Hadi. Hadi dostum.
1: Tamam.
5: Nugent.
6: Öğrendik Frank Beşe'den. Onları görenler oldu.
5: Süper bir adamsın.
6: Beşe'deler. Çocuklar Beşe.
5: Tamam.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Hayatım köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
10: Aşkım baksana böyle salonu var, bizim kız bayılır.
9: Aşkım ya gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
11: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
9: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
10: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
9: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
10: Pet otel var.
9: Daha bir sürü şey var ama yani.
10: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
9: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
12: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
10: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
9: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
10: Çok isteriz.
9: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
13: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
14: Rams.
15: Budur.
16: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
15: Budur.
16: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
4: Bilmiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
3: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
5: Çok, sevenimiz çok.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu ay. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir, TOP'ta sadece 219 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
9: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
11: Boy boy boy boy boy boy. Domino's'u
12: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
13: Domino's'u hoş geldin.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
20: Ta-ta.
14: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
22: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
14: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
23: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
14: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
22: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
14: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
23: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
14: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
24: Sonra araştırma yapmaya başladım. Bu konu üzerinde kafa yordum. Doğum günü pastası işinde iyi para olduğunu öğrendim. Twitter ya da Bugs Bunny şeklinde pastalar çok tutuyor. Ya da Yu-Gi-Oh! Evet, Yu-Gi-Oh! Hiç duydun mu daha önce?
25: Yu-Gi-Oh!
24: Yu-Gi-Oh! Çocuklar bayılıyor. Yu-Gi-Oh!'yu bilmiyor musun? Ne olduğunu öğrenmelisin Jack. Çok yavaşta. Para kazanacağım Jack. Kendi pastanemi açacağım. Bana söylediğin lafları sana yedireceğim. Nasıl görünüyorum? Oldu mu?
25: Tamam.
26: Frank, daireyi yanlış söylemişler.
27: İndir onu. İndir dedim.
28: Aç kapıyı.
27: Her zaman şanslı olamazsın.
24: Ama her gün zeki olabilirsin.
28: Bu taraftan. Çabuk olun.
27: Silahı bana ver.
24: Bekle.
27: Ne yapıyorsun?
28: Aç kapıyı. Hadi hadi.
27: Burası polis kaynıyor Eddie.
24: Hey. Bana bak.
27: Eddie. Ne yapıyorsun?
24: Nasıl bir duygu?
28: Her yeri arayın. Çabuk olun.
24: Nasıl hissediyorsun?
27: Sen bir pastacısın değil mi?
28: Yukarı.
27: Eddie. Onu dinle.
28: Yukarı bakın.
27: Tetiği çekersen ömrün hapiste geçer.
29: Frank, aşağı iniyoruz. Frank, beni duydun mu? Aşağı iniyoruz.
28: Bu taraftan. Hadi hadi hadi.
24: Beni durduramazsın.
27: Gitmeliyiz.
24: Anladın mı?
27: Gitme vakti.
24: Beni durduramazsın.
27: Ona dolu bir silah mı verdin?
29: Frank,
0: Babi çıkar şunu.
26: Silahını aldı mı?
0: Güney'e gittiler. Gidin hadi.
26: Hadi hadi hadi.
0: Ortiz bana bir silah ver. Bana bir silah ver.
26: Hadi çabuk yolu açın. Yolu açın.
0: Bilgi ver. Hadi biri konuşsun.
1: Dön.
2: Affedersiniz, affedersiniz.
1: Kapıya.
2: Affedersiniz. Kapıya.
1: Ne? Devam et. Sür. Hadi, hadi, hadi.
2: Ah, lanet olsun.
3: Otobüste. Gidelim.
1: Sürmeye devam.
3: Ne yapıyorsun?
1: Ben polisim. Arka kapı ikili.
3: Silah var.
1: Durma. Onlara tutunmalarını söyledi.
3: Sıkı tutunun. Merak etmeyin. Bu adam polis. Sorun yok. Sorun yok. Her şey yoluna girdi.
1: Sıkı tutunun.
3: Sıkı tutunun yeter. Merak etmeyin. Tamam mı?
1: Sağ sağ sağ sağ dön.

Hold that good.

0: Otobüsten uzaklaşın! Uzaklaşın!
1: Yerde kalın! Kalkmayın!
2: Başınızı eğin! Başınızı eğin!
3: Hangi cehennemdesin?
0: Baxter'daki inşaat alanında! Rehineleri var!
4: Bırakın gideyim.
2: Dinleyin.
4: Bırakın.
2: Herkes kalksın. Sizi vurmayacaklar. Ayağa kalkıp camların önüne geçin.
4: Lütfen.
2: Sizi vurmayacaklar. Sen kalkma, sen kalkma. Boşlukları doldurun. Boşlukları doldurun. Acele edin, acele edin.
5: Pekala, Gruber'ı çağırın.
6: Tamamdır.
0: Şu çıkışı kapatın.

0: Otobüs dolu.
1: Lanet olsun, durum gittikçe kötüleşiyor Bobby.
0: Gruber şu an yolda.
1: Tamam, hikayelerimiz tutarlı olmalı.
0: Tamam.
1: Hikayelerimiz tutarlı olmalı.
2: New York Polis Teşkilatı.
3: Tüm hazırlanın, hadi. Alıyor. Çabuk.
2: Operasyona başlıyoruz.
3: Devam
2: tekrar
3: et.
2: Tekrar ediyorum, operasyona tamam. Başlıyoruz.
3: Böyle devam et.
4: Bunu hızlıca ve sessizce halledebiliriz müdürüm.
5: Adam bir polis vurdu, bir tanığı rehin aldı. Ve biz bunu hoş mu karşılayacağız?
1: Müdürüm, bakın efendim, bu arkanıza dikkat edin. Benim suçum. Evet, benim suçum, tamam mı? Eskiden Mozi ile çalışırdım. Meseleyi halletmek için amirimden izin istedim. Onu yakalayabileceğimi düşündüm. Ne kadar ileri gidebileceğini düşünemedim.
6: Taktik 2'de kalın beyler.
7: Gidelim.
0: İşte böyle, kapatın. Güzel, harika. Teşekkür ederim, sağ olun.
8: Yerleri gideren, dikkatli olun. Kimse ateş açmasın. Hadi, hadi, yerlerinizi alın, çabuk olun.
9: Müdürüm başkomiser.
1: Merhaba Mike.
10: Merhaba.
9: Durum nedir?
10: Merhaba.
11: Polis, akli dengesi iyi değil.
9: İntiharı meyilli mi?
11: Son 4 yılda 2 rehabilitasyon.
9: 2 kere mi?
11: 2 kere ama hiç böyle olmamıştı.
9: Sen de biliyorsun dedektif.
1: Başkomiserin dediği gibi delirmiş. Şuyu vurduktan sonra manşet olmakla ilgili bir şeyler saçmaladı. Bu adamın çıkmasına izin veremezsiniz.
12: Arkadaşları destek bekliyor, tamam.
9: Zeki polis.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Size bir şey olmayacak, sizi çıkartacağız. Lütfen otobüsün arkasına geçin. Otobüsün arkasına geçin lütfen, merak etmeyin. Otobüsten ineceksiniz. Ben bir polisim.
9: Jack, ben Ray'le kurtarma timinden Mike Sheehan'ım. Birkaç yıl önce seninle bir barikat olayında çalışmıştık, hatırladın mı?
13: Bu şeyi bırakacağım.
9: Tamam mı?
0: Üzgünüm.
9: Jack!
0: Sizi bu duruma soktuğum için özür dilerim.
9: Kuralı biliyorsun, silah yok. Dinle, bu işi sen de yaptın.
0: Başını kaldır.
9: Kuralı biliyorsun. Yavaş yavaş oraya doğru geliyorum. Konuşabilmemiz için sana bu telefonu vereceğim. Tamam mı? Kimse yaralanmasın. Jack, kapıyı aç, tamam mı? Emin olma.
0: At şunu Mike.
9: Tamam.
0: Atıyorum. At şunu.
9: Jack.
12: 1-1 cevap verin. 3-1-1 cevap verin. Tamam.
9: Jack, beni duyuyor musun? Orada kaç kişi var Jack?
0: Kaç kişi var saysana.
14: Herkes elini kaldırsın lütfen.
15: Diyor, polisi konuşuyor. Lütfen kaldırıma çıkın. Barikatın arkasında
14: 27,
15: kalın.
14: 27-28. Teşekkür ederim. Herkes bu kadar mı? Tamam, ağlamayın. Her şey yoluna girecek. Sadece sakin olun, tamam mı? Sakin. Teşekkür ederim.
0: Kaç kişiymiş?
14: 31.
0: Tamam, otobüste yaklaşık 40 kişi var.
9: Tamam, güzel. Bak, birbirimize karşı dürüst olmamız önemli Jack.
16: Acil müdahale birliği ve rehini kurtarma timi yerlerini aldı.
9: Bütün blok kapatıldı Jack. Etrafın sarıldı.
16: Yani bu işi halledelim ve herkes evine gidebilsin, tamam mı? Tek istediğim, bu işi nazikçe bitirelim.
9: Jack,
16: daha ileri gidemezsin dostum. Konuşmaya.
2: Etrafınız sarıldı. Lütfen yanlış bir şey yapıp kimseye zarar vermeyin ve rehineleri teslim edin.
14: Herkes iyi mi? Merhaba, nasılsın?
17: İyi.
14: Nasılsın? Benim adım Edi. Merhaba, nasılsınız? Herkes iyi mi?
2: Herkes pozisyonunu aldı.
14: Adın ne?
17: Christina.
14: Christina. Ne güzel bir ismin var. Kaç yaşındasın Christina?
17: 7.
14: 7 yaşındasın.
2: Etrafınız sarıldı. Hiçbir yere kaçamazsınız.
14: Çilekli pasta mı tarifi? Bir tane olmalı. Bakayım. Çilekli pastamın tarifi nerede? Nerede bakalım? Meyveli beyaz pasta burada. İşte burada. Çilek yelpazesi. Üstünü görüyor musun? Üstüne bir beyaz yelpaze koyabilirim. Bir Çinli yelpazesi gibi. Bunu yapabilirim. Doğum günün ne zaman?
17: 22 Eylül'de.
14: Az kalmış. 8 yaşına gireceksin değil mi? Senin için güzel bir gün olacak.
17: Seninki ne zaman?
14: Bugün aslında. Evet. Evet. Evet. İşte. Evet.
6: Polise yardımcı olun. Bölgeyi boşaltın. Yani. Hadi. Sürecek?
14: Her gün birinin doğum günüdür. Evet. Bu dükkanımız sloganı olacak. Her gün bir doğum günüdür. Doğum günümün böyle geçeceğini bilmiyordum. Ama burada hayatta olduğum için mutluyum doğrusu.
16: Buradayım Jack.
0: Evet Şiyan.
5: Müdürüm gelin efendim.
0: Şiyan.
16: Buradayım.
0: Pekala, istediğim şu. Bana bölge savcı yardımcısı McDonald'ı getirmeni istiyorum. Ayrıca bir mahkeme stenografı ve televizyondan birini. Tanıyacağım birini. Onların otobüse gelip tanıklığı kaydetmelerini istiyorum. İstediğimi elde edince herkesin gitmesine izin vereceğim. Güvenle.
16: Jack, bu isteğin biraz zaman.
0: Dediğimi yap. Havamda değilim, tamam mı? O insanları 15 dakika içinde buraya getir. Yoksa bu insanları teker teker vurup kapıdan atacağım.
16: Jack, sakin ol, tamam? Acele etmeyelim. Bunu kan dökmeden halledebiliriz, tamam? Bunu halledebiliriz.
0: 15 dakika.
16: Jack. Kapattı.
0: Pekala, herkes ayağa.
14: Jack, ne yapıyorsun?
0: Bu insanları indirmeliyim.
14: Ama telefonda savcı yardımcısını istedin. Geleceklerini söylediler. Hepsi geliyor.
0: Kimse gelmeyecek, tamam mı? Hiç kimse gelmeyecek.
14: Ne demek kimse gelmeyecek?
0: 5 dakika içinde otobüsü basacaklar. Beni ve seni öldürecekler.
14: Jack, peki ya tanıklığın? Buradayız, gidebiliriz. Bunu bitirebiliriz, tanıklık yapabiliriz.
0: Kimse tanıklık etmeyecek. Her şey bitti Eddie. Kaybettik evladı.

0: Eyre.
1: Frank.
0: Evet. Sen. 5 dakika sonra. İçeri girecek misiniz?
1: Emniyet müdürü henüz yaşadı, ışık yakmadı.
0: Peki. 2 polisi vurduğunu hatırlatmama gerek yok sanırım.
1: Anlaşıldı. Otobüste yaklaşık 40 sivil var. Çıkarın onları. Adamlarımız dahil kimsenin zarar görmesini istemiyorum.
2: Kimse zarar görmeyecek. Adamlarımız ne yapacaklarını biliyorlar.
3: Ateş etmeye hazır olalım. Pekala. Tamam. Çevre yolları
4: acilen hareket var. Dikkat edin. Dikkatli olun.
5: Tekrarlıyorum. Siviller
4: önlem alın. Hey, ne oluyor?
5: Hazırlıklı olun.
4: Bab.
6: Dışarı çıktığında
7: mutlu yıllar.
6: Seni toplama bölgesine alacaklar. Orası hareketli olacak.
8: Ama dışarıdaki herkes...
6: Dinle. Bölgenin dışına çıktığında ortadan kaybol. Ve yoluna devam
8: peki, et. Ya sen?
6: Durma, tamam mı? Eddie, buraya gel. Harika görünüyorsun. Bu gri takım sana çok yakıştı. Tamam mı? Eller yukarı millet. Arkanıza bakmayın. Eller yukarı, bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Sıradaki sensin, özür dilerim.
9: Hadi devam edin.
10: Ne halt ediyor bu?
4: Ben nereden bileyim? Öğrendiğimde sana söylerim.
10: Ne demek öğrendiğimde
4: sana söylerim. Tamam mı? Hey. Git başım lan.
11: Kalır, onlara yardım et.
4: İşte Bobby orada. Orada. Dur. Bu.
12: Hey, ne oluyor?
11: O değil.
4: Bırakın.
12: Durun. Üstünü değiştirdi. Üstünü değiştirdi. Ben değilim. Ne? Takım elbise giydi. Gri bir takım.
3: Bilmiyorum. Görmedim.

0: 31 saydık biz.
1: Yani orada 8 kişi daha var.
2: Hayır. Otobüsteki son kişi bendim. Kalan tek kişi silahlı adam.
1: Gidip halledin
3: hadi,
1: şunu.
3: Hadi.
2: Hadi iş başına.
3: Hadi.
4: Mozi hala otobüste, çocuk burada bir yerde.
5: Kontrol ettik ama.
4: Umurumda değil. Bobby, kontrol etmeniz umurumda değil. Bir daha tamam. Kontrol et hadi.
5: Tamam, hadi.

0: Ben dedektif Jack Mosley. Sicil numaram 227. Bu benim son vasiyetim olacak.
1: Herkes Güzel Kirekini acil buraya yönlendirin. Jack zaman kazanmaya çalışıyor. Tekrar ediyorum. Müzakere ekibini acil buraya yönlendirin.
2: Anlaşıldı. Tüm ekipleri olay yerine yönlendiriyorum. Beklemede kalın. Tüm ekipler olay yerine. Beni duyan tüm ekipler olay yerine.

0: Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin!
1: O da kim?
0: Ateş etmeyin!
2: Ateş etmeyin! Ateş etmeyin.
1: Bu rehinelerden biri mi?
3: Telsizin başına geçme, kim olduğunu öğren çabuk.
0: Silahlarınızı indirin! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin!
1: Talimatları ateş bekleyin.
0: Ateş etmeyin!
1: Kımıldama!
0: Ateş etmeyin! Ateş etmeyin!
1: Otobüsten uzaklaş!
0: Ateş etmeyin!
1: Uzaklaş oradan!
0: Ateş etmeyin!
1: Otobüsten Jack, uzak dur!
0: Jack benim! Jack Mosley! Ben Eddie Jack!
4: Ne?
5: Chuck Berry! Chuck Berry! Chuck Berry silahlı soygun suçundan hapise yattı. Ama değişti. Değişti.
0: Barry White 300 lastik çaldı. Büyük Barry White'ın 300 lastik çaldığını düşünebiliyor musun? O da değişti. Dedin ki insanlar değişmez dedin. İnsanlar değişir.
4: Evet.
5: Ne?
4: Beni öldürüyorsun.
6: Üçüncü ekip otobüse gidin. Tekrar ediyorum. Üçüncü ekip otobüse gidin.
4: Başını eğ, gözlerini ve kulaklarını koru.
2: Ateş etmeyin, hadi yürüyün. Ateş etmeyin.
6: Tam bir kabus.
7: Ateş etmiyor muyuz? Ateş etmeyin.
4: Başını eğ.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
11: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
12: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
11: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
13: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
12: Aa!
11: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
12: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
11: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
12: Pet otel var.
11: Daha bir sürü şey var ama yani.
12: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
11: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
14: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
12: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
11: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
13: Çok isteriz.
11: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
15: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
16: Rams.
17: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
18: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
19: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
8: İşte bu be.
3: Bir menüyle tüm gün top gezeni çok.
6: Aynen öyle abi.
5: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
17: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
4: Çok sevenimiz çok.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Ayrola çocuklar.
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen. Aradım.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
9: Turkcell'in çözüm gücü var!
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
11: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Gidelim. Hadi. Yürü. Buraya.
4: Ekip 4 durum raporu.
5: Arkasın.
6: Pekala, hadi çabuk.

0: Otobüs boş. Kapıdan çıkmışlar. Lanet binadalar. Çıkışları kapatın.
1: Kimse yok. Otobüs boş. Binaya girmişler.
0: Çıkışları kapatın. Aramaya başlayın. Unutmayın. İki polisi vurdum. Dikkatli olun.
2: Jack, sana bir şey söylemeliyim. Jack, beni dinle. Jack, sana bir şey söylemek istiyorum. Jack, beni dinliyor musun? Bekle, sana bir şey söyleyeceğim. Önemli bir şey.
3: Lanet olsun, düşme. Hadi.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.
3: Bayım, ben bir polisim. Şu an görevdeyim. O telefona ihtiyacım var. Hadi ver.
2: Takımın güzelmiş. Takımıma ne yaptın, görüyor musun? Beni vurduracağını söylemiştim.
3: Benim, yardımın gerek.
2: Bütün bunlar arkadaşım Morris'in evime gelmesi yüzünden başladı. İki gün önce Morris evime geldi. Çok heyecanlıydı. Elinde bir ayakkabı kutusu vardı. Bir silah vardı. Benden onu bir süre saklamamı istedi. Şartlı tahliye edeyim dedim. Ben de öyle dedi. Ertesi gün biri onu vurdu. O ayakkabı kutusunda 32 bin dolar vardı. Bu bir işaret değil mi?
3: Evet. Çok büyük bir işaret. Yavaş. Evet.
2: O pastaneyi açmak ne kadar mal olacaktı biliyor musun? 31 bin dolara. Jack, çok heyecanlandım. Evden çıktım. Liman idaresine gittim. Ve parayı bir kasaya koydum. Eve döndüğümde tahliye memuru evdeydi. Elinde Morris'in silahı vardı. Buraya kadar ededer gibi bakıyordu. Evet, 15 yıldan bahsediyordu dostum. Çok kötü oldu. Sonra bölge savcısı hücreme geldi. Bana o polisin fotoğrafını gösterdi. Sonra seninle tanıştım. Jack, o kasaları 24 saatte bir boşaltırlar. Yani bir programım var dostum. Onda mahkeme, 12'de liman idaresi.
3: Hey, bana bak, uyan. Yanımda ölmeyeceksin değil mi?
2: Bilmiyorum dostum, daha önce ölmedim.
3: Bugün olmayacak. Geldiğin için sağ ol.
4: Neler oluyor?
3: Bak, buradan vurulmuş. Sanırım kurşun girip çıktı.
4: Evet, içeri taşıyalım.
2: Seni tanıyorum. Jack'in evindeydin.
4: Dairemde miydiniz?
3: Silahımı almalıyım. Çenem durmuyor.
2: Çok. Çok güzel bir ev. Çok temiz.
4: Polis beni hastanede bir saat sorguladı.
3: Ne söyledin?
4: İlaç kullanan bunalımlı biri olduğunu ve artık kimseyi ya da hiçbir şeyi umursamıyorsun.
2: O dürüst biri, direkt söylüyor. Çok hoş, sevdim.
4: Bu sefer ne yaptın Jack?
2: Birkaç defa hayatımı kurtardı. O iyi biri. Ona bir şans vermelisin. Ne yaptı bilmiyorum ama ona bir şans daha ver. Konuşacak birine ihtiyacı var. Ben yakınlarda olamayacağım.
3: Hadi, bu benim kardeşim Dayan.
2: Ne? Kardeşin mi?
3: Hı hı.
2: Hadi ama dostum. Senin için biraz umut beslemeye başlamıştım. Ailem bile seni sevmiyor. Benim de bir kız kardeşim var. Ama Seattle'da yaşıyor. Oraya gidip kendi pastanemi açacaktım. Bugün onu görmeye gidecektim.
4: Kanamayı durdurabilirim ama dikiş atılması gerekiyor. Hastaneye gitmeli.
3: 20 dakika içinde mahkemede olmalıyız. Bunu sen yapmalısın.
4: İyileşeceksin Eddie. Göründüğü kadar kötü değil. Eline ne oldu?
3: Senden bir iyilik daha isteyeceğim. Ufak bir şey.
5: Ford
3: Bugün gerçekten doğum günün.
2: Hayır. Küçük kız çocuğu korktuğu için öyle dedim. Tatlı bir kızdı.
4: Anlaşıldı, tamam.
3: Doğum günün ne zaman?
2: Bilmiyorum.
3: Ne demek bilmiyorum?
2: Hayır, gerçekten bilmiyorum. Ben evlatlığım pek çok doğum günüm oldu.
3: Ama bana bir kardeşin olduğunu söyledin.
2: Evet.
3: Onu görmeye gidecektim.
2: Evet, onu birkaç ay önce öğrendim.
3: Onunla hiç tanışmadın mı?
2: Hayır.
3: Vay be.
2: Onunla tanışmak için Seattle'a gideceğim. Sabırsızlanıyorum.
3: Belki Angelina Jolie'ye benziyordur.
2: Yok artık, öyleyse umarım kız kardeşim değildir. Dostum, pastanı nasıl istersin? Hiç söylemedin, sana bir tane göndereceğim.
3: Pasta istemiyorum Eddie.
2: Yapmayacak, hadi ama.
3: Hayatımda pastanın üstüne yazılmasını isteyeceğim türden bir şey olmadı.
2: Hiçbir şey mi?
3: Ben iyi bir adam değilim Eddie. İyi bir adam değilim.
2: Ben de değildim.

0: Diane.
1: Frank.
0: Anahtarları ver. Arabada kal. Bölgenin dışında değil misin?
1: Hayat kurtarmanın sınırları yoktur. Bunu bilmen gerek Frank.
0: İyi görünüyorsun.
1: Sen de umutsuz, hiç sana göre değil.
0: Kapıyı aç. Kapıyı aç, kapıyı aç!
2: Üzgünüm Jack, daha fazla gidemem.
0: Dediğim gibi iyi görünüyorsun.
3: Sağ ol evladım.
4: Tamam, hadi gidelim.
3: Hey, bekle, dur biraz.
4: Neden duruyorum?
3: Daha fazla gidemezsin Eddie.
4: Ya yapma dostum.
3: Beni dinle Eddie.
4: Ne?
3: Dinle. Aleyhine tanıklık edeceğin o adamlar, o polisler.
4: Evet.
3: Ben de onlardan biriydim. Bana karşı da tanıklık edeceksin. Onların yaptığını yaptım. Kötü şeyler yaptım. Seni kullanırken kötü bir şey daha yaptım. Benim yapmam gereken şeyi yapmana izin vermeliydim. Keşke bunu 6 ay önce yapacak cesaretim olsaydı. Üzgünüm.
4: Biliyor musun, bugün gelip beni almasaydın, şimdiye çoktan ölmüştüm.
3: Evet.
4: Yani...
3: Seninle karşılaşmam gerekiyordu. Bu bir işaretti. Hayatımı kurtardın evlat. Kendine dikkat et.
4: Teşekkür ederim.
3: Pastalar yap, pastacı Edi. Evet. Anahtarı en iyi arkadaşına verirsin. Yaşlı kadını hastaneye götürür. Duraktaki kızla kalırsın. Çünkü o kız hayallerindeki kızdır, değil mi? Böylece her şey yoluna girer. Değil mi?
4: Evet. Öyle.
3: Seattle'da iyi eğlenceler. Kardeşine selam söyle.
4: Tamam.
3: Onu liman idaresine götür. O otobüse binmesini sağ.
2: Tamam.
3: Kar, teşekkür ederim.
2: Ne demek?
3: Tamam.

0: Ne günde ama. Tanık nerede?
1: Tam karşında. Gitmesine izin verdim Frank. Artık onu yakalayamazsın.
0: Saçmalık. Sakın yapma. Peki... onlara ne söyleyeceksin? Hı? Her şeyi anlatacak mısın? Kendinden de söz edecek misin? Daha mı iyi hissedeceksin böylece?
1: Hiçbir şey daha iyi hissettiremez.
0: O zaman neden? Bak Jack, sen ve ben... biz... işlerimizi bir şekilde hallederdik. Zor davaları çözerken asla şikayet etmedin. Onlar sana hiç sıkıntı vermedi ta ki... Dinle beni, tamam? Dinle. Tamam mı Jack? İyi dinle. Orada her ne yapacağını düşünüyorsan... bu asla gerçekleşmeyecek. Başaramayacaksın.
1: Öyle mi düşünüyorsun Frank? Yani beni vuracak mısın? Kimse bilmeyecek. Tıpkı Link ailesi gibi ha? Kimse öğrenmedi.
0: Çenesini kapatamayan ihtiyarın tekiydi. Tamam, bir adamın ağzına silah soktum. Kalp krizi geçirdi ve öldü. Ne olmuş yani?
1: Ne mi olmuş?
0: Eğer bu yaşanmasaydı, bu olmasaydı, o ölmeseydi... arkamı sıvazlayıp bana aferin diyecektin. İkincil hasarlar bu işin doğasında var.
1: Sen parmak izlerini silerken o son nefesini veriyordu.
0: Adam davamızı batıracaktı.
1: Masum bir adam.
0: Adam davamızı batıracaktı.
1: Birinin kocasıydı.
0: Adam davamızı batıracaktı.
1: Birinin babasıydı.
0: Adam davamızı batıracaktı. Ne yapacaktı?
1: O gerçeği söylemek istiyordu Frank.
0: Başlarım gerçeğine.
1: Pekala.

0: Şunları teslim edeceğim. İzmir'e gidiyorum.
1: Mozzi burada. Savcı yardımcısına haber verin. Kımıldama. Eller yukarı.
2: Kımıldama. Diz çök.
3: Silahım yok. Ateş etmeyin. Silahım yok dedim. Silahlarınızı indirin. Sizle savcı yardımcısı McDonald'a haber verin.
2: Ellerini
1: hemen
2: kaldır.
1: Savcı yardımcısına haber verin.
3: Ateş etmeyin.
2: Evet, diz çök.
3: Ateş
2: hadi.
3: Etmeyin.
2: Hemen
3: savcı yardımcısı McDonald'a haber verin.
1: Hadi.
3: Beni dinleyin.
1: Sakın kıpırdama.
4: Mozzi. Mozzi.
1: Bir delilik yapacak.
2: Ellerini kaldır.
4: Tanığım nerede? Edward Bunker nerede?
3: Başaramadı. Onun yerini alacağım. Lütfen silahlarınızı indirin.
5: Ateş etmeyin, geri çekilin. Geri çekilin.
3: Elimde bilgi var. Devam eden tanık sıkıştırma davanızla ilgili. Tarihler, zorbalık içeren davalar, adam öldürme ve cinayet olayları içeren davalar. 14. bölge başaramadı. Onun yerini alacağım. Lütfen silahlarınızı indirin.
5: Ateş etmeyin, geri çekilin. Geri çekilin.
3: Elimde bilgi var. Devam eden tanık sıkıştırma davası.

0: Ben ve dedektif Frank Nugent.
1: Mesele nedir Mosley? Ne istiyorsun?
0: Edward Bunker'ın sicilinin temizlenmesini.
1: Tamam. Başka?
0: Başka bir şey istemiyorum.
1: Bunları kanıtlayabilir misin peki?
0: Evet.
2: Silah!
3: Ateş etmeyin. Az önce ben ateş ettim.
0: Beni vuracak mısın? Kimse bilmeyecek. Tıpkı Ling ailesi gibi, ha? Kimse öğrenmedi.
4: Çenesini kapatamayan ihtiyarın tekiydi. Tamam, adamın ağzına silah soktum. Kalp krizi geçirdi ve öldü. Ne olmuş yani? Ne olmuş?
0: Ne mi olmuş? Masum bir adam.
4: Masum mu? Eğer bu yaşanmasaydı.
0: Hani ölmeyi hak etmemişti?
4: Bu olmasaydı. O ölmeseydi. Arkamı sıvazlayıp bana aferin diyecektin. İkincil hasarlar bu işin doğasında var.
0: Sen parmak izlerini silerken o son nefesini veriyordu.
4: Adam davamızı batıracaktı.
0: Masum bir adamdı.
4: Adam
0: birinin kocasıydı.
4: Adam davamızı batıracaktı.
0: Birinin babasıydı.
4: Adam davamızı batıracaktı. Ne yapacaktım?
0: Gerçeği söylemek istiyordu.
4: Başlarım gerçeğine.
3: Gel hadi.
1: Jürinin karşısına çıkartalım seni.

0: Mutlu yıllar.
1: Mutlu yıllar Jack. Tekrar hoş geldin Jack.
2: Teşekkürler.
1: Hapiste 2 yıl.
2: Hazırlattığın için sağ ol.
1: Yeterli bir süre öyle
2: teşekkür
1: değil
2: ederim.
1: Mi?
2: Sağ ol.
0: Mutlu yıllar Jack.
1: Mutlu yıllar.
3: Mutlu yıllar.
2: Hepinize teşekkür
0: ederim. Evine hoş Eflesin geldin. Hadi.
2: Doğum günlerinden nefret ederim.
0: Mutlu yıllar.
2: Chuck Berry, Barry White, Eddie Bunker, Jack Mosley. İnsanlar değişebilir.
3: Bu da yanındaydı.
4: Sevgili Jack Mosley, umarım iyisindir ve her şey olması gerektiği gibi yolunda gitmiştir. Ben harikayım. Seattle farklı ve burayı çok seviyorum. Buraya gelmeden önce temiz hava aldığımı sanmıyorum. Bazen inanamıyorum. Bu hayatımda yaşadığım en iyi duygu. Çok çalışıyorum ama mutluyum. Pastaneyi açtım. Başardım. Öne kendi adımı yazdım çünkü bütün ağır işi ben yapıyorum. Fırınlar sıcak dostum. Umarım pastanı beğenirsin.
5: Bu eğitim.
4: Sana ne demiştim? Buraya yolun düşerse arkadaşını unutma. Doğru şeyi yaptığın için sağ ol Jack Mosley. Tanrı seni korusun.
2: Çek hadi.
4: Haberleşelim.
0: Harika.
2: Bir tane daha çek. Bu adamı tanımıyorsunuz. Konuşuyorum. Bir tane daha çek.
4: Mutlu yıllar Jack.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Ayrola çocuklar.
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB anlaşılmayan bir şey var mı?

0: Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
2: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
3: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
3: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
5: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
6: Turkcell'in çözüm gücü var!
0: Reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
9: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
11: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
12: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
13: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
12: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
14: Çok, sevenimiz çok.
15: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
16: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
17: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
18: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
19: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
20: Sarık ola.
21: Fanta sarı kola canım o.
19: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
22: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
18: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
23: Hala etkisindeyim.
24: İnanılmaz bir goldü.
23: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
25: İkisi birlikte çok iyi.
26: Tıpkı bizim gibi.
27: Pepsi ile hepsi güzel.
28: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
29: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
17: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
18: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
30: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
31: Boş.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sende dene.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
15: Budur.
16: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
15: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
16: Kendin nereye bul tadı? İlk yudumda sen de söyle.
15: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
17: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken... ...beş bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
18: Bakın.
19: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
18: Tam da leslik.
20: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
21: Abi. Ne yapıyoruz şu an?
22: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
23: Bu da hala peşimde.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
26: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
25: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü

Alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli Bebek Bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim.
2: Otuzuncu yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
3: Domino's'um hoş geldin.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
7: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
6: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
8: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
10: eksik olma.
9: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.
8: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

Ben dedektif Jack Mosley. Sicil numaram 227. Bu benim son vasiyetim olacak. Bu Diane için. Bugün sona erdiğinde gelip seninle bu konuyu konuşacaklar. Sana ne olduğunu söyleyecekler Diane. Ama söyleyecekleri şeyler gerçekte yaşananlar olmayacak. Umarım bu sana ulaşır. İyi bir şey yapmaya çalışıyordum.

0: Salí un viernes a...
1: ¡Polis! ¡Viene Yatsen! ¡Viene Yatsen! ¡Viene Yatsen! ¡Ani, Ani, Ani! ¡Yurin! ¡Yurin!
2: ¡Temiz!
1: ¡Viene Yatsen!
2: ¡Şunu kapatın!
3: Ajan Binon, etraf güvenli. Tamam, gidiyoruz.
4: Temiz.
5: Temiz.
3: Kokuyu alıyor musun?
4: Hadi yürüyün, etrafa bakın.
6: Yan taraflarda bir şey var.
3: Birkaç saat olmuş, gitmeliyiz. Şunu kapatır mısın? Aşağıda işimize yaramayan kim var?

0: Hepsi senindir, bol şans.
1: Bundan nefret ediyorum Jack ama memurlar gelene kadar burada durman gerekiyor.
2: Tamam.
1: Biri gelene kadar kal.
2: Peki.
1: Tamam. Hiçbir şeye dokunma.

0: benim için bir şey var mı?
1: Nane şekeri. Komiser Kenova aradı. Şu mikrofon isteğini yazılı sunmanı istiyor. Tarihleri doğru yazacakmışsın. Detaylar masandaymış ve bu akşama kadar istiyormuş. Haberin olsun.
0: Tamam.
2: Tamam, yarın sabah 8'de bir memur göndereceğiz.
1: Hey Jack, söylemeyi unuttum. Komiser yardımcısı seni arıyordu. Onu hemen bulmanı istiyor.
0: Evet tabii.
3: Tamam, seni sonra arayayım.
4: Mosley.
0: Evet.
4: Grace beni bulmanı söylemedi mi?
0: Evet. Biraz önce söyledi.
4: Bana bir iyilik yap. Şu adamı nezaretten çıkarıp Center Caddesi'ne götür. Savcı onu istiyor. Ondan önce jürinin karşısına çıkmadı.
0: Çıkıyordum.
4: İmza attın mı?
0: Hayır. Teknik olarak atmadım ama çıkıyordum işte.
4: Mesaidesin farz et. Başkomiser Gruber hallolmasını istedi.
0: Halledecek başka ayakçınız yok mu?
4: Keenan var ama o da Verazana davasıyla ilgileniyor.
0: Yorgunum. Bak, bilirsin. Normalde böyle bir şeye hayır demem.
4: Biliyorum, bütün gece çalıştın Jack.
0: Yorgunum işte.
4: Ama burada amir benim işte Jack. Başka kimseyi bulamadım ki. Çocuk oyuncağı. Bunu 16 blok öteye taşıman için 118 dakikam var. Yarın işe geç gelirsin, tamam mı?
0: Evet, tabii.

0: Edward Bunker.
1: Evet benim memur bey, Eddie Bunker. Buradayım, son hücredeyim.
2: Bir saat sonra gelin.
0: Ne demek bir saat sonra?
2: Giderken takım elbise giymesi gerekiyor. Daha hazır değil.
0: Çıkar onu hadi.
2: Takım elbise giyeceğini söylediler.
1: Evet, takım elbise giymem gerekiyor. 3 parça. Gri renk, bekle. Evet, 3 düğmeli. Gri pantolon paçaları katlı. Katalog getirmişlerdi. Kendim seçtim. Onu giymeden gitmemeliyim. Bekle, takımı giymeden gitmemeliyim. Hayır.
2: Bunu ona söyle.
1: Hayır, takım giymeden çıkamam. Bu yüzden bağcıklarımı getirdim.
2: Evet, hadi yürü.
1: Takım giymedim.
3: Hey, yaşlı kadını alıyorsun değil mi?
1: Öyle mi? Emin misin?
3: Evet, yaşlı kadın arabaya gidecek. Yoksa ölür.
1: Öyle mi diyorsun?
3: Evet
1: o
3: dostum.
1: Bu biraz zor. Bilemiyorum. Cevabını kendin bulmalısın. Hop. Herkes sakin olsun memur bey. Mahkemeye gidiyorum ben. Takım elbise giymem gerekiyor.
2: Tamam, kapa çeneni.
1: Ama takım giymeliyim.
2: İşte eşyalar.
1: Bu hiç iyi olmadı.
0: Eller arkaya.
1: Peki, bir şey yapmaya.
0: Eller arkaya.
1: Bütün eşyamı almadım. Bir dakika. Bu doğru değil. Takım elbise sözü vermişlerdi. Katalogdan seçmiştim.
0: Yürü.
1: Dur, bekle. Kitabım orada. Kitabımı bırakamam.
0: Ne kitabı?
1: Onu almam lazım. Benim için çok önemli bu.
0: Yürü.
1: Bu acele niye ki?
2: Hey.
3: Cevap ne? Söylesene. Hey!
2: Kapa çeneni.
4: Polisten nefret ediyorum.
5: Yarım depo.
1: Biraz daha sabırlı olmalıydın. Takım senin için önemsiz olabilir ama benim için önemli. Muhtemelen sende bir sürü vardır. Ama benim için bambaşka bir şey.

0: Bu arabalar hiç değişmiyor değil mi? Geleneksel araçlar. Ortada aynı aptal tümsek var. Hala aynı kokuyor. Dezenfektan ve kusmuk gibi. Umarım kimse kusmamıştır ama muhtemelen kusmuşlardır. Hey dostum, sana bir şey sorayım. Şunu çözmeye çalışıyorum. Kasırganın ortasında yalnız araba sürüyorsun, tamam mı? Otobüs durağında 3 kişi var. İçlerinden biri yaşlı bir kadın, hasta vermek üzere. İkincisi en iyi arkadaşın. Hayatını kurtarmış, tamam mı? Üçüncüsü ise hayallerindeki kız, tamam mı? Soru şu. Arabanda sadece tek kişilik yer var, tamam mı? Kimi seçersin? Bu nasıl bir insan olduğunu ve hayatta nerede durduğunu anlamaya yarayan bir bilmece. Farazi bir soru sordum. Lanet olsun. Farazi bir... Güzel. Tamam, iyi. Sanırım cevabımı aldım. Anonsu yapsana. Çakarlarını falan da yak. Polis gücünü kullan işte. Sireni çalıştır. Yolu aç, yolu aç. Yolu açın, yolu açın de. Haksız mıyım? Yolu açın. Yolu aç hadi. İşaretler her yerdeler. İşaretler, işaretler, işaretler her yerdeler. Önceden onları görmezdim. Sonra görmeye başladım. Onları aramaya başladım. Ve her şey yerine oturmaya başladı. Gideceğim yerde... İyi olacağım. Ben takım giyemedim ama tanıklık ettikten sonra suçlamaları düşürecekler ve özgür kalacağım. Bana mantıklı geliyor. Buna inanıyorum. Doğru yerde. Olman gereken yerde olmak. Sen inanıyor musun?
1: Bence hayat uzun ve siz onu daha uzun hale getiriyorsunuz.
0: Hayat çok mu uzun? Vay canına. Bayağı ağır lafmış dostum. Hayatımda bunu söyleyen kimseyi duymadım. Normalde insanlar ömürlerini uzatmaya çalışır. Daha uzun yaşamaya çalışırlar. Sense depresyonda gibisin. İyi misin? Durdu. Burası mahkeme değil. Ne yapıyorsun? Hey! Hey, neden durdun? Önce acele ettin, şimdi de durdun. Ne yapıyorsun? Hey! Hey dostum! Dinle, mahkemede önemli bir duruşmam var benim, anladın mı? Bu hiç komik değil, hadi ama. Bu bir oyun değil. Hey! Saçmalık bu, hey! Hey! Hey! Hayır dostum, şimdi zamanı değil.
2: Şimdi de hava durumu. Bugün hava oldukça güneşli görünüyor.
1: Sam.
2: Öğleden sonra
1: merhaba Angela. Her zamankinden. Göreceğiz.
2: O yüzden şemsiyenizi almayı unutmayın. Zira güneş epey yakacak gibi görünüyor. Şimdi de Bob'a bağlanıyoruz.
1: Bunları bekle oğlum.
2: Bob sendeyiz.
0: Bu adamda bir şey olduğunu biliyordum. Yanlış adama rastladım.
3: 17.50.
1: Ne?
4: Açma sakın. Ver hadi.
0: Saat kaç? 8.11. Bu iyi işaret. Bu iyi işaret. Yoldayım. Oraya varacağım. Ha?
3: Üstünü vereyim.
1: Hayır, üstü kalsın. Üstü kalsın. Size iyi günler.
4: Güle güle.
1: Fıstık istemiyorum. Görüşürüz.
3: Güle güle. Güle güle.
0: Hayır, yapamam dostum. Anlamıyor musun?
1: Hey, paranın üstünü alayım. İhtiyacım olacak.
0: Halimi görmüyor musun? Hayır.

0: hocam.
1: Gel hadi gel.
0: Yardım et. Yardım et.
1: Geçin. Yürü. Tamam. Yürü.
0: Gel. Neden durdun?
1: Solda. Solda. Solda. Hadi. Koş. Koş. Koş. Çabuk. Koş. Şuraya gidin. Şuraya gidin. Çabuk.
0: Yardım olsun.
1: Lanet olsun. Hey! Defol buradan hemen. Git hadi. Git. Hadi gel. Gidelim bu taraftan. Hadi. Yürü hadi. Yürü. Yürü hadi. Gidelim.
2: Dominik. Herkesi dışarı çıkar hemen.
3: Çünkü neler oluyor?
2: Herkes dışarı, siz de.
3: Tamam, tamam.
2: Hadi gidin.
3: Hadi, hadi, hadi.
4: Ne oluyor? Ne oluyor?
3: Hadi çıkın
2: dışarı. Çıkın hadi.
3: Hadi yürüyün, hadi.
2: Evet, ben dedektif Jack Mosley. Sicil numaram 227. 10-13 durumundayım. Bekle biraz. Dominik, buranın adresi ne?
3: 133 Mulberry.
2: Mulberry 133 numara. Mulberry Caddesi. Tamam.
5: Geliyorlar mı? Neden durduğumu bilmiyorum dostum. Bunu neden yaptın ki?
2: Önemsiz biri olduğunu söyledin.
5: Önemsiz değilim.
2: Kapa çeneni.
5: Sen bir ayyasın, içmeyi bırakmalısın. Bunu bırakmalısın.
2: Kapa çeneni.
6: Jack.
2: Frank.
6: Merhaba. Sen iyi misin?
2: Evet.
6: Öyle mi? Çağrı geldiğinde mutluyduk. Sen olduğunu duyduk. Hemen geldik. Ah, merhaba.
5: Merhaba.
6: İyi misin?
5: Ha? Evet, iyiyim.
6: Eğleniyor musun?
5: Hayır.
6: Öyle mi? Tamam. Eğlenmelisin.
7: Nasılsın Jack?
6: Merhaba dostum. Pekala. Evet, harika evet. Bir iş çıkardın gerçekten. Bunu biliyorsun. Kötü bir adama akladın. Hı? Uzun zaman olmuştu. Öyle değil mi? Evet, ikinci adamı yarım blok ötede yakaladık. Her şey bitti. Hı. İyi olduğundan emin misin?
2: Evet, sadece koşunca nefes nefese kaldım.
6: Gerisini biz halledelim istersen.
5: Evet.
6: Onu ait olduğu yere götürelim. Sen de hiç endişe etme. Seni evine bırakalım.
5: Evet, lütfen. Lütfen memur bey. Bu çok iyi bir fikir. Açıkçası bu adamın iyi bir durumda olduğunu sanmıyorum. Yani ona durmamasını söyledim. Durmamasını söyledim ama yine de durdu. Her şey ondan sonra oldu zaten. Adam cama geldi. Benim önemli bir duruşmam var. Ayrıca benim...
8: Mutlaka...
6: Jack!
2: Hey şu...
6: Al hadi. Bunu al hadi. Seni götürelim. Araba bekliyor. Tamam mı? Biraz uyursun. Jack.

0: Çocuk Jerry'nin aleyhine tanıklık edecekti. Jerry'yi bir iş yaparken görmüş. Jerry'nin sen ve ben gibi sağlam biri olmadığını biliyoruz. Çocuk öterse onu suçlarlar. Bunu istemeyiz. Hayır, bu çoğumuzu çok üzer. Öyle değil mi?
1: Hadi.
0: Tüm bu olanlara tamamen hazırlıksız yakalandık. Unut için yeğeni götürecekti. Ama trafiğe takıldı. Kim bilir nerededir. Sonra amirim seni atadı. Maalesef. Bugün yanlış zamanda yanlış yerdeydin. Pekala. Şunu bilmelisin ki seni böyle bir duruma asla sokmazdım. Bunu biliyorsun, değil mi? O adamlardan birini öldüreceğini hiç tahmin etmemiştim. Uyuşturucu bağımlılarını tutarsan böyle olur.
2: Silahı tut. Silahı tut. İşte böyle. Hadi Frank. Hı. Başlıyoruz.
0: Tamam, yapalım. Çek.
2: Tetiği çek. Tamam. Şimdi silahı bırak. Silahı bırak.
0: Sanırım şöyle oldu. Sen çocuğu öldürmek isteyen adamları öldürdün. Çocuk senin silahını kaptı. Ve seni rehin aldı. Biz geldik ve seni kurtardık. O öldü. Sen hayatta kaldın. Bu senin için iyi bir şey olabilir Jack. Ait olduğun yere dönebilirsin.
3: Sen ayağa kal.
4: Dur durun, hadi yapmayın. Yapmayın. Ciddi yapmayın.
0: Adı neydi?
5: Kalk ayağa.
0: Adı ne?
2: Caroline. Adı Caroline.
0: Bu her şeyi değiştirecek.
2: Şuraya geç. Haydi Frank. Evlat. Ayağa kalk. Hadi.
4: Rahat olsun. Rahat olsun. Rahat olsun. Rahat olsun.
2: Tamam.
0: Jack. Saat 8:25.
2: Kımıldama.
0: Dinle. Jürinin görevi onda bitiyor. Çocuk bir dakika bile geç giderse bütün bunların bir önemi kalmayacak. Tamam. İşe bu yönünden de bak. Başka seçeneklerimiz de var. Tamam. Sadece çocuğu istiyoruz. Çek çek çek çek çek çek. Sana yardım edeyim. Tamam.
2: Yaklaşma.
0: Çek. O kapıdan çıktıktan sonra sana yardım edemem.
2: Lütfen yaklaşma Frank, yaklaşma.

0: Bir polisi vurdu.
1: Ne halt gördün sen? Hı? Ne gördün?
2: Ben yolda giderken içerideki polisi gördüm, silahını. Portorikolu bir çocuğun ağzına sokmuştu.
1: Hadi yürü.
2: Tanıklık ederse annesini öldüreceğini söyledi. Ne yapıyorsun? Ona ihtiyacımız var.
1: O tüfekteki fişek 20 yıllık.
2: Ne?
1: Patladığı için şanslıyız. Cereşio'nun polis olduğunu söylemediler.
2: Hayır, söylemediler. Fotoğrafını gösterdiler sadece. Başka bir şey söylemediler.
1: Tebrik ederim. New York'un en kötü polislerinden birine karşı tanıklık yapmak üzere.
2: Ne?
0: Bakın, zaman daralıyor. Ona kadar mahkemede olmak zorunda. Nereye gittiğini biliyoruz. Tamam? Murray, sen benimle gel. Nereye gideceğinizi biliyorsunuz.
3: Kuzey tarafına gidin.
0: Hadi, tamam, gidin.
4: Tamam, hadi.
0: Başkomiser.
5: Durum nedir Frank?
0: Bölgedeki kanallara eşkallerini veriyoruz. İsimleri ya da birinin polis olduğu belirtilmedi. Mutlaka gören olur. Bunu ne kadar gizleyebilirsin?
5: Bir polisi vurdu.
0: Başkomiser sensin de. Ne kadar?
5: Bilmem. Bir saat. Belki biraz fazla.
4: Kimler biliyor?
0: Adamlarım 66'dan Otis ve Maldonado, 111'den Tuhey ve Keller. Birkaç tane daha, bilmek istemezsin.
5: Adam senin 20 yıllık ortağındı. Orada ne oldu Frank? Sarhoş muydu?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Onu uyandırdık. Umarım her zaman yaptığını yapar ve işimizin başına döneriz.
5: Peki ya yapmazsa?
0: Bacağı düzelmeden bu işi halletmeliyiz. Buralar onun sokakları. Eğer çocuk konuşursa İşler hepimiz için çirkinleşebilir.
5: Konuşmamalı.
0: Konuşmayacak.
2: Bak, benim için yaptıklarına teşekkür ederim ama senin bu işin adamı olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Yani nefesin kokuyor. Akşamdan kalmasın, bacağın her an pes edecek gibi adamım. 12'ye kadar gitmem gereken bir yer var, anlıyor musun beni? Ona kadar mahkemede olmalıyım, yoksa istediğimi alamayacağım. Dediklerimi anlıyor musun? Anlıyor musun?
1: Evet, anlıyorum.
2: Beni dinlemiyorsun.
1: Bekle, dur. Bu tarafta.
6: İlerliyoruz,
0: anlaşıldı,
6: tamam.
0: Hadi. Akşamdan kalma. Bacağı sakat. Silahı yok. Bobby?
7: Evet.
6: Düşündüğümü mü düşünüyorsun?
7: Gittim bile.

0: Hadi gidelim. Bak dinle. Burada bekle. Hemen döneceğim.
1: Hadi dostum, fazla oyalanma. Gitmemiz gerek. Acele et. Tuvalet nerede?
2: Ne?
1: Tuvalet. Tuvalet nerede?
2: Koridorun sonunda.
1: Tamam. Gülümseyince böyle görünüyorsun demek. Muhtemelen o zaman da sarhoştun. Eşin de burada. Kızıl, güzelmiş, fena değil. Dostum hadi hadi ama kafanı güzelleştirmek için ara verme, gitmemiz gerek.
2: İşemeden önce kapağı kaldır.
1: Zaten yukarıda. Belki böyle bırakmışsındır ha.

0: Hey, Jake. Jake Mosley. Neden yapsın?
1: Neyi?
0: O polisi neden vurdun? Polisler polisleri vurmaz. Özellikle de benim gibi birine yardım etmek için.

0: Bir yabancıya yardım etmek için zor bir yol. Ben teşekkür ederim. Benim hiç kimsem olmadı. Lanet olsun, bilirsin işte. Polis de aram hiç iyi değil. Evet, dediğimi anlıyor musun?
1: Elini tetikten çek.
2: Tamam.
0: Hiçbir zaman dostum olmadılar.
1: At onu.
0: Sonra sen geldin. Bu benim canımı sıkıyor.
1: Yürü.
0: Sen düzeni kurmaya çalışıyorsun. Ama yaptıkların gerçek...
1: Kollarını sütuna dola.
0: Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Anlıyor musun?
1: Çele.
2: Ne yapıyorsun Jack?
0: Anlıyor musun? Her türlü tuhaf yani. Evet. Gerçekten.
1: Tamam evlat, çıkabilirsin.
0: Tamam.
2: Her zaman yaptığını yapmalıydın Jack.
1: Telefonun nerede?
2: Sol cebimde. Burada olduğumu biliyorlar. Cevap vermezsem... Jack.
1: Gidelim evlat.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki. Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
2: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
3: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Tansiden vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
15: Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
15: Ta-ta.
12: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
17: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
18: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir TOP'ta sadece 219 lira.
19: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
20: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
21: Sarık ola!
22: Fanta sarık ola canım o.
20: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
23: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
24: Dürümle.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Ayrola çocuklar.
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
10: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
11: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: Bob Sean kelepçeli Frank. Çok etkilendim Jack.
1: Onu da vurdun mu?
2: Biri Bobby'yi kontrol etsin.
0: Jack, böyle yapma. Tamam mı? Sonu kötü olacak.
1: Çocuğu kaybettim.
0: İyi mi? Ha? Seni ekti. Biliyor musun? Bu olabilecek en güzel şeydi. Şimdi evine git.
1: Ve olanları unut. Gerisini biz hallederiz. Onu aramayı bırak, tamam mı?
0: Onu bulamazsın. Onu biz buluruz. Tamam. Onu bulacağız.
1: Tamam Jack. Şimdi kapatabilirsin.
2: Neredesin evlat?
1: Tamam. Bakalım nereye gitmiş? Yukarı mı gitti yoksa aşağı mı? İçeri mi dışarı mı Jack'i? Bakalım aşağı mı gitmiş?
3: Affedersiniz, beni de geçirir misiniz?
4: Geçiş bu.
3: Affedersiniz, hayır. Beni de geçirir misiniz? Hanımefendi, hanımefendi, beni de geçirir
5: hayır,
3: misiniz?
5: Hayır, olmaz.
3: Hanımefendi, lütfen. Hayır. Çok önemli bir görüşmem var. Lütfen hanımefendi,
6: hey,
3: beni de geçirir misiniz? Önemli bir görüşmem var. Yetişmem gerek. Yetişmem gerekiyor. Yardım edin. Bana yardım edin.
7: Hey!
3: Ha.
7: Gel buraya. Hadi geç.
3: Çok teşekkür ederim.
7: Hadi.
8: Hadi.
3: Hayır, olamaz.
8: Neden yok?
3: Gelme.
8: Ne yapıyorsun? Neden kaçıyorsun?
3: Bu çok fazla dostum. Bak, gerisini kendim halledeceğim, tamam mı? Dediğimi yapacağım. Buradan gideceğim.
8: Ben bulduysam onlar da bulabilir. Ben bulduysam onlar da bulabilir. Eddie, dinle. Beni dinle. Beni dinle. Şu an tek arkadaşın benim. Tamam mı?
3: Sen benim arkadaşım değilsin.
8: Bunu yapabilirim.
3: Arkadaşım mı? Beni tanımıyorsun bile. Beni nereye götüreceksin? Beni vurdurtacaksın. Senin yanındaki insanlar beni vurmaya çalışıyor. Hem de tanıdığın insanlar. Bak dostum, gitmem gereken bir yer var. Yapmam gereken bir şey var, tamam mı? Beni vurmayacak ya da tutuklamayacak. Sen
8: buna izin veremem. İzin veremem.
3: Ben gidiyorum. Beni bırak. Teşekkür
8: gidemezsin.
3: Ederim.
8: Gidemezsin.
3: Ben gidiyorum.
8: Gidemezsin.
3: Evet, gidebilirim. Teşekkür ederim.
8: Gidemezsin dedim. Durduk. Gitmiyorsun. Bıraktım. Buraya gel. Hadi. Buraya gel.
2: Olamaz.
3: Olamaz. Tamam.
8: Gidelim. Gidelim. Çekilin. Çekilin. Çekilin! Çekilin! Çekilin! Gel hadi.
3: Ne yapıyorsun?
8: Taksi! Hey, taksi! Taksi!
9: Arayan Keller'dı. Kanal Caddesi istasyonunda kaçmışlar.
1: Nereye? Lanet olsun. Hangi cehennemde bu? Lanet olsun. Seni bulacağız.
10: Ben Dedektif Nugent. Dedektif Torres'in cep telefonunun yerinin belirlenmesini istiyorum. Alan kodu 917-935.
3: Şu evdeki polis her zaman yaptığını yapmalıydın dedi. Bununla ne demek istedi? Hı? Her zaman yaptığını yapmıyorsun değil mi? Jack Mosley, anlıyorum. Ben işaretleri görürüm. Olmam gereken yerdeyim. Yanıldım. Sen doğru adamsın. Başkası olsa farklı yapardı ama ben seninle karşılaştım. Minnettarım. Sen doğru adamsın. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Burası Comtech. Tamam.
10: Evet. Devam et.
11: GPS'e göre Bowery Caddesi'ndeler. Tekrar ediyorum.
0: Bowery. Hele doğru gidiyorlar. Hızlarına bakılırsa yayalar.
1: Duydunuz mu çocuklar? Çin mahallesinde.
0: Oraya gidelim.
2: O kitapta ne var?
3: İş planlarım. Seattle'a taşınacağım. Kız kardeşim orada. Bir pastane açacağım. Ama özel bir pastane olacak. Çocuklar için doğum günü pastaları yapacağız. Bu işte çok para var. Ve şuna ne dersin? Doğum gününde sana bir büyük pasta gönderirim.
2: Doğum günü pastalarını sevmem.
3: Doğum günü pastalarını sevmez misin?
2: İşler yolunda gitmezse bir kozmetik mağazasına girip saç bakım ürünleri çalarsın. Çünkü sen bir hırsızsın. Sen öylesin Eddie. Hırsızsın. Her zaman öyle kalacaksın.
3: Hayır,
2: anladın
3: öyle değil.
2: Sen bir hırsızsın.
3: İnsanlar değişir dostum. Tamam mı?
2: Günler geçer, mevsimler değişir, insanlar değişmez.
3: Evet,
2: İnsanlar değişmez dedi.
3: Evet değişir. Sana pastanı yollayacağım, görürsün. Üstünde ne yazacak biliyor musun? Jack Mosey. Ha ha ha. Ye bakalım. Söylediklerini yedireceğim sana. Parmaklarını da yiyeceksin.
11: Şüpheli Pel'de batıya ilerliyor. Şimdi Doyers'da güneye gidiyor.
10: Hala Doyers'da güneye gidiyor.
4: Bobby, sen Doyer'a git. Biz de Pel'le gidelim. Keller, Bowery'e yakınlaş.
5: Anlaşıldı.
4: Onu yakalayalım.
5: Anlaşıldı. Yoldayım.
4: Kenara çek, kenara çek.
2: Affedersiniz.
6: Siz kimsiniz? Oraya giremezsiniz. Hayır.
3: Affedersiniz. Bak dostum, benim oraya gitmem gerekiyor.
2: Affedersiniz.
6: Siz kimsiniz? Oraya inmezsiniz. Hayır.

0: öyleydi. Doktora gitmek istemedi. Sonunda gitti. Ve kırık olduğunu söylediler. Ama enfeksiyon kapmıştı. Dizinden aşağısını kestiler. Yine de çok kötü değildi. Acısı son buldu. Sonrasında Jersey'ye taşındı. Makinist oldu. Şimdi emekli maaşı da var. Düzenini kurmuş. Keyfi yerinde yani. Sanırım her şeyin bir sebebi var.
1: Çok iyimsersin. Bunu inkar edemem.
0: Hayır.
2: Buraya gel. İçeri gir. Beni içeri çek. İçeri çek. Hadi yardım et. Hadi. Kapıyı kilitle. Bekle.
0: Tamam. Hadi.

0: yüzünü.
1: Evet.
0: Cenk, ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz?
2: Çekili.
0: Nereye?
2: Çekili. Hadi yürü.
0: Nereye gidiyoruz Cenk?
2: Çekili, çekili.
0: Çekilin.
2: Çekil.
0: Hadi. Cenk.
2: Buradan.
0: Center Caddesi mahkeme salonunun bu tarafta olduğunu nereden biliyoruz? Cenk, emin olmalıyız.
3: Bir yere yat. Koş yere.
2: Koş. Koş hadi.

0: Butler! Itchuno!
1: Ah!

0: İyi misin Jack? Çocuğa nişan aldığımı söylesem daha iyi hisseder misin?
1: Ama ıskaladın!
0: O çocuk ölümüne neden olacak. Buna değer mi? Bütün gün bekleyebilirim. Peki sen bekleyebilir misin? Jack, orada mısın?
2: Evet. Buradayım.
0: Bu çok tuhaf. Güne başlarken arkadaşımla birbirimize ateş edeceğimizi hiç düşünmemiştim.
2: Sanırım arkadaşlığımız 8.25'te o barda bitti.
0: Hayır. Hayır, bu birlikte geçirdiğimiz 20 yılı silemez. Hala arkadaşız. Bak. Keşke birçok şeyi geri alabilsem. Evet. Hayatına devam et. Başka gün başka dava.
2: Çizgiler aşıldı.
0: Hangi çizgiler?
2: Duydun mu? Çizgiler aşıldı
0: hangi
2: Frank.
0: Çizgiler? Çizgi falan yok. Yapmak ya da yapmamak var. Nokta. Ne olursa olsun kötü adamları yakalarsın. Ve şimdi 6 polisin hayatını mahvedeceksin. İyi polislerin. İyi adamların. O çocuk için onların hayatlarını feda etmeye hazır mısın?
2: Baksana Frank. Frank.
0: Evet.
2: Ben kimsenin hayatını...

0: Seni mahvetmiyorum. Tamam mı? Sen mahvediyorsun. Duydun mu?
1: Evet. Çocuğun siciline baktın mı? Hı? Ben baktım. Silahlı soygun, saldırı...
2: Ben silahlı soygun yapmadım. Uydurma. Ben silah kullanmadım. Asla dövmek. Silah kullanmadım.
0: Sus.
1: Hayır, susmasını söyleme. Jack, onu dinle. O çocuk zeki biri. Seninle oynuyor, senden daha zeki. Sana hikayeler anlatıyor, değil mi? İyi bir vatandaş olmak istiyor. Kiliseye gideceğini, annesine bir ev alacağını ama hayatının yarısından fazlasını hapiste geçirdi. 2 saat önce silah bulundurmak suçundan nezaretteydi. Her zaman yaptığını yapacak. Suç işlemeyi meslek edinmiş. Koruduğun kişi böyle biri.
3: İyi misin?
4: Evet, Frank onu diğer taraftan kıstırdı. Silahımı aldı.
1: Bunun ne kadar yanlış olduğunu göremiyorsam sana söz veriyorum. Cenazende konuşma yaparken içimden gelenleri söyleyeceğim. Pekala. Çocuğa mı inanıyorsun? Yoksa eski ortağına mı?
3: Frank.
5: Kapının diğer tarafındayız.
1: Çünkü çocuğa inanıyorsan bir tercih yapmalısın. Eski ortağının cesedini mi çiğneyeceksin? Yoksa 2 numaralı kapıyı mı seçeceksin? Sakat bacağın ve yaralı elinle geldiğin yerden mi gideceksin? Ne diyorsun? Hı? Fazla uzaklaşamazsın. Peki ya eski ortağın haklıysa Jack? Ya haklıysa ve sefil hayatını boşa harcıyorsan?

0: Benim Frank.
1: Neyim?
0: Evet, asansöre bindiler. Binayı kapatın. Hadi bak. Hallet şunu.
2: Herkes dışarı. Polis. Herkes dışarı. Herkes dışarı. Polis. Çıkın, çıkın.
1: Frank neredesin?
2: Geliyorum Bobby.
0: Hadi, hadi, hadi yukarı. Merdivenleri kapatın, tamam? Yangın merdivenini bul. Çatıyı kontrol et. Hadi bal bu taraftan.
3: Tamam.
0: Maldonado, kapat hadi.
3: Tamam.

0: Kimse yok mu? Merhaba. Kimse yok. Açmıyor.
1: Kimse yok. Hadi.
2: Kapıyı asla açmam.
0: Lütfen. Yardım edin.
1: Gel hadi.
3: Çabuk olun.
0: Çek, çek.
3: Hadi çabuk.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Onu duydun değil mi?
1: Evet.
0: Hiç açmazmış.
1: Kapıyı asla açmazmış. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Onu duydun değil mi Jack?
1: Şşş. Şimdi olmaz Eddie. Sessiz ol.
0: Kapıyı asla açmazmış. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi olmaz. Her yerde işaretler var.
4: Buyurun.
1: Evet, savcı yardımcısı McDonald lütfen.
4: Kim arıyor diyeyim?
1: Ona tanığının elimde olduğunu söyleyin.
5: Savcı yardımcısını çağırın.
2: Bir kasırga sırasında araba sürüyorsun şöyle. Kasırga. Ve otobüs durağında 3 kişi var. Yaşlı bir kadın.
6: Evet.
2: Bir arkadaş, benim arkadaşım gibi hayatını kurtarmış bir arkadaşın.
5: Dedektif Mosley sizi arıyor. Mosley.
1: Evet.
4: Hangi cehennemdesin? Tanım nerede?
1: 7 blok uzağında. İkimizin arasında bir sürü polis var. Ve hepsi çocuğun ölmesini istiyor. Ofisinde bir köstebek olduğundan bahsetmiyorum bile. Biri bu polislere bilgi veriyor.
5: Lanet olsun.
1: Şuyu kıstırdığında ne olacağını sanıyordun? Suçunu kabul edip sessizce mahkemeye çıkacağını mı?
5: Jüri önüne çıkarsak şovunun pes edeceğini düşündük. Sarsıldı ama pes etmedi.
4: Gece Edward Bunker'a rastlamasaydık vazgeçecektik.
5: Jüri'nin görevi onda bitiyor. Çocuk olmadan suçu oylamazlar ve...
4: Her şey boşa gider. O bir tanık ve bize bu davayı
5: kazandıracak. Neredesin sen? Ekibimi göndereyim. Richard bir kalem ver.

0: Hangi daire?
1: Ne oldu? Geliyorlar mı? Ne oldu?
2: Evet, geliyorlar.
1: İyi. Çünkü gitmem gerek dostum. Yapacak bir şeyim var. Öğleye kadar bir yerde olmalıyım. Yapacak çok önemli bir işim var. Tamam mı? Gitmem gerekiyor yani. Lanet olsun.
3: Ortiz binaya giriyor. Frank.
4: Hey. Tuhi ve Kalır'ın icabına bak.
5: Güzel. Bobby'yi bul. Yangın merdiveninde.
2: Hadi. Gel şunu giy. Hadi. Al. Hadi giy şunu.
1: Bu uzun kollu. Hava sıcak. Yaz ayındayız.
2: Bir suçlu gibi görünüyorsun.
1: Yani üstümü değiştirmemi mi istiyorsun? Tamam anladım. Şunu giysem olmaz mı? Ya da şunu he?
2: Onun nesi var?
1: Nesi mi var? Şu şekle baksana.
2: İyi de. Elindeki gömleği o bile giymez. Giy hadi.
1: Boş ver. Peki ya bu nasıl? Bu iyi mi? He? Masmavi bir gömlek ha? Hapisteyken beni mutfakta görevlendirdiler. Bir gün bir adam geldi ve şöyle dedi. Hey bana bir pasta yapar mısın? Ben de evet sana pasta yaparım dedim. Onu daha önce hiç pasta yapmadığımı söyleyemezdim. Ama yapacak bir şey yoktu. Böylece tarifi okuyarak bir pasta yaptım. Onu ziyarete gelen kızının doğum günü için. Üstünde mutlu yıllar Angel yazıyordu. Çıldırdı. Çok çok sevindi. Eddie beni kurtardın adamımsın dedi. Ve bunu yapmaya başladım. İyiydim, yeteneğim vardı. İnsanlar bana farklı bakmaya
2: başladı. Bir düğmeyi atlamışsın.
1: Evet.
2: Düğmelerini yanlış iliklemişsin.
1: Aa.
2: Hadi. Hadi dostum.
1: Tamam.
5: Nugent.
6: Öğrendik Frank 5'e'den. Onları görenler oldu.
5: Süper bir adamsın.
7: 5E'deler. Çocuklar 5E.
5: Tamam.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Arabanı arabamla takoma. Değerinde trim sat.
11: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al. 90 dakikada değerinde trim sat.
12: Hemen geri arıyorum.
13: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
13: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
12: Anlamadım.
13: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
14: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
15: Buna tıkladığınız oluyor.
16: Bu kadar mı?
15: Ya lütfen.
14: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
13: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
17: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
18: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
12: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
13: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
19: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
13: Ne diye diyor?
18: Şak diye.
12: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
13: Bu nasıl bir teknoloji ya?
18: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
18: Ne yapacağız biz şimdi?
12: Hadi gelin benimle.
20: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
12: Turkcell'lerin yanında
21: Türkcell'in çözüm gücü var.
12: Reklam güzel oldu.
14: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
12: Gerek var mı?
22: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
23: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
24: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
25: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir TOP'ta sadece 219 lira.
26: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
27: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
28: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
29: Sana yakışanı tak,
0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
3: Sonra araştırma yapmaya başladım. Bu konu üzerinde kafa yordum. Doğum günü pastası işinde iyi para olduğunu öğrendim. Tweet ya da Bugs Bunny şeklinde pastalar çok tutuyor. Ya da Yu-Gi-Oh! Evet, Yu-Gi-Oh! Hiç duydun mu daha önce?
4: Yu-Gi-Oh!
3: Yu-Gi-Oh! Çocuklar bayılıyor. Yu-Gi-Oh'yu bilmiyor musun? Ne olduğunu öğrenmelisin Jack. Çok yavaşta. Para kazanacağım Jack. Kendi pastanemi açacağım. Bana söylediğin lafları sana yedireceğim. Nasıl görünüyorum? Oldu mu?
4: Tamam.
5: Frank, daireyi yanlış söylemişler.
6: İndir onu. İndir dedim.
7: Polis, aç kapıyı.
6: Her zaman şanslı olamazsın.
3: Ama her gün zeki olabilirsin.
7: Bu taraftan. Çabuk olun.
8: Silahı bana ver.
3: Bekle.
8: Ne yapıyorsun?
7: Aç kapıyı. Hadi, hadi.
8: Burası polis kaynıyor Eddie.
3: Hey, bana bak.
8: Eddie, ne yapıyorsun?
3: Nasıl bir duygu?
7: Her yeri arayın. Çabuk olun.
3: Nasıl hissediyorsun?
8: Sen bir pastacısın değil mi?
6: Eddie, onu dinle.
8: Tetiği çekersen ömrün hapiste geçer.
9: Frank, aşağı iniyoruz. Frank, beni duydun mu? Aşağı iniyoruz.
7: Hadi, hadi, hadi.
3: Beni durduramazsın.
8: Gitmeliyiz.
3: Anladın mı?
8: Gitme vakti.
3: Beni durduramazsın.
6: Ona dolu bir silah mı verdin?
10: Frank!
11: Bobby, çıkar şunu.
10: Silahını aldı mı?
11: Güney'e gittiler. Gidin hadi.
10: Hadi, hadi,
11: Ortiz,
10: hadi.
11: Ortiz, bana bir silah ver. Bana bir silah ver.
10: Hadi, çabuk. Yolu açın. Yolu açın.
11: Bilgi verin. Hadi, biri konuşsun.
8: Dön.
12: Affedersiniz, affedersiniz.
13: Kapıyı aç. Affedersiniz.
12: Dur. Kapıyı aç. Dur.
13: Devam et. Sür. Hadi, hadi, hadi.
3: Ah, lanet olsun.
14: Otobüste. Gidelim.
13: Sürmeye devam.
14: Ne yapıyorsun?
13: Ben polisim. Arka kapıyı kilitle.
10: Silah var.
13: Durma. Onlara tutunmalarını söyledi.
12: Sıkı tutunun. Merak etmeyin. Bu adam polis. Sorun yok. Sorun yok. Her şey yoluna girecek.
13: Sıkı tutunun.
12: Sıkı tutunun yeter. Merak etmeyin. Tamam mı?

lekker, zo lekker.

0: Otobüsten uzaklaşın! Uzaklaşın!
1: Yerde kalın! Kalkmayın!
2: Başınızı eğin! Başınızı eğin!
3: Hangi cehennemdesin?
0: Baxter'daki inşaat alanında! Rehineleri var!
4: Bırakın gideyim.
2: Dinleyin.
4: Bırakın.
2: Herkes kalksın. Sizi vurmayacaklar. Ayağa kalkıp camların önüne geçin. Sizi vurmayacaklar. Sen kalkma, sen kalkma. Boşlukları doldurun. Boşlukları doldurun. Acele edin, acele edin.
5: Pekala, Gruber'ı çağırın.
6: Tamamdır.
0: Şu çıkışı kapatın.

0: Otobüs dolu.
1: Lanet olsun, durum gittikçe kötüleşiyor Bobby.
0: Grubur şu an yolda.
1: Tamam, hikayelerimiz tutarlı olmalı.
0: Tamam, tamam.
1: Hikayelerimiz tutarlı olmalı.
2: New York Polis Teşkilatı.
3: Tüm hazırlanın, hadi. Alıyor. Çabuk.
2: Operasyona başlıyoruz.
3: Devam
2: tekrar
3: et.
2: Ediyorum. Operasyona tamam. Başlıyoruz.
3: Böyle devam et.
4: Bunu hızlıca ve sessizce halledebiliriz müdürüm.
5: Adam bir polis vurdu. Bir tanığı rehin aldı. Ve biz bunu hoş mu karşılayacağız?
1: Müdürüm, bakın efendim, bu arkanıza dikkat edin. Benim suçum. Evet, benim suçum, tamam mı? Eskiden Moz ile çalışırdım. Meseleyi halletmek için amirimden izin istedim. Onu yakalayabileceğimi düşündüm. Ne kadar ileri gidebileceğini düşünemedim.
6: Taktik 2'de kalın beyler. Gidelim.
4: İşte böyle, kapatın. Güzel, harika. Teşekkür ederim, sağ olun.
7: Yerleri ilerler, dikkatli olun. İşte ateş açın. Hadi, hadi, yerlerinizi alın, çabuk olun.
8: Müdürüm başkomiser.
1: Merhaba Mike.
9: Merhaba.
8: Durum nedir?
9: Merhaba.
10: Polis, akli dengesi iyi değil.
8: İntihar meyilli mi?
10: Son 4 yılda 2 rehabilitasyon.
8: 2 kere mi?
10: 2 kere ama hiç böyle olmamış.
8: Sen de biliyorsun dedektif.
1: Başkomiserin dediği gibi delirmiş. Şuyu vurduktan sonra manşet olmakla ilgili bir şeyler saçmaladı. Bu adamın çıkmasına izin veremezsiniz.
11: Arkadaşları destekliyor, tamam.
8: Zeki polis.
4: Tamam.
12: Evet.
4: Size bir şey olmayacak, sizi çıkartacağız. Lütfen otobüsün arkasına geçin. Otobüsün arkasına geçin lütfen. Merak etmeyin. Otobüsten ineceksiniz. Ben bir polisim.
8: Jack, ben Reyna kurtarma timinden Mike Sheehan'ım. Birkaç yıl önce seninle bir barikat olayında çalışmıştık. Hatırladın mı?
13: Bu şeyi bırakacağım.
8: Tamam mı?
4: Üzgünüm.
8: Jack.
4: Sizi bu duruma soktuğum için özür dilerim.
8: Kuralı biliyorsun. Silah yok. Dinle, bu işi sen de yaptın.
4: Başını kaldır.
8: Kuralı biliyorsun. Yavaş yavaş oraya doğru geliyorum. Konuşabilmemiz için sana bu telefonu vereceğim. Tamam mı? Kimse yaralanmasın. Jack, kapıyı aç, tamam mı? Emin olma.
4: At şunu Mike.
8: Tamam, tamam, tamam.
4: Atıyorum. At şunu.
8: Jack.
11: 1-1 cevap verin. 3-1-1 cevap verin. Tamam.
8: Jack, beni duyuyor musun? Orada kaç kişi var Jack?
4: Kaç kişi var saysana.
14: Herkes elini kaldırsın lütfen.
15: Diyor, polisi konuşuyor. Lütfen kaldırıma çıkın. Barikatın arkasında
10: 27,
15: kalın.
10: 27-28. Teşekkür ederim. Herkes bu kadar mı? Tamam, ağlamayın, ağlamayın. Her şey yoluna girecek. Sadece sakin olun, tamam mı? Sakin. Teşekkür ederim.
4: Kaç kişiymiş?
10: 31.
4: Tamam, otobüste yaklaşık 40 kişi var.
8: Tamam, güzel. Bak, birbirimize karşı dürüst olmamız önemli Jack.
16: Acil müdahale birliği ve rehini kurtarma timi yerlerini aldı.
8: Bütün blok kapatıldı Jack. Etrafın sarıldı.
16: Yani bu işi halledelim ve herkes evine gidebilsin, tamam mı? Tek istediğim, bu işi nazikçe bitirelim.
8: Jack.
16: Jack. Daha ileri gidemezsin dostum. Konuşmaya.
2: Etrafınız sarıldı. Lütfen yanlış bir şey yapıp kimseye zarar vermeyin ve rehineleri teslim edin.
10: Herkes iyi mi? Merhaba, nasılsın?
17: İyi.
10: Nasılsın? Benim adım Edi. Merhaba, nasılsınız? Herkes iyi mi?
2: Herkes pozisyonunu aldı.
10: Adın ne?
17: Christina.
10: Christina. Ne güzel bir ismin var. Kaç yaşındasın Christina?
17: 7.
10: 7 yaşındasın.
2: Etrafınız sarıldı. Hiçbir yere kaçamazsınız.
10: Çilekli pastamı tarifi bir tane olmalı. Bakayım. Çilekli pastamın tarifi nerede? Nerede bakalım? Meyveli beyaz pasta burada. İşte burada. Çilek yelpazesi. Üstünü görüyor musun? Üstüne bir beyaz yelpaze koyabilirim. Bir Çinli yelpazesi gibi. Bunu yapabilirim. Doğum günün ne zaman?
17: 22 Eylül'de.
10: Az kalmış. 8 yaşına gireceksin değil mi? Senin için güzel bir gün olacak.
17: Seninki ne zaman?
10: Bugün aslında. Evet.
0: Polise yardımcı olun. Bölgeyi boşaltın. Hadi.
10: Her gün birinin doğum günüdür. Evet, bu dükkanımız sloganı olacak. Her gün bir doğum günüdür. Doğum günümün böyle geçeceğini bilmiyordum. Ama burada hayatta olduğum için mutluyum Torus.
8: Buradayım Jack.
9: Evet Şiyan.
5: Müdürüm gelin efendim.
9: Şiyan.
8: Buradayım.
9: Pekala, istediğim şu.
4: Bana bölge savcı yardımcısı McDonald'ı getirmeni istiyorum. Ayrıca bir mahkeme stenografı ve televizyondan birini.
9: Tanıyacağım birini. Onların otobüse gelip tanıklığı kaydetmelerini istiyorum. İstediğimi elde edince
4: herkesin gitmesine izin vereceğim. Güvenle.
8: Jack, bu isteğin biraz zamanı.
4: Dediğimi yap. Havamda değilim, tamam mı?
9: O insanları 15 dakika içinde buraya getir. Yoksa bu insanları teker teker vurup kapıdan atacağım.
8: Jack, sakin ol, tamam mı? Acele etmeyelim. Bunu kan dökmeden halledebiliriz, tamam? Bunu halledelim.
9: 15 dakika.
8: Jack. Kapattı.
4: Pekala, herkes ayağa.
10: Jack, ne yapıyorsun?
4: Bu insanları indirmeliyim.
10: Ama telefonda savcı yardımcısını istedin. Geleceklerini söylediler. Hepsi geliyor.
4: Kimse gelmeyecek, tamam mı? Hiç kimse gelmeyecek.
10: Ne demek kimse gelmeyecek?
4: 5 dakika içinde otobüsü basacaklar. Beni ve seni öldürecekler.
10: Jack, peki ya tanıklığın? Buradayız, gidebiliriz. Bunu bitirebiliriz, tanıklık yapabiliriz.
4: Kimse tanıklık etmeyecek. Her şey bitti Eddie. Kaybettik evladı.

0: Eyre.
1: Frank.
0: Evet. Sen. 5 dakika sonra. İçeri girecek misiniz?
1: Emniyet müdürü henüz yaşadı, ışık yakmadı. Hı.
0: Peki. 2 polisi vurduğunu hatırlatmama gerek yok sanırım.
1: Anlaşıldı. Otobüste yaklaşık 40 sivil var. Çıkarın onları. Adamlarımız dahil kimsenin zarar görmesini istemiyorum.
2: Kimse zarar görmeyecek. Adamlarımız ne yapacaklarını biliyorlar.
3: Ateş etmeye hazır olalım. Pekala. Tamam. Çevre yolları
4: acilen hareket. Hareket var. Hareket. Dikkat edin. Siviller dikkatli olun. Tekrarlıyorum. Siviller önlem alın.
5: Hey, ne oluyor?
4: Hazırlıklı olun.
5: Bab.
6: Dışarı çıktığında
7: mutluyumlar.
6: Seni toplama bölgesine alacaklar. Orası hareketli olacak.
2: Ama dışarıdaki herkes...
6: Dinle, dinle. Bölgenin dışına çıktığında ortadan kaybol. Ve yoluna devam
2: peki,
6: et.
2: Sen?
6: Durma, tamam mı? Edi, buraya gel. Harika görünüyorsun. Bu gri takım sana çok yakıştı. Tamam mı? Eller yukarı millet. Arkanıza bakmayın. Eller yukarı, bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Sıradaki sensin, özür dilerim.
8: Hadi hadi devam edin.
2: Ne halt ediyor bu?
9: Ben nereden bileyim? Öğrendiğimde sana söylerim.
2: Ne demek öğrendiğimde
9: sana söylerim. Tamam mı? Hey. Git başımdan.
4: Kaldır, onlara yardım et.
9: İşte Bobby orada, orada. Dur. Bo.
10: Hey, ne oluyor?
4: O değil.
9: Bırakın.
10: Durun, üstünü değiştirdi. Üstünü değiştirdi. Ben değilim. Ne? Takım elbise giydi.
9: Takım gri elbise mi?
3: Bilmiyorum, görmedim.

0: 31 saydık biz.
1: Yani orada 8 kişi daha var.
2: Hayır. Otobüsteki son kişi bendim. Kalan tek kişi silahlı adam.
1: Gidip halledin
3: hadi,
1: şunu.
3: Hadi
2: iş başına.
3: Hadi.
4: Mozi hala otobüste, çocuk burada bir yerde.
5: Kontrol ettik ama.
4: Değil. Bobby, kontrol etmeniz umurumda değil. Bir daha tamam. Kontrol et. Hadi.
5: Tamam, hadi.

0: Ben dedektif Jack Mosley. Sicil numaram 227. Bu benim son vasiyetim olacak.
1: Herkes Rüzgar Kliniği'ni acil buraya yönlendirin. Jack zaman kazanmaya çalışıyor. Tekrar ediyorum, Rüzgar Kliniği'ni acil buraya yönlendirin.
2: Anlaşıldı, tüm ekipleri olay yerine yönlendiriyorum. Beklemede kalın. Tüm ekipler olay yerine. Beni duyan tüm ekipler olay yerine.

0: Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin!
1: O da kim?
0: Ateş etmeyin!
2: Ateş etmeyin! Ateş etmeyin.
1: Bu rehinelerden biri mi?
3: Telsizin başına geçme, kim olduğunu öğren çabuk.
0: Silahlarınızı indirin! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin!
1: Talimatları ateş bekleyin.
0: Etmeyin. Ateş etmeyin!
1: Kımıldama!
0: Ateş etmeyin! Ateş etmeyin!
1: Otobüsten uzaklaş!
0: Ateş etmeyin!
1: Uzaklaş oradan!
0: Ateş etmeyin!
1: Otobüsten Jack, uzak dur!
0: Jack benim! Jack Mosley! Ben Eddie Jack!
4: Ne?
5: Chuck Berry! Silahlı soygun suçundan hapise yattı. Ama değişti. Değişti.
0: Barry White. 300 lastik çaldı. Büyük Barry White'ın 300 lastik çaldığını düşünebiliyor musun? O da değişti. Dedin ki insanlar değişmez dedin. İnsanlar değişir.
6: Evet.
5: Ne?
6: Beni öldürüyorsun.
7: Üçüncü ekip otobüse gidin. Tekrar ediyorum. Üçüncü ekip otobüse gidin.
6: Başını eğ, gözlerini ve kulaklarını koru.
2: Ateş etmeyin, hadi yürüyün. Ateş etmeyin.
8: Tam bir kabus.
9: Ateş etmiyor muyuz? Ateş etmeyin.
6: Başını eğ.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Kazancım net, sigortam net.
12: Hemen geri arıyorum.
13: Kerem abi?
12: Hayrola çocuklar?
13: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
12: Anlamadım.
13: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
14: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
15: Buna tıkladığınızda oluyor.
16: Bu kadar mı?
15: Ya lütfen.
14: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
17: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
18: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
12: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
13: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
13: Ne diye diyor?
18: Şak diye.
12: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
13: Bu nasıl bir teknoloji ya?
14: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
18: Ne yapacağız biz şimdi?
12: Hadi gelin benimle.
19: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
12: Turkcell'lerin yanında...
4: Turkcell'in çözüm gücü var!
12: Reklam güzel oldu.
14: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
12: Gerek var mı?
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
17: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
15: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
16: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
15: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
20: Çok, sevenimiz çok.
21: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.

0: Gerçek ol. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Karpedo. Vay vay vay vay
2: vay vay. Domino'su 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Gidelim. Hadi. Yürü. Buraya.
4: Ekip 4 durum raporu.
5: Bakarısın arkasındayız.
6: Pekala, hadi çabuk.

0: Otobüs boş. Kapıdan çıkmışlar. Lanet binadalar. Çıkışları kapatın.
1: Kimse yok. Otobüs boş. Binaya girmişler.
0: Çıkışları kapatın. Aramaya başlayın. Unutmayın. İki polisi vurdum. Dikkatli olun.
2: Jack, sana bir şey söylemeliyim. Jack, beni dinle. Jack, sana bir şey söylemek istiyorum. Jack, beni dinliyor musun? Bekle, sana bir şey söyleyeceğim. Önemli bir şey.
3: Lanet olsun, düşme. Hadi.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.
3: Evet. Bayım, ben bir polisim. Şu an görevdeyim. O telefona ihtiyacım var. Hadi ver.
2: Takımın güzelmiş. Takımıma ne yaptın, görüyor musun? Beni vurduracağını söylemiştim.
3: Benim, yardımın gerek.
2: Bütün bunlar arkadaşım Morris'in evime gelmesi yüzünden başladı. İki gün önce Morris evime geldi. Çok heyecanlıydı. Elinde bir ayakkabı kutusu vardı. Bir silah vardı. Benden onu bir süre saklamamı istedi. Şartlı tahliyedeyim dedim. Ben de öyle dedi. Ertesi gün biri onu vurdu. O ayakkabı kutusunda 32 bin dolar vardı. Bu bir işaret değil mi?
3: Evet. Çok büyük bir işaret. Yavaş. Evet.
2: O pastaneyi açmak ne kadar mal olacaktı biliyor musun? 31 bin dolara. Jack, çok heyecanlandım. Evden çıktım. Liman idaresine gittim. Ve parayı bir kasaya koydum. Eve döndüğümde tarih memuru evdeydi. Elinde Morris'in silahı vardı. Buraya kadar ediler gibi bakıyordu. Evet, 15 yıldan bahsediyordu dostum. Çok kötü oldu. Sonra bölge savcısı hücreme geldi. Bana o polisin fotoğrafını gösterdi. Sonra seninle tanıştım. Jack, o kasaları 24 saatte bir boşaltırlar. Yani bir programım var dostum. Onda mahkeme, 12'de liman idaresi.
3: Hey, bana bak, uyan. Yanımda ölmeyeceksin değil mi?
2: Bilmiyorum dostum, daha önce ölmedim.
3: Bugün olmayacak. Hey, geldiğin için sağ ol.
4: Neler oluyor?
3: Bak, buradan vurulmuş. Sanırım kurşun girip çıktı.
4: Evet, içeri taşıyalım.
2: Seni tanıyorum. Jack'in evindeydin.
4: Dairemde miydiniz?
3: Silahımı almalıyım. Çenen durmuyor.
2: Çok. Çok güzel bir ev. Çok temiz.
4: Polis beni hastanede bir saat sorguladı.
3: Ne söyledin?
4: İlaç kullanan bunalımlı biri olduğunu ve artık kimseyi ya da hiçbir şeyi umursamıyorsun.
2: O dürüst biri, direkt söylüyor. Çok hoş, sevdim.
4: Bu sefer ne yaptın Jack?
2: Birkaç defa hayatımı kurtardı. O iyi biri. Ona bir şans vermelisin. Ne yaptı bilmiyorum ama ona bir şans daha ver. Konuşacak birine ihtiyacı var. Ben yakınlarda olamayacağım.
3: Hadi, bu benim kardeşim Dayan.
2: Ne? Kardeşin mi?
3: Hı.
2: Hadi ama dostum. Senin için biraz umut beslemeye başlamıştım. Ailem bile seni sevmiyor. Benim de bir kız kardeşim var. Ama Seattle'da yaşıyor. Oraya gidip kendi pastanemi açacaktım. Bugün onu görmeye gidecektim.
4: Kanamayı durdurabilirim ama dikiş atılması gerekiyor. Hastaneye gitmeli.
3: 20 dakika içinde mahkemede olmalıyız. Bunu sen yapmalısın.
4: İyileşeceksin Eddie. Göründüğü kadar kötü değil. Eline ne oldu?
3: Senden bir iyilik daha isteyeceğim. Ufak bir şey.
5: Yardım.
3: Bugün gerçekten doğum günün.
2: Hayırsa. Küçük kız çocuğu korktuğu için öyle dedim.
3: Hı.
2: Tatlı bir kızdı.
4: Anlaşıldı, tamam.
3: Doğum günün ne zaman?
2: Bilmiyorum.
3: Ne demek bilmiyorum?
2: Hayır, gerçekten bilmiyorum. Ben evlatlığım. Pek çok doğum günüm oldu.
3: Ama bana bir kardeşin olduğunu söyledin.
2: Evet.
3: Onu görmeye gidecektim.
2: Evet, onu birkaç ay önce öğrendim.
3: Onunla hiç tanışmadın mı?
2: Hayır.
3: Vay be.
2: Onunla tanışmak için Seattle'a gideceğim. Sabırsızlanıyorum.
3: Belki Angelina Jolie'ye benziyordur.
2: Yok artık, öyleyse umarım kız kardeşim değildir. Dostum, pastanı nasıl istersin? Hiç söylemedin, sana bir tane göndereceğim.
3: Pasta istemiyorum Eddie.
2: Yapmayacak, hadi ama.
3: Hayatımda pastanın üstüne yazılmasını isteyeceğim türden bir şey olmadı.
2: Hiçbir şey mi?
3: Ben iyi bir adam değilim Eddie. İyi bir adam değilim.
2: Ben de değildim.

0: Dayan.
1: Frey.
0: Anahtarları ver. Arabada kal. Bölgenin dışında değil misin?
1: Hayat kurtarmanın sınırları yoktur. Bunu bilmen gerek Frank.
0: İyi görünüyorsun.
1: Sen de umutsuz, hiç sana göre değil.
0: Kapıyı aç. Kapıyı aç, kapıyı aç!
2: Üzgünüm Jack, daha fazla gidemem.
0: Dediğim gibi iyi görünüyorsun.
3: Sağ ol evlat.
4: Tamam, hadi gidelim.
3: Hey, bekle. Dur biraz.
4: Neden duruyorum?
3: Daha fazla gidemezsin Eddie.
4: Ya yapma dostum.
3: Beni dinle Eddie.
4: Ne?
3: Dinle. Aleyhine tanıklık edeceğin o adamlar. O polisler.
4: Evet.
3: Ben de onlardan biriydim. Bana karşı da tanıklık edeceksin. Onların yaptığını yaptım. Kötü şeyler yaptım. Seni kullanırken kötü bir şey daha yaptım. Benim yapmam gereken şeyi yapmana izin vermeliydim. Keşke bunu 6 ay önce yapacak cesaretim olsaydı. Üzgünüm.
4: Biliyor musun, bugün gelip beni almasaydın şimdiye çoktan ölmüştüm.
3: Evet.
4: Yani
3: seninle karşılaşmam gerekiyordu. Bu bir işaretti. Hayatımı kurtardın evlat. Kendine dikkat et Eddie.
4: Teşekkür ederim.
3: Pastalar yap, pastacı Eddie. Evet. Anahtarı en iyi arkadaşına verirsin. Yaşlı kadını hastaneye götürür. Duraktaki kızla kalırsın. Çünkü o kız hayallerindeki kızdır, değil mi? Böylece her şey yoluna girer. Değil mi?
4: Evet. Öyle.
3: Seattle'da iyi eğlenceler. Kardeşine selam söyle.
4: Tamam.
3: Onu liman idaresine götür. O otobüse binmesini sağ.
2: Tamam.
3: Sağ ol. Teşekkür ederim.
2: Ne demek?
3: Tamam.

0: Nathan Dama. Tanık nerede?
1: Tam karşında. Gitmesine izin verdim Frank. Artık onu yakalayamazsın.
0: Saçmalık. Sakın yapma. Peki... onlara ne söyleyeceksin? Hı? Her şeyi anlatacak mısın? Kendinden de söz edecek misin? Daha mı iyi hissedeceksin böylece?
1: Hiçbir şey daha iyi hissettiremez.
0: O zaman neden? Bak Jack, sen ve ben... biz... işlerimizi bir şekilde hallederdik. Zor davaları çözerken asla şikayet etmedin. Onlar sana hiç sıkıntı vermedi ta ki... Dinle beni, tamam? Dinle. Tamam mı Jack? İyi dinle. Orada her ne yapacağını düşünüyorsan... bu asla gerçekleşmeyecek. Başaramayacaksın.
1: Öyle mi düşünüyorsun Frank? Yani beni vuracak mısın? Kimse bilmeyecek. Tıpkı Link ailesi gibi ha? Kimse öğrenmedi.
0: Çenesini kapatamayan ihtiyarın tekiydi. Tamam, bir adamın ağzına silah soktum. Kalp krizi geçirdi ve öldü. Ne olmuş yani?
1: Ne mi olmuş?
0: Eğer bu yaşanmasaydı, bu olmasaydı, o ölmeseydi... arkamı sıvazlayıp bana aferin diyecektin. İkincil hasarlar bu işin doğasında var.
1: Sen parmak izlerini silerken o son nefesini veriyordu.
0: Adam davamızı batıracaktı.
1: Masum bir adam.
0: Adam davamızı batıracaktı.
1: Birinin kocasıydı.
0: Adam davamızı batıracaktı.
1: Birinin babasıydı.
0: Adam davamızı batıracaktı. Ne yapacaktı?
1: O gerçeği söylemek istiyordu Frank.
0: Başlarım gerçeğine.
1: Pekala.

0: Mozzi burada. Savcı yardımcısına haber verin. Kımıldama. Eller yukarı.
1: Kımıldama. Dil çöz.
2: Kımıldama. Silahım yok. Ateş etmeyin. Silahım yok dedim. Silahlarınızı indirin.
1: Ellerini kaldır.
2: Ben size savcı yardımcısı McDonald'a haber verin.
1: Ellerini
0: hemen
1: kaldır.
0: Savcı yardımcısına haber verin.
2: Ateş etmeyin.
1: Evet, diz çöz.
2: Ateş
1: hadi.
2: Etmeyin.
1: Hemen
2: savcı yardımcısı
1: dedim.
2: McDonald'a haber verin.
0: Hadi.
2: Beni dinleyin.
0: Sakın kıpırdama.
3: Mozzi. Mozzi.
0: Derinlik yapacak.
1: Ellerini kaldır.
3: Tanığım nerede? Edward Bunker nerede?
2: Başaramadı. Onun yerini alacağım. Lütfen silahlarınızı indirin.
4: Ateş etmeyin. Geri çekilin. Geri çekilin.
2: Elimde bilgi var. Devam eden tanık sıkıştırma davanızla ilgili. Tarihler, zorbalık içeren davalar, adam öldürme ve cinayet olayları içeren davalar. 14. bölge çalışanlarıyla ilgili. Bu suçlamalara dahil olanlar Başkomiser Dan Gruber, dedektifler Jerry Shu, Edward Maldonado, Bob Torres, Jim Mulvey, ben ve dedektif Frank Nugent.
3: Mesele nedir Mosley? Ne istiyorsun?
2: Edward Bunker'ın sicilinin temizlenmesini.
3: Tamam. Başka?
2: Başka bir şey istemiyorum.
3: Bunları kanıtlayabilir misin peki?
2: Evet.
5: Silah!
6: Ateş etmeyin. Az önce ben ateş ettim.
2: Beni vuracak mısın? Kimse bilmeyecek. Tıpkı Ling ailesi gibi, ha? Kimse öğrenmedi.
7: Çenesini kapatamayan ihtiyarın tekiydi. Tamam, adamın ağzına silah soktum. Kalp krizi geçirdi ve öldü. Ne olmuş yani? Ne olmuş?
2: Ne mi olmuş? Masum bir adam.
7: Masum mu? Eğer bu yaşanmasaydı.
2: Hani ölmeyi hak etmemiştin?
7: Bu olmasaydı. O ölmeseydi. Arkamı sıvazlayıp bana aferin diyecektin. İkincil hasarlar bu işin doğasında var.
2: Sen parmak izlerini silerken o son nefesini veriyordu.
7: Adam davamızı batırdı.
2: Masum bir adamdı.
7: Adam
2: birinin kocasıydı.
7: Batıracaktı.
2: Birinin babasıydı.
7: Batıracaktı. Adam davamızı batıracaktı. Ne yapacaktım?
2: Gerçeği söylemek.
7: Ne olmuş?
2: Ne mi olmuş? Masum bir adam.
7: Masum mu? Eğer bu yaşanmasaydı.
2: Hani ölmeyi hak etmemişti?
7: Bu olmasaydı. O ölmeseydi, arkamı sıvazlayıp bana aferin diyecektin. İkincil hasarlar bu işin doğasında var.
2: Sen parmak izlerini silerken o son nefesini veriyordu.
7: Adam davamızı batırdı.
2: Masum bir adamdı.
7: Adam
2: birinin kocası.

0: Mutlu yıllar.
1: Mutlu yıllar Jack. Tekrar hoş geldin Jack.
2: Teşekkürler.
1: Hapiste 2 yıl.
2: Hazırlattığın için sağ ol.
1: Yeterli bir süre öyle
2: teşekkür
1: değil
2: ederim.
1: Mi?
2: Sağ ol.
0: Mutlu yıllar Jack.
1: Mutlu yıllar.
3: Mutlu yıllar.
2: Hepinize teşekkür
0: ederim. Evine hoş Eflesin geldin. Hadi.
2: Doğum günlerinden nefret ederim.
0: Mutlu yıllar.
2: Chuck Berry, Barry White, Eddie Bunker, Jack Mosley. İnsanlar değişebilir.
3: Bu da yanındaydı.
4: Sevgili Jack Mosley, umarım iyisindir ve her şey olması gerektiği gibi yolunda gitmiştir. Ben harikayım. Seattle farklı ve burayı çok seviyorum. Buraya gelmeden önce temiz hava aldığımı sanmıyorum. Bazen inanamıyorum. Bu hayatımda yaşadığım en iyi duygu. Çok çalışıyorum ama mutluyum. Pastaneyi açtım. Başardım. Öne kendi adımı yazdım çünkü bütün ağrışı ben yapıyorum. Fırınlar sıcak dostum. Umarım pastanı beğenirsin.
5: Bu eğitim.
4: Sana ne demiştim? Buraya yolun düşerse arkadaşını unutma. Doğru şeyi yaptığın için sağ ol Jack Mosley. Tanrı seni korusun.
2: Çek hadi.
4: Haberleşelim.
0: Harika.
2: Bir tane daha çek. Bu adamı tanımıyorsunuz. Konuşuyorum, bir tane daha çek.
4: Mutlu yıllar Jack.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi?
0: Ayrola çocuklar.
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
9: Turkcell'in çözüm gücü var!
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir, KOP'ta sadece

0: Fıstık.
1: Yeni füstiği şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Sadece durulalım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece durula.
12: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
13: Truval. Kapağını hemen kapatamazsın.
14: Yeni aşkınız Truval.
15: Abi ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
21: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
20: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
21: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
22: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
23: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
24: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
25: Abi motor komple gitmiş.
26: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
27: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
28: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
29: Senin yanında Akbank.
30: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
29: Bankam Tonbank, kartım Hadi.
31: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
32: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
33: Bir arazi canavarı...
34: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
33: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
35: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
33: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
34: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
33: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
35: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
33: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
36: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
37: Bu kadar basit oltaya gelme.
36: Nasıl yani? internette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltaya gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Chris'in müthiş klasik otomobil koleksiyonuna bakmak için Yorkshire'dayız. Nadir bulunan Lee Francis Sedan ve bazı sıra dışı aksesuarlar için 5400 sterlin teklif ettik.
1: 5400.
2: Anlaştık.
0: Tebrikler dostum. İşte harika. Bu iyi haber.
1: Harika.
0: Chris, inan bana, daha çok param olsaydı bundan fazlasını harcardım. İki gün sonra üç parçalık hazinemiz geliyor. Bence iyi iş çıkardık. Alan'ın güneşten korkması üzücü.
1: Maalesef.
0: Nerede bilmiyorum. Buna ne diyorsun?
1: Markayı daha önce duymamıştım. Adı neydi?
0: Ne? Lee Francis mi?
1: Lee Francis.
3: Dur biraz. Adamlar daha önce motosiklet yapıyordu.
1: Motoru büyük mü?
3: Hayır, henüz bilmiyoruz. Bakacağız.
0: Tamam tamam, uzatmayalım. Şu anda bildiğim tek şey artık yeşil, evet, bir Lee Francis'imizin olduğu. Kısaca yaprak olarak biliniyor. Araba da zaten yaprak yeşili. İçi de oldukça güzel. Döşemesi koyu yeşil tonlarda. Peki altın toplara ne diyorsun?
1: Şunları mı diyorsun? Aslında hoşuma gittiler.
0: Sence nereden gelmişler?
1: Bir rehin dükkanından alınmış.
0: Neden oradalarmış ya da neden 3 taneymiş bilmiyorum.
3: Bana sorarsan 3 çuval altını temsil, evet, ediyorlar, öyle değil mi?
0: Aa, olabilir.
1: Bana da öyle geldi.
3: Haksız mıyım?
0: Bence 3 altın topusun,
3: evet,
0: geliyorlar.
3: Evet, o da olabilir ya da 3 çuval
1: ne
3: altın.
1: Ne fark eder ki?
0: Tamam tamam, pekala. Bunları elden geçiririz demiştim. Ne bileyim, altın rengine boyarız. Sonuçta biz de bir bakıma rehinci sayılırız. Bence eğlenceli şeyler. Kulübelerden birini asarız.
3: Evet, haklısın.
0: Bu kadar güzelini görmemiştim.
1: Motosikletimi sana rehin bıraksam 1 milyon sterlin verir misin peki? Ödeyince motoru geri alırım.
0: Aa, bu harika bir fikir. Şimdi diğer hayalimize geçiyoruz.
3: Bu bir Bradford CA.
1: Anladım.
3: Sanırım vakumla kaplanmış plastikten.
1: Evet.
3: Ve altında küçük bir benzin motoru var.
1: Benzin mi? Ben elektrikli sandım.
0: Hayır hayır.
3: Hayır hayır.
0: Benzinli.
3: Hayır. Benzinli. Her şey istediğin gibi.
1: Ha, öyle görünüyor.
0: Elimizde birbirinden farklı üç güzel parça var.
1: Evet. Bana kalır... Arabayı çok beğendim. Ciddiyim. Bence lüks bir araba olacak ve herkes çok beğenecek.
0: Onunla yapacağımız harika yolculukları hayal edebiliyorum.
1: Piknik de fena olmaz.
3: Tam bir piknik arabası değil mi?
1: Ben bir termos çay, bir de glutensiz sandviçler falan alırım.
0: Evet, tamam. Tamam. Arabayı elden geçirip çalışır hale getirir ve hep birlikte pikniğe gideriz. Harika.
4: New Jersey'nin öz evladı Bruce Springsteen, Kuzey Jersey gökyüzünü şöyle betimlemişti. Güneş, rafineri kulelerinin üzerinde yükselen kıpkırmızı bir top gibi. Ama artık bu manzaraya birkaç drone eklememiz gerekiyor.
5: Kasım 2024'te gökyüzüne bakan New Jersey halkı bu şeyi görmeye başladı.
6: Bu da ne?
5: Neredeyse bir ay boyunca geceleri gizemli hava araçları görüldü.
6: Sadece ileri geri gidip geliyorlar. Çok yavaşlar.
7: Bir saattir gökyüzünü gözlüyoruz. Bu dronlardan rahat 40-50 tane gördük. Hatta şu an yukarıda bir tane var.
5: Kendine has seyir ışıkları olan bu araçlar bir uçak ya da helikopter olamayacak kadar küçüktü.
6: Bu şey her neyse çok büyük.
5: Ama piyasadaki standart dronlardan çok daha büyüktüler.
6: Evimin tepesinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor ve hükümet ne olduklarını bilmiyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
5: Bazılarının belli bir düzende uçtuğu bildirildi.
8: Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor.
5: Bazıları ise saatlerce havada sabit şekilde asılı kalıyordu.
6: Aman tanrım.
5: Bölge sakinlerinin sinirleri gerilmişti ama tatmin edici tek cevap bile alamıyorlardı.
9: FBI ve FAA'in halkı çok daha detaylı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu var.
5: Hükümetin bu sessizliğiyle birlikte komplo teorileri hem internette hem de ana akım medyada çığ gibi büyüdü.
10: New Jersey'de neler döndüğünü bilmek istiyor musunuz?
11: New Jersey'de radyoaktif bir malzeme kayıp.
12: İran muhtemelen bir ay kadar önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi.
1: Üçüncüsü, insan dışı varlık olabilirler.
13: Bunu sen söyledin.
5: New Jersey dronları gizem olmaktan çıkıp sosyal medya geyiği oldu.
3: Nasılsın? Ne desem? Sen nesin?
14: Ya hayır, ben bu oyuna gelmeyeceğim. Ben ne olduğumu çok iyi biliyorum ve kimseye hesap vermek zorunda değilim.
5: Fakat akıllardaki sorular hala cevap bulabilmiş değil. Aradan koca bir yıl geçmesine rağmen hükümet neden hala net bir açıklama yapmadı? Bu bölümde CIA geçmişimden edindiğim tecrübeleri kullanarak...
2: Becca, onu yakaladın mı?
5: Biraz yaratıcı olalım. New Jersey'deki drone gizemine yönelik en kapsamlı soruşturmayı yürüteceğim.
15: Bu durum yaptığımız işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
5: Röportajlar yapacağım.
16: Belki de bir yerlerde gizli testler yürüten bir birim vardır.
5: Canlı uygulamalar gerçekleştireceğim.
17: Birinci birim kalkış yapıyor.
5: Böylece gerçeği kurgudan ayırabilecek ve 2024 sonbaharında New Jersey semalarında aslında neler yaşandığını anlayabileceğiz.
18: Jersey'de drone paniği.
5: Eskiden dronlar sadece oyuncaktı. Evlerimizi ya da çocuklarımızın futbol maçlarını havadan çekmek için kullandığımız birer tatil hediyesiydiler. Sonra daha işlevsel hale geldiler. Kargo taşıyarak, kayıp insanları arayarak, ışık gösterileri yaparak bizi eğlendirmeye başladılar. Pratik ve zararsızdılar. Ta ki işin iç yüzü anlaşılana kadar. Hepimiz Ukrayna gibi yerlerde o küçük ve ucuz dronların nasıl korkunç birer savaş silahına dönüştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla Doğu yakasında beliren bu dronlar halkı tedirgin etti. New Jersey dronlarının sırrını araştırmak için her şeyin başladığı yere gidiyorum. Manhattan'ın tam karşısına, Hudson Nehri'nin diğer yakasındaki Kuzey New Jersey'ye. Bergen County'de bu dronları en çok görüntüleyen tanıklardan biri de Lisa Plus isimli bir kadındı.
18: Gözlemler.
19: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İçlerinden biri resmen evimin tam üstünden geçti. Uzansam dokunabilirdim. Şu an tam tepemizde. Başta bize zarar verebileceklerini düşünmemiştim ama... Herkesin bu konu hakkında konuştuğunu duyunca insan ister istemez ya öyleyse ya zarar verirlerse demeye başladım. Yani herkes gibi ben de kendi kafamda hikayeler kurdum.
20: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

0: Kaliforniya. Sert kayadan altın çıkarmak. Bunu yapacak kadar deli olmalı mısın? Evet. Taş.
1: Taş.
0: Yer altında her şey seni öldürmek ister.
2: Çık çık çık çık çık. Çıkalım.
0: Bu yapılacak en zor altın madenciliği türüdür.
3: Değirmen makinesinde birkaç kusur var. Sürecin tamamı çok yorucu. Almamız gereken kadar altın almıyoruz oradan. Hiçbir şey görmeden geçen iki günümüz oluyor.
0: Ben bu işe çok para koydum. Bütün paramızı koydum.
4: Ben şahsen bu projeye herhalde çeyrek milyon yatırdım.
5: Anneme ve aileme bakmak zorundayım. Hep birlikte batacağız ya da birlikte başaracağız.
6: Ya olacak ya da iflas ihtimali. O yüzden ben burada %100 yardım istiyorum. Bu girişimin bana ve ekibimdekilere geçerli, yaşatan bir sonuç olması için.
0: Bütün birikimimi buna yatırdım. Bilemiyorum.
7: Biraz altın yapalım.
8: Freddy Dutch.
7: Altında garanti yoktur.
8: Ve Juan Ibarra.
9: Tamam yapalım.
8: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştılar.
9: Şuna bak.
8: Dünyanın en zor yerlerinde.
9: Biraz midem bulandı Freddy.
8: Şimdi zordaki madencileri kurtarıyorlar.
9: İyi olmadı.
8: Zengin olmak için her riskli alanları.
9: Hop hop hop kapat.
8: Her şeyi kaybetmek üzere olanları.
9: Kaynak.
8: Freddy ve Juan zordaki bu madenleri canlandırmak için imkansızı başarıyorlar.
2: Taban süzgeci diye bir şey hiç duymamıştım.
8: Zor gerçekleri dile getiriyorlar.
7: Şu anda işlediğiniz bu malzeme hepten değersiz.
8: Ve altını buluyorlar.
7: Hayaller bundan ibaret.
8: Madencilerin bulduğu altını en az iki katına çıkaramıyorlarsa karşılığında tek kuruş almıyorlar.
7: 10 katı fazla altın.
10: Evet.
9: Müthiş. Burası güzelmiş. Burada hiçbir şey yapmadım. Hayır, yalan söyledim. Yani madencilikle ilgili hiçbir şey yapmadım Güney Kaliforniya'da.
2: Ben de.
7: Bu defaki biraz farklı Juan. Burada kaya madenciliği yapılıyor.
9: Kaya madenciliği operasyonlarında hiç kurtarma işi yapmadık galiba Fred. İkimizin de tecrübesi var, evet, başlangıç olarak. Ama daha önce hiç kaya madeni kurtarmadık seninle.
7: Evet, kurtaramadık. Kaya madencilerine yardım edemedik. Ama şimdi başlıyoruz galiba.
9: Evet, kesinlikle. Sonuçta altın altındır, değil mi?
7: Çok doğru söylüyorsun.
2: Altın paradır, para altındır.
7: Saat 8 ve hava sadece 29 derece. Bence gayet iyi.
9: Serin bir 29 derece. Mükemmel bir hava, kayıttayız. Gülümse istersen ha.
7: Kaliforniya'daki ilk iş.
9: Evet, kesinlikle.
7: Umarım son olmaz. Evet.
9: Ücra bir köşedeymiş Fred.
7: Evet.
8: İlkbaharın sonları ve Fred ile Juan, Mojave Çölü'nün ücra bir köşesindeki Red Sir madenindeler. 38 derece sıcaklığı çoktan yaşayarak iki kaya madeni kurtarma işine başlıyorlar. İflas etmemek için mücadele veren sorunlu bir işletmeye yardım edecekler.
7: Burası bir maden değil ama adres doğru.
9: Kaliforniya'dan çok altın çıktı.
7: Aşırı miktarda.
9: Evet.
8: Altın ilk olarak 1881'de buraya 29 kilometre uzakta keşfedildi. Madenciler altın barındıran 3 metre kalın bir kuvars damarı aramak için buraya geldiler. Bu bölge 100 yıldan uzun bir sürede 5245 kilo altın üretti. Bugünün parasıyla değeri 350 milyon dolar oldu.
7: Nasıl abi gidiyor?
0: Hoş geldiniz.
7: Merhaba, memnun oldum.
0: Memnun oldum.
7: Chad.
0: İyi ki geldiniz.
9: Merhaba.
0: Ben Chad.
9: Juan.
7: Merhaba. Freddy. Merhaba.
9: Bu karım Sally.
7: Merhaba Sally.
11: Merhaba. Hoş geldiniz. Memnun olduk.
7: Madeniniz nerede?
0: Madenimiz birkaç kilometre uzaklıkta. Tepeleri görebiliyorsunuz değil mi?
7: Şuradaki dağlar mı?
0: Orası işte.
8: Son 5 senede 44 yaşındaki madenci Chad ve onun yardımcı ekibi 105.218 hektardan fazla alana, 13'ten fazla yeraltı şaftına ve 16 tünele sahip 7 kaya madeni kiraladılar. Chad madencilerine 11 kilometre mesafeden topladığı gereçlerle bir taş öğütme değirmeni inşa etti.
0: Altını ilk kez San Gabriel Nehri'ne tavayla altın aramaya gittiğimde buldum. İlk altınımı o gün buldum ve çok heyecanlandım. Perakende sektöründe, satış sektöründe, hizmet sektöründe, inşaat sektöründe çalıştım. Ama madenciliğin işçiliğini seviyorum. Topraktan kazanmak ve ailem için bir şey inşa etmek istiyorum. Günün birinde burayı başarılı bir işletme yapmak istiyorum. Şu an madencilik tam zamanlı işim değil. Araştırma mühendisiyim. Bazen sözleşmeler arasında büyük bir boşluk oluyor. Kendimi işsiz bulabiliyorum. Bir sonraki maaşının geleceği yeri merak ederken kesinlikle geriliyorsun.
8: Chad 10 aylık madencilik mevsiminde ailesinden uzakta, babası Greg ve üvey annesi Sally ile birlikte madende yaşıyor.
0: Altın madeni operasyonu babamla aramdaki ilişkinin merkezinde bulunuyor. Başarılı olmasaydı ikimiz için de çok zor olurdu. Bunun farkındayım. İnişlerimiz, çıkışlarımız oldu. İlişkimizde 20 yılı aşkın büyük bir boşluk var. Onu onarabilmek hayatımızın çok önemli bir evresi oldu diyebilirim.
3: Ayrı geçirdiğimiz yıllara kıyasla başka biriyim. Ben rock'n'roll olayını kovaladım ve biraz fazla abarttım. Fakat yaraları sarmanın bir yolunu bulduk ve artık birbirimize bağlıyız.
9: Kaya madencili operasyonu kurmak ucuz değil. Özellikle bir değirmen kurmuşsanız. Buraya ne kadar para harcadınız?
0: Baktığın yere bağlı olarak 150 bin ila 250 bin dolar arası.
9: Evet.
0: Evet. Evet.
7: Tamam. Peki paranızı kurtarabildiniz mi?
0: Hayır.
7: Hayır.
3: Çok azını. Almamız gereken kadar altını almıyoruz.
9: Peki madencilik mevsiminiz ne kadar?
7: Yıl boyu mu?
0: Keşke olsaydı ama yaz aylarında burada hava aşırı sıcak olduğundan makinelerimizin bazı elektrik motorlarını 38 dereceden sıcakta çalıştıramıyoruz. Kapatmalıyız.
9: Hedefiniz nedir?
0: Yazdan önce yarım kilo bulmalıyız. Ben bütün birikimimi buna koydum. Bir karşılık görmeye başlamalıyız artık.
8: Mojave Çölü'ndeki yaz güneşi bazı ağır makinelerin aşırı ısınmasına neden oluyor. Operasyonları sonbahara kadar durduruyor.
9: Şu anda üretimde ne durumdasınız?
0: Şu anda 57 gramdayız.
8: Madeni kapatmaya sadece 7 hafta kala, Redsner madeni batmamak için haftada 71 gramdan fazla üretim yapmak zorunda.
9: Eğer bu iş olmazsa ne kadar kaybedeceksiniz?
0: Ortaklarımızla bütün birikimlerimiz buna yatırıldı diyebilirim.
9: Birden fazla ortak var mı yoksa sadece siz mi?
0: Başkaları da var. 5 kişi var.
7: Onlar da para yatırdı mı?
3: Evet.
0: Evet.
7: Herkes mi?
9: Herkes yatırdı mı?
7: Herkes topun ağzında
0: ben
7: mı yani?
0: Ben başarmak için çok para ve zaman harcadım.
9: Ekibin kalanı burada mı?
0: Evet.
7: Tanışalım. Tanışalım.
0: Evet.
3: Birazdan görüşürüz.
11: Tamam.
9: Freddy ile beraber ilk kurtaracağımız kaya madeni burası. Bir değirmeni var ve biz aslında o sektörden geliyoruz. Ben madenciliğe öyle başladım ve Freddy'nin de tecrübeli olduğunu biliyorum. Köklerimize dönmek iyi oldu.
7: Kaya madenciliği Placer madenciliğine kıyasla birçok açıdan daha zordur. Altını taştan çıkarmalısın, taşı kırmalısın, ayıklamalısın, parçalamalısın ve Placer madenciliğinde mecbur olmadığın diğer tüm işleri yapmalısın. Gerçekten zor iştir.
4: Merhaba, memnun oldum.
9: Merhaba.
4: Ben Ron.
9: Ben de Juan.
4: Memnun oldum Juan. Gelmenize çok sevindik.
8: Chad 2 yıl içinde hafta sonu savaşçılarından oluşan bir ekip kurmuş. Ron, Harry ve Sean da birer yatırımcı.
7: Elimizdekilere bir bakalım, bize etrafı göster.
4: İyi olur, buyurun.
7: Gelin. Bir koltuğumuz var.
4: Orası ofis.
7: Öyle mi?
0: Evet öyle. Evet.
9: Sizin altınlar nasıl?
5: Bizim altınlar aşırı ince. Son hali böyle görünüyor bizimkilerin.
9: Anladım.
8: Altın zengini kayalar, milyonlarca yılda topraktan yükselen kuvars damarlarında bulunur. Kaya madencileri, cevherli taşları çıkarmak için yerin yüzlerce metre altını kazarak bu damarları takip ederler. İyi bir toprak ton başına 8-10 gram arası cevher demektir. Redsner'lar değirmende işlenmeye hazır 6 ton toprak çıkarmışlar.
7: Evet, değirmeni çalıştırmak ister misiniz? 2 saat bir deneme yapalım.
0: Tabii olur.
7: Görelim bakalım.
3: Yapalım.
5: Görelim.
4: Görelim.
3: Hadi bakalım.
0: Taş kıralım.
8: Birinci aşama. Altın barındıran cevher büyük bir hazneye konuyor ve parçalanıyor. Sonra bir siloya taşınıyor ve iri taşlar ayıklanıyor. İşlemin son aşamasında küçük taşlar değirmende toz haline getiriliyor. Su ekleniyor ve karışım bir masaya akıtılarak altın değersiz malzemeden ayrıştırılıyor. Bu sistem doğru çalıştığında tam otomatik olmalı ve çok az insan müdahalesi istemeli.
7: Ben zincir olayından nefret ederim.
9: Evet, aşırı derecede yavaş.
7: İlk çuvalı kaldırıp eleğe dökmek 4,5 dakika sürdü.
9: Şu anda verimli değil. 4 kişi lazım yükleme için.
7: Yukarıda kürekle kendisi besleme yapıyor.
9: Çok büyük zaman kaybı Freddy.
7: Bence de çok büyük kayıp.
8: İkinci adımda Chuck taşları ezici çene adlı makineye kendisi itiyor. Bu makine iri taşları parçalıyor.
0: Biraz utandım çünkü makinelerimizde çok hata var ve onlar bunu görebiliyor. Saklamak mümkün değil.
7: Şu çalışıyor mu? Hiçbir şey yapmıyor. Şu anda makine kırıcıyı beslemiyor. Eleman kürekle besliyor. Yani gereksiz bir iş. Çuvalı doğrudan kırıcıya dökseler bence bundan daha iyi olacak. Öyle düşünüyorum.
9: Gerçekten öyle.
7: Burada çok sorun var.
9: Şuradaki eleğe daha iyi bir şey yapmak gerek.
8: Taşları ayıklayan eleğin gücü yetersiz. O yüzden Chad'in ekibi elle de taş kırıyor.
7: Çekişle kendisi kırıyor. Bunun için eğitimli bir maymun tutsalar daha iyi.
9: Üstünde motor olmasına rağmen bu haliyle eleyemiyor.
8: Taşlar elendikten sonra Ron ve Sean taşıyıcı bandın hızını düşürüyor.
7: Eleman bütün malzemeyi ortalıyor. Niye acaba böyle ortaya çekiyorsun?
6: Daha fazla malzeme giderse hepsi taşıyor.
7: Tamam, anladım. Hat boyunca zaman kaybediyorlar.
0: İçinde biraz altın görebiliyorum.
4: Evet, siyah kumla karışık.
8: Sallantılı masa altını hafif malzemeden ayırmak için su ve yer çekimi kullanıyor.
7: Masada çok taş var.
3: Evet, çok var.
8: İri taşlar masaya dökülürse ince altının akışını bozar.
7: Ben olsam tavanın tam ortasından 2,5 metrelik bir aydınlatma asardım. Benim masalarımın hepsinde var.
0: Aa, ne kadar yüksekte?
7: Bu hizada.
0: Tamam, anladım.
7: Hem gözünüz almaz hem de masayı göstermeye yeterli olur.
0: İyi fikir, evet.
4: Pekala, kapatın.
8: 2 saat sonra deneme süresi tamamlanıyor.
0: Tamamdır, kapattılar.
6: Hazne boş.
9: Boş mu? Teşekkür ederim.
7: Bugünkü testte Juan ve ben çok el işçiliği gördük. Bunca ekipmana rağmen çalışması için kas gücü gerekiyor. Bu beni hiç etkilemedi. Yani iyi değildi. Onlara işçilikten ve zamandan çok tasarruf ettirecek birkaç fikir geliştirdik. Burada iş yapmadıklarında hiç olmazsa altın bulmak için başka iş yapsınlar. Kaya madenciliği zor bir oyundur. Bu işin altından kalkamayabiliriz.

0: Mobiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
6: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
7: Kendin nereye bul tadı? İlk yudumda sen de söyle.
6: Fuse Tea. Yeni Fuse Tea şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Bel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: yaşı teknolojileriyle...
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Akbank.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma din.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerek.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Biraz kum eleyebilir misin? Altını bir görelim.
8: Bakacak mısın?
7: Evet, kim eleyecek?
8: Sen ele. Senin videolarını pek seyretmedim.
9: Yakıcı Mojave Çölü'nün derinliklerinde Redster ekibi ve 2 saatlik denemenin ardından altını yıkıyor.
10: Umarım Freddy ve Juan'a altın gösterebiliriz.
9: Freddy ön eleme yapmak için bir tava alıyor.
7: Hiçbir şey yok. İçinde çok taş var.
10: Evet, bu iyi değil.
7: Makineyi temizleyin isterseniz çünkü tek bir tava çıktı. İyi değildi. Söyleyebileceğim bir tek bu var. Küçük bir dere kenarında bile bundan daha iyi tavalar eledim. Umarım daha fazla altın vardır içinde ve daha fazlasını bulabiliriz. Ama bu tava beni hiç heyecanlandırmadı. Hiç.
10: Aşırı ince.
11: Öyle evet.
10: Üste çok ince bir tabaka var.
12: Risk çok büyük. Şu ana kadar çok para yatırıldı. Ben şahsen iyi bir meblağa koydum ve işler sallanırsa telafi etmesi kolay olmayacak.
10: Şurada minik bir şey var sanki.
7: Altın deyince mesele konumdur. Kaya testleri çok daha zor olabilir. Yer altında damar kovalarsın. Damar birden ortadan kaybolur. Ama aynı zamanda o cevher gerçek zenginlik de olabilir. Çok iyi kazanabilirsin. İlk deneme çok iyi değildi.
8: Çok masraf yapmışlar. Bir araya gelmişler. Binayı almışlar. Değirmeni kurmuşlar. Değirmenin parçalarına bulmuşlar. Çok büyük büyük. Bu süreç çok kas gücü ister. Ben oldukça zorlandıklarını düşünüyorum.
7: Bazı işleri ortadan kaldırmak gerekir ki daha iyi işler yapabilsinler.
8: Kesinlikle.
13: İkinci gün.
14: Hadi bakalım Chad, tut şunu.
9: Ertesi sabah değirmende
10: kompresörün bağlantısını kullanıp kumlama makineme bağlayabilirim, ne dersin?
9: Chad ve Harry ekibin 2 saatlik denemede işlediği 1 tonluk cevherden çıkan altını ayıkladı.
14: Chad iyi dostlarımdan biridir. Bir süredir bu işteyiz ve birbirimizi tanıdık. Zamanla büyüdük ve çok fikir ve çok sıkıntı paylaştık. Onunla çok samimiyiz.
9: Chad'in sağ kolu Harry 6 yıldır Chad'in ekibinde. Ve bu operasyona 40 bin dolar yatırdı.
14: Altın damarına denk gelmek harikadır. Altını topraktan çıkarıp külçeye çevirmek çok çok iyidir. Hayatım boyunca öğrendiğim her şeyi ellerimle çalışarak öğrendim. Çukur kazmayı seviyorum. Tam benlik bir şey. El aletleri kullanmak, makineleri onarmak, kaya patlatmak çok güzel.
9: Harry 2017'deki bir altın arama görevinde Chad'i ilk defa tanıdı. Mühendislik tecrübesi onu ekibin değerli bir üyesi kılıyor.
14: Bu adamlarla ilk bir araya geldiğimizde deniz kuvvetlerinden kısa bir süre ayrılmıştım ve kötü durumdaydım. Beni olmam gereken yere getirdiler. Evimde ve ailemle ilişkimde bana yardımcı oldular.
7: Evet Juan, altını tartıyoruz.
8: Evet.
7: Elemanlar altını kuruttular mı?
11: Evet
14: efendim.
8: Tartalım o zaman. Baban nerede?
10: Babam şu an çok yorgun. Kendini hiç iyi hissetmiyor.
8: Tamam.
10: Burada sizinle olmak için kendini zorladı ama çok yıprandı, evet.
7: Doğru.
8: Umarım toparlar.
10: Teşekkür ederim. Bir baskı hissediyorum. Sadece ekibimizin her şeyini buna yatırdığını gördüğümden değil tabii. Babam ve ben de çok para yatırmış olduk. Eğer geri dönüşü olmazsa babamı çok zorlayacak. Bunu yaşamak istemiyorum. Başarılı olalım istiyorum. Ve bir yolunu bulacağız.
7: Evet, tartalım.
8: Evet.
14: Sen tart Chad.
10: Tamam, hadi bakalım.
9: Chad ve ekibi zarar etmemek için günde 700 dolar kazanmak zorunda.
7: Dikkatli ol.
8: 0,03.
7: Evet, doğru. 0,9 gram.
8: Neredeyse bir gram.
10: Neredeyse bir gram. Bir ton cevherden.
9: Ederi ise 60 dolardan az. Değirmenin yakıtını karşılamaya bile yetmiyor.
7: 5 kişisiniz değil mi?
10: 5 kişi, evet. Bir ton toprağı çıkarmak için bir gün.
7: Evet.
10: Toprağı buraya taşımak, evet. Ve işlemek için bir gün.
7: Evet.
8: Bu kadar az karşılık için aşırı miktarda mesai.
10: Öyle.
8: Faturalarınızı ve elemanlara bir şey ödemek için size ne kadar lazım?
10: Haftada 60-70 gramdan fazlası lazım.
1: Haftada 70 gram 4750 dolar.
7: Bu imkansız bir şey.
8: Söylediğim şey mümkün olmayacak.
10: Yardım ederseniz daha iyi bir yer buluruz belki.
7: Evet, o dediğim biraz zor olur. Toprağı test etmeden sana bir şey söyleyemem. Madeninizi görmek isteriz.
8: Evet.
7: Ama zamanımızın çoğunu makinelere harcamalıyız ki kendi toprağınızı daha iyi test edebilirsiniz.
8: Ve o iyi damarı bulunca da sizi kimse tutamaz, çıkarırsınız. İkimiz de yer altında çalıştık ve göze görülür altın bulunan çok iyi damarlar gördüm. Burada da potansiyel görüyorum.
7: Bütün mesele cevherde, evet, bitiyor.
10: İyi ki buradasınız çünkü bize yardım gerek. Her şeye hazırız.
14: Kesinlikle.
10: Biz hazırız.
8: İşin iyi yanı, değirmende iyileştirebileceğimiz pek çok şey tespit ettik. Sonuçta hem üretimi arttırmak hem de daha iyi cevher bulmak gerekiyor.
7: Elemanlar ellerindeki diğer damarlara ve madenlere gidip oraları görmek zorundalar. Daha iyisini bulduklarında burada bir tesisleri var ve hem test edebilirler, hem ceplerine para koyarlar, hem de bankaya para yatırabilirler.
9: Freddy ve Juan'ın Gressner'ları haftalık 70 gram hedefine ulaştırmak için 4 günleri daha var.
7: Ne düşünüyorsun Juan?
8: Değirmende iyileştirebileceğimiz çok şey var bence.
7: Evet.
8: Tavandaki zinciri kaldırmak istiyorum.
7: Çok yavaş. Aşırı yavaş.
8: Evet, aşırı yavaş.
7: Ben haznenin üstündeki o titreşim motorunu düşünüyorum.
8: Evet, işe yaramıyor. Eksantrik milini alta mı takacaksın?
7: Evet.
8: Hazneyi daha çok malzemeyle düzgün besleriz. Yukarı çıkıp kürekle yapmazlar böylece. Ne dersin?
7: Evet.
9: Eksantrik motoru dengesiz bir ağırlık kullanarak sallanma hareketi meydana getirir. Fred ve Juan'ın planı, önce hazneye bir elektrikli vinç takacaklar. Toprağı kırıcıya yönlendirmek için hazneye yeni bir sallama sistemi kuracaklar. Ardından iri taşları ayırmak için ikinci haznenin üstüne bir elek takacaklar. Son olarak taşlar toz haline getirildikten ve altın çıkarıldıktan sonra sallanan bir elek ve yeni bir yıkama haznesi daha iri altınları yakalamaya yardımcı olacak ve altın tozu masada kalmayacak.
7: Nasılsınız?
14: Ne haber? Merhaba.
7: Sizi çalışırken izledik beyler. Birçok konuda yardım edebileceğimizi düşünüyoruz.
8: Taş kırma işlemini tek kişinin çalıştırdığı bir şeye dönüştürmek istiyoruz.
10: Evet.
7: Evet.
8: 5 kişi gereksiz. Şimdi en baştan başlıyoruz. Elektrikli bir vinç takacağız ve böylece...
7: Bir çuvalı 4 kişi boşaltmayacak.
8: Sonra da haznenizi yeniden yapmak istiyoruz. Tamam. Altına hava yastıkları ve bir tane de eksantrik mili takacağız.
7: Sonra evet. Arka hazneniz. Oradaki elek çok yanlış bir yerde. Haznenizi biraz kesmek zorunda kalacağız ama yeni bir elek takacağız. Cevheri boruyla şuradaki el arabasına akıtacağız. Oradan da geri göndereceğiz.
8: Bir diğer düşüncemiz değirmeninizin şu tarafına minik bir yıkama havuzu takmak. Üstüne bir de elek koyacağız.
2: Masa yakmasını engelleyecek.
14: Evet.
8: Altınızın yaklaşık %60'ını o havuz yakalayacak.
14: Harika olur.
2: Çok gerekli.
8: Şimdi para meselesini konuşalım.
10: Tamam.
8: Yaklaşık 2000 dolarlık malzeme gerekiyor. Onun üstüne masraflarımızı ödemenizi istiyoruz.
7: Bir kumar oynayalım. İlk denemedekinin 10 katı altın çıkarttıramazsak size işçilik bedava.
10: Bunu başarabiliriz. Yani bir araya gelirsek.
8: Başarabiliriz.
14: Evet, bir yolunu buluruz.
8: Anlaştık
7: o zaman. Beyler, bizimle beraber çalışmaya hazır mısınız? Zamanımız çok kısıtlı, biliyorsunuz.
10: Anlaştık.
14: Anlaştık.
10: Tamam. Sağ ol.
7: Anlaştık.
10: Freddy ve Juan'ın önerdiği tamiratlar çok iddialı. Çok kısa bir zaman var. Mesaiye kalacağız ve onlara elimizden geldiğince yardım edeceğiz.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
11: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
19: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
20: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
21: Budur.
22: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
21: Şeftali.
22: Budur.
21: Boş ver sen bu reklamı.
22: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
21: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
23: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
24: Sana yakışanı tak.
25: Bir arazi canavarı.
26: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
25: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
26: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
25: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
27: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
25: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Üçüncü gün.
10: Merhaba baba.
9: Gretzner'ların çöldeki madeninde Chad'in babası Greg işe döndü.
10: Nasıl oldun bakalım?
7: İdare eder.
9: 2010'da dejeneratif sinir hasarı teşhisi konan Greg, huzuru madencilikte buldu. Ama çöl sıcağı onu zorluyor.
7: Arada sırada mola verdiğim sürece kendimi toparlıyorum.
10: Regroup and heal up. Babam için her zaman dua ediyorum ve kendini zorlamaması için telkinde bulunuyorum çünkü o çok acı çekiyor.
9: Şimdi kendi madenlerinde birlikte çalışıyor olsalar da Chad ve Greg'in iyi bir baba oğul ilişkileri pek olmadı.
10: Babam ben 14 yaşındayken bizi terk edip annemden boşanmıştı. Kendisi rock and roll müziğe bayılırdı. Rock'n'roll ortamları, çok alkol, çok uyuşturucu, çok kadın ortamları vardı. Genelde aile ve çocuk ortamlarıyla pek uyuşmaz bu durum, değil mi?
7: Aptallık ettiğimi söyleyebileceğimiz yıllara dönüp baktığımda biraz daha akıllı olabilirmişim. Onu kayıp bir şey olarak görüyordum ama son birkaç yıldır oğlumla harika bir ilişkimiz var. Bu beni çok mutlu ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Onu seviyorum.
9: 2016'dan beri oğluyla yine bir arada olan Greg, bütün birikimini bu madene yatırdı ama hala madendeki yerini bulmakta zorlanıyor.
10: Altın hiçbirimizin beklediği miktarda gelmedi, evet. Bize maalesef.
7: Evet öyle.
10: Evet, çıkardığımız o 0.9 gramlık altın gerçekten evet, de hiç sayılır bence. Çok kötü bir sonuç.
0: Engelleri daha önce aştık. Sende o ışık var. Bende de var. Daha dibe gidemeyiz. Yukarı gideceğiz.
10: Evet, biliyorum, sen kendini zorluyorsun. Ve hepimiz seni takdir ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Her şeyimi veriyorum.
10: Teşekkür ederim baba.
0: Gel buraya.
10: Pekala. Sağ ol.
0: Evet.
10: Görüşürüz.
3: Böl ve fethet yapmamız gerekiyor.
9: Güne başlayan Freddy ve Juan saldırıyı planlıyor.
3: Ben hazineden başlamak istiyorum. Yapmak istediğim şeye dair bir şey var aklımda.
7: Ben de araziye çıkıp madene bakacağım. Çünkü dün işlediğimiz cevher
3: evet.
7: Güzel değil. Hayır, beğenmedim.
3: Hayır, uğraşmaya değmez. Kapasitelerini katlayabiliriz ama gördüğümüz altını katlasak bile yine de
7: evet,
3: berbat
7: evet.
3: olacak.
7: Onları daha hızlı batırır. Başka hiçbir o şeye kadar. Yaramaz. Burada birkaç kişiyi nasıl işsiz bırakmayız diye bakacağız. Bu işi yapmayacaklarsa yapmasınlar. Ama daha çok altın bulmak için bir şeyler yapsınlar.
10: Denemesini yapıp görebiliriz.
3: Evet, şu anda elimde ama herhalde uzun. 15 santim daha kısa olması gerek.
10: 15 santimetre mi?
3: Evet. Bir bakalım.
10: Tamam.
9: Juan ve Freddy tekerleği döndürmek için kolay bir şeyle başlıyorlar. Yeni bir elektrikli vinç.
10: Bu yeni elektrikli vinci kuruyorum. Zincire asılmaktan çok daha kolay olacak.
3: Zinciri indirip kaldırmak 4 dakika sürüyordu.
7: En az.
3: En az. Bir de üstüne akşam kollarınız ağrıyordu. Umuyoruz ki çok daha fazla malzeme işleyeceksiniz ve zincir yerine hızlı bir şey isteyeceksiniz.
10: Elektrikli vinç bize çok yardımcı olacak. Chad'i o makinenin tepesinden indirecek. Çuvalları boşaltmaya daha çok odaklanacağız. Ve kırıcıyı boş bırakmayacağız.
7: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016... 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 21 saniye, 22 saniye, üstüne 5 saniye boşaltma desek 30 saniye sürer.
3: Evet.
7: Yani 4'te 3 oranında kısalttık. Winch sayesinde %75 daha az zaman harcayacaksınız.
3: Taş kırma işini tek kişilik bir işe çevirmek istiyoruz. Gelecekte daha çok toprak testi yaparken, kendi başınızayken veya babanızlayken makineyi tek başına çalıştırabilin diye bunu seçtik sizin için.
7: Evet.
3: 5 kişi birden olmanızı istemiyoruz.
10: Bu müdahaleler işe yarar ve Freddy ile Juan işleri zamanında yapabilirlerse işçiliğimiz aşırı azalacak ve işlediğimiz malzeme de artmış olacak. Ne kadar artar henüz emin değilim. Son denememizi yapmak için çok heyecanlıyım. Malzeme işleme kapasitemizi katlayacaklar mı göreceğiz.
0: Merhaba Juan.
3: Merhaba Greg, nasılsın?
0: İyiyim.
3: Toparladın mı?
0: Evet.
3: Çok sevindim.
0: Daha iyiyim.
3: Bana yardım eder misin?
0: Evet, tabii ki.
9: Sonra Juan ve Greg hazneyi yeniden tasarlıyor.
3: Sen şu parçayı sök. Ben bu parçaları kestikten sonra kaynak işine yardım edersin. Tamam mı?
0: Tamam.
3: Toplarız.
0: İyi olur.
3: Teşekkür ederim. İçeride malzeme beslemek için hazinenin yeterince hareket etmesi ve malzemeyi ileri itmesi lazım. Ama onu yapacak gücü yok.
9: Yayların üstünde duran hazne, malzemeyi sallayacak güce sahip değil. Juan'ın müdahalesi, haznenin hareketini kontrol etmek için altına ayarlanabilir 4 adet hava yastığı takmak. Bu programda bu bir ilk.
10: Biraz kaldır.
0: Evet, tamam.
3: Şu anda kelepçeleri kesiyorum. Bunlar hava yastıklarının kelepçeleri. Hazne sallandığı zaman ihtiyaç duyacağı desteği bunlar verecek. Üstünde hem vida yuvaları hem de hava deliği var.
9: Freddy yeni parçalar için hazneyi hazırlarken... Bu anda hava yastıklarının takılacağı çerçeveyi hazırlıyor.
3: Diğer yuvaları hazırlıyorum. Üstlerine destekler koyacağız. Hazne sallanırken darbeleri emecekler ve hazne devrilmeyecek.
0: Çok iyi.
3: Senin tarafı bağlayalım. Kancaları takar mısın?
0: Tamam. Oldu.
3: Greg ona söylediğim her şeyi anlamak istiyor. Burada onlara yardım ettiğimiz sürede bir şeyler öğrenir umarım.
0: Freddy ve Juan'ın yanında çalışmak benim için çok harika bir şey. Kaygıları içten ve bu değişiklikleri yapmak istiyorlar. Elimden geldiğince yardım etmekten mutlu oluyorum.
3: Ben hazneyi indirirken sen yaylara bak.
0: Harika.
3: Taktık. Bunlar basit şeyler. Araba hava yastıklarına benziyorlar. Bazen bulduğunu kullanmalısın. Biz bunları bulabildik ve iyi iş görüyorlar.
0: Müthiş. Çok iyi. Teşekkür ederim.
3: İş görecek. Rica ederim.
0: Madeni hızlıca gezebilir miyiz?
9: Arazinin diğer ucunda.
2: Sana gösterelim.
10: Evet.
9: Freddy, Chad'in madenini görmek istiyor.
0: İlk numune çok zayıftı.
10: Gidelim, hadi. Bütün mineral haklarına sahip olduğumuz kaya madenlerimiz mevcut. Bunlar aynı zamanda kanıtlanmış madenler. İnsanlar bunun üzerinde çok çalıştı. Mevcut durumları göreceğiz ve numune alıp geliştireceğiz. İşin olumsuz yanı ise bu eski madenlere girmek pahalı ve tehlikeli. Freddy bize bu konuda yardımcı olabilir. Yaptığımız işi beğeneceksin bence.
0: Tesise yardım etmek için Juan'la birlikte çok şey yapabiliriz. Ama altın beni pek etkilemedi. Şu anda zarar ediyorlar. Altın madenleri daha var. Eğer yeterli miktarda altına sahip cevherin varsa çok iyi kazanırsın.
9: Freddy ve Chad 11 kilometre batıdaki dağlara gidiyor. Bu tarihi altın sahalarının altları yüzlerce tünelle dolu.
0: Buralar ne zamandır ailenizin malı?
10: 4 yıldır.
0: 4 yıl.
10: Nasıl söylesem, bende o istek var Freddy. O azim var. Bir yolunu bulup bunu başaracağım. Bizim ekip bana madenlerin efendisi gibi görünüyor. Bu adamlara liderlik etmek büyük bir sorumluluk ve onları üzmek istemem. Bizi doğru yöne götürmek için rolümü oynadığımdan emin olmak isterim. Geldik.
0: Giriş burası mı?
10: Evet.
0: Zorluğunu bilecek kadar çalıştım yer altında. Normal madenciliğe kıyasla çok daha pahalı ve tehlikelidir. Oynaması zor bir oyun. Cevher tabii ki daha zengin, ödül de daha büyük ama risk çok fazla. Evet, hazırlanalım ve aşağı inelim.
10: Evet.
2: Halatı bağlayalım hadi.
10: Giriş dar ama üstüne basabileceğim bir destek mevcut.
0: Giderek daha karanlık oluyor.
10: Evet.
2: Evet.
10: Taş.
2: Taş.
9: Ekibin işlediği kuvars damarı yerin 26 metre altında.
0: Beyler, bence film ekibin ödülde daha büyük ama risk çok fazla. Evet, hazırlanalım ve aşağı inelim.
10: Evet.
2: Halatı bağlayalım hadi.
10: Giriş dar ama üstüne basabileceğim bir destek mevcut.
0: Giderek daha karanlık oluyor.
10: Evet.
2: Evet.
10: Taş.
2: Taş.
9: Ekibin işlediği kuvars damarı yerin...

0: istiyorum. Dışarı çıkması da kolay değil.
1: Dünyada çıkarılmamış altının %95'inden fazlasının yer altında olduğu düşünülüyor. 3 trilyon dolardan fazla altın rezervi henüz çıkarılmadı. Büyük madencilik şirketlerinin hemen hepsi altını kaya madenlerinden çıkarıyor.
0: Yanımızda mikroskop var.
2: Altın var.
0: Bir parça var. Şurada.
2: Burada.
0: Çok küçük. Uğraşmaya değmez değil mi?
3: Normalde 3 veya 4 adamımız çalışıyor. Herkes boşsa belki 5 kişi oluyoruz.
0: Elle mi çıkarıyorsunuz?
3: Evet.
0: Kovalarınız var. Onlarla mı çıkarıyorsunuz? Buradan çıkan kova herhalde 18-20 kilo kadar vardır.
3: Evet.
0: Bir ton çıkarmak için çok kas gücü gerekir.
4: Bir ton 40 kovaya eşit.
3: Günlük rekorumuz 8 ton kadardı.
0: Tavan hiç çöktü mü üstünüze? Burada birkaç yerin döküldüğünü görüyorum da.
3: Evet. Evet, birkaç ufak parça düşüyor.
0: Evet. Burası karanlık ve sıkışık. Girmesi de hiç öyle kolay değil. Cevherin içinde yeterli altın yok. O yüzden başka bir yere gidin. Ne oldu orada? Tavandan parça düştü. Beyler daha ileri gitmeyelim.
3: Hadi dışarı çıkalım.
0: Ne
3: hadi.
0: Oluyor şimdi?
5: Çık çık çık
3: hadi,
5: çık çık.
3: Dışarı
5: çıkalım,
3: dışarı.
5: Çıkalım çıkalım. Tamam.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a
8: değerinde trim sat. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
9: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
10: Sarı kola.
11: Fanta sarı kola canım o.
9: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
17: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
19: kartım Hadi. Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
1: Ben bir daha aşağı inmem.
2: Evet.
3: Mojave Çölü'nde düşen kayalar Freddy'nin Grester Kaya Madeni'ndeki araştırmasını yarıda kesti.
1: Bu iş korkaklara göre değil. Madenin içi karanlık ve sıkışık. Bu adamların o cevheri madenden çıkarabilmek için kendilerini riske attıklarını söyleyebilirim. Yeterli altını bulmak için elde çekiç ve keskiyle her bir taşı parçalıyorlar. Şu anda masraflar açısından derin bir çukurdalar. Bütün madenleri buna benziyorsa o zaman fazla iş yapamazlar demektir. Şu andaki duruma bakılırsa iflas edeceksiniz.
2: Evet.

0: Biliyor muyum? Ortalama maaşlara bakınca ortaya koyduğunuz işçilik saatte 50 sente bile denk gelmiyor. Öyle değil mi?
1: Öyle. Bu çok korkunç. Numune bulmak, madeni doğrulamak ve aynı zamanda para kazanmak, ne bileyim, olmuyor işte.
0: Altı madene daha bakacağız. Ama bu tesisi daha verimli çalıştırmak için yapılması gereken pek çok şey var. Çok zamanımız yok. İşi kolaylaştırabilirsek sahadaki verimliliğe de faydası olur. Değirmeninizi daha verimli çalışır hale getirebilirsek bu farklı sahaları test edebilirsiniz, farklı kısımları deneyebilirsiniz. Bu da önemlidir.
1: Evet.
0: Hem hızlı olur hem verimli.
2: Ne yapabilirsek yapacağız.
3: Gressner değirmeninde Juan hazneye ikinci müdahaleyi yapıyor.
4: Şu anda siyah topa vurmak üzereyiz.
3: Hava yastıklarını taktıktan sonra titreşim motorunu iyileştirmesi gerekiyor.
4: Eksantrik milinin bütün kelepçelerini takmaya başladım. Hemen takmalıyız çünkü şimdi olmazsa asla bitiremeyiz. Bu daha önce yaptıklarımızdan farklı bir şey. Hazneyi sallaması için bir eksantrik mili yapıyoruz. Öncesinde burada hiçbir şey yaramayan bir motor vardı. Sadece malzemeyi sıkıştırıyordu.
3: Eksantrik mili üstüne takılı dengesiz ağırlıkları kullanarak bir ileri bir geri hareketi meydana getiriyor. Huan'ın teorisine göre bu hareket haznenin tıkanmasını önleyerek zamandan ve kas gücünden tasarruf sağlayacak.
4: Masada kestiğimiz bu ağırlıkları kullanacağız. Ağırlıklar zıt yönlerde. Biri bu tarafta, biri diğer tarafta. Ağırlıklar mile desantre bağlı. Malzemeyi öne doğru itecekler.
3: Haznenin altındaki mile bağlı ağırlıkları döndürecek olan eksantrik düzeneği, kırıcıya kesintisiz taş beslemesi sağlayacak.
4: Kırıcıyı 5 kişi besliyordu. Biz o fazlalık kas gücünü ortadan kaldırıp pürüzsüz bir besleme yapmaya çalışıyoruz. Hazne dolunca kırıcıyı kendisi besleyecek, siz öbür uçtan malzeme yakalayacaksınız.
1: Mükemmel. Bizim buradaki bütün işleyişimize başka bir gözle bakıyorlar ve bizim göremediklerimizi söylüyorlar. İyi numaralar çeviriyorlar ve işe yarıyor. Gerçekten memnunum. Chad işsizlik parasına başvuracak.
4: Çalışması gerek.
1: Evet.
4: İyi görünüyor. Umarım göründüğü kadar iyi çalışır.
1: Sen ne yaptığını biliyorsun sanki. He?
4: Biraz. Bir kitapta görmüştüm.
1: Çizgi filmde mi gördün?
4: Evet.
3: Ekibin en deneyimli madencilerinden olan Ron, Chad'in en büyük yardımcısı.
1: Ben şahsen bu projeye herhalde çeyrek milyon yatırdım.
3: Akşamları müteahhit, gündüzleri madenci olan Ron, kader arkadaşıyla beraber kaya madenciliğinde başarılı olmaya kararlı.
1: Yapabileceğim tüm yatırımı yaptım. Annemden biraz para kaldı ve annem ölünce istedim ki... Affedersiniz. Bunu beklemiyordum. Ben istedim ki annemin mirası yaşasın ve oğlum ve torunlarım kader arkadaşlığını ve onun beraberindeki çalışmayı öğrensinler. Başarabileceğimizi biliyorum, bırakamam. Ben öyle biri değilim.
5: Ron benim yakın arkadaşımdır. Onunla 2016'da tanıştık. Onun yanında çalışmama rağmen onu sadece bir patron olarak değil, yakın bir dost olarak görüyorum. Onun hakkında fark ettiğim şeylerden biri doğru sözlü, dürüst biri olduğu. Çok iyi bir geçmişi var ve çok merak uyandıran bir adam. Eşiyle uzun zamandır evli ve o inançlı biridir. Bunu görmek bana cesaret veriyor. Çünkü ben de kendimi inançlı biri olarak görüyorum ve bu çok önemli bir şey. Ron'la birlikte birçok macera yaşadık. Buradaki bazı nehirlerde birlikte altın aradık. Gerçekten güzel binalar inşa ettik. Bu tepelerin tamamını dolaştık. Birlikte altın bulduk. Ron'la olmayı çok seviyorum. Ondan çok şey öğreniyorum. Ve benimle paylaşacağı çok tecrübesi var. Ron bir yerde ikinci babam gibi. Onu örnek alıyorum ve hayatını yaşama biçimiyle, verdiği kararlarla ona saygı duyuyorum. Öyle insanların yanında olmak gerçekten çok heyecan verici.
4: Greg'i bulmaya çalışıyorum. Yapacağım elek için yardımına ihtiyacım var.
3: Haznenin bitmesiyle birlikte Juan, Chad'in babası Greg'le beraber planladığı bir sonraki onarıma odaklanıyor ama Greg'i gören yok.
4: Merhaba Sally.
6: Merhaba, nasıl gidiyor?
4: İyi, sen nasılsın?
6: İyiyim, ortalığı temizliyorum.
4: Temizliyor musun? Güzel.
6: Evet.
4: Greg buralarda mı?
6: Öğleden sonra kalkacağım.
4: Tamam, peki. Elek konusunda evet, bana yardım edecekti.
6: Normalde 2 gün çalışıyor, sonra biraz dinleniyor. Öğleden sonra kalkıyor. Evet, ne yapsın?
4: Umarım toparlar ama imkan olursa bana yardıma gelsin.
6: Tamam, söylerim.
4: Harika, teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederim.
3: Greg'le 2006'da evlenen Sally, iyi ve kötü günde Greg'in yanında oldu.
6: Greg'i tanıdığımda müzisyenlik yapıyordu. Müzisyenlik beni ona çekti. 22 yıl sonra hala evliyiz.
3: Sabit bir gelirle yaşayan Sally ve Greg, bu altın macerası için her şeyi riske attı.
6: Kaybedecek çok şeyimiz var. Değirmene çok para harcadık. İstediğimiz gibi olmazsa bu çok yıkıcı olabilir.
0: Juan'ım.
4: Merhaba Fred.
3: Bu esnada tesiste...
0: Of, çok sıcak.
4: Sıcak değil mi?
0: Evet.
4: Evet. Maden sahasına baktın mı?
0: Evet. Elemanların kazdıkları madende yer altına indim, inceledim. Ama onların yer altında çalışabilecek kadar ekipmanları yok. Aşağıda elle kazıyorlar.
4: Evet.
0: Sonra kazdıklarını kovalarla yukarıya çıkarıyorlar. Bu çok zor tabii.
4: Ben de makineler konusunda çok şey yapıyorum. Yarın ve öbür günü bu işle ilgileneceğim için onlara sen yardım edebilirsin. Buna ihtiyaçları var. Yeraltı madenciliği bambaşka bir şey. İkimiz de yer altında çalıştık. Bu çok başka bir madencilik.
0: Evet.
4: Çok farklı.
0: Ufak bir ölçekte zengin evet, bir toprak lazım.
4: Evet.
0: Evet.
4: Özellikle de onların yaptığı gibi kazma kürekle yapıyorsan. Bu zor iş. Zor tarafından yapıyor.
0: 26 metre derindeler. Sonra da arabaya yükleyip buraya getiriyorlar ve ufalıyorlar. Ama aşağıda her şeyi elle yapıyorlar. Yani çok iş.
4: Evet.
3: Ticari operasyonlar fakir cevheri işleyebilir. Yine de işledikleri büyük hacimler sayesinde kâr edebilir ama Chad'in madeni günde sadece 1 ton işliyor. 20. yüzyılın başında eski madenciler cevheri gözle değerlendiriyordu. Sonra taşları madenden alıp işlemeye götürüyorlardı. Büyük değirmenler cevheri kırıyordu, sonra altını çıkarmak için civa veya siyanür kullanıyorlardı.
5: Güney Kaliforniya'daki Mojave çölündeyiz ve bu civarın en zengin maden sahalarından biri olan Virginia Dell sahasına yakınız. Arkamdaki tepelerde bulunan madenlerden altının onsu sadece 20 dolarken yüz milyonlarca dolar çıktı ve o tepelerde daha çok altın var.
3: Kas gücünü yeniden odaklamak Chad'i altına yaklaştırabilir.
4: Taşları iten kahverengi parça yıpranmış olabilir.
0: Juan ve ben şu anda çok şeyi değiştiriyoruz.
4: Arada boşluk var.
0: Bu adamlara şu andaki durumunda gereksiz adamların dışarı çıkarılması bu binadaki verimliliği artıracaktır. Bu da sahadaki verimliliğe yansıyacaktır. Çünkü 2 veya 3 kişi boşa çıkabilir ve böylece daha çok cevher toplayabilir. Test ettiğiniz noktada yeterli altın yoksa paranızı bitirmeden önce oradan uzaklaşmaya bakın.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsan.
10: Ama ne otel?
11: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
21: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
22: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
23: Dördüncü gün.
24: Juan, gelebilir misin? Yardımın gerek.
3: Kaliforniya çölünde...
5: Ne diyeceğini merak ediyorum.
3: Freddy ve Juan ilk kaya madeni kurtarma işini yapıyor.
24: Vuruntu sesi buradan olabilir.
4: Muhtemelen öyle.
3: Bu madeni Chad Gressner ve bir yatırımcı ekibi çalıştırıyor.
0: Sen bunu yerinden sök Chad.
5: Olur.
3: Freddy'nin en acil görevi Chad'in elindeki diğer madenleri incelemek ve daha fazla altın bulmak. Ama önce bir sonraki tamiratın hazırlığını yapacak.
5: Bu tasarımdan gayet memnunum ama işini yapmıyor.
0: Burası arka kısım.
5: Evet.
0: Ben şöyle yapmak istiyorum. Yukarı bir elek yapacağım ve böylece malzeme hazneye girerken onu yakalayacağız ve kırma bandı çalışırken malzemeyi hazneye geri taşıyacağız. Yani şu anda burada bu makineyle her kim ilgileniyorsa ilgilenmemeli. Makine kendi başına çalışmalı ve eleman da daha verimli bir işe bakmalı. Belki daha çok cevher taşır, belki de altın çıkarmak için daha verimli bir iş yapar. Bu makine aslında altın çıkarmaya engel oluyor.
5: Evet, evet öyle.
0: Bu yüzden bunu sökeceğiz. Ben yukarı bir elek koymayı planlıyorum.
5: Tamamdır.
0: Yine de biraz kas gücü isteyecek çünkü buraya gelen malzemeyi bir çuvala dolduracağız ve vinçle hazneye dökeceğiz.
5: Tamam.
0: Malzemeyi haznene taşımak için bir sistem kuracak kaynağım ve vaktim yok.
5: Anlıyorum.
0: O yüzden en iyisi böyle yapmak.
3: Freddy kırılan taşları farklı ebatlara ayırmak için Greg'in hazne altına taktığı verimsiz eleği sökecek ve yukarıya büyük taşları ayıklayan yeni bir ayırıcı takacak.
5: Bu heyecan verici bir müdahale. Çünkü artık daha çok malzeme işleyebileceğiz ve bu sayede buradaki işleme bakan iki kişiyi boşa çıkarmış olacağız.
25: Hazır mısın?
5: Evet.
25: Önden tut.
5: Tamamdır.
25: Hadi. Oldu.
5: Evet, harika.
25: Daha iyisi olmuyorsa mükemmel de yeter.
5: Aynen öyle. Evet.
0: Sizin elek şu mu?
3: Onarımlar arttıkça Freddy malzeme kurtararak zamandan ve paradan tasarruf etmeye çalışıyor.
0: Biraz yıpranmış ama işe yarar.
5: Evet.
0: Elindekini kullan.
5: Pekala, o halde bunu alalım buradan.
25: Hazır mısın?
5: Tamam.
25: Arkasını daya.
5: 2, 3. Dik kaldır.
0: Çalışmazsan bitmez.
5: Ne oldu?
25: İndirelim.
5: Mükemmel. Sonra da el arabasına koyup
25: evet,
5: atölyeyi götürürüz.
25: Hı hı, evet. İkinci el satış.
5: Maalesef ama evet.
25: Ama iyi kaynak yapılmış. Üstüne yatıralım.
5: Yatıralım. Gidip uyutalım şunu.
25: Tamam.
5: Tamam.
25: Bunun için uğraşmıştın.
5: Gece geç saate kadar çalıştım. Çok çalıştım. Güle güle elek.
0: Ben öbür eleğe başlayacağım. Haznenin altı için yapacağımıza.
4: Evet.
0: Onu tamamlarım. Titreşim motorlarından birini kullanırız.
4: Tamam. İstersen o çerçeveyi kesip hazırlayayım.
0: Olur. Ama senin de kendi projen var o yüzden.
4: Şu an tasarım yapıyorum. Sonra kesime geçeceğim. Birkaç parçayı keserim senin için.
0: Harika. Şöyle 120 santim uzunluğunda.
4: Evet.
0: Düz tabanlı. 10 kalibre bir atlık düşün.
4: Tamam.
0: Bu iş
4: görür. Lafı bile olmaz.
0: Besleme hunisenin üzerine bir elek yapmaya başlıyorum. Umarım Malzeme içine girmeden önce ederiz. Girdikten sonra değil.
4: Freddy ile hep görev paylaşımı yaparız. Şimdi ona o küçük eleği keseceğim ki titreşim motoruyla tel eleğini üzerine takabilsin. Chad ve ekibi tesisteki kurulumda harika bir iş çıkardı. Bence sadece elimizdeki diğer ekipmanlar konusunda biraz deneyimsizler.
3: Tasarım programlandı. Huan'ın kesim tezgahı 13 bin derece sıcaklıktaki plazma püskürtücüsüyle 19 milimetrelik çeliği yağ gibi kesiyor.
4: İmalata başlayıp tesiste neleri yapabileceğimizi gördükçe işler her zaman düşündüğümüz gibi gitmiyor. Bu yüzden planı biraz değiştirip onların durumuna uydurmamız gerekiyor. Bir şekilde halledeceğiz. Ayrıca bir elek yapacağız. Bu daha çok iş ve daha çok zaman demek. Ama bu makine bize zaman kazandıracak. O yüzden durmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Tezgahtaki o kesim bize tam bir gün kazandırdı.
24: Freddy'ye nasıl yardım edebilirim?
0: Şunu biraz oynatmamız gerekecek.
24: Döndürelim mi?
0: Yani.
24: Açısını mı değiştirelim?
3: Sert kaya madenciliğinin acemisi Sean, emlakçılık yapmadığı zamanlarda hafta sonlarını tesiste altın peşinde geçiriyor.
24: Freddy'nin tecrübesi ve Huan'ın imalat bilgisi belimizi doğrultmamızı sağlayabilir. Böylece haftalık ihtiyacımız olan miktarı yakalayabilme şansımız var.
3: Sean'un altın sevdası 20 yıldan uzun bir süre önce Kaliforniya gezisi sırasında başladı.
24: İlk kez altın bulduğumda Kuzey Kaliforniya'da bir nehirdeydim. Taraçanın kapağını kaldırdım. Paspasın üzerinde bir çizgi halinde uzanan altını gördüm ve anında vuruldum. Yeme atlayan bir balık gibi uzanıp o altını aldım. O an oltaya takılmıştım. Hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı.
3: Altın bulmak Sean'un dünyasını değiştirmiş olabilir. Ama faturalarını hala emlak işi ödüyor.
24: Emlak işi bana çok şey kattı. Ama artık piyasayı çok zorlaştıran etkenler var. Artık maddi olarak sürdürülebilir değil. Ay başında eşimle birlikte oturup çekleri yazma ve faturaları ödeme vakti geldiğinde ödüm kopuyor. Uykularım kaçıyor. Dün gece bile bunları düşünmekten gözüme uyku girmedi. Sadece günü kurtarmak değil, rahat bir nefes almak istiyorum. Freddy ve Juan'la yakaladığımız bu fırsatla bunu başarabiliriz. Bir B planım yok. Ya bu iş olacak ya da batacağız. Kaynak yapacak kadar kalın.
0: Evet.
24: Nereden vidalamak istersin?
0: Kaynak yapabiliriz.
3: Juan elek platformunun tüm parçalarını kesti. Şimdi Freddy tel eleği takmadan önce bunları yerine kaynatmalı. İkinci huninin üst kısmında yeni elek büyük kaya parçalarını bir oluğa yönlendirecek. Böylece parçalar hemen tekrar kırıcıdan geçirilebilecek.
4: Besleme haznesinin eleğine başlıyorum. Hazneye giren 12 milimden büyük tüm malzeme doğrudan kırıcıya geri gelecek. Sanırım bu kadar, evet. Pekala. Bu iş verimliliği çok arttıracak.
0: Evet.
4: Aslında 4 adamın işini elinden almış olduk Freddy.
0: 4 farklı iş, evet.
4: Kesinlikle.
0: Ama onlar için yapacak çok daha faydalı işler var.
4: Pekala. Herkes işinin başına...
0: Tamam, sağ ol Juan. Bunu monte etmeye hazır mısınız gençler?
24: Hazırız patron.
3: Freddy'nin diğer maden sahalarını incelemek için aceleci tavırları sürerken... Ron ve Sean tasarımını test etmesine yardım ediyor.
0: Bir deneme yapalım. Şuradaki çakıldan biraz uzatır mısın? Hazır mısın?
25: Hazırım.
0: Sen hazır mısın Sean?
24: Bir dakika, fişi takıyorum.
0: İşte böyle. Açı birkaç derece daha düşür. Şu anda yeterince güçlü sallanmıyor. Bu köşeli kayalar için biraz daha eğmemiz gerekecek. Kaldır onu.
24: Akımı veriyorum.
0: Çalıştır.

0: Bu daha kötü oldu.
1: Evet. Lanet şey buraya sıkışıp kalıyor.
2: Sivri kaya parçaları tel eleye sıkışırken sinir bozucu bir aksaklık yaşanıyor.
0: Evet, hep köşeli parçalar ve kırılmış taşlar.
1: Bazen her işte insan çileden çıkıyor. Özellikle de zamanın daraldığı durumlarda. İşler düşündüğünden veya planladığından uzun sürse de moralini bozmayıp çalışmaya devam edeceksin. Sizin huniden 25 milimetre kadar kessek fena olmaz.
0: Taşı kırdığında hepsi köşeli oluyor. Nehir taşı gibi kayıp gitmiyor. Bence Freddy biraz gerildi ama pes etmiyor. Bu işin altında kalmayacak, buna eminim.
1: Sadece lanet köşeli taşlar var ve hiç zaman kalmadı. Hayır, bu zamazingo çalışmayacak, lanet olsun.
0: Hazır.
1: Çalıştırıyorum. Tamam, kapat. Kapat şunu.

0: Hala taşların eleğe takıldığını görebiliyorum. Oraya sıkışıp kalmışlar. Çalıştıkça durum daha da kötüleşecek. Açıyı 3 derece daha düşürmen gerekiyor.
1: Evet.
0: Şu an muhtemelen 8 derece civarında.
1: Üzerinden dökülen malzeme var mı?
0: Çok az.
1: Tamam.
0: Tesisin daha verimli çalışması için yapılması gereken çok fazla iş var. Yapılacaklar listesinden birkaç parça eksik bırakırsak bu işten istediğimiz verimi alamayız. Emekler boşa gider.
2: Hurdaya çıkan tel elek kullanılmaz halde olunca Freddy başa dönüyor.
0: Burada standart bir delikli plaka çizdim. Ne dersin? Bana bundan bir tane kesebilir misin? Üzerindeki tel eleği pek sevmedim zaten.
1: O kolay, hallederim.
0: Sağ ol dostum. Burada zamanımız doldu. Diğer madenlere bakacağım.
1: Tamam. Tamam Freddy, anlaştık.
0: Juan ve ekip bensiz devam edip bu tamir işlerini halletmek zorunda. Tesiste yapacak çok işimiz var ama daha kaliteli cevher de bulmamız gerekiyor. O yüzden gidip diğer madenlere bakma vakti geldi.
3: Şu an gittiğimiz yer birkaç farklı madenden oluşuyor.
0: Tamam.
3: Ve adeta bir yeraltı şehri gibi. Gerçekten etkileyici.
2: Önceki madendeki tehlikeli anlardan sonra Chad, Freddy'yi ikinci madenin potansiyeli olduğuna ikna etmeyi umuyor.
3: Bu damarların uzunluğu 1,5 kilometreyi aşıyor. Damarların genişliği bir kamyon kadar.
0: Burada madenciliği hangi yıl bıraktılar?
3: 1942'de.
2: 1916'da tamamlanan Chad'in diğer madeni yerin 90 metre altına kadar uzanıyor. Genişliği 3,5 metreyi bulan altın damarlarını izleyen bir tünel labirentine sahip. Faaliyette olduğu 26 yıl boyunca bugünün parasıyla 127 milyon dolar değerinde neredeyse 2 ton altın üretildi.
0: Demek diğer yeriniz burası, öyle mi?
3: Öyle. Ana taşıma kuyusundayız şu anda. Burası 90 metre kadar aşağı iniyor.
0: Bu maden ne kadar ileri gidiyor?
3: Damar hattı 1,5 kilometreyi buluyor. Epey derin bir kuyu.
0: Evet. 90 metre mi? O kadar uzun merdiven yapamam. Madenin haritası var mı elinizde?
3: Olmaz mı? 80'lerde bazı jeologlar madeni incelemiş, haritalandırmış ve numune almış. Bölgedeki en büyük altın madeninin hemen yanında paralel uzanan damarlardan biri bu. 380 metreden fazla derine iniyor.
0: Yer altında çalışmanın maliyeti yüksek olur. Diğer madenlerinizde de yer altında maliyet yüksek değil mi? Kar etmek için ton başına 15 gram gerekebilir. Bu şekilde kurtarmaz. En iyi yeriniz burasıysa diğer madenlere bakmaya bile gerek yok. Peki, şuraya ne dersiniz? Bunların hepsi döküntü malzeme. Şuradaki de döküntü. Öylece yüzeyde yatıyor.
2: Eski madenciler altın cevherinin değeri düşük diye düşündüklerinde kayaları yüzeyde yığınlar halinde bırakırlardı.
0: Şöyle 30 metre diyelim, ortalama 6 metre derinlik olsun. Bunu yer altından taşımak zorunda değilsiniz.
2: Freddy'nin hissine göre maden girişinde bırakılan bu cevher döküntüsü olarak bilinen bu kayalar, Chad ve ekibinin şu an çıkardığı malzemeden çok daha zengin olabilir.
0: Tamamen tahmin yürütüyorum. Ama ben olsam eskilerin altını çıkaramayıp attığı bu atıkları test ederdim. Ciddiyim. Bir arkadaşım var, hayatını bu işten kazanıyor.
3: Bu harika bir haber.
4: Çok iyiymiş.
0: Evet, ben olsam buradan başlardım çünkü burada tonla malzeme yatıyor.
3: Gerçekten öyle.
0: Çeneli kırıcıları yoktu. O çok eski madenlerin bazılarında bu imkan bulunmuyordu. Elle sadece en kalitelilerini
3: almak zorunda kalıyorlardı, evet.
0: Bu yetersiz. Ton başına sadece 7 gram kalıyor değil mi?
3: Üzerinde döküntü yığını olan birkaç madenimiz daha var.
0: Burası ton başına 7 gram gelse ve öylece dursa. Üzerinde durduğumuz yığın 40 bin ton. 40 bin çarpı 7 gram 280 kilogram altın yapar.
3: Aynen öyle.
0: Şu an tam tamına 17 milyon doların üzerinde duruyor olabilirsiniz beyler.
4: Bu rakamlar hoşuma gitti.
3: Benim de hoşuma gitti.
0: Eğer elinizde bundan daha fazla varsa belki bir daha yer altına inmezsiniz.
2: Rakamlar doğruysa bu döküntü sahası yaz sezon öncesinde sadece kar sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda ruhsatlı sahalarındaki diğer madenleri araştırmaları için gerekli sermayeyi de sağlayacak.
3: Freddy'nin bize söyledikleri beni mutlu etti. Madende elimizde olanlar ve yüzeyden elde edebileceklerimiz konusunda heyecanlıyız.
0: Önünüz tamamen açık.
3: Bu kulağa hoş geliyor. Aslında bu ekibimiz ve sezonumuz için bir can simidi olabilir.
0: Öğrenmenin tek yolu büyük bir numune testi yapmak. Çocukların fazla heyecanlanmasını istemiyorum. Rakamları ve bunu kanıtlayacak altını görene kadar hiçbir şeye güvenemeyiz. Bu yüzden Juan ve benim için tesisin eskisinden daha iyi çalışmasını sağlamak çok önemli hale geliyor. Böylece günlük olarak daha fazla malzeme işleyip ceplerine altın koyabilirler. Hadi işimizin başına dönelim.
5: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: O döküntüden bir numune test etmek için sabırsızlanıyorum.
1: Tesise geri dönüyoruz. Chad ve yatırımcı ekibi eski madencilerin döktüğü yığının üzerine zar atmadan önce...
0: Nefis oldu.
1: Freddy'nin hissini doğrulamak ve içinde altın olup olmadığını görmek için 19 litrelik bir numuneyi kırmaları gerekiyor.
2: Evet, bu alet bunu 3 milimetreye kadar küçültebiliyor.
0: Bu olabileceğimiz en gerçekçi numune. Sert kaya madenciliğinin ardındaki bilimi, jeolojiyi ve mühendisliği çok seviyorum. Beni cezbeden ve bu işi yapmamı sağlayan şey tam olarak bu. Altın sevdası kesinlikle bir hastalık gibi. Bunu kontrol altında tutmak için umudumu bilime ve yaptığımız testlere bağlamaya çalışıyorum. Çünkü altın sevdası size yolunuzu kaybettirebilir. Bu yüzden doğru kararlar almalı, altının orada olduğundan emin olmalısınız. Test yapmalı, durmadan numune almalısınız. İyi kırdın Harry. Bunu yapmayıp sadece bir hisle hareket ederseniz paranızı sokağa atma olasılığınız çok yüksek demektir.
2: Greg, hazır mısın?
0: Evet, hazır.
2: Tamam.
0: Tamam, şuraya taşıyalım.
3: Beşinci gün.
4: Freddy'nin delikli plakasını bitirmek üzereyiz. Tel eleğimiz vardı ama tel elek istediğimiz işi pek görmedi.
1: Gressner Sertkaya Madeninde son iki güne giriyoruz. Bu an Freddy'nin besleme hunisi için tasarladığı yeni eleğin son dokunuşlarını yapıyor.
4: İşte hazır. Bunu Freddy'ye vereceğim. Böylece takıp çalışmaya devam edebilir. Takılmaya hazır dostum.
5: Nefis. Sağ ol dostum. Güzel görünüyor.
1: Daha önce büyük kaya parçaları huninin altında birikiyordu ve elle temizlenmesi gerekiyordu. Şimdi ise Freddy'nin yeni eleği büyük taşları bir oluğa yönlendirecek. Böylece tekrar kırıcıdan geçirilmeye hazır hale gelecekler.
5: Ne diyorsun Juan?
4: Benim hoşuma gitti.
5: Biraz taş alıp üzerine atsana.
4: Bakalım ne yapacak?
5: Taşları eğiliyor. Böylece besleme hunisine gelen tüm malzeme tam olması gereken boyuta geliyor. Ayrıca bu malzemeyi aynı hatta, aynı cevherle tekrar kırmalarına imkan tanıyor. Böylece başka bir malzeme grubunu sulandırmış olmuyorlar. Peki, elek çalışıyor ama elimizde sadece tek bir titreşim motoru vardı. Elindekini kullanacaksın, yenisini zamanında bulma şansımız yoktu. Balodaki en güzel olmayabilir ama sonuçta baloda.
4: Beğendim.
5: Herhalde işe yarar.
6: Tamam, öğütmeye hazır mı?
7: Evet.
6: Şunun rengine bak.
1: Döküntü sahasından alınan numune kırıldıktan sonra Greg altını açığa çıkarmak için malzemeyi ince bir toz haline getirmek üzere öğütücünün başına geçiyor.
0: Baba, masken burada. Uçup gitmesin diye siperliğin içine koyuyorum.
6: Tamamdır.
0: Evet.
6: Bayağı dolu dolu bir yedi yolu oldu.
0: Evet.
6: Bu iş olursa oldu, senin işi bırakman ve hayalini gerçekleştirmen için harika bir fırsatımız olacak.
0: Sağ ol, sağ ol baba.
6: Bu benim de hayalimdi zaten. Çok emek verdin
0: evet,
6: evlat.
0: Evet, teşekkür ederim baba.
6: Daha da çok çalışacaksın.
0: Evet. Evet.
6: Pes tamam. Etmediğin ve bizi ayakta tuttuğun için teşekkür ederim evlat. Evet.
0: Karşılaştığımız zorlukların aramıza girmesine izin vermedik. Bunu biliyorsun öyle değil mi?
6: Hadi biraz altın çıkaralım
0: tamam.
6: Artık. Bu hayatımın çok büyük bir parçası. Ve hedeflerine ulaştığını görmek istiyorum. Çok emek verdi. Bu işi başarması ve bir gün işini bırakması... Büyük bir lütuf olurdu. İşte o zaman ben de buna bayılırdım doğrusu.
1: Cevher öğütüldükten sonra...
0: Harika.
1: Greg malzemeyi küçük bir yıkama oluğundan geçiriyor.
6: Kaşığımı aldın değil mi?
0: Kaşığım bende.
6: Hazır olunca getirirsin.
0: Yani 72 gram ekliyorum. Pekala. Toplam 4,5 kilogram oldu. Büyük kovayı ister
6: evet,
0: misin?
6: Evet, büyük kovayı ver lütfen.
0: Tamam, şunu ters çevireyim.
6: İşte böyle.
0: Evet, yaptım.
6: Tamam.
0: Evet, tertemiz oldu.
6: Güzel. Hadi biraz tamamdır. Yıkama yapalım. Sanırım herkeste az çok altın sevdası var. Farklı seviyeleri olduğuna inanıyorum. Bazı insanlar neleri var neleri yok satar. Bazıları ise daha kontrollü davranır. Ben kendimi kontrollü tarafa koyarım. Kesinlikle başarmak istiyorum. Ama bunun için kendimi mahvedecek değilim. İlk turda %87 civarında kazanım elde ediyoruz. Tamamdır, bundan sonra temizliğe geçeriz.
7: Merhaba tatlım.
6: Merhaba hayatım.
7: Nasılsın?
6: İyi hissediyorum.
7: Sana su getirdim. Ellerin nasıl oldu?
6: İyiler, sorun yok.
7: Öyle mi?
6: İdare ederler.
7: Chad'le madencilik yapmak Greg'e yeni bir amaç kazandırdı. Oğluna yakın olmak onu bambaşka biri yaptı. Bu sert kaya madenciliği kolay değil. Burayı kurmalarını gözlerimle izledim. İnanılmaz. Chad'le birlikte çalıştığınızı görmek güzel.
6: Şaka mı yapıyorsun? Bayılıyorum.
7: Gerçekten
6: buna.
7: Harika.
6: Müthiş bir ekip olduk.
7: Kesinlikle.
8: Şu son tavayı da alıp geliyorum.
6: Gerçekten harika.
8: Bu testin sonucu çok önemli. Bu hayati bir test. Kaç gram altın elde edebileceğimizi göreceğimizi umuyorum. Şu an tavada gördüklerim beni heyecanlandırıyor. Çünkü altın görüyorum. İşte bu. Buna ihtiyacımız vardı. Çocuklara bunu göstermek için sabırsızlanıyorum. Çocuklar, Freddy'yi çağırın. Bunu görmesi gerekiyor.
5: Bu ne öyle?
8: Beklediğimizden bile iyi olabilir.
9: Buradan bile görebiliyorum.
5: Evet, bu döküntüden çıktı değil mi?
8: Döküntüden çıktı, evet.
5: Peki, bu hesaba göre ton oranını bulmak için 200 ile çarpıyoruz, doğru mu? Bu da tonu $300'luk malzeme demek.
8: Evet.
1: Chad tesisinde bu kalitede cevher işleyerek günde $3000'a kadar kazanabilir.
5: Beyler, döküntü malzemesi için tavada gayet iyi görünüyor. İlk çalıştırdığınızdan daha iyi gibi duruyor.
8: Evet.
5: Hadi bunu son bir teste tabi tutalım. İçinde ne var ne yok, ne kadar altın var hep birlikte öğrenelim, tamam mı?
8: Tamamdır.
2: Sağ ol Freddy.
8: Evet.
5: Birazdan görüşürüz beyler.
8: Şöyle bir baktı, hesabı yaptı ve tonu $300 dedi.
7: Ne?
5: Ne?
8: Döküntü sahasından bahsediyoruz. Gidip yüzeyi de toplayabiliriz.
5: Vay canına.
7: Harika oldu.
5: Evet. İnanılmaz.
7: İnanamıyorum.
8: Kesinlikle.
5: Vay canına.
7: Çok güzel.
8: Sağ ol. Baba.
7: Çok iyi. Harika.
8: Buna ihtiyacımız var. Çok güzel. Bu sadece bu sezonumuzu değil, gelecek yılımızı da kurtarabilir.
6: Gerçek anlamda bir altın madeninin üzerinde oturuyoruz. Hiç böyle... Bir şey beklemiyordum. Bazen göremezsiniz. Size göstermek için başkasının gözü gerekir. Vay canına. Freddy nerede? Ona bir sarılmam lazım. Aferin.
8: Harika haber. Bu güzel oldu.
10: Aferin, aferin. Evet,
6: teşekkür ederim.
8: Bu denli az malzemeden bu kadar altın çıktığını görmek, bu işi başarabileceğimizin, hayatımızı bundan kazanabileceğimizin kanıtı. Bu gerçekten hiç kolay değil. Aksilikler her zaman çıkar. Ama azmedersek ve durmadan numune alıp test edersek bunu başarabiliriz.

0: Merhaba millet. Küçük ekskavatörü buraya getirmeden önce bu yola biraz tesviye yapmalıyız.
1: Mojave Çölü'nün kavurucu güneşi altında Gnesner ekibi 2 saatlik deneme için eski madencilerin döküntü yığınından 1 ton cevher topluyor.
0: Kaliforniya Çölü'nde Amerikan rüyasının peşinde çalışıyoruz. Umarım bu toplu test bir işe yarar. Burada 300 kilograma yakın altın olma fikri ekibimizin hayatını tamamen değiştirebilir. Tam da bu topraktaki altını çıkarmak için ihtiyacımız olan miktarı işleyebileceğimizi umuyoruz. Bakalım. Pekala Chet. Umarım bu toplu test meyvesini verir ve onun bahsettiği o 7 gramı elde ederiz. Görünüşe göre aldık ama nasıl sonuçlanacağını görmek çok ilginç olacak. Ama bu işe yaramazsa da gidip şu ekskavatörü buraya getiririz ve toplu işleme başlarız. Böylece biz para için değil de para bizim için çalışmaya başlar. Burada yukarıda ekskavatör kullanmak yer altında çalışmaktan çok daha kolay. Çölde çalışmak zor ama bilgisayarların, telefonların ve trafiğin kargaşasından uzaklaşmak insanı yeniliyor. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Gerçekten buraya katlanamayacak bir sürü insan tanıyorum ama benim burada tadını çıkardığım bir sürü güzel şey var. Bu son kepçemiz olacak. Evet, doldu.
2: Tamam. Al bakalım.
0: Bu iş tamam.
2: Tepelerde o kadar çok olabilir ki. Ama alması kolay mı?
3: Evet. Hadi gidelim.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank kartım
7: Hadi. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
9: Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Hansi'den vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
16: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
7: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
17: Şuradan, üst taraftan başlarız diye düşünüyordum.
1: Gressner'ların sert kaya tesisinde...
17: Ne dersin?
1: Son teste sadece 12 saat kala Juan, maden öğütülüp toz haline getirildikten sonra devreye girecek yıkama oluğunu bitirmek için zamanla yarışıyor.
17: Küçük bir yıkama oluğu yapacağız ama o oluğun üzerine küçük bir elek koyacağız. Böylece daha büyük malzemeyi eleyebilecek.
1: Küçük taşları elerseniz masadaki altın akışı bozulmaz. Juan bunları eleyecek titreşimli bir elek ve altını masaya ulaşmadan yakalayacak mini bir yıkama oluğu yaptı.
18: Juan.
17: Merhaba Greg, nasılsın?
18: Aa, çok daha iyi.
17: Daha iyi misin?
18: Evet.
17: Bunu duyduğuma sevindim. Buradaki ortama, oğlunla ilişkinize bayılıyoruz. Sizin için yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen söyleyin bize.
18: Gördüğüm kadarıyla zaten fazlasıyla yardım ettiniz. O yüzden tüm kalbimle tekrar çok teşekkür ederim.
17: Ben teşekkür ederim.
18: Pekala.
17: Birazdan görüşürüz.
18: Düzenek de harika olmuş. Çok canavar duruyor. Kendine iyi bak dostum. İlk başta Freddy ve Juan'la yan yana çalışmak beni heyecanlandırdı. Aman tanrım, koskoca Freddy ve Juan durumundaydım. Ama çalışma ahlaklarını ve ne kadar mütevazı insanlar olduklarını görünce çok mutlu oldum.
17: Şofak lan ediyorsun Freddy.
18: Beğendim.
17: Şu tekneye sığsın diye biraz daralttım.
18: Harika olmuş, tam oturmuş.
17: Eleği şimdi bitirdim. Bu küçük eleğin tek yapacağı şey 3 milimetre ve üzerindeki malzemeyi ayırıp kovaya atmak. Daha küçük malzeme ve su yıkama olduğundan akmaya devam edecek. Burada koyacağımız engeller de birikecek ve ardından masaya ulaşacak. Şunların ön tarafını biraz daha indirmem gerek.
18: Evet, kesinlikle öyle.
17: Oluğun alt kısmına çarpıp titreşimi biraz kesiyor. Bu pek ideal olmadı. Normalde Freddy ile işi biraz daha erken bitirip pürüzlere gidermek varsa aksaklıkları çözmek için zaman ayırmak isteriz. Ama maalesef bu imalatta öyle bir zamanımız kalmadı.
8: Son gün.
17: Çalışacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Dört gözle bekliyorum.
18: Ben de.
17: Yorucu bir hafta oldu.
18: Bayağı yoğun bir haftaydı.
17: Zorluydu. Sıcaktı. Çok çalıştık.
18: Malzemeyi buraya getirip test yapalım.
17: Hadi.
18: Evet beyler. Ne diyorsunuz? Deneme sürüşüne hazır mısınız?
2: Hazırız patron, evet.
18: Umarım o küçücük kırıcı da ezdiğiniz ilk testteki kadar çok altın vardır.
17: Başlayalım.
2: Yakıtımız var. Birinciyi aç. Çeneli kırıcıyı hizalıyoruz.
18: Bütün bu yeni düzenlemelerin çalıştığını görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Alan temiz.
18: Zamanlayıcı 2 saate evet. Kuruyorum.
2: Çalıştır Harry. 10'uncuya giriyor. İlk çuval.
1: Eski madencilerin döküntü yığınından alınan sert kaya Huni'ye yükleniyor.
17: Harika oldu, beğendim.
1: Daha önce zincirle çekme işlemi 4 dakika sürüyordu. 4 kişinin birden çalışmasını gerektiriyordu ve cevher Huni'de sıkışıp kalıyordu.
18: Eksantrik motorun tasarımına göre her iki tarafta 2'şer ağırlık var. Bunları birbirine zıt konuma getirdikçe akışı yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz.
1: Şimdi ise vinç çuvalı 20 saniyeden az bir sürede boşaltıyor. Ayarlanabilir hava yastıklarıyla desteklenen egzantrik motorsa kayaları doğrudan çeneli kırıcıya fırlatıyor.
17: Freddy çok güzel çalışıyor.
2: Artık küremek zorunda değilim. Kürekle uğraşmaya son.
1: Büyük kaya parçaları ilk testte öğütme sürecini tıkamıştı. Bu da zaman ve altın kaybına neden olmuştu.
10: Büyük parçalar elenince malzemenin ne kadar ince çıktığına baksana.
18: Evet, aşağıdaki o eldeki hiç işe yaramamıştı. Yaramadı. Zaten. Elinde çekiçle orada beklemek zorundaydın. Şimdi ise ayrılması gerektiği anda sistemden çıkıveriyor.
10: Kesinlikle öyle.
1: Şimdi ise Freddy ve Juan ince altının masaya çökmesini engelleyen küçük taşları eleyecek ve sistem geneline yayılmış birçok elek yerleştirdi.
2: İşte bu, altın çizgisine bak.
18: Bence biraz daha iyi yayılıyor.
2: Evet. Altınla aynı alan için yarışmıyor.
17: Kesinlikle.
2: Evet.
17: Onunla aşağıda uğraşmaktansa burada halletmeyi tercih ederim.
2: Sistem hazır.
1: Dışarıda test devam ederken...
2: İşte su geliyor.
1: Harry bir diğer değerli maddeyi yani suyu kurtarmaya çalışıyor.
2: Masayı kontrol eder misin? Akış düzgün mü, bak bakalım.
11: Suya bakıyorum. Tamamdır.
2: Şu an hiç pompalamıyor.
18: Ne oluyor burada?
2: Nedenini bilmediğim bir şekilde bu kum helezonu çalışmamaya başladı.
1: Kum helezonu çakılları ayrıştırarak altın masası için kullanılan suyun geri dönüşümünü sağlar. Set olarak bilinen metal spiral, sulu malzemeyi yukarı taşıyarak yavaşça döner. Yükseldikçe su set kanadından aşağı akar ve alttaki çökertme havuzunda birikir. Çakıllarsa kanatlara tutunarak yukarı taşınır ve daha kuru atıklara dönüşür.
18: Lanet olsun. Lanet olsun. Taş gibi tıkanmış. Şunun çorba gibi haline baksanıza, %30'u su muhtemelen. Buradaki her damla su sizin için altın değerindedir.
2: Çok doğru.
18: Bu suyun büyük kısmını kurtarabiliriz. Şu an çalışmıyor çünkü çok dik.
8: Kum helezonunun durması gereken en dik noktadan bile 8 derece daha dik ayarlanmış. Bunu çalıştırmanın bir yolunu bulmak için biraz kafa yormam gerekecek. İlk gördüğümde 26 dereceydi. Kendi kendime bu şey fazla dik dedim. Bence şu ucu kaldıralım, altını kürekle kazalım, sonra açıyı 15 dereceye indirene kadar aşağı çekelim.
0: Tamam patron.
8: Hadi indirelim şunu.
0: Alan temiz. Devam et. İndik.
8: Şu an 19,5 derece civarındayız. 26'dan çok daha iyi. Çünkü gördüğünüz gibi o eğimde malzemeyi yukarı taşıyamazdı. Hadi biraz malzeme ve su koyup ne yapacak bakalım. Umarım çalışır.
1: Freddy'nin bu basit düzeltmesi ekibe zaman ve su rezervlerinin %50'den fazlasını kazandırabilir.
8: Aşağıda bir problem var. Dip tarafı hala tıkanıyor. Bilmiyorum. Gerçekten anlayamadım. Bir çare bulmamız gerekiyor ama şu an sizinle uğraşacak vaktim yok. Kameralarla beni bir süre yalnız bırakın. Bana bak. Makineni böyle kesip biçmem seni korkutuyor mu? Doğru söyle.
0: Beni korkutan çok şey var ama bir metal parçasını kesmek bunlardan biri değil.
8: Malzemeniz uyum sağlamaz diye başlangıçta düşündüğümden biraz daha az keseceğim. İstediğimiz zaman daha fazla kesebiliriz.
1: Kum helezonunun çalışması için Freddy, daha fazla suyun süzülmesini sağlamak amacıyla setlerden birine tahliye kanalı kesiyor.
0: Anlaşıldı. Kum geliyor.
8: Umarım bu işe yarar çünkü zamanımız hızla tükeniyor.
0: O kapağın nasıl çalıştığını gerçekten merak ediyorum. Hiç aklına gelmeyecek bir şeydi. Onların neden burada olduğunu şimdi anladım.
17: Nasıl çalışıyor Freddy? İyi mi? Güzel.
8: Suya bak, nasıl birikip duruyor. Sonra bir de şuraya bak.
17: Evet, suyu bayağı kesiyor.
8: Aşağıdan gelen suyun %90'ını kesiyor.
1: Freddy'nin kum helezonunun açısını düşürme ve sete tahliye kanalı açma fikri meyvesini verdi.
8: Sadece şu küçücük aralık sayesinde devasa bir fark yarattı.
17: Bu kadar basit bir şeyin bu kadar iyi çalışması inanılmaz.
8: Bu Meret böyle çalışmaya devam ederse buradaki işini kaybettin demektir dostum.
0: Benim için sorun değil. Çok teşekkür ederim.
8: Rica ederim.
0: Freddy ile çalışmak harikaydı. Ne zaman yeni biriyle tanışıp çalışsam mesleğin püf noktalarını görme fırsatı bulurum. Bu yüzden onu dikkatle izliyordum. Gerçekten benim için çok iyi oldu.
11: Nasıl gidiyor?
18: Fena değil. Altın henüz görünmüyor ama bu normal.
8: Kapatın isterseniz beyler. Çünkü banttaki malzeme yukarı çıkana kadar tam 2 saat dolmuş olacak.
11: Evet. Tamamdır. Kapatalım.
1: 2 saatlik deneme sürüşünde Gressner ekibi tesisten geçirdiği cevher miktarını 2 katına çıkardı.
17: Bakın burada da altın var. Şurada. Üst tarafta bir sürü altın var.
2: Sular kesildi.
8: Bu adamlarla çalışmak harikaydı. Tembel değiller. Ellerini kollarını bağlayıp oturmuyorlar. Hep işin içine girmek istiyorlar. Bu da çok güzel. Bu ekibin katılımı olmasaydı bu kadar çok şey başaramazdık.

0: Nasıl gidiyor beyler?
1: Merhaba Freddy. Merhaba Juan.
0: Bütün altını kuruttunuz mu?
1: Evet, kuruttuk tabii.
2: Evet.
0: Hadi bakalım.
3: O iki saatlik deneme sürüşünde...
1: Evet. Evet.
3: Harcadığınız emeğe değmemişti. Biliyorum. Severek yaptığınız bir iş ama batıyorsanız bir anlamı yok.
0: Evet. Juan tart bakalım.
3: Bence Chet tartsa daha iyi
0: tamam.
3: olur. Al bakalım Chet.
0: Maden senin, şeref sana ait.
4: Madeni karlı hale getirmek için Chet'in en az 7 gram altın çıkarması gerekiyor.
3: İşte böyle.
0: Tamam.
3: Biraz daha yükseliyor.
0: Şu an geçen seferki miktarı geçtik
3: gram.
0: Bile.
2: Harika.
3: Evet, aynen
0: kavanozda
3: öyle.
0: Kavanozda hala bir sürü altın var.
2: Vay evet. canına.
3: 2,5 gram, 3 gram.
1: Vay be.
2: Çok iyi.
1: Evet.
0: 5,5, 6 gram, 6,5, 7 gram.
3: 7 gramı geçtik.
1: Geçtik.
0: 7,30
1: İşte bu. Evet.
3: İşte bu harika.
0: Harika.
3: Harika.
1: Çok iyi.
4: Yaklaşık 500 dolar değerindeki bu altınla Freddy ve Juan, Gressner ekibinin çıkardığı altını %767 oranında arttırdı.
0: Şu tavada bunun neredeyse 10 katı malzeme var. Üstelik çok daha az emekle.
4: Freddy'nin eski madencilerin döküntü yığınını işleme riski meyvesini verdi.
3: Sezonun kalanı için hedefiniz neydi, bir daha söylesenize.
1: Sıcaklar bastırmadan 500 gramı geçmek.
3: Anladım. Evet. Bunu yapmak için pek zamanınız yok.
1: Evet, belki 6 hafta.
0: Bu çok rahat ulaşılabilir bir hedef.
1: Evet.
3: Evet, hedefinizi aşacaksınız.
0: Burada günde 10 saat çalışıp saatte 1.1 ton işlerseniz bu günde 11 ton yapar. Her gün çalıştığınızı varsaysak ayda 100 bin dolar eder.
4: Ekip sadece 30 gün içinde sezonluk 550 gramlık hedeflerini ikiye katlama potansiyeline sahip.
3: Şaka değil. Gerçekten büyük para.
2: İnanılır gibi değil.
0: Orada kabaca 40 bin ton malzeme var.
3: Bu malzemeyle uzun süre idare edersin.
1: Bir durup düşüneyim.
0: Bu muazzam bir
2: şey.
1: İnanılmaz.
0: Ha canım.
2: Sana sarılacağım.
0: Daha mutlu olamazdım çünkü burada yaptığımız şey bu adamların geleceğini değiştirebilir. Altını tarttığımızda yüzlerindeki o tebessümü görmenin yerini hiçbir şey tutmaz.
2: Aman tanrım, çok
0: değil
2: güzel.
5: Altın madenciliği oğlumla beni kesinlikle birbirimize çok yaklaştırdı. Bunu dünyalara değişmem. Sadece oğlumla beni değil, bütün ekibimizi kenetledi. Gerçekten müthiş bir hafta oldu.
3: Sizin adınıza çok sevindik. Dürüst olmak gerekirse harcadığımız tüm o çabaya ve verdiğiniz bütün o emeklere değdiğini görüyoruz. Freddy ile bugün buradan... Tesiste yaptığımız düzenlemeler sayesinde en azından kendi başarılarını sağlayacak araçlara sahip olduklarını bilerek ayrılıyoruz.
0: Haberleşiriz beyler.
3: Sizinle çalışmak güzel.
0: Görüşelim.
3: Dostum.
0: Kendinize iyi bakın.
6: Bu konuda gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün gördüklerimden sonra bu potansiyel harika.
7: Bugün gördüklerimden önce cebimizden harcayıp duruyorduk. Çünkü elektrik faturasını bile ödeyecek kadar altın çıkaramıyorduk. Freddy ve Juan'ın bizim için tasarladığı sistem, yakaladığımız verimlilik ve Freddy'nin keşfettiği bu altın döküntüsü sayesinde artık bunları düşünmek zorunda değiliz. Artık kâra geçeceğiz.
8: Elde ettiğimiz altın miktarını ve üzerinde durduğumuz potansiyeli düşününce geleceğimiz gerçekten
6: Çok heyecanlıyım. Bugün gördüklerim bu potansiyel.
7: Bundan önce cebimiz duruyordu. Trik faturası diyecek kadar altmıyorduk. Freddy ve Juan için tasarladığı sistem, yakaladığımız verimlilik ve keşfettiği bu altın tüsü sayesinde bunları düşünmek zorundayız. Arkaya geçeceğiz.
8: Elde ettiğimiz miktarını ve üzerinde durduğumuz potansiyeli düşününce gelecekten parlak...

0: Çıkardığımız altın ve bunun ekibimiz için anlamı çok büyük. Bizim için en önemli şey aramızdaki bağlar ve bence şu an her zamankinden daha güçlü bir bağa sahibiz. Geleceğimiz parlak görünüyor. Hadi bunu başaralım.
1: Gidip biraz altın çıkarmaya ne dersiniz?
0: Gidip biraz altın hadi çıkaralım.
2: Kurtarıştan iki hafta sonra 2000 çene kırıcı makinesi arıza verdi ve operasyon sezonu kapanmış oldu. Paraları biten ekip eski işlerine geri dönmek zorunda kaldı. Ama seneye geri dönmeyi planlıyorlar.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bir arazi canavarı...
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
0: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
1: Bu sesi beğenmedim.
3: Ben de.
4: Ne olabilir ki?
1: Hiçbir fikrim yok. Dikkatli ol dostum. Yanımızdan ayrılma sen. Lütfen yanımızda kal.
3: Kalbim yerinden çıkacak. Çok korktum.
1: Dikkat.
4: Lanet olsun. Aman,
1: kahrolası bir keçiymiş. Eyles, burada bir keçi var.
5: Ne dedin? Keçi mi var?
1: Keçi diyorum, keçi. Kahrolası bir keçi.
5: Keçi mi? Keçinin orada ne işi var?
1: En azından artık ne olduğunu biliyoruz Sam. Çek çekin arkasına geçsem.
4: Dikkatli olmam lazım. Köşenin birinden uçarak üstüme doğru gelebilir.
1: Dikkat et. Sam.
3: Efendim.
1: Neredesin? Sana geliyor. Şu işe bak ya.
4: Ne yapacağız şimdi? Bir şekilde onu yakalamamız gerekmez mi?
1: Birazcık düşünmeme izin ver, olur mu?
3: Evet, önce bir kendimize gelelim.
4: Toparlanın bakalım. Resmen ödünüz patladı.
1: Gerçekten korkudan altıma ettim. Görebildiğim tek şey karanlıkta üzerime gelen iki kırmızı gözdü.
3: Benim dilim tutuldu.
1: Köşeye dönüp üzerime doğru gelirken gerçekten kas katı kesilmiştim.
4: En azından artık ne olduğunu biliyoruz.
3: Şunun büyüklüğüne bakın. Rahatlayabilir miyiz sizce?
1: İri bir delikanlı.
4: Sağlam bir arkadaş.
1: Aynen, boynuzları oldukça sağlam ve muhtemelen çok da huysuz.
4: İşte geliyor.
6: Bushman felaketlerle dolu bir madencilik sezonu yaşamaya devam ediyor.
1: Nereye gitti?
6: Ve şimdi Rod,
1: bu kocaman bir keçi,
6: Les, Sam ve Jake 50 kiloluk vahşi bir keçiyle karşı karşıya gelerek

0: yeni bir sınav veriyor.
1: Daha önce buna benzer şeyler duymuştum. Kirli topraktaki mineralleri yemek için kuyunun tepesine çıkıyorlar.
2: Evet.
1: O sırada da bir başka keçi ya da başka bir şey onları aşağı itiyor.
2: Ve kendilerini aşağıda buluyorlar.
1: Bir sürü aksilik yaşadık. Madende kahrolası bir keçi kovalamak dahil. Bu şekilde para kazanamayız. Bu keçiyi yakalamalı ve bu delikten çıkarmalıyız. Bu şekilde Bogart işini yapabilsin, biz de işimizi yapalım. Ama bu pek kolay olmayacak. Çok büyük bir keçi. Sinirli ve boynuzları var. Bu kadar yeter. Hadi bakalım. Yanımızda dur Sam.
2: Ah, onu yine kaybettik. Sorun şu ki çıkışta bizim aramızda sıkışıp kaldı ve onu nasıl tekrar yukarı çıkarabileceğimizi bulmamız gerek. Muhtemelen bir kova dolusu toprağı nasıl çıkarıyorsak öyle çıkaracağız.
1: Jake.
2: Efendim dostum.
1: Onu vincin olduğu yere doğru çeksek ve orada paketleyip yukarı çıkarmayı denesek ne dersin?
2: Acil çıkışı diyorsun.
3: Nerede orası?
2: Buradan aşağı doğru ilerleyeceğiz.
3: Anladım.
1: Arkamda dur Sam, korkma. Şunun boynuzlarının büyüklüğüne bakar mısınız?
2: Gerçekten korkunçtu.
3: Dev gibiler.
2: Korku filminden fırlamış gibi. Ondan hiç hoşlanmadım.
3: Ben de.
1: Dikkatli ol Jack.
2: Ah, lanet olsun dostum.
1: Dikkatli ol.
2: Çok da eğlenceli olmayacak
1: dikkat.
2: Sanırım.
1: Dikkat et,
2: lanet
1: geliyor.
2: Lanet olsun, dikkat edin. Dikkat et, dikkat et.
1: Aman tanrım.
2: Yakaladın onu Rod, tut. Ah, lanet olsun. İyi misin dostum?
4: Pekala, bize ne lazım? Ekmek ve evet.
3: Tarçın. Bugün madene gidecek miyiz? Heyecanlı mısın?
4: Evet, harika olacak.
3: Bunu daha önce hiç yapmamıştım.
4: Evet, ben de. Belki bir şeyler buluruz.
3: Evet, çok iyi olurdu.
4: Artık çalışmak zorunda kalmayız. Adım Jasper. 29 yaşındayım ve Hollandalıyım. İtfaiye görevlisiydim. Ama işi bırakıp seyahat etmeye ve yeni deneyimler edinmeye karar verdim.
3: Ben Lara. Almanım ve 20 yaşındayım. Mezun olduktan sonra farklı deneyimler edinmek ve farklı yerler görmek için Avustralya'ya geldim. Şu an Coober-Pedy'deyim. Burası çok farklı bir yer. Çok fazla bir şey yok. Yerli insanlarla konuşup onlarla takılabiliyorsun. Çünkü sadece onlar var burada.
5: Jasper ve Lara ile kasabada tanıştım. Öylesine seyahat eden gezginlerdi. Tanışıp biraz sohbet ettik ve onlara birkaç gün kamp atabileceklerini söyledim.
6: Lara ve Jasper daha önce hiç madende bulunmamış. Bu ilk deneyimleri olacak. Onları gezdirip etrafı göstermek için sabırsızlanıyoruz.
3: Dan ve Rene'nin evi çok güzel.
4: Çok geniş.
3: Daha önce böyle bir tarz evde
4: gerçekten
3: bulunmadım.
4: Gerçekten çok büyük.
3: Benzersiz bir deneyim.
4: Bir yukarı çıkıyorsun, bir aşağı iniyorsun. Epey ilginç.
3: Doğru.
4: Ayrıca çok da sıcakkanlılar.
5: Duman kokusu mu bu? Neler oluyor?
3: Size güzel bir kahvaltı hazırlamak istemiştik aslında.
4: Teşekkür anlamında bir sürprizdi.
5: Ama yangın çıkmasına veya buna benzer şeylere göz yumamayız.
3: Evet. Evet.
5: Çünkü çok tehlikeli.
6: Evet, gerçekten çok kontrollü olmalısınız.
4: Ben ne yapıyordum?
5: Aşağıda iyi uyudunuz mu?
4: Evet.
5: Sıkıntı oldu mu?
4: Karanlık ve sessiz olması çok iyiydi.
5: Horlama duymadınız değil mi?
4: Çok az duyduk. Yatak sallanıyordu resmen.
5: Bizimle madene geleceksiniz. Umarım opal bulursak size
4: güzel
5: bir bakarız.
4: Harika.
5: Artık. Belki yüzde...
6: %5.
3: Belki de 10.
4: Belki.
5: Bence %5 iyidir. Yani yanık tosttan sonra.
4: Haklısın.
5: %5 oldukça iyi bir oran ama bunun için çalışacaklar tabii. Ayrıca biz kazanırsak neden onlarla da paylaşmayalım?
6: Oo, şuna bakın.
4: Bence hazır.
6: Kömür olmuşlar.
3: Daha önce madencilik yapmadım. Yani bugün ilk deneyimim olacak. Gerçekten de çok heyecanlıyım. Değişik bir şey olacak. Evet.
0: Opal Lovers, Dan ve Rene çifti, işlerin çok da yolunda gitmediği Diggers Gully maden sahasındaki yüklerini hafifletmek için gezginler Jasper ve Lara'yı işe aldı.
6: Sezon hedefimiz olan 300 bin dolara ulaşmak gerçekten önemli. Eğer bu hedefe ulaşamazsak Adelaide'a geri dönmek zorunda kalacağım. Burada tam zamanlı kalabilmem için bu hedefi yakalamamız gerekiyor.
4: İşte geldik. Madencilik için hazırız.
5: Öyle hemen madencilik yapmayacağız bu arada. Yani gerçekten madencilik sadece kazmak değildir. Bakım işleri de var.
6: Biraz kirleneceğiz.
4: Ah şu sinekler.
6: Evet, hatta bugünün kadar çok değiller bile.
4: Ah, aman tanrım.
6: Diggers Gully'de opal bulmayı çok istiyoruz. Dan ve babası burada 20 yıldan fazla zaman önce madencilik yapmış. 30-40 bin dolar bulmuşlar. Bundan daha fazlasını bulmayı umuyoruz.
5: Yükleyicinin üzerindeyken dikkat edin. Yaklaşık 40 yıllık eski bir makine. Zor bir hayat oldu ve tepesinden düşmek için yüksek. Pekala, yapacağımız ilk iş hava filtresini çıkarmak. Yukarı çıkarken 3 temas noktası var. Evet, filtre burada.
3: Böyle mi?
5: Tamam, aynen öyle. Sağa sıkıştırır, sola gevşet. Ve sonra bunu kaydırarak çıkarıyoruz.
6: Bunlar da yağlamamız gereken bağlantı uçları.
4: Tamam.
6: Burada tam zamanlı olarak yaşayıp çalışmaya başladığımdan beri epey şey öğrendim. Bugün de öğretmenlik yapacağım. Yerine oturduğunu duyacaksın.
4: Anladım.
6: Sonra şuralardan yağ çıkacak. İstersen sen devam et.
4: Olur.
6: Ben bunu tutarım.
4: En üstteki.
6: Evet,
4: mi?
6: En üstteki.
4: Ah.
6: Ben bu yüzden eldiven kirli giyiyorum iş. İşte.
4: İyi görünüyor
6: şimdi
4: ama.
6: Şimdi bakmamız gereken kısım aslına bakarsan yükleyicinin altında.
5: Rene kesinlikle çok fazla sorumluluk alıyor. Ne yapması gerektiğini öğreniyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor çünkü biliyor ki bu yıl bizim için işler yolunda gitmezse ve hedefi tutturamazsak Adelaide'a geri dönmesi gerekecek. Bu ikimiz için de hiç istenmeyen bir şey.
3: İçeriden dışarı mı üflüyor yani?
5: Evet, ama kağıda dokunmamaya çalış çünkü delebilirsin. Bunu yapmazsak büyük bir arıza çıkabilir. Yükleyicinin motoru patlarsa bize 40 bin dolara mal olur. O zaman işimiz biter.
6: Elini elimin üstüne koyabilirsin.
4: Tamam.
6: Çıkıntılı şeyi hissettin mi?
4: Evet, evet, hissettim.
6: Tamam. Yağlaman gereken yer orası. Sadece
4: evet,
6: bir
4: görüyorum.
6: Pompa. Evet. Harikasın. Çıkalım buradan. Gidelim bakalım Dan ve Lara ne yapıyor?
4: Pekala.
5: Bu işleri halletmek günün önemli bölümünü aldı. O yüzden anlaşılan o ki bugün gece de çalışacağız. Ama sorun değil, bu sevdiğimiz bir şey.
4: Tamam.
5: Çünkü geceleri ultraviyole ışıkla daha iyi görüyoruz.
4: Pekala, iyiymiş.
3: Harika, gerçek madenciliğe başlıyoruz.
4: Sonunda.
6: Ne kadar titiz görüyor
4: öyle,
6: musunuz? Evet.
4: Kadın tabakalar almıyor.
6: Evet, asla.
5: Babam ve ben burada opal bulmuştuk. Daha sonra da buldum. Rene ve ben Diggers Gully'den eminiz. Kesinlikle bir şeyler bulacağız.
6: Burası biraz inişli çıkışlı. O yüzden buradan başlayacağız. Eğer siz de ultraviyole ışıklarınızı açacak olursanız işte aradığımız şey bu.
3: Aa evet.
6: Ultraviyole ışıkta nasıl da parlıyor.
4: Gerçekten çok parlak.
3: Evet, bayağı parlak.
6: İşte bu parlak şeylerden çokça bulmak istiyoruz. Bu düşük kaliteli yani evet. Renksiz opal. Biz renkli büyük opal parçaları bulmak istiyoruz.
4: Anladım.
6: Harika.
0: Opal ve renksiz opal silika yapısındaki elektronların ultraviyole ışıkla uyarılması sonucu floresan yayar.
6: Şimdi ultraviyole ışığı duvara
4: akıllıca
6: tutacağız.
4: Akıllıca.
3: İşte sonunda böyle.
6: Bir ışıltı. Su mavisi bir ışıltı arıyoruz.
4: Böyle mi?
6: Bu opal değil. Bunlar mineral. Bunlar opal olsaydı zengin olmuştuk değil mi?
4: Yerdekiler
3: yerde
4: mi?
3: De mi var?
4: Evet,
6: evet
4: yerde de
6: evet,
4: var.
6: Yerdekiler de aynı.
3: Burada parlayan bir şey var. Büyük bir parça gibi.
4: Rene?
3: Bu daha da büyük.
4: Sanırım büyük bir parça bulduk.
6: Heyecanlanacak bir şey yok. Bunlar sadece renksiz opal.
3: Ultraviyole ışığını tuttuğumda çok parlamıştı. Ama normal ışıkta bakınca hiç rengi yoktu. Yani değersizmiş.
6: Renk yok. Yani değersiz.
4: Olamaz.
6: Sizin olabilir.
4: Bizim olabilir. Tamam, güldük eğlendik ama bu değersizse aramaya devam etmeliyiz.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksan.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu'nda sizleri bekliyor.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
10: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
9: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
10: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
9: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
11: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
9: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Renksiz. Değerli mi, değersiz mi?
1: Evet, kovaya atın. Devamlı. Kaptan Çamuşor.
2: Ne haber adamım?
1: Bir şeylerle uğraşıyoruz.
2: Hadi bakalım.
3: Renkli mi o?
4: Cooper Paddy, Güney Avustralya. Dünyanın opal başkenti.
2: Elektrik mavisi dostum. Ufak bir mavilik bu parçaya çok yakışabilirdi.
4: The Black Lighters ekibi, liderleri Mark, Paul ve John'la servo maden sahasında umut vadeden bir opal damarının peşinde.
1: Arkamdaki kısmı daha kontrol etmedim.
2: Ben şöyle bir dolaşıp geldim.
4: Geçen sezondan bu yana onlara ait 5 maden arasında en çok kar getiren bu oldu.
2: Tamam baylar, benim gitmem gerek. Dozeri yukarı park ettim. Sen kullanabilir misin?
1: Nereye gidiyorsun?
2: Adelaide'da. Bir uzmanla randevum var. Söylemiştim ya. Geçen sezonun sonunda kafama kazı makinesi çarptı ve estetik ameliyat olmak zorunda kaldım. Yüzümü yerine yerleştirerek yeniden eski haline getirdiler ve iyileşmem zaman aldı. Şimdi sadece kontrol için bir uzmana görünmem gerekiyor. Söylediklerim kulağına girmiyor değil mi? Alakasız bir yerde kendi kendime mırıldansam daha iyi.
1: Ne zaman döneceksin?
2: Aslında hemen dönecektim ama Sinan Adelaide'de olacakmış. Deniz aşırı bir yolculuğa gideceği için bir şeyler almak istedi. Burada kalıp bir şeyler daha çıkarırsanız onu da Sinan'a satarız. Elimizden geleni yapıp hepsini paraya dönüştürmeli ve bankaya yatırmalıyız ki bu işe hakkıyla saldırabilelim.
4: Geçen hafta büyük bir vurgun yaptıktan sonra... Ekip elde ettiği opalin bir kısmını stokladı.
2: Sinan'a satmak istediğim parçaları buraya ayırdım. Böylece Sinan'ın alabileceği şeyleri garanti ettim.
4: Ancak Adelaide'ın önde gelen opal tüccarı Sinan Kocadağ'ın taleplerini karşılamak için başka büyük keşiflere de ihtiyaçları var.
1: Ne kadar bir zamandan bahsediyoruz?
2: Ben onu cuma ya da cumartesi göreceğim. Yani az zaman var. Sinan zaman zaman bizden büyük miktarda opal alır. Tek seferde çok miktarda alır. Bu bizim işimize gelir. Belli ki epey talepkar alıcıları var. Bu yüzden tüm partiyi tek seferde satıp yüklü bir banka hesabına sahip olmak için sezonun geri kalanında canla başla çalışmak zorundayız.
1: Tamam ama saçmalıyorsun bence. Çünkü işler biliyorum, zaten biliyorum. Yolunda gidiyor.
2: Ben de gitmek istemiyorum. İnan bana. Doktora gitmekten hoşlanmıyorum. Pekala, gidip Rich'i bulsam iyi olur.
0: İyi yolculuklar Mark.
1: Cuma günü oradayız.
2: Adelaide'a gitmek istemiyorum. O koca şehri hiç sevmiyorum. Burası cennet gibi.
1: Bu yılki sezon hedefimiz yine 350 bin. Biliyorsunuz, hedefi 350 bin olarak koyduk. Çünkü burada çalışmaya devam edebilmek için ihtiyacımız olan rakam aşağı yukarı bu. Tabii henüz yaklaşamadık bile ama biliyorsunuz her şey bir günde değişebilir. Sadece istikrarlı olmalıyız. Sahaya çıkıp çalışmaya devam etmeliyiz. Ne de olsa günün sonunda ne olacağını asla bilemezsiniz.

0: incecik. Miktarı çok az. Berbat, saklamaya değmez.
1: Buraya gelmeyi düşündüm. Bilirsiniz, belki şansımızı ikiye katlayabiliriz bu şekilde. Buraya gelip Opal Zille'ye katılayım dedim. Biliyorsunuz, Sinan'a satmak için biraz daha opal bulmamız gerekiyor. Bakalım ne yapabileceğiz. Opal ultraviyole ışık altında parlar. Çıkan toprağı banttan geçiriyorum. İçinde opale rastlarsam bunu bir işaret olarak kabul edeceğim. Hadi kızım, bize biraz opal ver. İşte opal madenciliği böyle. Kafanı duvarlara vurursun. Boş yere su gibi dizel yaktığını düşünürsün. Sonra birdenbire sana göz kırpmaya başlar. Bazen deli gibi pes etmek istersin ama belki bir adım ötemde diye düşünürsün. Oynadığımız oyun bu ve madenciliği böyle kabul etmek zorundayız. Peki, hala başlayalım. Fena değil. Heyecan verici bir şey yok.
2: Mark Adelaide'e döndüğü için hiç mutlu değil. Bütün gün söylendi durdu ama sağlığı her şeyden daha önemli. Onun iyi olduğundan emin olmalıyız.
3: Zaman çocukların aleyhine işliyor çünkü Sinan cuma günü uçuyor. O zamana kadar ne toplayabilirsek kârdır. Son gün cuma, gerçekten de hızlanıp toplayabildikleri kadar çok toplamalılar.
4: Kahrolasıca çok güçlü.
5: Seni nasıl fırlatıp attı değil mi? Bir an için yakalandı
4: sandım. Ben de sandım. Öyle sandım
5: Jack. Hatta bir ara üzerine binmişsin.
4: Evet dostum, ben de tamam demiştim.
6: Dead Dog maden sahasındaki Bushman ekibi yer altında sıkışıp kalmış vahşi bir keçiyle mücadele ediyor. Ve bu durum madencilik yapmalarını engelliyor.
4: Durun. Onu bu tarafa doğru sür Bogart.
5: Tamam. Neredeyse yakalıyordum.
4: Yine kaçırdık.
5: Bakın, o boynuzlar gerçekten ölümcül olabilir. Böğrünüze ya da kaburgalarınızın altına saplanırsa büyük hasar verebilir. Yeterli hızla üzerinize gelir ve yeterli baskıyı uygularsa boynunuza saplayabilir ve işiniz biter.
4: Sen dikkat et.
5: Dikkat edin. Yine gidiyor. Tutmaya çalışıyorum.
7: Keçi üzerimize doğru koşup duruyor. Ve ben bir keçi beni kovalasın istemiyorum. Korkuyorum. Rod ve Jake onu yakalayacak ve ben de kaçış yolunu kapatacağım.
4: Aşağı gidelim.
7: Peki. Tanrım!
4: Çık.
7: Düştüm.
4: Arkasını dönüp diğer yere gitti.
7: Evet, ben kaçarken düştüm.
4: Ciddi mi, iyi misin?
7: İyiyim ama ödüm koptu.
4: Dikkat et, yine geliyor. Arkaya dolaştı, durun, bekleyin. Bakın orada.
5: Hayır, yine gitti. Devamlı koşuyor. Daireler çizip duruyor.
4: Sam, neredesin?
7: Burada.
4: Ne yapıyorsun orada? Pekala Sam, sen küçük bölmenden çıkma,
7: evet,
4: olur mu?
7: Evet, burada kalacağım.
4: Tamam.
5: Bir daha bana doğru geldiğinde üstüne atlayacağım dostum. Bu biraz tehlikeli. Atladığım yer neresine denk gelecek bilmiyorum. Önemli olan boynuzlara denk gelmemek.
4: Sen ama orada bekle Sam.
7: Asla kıpırdamam.
5: Onu sana doğru koşturacağım.
4: Belki buraya zıplayınca yakalayabilirim. Bana doğru yolla.
5: Geliyor.
4: Böyle devam et. Işığı görebilir. Aynen böyle devam et Bogart.
5: Evet dostum. İşte geliyor.
4: Tamam. Dikkat et. Kahretsin.
5: Tamam.
4: Yakaladın mı?
5: Evet. Boynuzlarından tamam. Yakaladım dostum.
4: Tamam oğlum.
5: Lanet olasıca keçi.
4: Dikkatli ol. Tamam mı oldu?
5: Halatla bağla.
4: Beni ısırdı. Sanırım onu buradan çıkarmanın tek yolu vince bağlamak olacak. Boynuzu tutuyor musun?
5: Evet, ben de.
4: Aman tanrım.
5: Oldu işte.
4: Bunun içi çok yaşlıyım Bogart.
5: Kesinlikle.
4: Şu boynuzların keskinliğine bak. Bu keçiler vahşi doğada dövüşüyor. Ve bir şeyleri kancalamaya alışkınlar. Bize de aynısını yapmaya çalıştı. Bacağını yaraladı değil mi?
5: Evet, maalesef.
4: Bir şey oldu mu?
5: Kötü bir şey yok. Sadece ufak bir sıyrık.
4: Hadi onu buradan çıkaralım. Sam.
7: Evet.
4: Deliğinden çıkabilirsin çünkü keçiyi oraya getiriyoruz.
7: Yukarı çıkıyorum.
5: Önce arkasını yerleştirelim. Bacağında bayağı ağırmış.
4: İşte o ses. Hadi dostum, hayatının sürüşü başlıyor.
5: Burası tamam. Onu bir güzel bağladık. Yukarı çıkarıp serbest bırakacağız.
8: Bundan lezzetli bir yemek yapabilirdik.
4: Yapma, zaten yeterince eziyet çekti.
8: Bir daha asla sorun çıkarmazdı ama.
4: Hadi git bakalım.
5: Gidiyor. İyi iş çıkardık. Hadi, elim havada kaldı. Getir şunu.
4: Keçi kovalamak yerine opal arıyor olmalıydık. İşimiz yine yattı.
7: Aynen öyle. Hı-hı.
4: Madencilik yapamadığımız bir gün daha.
5: Evet. Ne yapalım, her şeyi kontrol edemiyoruz.
4: Şimdi silkelenip kendimize gelelim.
5: Endişelenme dostum.
4: İyi misin sen?
7: Evet.
4: Artık güvendesin. Kamyonetin arkasından inebilirsin.
5: Evet, keçi gitti.
4: Büyük korkunç keçi artık
5: her
4: yok.
5: Her şey yolunda.
0: Mark bazı işleri halletmek için şehre gitmek zorundaydı. Bazı kontrollerini yaptırmak için. O yüzden yalnızım. Johnny Opalzilla'da. Elimizden geldiğince ne varsa toparlamaya çalışıyoruz.
6: Black Lighters ekibi Servo maden sahasında toptan opal alıcısı Sinan Kocadağ için büyük bir opal yatağı arayışında.
0: Hey, dur bir dakika. Burada bir şey var. Bakın, bir sürü istiridye kabuğu kalıntıları var. Tam köşede. Burayı kırarak açacağız. Epey uzun ve büyük bir katman var. Burada da var. Burada da. Gerçekten büyük bir katman olabilir. O yüzden bunu çıkarırken dikkatli olmalıyız.
6: Milyonlarca yıl önce Kubur Pedi bir iç denizle kaplıydı. Zamanla kabuklu organizmalar çürüdü ve deniz tabanında boşluklar oluşturdu. Bazı noktalarda bu boşluklar silis bakımından zengin suyla dolarak opali oluşturdu. Ancak çoğu yerde yalnızca ince dış kabuk ya da yüzey tabakası opale dönüştü.
0: Şuna bakın, giderek kalınlaşıyor. Evet. Sam'da bunun için madencilik yapıyoruz. İşte burada ve daha çok var. Hem de çok çok var. Evet.
9: Ne oluyor adamım?
0: Biraz zorluyor.
9: Aa.
0: Evet.
9: Ciddi misin? İyi görünüyor.
0: Kazmak ister misin? Evet.
9: Olur bak,
0: sanırım
9: şurada da var.
0: Sanırım arkaya doğru baştan sona uzanıyor.
9: Bazıları da saklanmış. Değil mi?
0: Kesinlikle.
9: İşte
0: şunu bana atsana.
9: Göründü. Şu parça çok büyük.
0: Kocaman bir parça. Böyle bir tabaka bulduğunda kazmaya devam edersen içinden hep güzel ve iri parçalar çıkar. O yüzden umarım kazdıkça parçalar iyice büyümeye başlar ve bugün parayı kırarız. Aha, şuraya bak. Boom! Evet.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Harika.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Bir arazi canavarı.
8: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
7: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
9: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
7: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
8: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
7: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
9: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
7: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Unutmadınız değil mi? Sarı ya da altın rengi bir parlama değil, su mavisi bir parlama olmalı.
11: Yukarıda bile olsa onu görebiliriz değil mi?
10: Evet, elbette.
12: Opal Lovers ekibi, uçsuz bucaksız maden ocaklarında ultraviyole ışıkla arama yapmalarına yardım etmesi için gezginler olan Jasper ve Lara'yı işe aldı.
13: Ne kadar göz bakarsa o kadar iyi tabii. Genelde ben makinede kalıp kazayı yapıyorum. Sonra röne kontrol ediyor. Fazladan birkaç kişi olunca kontrol etmeleri daha kısa sürüyor. Benim sürekli kazada olabilmem bizi epey hızlandırdı.
11: Biraz da buraya bakalım.
14: Her yerde olabilir.
10: Galiba burada bir şey buldum arkadaşlar.
11: Vay canına.
10: Nasıl parladığına bakın. Duvardaki sarı ve altın sarısı parlamaların hepsinden
11: evet,
10: farklı.
11: Evet, şu an çok iyi görüyorum. Evet.
14: Çok havalı. Burada biraz daha
10: evet,
14: var.
10: Evet, evet. Burada
14: i̇şte,
10: da var.
14: İşte bak şurada.
10: Evet, renkli gibi. Öyle gibi.
14: Çok iyi değil mi?
13: Ultraviyoleyi çek bakalım. Bu üst kalite yeşil kristal.
14: İlk şu opalimizi bulduk.
13: Aynen öyle.
14: Sanırım.
13: Bu şekilde yapın. Enine doğru gidin yoksa parçalanabilir. Doğrudan içine girerseniz bir işe yaramaz, sadece içeri doğru ilerler. Bazı parçalar düşebilir.
14: Şu büyük olan mı?
13: Şu yukarıdaki parça düşebilir. Bu muhtemelen kaskına çarpıp söker.
14: Heyecanlandım.
11: Burnunu kırma da.
13: Şimdi yapacağımız şey şu. Unutmayın, opal bir zamanlar suydu. Yani suyun nereye gitmiş olabileceğini tahmin etmeliyiz. Ama dikkatli olmalıyız çünkü su aşağı yukarı eğim yaptıysa ona zarar vermemeliyiz. Sanırım şuradan gidebiliriz. Lara, sen de düşenleri elinle yakala. Evet, yakaladın. İşte böyle.
14: Oo, arkasında dolu.
10: Daha büyük bir parça var. Den şuna bak.
14: Arkasında daha da var.
13: Rengi nasıl?
14: Aman tanrım. Şu
11: aman
14: yeşile
11: tanrım,
14: bakın.
11: Çok heyecan verici.
14: Nasıl bir yeşil
11: çok
14: bu?
11: Vay canına harika.
13: Muhteşem bir mavi yeşil.
10: Yapma şunu Dan. Yine ağzını temizliyor.
14: Sakız değil ki. Niye çiğniyorsun?
13: Bak şimdi daha iyi görünecek.
11: Vay canına, muhteşem bir
14: çok
11: renk.
14: Çok iyi. Bunu bulmak gerçekten harika.
11: Kesinlikle.
14: Oldu.
11: Kesinlikle. Daha uzun süre evet, aramamız gerekir diye düşündüm.
14: Ve çok çabuk bulduk. Harika.
13: Pekala. Burayı kıralım bakalım.
11: Burayı mı?
13: Evet.
14: Yeşiller var.
13: İşte.
14: Evet bak.
11: Evet.
14: Gördün mü?
11: Çok güzel. Parça. Evet.
13: Harika.
14: İşte. Şey görünüyor.
11: Harikaymış.
10: Bir kez ağızda yıkama işini Jasper yapsın.
13: Olur.
11: Vay canına.
13: Hadi al bunu yıka bakalım. Nasıl düşünmüş görelim.
11: Öyle mi? Ama ısırma.
13: Hadi ağzına at. Yap şunu.
14: Tadı güzel. Biraz vay daha alabiliriz.
13: 20 milyon yıldır toprağın altında.
10: Aa,
11: şuna bak. Vay canına,
13: yeşil
11: muhteşem bir renk.
13: Evet. Bu kesinlikle kovaya gidiyor.
10: Jasper ve Lara'nın bizimle çalışması gerçekten faydalı oldu. Bir kere daha hızlıydı. Duvarı ultraviyole ışıkla taramamız daha kısa sürdü ve daha kısa sürede daha çok opal bulduk.
11: Aa, burada bir şey var. Parlak bir şey. Millet gördünüz mü?
0: Evet, bu da epey büyük bir parça.
11: Çok fazla parlıyor. Önce bunun büyük ama değersiz bir parça olduğunu düşündüm. Ama sonra üzerine normal ışık tuttuğumuzda renkleri çıktı ortaya. Baksanıza şuna.
10: Dan, Lara birikintinin içinde bir parça daha öyle buldu.
0: Mi?
10: Evet.
0: Sence ne?
10: Güzel görünüyor.
0: Ya.
10: Aman düşmeden.
0: Otur otur.
10: Bence bu bir kemikten.
11: Yani bir kemik kabuktan daha değerli
0: kesinlikle
11: olabilir mi?
10: Olur elbette.
0: Daha önce hiç kemik bulmamıştım.
14: Yapboz gibi.
10: Bunlar çok nadir bulunur, o yüzden şanslıyız.
11: Evet oğul.
0: Demek bunca zamandır deniz tabanındaymış.
11: Vay canına.
0: Kabukların arasındaymış.
11: Bizim bulmamız büyük şans.
0: Çok önemli bir buluntu.
10: Bu akşam çok renkli geçti. Harika bir hayvan kemiği bulduk. Maalesef Dan onu kırdı ve şu an üç parça halinde. Çok parlak bir kristal ve güzelce opale dönüşmüş. Gerçekten çok güzel.
0: Sanırım 11 yaşımdan beri aralıklı olarak opal madenciliği yapıyorum. Yani toplamda 30 küsur yıl oldu ve ben hiç böyle bir parça bulmamıştım. Babamın da bulduğunu sanmıyorum. Bulduğumuz şey çok önemliydi.
15: Bu çok çok eski bir ölçüm kazı.
16: Evet. Bu ne kadar yaşlı bir ağaç ve kazık çakıldıktan sonra uzamış belli ki.
15: Aynen.
16: Çünkü kazığı böyle bir ağacın altına yerleştirmezlerdi.
12: Yabani keçiyi opal bakımından çok da zengin olmayan madenlerinden kurtardıktan sonra Bushman ekibi kötü giden sezonu toparlayabilmek için yoğun bir şekilde kazılmış Gravin opal sahalarında yeni yerler arıyor.
15: Yıllardan beri bildiğimiz her yeri kazdık. Eğer burası da işe yaramazsa gerçekten nereye gideceğimizi bilmiyorum. B planım yok.
17: Sezon hedefimiz 150 bin dolar. Ne olursa olsun opal bulmak zorundayız. Aksi takdirde sezon hedefimize ulaşamayacağız ve gerçekten iyice çıkmaza gireceğiz.
16: Yakında emekli olmak ya da iyice yavaşlamak istiyorum. Bunu yapabilmek için de biraz birikimim olması gerekiyor.
15: Aslında şansımız hiç yaver gitmedi ve zamanımız da hızla tükeniyor. Buradaki gerçekten de çok eski bir maden. Eskiden buranın kazıldığı dönemlerde burası çok izole bir bölgeydi. En yakın maden sahası buranın epey kuzeyinde ve çok uzaktaydı. Yani resmen içliğin ortasındayız. Etrafta kazılmış çok toprak var. Bu da opere rastladıklarını gösteriyor. Çünkü bir şey bulamamış olsalar bu kadar toprak kazmazlardı. Ama diğer ikisi benim kadar heyecanlı değiller.
16: Herkes kendi işini yapmalı. Sonuçta bu bir araştırma meselesi.
15: İki tane bükülmüş tel alıp arazide dolaşıyorlar ve teller kesiştiğinde de orada opal olduğunu varsayıyorlar.
16: Ben telleri çıkardığımda biraz geriliyor ve dalga geçmeye başlıyor.
15: Eğer o teller işe yarasaydı şimdiye kadar zengin olmuştuk. Onun çadırlıklarının arasında iki parça lanet telle dolaşırken kaç kez gördüm. İşte bu, işte bu diye. Ama asla da bulamadı.
17: Rod asla tellere inanmadı ama ben inanmayı tercih ediyorum. Bu yöntemi babamda ve başka birkaç kişi de daha gördüm.
15: O iki parça tel yerine ölü bir tavukla arasan bir şey bulma ihtimalin daha yüksek olurdu. İnan bana.
17: Birçok insan buna inanmıyor. Ama Les ve benim aynı noktada tellerin kesişim hattını tespit etmişliğimiz var.
15: Tavuk öldürmeyi bırak da işe yarayacağından emin olduğumuz bir şey yapalım. Kamerayı o delikten aşağı indirelim. Yapmayı istediğim şey kamerayı aşağı indirmek. Kaza alanının tavanını görmek istiyorum. Eğer taban kötü durumdaysa yaptıklarımız boşa gider. Elimde küçük bir aksiyon kamerası var. Üzerine birkaç tane 12 voltluk ampul yerleştirdim ve arabanın aküsüne bağladım. Bunu delikten aşağı indirirsem içeride ne olduğunu görebileceğiz. Umarım en dibe kadar gider. Tamam, bir bakalım. Kamerayla gördüklerimiz geleceğimizi belirleyecek. Hadi bakalım, gidiyoruz. Evet, seviye tam bu. Evet, ve tavan iyi durumda. Evet,
17: seviye tam bu.
15: Oh.
17: Ve tavan
15: şuraya
17: iyi
15: bak,
17: durumda.
15: Tavana bak.
17: Evet.
16: Evet, kahretsin, evet.
15: Lanet pay hattı yok. Her şey güzel.
16: Alt tarafa düşen, dökülen bir şey yok.
17: İsveç çıkmak için sabırsızım.
16: Evet, ben de.
15: Sanırım tüm kriterlerimizi karşılıyor.
16: Aynen öyle.
15: Şimdi ne yapmalıyız biliyor musun Les?
16: Ne yapalım?
15: Numune alalım. Bir iki kova örnek alıp yıkayıcıdan geçirmeliyiz.
16: Tamam.
15: Eğer içinde az da olsa renkli bir şeyler görürsek bu iş
16: anlaşıldı.
15: Tamam. Ve buradaki göstergeleri beğendim. İçimde iyi bir his var. Bir kova oradan alırız, bir kova da buradan. Hepsini yıkayıcıya atarız. Bakalım ne olacak. İçimde öyle bir his var ki burası iyi sonuç verecek.

0: Burada bir şey yok. Burayı hızlıca kazıp geçmemiz gerekiyor. Şurayı düzleyelim ve
1: evet,
0: çıkalım.
1: Evet, bence sonunda fazla zamanımız bile kalacak.
2: Black Lighters ekibi servo maden sahasında umut verici renk izleriyle karşılaştı. Büyük bir opal alıcısıyla yapacakları görüşme öncesinde yüklü bir para kazanabilmek için zamana karşı yarışıyorlar.
0: Vay vay vay vay vay vay, işte bu, işte bu. Oho!
1: Şu yeşilimsi renksiz opali görüyor musun? Sonra onu kaplayan yeşilimsi tabaka var. Şurası da sanki griye dönüşebilir gibi duruyor. Ve onun üstünde yeşil kristalin üzerinde uzanan en ince, en güzel kırmızı kristal izi. İşte aradığımız şey bu.
0: Güzel renk. Sadece şu an biraz ince görünüyor. Daha dolgun bir şey olsa iyi olur. İşte şimdi oldu.
1: Nereden çıktı bunlar?
0: Tam da buradan.

0: Devamı geliyor. Burada daha da var.
1: Hey şuna bak. Güzel bir yeşil.
0: İnce gerçekten ama çok güzel.
1: Evet, ince. Duvardaki bir cebi sökerken açıkçası ister 20 bin dolarlık bir şey bul, ister 500 dolarlık, hissiyat değişmiyor. Adrenalin her zaman var çünkü ne bulacağım belli olmuyor. Ve açıkçası burası da küçük güzel bir cepti. Ve bugün fena sayılmayacak bir kazanç sağladık. Mark şu anda ne bulduğumuzu bilse kesin sabırsızlıktan yerinde duramazdı. Neyse eve gidip bunu bir güzel yıkayıp içinden ne çıkacağını görmeliyim.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: alacağım.
1: Evet, elimizde ne var bir bakalım.
2: Aa, vay,
3: vay canına. Işıkta çok iyi görünüyorlar.
2: Güneş bulunca renkler ortaya çıkıyor.
3: Kubropedi'ye gelmeden önce bu işle ilgili hiçbir fikrim yoktu. O yüzden elimizdeki parçaların değerini tam olarak bilmiyorum. Birkaç bin dolar eder herhalde.
4: Bu kabuğun üstünü biraz temizledim ve mavi yeşil renkler göründü.
3: Ne kadar güzel.
4: Altında iyi bir malzeme var mı diye bakmak için sadece yüzeyi temizledim. Renkler harika.
1: Ve burada kemikler.
3: Oo, vay canına. Bakın. Kemikler çok iyi.
2: Güneşte harika görünüyor.
4: Ona hiç dokunmadım bile. Çünkü üzerindeki izleri silmek ya da en ufak bir zarar vermek istemiyorum. Ve kemik olduğundan eminim.
2: Çok güzel.
3: Evet, evet öyle.
5: Opal Lovers ekibi, mavi yeşil kristal opal, kabuklar ve opalleşmiş kemik parçalarından oluşan bir parti buldu. Toplam ağırlığı 65 gram.
1: Dan, sence buradaki her şeyin değeri ne kadar?
4: Bence şu kabuklar ve şu küçük parça için yaklaşık 1500 dolar diyebiliriz.
3: Hepsi
4: yani,
3: için mi?
4: Evet, evet. Kemik içinse ona da 15 bin dolar değer biçilebilir.
3: Vay canına.
1: Harika.
4: Evet.
3: Sadece bu parça için
2: ve
3: öyle
2: bu kadar
3: mi?
2: Küçük bir parça için.
4: Daha ucuza bırakmam.
3: Benim için şaşırtıcı. Bu kadar küçük bir parçanın böyle değerli olması ilginç. Harika
1: yani,
3: bir keşif.
1: Toplamda 16,5 öyle
4: 16,5.
1: mi?
3: 16,5. Vay canına.
1: Muhteşem.
6: Yaklaşık değer 16.500 dolar.
4: Yardımlarınız için teşekkür
2: ederim.
3: Rica ederiz.
4: Gelin çak yapalım.
2: Teşekkür ederiz. Gerçekten çok heyecanlıydı. Yani bu büyük bir para, çok iyi.
6: Şimdiye kadarki toplam 93.925 dolar. Sezon hedefi 300 bin dolar.
1: Bu hafta gerçekten iyi
3: evet,
1: çıkardık.
3: Öyle.
2: Harikaydı.
3: Evet.
4: Umarım şimdi size de bulaşmıştır. Tek
2: belki
4: sıkıntı oldu.
3: Bence kaptın bile.
2: Bir şeyler
3: bile
2: hissediyor olabilirim.
3: Her gece dışarı çıkmak istiyorsun.
2: Kesinlikle.
3: Opal aramaya değil
2: bir
3: mi?
2: Bir şey bulunca biraz daha bulabilirim diyorsun.
3: Kubropedi'de mi kalmak istiyorsun yani?
2: Neden olmasın?
4: Sanırım bu da bize yüzde meselesine getiriyor.
2: Aa, evet,
3: evet.
2: Onu unutmuştum.
4: Daha önce %5 demiştik. Bu da 825 dolar ediyor. Öyle değil mi?
2: Oh.
3: Güzel.
2: Güzel.
4: Evet, yani böyle
3: evet
4: bir şey için.
3: Yani burada evet bedava kalıp bir de opalden para kazandık.
1: Evet. Evet.
3: Çok
1: evet
3: iyi oldu.
2: Opalden ilk kazancımız.
3: Evet.
4: Bence bunu kutlamalıyız.
2: Olur.
3: Sağlığınızı.
2: Hadi bakalım. Teşekkür ederiz.
7: Bizim yaşlı adam ne yaptı bakalım? O kovalarda bir şey bulabildi mi?
8: Aa, umarım bulmuştur.
5: Yeni bir maden sahası arayan deneyimli Bushman Les Walsh, eski madencilerin işlediği toprağı yıkayarak renk izi olup olmadığını araştırıyor.
7: Eğer bir şey çıkmazsa iyi olmayacak.
8: Her şey buna bağlı değil mi?
7: Beton mikseri hala dönüyor. Bu iyi bir işaret sayılır.
8: Bu iyi. Bir şeyler olabilir.
7: Nasıl gidiyor yaşlı kurt?
9: Fena değil, fena değil.
7: Neler yapıyorsun?
9: Şu neredeyse boşaltılmaya hazır. Bakalım içinden ne çıkacak.
7: Pek bir şey yok gibi dostum.
9: Evet, yok. Çok hafif. Oo, şimdi bir şeyler geliyor gibi.
8: Bir şey var mı? Bu son yıkama iyi gitmek zorunda çünkü gidecek başka yerimiz yok. Opal bulamıyoruz, sadece zaman harcıyoruz.
7: Renk görmeyi bekliyoruz yoksa işimiz cidden bitik. Renk yoksa maden sahası da yok. Hiçbir şansımız kalmaz. Ne yaparız bilmiyorum. Hiçbir lanet renk görmüyorum.
8: Yok.
7: Bu pek iç açıcı değil Les. Elimizde tek bir kırıntı bile yok.
9: Evet, yok. Şuna baksana.
8: İyi görünüyor.
7: Dostum, bunları gözlüksüz bile görebiliyorum.
8: Bayağı parlak.
7: Bunda siyah da var.
8: Ah, bu çok iyi.
9: Başlangıç için hiç fena değil.
7: Bu bizi kurtarır. Bu iki küçük taş resmen hayatımızı kurtardı.
9: Evet.
7: Artık gidecek bir yerimiz var.
9: Hmm.
7: 5 dakika önce yoktu.
5: Bushman ekibinin elinde iki parça siyah ve kristal opal bulunuyor. Tamburda yıkanan mavi yeşil renkte olan bu taşlar bir gramdan daha az ağırlığa sahip.
7: Şu parça var ya, gerçekten siyah bir zeminin üzerinde. Harika. Bu iki taş da belki de $1000 ederler.
9: Eğer bu çıktıysa devamı da olması lazım.
7: Daha yer altına inmedik bir de.
8: Yığınların içinde bunu bulduysak kim bilir daha neler vardır.
6: Yaklaşık değer $1000. Şimdiye kadarki toplam $7500. Sezon hedefi $150,000.
7: Buranın sayesinde vakumlu kazı makinesine kavuşabiliriz. Lise emekli edebiliriz. İstediğimiz her şeyi alabiliriz. Ya da bizi mahvedecek yerde olabilir. Asla bilemeyiz. Bence bu küçük bir kutlamayı hak ediyor Les. Sen de al.
8: İyi fikir.
7: Bu hafta başladığından iyi bitti. Ekibimize.
8: Ekibimize.
7: Buradan servet yapabiliriz.
9: Umarım.
0: Tamam. Elimizde tonla opal var değil
10: mi? Aynen öyle.
0: Dürüst olalım.
10: Partilere
0: burası
10: ayıralım.
0: En iyisi. Evet, en iyi damarlardan biri. Şu kabuklara bak. Bazıları hiç parçalanmamış. Şuna bakın, muhteşem. Muhteşem kabuklar.
10: Buradaki Johnny'nin torbaları da unutma.
0: Ufak tefek parçalar bile 40 bin dolar edecek.
10: Evet.
0: Peki ekip olarak tüm bunlara ne istiyoruz söyleyin.
10: 100 bin bana yetmez. Şimdiden söyleyeyim. Benim işimi
0: tamam,
10: görmüyor.
0: Tamam, haklısın.
10: Minimum 120 olmalı.
0: Ne diyorsun John? 120
11: bence
0: olur mu?
11: Bence de Paul haklı.
0: Tamam. 150-160 binden yapalım. Başlarız.
11: Anlaştık.
0: Tamam. Elimize sağlık.
10: Patronun
0: baylar,
10: kim olduğunu gösterelim.
0: Veriyordu. Daha az, evet. Asla olmaz.
10: Kesinlikle.
0: 120. Yoksa evet. Hepsini torbaya koyarız.
10: O zaman 130 isteriz.
0: Aynen. Tamamdır.
5: Black Lighters ekibi bir araya geliyor. Bu hafta bulduklarını ve toplu satış için biriktirdikleri renkli opalleri satmak için hazırlar.
12: Ben opal alıp tüm dünyaya dağıtıyorum. İşim bu. Ama yine de heyecanlanıyorum. Çocukları ve ne sunacaklarını görmek her zaman ayrı bir heyecan oluyor.
10: Sinan, Paul, nasılsın?
12: Seni
11: Sinan
12: görmek
11: Bey,
12: çok
11: nasılsınız?
12: Güzel dostum.
10: Evet. Merhaba. Dostum, seni de.
12: İyiyim dostum.
0: Ne haber adamım? Seni
12: görmek
0: harika.
12: Seni de öyle, seni de. Sezon nasıl geçti peki?
0: Bizim için iyiydi. Senin opal
12: kalite
0: almak istediğini biliyorum.
10: Mavi yeşil.
0: İşte en üst kalite mavi opalimiz.
12: Tamam.
0: Bunlar yüzeyi en iyi olanlar. Bunların da
12: epey
0: yüzeyleri
12: malzeme
0: kaliteli.
12: Var dostum.
0: Farklı farklı
12: gerçekten.
0: Sınıflarda opaller var.
12: Evet,
0: öyle.
12: Çok güzel.
0: Şu yığına bak. Muhteşem parçalar.
5: Black Lighters'ın elinde damar halinde opal ve opalleşmiş kabuklar bulunuyor. Mavi yeşil renkte olan bu taşlarda mor, sarı ve kırmızı parlamalar var. Henüz ham haldeler ve toplam ağırlıkları 2.1 kilogram.
12: Etkilendim. Gerçekten çok malzeme var. Hepsini tek tek incelemek isterim. Şimdi iş konuşalım ha.
0: Opali parti parti satabilirsin. Biz komple parti fiyatını konuşacağız seninle.
12: Tamam, o zaman bana fiyatını söyle.
0: Johnny'ninkiler, kabuklar, yarı işlenmişler ve şuradaki yığın toplam 160.
12: Benim kabul edeceğim rakam parti için yaklaşık 115 civarı olur Mark. Ve inan bunun üzerine çok çıkamam. Tamam mı?
0: 115'i kabul edemem. Hiç içime sinmiyor. 115'e veremeyiz Sinan.
12: O zaman çıkabileceğim rakam 128.
0: Asla olmaz. Neden 128? Rakamları kafandan atıyorsun.
10: Evet, bu berbat bir rakam.
0: Berbat bir rakam. 28 ne alaka?
12: 28 benim uğurlu rakamım.
0: 135
12: bakın,
0: olsun.
12: Bakın,
0: evet,
12: lafı dolandırmayacağım, tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Son teklifim şu olur.
0: 140.
12: Size 130 vereceğim. Bence 130 iyi bir rakam, tamam mı?
10: Bence 135'te anlaşabiliriz. 135
0: hadi
10: diyelim.
0: Hadi ama 135.
12: Senin için de uygun mu Johnny?
11: Bence de 135 iyidir.
12: Anlaştık.
0: Anlaştık dostum.
12: Kutlarım.
0: Anlaştık. Sonraki büyük para
10: tamam,
0: sana
10: geliyor.
12: Teşekkür ederiz.
10: Teşekkür
12: ben teşekkür ederim Johnny.
11: Her evet, zamanki gibi efsanesin dostum.
6: Satış fiyatı $135,000.
0: Bence bu bir başarıydı. Aslında istediğimizden biraz daha fazlasını aldık ama o bunu bilmiyor.
12: Bugünkü sonuçtan memnunum. Bana yeterli bir marj bırakıyor. Bunun üzerinden kâr edebilirim sanırım.
6: Şimdiye kadarki toplam $258,000. Sezon hedefi $300,000.
10: Artı 15. Ha, evet.
0: 15 bin. ekstra kişi başı 5000 demek.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
1: Tarih öncesinden bu yana ağaç insanlığın en temel kaynaklarından biri olmuştur. Ormancılık hala dünyanın en tehlikeli işlerinden biridir. İzleyeceğiniz ormancılar profesyoneldir. İzleyeceklerinizi uzmanlık eğitimi almadan tekrarlamayın. Önceki bölümde.
2: 1 milyon dolardan fazla borca giren Jared bir çift eski vinci kendine gelir kapısı yaratmak için hayata döndürmeye çalıştı.
3: Hadi bebeğim. İşte oldu.
2: Ormancılar Jim ve Rob kütük elde etmek için büyük ağaçları devirmekle uğraşıyor.
4: Bir şeyler ters gidiyor.
5: Yanlış yön, yanlış yön.
2: Ama Jared daha büyük ağaçlar keşfettiğinde büyük bir riske giriyor.
3: 600 bin dolar daha içeri giriyoruz. Bu kampı başlatmak büyük bir risk. Grizzly River'da daha önce faaliyet gösteren son kişi iflas etti. Cehenneme hoş geldiniz baylar.
2: Şimdi Jared kariyerinin en büyük riskini alıyor.
3: Bu çok kötü.
2: Amaç aile işini ayakta tutmak.
6: Beklediğimden çok daha sığ.
7: Kamp dönüş olmayan bir nokta.
2: Nehirdeki kamp korkunç bir olayla yüz yüzeyken...
8: Yanaşmak çok korkunç. Çok deneyimli olmanız gerekiyor. Küçük bir şey bile tüm platformu alt üst edebilir. Aa, lanet olsun.
2: Para eden ağaçlar ufukta.
9: Perikon'un basıncı düştü. Her şey tam sınırda. Geliyor.
3: Dina.
10: Evet efendim.
3: Lütfen içeri gel. Seninle konuşacağım. Nasılsın?
10: İyi. Sen?
3: Çok stresliyim.
10: Öyle mi? Neden?
3: Bu işe girdiğimden beri hiçbir taşınmayı kaçırmadım.
10: Ben de öyle.
2: Sezon sonunda ödenecek 1 milyon 700 bin dolarlık borç ve şimdiye kadar biriktirilmiş yalnızca 149 bin dolarla Jared geri dönmüyor. Ve yüzer kampını vahşi doğanın daha da derinlerine, girişin 15 kilometre aşağısına götürüyor. Ve zor ulaşılabilen yüksek değerli ağaçların peşine düşüyor.
3: Burada benim işim yöneticilik. Yani bu ana mesele.
2: Ağaçları taşımakta olan ekibi... Bir sonraki mamla bir haftaya geleceğinden, Jared her gün kampa getirip geri götürmeyi göze alamıyor. Bu yüzden kampı ekibine götürüyor. Ve Tom'u bunu gerçekleştirmesi için görevlendiriyor.
3: Her yerde aynı anda olamam. Bu yüzden McCurdy deresine taşıma işini Ross'a bırakıyorum. McCurdy iskelenin sonundan o kadar sığlaşıyor ki kampı geri tutmamız gerekiyor. O kazıklardan geride duracak. Galiba suyun içine çökmüşler. Yarısı suyun dışında duruyor.
10: Tamam.
3: Dikkatli olmak gerek. Çıkış ve giriş rüzgarlarımız var. Kayalar ve akıntılar var. Ve bu mavna kayalara çarparsa bir konserve kutusu gibi açılabilir. Tamam, şimdi kendi başınızasınız. Kampı mahvetmeyin. Yoksa şirket tepemize biner.
10: Bir şey olursa Ross'un suçu.
3: Dağılmış durumdayım. Her şeyi nasıl bir arada tuttuğumu bilmiyorum. Bu işi gerçekleştirmek için Dana ve Ross'a gerçekten güvenmek zorundayım. Bu gece uyumayacağım. Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum. Çünkü çok endişeliyim.
10: Şimdi beni endişelendirdin Jared. Teşekkür ederim.
2: McCurdy Deresi'nin tepelerinde 15 kilometre ötede.
11: Bugün yağmur yağar mı? Yoksa bugün yağmayacak mı?
2: Brandon ve Chris... Çalışma sahasına geldi. Ve çok işleri var.
11: Hadi bakalım.
2: Bir sonraki Mavna'nın gelmesine birkaç hafta kala, Jared bu ekibin geçen seferki gibi dönmesini istemiyor.
11: Omzuna dikkat et.
2: Bu yüzden onlara büyük bir görev veriyor. 4 haftada 100 bin dolarlık kırmızı sedir kesecekler.
11: Jared'la çalışmayı çok seviyorum. Daha sıkı çalışmaya ve daha iyisini yapmamı sağlıyor. Burada biraz yürüyelim. Ne aradığımı biliyorum. En iyi ağacı bulacağım. Her şey para eder ama bu büyük olanlar yüksek kalitelidir.
12: Bu ağaç tehlikeli.
11: Tepede ciddi bir çengel var. İllüzyon gibi bir şey bu. Sanki dinozor geçmiş. Tepeden indikçe eğiliyor.
12: Evet. Bir tarafında asıl duran marmot var. Ağaçlar genelde zayıf taraflarına yaslanır. Bu ağaç aşağı düşebilir.
11: Şu anda yaklaşık 5 metrelik bir uçurumun üstünde duruyoruz. Doğruca iniyor. Bu ağacın tepeden aşağı gitmesini istemiyorum. Çünkü bu ağacı mahveder. Onu odun yığınına çevirir.
2: Bu büyüklükte bir ağaç, düşen 100 bin dolarlık kotanın yarısından fazlasını sağlayabilir. Ama bütün bir şekilde kesilmesi gerekiyor. Bu yüzden bu ağacı kesip indirme işi Chris'e kalıyor.
11: Ağacı devirme planımı yapıyorum. Yaklaşık 15 yıldır 50 ağaç kesiyorum. Bu bir bağımlılık. Biz adrenalin bağımlılarıyız. Bedenimi iflas edene ve fiziksel olarak gidip ağaç kesemeyene kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Gücüm el verdiğince. Brandon, ne düşünüyorsun? Fazla mı ileri gittik? Fizik kurallarına karşı gelemeyiz.
2: Bu ağacın aşağıdaki kayalara çarpmasını önlemek için Chris, onu yan tarafa 90 derece indirerek daha hafif bir iniş yapmasını sağlayacak. Önce ağaca doğru yöne yönlendirmek...
11: Bir bağımlılık. Biz adrenalin bağımlılarıyız. Bedenimi iflas edene ve fiziksel olarak gidip ağaç kesemeyene kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Gücüm el verdiğince. Brandon, ne düşünüyorsun? Fazla mı ileri gittik? Fizik kurallarına karşı gelemeyiz.
2: Bu ağacın aşağıdaki kayalara çarpmasını önlemek...

0: Yerde kesmek kolay değil. Ama buradaki amaç ağacı parçalara ayırmamaya çalışarak olabildiğince sağlam tutmak. Ağacın ağırlığı aşağı doğru basıyor. Bu yüzden epey yukarıdan kesiyorum. Ama çok yukarı yönlendiremiyorum. Yoksa kırılır ve doğrudan tepe aşağı gider.
1: Genel olarak başınızın üstünden kesim yapmamanız gerekir. Çünkü testereyi kontrol ederken dengeyi kaybediyorsunuz. Ve başınızın üstünden testereyi görmek daha zor. Ama bu durumda Chris'in başka bir seçeneği yok mu? Bu işe 1989 yılında başladım. Kim bu işi yanlış yapmayı seçer ki? Game of Thrones'la oynamak gibi bir şey bu. Ucuz atlattığım anlar oldu. Büyük bir ağaç kesiyordum mesela bir gün. Biraz yüksekteydi, kar yağıyordu. Yüzüme talaşlar dökülüyordu. Yüzümü temizliyordum ve ağaç olduğum tarafa yöneldi. Canım pahasına kaçtım. O anı hiç unutamıyorum. Ölümle burun buruna geldiğim bir andı.
0: Vay canına, iyi işti dostum.
2: Alttan kesim bitmesine rağmen bu 60 bin dolarlık sedir hala doğrudan kayalara doğru eğiliyor.
1: İstediğimiz yere yönlendirmek için uğraşacağız biraz. Belli oldum.
0: Griko ile belki biraz destek veririz.
1: Katılıyorum. Ama bu seferlik.
2: 50 tondan fazla kaldırma gücüne sahip Griko'lar en inatçı devler için bile kesimde son çaredir.
0: Griko'yu ağaca yerleştirirken sırt tarafından yerleştirilir. Ağacı istediğiniz yöne düşürmek için itme sağlar. Ağacın ağırlığına karşı koymaya çalışıyorsunuz. Hareket ediyor mu?
1: Griko ağacı ezip köklerini benim taraftan kaldırmaya yarıyor. Ama ağaç istediğimizi yapmıyor. Ne yapacağız şimdi?
2: 150 kilometre uzakta şiddetli gelgitlerin arasında
3: şeker, strese birebir.
4: Evet.
2: Jared, yardımcılarından biri olan Dave ve aşçı Maya'yı kariyerlerinin en riskli anında yeni görev yerlerine götürüyor.
3: Buralarda uzun süredir ağaç kesen olmamış. Çok uzak ve ulaşılması zor bir yer.
4: İşte geldik.
3: Hadi bakalım.
5: Başkası olsa kolay olur muydu?
2: Geçen hafta Dave ve Jared, Grizzly Nehri kıyılarında eski bir ağaç kesim kampını keşfettiler.
3: Cehenneme hoş geldiniz. İşte burası.
2: Ve kamp hem terk edilmiş hem de erişilmesi zor olmasına rağmen...
3: Bir sürü eski ekipman bırakılmış.
2: Ağaçlar vazgeçilemeyecek kadar değerliydi.
5: Bu yüzden buraya geldik. Harika bir büyük sedir.
2: Bu yüzden Jared, kampı yeniden açmak ve kendinden önceki tüm ormancıların iflas ettiği yerde kar etmeye çalışmak için 600 bin dolar daha borç alıyor.
3: Grizzly Nehri sadece konumu ve nehrin tehlikesi bakımından ormancılık operasyonunda gördüğüm en büyük zorlukları sunuyor. Burada son 3 kişi iflas etti. Bir şey olmaz.
5: Daha 60 kilometre var.
3: Evet.
4: Daha çok yol var.
3: Daha çok var. GPS'lerimiz var ama nehir hareket ediyor. Kum bir tarafa yığılıyor. Ölü ağaçlar nehirden aşağı iniyor. Takılıyorlar. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken birçok şey var. Dikkatli olmalısınız. Nehirde ekipman taşımak 250 bin dolara mal oluyor.
2: Bu sularda yol alırken zamanlama her şeydir. Suların yükselmesi, nehrin ağzından kampa geçiş için sadece 2 saatlik bir fırsat sunar. Ve o zaman bile ilerlemek kolay değildir.
3: Şu nehri görünce tam sağa kıracağız.
5: Öbür tarafa geçeceğiz yani. Böyle mi gidiyor? Evet, bu yüzden.
3: Sonra kumluğa çıkıyoruz.
5: Evet.
3: Bu büyük bir risk ve bunu yalnızca sular 3 metre yükselirse yapabiliriz. Rotayı bilmiyorsanız kumluklara çarpabilirsiniz. Tekne nehre sürüklenir.
5: Ormancılığın son sınırı. Dönüş olmayan bir nokta.
3: Sol tarafta büyük bir kumluk var. Ve işte burada. Yani neredeyse bu noktadasınız, değil mi?

0: Kumluğu geçtik mi?
1: Her tarafımızdalar.
2: Hiçbir yer açık değil. Şuna bak. Bir düşünsenize.
0: Çarparsak batarız.
2: Büyük kumluklar var ve kesinlikle çarpabiliriz. Bu da tekneyi batırabilir. Ve insanlar ölebilir.
1: Hadi.
2: Bu hiç iyi değil. Büyük bir kumluk var. Beklediğimden çok daha sığ.
1: Bu tarafta olmalıydı.
2: Evet, orası.
0: Zor geçiyor.
2: Yani et olsun.
1: Evet, biraz daha geç.
2: Hadi.
1: Tamam, oldu işte. Kamp orada.
0: Orada, görüyorum.
2: Harika dostum. Çok sinir bozucuydu.
3: 30 yılı aşkın bir süre önce inşa edilen Grizzly Kampı birçok ormancının gelip iflas ettiğini gördü. Ve bunun bir nedeni var. Ulaşması zor. Ağaçları çıkarmak daha da zor. Bu kadar ücra bir bölgede kamp işletmek maliyetli.
2: Neden bu kadar korktuğumu bilmiyorum. O kadar da kötü değildi.
0: Az önce öyle demiyordun ama.
3: Ama herhangi bir ağaç kesimi başlamadan önce Jared ve ekibi bu kampı en azından yaşanabilir kılmak zorunda.
2: Damlaya damlaya göl olurmuş.
1: Evet.
2: Önce nereye bakalım?
4: Aşçı burada olduğuna göre.
0: İçeri girelim.
4: Maya, sen söyle hadi.
0: İşte orası belli oluyor.
2: Maya benimle 7 yıldır çalışıyor. Kamptaki herkesi mutlu ediyor.
1: Oh, harika.
0: Evet.
1: Evet, çok temiz. Harika.
0: Tertemiz kokuyor.
2: Çoğu erkekten daha çok çalışır. Saçma işlere hiç gelemez.
0: Beni neye bulaştırdığını bilmiyorum ama bu bir macera gibi. Şahane.
2: Seni bıçaklayabilir.
0: Aman tanrım, hayır. Vay canına. Oh. Tamam. Aa, bu da ne?
2: Elini kapar. Fare kapanı kurmuşlar orada.
0: Onu görmedim. Fare olacağını biliyordum.
2: Çok işimiz var. Burası 2 yıldır ihmal edilmiş. Kampı ormancılar için hazır hale getirmek kesinlikle kolay olmayacak. Erkek prensesler geliyor.
0: Aç adamlar var. O yüzden öncelik bu.
1: Şu anda çok fazla baskı altındayım. Çünkü kampın yaklaşık 48 saat içinde çalışır hale gelmesi gerekiyor. Ormancılar geliyor. Temiz bir ortam olması gerekiyor. Bu eski kampların çok fazla tarihi var ve geçmişini bilemezsiniz.
0: Ya idrar ya da kan.
1: Olamaz. Bir orman kampında yıllar boyunca pek çok kişi aynı şiltelerde uyur. İğrenç. Rahat olsun, evet. Ama bunun üstünde de yatılmaz.
0: Biliyorum, bunu ben de istemem. Çamaşır suyu kokusuna bak.
1: Tozun tadını, evet, alabiliyorum. Öyle. Tıbbi toz.
0: Doğru.
1: Belki de korkunç bir şey oldu. Yıllar önce olmuş olabilir. Ben bunu yakacağım. Bir sürü olay oluyor ve sonra unutuluyor.
3: Her şey plana uygun giderse, yarın daha fazla ekipman ve malzeme bırakmak için bir mavna gelecek. O zamana kadar hala yapılacak çok iş var.
2: İdare eder misin?
0: Ben idare ederim. Sizi geçtim, ben bu manzarayla yaşayabilirim.
3: Güneyde, 150 kilometre uzakta.
5: Birazdan McCurdy'deyim. Sonra Whitner var.
3: Yardımcı Rose ve bot operatörü Dana, Jared'ın 52 metre uzunluğundaki yüzer kampının nihai varış noktası olan McCurdy Deresi'ni keşfetmeye gidiyorlar.
5: Burası McCurdy. Buradan doğrudan buraya gideceğim.
6: Kesinlikle o kıyıdan uzakta değil.
5: Hayır.
3: Değeri yaklaşık 2 milyon dolar olan yüzer kamp, Jared'ın en büyük varlığı ve Pasifik kuzeybatısının en uzak köşelerindeki ağaçları kesmek için tek aracı. Ancak kamp oldukça hassas ve en ufak kaya bile her şeyi mahvedebilir.
5: Buraya biraz daha kazık dikeceğiz.
3: Bu yüzden Rose ve Dana kampı sıkıca yerinde tutacak, kazıklardan oluşan yere sabit bir sal hazırlayacaklar.
5: Eğer yüzer kampı düzgün bir şekilde sabitleyemezseniz kamp sandal gibi sürüklenir ya da kıyıya vurup kendini parçalar. Bunun maliyetini hayal edebilirsiniz. Suyla dolması felaket olur. O yüzden her şeyi sabitlemek gerek.
2: Güzel iş.
5: Jared son zamanlarda bana çok güveniyor. Diğer operasyonlarla bayağı meşgul. Biraz baskı hissediyorum. Beklemeyi sevmiyorum, fazla bekleyemem. Bu daha iyi. Bazen insanlarla takışıyorum, bazen iyi olmuyor ama benim işlerle başa çıkma yöntemim motivasyonu devam ettirmek ve iş bitene kadar durmamak. Burada bir Yunus var, kampın bir kısmını buna bağlayabiliriz ve diğer kısmı da oraya. O zaman yerinde kalır, ben olsam düşerdim. Bitti mi?
6: Henüz değil.
5: Çabuk ol.
6: 2-3 halat daha ekleyeceğim.
5: Tamam.
6: Sıkı olsun diye.
5: Kazıkların amacı da bu. İçin rahatladı mı?
6: Evet.
5: Yarın kampı oraya kaydırırız.
6: Tamam. Şimdi Mavna'ya bakacağız.
3: Rose ve Dana kampı hazırlarken... Kesiciler Chris ve Brandon aşağı ağaç indirmek için çoktan çalışmaya başladılar bile. Bir sonraki Mavna bir hafta içinde geleceği için Jared değerli ağaçlarla Mavna'yı doldurup alacaklıları tatmin etmek istiyor.
7: Bir şeyler oluyor.
3: Ancak bu devasa sedir ağacını tek parça halinde devirmek için yüksek güçlü bir krikonun yardımına ihtiyaçları var. Bu kriko sorun çıkarıyor.
7: Biraz alttan geçirelim.
8: Evet. Ağacın yumuşak bir kısmı var. Kriko içine gömülüyor ve pek bir işe yaramıyor. Bizi şu anda yüzüstü bırakırsa ağaç yanlış yere düşebilirim.
7: İstersen burada başka bir yere çevirebilirim. Orta kısımda bir şey olmalı. Gerekirse biraz daha eğebilirim. Öyle yapayım mı?
8: Evet.
3: Ağacın orta kısmı yumuşak ve çok ağır olduğundan kriko içeri gömülüyor. Şimdi ağaç dengesiz. Chris ve Brandon krikoyu yeniden konumlandırıp doğru eğimi vermezse ağaç geri düşüp onları ezebilir.
7: Ne kadar keserseniz kesin, ağacın her bir parçası ağacın daha dengesiz hale gelmesine ve herhangi bir yönde düşme olasılığının artmasına neden olur. Şu anda tam sınırdayız. Ya tepe aşağı yuvarlanacak ya da istediğimiz yere götüreceğiz.
3: Eğer Chris ve Brandon ağacın doğrudan kayaların üzerine düşmesine izin verirse $60,000 tamamıyla işe yaramaz bir tahta yığınına dönüşür. Şimdi kriko daha sağlam bir zemine yerleştirildi ve ellerinden geleni yapıyorlar.
7: Brandon beni alt taraftan destekliyor. Ben de krikonun basınç göstergesine bakıyorum. Ve görüyorum ki onun takozu vurması basıncı azaltıyor. Hadi, bize kötü davranma.

Hadi dostum. Hayır, hayır. Toprağın sarsıldığını ve havadaki gerginliği hissedebiliyoruz. Ağaç artık düşmek üzere. Yürü,

0: Pek bir şey kalmadı ha. Bak.
1: Ağacı 3 saat boyunca tek parça halinde tutmaya çalıştıktan sonra...
2: Bir anda patladı.
0: Denedik mi?
1: Chris ve Brandon'ın elinde bir yığın tahta kaldı. Ve hala doldurmaları gereken 100 bin dolarlık bir kota bulunuyor.
0: Yarın yeni bir gün olacak.
3: Bugün derin inceleme yapıyoruz. Makine kontrolleri, işçi gözlemleri yapacağız. İşlerin yazdığımız prosedürlere uygun şekilde yapıldığından emin olacağız. Merhaba, ben Candace. Burada sağlık ve güvenlikle ilgileniyorum. İlk yardım güvenliği de var ama önce bir ölçüm için fotoğraf çekeceğim.
4: Güvenlik teftişlerinden hoşlanıyor muyum? Bayılıyorum diyemem.
3: Bir çantanız ve iki güvenlik halatınız var.
4: Tabii.
3: Evet.
4: Bunlar gerekli.
3: Bu düzgün mü?
4: Yani biraz.
3: Biraz mı?
5: Başlıyoruz.
4: Hadi gidelim, tamam.
3: Hem üretim için hem Ross için gergin. Her tarafa koşması gerekiyor ama bunu yapmak zorundayız. Mükemmel.
4: Önce güvenlik ama aynı zamanda tüketime de ihtiyacımız var. İkisini de dengelemek gerek.
3: Tamam, 6 var, 3 var, yükleyiciler, işleyiciler var ve Jeremy'nin kamyonunun fotoğrafını da almalıyız.
4: Bu yeni alanlara ulaştığımızda her şeyi birleştirip hızlanacağız.
3: Tamam, hepsi tamam, teşekkür ederiz. İyi günler.
4: Kütükleri alalım. İyi işti.
3: İyi işti.
6: Lanet olsun.
1: Grizzly kampında Jared ve Dave, bölgedeki vahşi yaşamın neden olduğu hasarla uğraşıyorlar.
6: Yukarıda ayıyı gördünüz mü?
7: Evet, çalılıkların içinde.
6: Gerçekten. Kahverengi siyah tüyleri var. Kamyonete biraz iz bırakmış. Büyük ihtimalle genç bir boz ayı. Ayılar burada bizim için büyük bir sorun oluşturabilir. Burası adını ayılardan alıyor. Umarım kimse zarar görmez. Ah, kötü olmuş. Arabayı iyi hırpalamış. İçeriye çok zarar vermiş. Kaputun üstüne çıkmış. Pençe izleri kalmış. Ya, büyük bir strese girdim. Kesinlikle haddimden fazlasını üstlendim. Bu çılgınca. Koyların çoğunda çalıştım. Ama bir ayının camı söktüğünü görmemiştim. Birkaç gün önce eşime yakında bir panik atak geçirebileceğimi söyledim. Çünkü başımda çok fazla sorun var. Ekipman mavnası yolda. Mavna batarsa şirket mahvolur. Bu gece hiç uyuyamayacağım.
1: McCurdy deresinde yeni bir gün doğarken...
2: Sabah sporu oluyor.
1: Chris ve Brandon 100 bin dolarlık kotanın sadece onda birine ulaştılar. Ve hızla toparlanmaya çalışıyorlar. Ve bunu başarmalarına yardımcı olabilecek ağacı buldular.
2: Yolun hemen yanındaki büyük olanı görüyor musun?
0: Güzelmiş. Çapı 3 metre var. 60-65 metre yüksekliğinde. Birkaç saat uğraştırır bu. Alabilirsek oldukça değerli.
2: Planını yaptın mı?
0: Evet. Bir plan var. Kaç.
8: Kamyon geliyor.
2: Biz yukarıda hazır bekliyoruz. Burada çalıştığımız yer doğrudan yolun üzerinde. Şu anda 3 büyük kamyon yükleniyor. Üretimi durdurursak bir günlük iş kaybedebiliriz ki bu yüz binlerce dolarlık ağacın boşa gitmesi demek olabilir.
8: Arkadaşlar, ben geçtim.
2: Teşekkürler Chris. Tamam.
0: Başlayalım. İşi bitirelim. Buradan bakıldığında şu tarafa eğilmiş gibi.
2: Evet. Yola yöneliyor gibi.
0: Evet. Yanıltıcı olabilir. Neden bakıyorum bilmiyorum. Kendimi alamıyorum. Yani... Daha önce bu tür ağaçlarla çalışırken bazen bir yöne gidiyor gibi görünürler ama aslında diğer tarafa giderler. Bunu gördük. Biraz yanılsama yaratır. Beyninizi yanıltır. Alt taraftan bakınca aslında gitmesini istediğimiz yöne eğiliyor gibi. Yan tarafa yürüyüp bakarsan aslında gitmesini istemediğin yöne eğilmiş gibi. Yol seçenek değil. Küçük dere yatağın ön tarafını değerlendiriyoruz. Düşürmek için en yumuşak yer gibi. Kurtarılabilir. Tabii bu son sözümüz olabilir. Ünlü son sözler. Kendimi lanetlemeyeyim.
1: Bu devasa ağacı yola düşürmekten kurtarmak için Brandon ve Chris onu dar bir çukurluğa yönlendirmek zorunda. Bir ön kesim yaptıktan sonra tekrar Kriko'yu kullanarak ağacı doğru yöne zorlayacaklar. Ve bu sefer bir sorun çıkmamalı.
2: Bir plan yaptık ama tarih boyunca gördüğümüz gibi ne kadar plan yaparsanız yapın, bu işler sürprizlerle doludur. Ağaç tepe aşağı devrilebilir ya da bir felaket olabilir. Bazen ne yapacakları belli olmaz. Beklenmedik şeyler olabilir. Her şey ters gider. Bu işi herkesin kalbi kaldırmaz. İllüzyon gibi bir şey bu.
0: İstemediğimiz yöne eğiliyor.
2: Çok kötü.
1: Koydan sadece 16 kilometre aşağıda haftalar süren maliyetli yolculuğun ardından...
5: Galiba artık yanaştırabiliriz.
9: Evet sanırım.
1: Taşınma günü geldi. Jared 160 kilometre uzakta meşgulken kamp taşınmasının sorumluluğu ilk kez yardımcı Ross'a düşüyor.
5: Botlar bağlıyken hareket ettirebilir miyiz?
9: Aa evet.
5: Tamam gidiyoruz dostum. Kamp taşımanın en güzel kısmı. Dereden su çekip su alıyoruz. Böylece yeniden kullanabiliriz. Biraz ıslanabilirsin.
9: Ross, yemin ederim burada çok ıslanabiliriz.
5: DNA aşağı inip çalılardan su hattını çekmeye başlayacak. Ben yukarı çıkıp süzgeç ve kovayı alacağım. Burası bayağı kötü. İşte burada. Akıyor. Suya ihtiyacımız var, o kesin. Su olmadan tuvaletleri temizleyemeyiz, bulaşık yıkayamayız, çamaşır yıkayamaz veya duş alamayız. Hatta tuvalete bile gidemezsiniz. Bu yüzden kamp için çok önemli. Eğer yeniden kullanmak istiyorsanız hattı çıkarmak gerçekten zor. Özellikle kıvrımlar ve dönüşler varken tepe boyunca 1000 metre uzanacak. Duyuyor musun?
9: Hey! Sopa işini görür mü? Belki biraz hareket eder.
5: Bekle. Sıkıştı. Lanet olsun. Kımıldamıyor.
9: Öyle mi? Biraz hızlı olmak gerekiyor. Yaşlı kurt. Biraz daha sert çek.
5: Bu sektör gerçekten çok maliyetli. Çıkan kar marjları için sahip olduğumuz şeylere çok dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Çünkü yerlerine yenisini koymak finansal olarak neredeyse imkansız.
9: İşte bu.
5: Şimdi çıkması gerek. Tamam dostum, devam et.
9: Lanet olsun, içi su doluymuş. Hortum 650 metre. Şimdi birazını kıyıya çekeceğim. Artık tekne zamanı geldi. Hortumu tekneye bağlayıp yavaşça çekelim.
5: Zaten dikkatlice çekeceğiz. Takılmaması, kırılmaması ya da yırtılmaması gerekiyor.
9: Her şey yolunda gibi.
5: Yavaş olacağım. Hala her şeyi farklı bir yere taşımak için baskı altındayız. Bu yüzden su hortumunu tamir etmekte zaman harcamak istemiyoruz. Yapmamız gereken şey düzgünce çekmek.
9: Deneyebiliriz Rose.
2: Hadi bakalım.
5: Bayağı takılmış. Biraz daha gelecek.

0: İşte bu iş böyle olur. Biraz zorlamak yetti. Hortuma zarar vermedik bile, inanamıyorum.
1: Tamam, hepsini tek seferde aldık.
0: Çok iyi. Su hattı çekildi. Kimse çamaşır yıkayamaz veya 5 dakikadan fazla duş yapamaz. Ama yine de oldu. Gerçi hala bitmedi. Kampı taşımamız gerekiyor. Biraz uğraşacağız ama halledeceğiz.
1: Evet.
0: Evet. İşte bu.
2: Bugün çamaşır yıkanmayacak. Teşekkür ederiz. Su hattı çıkarıldı.
0: Bu remorkör saatlik ücretle çalışıyor. Tek yapacağı şey bunu bağlayıp çekip götürmek. Derler ki bu işin %95'i sıkıcı, %5'i ise saf korkudur. Gelgitlerle, rüzgarla ve havayla çok deneyimli olmanız gerekiyor. Glenn römörkör kaptanı ve bu işte gerçekten çok deneyimli. Ona çok saygı duyuyorum. Kamplarımızı hep o taşır.
3: Telsizin açık mı?
0: Hangi kanal?
3: 6.
0: 6 mı? Tamam.
3: 5'in yanındaki.
0: İşte gidiyoruz. Kampımız yola çıktı. Harikaydı, güzel. Her şey yolunda gibi.
3: Sen yolunda dediğine göre yolundadır artık.
0: Evet öyle. Bir şey olursa ara. Sağ ol dostum. Her şeyi alt üst etmek için küçücük bir şey yeter. Umarım olmaz. Olmaması için tahtaya vuruyorum. Şimdiye kadar kalkış sorunsuz geçti ama hala pek çok şey ters gidebilir. Ne olacağı asla belli olmaz.
4: Koy'dan 15 kilometre uzaklaştıktan sonra Jared'ın yüzer kampı nihayet McCurdy Deresi'ne yaklaşıyor. Ve her taşınmanın en zor kısmı yanaşmadır.
0: İşte böyle. Bir anda işler hareketleniyor.
5: Kampta olan birileri ben gelince halatı atabilir mi?
0: Hayır sanmam ama ben inebilirim. Önden geçerim ve seni bağlayabilirim. Motoru kapatmayacağım.
5: Tamam, o da olur.
0: Tamam, şuraya bir bakalım. Bu iş görür. Vay canına. Lanet olsun. Ucuz atlattık. Bu pek işe yaramadı. Sanırım bir dahaki sefere bunu DNA ile yaparız.
5: Anlaşıldı.
4: Rose yüzer kampa çıkıp onu McCurdy Deresi'ne güvenli bir şekilde yönlendirmek zorunda. Jared'ın 2 milyon dolarlık gemisinin zarar görmediğinden emin olmalı. Ama bu kez son hamle için yavaşlayana kadar bekleyecek.
0: Kampı karaya çekeceğim. Geçen sefer kütüklere yanaşmıştı. Bu yüzden oraya çok yakın olmayalım diye diğer tarafa atladım. Tamam, geri dönmeliyim. Tekneye geri dönmeliyim.
5: Anlaşıldı.
0: Evet, şimdi hizalanmış durumda. Devam et, evet. Muhtemelen en az 5 metre daha var. Biraz daha gelebilirsin.
5: Hareket ediyor muyuz?
0: Tabii. Hareket ediyor. İşte oldu.
5: Heyecanlı kısmı bitti desene.
0: Harika iş. Büyük patrona ihtiyacımız var. Yerini buldu. Koyun manzarası güzelmiş. Bu bizim yeni evimiz.
2: Günaydın.
4: Grizzly Nehri'nde Jared hala 600 bin dolarlık yatırımını hayata geçirmeye çalışıyor. Ama yeni kampını ormancılara açmadan önce yardımcı Dave'le birlikte ihtiyaç duyacakları tüm malzemelerin hazır olduğundan emin olmalı.
6: Bunu buradan çıkaralım mı? Şu tarafa geçelim mi?
2: Tüm malzemeleri Manla ile taşımak zorundayız. Hadi bakalım bebeğim. Benzin, mazot, yağ, yiyecek, market alışverişi, tuvalet kağıdı, mobilya. O kadar çok şey var ki hepsini paketleyip taşımamız gerekiyor. Bu 35 bin dolarlık market alışverişi ve bunun %10'u taşımak için harcanıyor. Harcanan para miktarının ölçüyü akıl almaz. İnsanlar inanmıyor. Kartlarınızı masaya koyun ve sonunda bir şey kazanmayı umut edin. Sanırım bunu buradan çıkaracağız.
4: Bu büyüklükte bir operasyonu yürütmek için Jared'ın yakıta ihtiyacı var. Hem de çok. Ama bu 11 tonluk tankları kıyıya taşımak için vinç olmadığından Dave standart bir tomruk yükleyiciyle doğaçlama yapmak zorunda.
2: Görmek istemiyorum. İyi ki Dave yapıyor. Bu çok ilginç olacak. Patron olmak güzel. Kahveni içip formülünün riskli işleri yapmasını izleyebiliyorsun.

0: İlki indi bile.
1: McCurdy Deresi'nde.
2: Burası kamp. Harika.
1: Yüzer kamp ekibe yetiştiğine göre, Rose nihayet bir sonraki mamla gelmeden ciddi miktarda ağaç taşımaya başlayabilir. En azından plan buydu.
3: Şu anda bir gelişme var.
2: Anladım. Ah tanrım.
1: Bir kaz, McCurdy'nin çalışan tek rampasına yuva yapmış. Burası tomrukları indirmek için ekibin tek yolu ve bu durumla ilgili düzenlemeler var.
2: Bu oldukça büyük bir durum. Kanada kazıyla karşılaştığımızda onlara dokunmamıza ya da müdahale etmemize izin verilmiyor. Kamyonlar bekliyor. Kazı rahatsız etme korkusu var.
4: Yavruları yumurtadan çıktıktan sonra?
2: Bilmiyorum adamım.
4: Muhtemelen yine buralarda olacak. Genellikle bu bölgede dolanıp durur bunlar.
2: Bu oldukça büyük bir durum.
4: Evet, kesinlikle büyük bir durum.
2: Rampayı kapatmak zorundayız. Şu anda olan bu. Yani evet, ikinci bir emre kadar kapalıyız. Jared, işler nasıl gidiyor?
5: Mamla'da sorun yok. Orada neler oluyor?
2: Bir Kanada kazı çalışma rampamızın birine yuva yapmış. Tam ortasında, çalıştığımız yerin hemen yanında ve yaklaşık 6 yumurtanın üstünde yatıyor. Bu gerçekten çevresel bir sorun. Bunu biliyorsun.
5: Yumurtaların çatlaması 4 hafta sürüyor.
2: 4. Eğer 4 hafta beklemek zorundaysak bu bizi mahveder.
5: Bu hiç iyi değil.
1: Tepenin yukarısında kas sorunundan habersiz olan Chris ve Brandon hala 100 bin dolarlık hedeflerini gerçekleştirme kararlılığında. 60 bin dolarlık sedir ağacında kesim yaptılar. Şimdi Kriko'yu devreye sokma zamanı.
6: Kriko bu ağacı güvenli bir şekilde devirmek için kilit nokta olacak. Umarım işe yarar.
7: Bu iyi olmalı.
6: Sanırım öyle. Hala biraz optik illüzyon var ama her şeyi yerleştirmemiz lazım. Bu en büyük darbelerden biri olabilir. İşe yaramazsa yanarız.
1: Kriko başarısız olursa ve ağaç yola düşerse, sadece ağacın değeri azalmakla kalmaz, diğer ağaçları suya taşımak için kullanılan ana yolu da engeller. Bu da Jared'ın üretimden yüz binlerce dolar kaybetmesine neden olur.
7: Bu ağaç muhtemelen bir kamyonu diklemesine kaldırdığınızda elde edeceğiniz ağırlık ve enerjiye sahip. Bu kadar büyük bir şeyi başınızın üzerinde hareket ettirmeye çalışıyorsunuz işte. Belli olmuyor. Her an bir şeyler ters gidebilir ve kontrolden çıkabilir.
6: Kriko neredeyse en üst seviyede. Arka taraftan ve sırt kesiminden alabildiğim her şeyi aldım. Kriko basıncı düştü ama hareket etmeye başladı. Ağacın ortasına daha fazla ağırlık ekleyeceğim. Dönüp biraz daha kesmeye çalışmamız gerekecek gibi görünüyor.
1: Ağacı tutan son kısmı da kesmek için Brandon, 45 santimlik bir testereyle ağacın iç kısmına 1,5 metre kadar girmek zorunda. Bu yüzden ağacın dışından büyük parçalar keserek doğru hamleler yaptığını umacak.
7: Her ağaçta bir an gelir, ağacı tutan son kısım kırıldığı anda artık nereye gitmek isterse oraya gider. Geri çekilip sadece izlemek ve en iyisini umut etmek zorundasınız. Tamam, geliyor. İşte bu. Çok iyiydi.
6: Büyük iş başardık. Tanrım.
7: İşte bu.
6: Artık bir yere gidemez. Bu kadar. Yola engel olmadık. Ağacı güvenli şekilde devirdik. Bu iş görür. İyi iş çıkardık.
7: Vay canına. İyi işti dostum.
6: Jared için iyi bir haber bu.
7: Bu ağacı adımızı yazsınlar.
1: Her şey umduklarından daha iyi gitti. Ama bu hala Chris ve Brandon'ın 100 bin dolarlık kotasını karşılamaya yetmedi. Bu da gelecek haftanın uzun iş planlaması öncesinde daha fazla baskı oluşturuyor.
6: Sonuç olarak yol temiz kaldı. Yarın tekrar çalışacağız.
1: Grizzly Nehri'nde. Kampın kurulumu ilerliyor. Ve Jared yakındaki devasa ağaçları dev yatırımı karşılığında kazanca dönüştürmek için sabırsızlanıyor. Ama ne yazık ki başka bir işi çıkıyor.
0: Bütün kamp şu anda kapalı. Hiç ağaç taşımıyoruz, iş yok, para da yok. Büyük bir sorunum var, gitmem gerek.
7: Neler oluyor?
0: Yüzen kampta durum kritik. Lanet kazlar. Yumurta bırakmışlar, şu anda rampayı kullanamıyoruz.
7: Olamaz, hayır. Vay canına.
0: Ağaçlar bekliyor. 5 gün sonra Mavna geliyor. Ağaçları yüklememiz gerek.
7: Lanet olsun. Kendimizi zaten zar zor döndürüyorduk.
0: Bu çok kötü oldu. Bir felaketten ötekine geçiyoruz. Umarım Grizzly kampı burada biraz hız kazanır ve yüzer kampı telafi etmek için tomruk teslim etmeye başlar. Borcun içinde yüzüyoruz. Ağaçlar gelmeye devam etmezse bu borç batağından çıkamayız. Bu yüzden hemen oraya gitmem ve neler olduğunu anlamam gerekiyor.
1: Çaresizce para akışını başlatmak isteyen Jared, ormancıların yarın ağaçları indirmeye başlaması için bugün kampa helikopterle getirilmelerini planlıyor. Ama bu yalnızca hava izin verirse mümkün olacak.
8: Bir helikopter geliyor. Port McNeil'dan Camp River'a uçuyor. Sonra buraya.
7: Tamam. Rüzgarı duyuyor musun? Burası çalışmak için lojistik açıdan çok zorlu bir yer. Helikopterle gelen ekipmanların yanında 2 kişi olacak. Biraz fikirleri olur.
8: Evet.
7: Rick şu anda operasyonumuzun kritik bir parçası.
8: Tamam, hadi bakalım.
7: Kampın içindeki gözlemcimiz helikopter şirketiyle günlük hava raporlarını paylaşıyor ve uçmaları için onay alıyor.
8: Havalanmadan önce bana bir telefon et, tamam mı? Teşekkür ederim.
7: Durum nedir? Olacak mı?
8: Bekliyoruz.
7: İrtifa ne olacak?
8: Yaklaşık
7: 800 mü?
8: 750-800 arası.
7: 750. Helikopter 750 feet irtifaya çıkabiliyormuş.
8: Hey Ronnie. Benim Rick. Hem hava kötü, hem sis var, hem de iniş alanı bozuk.
1: Şu an bulut yoğunluğu yüksek ve görüş mesafesi helikopterin güvenli inişi için çok düşük. Bu da ormancılar bugün gelemeyecek demek. Jared günlük operasyonel maliyetlerde binlerce dolar kaybediyor. Ve şu ana kadar sadece 149 bin dolar biriktirildiği halde ödenecek 1 milyon 700 bin dolarlık borç var. Zamanlama daha kötü olamazdı.
7: Başarısızlık bir seçenek değil. Lojistik zorluklarla yüz binlerce dolar kurulum maliyetiyle karşı karşıyayız. Burada üretime geçmemiz gerekiyor. Her gün, her dakika kar elde etmeliyiz. Bugün kaybedilen zamanı yıl sonunda geri alamazsınız. Başarısız olamayız, yoksa şirket batar.
0: 3 gün içinde bir mağana geliyor.
6: Yükleri boşaltamıyoruz.
2: Artık işi iyice abarttık.
7: Köklü. Hadi dostum. Bir oyuncak daha geldi.
2: Mad Max tarzı gidiyoruz.
7: İşte bu. Dikkat, geliyor.
2: Ne yapmak istiyorsun?
0: Hayatımda bu kadar hayal kırıklığına uğramadım. Bu benim sonum olabilir.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
0: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 Ağ'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
1: Odun, antik çağlardan bu yana insanlığın en temel kaynaklarından biri olmuştur. Ormancılık hala dünyanın en tehlikeli işlerinden biridir. İzleyeceğiniz ormancılar profesyoneldir. İzleyeceklerinize uzmanlık eğitimi almadan tekrarlamayın.
2: Koş!
1: Önceki bölümde.
3: İkinci proje için büyük riskler almasının ardından.
4: Keresteciliğin girmediği son bölge. Artık geri dönüşü yok.
3: Ormancı Jared Douglas beklemediği şeylerle karşılaştı.
5: Oh tanrım, burada kan lekesi var.
4: İğrenç. Yapılacak çok iş var. Burası yıllardır bakımsız kalmış.
6: Gerçekten aşırı stresliyim.
4: Boyumdan büyük bir işe giriştim.
3: Oduncular kereste tedariğine devam edebilmek için yarışırken...
7: Güzel.
3: Davetsiz bir misafir tüm işlerin durmasına yol açıyor.
4: Yavruların yumurtadan çıkmasına 4 hafta var.
6: 4 hafta beklersek burası kapanır.
3: Grizzly Nehri'ndeki yeni bölgesi ise engellerle karşılaşıyor.
6: Kaybettiğin her dakika yıl sonunda başını ağrıtır.
8: Çık oradan!
6: Başarısız olursak şirket batabilir.
3: Şimdi Mavna'nın gelmesine 1 haftadan az süre kalmışken...
8: Düşüyor!
3: Jared bu kesim sayesinde 200 bin dolar kar elde edebilir.
7: Ne olamaz!
3: Ama yüzer kampın tekrar kullanılabilmesi...
6: Eğer bu plan işe yaramazsa kesinlikle küplere biner.
3: Grizzly Nehri'ndeki her şeyin yolunda gitmesi...
6: Şimdi de egzozdan duman çıkıyor.
7: Hadi artık!
3: Ve bunları yaparken parasının bitmemesi gerekiyor.
8: Çok düşme!
4: Daha önce hiç bu kadar sinirlenmemiştim. Benim için yolun sonu olabilir.
3: Pasifik sahilinin kuzeydoğusundaki sık ormanlarda Jared, kimsenin beklemediği bir sebeple çıkan aksaklığı çözmek için yüzer kampa gidiyor.
4: Ross'un dediğine göre Mavna rampasına bir Kanada kazı yumurtlamış. Yaban hayatına karşı sorumlulara uyduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Tabii bu olay şu an finansal olarak bizi zor durumda bırakıyor.
3: Bu bölgede Kanada kazı çok dikkatlice korunan bir tür. Bu kaz kendi başına buradan gitmezse Jared'ın tek gelir kaynağı durmuş olacak.
4: Kütükleri suya ulaştırabilmek için bu Mavna rampasına ihtiyacımız var. Kütükleri suya ulaştıramazsak para kazanamayız.
3: Daha kötü bir zamana denk gelemezdi. Ortağının payını satın alıp Grizzly Nehri'ni açmak için 600 bin dolar daha harcayan Jared, borcunu 1 milyon 700 bin dolara çıkarmış oldu. Bu borcu ödemek ve 20 yıldır geliştirdiği işini korumak için tek sezonu kaldı.
4: Ben sadece ormandan para kazanmaya çalışan bir adamım. Başıma gelmeyen kalmadı. İşler durdu.
6: Ne yapacağız?
4: Yakınıp duracağımıza bir şeyler yapmamız gerek. Öylece duramayız. Yüzer kamp giderleri karşılayabilecek sağlam bir gelir kaynağı olacaktı. Ayrıca kazandığım parayla nehirdeki yere biraz daha yatırım yapacaktım.
3: Jared bu operasyondan 200 bin dolar kar elde etmeyi umuyordu. Ama kütükleri suya indirmek ya da yola çıkmış kütük mavnasını iptal etmek gibi bir seçeneği olmadığı için elinden bir şey gelmiyor.
6: Bizi mahveden kaz burada.
4: Biyolog kaz hakkında ne dedi peki? Ne yapabilirmişiz?
6: Yumurtadan çıkmalarını bekleyeceğiz.
4: Yumurtadan çıktıklarında başka yere taşıyabilir miyiz? Yoksa yuvalarında kalmaları mı gerek?
6: Yuvadan uçana kadar sanırım.
4: Şu an bunun hiç sırası değil. Boğazıma kadar borca battım. İki operasyonunda kütük üretmesine ve para getirmesine ihtiyacım var. Bu yüzden bu sorunu hemen çözmeliyiz.
6: Baksana şuna, okyanus manzarasına karşı oturuyor. Konforlu duruyor. Bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında mısın?
3: ...160 kilometre kuzeydeki Grizzly Nehri'nde.
9: Tavan kaçta?
10: 750 ile 800 arası.
6: 750 mi?
3: Yardımcı Dave farklı bir engelle karşı karşıya. Hava koşulları.
2: Sonunda kampı açtık, şimdi de hava bizi yavaşlatıyor. Jared bir an önce üretime geçmemizi bekliyor.
4: Grizzly Nehri konum